0: düşündü ve bir mühendis daha yakından baktı.
1: Ve kimyasal kazalar.
2: Farkına bile varmadan etinizi kemiklerinize kadar eritir.
1: Ama önce... Bugünlerde hayatlarımızı fotoğraflarla sergiliyoruz.
3: Ne dediniz anlamadım.
1: Akışı biraz bozdunuz ama ben fotoğraf çekmenin günlük modern hayatımızın önemli bir parçası olduğunu söylüyordum.
4: Uzmanlar 2021 yılında 1.4 trilyon fotoğraf çektiğimizi tahmin ediyor. Bu da saniyede 45 bin fotoğraf demek.
1: Bu fotoğrafların en az %50'sinde insanlar öğle yemeğindeymiş gibi görünüyor ama belki de bu yüzden fotoğrafçılık sektörü sadece Amerika'da 10 milyar dolar değerinde.
2: Fotoğrafçılıktaki hünerlerimizi paylaşmayı seviyoruz. Aslında Instagram'da her gün 85 milyon fotoğraf ve video paylaşılıyor.
3: 85 milyon yapın, artı bir.
1: Bugünlerde fotoğraflarımızın neredeyse %90'ı akıllı telefonlarla çekiliyor. Ancak durum her zaman böyle değildi.
5: İnsanlık tarihinin büyük kısmında fotoğraf diye bir şey yoktu. Bir şeyi kaydetmek istiyorsanız onu mağara duvarına ya da daha sonra bir tuvalete resmetmeniz gerekiyordu.
2: Sadece zaman alıcı değildi, aynı zamanda inanılmaz derecede pahalıydı. Bu da nüfusun çoğu için erişilebilir olmadığı anlamına geliyordu.
1: İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde elimizde sadece soyluların resimleri vardı. Ancak bu bir illüzyonistin atölyesindeki bir kaza nedeniyle değişmek üzereydi.
3: Fotoğrafa yolculuk pek bir şeye benzemeyen karanlık odayla başladı. Gerçekten de bir şeye benzemiyordu. Bir ucunda iğne deliği olan karanlık bir oda ve diğer ucunda bir tür ekran vardı.
1: Işık düz çizgiler halinde hareket ettiğinden bu karanlık odadaki görüntü ters görünüyordu.
5: Yani karanlık oda gözlerimiz gibi çalışıyordu. İrisimizin olduğu yerde bir iğne olduğunu düşünün. Işık bu iğneden geliyor, ışığın retinamıza yansıdığı gibi bir arka duvara yansıyor.
1: Ve tıpkı gözlerimizde olduğu gibi iğne deliğinin üzerindeki kavisli bir mercek görüntünün niteliğini ve odağını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu 15. yüzyılda ünlü Leonardo da Vinci tarafından çözülmüştü.
6: Tam şu anda büyütülmüş göze çarpan ışınları gördüğünüz anda benzer minik ışınlar gözlerinize giriyor.
1: Minyatür sahnelerle dolu bu karanlık odalar, deniz kenarındaki popüler turistik yerler haline geldikçe kitleler karanlık odanın tadına vardılar.
4: Yani karanlık oda size var olanı gösterme konusunda gerçekten iyiydi. Ancak görüntü kaydedilemiyordu.
5: Evet, bu harika. Bu büyülü görüntüyü bir duvara yansıtabilirsiniz. Ama onu saklayamazsınız. Cebinizde taşıyamazsınız. Çocukluk fotoğrafı ya da vefat eden akraba fotoğrafları diye bir şey yoktu.
1: İşte Fransız mucit Joseph Nicéphore Niépce bu sorunu çözmeye çalıştı. Ve 18. yüzyılda ışığa duyarlı kimyasallar keşfedildiğinde bunun nasıl yapılabileceğine dair bir ipucu buldu.
2: Niépce asfalta benzeyen Yahudiye ziftini kullandı. Kalaylı bir levhayı bu maddeyle kapladı ve bir karanlık odanın içine yerleştirdi.
1: Bitüm ışığın en yoğun olduğu yerlerde koyu lekeler bırakarak sertleşti ve geride kalıcı bir görüntü bıraktı.
3: İşte elde edilen görüntü. Fransa'daki evinin çatısından manzara. Bu görüntü 200 yaşında. Dünyanın küçük bir bölümü 200 yıl önce böyle görünüyordu.
1: Bu çok etkileyici değildi. Çünkü bu görüntü 8 saatte elde edilmişti. Ama yine de devrim niteliğinde.
2: Niépce özel bir şeyin peşinde olduğunu biliyordu. Sonunda görüntüleri yakalamanın bir yolunu bulmuştu. Bunu tamamen yeni bir yöne doğru atılan ilk belirsiz adım olarak tanımladı.
1: Ve böylece Niépce fotoğrafçılığını icat etmiş oldu bir nevi. Neyse ki Daguerre adında başka bir Fransız sayesinde gerçek buluş çok uzakta değildi.
5: Louis Daguerre, fotoğrafçılığın öncüsü olarak tanıdığımız bir isim. Ama aslında bir sanatçıydı ve kariyerinin ilk dönemlerinde panoramalar konusunda uzmanlaşmıştı. 1830'larda panoramalar çok popülerdi.
1: Daguerre, resimlerin kullanıldığı yepyeni bir tiyatro türü icat etti.
2: Aksiyon ya da hikaye yoktu. Sadece ses ve ışıkla hayat bulan muhteşem manzaralar vardı.
1: Dürüst olmak gerekirse kulağa biraz sıkıcı geliyor.
2: 1830'larda popülerliği azalmaya başladı.
1: Hiç şaşırmadım. Her neyse, Daguerre, Niepce'nin fotoğrafçılık keşfini duymuştu ve bunu kaderini değiştirmek için kullanabileceğini düşündü.
2: Dioramalarına yeni bir soluk getirmek için mekanik olarak üretilmiş sanat eserleri yaratma konusunda işbirliği yapabilecekleri umuduyla Niepce ile temasa geçti.
1: İki Fransız bir araya gelerek Niepce'nin icadını geliştirmeye çalıştılar ancak tam istediklerini elde edemediler.
3: İlk karşılaştıkları sorun, bir görüntüyü yakalayabilecek kadar ışığa duyarlı, ancak sabitlenip kalıcı bir görüntü haline getirilmeden bozulacak kadar hassas olmayan bir malzeme bulmaktı.
1: 6 yıl sonra 1833'te Niepce aniden öldü. Daguerre tek başına devam etti. Ama o bir sanatçıydı, kimyager değildi. Bu nedenle yavaş ilerliyordu.
4: 2 yıl boyunca çok uğraştı ama aklındakini gerçekleştiremedi. O günkü kazaya kadar.
3: Yıl 1835'ti ve Daguerre karanlık odasında özel olarak işlenmiş bakır plakalara deneyler yapıyordu.
2: Plakayı karanlık kutudan çıkardı ama üzerinde hiç görüntü yoktu. O zaman başarısızdı.
5: O zamanın her sinirli Fransızının yapacağı şeyi yaptı. Plakaları dolaba attı ve bir şeyler içmeye gitti.
1: 30 dakika sonra geri döndüğünde dolapta beklenmedik bir şey buldu.
7: Oh, oui.
1: Bir şekilde görüntü ortaya çıkmıştı. Binlerce başarısız denemeden sonra ne değişmişti?
4: O sırada dolapta kırık, civalı bir termometre vardı. Fotoğrafın oluşmasının nedeninin civa olduğunu fark etti.
1: Dökülen civanın yaydığı buhar dolabın içindeki plakaya nüfuz etmiş ve görüntünün ortaya çıkmasını sağlamıştı.
3: Daguerre hayretler içinde en başından beri aradığı şeyin elinin altında olduğunun farkına vardı. Kalıcı bir görüntü elde etmeyi başarmıştı.
1: Deneylerine devam ederek süreci mükemmelleştirdi ve belki de tahmin edilebileceği gibi Daguerreotipi ortaya çıktı.
3: Daguerreotipi ilkeldi, hantaldı. Fotoğrafları riskli koşullarda banyo ettirmek zorundaydınız. Ancak dünyanın daha önce hiç görmediği bu inanılmaz net görüntüleri ortaya çıktı.
5: Daguerreotipi piyasaya sürüldükten sonra bir tür çılgınlık yaşandı. Tıpkı bugünkü akıllı telefon çılgınlığı gibi o dönemde de insanlar arasında tam bir bağımlılık yarattı.
1: Sadece bir yıl sonra yine kazara bir insanın ilk fotoğrafı çekildi.
3: Bu görüntü mü? İster inanın ister inanmayın işlek bir caddeden. Burası Paris'teki Boulevard du Temple. Boş gibi görünebilir ancak bunun nedeni pozlamanın birkaç dakika sürmüş olması. Sokaklardaki atlar ve arabalar görüntülenecek kadar uzun süre hareketsiz kalmadığı için fotoğrafta yoklar. Ama köşede ayakkabısını boyatan bir adam ve boyacıyı görebilirsiniz. Onlar bunun farkında olmasalar da tarihte görüntüsü kalıcı olarak muhafaza eden ilk insanlar.
6: Fotoğrafçılar ne kadar uzman olsalar da portreler meşakkatli bir işti. Fotoğraf makinesindeki negatif plakalar bazen 8 dakikaya kadar pozlama gerektiriyordu. Ve bu süre boyunca kişinin tamamen dik durması gerekiyordu.
1: Daguerreotipi dünyada yaygınlaştıkça dünya bunu büyük ölçüde benimsedi. 1860'lara gelindiğinde sadece Londra'nın Regent Caddesi'nde 42 Daguerreotipik stüdyosu vardı. Daguerreotipi neredeyse bir gecede geleneksel boyalı portrelerin yerini aldı.
5: Victoria dönemi insanları ölüm konusunda takıntılıydı. Ve ne yazık ki Daguerreotipler onların bu takıntılarını derinleştirdi. Yakın zamanda ölmüş yakınlarının fotoğraflarını çekmeye başladılar. Tabii ki bazen cesetler umdukları gibi poz vermiyorlardı. Bazı cesetlerin gözleri bir türlü açılmıyordu. İnsanlar bu sorunu aşmak için post prodüksiyonda göz kapaklarının üzerine göz boyamaya başladılar. Böylece çok tuhaf bir amaç için olsa da ilk kez fotoğraflarla oynanmaya başlandı.
1: Yeni süreç aynı zamanda astronomi gibi bilimsel bir alanın dönüştürülmesine ve sevilmesine de yardımcı oldu.
4: Yaklaşık 1000 yıl boyunca insanlar gördüklerini çizmek zorunda kaldılar. Artık insanlar gördüklerini fotoğraf aracılığıyla olduğu gibi aktarabiliyorlar. Hata yapma ihtimalleri çok düşük. Bu da evrenimizin ne kadar büyük olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağladı.
3: Işıkla yazılmış anlamına gelen fotoğraf ismini ilk icat eden bir gökbilimciydi.
1: De Gaulle'nin zehirli cıva dumanlarıyla dolu bir dolapta kazara keşfedilmesinden bu yana geçen yaklaşık 200 yıl içinde fotoğraflar hayal edebileceğimizden çok daha geniş bir alana yayıldı.
5: Fotoğrafçılık insanları daha önce hiç gitmedikleri yerlere götürdü.
2: Kameraların objektifliği olaylara bakış açımızı değiştirdi.
4: Gerçekte ne olduğunu ve neler yaşandığını gördüğünüzde olaylar çarpıtılamaz. Bence bu Amerika'da değil, dünya çapında da sivil hakların gelişmesine yol açtı.
1: Kırık termometreye, şansa ve Louis Daguerre'ye tarihe yön veren buluşu için teşekkür ediyoruz. O günden bugüne çok şey değişti. Birazdan arızalanan bir yakıt attığı kazara süper bir maddenin keşfedilmesine neden oldu.
2: Daha test etmeyi bile başaramadan bir felaket oldu.
1: Ama önce mikrodalga fırının icadının ardındaki beklenmedik hikayeyi ve neden herkesin ondan korktuğunu inceleyeceğiz.
6: Mikrodalga fırınlar mikrodalga radyasyonu sızdırabilir.
8: Günümüz dünyasında çoğumuz en son teknoloji neyse onun kölesiyiz, değil mi? Ama bu aslında yeni bir şey değil.
1: En son teknolojiye olan hayranlığımız en az 500 000 yıl önce başladı.
8: İnsanlar ateşi yakmayı öğrenir öğrenmez onu yemeklerini pişirmek için kullandılar.
1: Ateşte yemek pişirmek insanı insan yapan şey olabilir.
3: Bazı tarihçiler pişmiş yiyecekler sayesinde beynimizi bugünkü boyutlarına ulaştığına inanıyor. Pişmiş yiyeceklerden aldığımız ekstra kaloriler beynimizi büyütmüş olabilir.
1: Daha büyük bir beyin daha fazla nöron anlamına gelir. Bu da bizi daha zeki yapar ve daha fazla buluş yapmamızı olanaklı kılar.
3: Eski uygarlıklar fırın gibi yeni teknolojiler geliştirdi.
1: Pişirme teknolojisindeki bir sonraki büyük sıçrama sanayi devrimi sırasında metal sobayla geldi.
8: 19. yüzyılın başlarında insanlar artık doğalgaz kullanıyorlardı.
1: 19. yüzyılın sonlarına doğru elektrikli fırınlarla yemek pişirme dönemi başladı.
3: Böylece gazlı fırınlardan daha güvenli olan elektrikli fırınlara geçtik.
1: İşte bu sıralarda bilim insanları radyoyu keşfettiler. Havada yayılan görünmez enerji dalgaları. Böylece mikrodalga ortaya çıktı. Ama hayal ettiğiniz şekilde değil.
3: Bu olay büyük bir bomba etkisi yarattı ve bilim insanları ve mucitler bu inanılmaz yeni fenomen için yeni kullanım alanları bulmaya çalıştı. Bazı girişimci mucitler bunu yemek pişirmek için kullanmaya çalıştılar.
6: Savaş sonrasında evleri kadınların cennetine dönüştüren büyüleyici cihazlar her kadını heyecanlandırdı.
8: 1933 Dünya Fuarı'nda bu yeni teknolojiyle yemek pişirmenin ilk örneği sergilendi.
1: Sergi, yiyecekleri iki metal plakanın arasına koyup kızartarak radyo dalgalarının gücünü sergiledi.
6: Pişirme, gıdaya ısı uygulayarak durumunu değiştirmek anlamına gelir. Ne demek istediğimi anladınız mı? Pişmiş.
8: Artık bu görünmez ısı kaynağını yiyeceklerimizi pişirmek için kullanabiliriz.
1: Ne düşündüğünüzü biliyorum. Şimdi mikrodalgadan bahsedeceğimi düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. O dönemde insanlar bu yeni radyo dalgalarının bir silah olarak kullanılabileceğinden endişe ediyordu.
3: 1930'larda birkaç şarlatan insanları ölüm ışınları üretebileceklerini ikna etmeye çalıştı.
1: Sanırım bunu başaramadıklarını söylemeye gerek yok ve çok geçmeden en güçlü radyo dalgalarının bile hedeflerinden sekip gittiği anlaşıldı. Ama bu İngiliz mucit Robert Watson Watt'a bir fikir verdi.
3: Watson Watt, tıpkı bir yarasanın nesnelerin nerede olduğunu belirlemek için ekolokasyon kullanması gibi radyo dalgalarının da belirli nesnelerden yansıdığını fark etti. Bu da yeni radar teknolojinin önünü açtı.
6: Radar ismi 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan radyo algılama ve menzil belirleme kısaltmasından gelmektedir.
8: 2. Dünya Savaşı'nda radarın kullanılmaya başlanması müttefikler için oyunun kurallarını değiştirdi.
6: Britanya Savaşı 1940. Nazi istilasının başlangıcı.
3: Radar hava savaşında kesinlikle çok önemli bir avantaj sağladı. Örneğin Britanya Savaşı'nda saldırılara karşı önceden uyarı veriyordu.
9: Ancak savaş ilerledikçe müttefikler radar teknolojisinin bazı sınırları olduğunu fark etti.
8: U-botlardan bahsediyorum. Yani Alman denizaltılarından.
3: Müttefikler Manş Denizi'ni geçen bir bombardıman uçağını tespit ederken belki de sadece birkaç metre genişliğindeki bir denizaltının kumanda kulesini tespit edemiyorlardı.
9: Robert Watson Watt ve diğer İngilizler kafa kafaya verip bu sorunu çözmek için dahiyane bir şey buldular.
3: Avuç içine sığabilecek kadar küçük oyuklu magnetron geliştirildi.
9: Bunun nasıl çalıştığını tam olarak bilmenize gerek yok çünkü çok karmaşık. Önemli olan yeni mini radarın mikrodalgalar olarak da bilinen kısa elektromanyetik dalgalar kullanması.
3: Mikrodalgalar radyo dalgalarından daha kısa dalga boyuna sahiptir ve 1 milimetre ile 1 metre arasındadır. Bu da çok daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğu anlamına geliyor.
6: Sahil güvenlik gemisi Spencer'ın genel kamerası. U-botu dinleme cihazları tarafından tespit edildi.
9: Bu yeni mikrodalgaları kullanarak aynı zamanda daha hassas küçük bir radara sahip olundu. Büyük bir avantaj. İngilizler tarafından geliştirilen bu çok gizli teknolojiyi İngilizler Amerikalı müttefikleriyle paylaşmaya hevesliydi. Bir gemiyle Amerika'ya gönderildi.
8: Bu savaşın kaderini değiştirebilecek bir icattı. İngilizler bu icadın düşman eline geçmesinden çok korkuyordu. Peki ne yaptılar? İcadın bulunduğu çantayı gemiye kaynattılar. Gemi batsa bile düşman çantayı ele geçiremeyecekti.

0: Neyse ki gemi ve değerli kargosu Atlantik'i geçmeyi başardı.
1: Oyuklu Magnetron, Amerika kıyılarına getirilen en değerli kargo olarak kabul edilmektedir.
2: Enter Percy Spencer'a bakalım. Raytheon'da bir mühendistir.
3: Percy'nin aklına bir fikir geldi. Bu magnetronlardan birini bir metal yığınından zahmetli bir şekilde elle frizlemek yerine metal levhaların birbirlerine kaynatılmasını önerdi.
0: Basit bir fikir olmasına rağmen magnetron üretim hızı inanılmaz arttı. Günde 17 radar üretilirken bir anda günde 2600 radar üretilmeye başlandı.
2: Bu katkısı sayesinde Percy ABD'de bir kişinin alabileceği en değerli ödül olan Üstün Hizmet Madalyası'nı aldı.
3: Percy'nin tüm bunları başarması çok dikkat çekiciydi çünkü elektrik ve araba gibi şeylerin hala yeni olduğu kırsal kesimde büyümüştü. Aslında belki de resmi bir eğitim almamış olması onun en büyük avantajlarından biriydi. Çünkü diğer insanların işe yaramayacağını düşündüğü şeyleri denedi ve çoğu zaman işe yaradı.
0: Savaşın sona ermesiyle çok sayıda üretilen oyuklu magnetronlara da olan ihtiyaç da sona erdi.
4: Bu nedenle ülkenin dört bir yanındaki laboratuvarlarda bu teknolojinin yeni kullanım alanları araştırılmaya başlandı.
0: Percy bu mini radarlar için başka bir kullanım alanı bulmaya kararlıydı. Ancak bunu tamamen tesadüf eseri buldu. Bir gün laboratuvarda çalışırken ceketinin cebinin çok ısındığını ve yapış yapış olduğunu fark etti.
4: Percy'nin cebindeki yer fıstığı çubuğu erimişti.
2: Percy cebinde yer fıstığı çubuğu taşıyordu. Fabrikadaki molalarında dışarıdaki sincapları besliyordu.
0: Bu çok güzel bir şey ama çubuğun erimesine ne sebep olmuştu?
2: Percy cebindeki şeyi eriten şeyin magnetronlar olduğunu fark etti.
3: Cebindeki şey çikolata olsaydı erimesi normaldi. Çünkü çikolata vücut sıcaklığıyla da eriyebilirdi. Ancak eriyen şeyin bir yer fıstığı çubuğu olması dikkat çekiciydi.
0: Percy ve ekibi bir şey bulmuşa benziyordu. Deneyler yapmaya karar verdiler. Önce mısırı denediler.
4: Magnetronun önüne koyduklarında patlamış mısır laboratuvarda patlamaya başladı. Daha sonra farklı bir şey denemeye karar verdiler.
0: Sonra çiğ yumurta denediler.
4: Bir süre için hiçbir şey olmuyormuş gibi göründü ve bir mühendis daha yakından baktı. Ve sonra...
2: Yüzünde yumurta olduğunu görebilirsiniz.
3: Bazıları suratında yumurta deyiminin buradan geldiğini düşünüyor.
0: Percy kazara yemek pişirmenin yeni bir yolunu keşfetmişti. Mikrodalga yayan bu mini radar parçalarını alıp ilk mikrodalga fırını yaptı.
1: Patent başvurusu yaptı ve resmi belgedeki diyagramlarda mısırın nasıl patlatıldığını tarif etti.
0: Peki Percy'nin yeni icadı nasıl çalışıyordu?
3: Oyuklu magnetron mikrodalgalar üretir. Bunlar daha sonra etrafa saçılır. Mikrodalga gıdadaki su moleküllerini uyarır ve su molekülleri temelde küçük mıknatıslar gibi davranmaya başlayarak birbirlerini iterek titreşmeye başlar. Böylece mikrodalgalar yiyeceğin içindeki suyun sıcaklığını arttırarak onu pişirir.
5: Radar range'de aynı anda birkaç farklı gıda ısıtılabilir. Yiyecekler önceden porsiyonlanabilir, ısıtılabilir ve aynı tabaklarda servis edilir. Böylece tencere, tava gibi şeyleri yıkamaya gerek kalmaz.
0: 1947'de Radar Range 1161 adlı ilk mikrodalga fırın piyasaya çıktı.
4: Tam bir canavardı. 340 kilo ağırlığındaydı. Bir buzdolabından daha büyüktü.
1: Tabii ucuz değildi. 1940'larda 5000 dolara satılıyordu. Yani bugünün 53.000 dolarına. Bu parayla sadece kendi evinizin değil tüm apartmanın mutfak aletlerini satın alabilirsiniz.
0: Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yıllar geçtikçe mikrodalganın boyutu küçüldü ve ucuzladı.
6: Neredeyse hazır anne.
1: İcadın ilk uygun fiyatlı versiyonu 1967 yılında Amerikan halkı tarafından kullanılabildi. Yani patentin alınmasından 20 yıl sonra.
3: Ama insanlar hala bunları satın almaya pek hevesli değildi. Bunun nedeni Soğuk Savaş döneminde insanların duymaya başladığı radyoaktif serpinti gibi şeylerden duyulan korkuydu. Radyasyon kötüydü.
0: Ve biliyor musunuz, haklı olabilirler.
5: Mikrodalga fırınlar, mikrodalga radyasyonu sızdırabilir.
2: İlk zamanlarda mikrodalgalar bugün olduğu kadar güvenli değildi. Bazen olması gerekenden daha fazla radyasyon sızdırıyorlardı. Ve bu durum insanlar arasında büyük endişelere neden oluyordu. Bu yüzden mikrodalgaların yaygınlaşması biraz zaman aldı.
0: Hem gerçek hem de hayali risklere rağmen mikrodalga fırınlar sonunda popüler hale geldi. Hem de çok popüler.
2: 70'li yıllara gelindiğinde mikrodalga fırınların satışı hız kazandı.
1: Tüketiciler mikrodalga fırına güvenmeye başladılar. 1975'ten itibaren her yıl en az 1 milyon mikrodalga fırın satılmaya başlandı. Gazlı ocakların önüne geçtiler.
5: Frioles! Mamacita için bunlardan bir tane almam gerek.
0: Ve 1986'ya gelindiğinde Amerika'daki hanelerinin dörtte birinde mikrodalga fırın vardı.
4: Yemek şirketleri mikrodalgalar için özel kaplar satmaya başladı.
0: Percy'nin tesadüfi buluşundan önce neredeyse her yemeğin sıfırdan pişirilmesi gerekiyordu ve bu da ataerkil toplum yapısı nedeniyle kadınları iş yaşamından uzaklaştırıyordu.
4: Şimdi mikrodalgalar sayesinde artık yemekleri hızlıca ısıtabiliyoruz.
0: Mikrodalganın ortaya çıkışıyla birlikte yeni bir yemek türü ortaya çıktı. Mikro yemek. Hızlı, kolay ve herkes tarafından yapılabilir.
2: Baktığımızda her yeni teknolojinin avantajları ve dezavantajları oluyor. Bir yandan mikrodalga fırında pişirilen gıdalar, sağlıksız gıdalar olma eğiliminde oluyor.
4: Öte yandan bu teknoloji kadınları özgürleşti diyebiliriz.
0: Mikrodalganın toplumu değiştirdiğine şüphe yok. Ancak Spencer'ın tesadüfi icadının tıp biliminin ilerlemesine katkısı daha az biliniyor.
3: 20. yüzyılın ilk yarısında bazı bilim insanları hamster ve sıçanları dondurarak hayata döndürmeye çalışıyorlardı.
2: Eğer canlı dokuları önce dondurup daha sonra tekrar canlandırmayı başarabilirlerse, işte o zaman organ nakli yapabileceklerini düşünüyorlardı.
0: Yani bu kemirgenler bilimsel bir amaç için donduruldular ama yine de garip ve daha da kötüsü ilk deneylerde bilim insanları hamsterları yeniden ısıtmak için sıcak bir spatula kullandılar ama başarılı olamadılar.
2: İşe yarasa bile yanacaklardı, sakat kalacaklardı.
0: Ta ki bilim adamı James Lovelock donmuş hayvanları çözmek için mikrodalgayı kullanmaya karar verdi.
3: Donmuş canlılar %80 ila 100 arasında tekrar hayata döndü. Görünüşte bu deneyin hayvanlar üzerinde hiçbir yan etkisi yoktu. Hamsterlar yaşamlarına devam ediyorlardı.
0: Hatta o kadar başarılı olundu ki bilim insanları Percy'nin tesadüfi buluşunu kullanarak tek bir fareyi 10 kez dondurup canlandırmayı başardılar. Yani gelecekte organ nakline ihtiyacınız olduğunda organınız mikrodalgada çözdürülerek gelebilir. Bu da sizi mikrodalgada yemek yemekten vazgeçirmek için yeterli. Dikkatli ol!
6: Ah, gördüğünüz gibi biraz sakarım.
7: Kahve, vişne suyu gibi şeylerin lekelerini çıkarmak oldukça zordur.
5: Dökülmelerine kimse engel olamaz. Ancak Scotchgard kumaş koruyucuyla lekelere engel olabilirsiniz.
0: Bu leke tutmaz bileşiğin şaşırtıcı bir geçmişi var ve bu hikaye bir başarısızlıkla başlıyor.
7: 20. yüzyılın hemen başında 5 Minnesota'lı girişimci sanayi devriminin dalgasına kapıldı ve 3M olarak da bilinen Minnesota Madencilik ve Üretim Şirketi adında bir şirket kurdular.
0: İş adamları Kuzey Minnesota'nın kayalıklarından değerli korindon madeni çıkararak servet kazanmayı umuyorlardı.
7: Korindon en sert maddelerden biridir ve bu nedenle taşlama ve cilalama endüstrisinde kullanılmaktadır. Neredeyse her endüstride kullanılan zımpara kağıdı yapmak için kullanılır.
6: Korindon bazen kırmızı ya da mavi renkli olarak çıkar. Yani yakut ya da safir olarak. Eğer safir bulursanız ömür boyu çalışmanıza gerek kalmaz.
0: Ancak işler şirketin planladığı gibi gitmedi.
7: Ne yazık ki Corindon sandıkları şey aslında volkanların kalbinde oluşan magmatik bir kaya olan anortozitti.
0: Güzel ama değersiz. Madencilikte başarılı olamayan 3M rotasını üretime çevirdi. Ve takip eden 10 yıllarda yapışkan bantlar, yansıtıcı malzemeler ve sentetik kimyasallar üretmeye devam etti.
8: Şu anda doğada bulunmayan şeyleri üretmek için çeşitli kimyasallardan yararlanıyorlar. Bu da maddenin doğallığını bozuyor.
0: Şirketin kimyagerlerinden biri olan Patsy Sherman, yüksek basınçlı yakıt hortumları için yeni bir malzeme üzerinde çalışıyordu.
5: 25 beygir gücündeki pompa makineleri, iki hortumla uçağa dakikada 500 galon yakıt sağlar.
7: Sherman, meslektaşı Sam Smith'le birlikte jet uçaklarının yakıt hatlarında kullanılabilecek kauçuk benzeri bir malzeme üretmek için çalışıyordu.
6: Bu hortumların içindeki sıvının basıncıyla esniyen ve bükülen diğer tüm hortumların yaptığı işi yapması gerekiyordu. Aynı zamanda statik elektrik birikimine de dayanmalıydı.
7: En küçük kıvılcım bile yakıtın yanmasına neden olabilir ve sonra...
6: Kaboom!
0: Sherman ve Smith uzun karbon ve flor moleküllerinden oluşan sentetik bir lateks yaptılar. Bunun yüksek riskli yakıt hatları için işe yarayacağını düşünürler.
7: Daha test etmeyi bile başaramadan bir felaket oldu.
6: Laboratuvar asistanlarından biri bu yeni kimyasalın bulunduğu kabı düşürdü ve beyaz tenis ayakkabılarının üzerine döktü.
8: Tüm laboratuvar çıldırmış olmalı çünkü doğada bulunmayan yepyeni bir malzeme üretilmişti ve ne tür bir reaksiyon olacağı hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktu.
0: Kimyasalın içinde en aşındırıcı maddelerden biri olan flor olması çok endişe vericiydi.
7: Hidroflorik asit gerçekten kötü bir şey. Siz farkına bile varmadan etinizi kemiklerinize kadar eritebilir.
0: Kabus gibi. Ama zaman geçtikçe şanssız laboratuvar asistanının şansı yaver gidiyor gibi görünüyordu. Ayak parmakları hala yerindeydi. Ayakkabıları bile aynı görünüyordu.
8: Ayakkabılarına hiçbir şey olmamıştı. Bir değişiklik yoktu. Ayakları iyiydi. Ayakkabıları temizlemeye çalışmışlar.
0: İşte bu sırada şansları yaver gitmiş. Çok uğraşmalarına rağmen ayakkabıları temizleyememişler.
8: Hiçbir sıvıyla, hiçbir maddeyle etkileşime girmemiş ve çıkmamış.
7: Su, yağ, sabun. Laboratuvarda bulunan her şeyi denemişler. Ama hiçbiri işe yaramamış.
0: Sıvılar tıpkı bir ördeğin sırtından akan su gibi toplanmış ve kayıp gitmiş.
8: Patty Sherman'ın o sırada orada olması çok büyük bir şanstı. Bir anda, bir saniye, bu aslında gerçekten işe yarayabilir diye düşünmeye başladı.
0: Patty Sherman bu maddenin potansiyelini hemen gördü.
6: Hijyen hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ve Patsy, bu yeni kimyasalın yüzyıllardır süren pisliğe son verme gücüne sahip olduğunu fark etti.
0: Asistanın ayakkabılarına sıçrayan yeni kimyasal madde polifluora alkil maddelerden oluşuyordu. Kısaltması PFAS idi. Kısaltması PFAS.
7: PFAS'lerin moleküllerinin bir tarafı yapışkandır. Bu da tekstil ürünlerine yapışmalarına yardımcı olur. Ancak diğer tarafı ise çok kaygandır. Bu da onlara hiçbir şeyin yapışmayacağı anlamına gelir. Su ve kir kumaşa nüfuz etmezse leke de oluşmaz. PFAS'lerin moleküllerinin bir tarafı yapışkandır. Bu da tekstil ürünlerine yapışmalarına yardımcı olur. Ancak diğer tarafı ise çok kaygandır. Bu da onlara hiçbir şeyin yapışmayacağı anlamına gelir.
9: Artık önümüzdeki bahar modada skart skart havası esecek.
10: Oh, kaledeki numarayı arayın.
8: Yani artık elimizde leke tutmayan gerçekten inanılmaz bir malzeme vardı. Bu gerçekten kumaş üretiminde adeta bir devrim yarattı.
7: Bu 60'lı yıllarda kalıcı preslenmiş kumaşlar ortaya çıktığında çok önemliydi.
5: Çabuk kuruma özelliği çok çarpıcı. Evet, bu kadın gerçekten de yağmurda şarkı söylemek için giyinmiş.
7: Scotchgard aşınma kabiliyetini geliştirerek giysileri daha uzun süre leke tutmaz hale getirdi.
5: Bir tanesi sulu pas yüzünden mahvolmuş. Diğeri yeni gibi.
0: Çok geçmeden birçok ürün Pepsi'nin kimyasallarıyla işlenmeye başlandı.
8: Scotchgard sadece leke tutmasını engellemez, aynı zamanda tozun halıya yapışmamasına ve hatta halıya hiç nüfuz etmemesine de yardımcı olur. Böylece evimizdeki ortam daha sağlıklı olur.
0: Temiz ve düzenli olmanın önemli olduğunu kimse inkar etmese de, Patsy Sherman'ın mucize ürünündeki aktif bileşenin gerçek anlamda bir hayat kurtarıcı olduğu ortaya çıktı.
7: PFAS'lerdeki karbon ve flor moleküllerinin dikkat çekici bir özelliği daha var. Su ve havayla karıştıklarında suyun üzerinde oturan ve kolayca akan stabil bir köpük oluşturuyorlar.
6: Bu köpüğün yangınları, özellikle de başka bir şekilde söndürülemeyen su yüzeyindeki yangınları söndürmede etkili olduğu ortaya çıktı.
0: Bu köpükler diğer yangın söndürme teknikleriyle birlikte en az 50 yıldır kullanılmakta. Sayısız hayat kurtardı. Ancak Patsy'nin icadının karanlık bir tarafı da var.
6: Kimyasalları bu kadar iyi yapan şey PFAS, aynı zamanda onlardan kurtulmayı da çok zorlaştırıyor.
7: PFAS'in molekülleri su filtreleme sistemlerinden geçebilecek kadar küçük. Bu nedenle içme suyu kaynaklarına karıştılar. Kuzey kutbundan Antarktika'ya kadar her yerde varlar.
8: Aklınıza gelebilecek her su kaynağında bulunuyorlar kelimenin tam anlamıyla her yerdeler.
0: Şu anda neredeyse tüm insanların kanında bulunduğu düşünülüyor.
7: Yaşayan her insanın vücudunda bu kimyasal var ve bunların nasıl parçalanacağını ya da bize ne yapabileceğini hala bilmiyoruz.
0: Şirketler üretmeyi durdurdular. Ancak ayrışmaları çok uzun sürdüğü için bu sorun uzun süre çözülemeyecek. Patsy'nin tesadüfi keşfi karışık sonuçlar doğurdu.
6: Bu harika. Korkunç kimyasalların hayatımız üzerinde inanılmaz etkileri var. Ama aynı zamanda korkunç yan etkileri de.
8: Bu yüzden temkinli olmalıyız. Bir dahaki sefere bu konuda biraz daha akıllıca davranmalıyız.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik sektöründe dünya liderlerinden biridir. Deniz, kara ve hava yoluyla gönderilen tüm ürünleri dünyanın her yerine ulaştırmak için 3 milyondan fazla personel 24 saat iş üstünde. Onlar olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Lojistiğin kahramanları bu insanların hikayesini anlatıyor. Halten am See'deki Kuzenors trafosundayız. Bugün yeni bir transformatör tren yoluyla buraya geldi. Bu cihaz Ruhr bölgesi boyunca hanelere ve sanayiye enerji taşıyacak. Nakil müdürü Andre Krause ve takımı bu 305 tonluk makineyi gitmesi gereken yere nasıl götüreceklerini düşünüyor.
1: Trafo yerleşimi bizim için istisnai bir durum yaratıyor. Transformatörü her zaman yaptığımız gibi direkt temelin üzerine taşımak yerine ek bir manevra yapmak zorundayız. Transformatörü ray ekseninde çapraz olarak döndürüp hemen sonrasında diğer yönde çevirerek temelin üzerine taşıyacağız.
0: Özel tasarlanmış ray sistemi sayesinde 5 kişilik bir ekip transformatörü raylardan kaldırmadan bu manevrayı tamamlayabilecek. Tabii paletli bir çekicinin yardımını alacaklar.
1: Hazır mıyız?
2: Evet, hazırız.
1: Öyle mi?
2: Başlayabiliriz.
1: O halde ekibin güvenliğini sağladığımızdan emin olalım, olur mu?
2: Onlar hazır olduklarında çekmeye başlarım. Tamam mı?
1: Anlaşıldı, tamam. Her şeyin hazır olduğundan emin olup sana haber vereceğim. Hazır mısınız? Harekete başlıyoruz. Yolda kimse var mı?
0: Son güvenlik kontrollerinden sonra 10 metreye 4 metrelik 5 metre yüksekliğindeki dev kargo hareketine başlıyor. Sadece ray üzerindeki iki çekiciyi kontrol etmekten fazlasını gerektiriyor.
1: Şimdi çekicinin arkasındaki makarayı kontrol etmeli ve kablonun düzgün sarıldığından emin olmalıyız. Bir personel her zaman orayı gözlemeli ve alanın güvenliğinden emin olmalı. Bu sayede dönüştürücü hesaplanan şekilde hareket edip rayların üzerinde kalmış olacak.
0: Teknisyen Günter Knaus, kablo toplayıcısının doğru çalıştığından emin olmak zorunda. 41 yaşındaki teknisyenimiz tüm ekibin güvenliğinden sorumlu.
3: Kabloların dolanmadığından emin olmalıyım. Kopması bizim için çok kötü olur. Doğru şekilde sarılmadıkça kargoyu istediğimiz gibi çekemeyiz.
0: 305 ton böyle güçlü bir araç için sorun yaratmıyor. Şu ana kadar her şey plana göre gitti. Dönüştürücü hedefine yaklaşıyor.
1: Dönüştürücü şu anda ilk çevirme noktasına doğru ilerliyor.
0: Yaklaşık 30 metrelik bir mesafe aşıldıktan sonra ekibin birkaç düzenleme yapması gerekiyor.
4: Bence bu kadar yeterli olur.
5: Makaralara oturdu değil mi?
0: Makinist Jan Berman kabloyu kısaltmaya karar veriyor.
6: Düzenlemeler sırasında kabloyu kıskaçlarla 6 metre kadar uzatmıştık. Ancak şimdi daha kısa bir kabloyla kargoyu ana raylara taşıyabiliriz.
0: Kablolar ne kadar uzun olursa kargonun yolundan sapma ihtimali de o kadar artar. Ancak montajcı Markus Schwind için cerrah titizliğinde çalışmak birinci öncelik.
7: En isabetli sonuç için kablo doğru boyda olmalı. Yoksa bojiler sapmaya başlar ve raylara oturtmak mümkün olmaz. 300 tonluk bir kargoyu 1 ya da 2 santim ile saptırırsanız oturması mümkün olmaz. Eğer öbür taraftaki aracı iletmek zorunda kalırsak ki kalabiliriz ve kaldık, 5 santimetre fazla ilerletmiş oluruz. Bu da her şeyi yeniden yapmak demek. Bu korkunç olur.
0: Dönüştürücüyü çevirme zamanı geldiğinde tekerlerin de o yönde döndürülmesi gerek. Dönüştürücünün dümdüz durması çok önemli. Ama bir sorun var. Rostock Hayvanat Bahçesi'nde acil durum. Kutup türleri alanındaki 12 bin litrelik akvaryumda sızıntı var. Tüm balık ve mercan türlerinin oradan çıkarılması gerekiyor. Akvaryum sorumlusu Jens Bohn ve bakıcı Judith Maher oldukça zor durumda. Ama kurtarıcıları çoktan yola çıktı.
8: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Önce
8: her
9: evet,
8: şey yolunda mı?
9: Merhaba.
8: İyi misin?
0: Çıtlazum'daki Alman Okyanus Müzesi'nden akvaryum sorumlusu Jan Leopold ve Uli Friese bazı mercanları almak için gönüllü oldular.
5: Akvaryumlarda sızıntı olması olağan bir durum. Silikon mühürlerimizde sorunlar çıktı ve bunların yenilenmesi gerekiyor. Balıkları çıkarmak zorundayız. Mercanları çıkarmak zorundayız. Bir kısmını burada tutabiliriz ancak hepsini muhafaza edecek alanımız maalesef yok.
8: Bu oldukça üzücü. Gerçekten üzüldüm. Çünkü burada 5 yılda kurulan bir sistem var ve
9: evet.
8: Harika bir resif ortaya çıkmıştı. Şimdi ise hepsini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir an önce evet.
9: Evet,
8: suya girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Mercanı yerinden çıkarmak ancak dalışla mümkün. Akvaryumun derinliği 2 metreden fazla.
9: Haftada bir veya iki kez tanklara girmemiz gerekiyor. Ama bu genellikle bakım ve temizlik işleri ya da su ölçümleri gibi şeyler için yapılıyor. Düzenli olarak mercanları buduyoruz ki bu da genellikle birkaç ayda bir oluyor. Bu büyüklükte bir operasyonsa oldukça nadirdir diyebilirim.
0: 22 farklı yumuşak ve sert mercan türünün hayvanat bahçesinde tutulması mümkün olmadığından bazıları Stralsund'daki müzeye gidecek. Ekip şu an müzeye yapılacak 80 kilometrelik yolculuk için konteynerleri hazırlıyor.
8: Burada canlılardan söz ediyoruz. Taşınmaları gerekiyor. Elbette her şey suyun altında. Birkaç tane kapaklı konteynerimiz var. Türlere göre, mercan türlerine göre onları ayıracağız. Taşımanın olabildiğince hızlı olması gerekiyor. Çünkü sıcaklık ve su değerlerinin fazla düşmesini göze alamayız.
0: Ani sıcaklık değişimleri mercanlara zarar verebilir. Hastalık, stres, hatta ölüme yol açabilir. Judith dalış kıyafetini giymeye hazırlanıyor. Su her ne kadar 25 santigrat derece olsa da insan vücudu hızlı ısı kaybediyor. Kıyafet hem ısıyı muhafaza edecek hem de keskin kenarlı mercanlara karşı koruma sağlayacak.
9: En büyük sorun sürekli bir aşağı bir yukarı gitmek zorunda olmanız. Fazla derin bir tank olmasa da kulağınızdaki basıncın sürekli değişmesine sebep oluyor. Ve çok sık dibe dalmam gerekecek bu yüzden. Dalıp mercanı yüzeye taşıyıp tekrar dalmalıyım.
0: Judith'i sadece fiziksel bir mücadele beklemiyor. Genellikle eldiven kullanmayı gerektirmeyen dalışların aksine bu kez ellerini keskin kenarlardan koruması gerek. Ayrıca sık sık tehlikeli bir deniz şakayığı türü ile karşılaşacak. Bu davetsiz misafirler ciltte derin yanıklara sebebiyet verebiliyor.
9: 20 kadar mercan taşıdıktan sonra cildiniz ısırgan otuna dokunmuşsunuz gibi görünür.
0: Leipzig Havalimanı ünlü bir kargo şirketine ait dünyanın en büyük depolarından birine ev sahipliği yapıyor. Kaptan pilot Mihail Schaffstein ve kıdemli yardımcı pilot Annemarie Steingraber Leipzig'den Amsterdam'a sonra yeniden Leipzig'e uçuyor olacak. Toplamda 110 kilometrelik bir yolculuk, yükleri ekspres kargo. Ama kalkıştan önce uçuş operasyonları baş yöneticisi Bernard Lütke ile görüşecekler.
10: Uçuş planımıza baktım. Uçuş süresi 1 saat 1 dakika. Plana düşülen tek notsa Amsterdam hava sahasındaki yoğun trafik sebebiyle yaklaşık 10 dakikalık ekstra yakıtımız olacağı.
0: Mihail ve Annemarie birer elektronik uçuş kitapçığına ya da

0: de var. Tamamen dijital bir kaynak.
1: Uçak kodu Delta 472 olarak kaydedilmiş. Tamam. Haberin olsun. Öyleyse iyi yolculuklar.
2: Teşekkür ederim.
1: Amsterdam'da iyi eğlenceler.
2: Emin olabilirsin.
3: Kontrol listeleri ve talimatlar dışında EUK'ler başka önemli bilgiler de sağlar.
2: Bize radarda güncel hava durumunu gösteren haritalarımız da var. Erkenden bir fikir edinmenize olanak sağlar. Kabaca nasıl bir şey beklememiz gerektiğini gösterirler. Bu sayede bulutlu havalar olduğunda onlara hazırlıklı olabiliriz.
3: Briefing'den sonra pilotlarımız personel şoförü Roger Diakas eşliğinde Airbus A330 model uçaklarına gidiyorlar.
4: Uçaktan alındıktan sonra ne yapıyorsunuz? Güvenlik kontrolünden mi geçiyorsunuz yoksa kafeteryaya mı gidiyorsunuz?
2: Hayır, bugün hemen geri dönmemiz gerek. Bu nedenle uçakta kalıp kargonun indirilmesini, yenisinin yüklenmesini bekleyeceğiz. 2 saat içinde yola çıkıp akşam yine burada olacağız.
0: Evet, belki akşam bizi buradan yine sen alırsın.
3: Ama havalanmadan önce yapacak hala çok işleri var. Tek tek veya beraber kontrol etmeleri gereken çok şey var. Airbus A330'u Amsterdam'a Mihail uçuracak.
2: Burayı daha sıcak bir ortama dönüştürmek için düzenlemeler yaptığımız oluyor. Herkes tabletini getiriyor. Hatta kokpitte tablet yuvalarımız bile bulunuyor. Kulaklıklarımızı taktıktan sonra da esas hazırlığa başlayabiliriz.
0: Bu arada ben de uçuş öncesi kontrollerine başlayacağım.
3: Bu hazırlık sırasında çok önemli güvenlik kontrolleri yapılıyor. Örneğin yedek güç ünitesinin çalışıp çalışmadığına bakılıyor. Ancak doğrulamadan sonraki yerdeki ekipler uçağa güç sağlayabilir.
0: Yedek ünite kontrolü... çalışıyor.
3: Bu sırada uçak dışında da yoğun bir aktivite var. A330'un kargosu yükleniyor. Bu modelle 68 tona kadar yük taşınabiliyor. Anne Marie ise bir sonraki kontrolü için hazırlanıyor.
0: Bu noktada görev paylaşımı yapıyoruz. Mihail kokpit kontrolü yaparken ben de uçağa bir çevre teftişi yapacağım.
3: Çevre teftişi yardımcı pilot tarafından her uçuş öncesi yapılan görsel bir taramadır. Anne Marie katı bir rutine bağlı kalarak uçaktaki 120 hayati noktayı kontrol ediyor.
0: İyi görünüyor.
3: İniş ve kalkışın en önemli ekipmanları elbette ki iniş takımları. A330 ikisi arkada ve biri burunda olmak üzere 3 tane takıma sahip.
0: Şu an arka iniş takımlarını kontrol edip iyi durumda olup olmadıklarına ve hasar olup olmadığına bakacağım. Frenlerimizi kontrol eden hidrolik hattını da kontrol etmeliyim. Bakın burada frenlerin aşınıp aşınmadığını görebiliriz. Bu parçalar dışa dönük görünüyor, bu iyi. Eğer aşınma sınırını geçerlerse değiştirilmeleri gerek. Aşındıkça çıkıntıları giderek küçülecektir.
3: Hidrolik sistem ve ona bağlı frenlerle tekerler testi başarıyla geçti. Halten am Zee'deki Kuzerhorst trafosunda nakil müdürü Andre ve ekibi transformatörü temeline yerleştirmekle meşguller. Çekicinin tekerlerini döndürmek için aracın yere tamamen paralel olması gerekiyor.
5: ...30 metrelik hareket sırasında transformatör boy ekseninde birazcık kaymış durumda. Ve bu açıkçası biraz zaman alacak gibi. Diğer tarafını biraz hizalayarak eksenindeki sapmayı düzelteceğiz.
3: Teknisyen Marcus şimdi 305 tonluk transformatörü takoz yardımıyla yerine oturtmaya çalışacak.
6: Takozlara ihtiyaç var. Onlar sayesinde tam ortadan yükü yönlendirebiliriz. Bir tarafını sabitleyip diğer tarafı yerine yerleştireceğiz. Biraz daha, biraz daha.
7: Bırak.
3: Ve sonunda transformatör hizalandı.
6: Ön tarafta başka takozlar var mı?
7: Hayır, önce silindirleri koymalıyız.
6: Bu donanım gerçekten devasa. Kocaman silindirler var. Her şey çok ağır. Bence oldukça havalı bir sistem. Bu şeyleri seviyorum ama gördüğünüz gibi çok yer kaplıyor. Hep bir şeyler taşıyorsunuz. Ağır şeyleri taşımakta kullandığınız her şey en az yükün kendisi kadar ağır. Bu zor bir iş ama yine de eğlenceli tabii.
3: Bu 70 kiloluk silindirlerle transformatörü her köşesinden yükseltebilirler. Ancak bu yükseltme işleminden sonra tekerler raya yeniden oturabilir.
6: Her silindire 150 ton düşüyor. Hidrolik prensibiyle çalışıyorlar. Hidrolik hortumlarını gerekli birime bağladıktan sonra basınç göstergeleri bize silindirlere binen yükü gösteriyor. Bu sayede

0: her köşenin yüksekliğini ayrı ayrı ayarlayabilme şansımız oluyor.
1: Transformatör sadece birkaç santim yükseltildi. Bu sayede gerekli vidaları sökebilecekler.
2: Anahtarla ancak 2 santim hareket edebiliriz.
0: Ancak o kadar ama.
2: Dişli anahtar da işe yaramaz o halde.
1: Bu iş tüm fiziksel kapasitenizi zorluyor. 49 yaşındaki dostumuz her teker setini tek tek sökmek zorunda.
0: Burada iyi görüntüler alabilirim. Aa, buraya gel.
3: İyi gidiyor.
0: Bir defalığına kolay hallettik. Bak tanığım olsun. Buraya gel Günter. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Şimdilik. Günter,
4: evet.
0: İki vidalık yer var.
4: Bana anahtarı verir misin?
0: Tabii. Altın kural her zaman aletleri elden ele vermelisiniz. Bu takım işidir çünkü. Manivelayı çevirmek için vidaları sökmeniz gerek. Menteşeler bir kez döndü mü tekrar vidalamalısınız.
4: Belki de kariyer seçimini gözden geçirmelisin.
0: Beni işe alan sendin, unutma.
1: İki arkadaş rutin atışmalarını tamamladıktan sonra vidalar yerlerine oturuyor.
0: Tamamdır. İki vida da oturdu.
1: İlk bölüm tamamlandı.
0: Aracı serbest bırakıp bu yöne doğru çekeceğiz. Önce arka kısmı yükselteceğiz. Bu sayede tekerlekleri yana çekebileceğiz. Ve sonra da umarım doğru yerlerine oturmuş olacaklar.
1: 380 bin voltluk enerji transformatör sayesinde 110 bine kadar düşecek.
0: Biraz daha aşağı çektiğimiz zaman bakın. Basınç yok oldu, gördünüz mü? Transformatörün üzerine yerleştirebileceğimiz ne varsa yerleştiriyoruz. Zaten gerisini taşıyıcı halledecek. Böyle durumlarda aletlerimizi esas kargonun üstüne yığarız. Ağırlığı eşit dağıtırsanız, elinizde 300 tonluk bir yük varsa üstüne 70 kilo eklemek bir fark yaratmaz. Yani niye siz taşıyasınız ki?
1: Bu araçlar kolaylıkla 500 ton çekebiliyor. Rostock Zoo'ya geri dönüyoruz. Bugün 22 civarında farklı mercan türünün sızdıran bir akvaryumdan kurtarılması gerekiyor. Balık türlerinin tamamı için yer var ve mercanlar da Alman Okyanus Müzesi'ne, Stralsund'a nakledilecek. Judith, deniz canlılarını dışarı çıkarmaya hazırlanıyor. Hemen yanında da Stralsund'dan gelen Jan bulunuyor.
5: Her şey hazır mı? Orada iyi misin?
6: Merak etme.
5: Pekala, iyi eğlenceler. İşler buradan sonra ciddileşiyor. Dalgıcımız mercanları yerlerinden çıkarmaya başlayacak. Bu iş belli başlı aletler gerektiriyor. Tornavida, çekiç ve kerpeten gibi şeyler. Bu aletlere ihtiyacımız var.
1: Montipora isimli ilk mercan ufak taşsı bir tür. Oldukça kolay yerinden çıkıyor. Yan mercan alıp akvaryum sorumlusu ve departman müdürü Jens Bon'a teslim ediyor. Bon, 3 yıldır Rostock Hayvanat Bahçesi'nde.
7: Mercanlar deniz anası familyasına aittir. Onlarla akrabadırlar. Deniz anaları dokunulduğunda zehirli ve yakıcı özellikler sergiler. Mercanların da tıpkı onlar gibi savunma mekanizmaları vardır ama daha az zarar verirler. Uzun süre cildinize temas etmeleri durumunda size sorun yaratacaklardır.
1: Ekip dikkatli bir şekilde farklı mercan türlerini ayırıp ayrı kutulara koyuyorlar. Çünkü her tür birbiriyle iyi geçinemiyor denebilir. Stres altında ya da tehdit hissederlerse zehir salgılayabiliyorlar. Bunun altında yatan biyolojik sebepse resiplerde kendi türlerine uygun çok fazla yer bulamıyorlar. Bu nedenle bu renkli sölenterler yuvalarını zehir salgılayarak savunuyor.
5: Buna neden yeşil balçıklı dendiğini şimdi anlıyorum. Ellerimi tamamen kapladı.
1: Bu taşlı mercanların hepsi kolayca çıkmıyor. Bu nedenle Judith bir tornavidayla onları çıkaracak.
7: Çok vahşice görünebilir ama bunlar oldukça dayanıklı canlılar. Bunlar benzer aşındırıcı etkenlerle okyanusta hep karşılaşıyorlar. Resiflerde yaşanan fırtınalar örneğin onlardan parçalar koparabilir. Kopan parçalar da ya yakınlara savrulup şartlar uygunsa orada gelişir ya da uygun bir yerde değillerse maalesef ölürler.
1: Kerpeten ve tornavidalarla Judith dikkatlice sıkışan mercanları çıkarıyor. Yeni bir yuvaları olacak. Örneğin bu akropora.
5: Örneğin bu mercan eğri büğrü ve pek iyi gelişememiş. Kerpetenle bu kısımları alacağım. Kalsiyum bazlı iskeletini görebilirsiniz. Fazla gelişmiş ve dokusu çok ince. Örneğin bunda ölü bir doku var. Bunu diğerlerinin yanında istemeyiz. Ayrıca bunlar parazitlere de maruz kalmış olabilir. Ufak deniz solucanları ve benzer şeyler mercanlardan beslenir. Bunu önlemek adına şimdi onu ikiye böleceğim. Görüldüğü gibi iskeleti oldukça güçlü.
1: Mercanlar her zaman ışığa doğru gelişir. Dibe inerlerse ölürler.
3: Bu haznede zaten büyük bir tane var.
7: Evet. Tamam. Öyleyse küçültürsek
5: tamamdır.
7: Her şey yoluna girer.
1: Yan onları ufak parçalara bölüyor. Böylece yeni bireyler üreyebilir.
5: Mercanlar bu şekilde çoğalır.
1: 32 yaşındaki Yan'ın deniz türlerine tüm yaşamı boyunca ilgisi olmuş.
5: Bu merakım tatillerde Kuzey Denizi ya da Danimarka'dayken başladı. Orada hep deniz canlıları vardı. Daha sonra akvaryumlara merak saldım. Bir noktadan sonra bu hayatınızın bir parçası oluyor. Hobiniz bir mesleğe dönüşüyor. Bu sayede her gün sevdiğim şeyle uğraşmış oluyorum. Damarlarımda deniz suyu var.
1: Damarlarında deniz suyu olan tek kişi o değil. 37 yaşındaki Judith de deniz yaşamına tutkun.
6: Aileme konuyu açtığımda biyolojiye ve her türlü deniz canlısına meraklı annem beni akvaryumculukla tanıştırdı. İlk başta tatlı su akvaryumlarıyla başladı. O benimle yüzmeye ve şnorkelle dalışa gelirdi. Dalış lisansımızı bile beraber aldık. Onunla ilk kez derine daldığımda istediğim şey bu dedim.
1: Ancak bugün fiziksel sınırlarını zorlamak zorunda.
5: Nasıl hissediyorsun?
6: Burnum biraz üşümeye başladı. Suda uzun süre yüzmeden kaldığınızda bu normaldir. Dipteyken hareketsiz kaldığında bir noktadan sonra ürperti gelir. Bu da böyle bir yerde çok normal.
1: Judith'in ne kadar dayanacağı bir muamma. Mercanların yarısından fazlası hala yerlerinde duruyor. Yaklaşık 380 kilometre güneydeki Leipzig'te ise Airbus A330 tüm hızıyla yüklenmeye devam ediyor. Kaptan pilot Mihail kokpitte hazırlıklarını sürdürürken yardımcı pilot Anamari ise uçağın dış aksamını kontrol ediyor. Buna çevre teftişi diyorlar.
8: Burada yeşil ışık yandığını görüyorsunuz. Bu üç navigasyon ışığından biri. Diğer uçakların da bizi görebildiği anlamına geliyor. Şu an çalışır durumda. Ve bir de kırmızı ışığımız var. Gece uçuşlarında kullanılıyor. Her şey karanlıkken solunuzda kırmızı ışık görüyorsanız sizden uzaklaştığımızı anlarsınız.
1: A330'un 60 metrelik bir kanat açıklığı var. Boyu ise 58 metre, ağırlığı 110 ton.
8: Acemiyken kullandığımız Cessna'ların yanında devasa bir uçak. Ama zamanla alışıyorsunuz. Sadece biraz zaman gerekiyor.
1: Yardımcı pilotun uçaktan yana bir şikayeti yok gibi. Kokpitte ise o ve Mihail kalkış için son dokunuşları yapacaklar. Sonrasında kalkmaya hazırlar.
9: Yer kontrol.
10: Evet dinliyorum.
9: Motoru çalıştırma onayı alındı. Park frenleri hazır.
10: Tamam uçuşa hazır.
9: Teşekkür ederim.
1: Alana bir çekici yardımıyla çıkarılıyorlar. A330'lar geri vitese sahip değildir ve geri gitmek için ters iticileri kullanmaları yasaktır.
9: Yer kontrol.
10: Dinlemedeyiz.
9: İki motor da başarıyla çalıştı. Lütfen kancaları çıkarın ve kalkış için hazırlanın. Kalkış sinyalini bekliyoruz. İyi günler.
10: Anlaşıldı.
1: Mihail ve Anamari'yi uçağa piste doğru yönlendiriyorlar. Bir saat içinde ekspres kargolarıyla birlikte Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda bekleniyorlar.
11: 2-6 numaralı pist açık.
9: Tamamdır, hazırız. Pekala. Hazır mısın?
11: Evet.
9: Kalkıyoruz.
1: Mihail'in kayıtlı 9000 saatten fazla uçuş süresi var. Ama uçmanın büyüsü onu hiç terk etmemiş.
9: Sabit duran bir nesneyi ki bugün 233 tonluk bir nesneden söz ediyoruz. Oldukça kısa bir mesafeden gökyüzüne çıkarıyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Bugün bile bende çocuksu bir hayranlık uyandıran bir süreç bu.
1: Mihail ve Anna-Marie bugün ekspres uçuyorlar. Yani tam zamanında orada olmalılar. İkisi için de büyük bir sorumluluk.
9: Baskı altındayız diyemem ama bunu profesyonel bir şekilde göğüslemeye çalışıyoruz. Bir şey yapılabiliyorsa yapar, imkansızsa da yapamayız. En büyük önceliğimiz güvenli bir yolculuk.
1: Pilotlarımızın şu an zamanla ilgili bir sorunları yok ve çoktan Amsterdam'a doğru yola çıktılar.
9: Şu anda 34 bin feet'teyiz. Az önce Hannover ve Bremen'i ardımızda bıraktık. Şu an düz bir istikamette Amsterdam'a gidiyoruz. Bu yeşil çizgiyi arabalardaki navigasyon çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Şu an otopilottayız. Yani uçak tamamen bizden bağımsız uçuyor. Beyaz ok alçalma noktamızı gösteriyor. Hareketini görebilirsiniz.
1: Yolcu veya kargo uçuşu. Tecrübeli 48 yaşındaki Mihail'in özgeçmişinde ikisi de var. Hayatı boyunca yapmak istediği tek şey bu.
9: Benim için muhteşem. Bu benim çocukluk hayalimdi. Başka hiçbir şey istemedim. Okulu başarılı bir şekilde bitirip hemen arkasından uçuş eğitimine başladım.
1: Bir saatten kısa bir süre sonra Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yöneliyorlar. Avrupa'daki en büyük 4. havalimanı.
10: 100 feet minimum yükseklik. Minimum.
9: Devam et.
1: Retard ya da yavaşlama itiş kolunun rölantiye çekilmesi anlamına gelir. Aksi takdirde iniş hızı gereğinden yüksek kalır.
10: Oto frenler kapalı.
9: Manuel frenler.
1: Artık uçağın doğru park alanına taksi yapma zamanı.
8: Mihail, durağımız görüş alanında mı?
9: Alfa'yız.
8: Alfa'yız, evet. Evet, Alfa 8. Ve kapı ön köşe. Evet.
1: Koordineli çalışmaları sayesinde ikili park noktalarına ulaşıyor ve iniş sonrası kontrollerini yapıyorlar.
8: Park frenleri.
9: Açık.
8: Motorlar.
9: Devre dışı.
8: Yakıt pompaları.
9: Devre dışı.
8: Park kontrolü tamamlandı.
9: Teşekkür ederim.
1: Dışarıda yük boşaltma işlemi çoktan başlamışken Mihail uçuşu tamamlıyor.
9: Seyir defterini doldurmak yaklaşık bir dakika sürüyor. İşte şimdi uçuş gerçekten bitti ve artık dönüş yolculuğuna hazırlanmaya başlayabiliriz.
1: Anna-Marie Leipzig'e geri dönüyor. A330 yeniden yüklenirken Mihail bu kez yardımcı pilot olarak bir çevre teftişi yapacak. Hakan Amzi'deki Kuzenhorst trafosunda 305 tonluk bir transformatör kendisi için hazırlanan yere yerleştirilmek üzere. Bunu ancak şirketin kendi raylı sistemini kullanarak yapabilirler. Müdür Andre Krause ve 5 kişilik ekibi işi neredeyse tamamlamak üzere.
11: İşi bitirmek üzereyiz. Her zaman bir ya da iki küçük problemle uğraşmak zorunda kalıyoruz ama bu sorun değil. Biraz tecrübe ve biraz doğaçlamayla bunu çözebiliyoruz. Şimdi transformatör taşıyıcılarını 90 derece döndürmemiz gerekiyor. Sonrasında onun için tasarlanan temele yerleştirebiliriz.
1: Taşıyıcıları döndürmek için makinist Günter Knaus transformatörün altına giriyor. 41 yaşındaki makinist neredeyse 14 yıldır transformatör montajından sorumlu. Peki bu işi bu kadar özel kılan ne?
12: Burada her gün yeni bir macera gibi. Konu transformatörler olunca bile böyle. Şartlar sürekli değişiyor. En güzel tarafı da akşam olduğunda tüm gün üstünde çalıştığın şeyin sonucunu görüyorsun.
1: Özellikle de bugünkü gibi ağır bir iş ise.
12: Bu şey işe yaramıyor.
1: Bir daha Günter'e pek yardımcı olmuyor.
12: Ne olursa olsun bu işi tamamlayacağımız fikriyle hareket ediyoruz. Günün sonunda bunu yapamadım demek söz konusu olmuyor. Ama buradaki durum beni oldukça zorluyor.
1: Tam o sırada Markus yardımına koşuyor.
0: Çoğu zaman birbirimize yardım eli uzatmamız gerek.
12: Evet öyle. Şu işi bitirelim.
0: Şunu bir dene.
12: Daha iyi görünüyor değil mi?
0: Bence bu kadar yeterli olur.
1: Tecrübeli Markus'un ince dokunuşları sayesinde sorun çözülüyor. Bir daha sonunda gevşiyor.
0: Şimdilik her şey iyi gidiyor değil mi Günter?
12: Şimdiye
0: buradaki
12: kadar.
0: Dostum 14 yıldır bu işte.
12: Ha, şimdiye kadar her şey çözüldü.
0: Gerçekten o kadar zaman oldu değil mi?
12: 14 yıl oldu.
0: Ama kolların hala incecik.
12: İlla tüm bu makineyi söktürteceksin.
0: Şimdiye bana kadar bir teker sökebildiysen ne mutlu. Ne durumdasın?
12: Bir tek durumdayım. Sence nasıl görünüyorum? Bana doğru itmeye çalışsana bir. Tam şasenin ortasından bana doğru. Buradan gördün mü?
0: Tamam gördüm.
12: Tüm seti bana doğru ittirmelisin.
0: Kendimi itiyormuşum gibi geliyor.
1: Marcus sadece 6 aydır burada çalışıyor. Onu işe alan da arkadaşı Günter'den başkası değil.
0: Şimdi bu vidayı arkadakine sabitlemeliyim. Ama oldukça inatçı bir vida. Bu kadarını pek beklemiyordum doğrusu.
12: Şu dişli mandalı versene.
1: Tüm çabalardan sonra ekibimiz işin altından kalkıyor.
0: Kilit mekanizmasını tespit edip sıkıca yerine sabitlemeyi başardık.
1: Son adımdan önce ekip şeker yüklemesi için ufak bir ara veriyor. Teknisyen Jan Berman ve ekibi neredeyse 7 saattir görev başında.
5: Geriye bir tek alçaltması, çekmesi, paketleyip yükledikten sonra vincimizi sökmesi kaldı. Bazı günler uzun saatler çalışıyoruz. Bu bizim için normal. Yaptığımız şeyi seviyoruz. Bizim için eğlenceli.
0: Bu işi seviyorum. Eğlenceli buluyorum. Ve her gün bu kadar zorlu değil aslında. Eğlenceli bir iş. Yani şimdilik öyle. İdare eder.
1: Şakalaşmaları bittikten sonra bütün güçleriyle işe dönüyorlar.
0: İşin son evresindeyiz. Son kez taşıyıcıyı alçaltıp raylara oturtacağız. Ve her şeyi enine yerleştirdik. Hizalayıp doğru yöne getirdik. Şimdi de temele doğru çekmemiz gerek.
1: Bir transformatörün ömrü yaklaşık 40 yıldır. Sonrasında yenisiyle değiştirilmelidir. Tabii bunu yapmak için önce onu doğru yere taşımak gerekiyor.
11: Transformatörün temelin tam zeminine oturması çok önemli. Çünkü elektrik bağlantılarının zahmetsizce ve sorunsuzca bağlanabilmesi gerekiyor. Ayrıca bu temel yakıt tutucu olarak da görev yapıyor.
1: Yakıt tutucu yüzeyler transformatörün yakıt sızıntısı yapması durumunda sızan yakıtı güvenle emer.
0: 4.7 metre.
1: Burası temelin merkezi ve transformatör santimetrelik sapma olmaksızın oraya oturmalı. Ve oturuyor.
11: Tüm bu zahmetten sonra işi başarıyla bitirdik. Planımız bugün bitmeden transformatörü temele oturtmaktı ve bunu başardık. Yani iyi durumdayız. Kimseye bir şey olmadı ki bu her zaman endişe duyduğumuz bir şeydir. İş güvenliği bizim için her şeydir.
1: Zafer Kuş ve Jan Berman yerleşimden sonra son kontrolleri yapıyor.
5: Harika. Şimdi iyi hissediyorum işte.
13: Sonunda. Ah bitti, rahatladım. Son adımda sorun çıksa tamamen başa dönmemiz gerekirdi. Her şeyi yeniden geriye taşıyıp tekrar denerdik. Bu elbette zaman alıyor.
1: Ama istedikleri gibi yerleştirdiler ve işlerini bitirdiler. Marcus da uzun bir günün ardından dinlenmek için can atanlardan biri.
0: Eve dönüp eşimi ve kızımı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ama yarın yeni bir gün ve yeni bir iş demek. Dinlenmiş olacağım. Zor bir iş olsa da bir şeyleri başardığımızı biliyor ve evimize tatmin olmuş olarak dönüyoruz. Bence iyi iş çıkardım.
1: Yeni transformatörümüz Ruhr bölgesine elektrik tedarik etmeye hazır. Rostock'taki kutup sergisindeyiz. Burası pek çok türün yuvası. Ancak akvaryumlardan birinde ciddi bir sorun var. Balıkların çoğu başka yerlere nakledildi. Sıra mercanlarda. Dalgıcımız Judith bir saatten uzun süredir suyun altında çalışıyor.
6: Aşağıda yüzmek yerine kayaları ve merdiven arasında mekik dokuyorum. Oldukça yoğun bir mesai.
1: Dalgıcımız her ne kadar dalış konusunda tecrübeli olsa da burası sınırlarını zorlamaya başlıyor.
14: Buraya.
6: Kızıldeniz ve Maldivler'de dalış yaptım ve onlar yaşadığım en güzel ve en heyecan verici tecrübelerdi. Ancak özellikle Maldivler'de mercan resifleri oldukça hasarlı ve zor durumda diyebilirim. Buradaki işimiz çok önemli. Dünyaya bu harika canlıları tanıtıyor ve onları koruma altında tutuyoruz. Bu bizim için çok değerli bir görev.
1: Mercanların pek çoğu yeni yuvalarına, Stralsund'daki Alman Okyanus Müzesi'ne gidecek. Akvaryum sorumlusu Jan bu iş için oradan Rostock'a geldi.
5: Bu yanımıza alacağımız son mercan örneği. Kutularımızın hepsi doldu. Bu örneğin ismi Stilopora Mica. İsmi sahip olduğu muhteşem mor tonundan geliyor.
1: Genç Jan, Stralsund'a taşıyacağı mercan miktarından memnun. Kutuları güven içinde kilitleyebilir.
5: Hesaplarıma göre burada 10 farklı tür var. İçlerinden bazıları oldukça büyük mercanlar. Nadiren bu kadar büyüklerini taşıyoruz. Genellikle satılmak için tedarik ederiz. Ve onları küçük parçalar halinde hobi dükkanlarına teslim ederiz. Aslında büyük akvaryumlarımız için bu boyutta mercanlar alabilmek bizim için bir şans. Çünkü akvaryum sisteminde yeterli miktarda mercana ulaştığımızda ekosistemi tamamlayıp onların hızlı ve etkili bir şekilde büyümelerine olanak sağlayabiliriz.
1: Mercanların eski görkemine kavuşması 2 ila 3 yıl olacak.
6: İşte bu kadar.
2: Harika.
1: Judith yaklaşık 90 dakikadır suyun altındaydı ve oldukça bitkin halde. Ama havuzun yarısını boşalttı. Bir meslektaşı geri kalan işi devralacak.
6: Bazıları gerçekten devasa boyutlarda. Öyle iyi gelişen örnekler var ki duvarları kaplayıp oldukça büyük yapılar haline geldi. Özellikle taşsılar, onlara taşsı denmesi boşuna değil. Katı, kalsiyum bazlı iskeletlere sahipler. Bazıları öyle sağlam ve kalın yapılar haline gelmiş ki onları çıkarmanın imkansız olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ama başardım. Oh, Tanrım. Ah. Oh. Şimdi mola zamanı. Susadım ve duşa ihtiyacım var. Bir an önce gitmem lazım.
1: Judith'in patronu departman müdürü Jens Bohn oldukça bunalmış görünüyor. 5 yıldır burada büyüyen mercanlarını parçalamak zorunda kaldı.
7: Bu gerçekten üzücü. Tek ümidim bu canlıların hayatta kalabilmesi. Böylece onları yeniden büyütebilmek için içimizde bir umut doğacak. Stralsund'da onlara çok iyi bakacaklarına eminim. Oldukça tutkulu insanlar var. Durumu iyi idare edeceklerdir. Tabii her iki tarafta mercan akvaryumlarını yeniden düzenlemek zorunda. Tankı boşaltmakta yardım edebildikleri için mutlular.
1: Jan ve meslektaşı Uri'nin Stralsund'a götüreceği her mercan kaydediliyor. Türlerin korunmasına ilişkin yasalara göre tüm tehlike altındaki hayvan ve bitkiler kaydedilmeli. Özellikle yetiştikleri yerlerin kayıt altında olması transfer süreci için çok önemli.
3: Yan yana yerleştirelim ki kaymasınlar.
5: Sonradan üst üste dizebiliriz ama
3: buna gerek kalmaz. Bence de.
5: Başarılı bir operasyondu değil mi?
7: İyiydi. Evet,
5: tekrar
7: rahatladım.
5: Görüşürüz. Kendine çok
3: görüşürüz.
5: İyi.
3: Evet.
5: Çok İyi. Memnun
7: Başardık.
5: Oldum. Onları tekrar görmek istersen müzeye görüşürüz. Bekleriz.
6: Teşekkürler. Merak etme.
3: Hoşça kal.
1: Mercanlar 100 kilometre uzaktaki yeni evlerine doğru yola çıkıyor.
3: Koca tank evet. Bomboş kaldı. Çok güzel görünüyordu.
5: Gerçekten üzücü bir durum.
3: 5 yıllık
5: evet.
3: Emek.
5: Doğru.
1: Jan daha önce Rostock Hayvanat Bahçesi'nde çalışmış, hatta kuruluşuna yardımcı olmuş. 5 yıl sonra ise Okyanus Müzesi'ne geçmiş. 1,5 saatlik bir yolculuktan sonra mercanlar yeni evlerine ulaşıyor.
5: Şimdi onları buradaki tanklara yerleştirmeliyiz.
14: Kutudaki suyun kalitesi yavaş yavaş bozuluyor.
5: Buna izin veremeyiz. Yoksa mercanlarda enfeksiyon ve doku kaybı oluşabilir. Hızlı çalışmalı ve her şeyi depolama alanına götürmeliyiz.
1: Mercanlar süratle güneşten alınıp asansörle bodruma indiriliyor. Ekip burada mercanların büyümesi için müzenin yanında bir habitat oluşturdu.
3: Şöyle yapacağız. Sen boşaltmaya başla.
5: Tamam.
3: Ben de kalan
5: Anladım.
3: Kutuları odaya taşıyacağım.
5: Haklısın.
3: Böylece hızlı oluruz. Böylece mercanlar evet. Uzun süre kapalı tamam. kalmamış olur.
1: Mercanlar müze akvaryumlarına yerleştirilmeden önce bu habitatta kendilerini toplamak için bir süre geçirecekler.
5: Onları dibe yerleştiriyoruz. Böylece ters dönmeyecekler. Bu şeyleri her zaman göz altında tutmalısınız. Şuraya ve şuraya pompalar kurduk. Bu pompalar bazen mercanları başka yerlere savurabiliyor. Bu nedenle her şeyin yolunda olduğundan emin olmamız gerekiyor.
1: Hem mercanlar hem de bakıcıları için stresli bir günden sonra Jan ve Uri işlerini tamamlıyor. Mercanları tanklara yerleştirmeyi sürdürüyorlar. Artık eldiven kullanmalarına gerek yok. Stres, mercanların kendi etrafında koruyucu bir tabaka oluşturmasına sebep oldu.
5: Bugün oldukça yıpratıcıydı. Mercanlar için de öyle olduğuna eminim. Hepimizin dinlenmesi gerekiyor. Uzun bir gündü. Ama nihayet hepsini güvenle buraya getirebildik. Önemli olan da bu. Birazdan ışıkları söndüreceğiz. Mercanlar kendilerini onarıp rahat bir nefes alabilirler artık.
1: Rostock ve Stralsund ekibi bugün inanılmaz bir iş başardılar. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yardımcı pilot Anna-Marie Leipzig uçuşu için kokpitte hazırlıklarını yapıyor. Bu sırada kaptan pilot Mihail dışarıda rutin çevre teftişini gerçekleştirmekte. Aynı anda yer ekipleri de kargoyu yüklüyor.
9: Her uçuştan sonra özellikle böyle arka arkaya yapılanlarda bu teftişi yapıp uçağın mükemmel durumda olduğundan emin olmalıyız.
1: Uçağın yeni bakıma girmiş olup olmaması ya da uçuş süresinin uzunluğu bir şey fark ettirmiyor. Mihail 1999'dan beri pilotluk yapıyor ve o zamandan beri bu hasar taraması onun rutini.
9: Bu oldukça olağan bir durumdur. Özellikle de uzun uçuşlarda. Yoğuşma sebebiyle pek çok yerde damlama görülür. Bazen sebebini bulamadığınızdaysa teknisyeni çağırıp bakmasını istersiniz. Bir sızıntı mı yoksa sadece terleme mi? Hata lüksümüz yok. İki çift gözle terleme diyorsa sorun yok demektir.
1: Kanatlar ve motor dışında kaptan pilot uçak sensörlerini ve bulundukları ufak girinti ve çıkıntıları da kontrol etmek zorunda. İnişten sonra yerleştirilen muhafazaların kalkıştan önce yerinden çıkarılması gerekiyor.
9: Her şey mükemmel görünüyor. Yani içeri girip meslektaşımla beraber sıradaki uçuşa hazırlanabiliriz. Kısa bir süre sonra da yeniden şehrimize dönmek için kalkış yapacağız.
1: Anna-Marie ve Mihail Leipzig'e geri dönmeden önce kargo yükleme sorumlusu Deniz Hartung onlara kargo manifestosunu teslim ediyor. Manifesto kargo türü ve ağırlık hakkında bilgiler içeriyor.
15: Tüm belgeleri getirdim siz de göz atmak istersiniz diye. 36.762 kilo.
9: Anlaşıldı. Doğru görünüyor.
8: Hiç tehlikeli materyal bulunuyor
15: kuru
8: mu?
15: Kuru buz kaplı bir paket var.
8: 350 kilo. Ve taze sebze nakliyatı öyle mi?
1: Kuru buz kaplanmış tüm ürünler tehlikeli kabul edilir. Atmosfer basıncı kuru buzu katıdan gaz hale geçirebilir. Bu da karbondioksit salınımına, o da yüksek yoğunluklara ulaşırsa nefes darlığına sebep olur. Kurallar gereği bir A330'da en fazla 5.6 ton kuru buz taşınabilir.
9: Bunları sana vereyim.
15: Aldım.
9: Artık her şey hazır. Kapıyı kapatıp kalkışa
8: başlayacağız.
1: Pilotlar kuru buz barındıran paketin kargo bölmesindeki yerini tam olarak bilmek zorunda. Bu sayede uçak içi sıcaklığı ayarlayıp buzu stable halde tutabilirler.
9: Sıcaklığı ayarladın mı?
8: Hallediyorum.
9: Harika.
8: Şimdi doğru seviyede, evet.
9: İyi akşamlar. Piste çekilip motorları devreye sokmak için onay istiyoruz. Bir dakika içinde pist için hazır olacağız.
1: İki saatten kısa sürede Leipzig'te olacaklar.
16: Pist 1-8, merkez.
9: Kontrol sende mi?
8: Evet, kontroldeyim. Frenleri devre dışı bırakıyorum. Tamamdır. Kalkıyoruz.
1: Anna-Marie de tıpkı Mihail gibi pilotla erken gönül vermiş biri.
8: Daha gençken uçma fikri beni büyülemişti. Gençlik yıllarımda tatile giderken uçağa çok bindim. O yıllarda kararımı vermiştim bile. Ben bir pilot olmak istiyorum dedim. Dikey süretimiz 1000 üzerinde. Tamamdır.
1: Ancak 34 yaşındaki Anna-Marie'nin gençlik hayalleri herkesi memnun etmemiş.
8: Annem bu fikrime çok öfkelenmişti. O zamanlar pilot olmak istemem onu çok rahatsız etmişti. Tabii artık onlarla daha fazla zaman geçiremeyeceğim gerçeğine alıştılar. Çünkü biz pilotların hafta sonu ve tatillerde sık sık mesai yapması gerekiyor.
1: Bir saatten kısa sürede Leipzig semalarına varıyorlar.
10: 60, 50, 40, 30, 20. Return, return.
1: Bugün buraya gelen yaklaşık 70 uçaktan biri de ikilimize ait. Bu uçaklar her gece paketlerimizi bize ulaştırmak için dünyanın dört bir yanına uçuyorlar. Onlara hoş geldin diyelim.
8: İşte buradayız.
1: Uçuş bitti ve onlar için artık eve dönme vakti.
17: Merhaba.
9: Merhaba, iyi akşamlar.
17: Tekrar merhaba.
1: Şoförleri Roger onları güvenle ana binaya getiriyor.
9: Her şey plana uygun gitti. Uçağımız evet. bizi yarı yolda bırakmadı. İyi işte. Kargo evet. zamanında geldi.
1: Bugün iki pilotumuz tam 1110 kilometre kat etti ve kargoyu zamanında teslim ettiler.
17: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Herkesin envanterinde bulunması gereken bazı aletler vardır. Bugün her türden farklı işi yapmanıza yardımcı olan temel aletlerden bahsedeceğiz. Örneğin açılı kesim yapmanızı sağlayan bir daire testere. Ahşaptan fazlasını kesen bir keski. Ve çivinizi tutup yaralanmanızı engelleyen bir çekicimiz var.
1: Artık bunu yaşamıyorsunuz.
0: Sonra çok havalı bir alet kutusunu inceleyip nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz.
2: Yaşamak için bir alet kutunuz olmalı.
0: Ardından yüksek teknoloji eski ekolle buluşacak lazerli bir el testeremiz var. Şaka mı bu? Ayrıca çok sayıda lokma anahtar ucunun yerini alacak bir lokma anahtar ve size yer kazandırma amacıyla küçülebilen bir merdiven gelecek ve ortadan kayboldu. Son sırada herkesin bildiği maket bıçakları var. Nasıl bir araya getirildiklerini öğrenmek için sahne arkasına gidiyoruz. Bugün hemen herkesin kullanabileceği çok sayıda iyi aletten bahsedeceğiz. Konumuz temel aletler. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün temellere dönüyoruz. Hiçbir şey bir çekiçten daha temel değildir. Aha. Bu sıra dışı çekiç çıtayı 1-2 derece yukarıya taşıyor. Ahşap sapın verdiği hissi çok kullanışlı çekiç özellikleriyle birleştiriyor. Örneğin yan taraftaki çivi sökücü ve buradaki çivi tutucu mıknatıs gibi. Çiviyi oraya yerleştiriyorsunuz ve çakıyorsunuz. Bum bum bum bum. İşte bu. Bunu seveceksiniz. Bakın şimdi. İş yapan herkesin favori bir çekici vardır. 567 gramlık bu çekiç, o çekiç olması için tasarlandı.
1: İyi bir çekiç, güzel ve hafif. 567 gram fakat 510 gramlık çekiç kullanmak gibi.
0: Bu çekiç elinize verdiği his konusunda iddialı.
1: Tüm gün çekiç sallıyorsanız bu çekicin dengesinin iyi olmadığını anlarsınız. Bu çekiç çok iyi dengelenmiş.
0: Bazı çekişlerin sapları ıskaladığınızda çatlar ve parçalanır.
1: Çiviyi ıskaladığınızda yüzeyler zedelenir, ufak parçalar koparır ve zayıflar.
0: Bu patentli tasarımda sapın baş kısmı çivi ıskalandığında korunması için metalle kapatılıyor.
1: Çok iyi mühendislik.
0: Bir çelik alaşımından üretilen çekiç, çiviyi verimli çakmak için tasarlanmış.
1: Çekicin çiviye vurduğunuz yüzeyi çok dik bir açıyla geliyor. Çiviyi çakarken ona çok iyi bir açıyla vuruyorsunuz.
0: Sökmeniz gereken çiviler için iki seçeneğiniz var. Yan taraftaki çivi sökücü ve daha da kuvvetli çekiş sağlayan ekstrem bir çatal çekiç.
1: Burnu fazla eğik olmayan bir çatal çekiç. Zaten böyle olması gerekir.
0: Ve mıknatıslı çivi tutacağınız var. İlk vuruşu yapmadan önce çiviyi sizin yerleştirmeniz gerekmiyor.
1: İlk vuruş öncesinde çiviyi tutmanız gerekmiyorsa artık bunu yaşamıyorsunuz demektir. Benim baş parmağım gibi olmaz.
0: 567 gramlık çekiç yaklaşık 70 dolara satılıyor. Alet kutunuzda kaç tane lokma anahtar ucunuz var? Onların hepsiyle uğraşmak istemiyorsanız yeni bir alet var. Ayarlanabilir bir lokma anahtar. 38 farklı uç boyutu için kullanılabiliyor.
3: Farklı uçları aramanıza gerek yok. Hepsi burada. 6,35 milimetreden 22,23 milimetreye hepsi elinizde.
0: Metrik sistem kullanan somun ve civatalar için de kullanılabiliyor.
3: Güzel tarafı şu, örneğin kamyonetinizde çalışıyorsanız çok farklı boyutta somun ve civatayla karşılaşıyorsunuz. O zaman küçük bir ayarlamayla bir boyuttan diğerine geçebiliyorsunuz, durmanız gerekmiyor.
0: Güzel bir tarafı da şu, onu kullanarak eski tarz çengelli vidaları ve halka başlı civataları da çevirebiliyoruz.
3: Normal lokma anahtar setinizle bunu yapamazsınız.
0: Biraz derine ulaşmanız gerektiğinde
3: kendi uçlarınızı da ona takarak kullanabiliyorsunuz. Yerleştirip sıkıştırıyorsunuz ve neredeyse her yere ulaşabiliyorsunuz.
0: Birçok aletin yerini alabilen bu müthiş alet yaklaşık 20 dolara satılıyor. Daire testereye yeni bir açı kazandırdılar. Çoğu daire testere açılı kesim için 45 derece yatarken bu 51 derece yatıyor. 6 derece daha fazla. Daha fazla derece, daha çok yönlü bir testereniz olduğu anlamına geliyor. 51 derece, 45 değil. Ayrıca bu testerenin gövdesi magnezyumdan yapılmış. Bu da diğer modellerden 907 gram hafif demek. Evet, hissedebiliyor musunuz? Güzel ve hafif. Burada da sonsuz vidalı tahrik düzeneği var. Bu da size daha pürüzsüz bir işlem sağlıyor. Onu size gösteremeyiz çünkü testerenin içinde ama onu benimle hissedebilirsiniz. 15 amperlik bir motoru var. Kablosuysa bu kadar gücün oluşturacağı ısınmaya karşı çok dayanıklı. Hissediyor musunuz? Dönüyor, dönüyor. Ayrıca patentli bir bıçak koruyucusu var. Bu da kesim işlemini pürüzsüz yapmanıza yardımcı oluyor. Krema gibi. Bunu sevmek için çok sebep var. Açının 45 dereceden fazla olması da onlardan biri. 6 derece fazlanız var mı? Benim var. İşte size 3 aleti birleştiren, 3'ü bir arada kesici bir alet.
4: Yeni bir keski geliştirdik. Ahşabı kesmek, çakılmış tahtaları sökmek için, karton kutuları ve bu tür şeyleri kesmek için kullanılabiliyor.
0: Her şeyden önce onu bir keski gibi kullanabilirsiniz. Ahşabın içine hemen gömülüyor. Ayrıca onu tahta kaldırmak için kaldıraç gibi de kullanabiliyorsunuz. Ağır işlere uygun sapı sayesinde ona çekişle vurabiliyorsunuz.
4: Onu farklı yapan şey bir çekişle kullanılabilmesi. Kalın olduğu için oldukça dayanıklı.
0: Çok havalı tarafı ise bıçak gibi kullanılabilmesi. 12 santimlik keskin bir kenarı var. Bu sayede kenarını bıçak gibi kullanırsınız.
4: Bıçak kenarı oldukça keskin. Onunla kolileri açabiliyorsunuz.
0: Tek bir alet ama 3 farklı kullanım. Kaldıraç, keski ve bıçak. İşte size müthiş bir 3'ü bir arada alet. Birazdan kanatlı bir kürek kullanacağız.
5: Daha hızlı çalışıp işinizi daha çabuk tamamlıyorsunuz.
0: Ardından türünün tek örneği alet kutuları üreten bir fabrikaya gidiyoruz ve onları balyozla test ediyoruz.
6: Buradan kaynağın iyi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz.
0: Waterloo'ya bir yolculuk yapacağız. Kürek dünyadaki en eski ve en bilindik aletlerden biri. Ama insanlar hala onu geliştirmeye devam ediyor. Bu yeni tasarım da mükemmel bir örnek. Onu inceleyelim. Yanlardaki kanatlara bakın. Bu sayede küreği toprağa sokarken kuvvetinizi daha fazla aktarıyorsunuz. Ayrıca onu kaldırırken her seferinde daha fazla malzeme alıyorsunuz. Temel açıdan yaklaşırsak kürek kürektir, öyle değil mi? Ama kürek kanatlı olunca iş değişiyor. Yenilikçi kanatlar sayesinde her seferinde daha fazla malzeme kaldırıyorsunuz.
5: Daha hızlı çalışıp işinizi daha çabuk tamamlıyorsunuz.
0: Ayrıca bu kürekler size daha fazla temas alanı sağlıyor. Neredeyse ayağınızın yarısını küreğe yerleştirebiliyorsunuz. Metal kısmındaki ağırlığı telafi etmek için küreğe çok hafif ve dayanıklı fiberglass bir sap yapıyorlar.
5: Sap ıslandığında bile onu iyi kavrayabiliyorsunuz.
0: Elinizi rahat ettiriyor olabilir. Ama daha fazla malzeme kaldırıp zamandan kazandırıp kazandırmadığını test etmek için onu standart bir kürekle yarıştırdık. Daha hızlı olduğuna hiç şüphe yok.
5: Bu kürek diğerinin 2 katı kadar malzeme kaldırıyor.
0: 2'ye 1. Bu hesap bana uyar. Daha az süre çalışıp daha çok dinlenmek anlamına geliyor. Nasıl ama? Aletlerinizi düzenli bir şekilde tutmak istiyorsanız bir alet kutunuz olmalı. Bunun gibi taşınır kutulardan garajınızdaki büyük boyutlu olanlara kadar her türlü alet kutusunu üreten bir yerdeyiz. Bu kutuların nasıl yapıldıklarını öğrenmek için Missouri'deki fabrikadayız. Garajda biraz yardıma ihtiyacınız varsa bunlar sizi bu dertten kurtarabilir. İnanılmaz çok sayıda alet kutuları, alet sandıkları ve alet dolapları üreten bir firma. Bunlar garajınızdaki her çeşit projeye uygun ürünler.
7: Burada farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler üretiyoruz. Örneğin bu küçük iş istasyonuna daha küçük boyutlu el aleti türü şeyleri koyabiliyorsunuz.
0: Büyük bir depolama alanına ihtiyacınız varsa size garaj düzenleme sistemi de sunuyorlar.
7: Bu ürünse daha büyük hacimli aletlerin depolanmasına imkan sağlıyor.
0: Missouri'deki fabrikada her gün 7000 ürün üretiliyor. En çok üretilen ve satılan ürünlerden biri 4 çekmeceli iş istasyonu. Birçok özelliğe sahip. Örneğin size priz imkanı sunuyor.
8: Çok sayıda muhafaza bölme ve kablo bölümü var. Her şeyi yanınıza taşımak çok kullanışlı oluyor.
0: Üretime 1000 kiloluk çelik rulolarla başlanıyor.
8: Biz ruloları şeritlere bölüyoruz. Çeliğimizin tamamını burada şeritlere bölüyoruz. Bizden başka bunu yapan yok.
0: Şeritlere bölme alanında kesiciler çeliği 4 ayrı parça halinde kesiyor. Bu şeritler iş istasyonunun çekmeceleri olacak. Kesilen çelik şeritler daha sonra ayrı birer rulo halinde sarılıyor.
8: Şeritler sarıldıktan sonra çeliğin düzleştirilmesi aşaması geliyor. Çekmecenin arka tarafında kullanılacak çelik şeride bu makinede basınç uyguluyoruz. Ardından bir besleyici çelik şeridi uygun bir hızla baskı sürecine yolluyor. Burada çekmeceyi delmek ve kesmek için otomatik bir saç kesme kalıbı kullanıyoruz.
0: Saç kesme işleminin sonunda çok havalı bir çekmecenin ilk hali oluşuyor.
8: Bu noktada çekmecelerdeki bölmeleri oluşturmaya başlıyoruz. Böylece yapısı şekillenmeye başlıyor.
0: Bir fren pres ve bükücü yan tarafları şekillendiriyor. Ardından kaynak yapan kollar parçaları birleştirerek güzel görünümlü bir çekmece oluşturuyor. Taşıyıcı iç kısımlar ve alet kutusunun yanları bükülerek şekillendiriliyor ve bir kaynak koluyla birleştiriliyor. Ardından onları kutuyu oluşturmak için arka kısımla birleştiriyorlar.
8: Kutunun yanlarını ve arka kısmını alıyoruz. Sonra onları kaynak makinesine veriyoruz ve böylece üç parçayı birleştiriyoruz.
0: Oluşan parçaya kutunun altı ve üstü de eklenerek işlem tamamlanıyor. Kutular arasından rastgele seçilenler bir balyozla işçilik açısından test ediliyor.
8: Burada kaynağın iyi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Bu ünitede görüldüğü gibi kutunun canını okuduk ama kaynaklar açılmadı. Alet kutusu kullanıcılarının bu ürünleri sert şekilde kullandıklarını biliyoruz. Aynı zamanda yıllarca dayanmalarını istiyorlar ve ürünlerimiz dayanıyor.
0: Çekmeceler son halini aldı. Şimdi sıra boyada.
8: Çekmeceler temizleme, kurutma, boyama ve fırınlama işlemlerinden geçiriliyor. Onları 98 metreküplük bir boya banyosundan geçiriyoruz. Ardından onları 180 ila 200 derecelik fırınlarda 15 dakika tutuyoruz. Ve bir kek yapma süresinde bir alet kutumuz oluyor.
0: Montajın son aşamasında her şey alet kutusundaki yerini buluyor. Çekmeceler, isimlik, kilit ve tekerlekler. Sonra etrafta dolaşmaya hazır olup olmadıklarını belirlemek için son bir test daha yapılıyor.
8: Her çekmeceye ağırlık koyuyoruz ve sonra her şeyin düzgün ilerleyip ilerlemediğini görmek için yürüyüş bandında yaklaşık 3.2 kilometre hızla hareket ettiriyoruz.
0: Son aşama ise kutulama ve nakliye. Proje ne olursa olsun isteği karşılayacak bir alet kutusu vardır.
2: Herkesin bir alet kutusuna ihtiyacı vardır. Hava ve su gibidir. Yaşamak için bir alet kutunuz olmalı.
0: Temel ihtiyaçlardan biri. Ben bundan iyi bir tanıtım yapamazdım. Sırada başka güzel aletlerimiz de var. Düzgün ve hassas kesim yapmanızı sağlayan bir el testeresi. Hey, bunun bir lazeri var. En sert virajları bile alabilen bir çim biçici. Ve işe küçük başlayıp çok hızlı uzayabilen bir merdiven.
7: Hiç zaman almıyor.
0: Temel aletlere devam ediyoruz. Bazen en basit aletler en iyi aletlerdir. Küçük ama büyüyen bir merdivene ne dersiniz? Burada uzayan bir merdiven var. Bu merdivenin uzunluğu 4.3 metreye ulaşıyor. Biliyorum olmaz gibi duruyor ama oluyor.
7: Kesinlikle öyle. Bu devrimsel bir yaklaşıma sahip bir merdiven serisi.
0: Saniyeler içinde bundan buna dönüşüyor. Evet.
7: Yaklaşık 2.5 saniye. Hiç zaman almıyor.
0: Onu istediğiniz miktarda uzatabiliyorsunuz. İlle de 4.3 metrenin tamamını açmak gerekmiyor.
7: Evet, doğrudan tamamını da açabilirsiniz. Alttan başlayarak kademeli olarak ihtiyaç duyduğunuz kadar açabilirsiniz. 30 santimlik kademelerle açabiliyorsunuz.
0: Merdiven patentli bir sistemle istediğiniz noktadan kilitleniyor. Ve işiniz bitince onu kolayca kapatabiliyorsunuz. Bam! Ve ortadan kayboldu. Kapanınca onu depolamak çok basit. Ve şuna bir bakın. İki ayaklı bir versiyonu da var. Ben dünyanın kralıyım. Arka bahçeniz size hiç zorlu bir parkur gibi geldi mi? İşte karşınızda hemen her şeyin etrafında dönebilen oturaklı bir çim biçici. Müthiş bir alet.
9: Bunu eşsiz yapan şeyler makinenin kompaktlığı, manevra kabiliyeti ve uzun saatler çalışmaya uygun ergonomisi.
0: Bu güzel makine sert dönüşler yapabiliyor. Bunu her çim biçici yapamaz. Ayrıca ergonomi konusunda çok iddialı. İş süspansiyondan başlıyor.
9: Oturak kısmı tamamen helezon yaylığı amortisör ünitesinin üstünde.
0: Sürüş çok rahat oluyor. Kullanıcının oturma şekli de darbeyi azaltıyor.
9: Böyle oturmak dizlerdeki basıncı alıp kullanıcının sırtını 4-5 saatlik çalışma için doğru açıda tutuyor.
0: Gövdenin kesme yüksekliğini ayarlamak işte bu kadar kolay.
9: İşleme hazırım. Kullanımı çok basit.
0: Hey, niye tüm eğlence profesyonellerin olsun ki? Hemen herkes buna atlayıp işe koyulabilir.
9: En önemlisi de şu, onu sürmek çok eğlenceli.
0: Kaliteli bir şey yapıyorsanız kesinlik her şeydir. Aletler arasında en kesinlik sunanı tipik bir el testeresi değildir. Peki onu nasıl daha hassas yaparsınız? Ona bir lazer takarsınız. Evet, doğru. Lazerli testere lazer kesinliğinde kesimler yapmanızı sağlıyor. Keseceğiniz yeri çiziyorsunuz ve kesmeye başlıyorsunuz. Ahşaba girdikten sonra doğru ilerleyip ilerlemediğinizi lazerle kontrol edin. İşte böyle. Şaka mı bu? Lazeri sapın alt kısmındaki düğmeye basarak çalıştırıyorsunuz. İki tane kalem pille çalışıyor. Pekala, hadi bir şeyler deneyelim. Önce lazerli testereyle yapalım. İşte oldu. Şimdi de lazersiz bir testereyle.

0: İşte bu testerede lazer var, lazer.
1: Ah kuşlar, üzgünüm kuşlar. Keşke lazerim olsaydı.
0: Birazdan alet dünyasındaki gerçek klasiklerden birini inceliyoruz.
2: Maket bıçak 1935'te icat edildi.
0: Nasıl yapıldıklarını öğrenmek için Güney Carolina'daki fabrikaya gidiyoruz. Test edilip onaylanmış bir ürün. Şirket ilk maket bıçağını 75 yıl önce üretti. Üretim günümüzde hala devam ediyor. Orijinal modele çok benzeyen klasik versiyonlardan yeni bıçaklara kadar farklı modeller üretiyorlar. Şuna baksanıza. Her zamanki gibi keskin. Şirket bu sektördeki en saygın isimlerden biri.
2: Testere yapıyoruz, tornavida yapıyoruz, çekiç yapıyoruz, marangoz gönyesi yapıyoruz.
0: Güney Carolina'daki üretim tesislerinde sektörün en ikonik aletlerinden birini üretiyorlar. Maket bıçağı.
2: Bu tesiste günde 50 binden fazla bıçak yapıyoruz.
0: Şirket 75 yıldır maket bıçak seri üretimi yapıyor.
2: Maket bıçak 1935'te icat edildi.
0: O günlerde maket bıçağı fiber levhaların kesiminde yepyeni bir çözümdü. Günümüzde alçıpan uygulamaları dahil birçok konuda yıldız konumunda.
2: Bu bıçağı bugün de üretiyoruz. Zaman içinde hafif geliştirmeler yaptık ama bu modeli hala üretiyoruz.
0: Yapılan en büyük geliştirme onu sürgülü yapmaktı.
2: Bu bir 1965 modeli. Sürgülü maket bıçağının orijinal modeli. Model 099.
0: Şirketin felsefesi şu: sorun yoksa kurcalama. Model 099 bir antika olabilir ama hala üretimde. Bu yaramazların yapımı yakınlarda üretilen çinko döküm parçalarla başlıyor. Bu parçalar gövdeyi oluşturuyor.
3: Bu alt kısımlardan biri, ayrıca üst kısımlar da var.
0: Metal parçalar askılara asılıyorlar.
3: Hem altları hem de üstleri aynı anda askıya asıyoruz. Ve onları işleme alarak gördüğünüz gibi boyuyoruz böyle.
0: Önce üstlerindeki tüm kir ve kalıntılar temizleniyor. Temizlenip kuruduktan sonra toz boyayla kaplanmaya hazır haldeler. Toz boyanın yapışması için az miktarda elektrik gerekiyor.
4: Parçaların üzerinde elektrik yükü oluşturuluyor. Bu yük çok ince toz durumundaki boyayı bıçakların yüzeyine çekiyor.
0: Ardından fırınlama işlemi yapılıyor.
4: Çok ince bir boya tabakasıyla kaplanan parçalar ısı tüneline giriyorlar ve boya eriyerek yüzeyle birleşiyor. Bu da bize bıçak için çok parlak ve sert bir yüzey veriyor.
0: Gövdenin iki yarısı da artık klasik griye boyandığına göre sıra parçaları ve bıçağı birleştirme aşamasında. Paketlemesi de yapılan maket bıçakları satılacakları dükkanlara yollanıyor. Bu model sadece başlangıçtı. Günümüzde çok sayıda maket bıçağı modeli üretiyorlar. Bunlardan biri kaymayan saplı maket bıçağı. Ve hem düz bir bıçağı hem de çengel şeklinde bir bıçağı olan da var.
2: Çatışı yapan biri levhaları bu bıçakla kesebilir. Veya isterseniz onu kapatıp düz bıçağı açabilirsiniz. Bıçağı değiştirmek için maket bıçağını açmak gerekmiyor. Bıçağı bu şekilde hızlıca değiştirebiliyorum.
0: Hatta bu konsepti maket bıçaklarının ötesine taşıyıp el testeresine de uyguluyorlar.
2: Testerenin bıçağı iyi kesmemeye başladığında onu testerenin sapından ayırabiliyorsunuz. Bu sayede onun yerine yenisini takabiliyorsunuz.
0: Sonraki ürünün ne olacak hiç bilemiyorsunuz. Bu da onları hep en önde tutuyor. Bu arada şirket öyle bir isim yapmış ki Birleşik Krallık'ta maket bıçağı yerine onların ismi söyleniyor.
1: Kuşlar, üzgünüm kuşlar. Keşke lazerim olsaydı.
0: Tweety, geri gel.
1: Geri gel. Bunu halbuki sana yapmıştım.
0: Olamaz.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün program havalanıyor. Gerçekten dünya dışı bazı aletler görmeye NASA'ya gidiyoruz. Uzay istasyonunda civata sıkmak için kablosuz bir vidalamayla döşeme onarmak için ileri teknolojili bir silikon tabancası gibi. Hiçbir alet düşürdünüz mü? Bu sıfır yer çekiminde fena olabilir.
1: Alet kaybettik.
0: Astronotların büyük bir yüzme havuzunda aldığı uzayda hakimiyet ve alet eğitimini göreceğiz. Burada 23,5 milyon litre su var. Astronotlar neden uçmadan önce yüzmek zorunda? Ayrıca büyük paraşütler için malzeme test ediyoruz. Aman tanrım! Bunu gördünüz mü? Böyle bir roketi yavaşlatmak için güçlü olmalılar ve biz taşıyıcıya bineceğiz. Bu dev makine uzay mekiğini taşıyor. Çok büyük ama yavaş.
2: Saatte 0.01 mile kadar ölçüm yapıyoruz.
0: Bazı havalı aletleri keşfetmek için Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde ve Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeyiz. Oo, bu NASA tarzı. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün Texas Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeyiz. Astronotların çalışmalarına yardımcı olmak için uzay mekiğinde yer alan bazı alet edevata yakından bakacağız.
3: 3, 2, 1 ve uzay mekiği Endeavour fırlatıldı.
0: Astronotlar uzaya ne tür aletler götürüyor merak ettiniz mi? Birkaçını tanıyabilirsiniz. Çok tanıdık görünen bazı aletler var.
4: Evet, her nal burada bulacağın gibi.
0: Ama birkaç önemli değişiklik var. Astronotların taşıdığı İngiliz anahtarı, çekiç ve tel kesicilerin büyük sapları olmalı. Bu aletlerin çoğunu eldivenle tutmalısınız.
4: Evet, doğru. Bunu dikkate almak gerekiyor. Birçok aletimiz bir garajda veya bodrumdakilere benzer ama onları bu basınçlı büyük eldivenle tutabilmelisin. Yani evet, mesela şuna bakalım. Basit küçük bir tel kesici, küçük bir keskin. Evde de bunlardan var ama böyle büyük sapı olmalı.
0: Doğru.
4: Böylece eldivenle kullanabilirsin.
0: Diğer değişiklik de tüm uzay aletlerinin bir güvenlik ipine takılabilmesi için kancaları olmalı.
4: İpler şöyle çalışır. Şuraya basıp tetiği çekeceksin.
0: Tamam.
4: Çok yeteneklisin.
0: Şuna bak.
4: Tamam. Boom. Diyelim bu aleti almak istiyorsun.
0: Aha.
4: Böyle tutup onunla çalışabilirsin.
0: Anlaşılan aletlerin kıyafete bağlı olması çok önemli. Birkaç yıl önce alet çantası bağlı değilken olana bakın.
1: Aha, alet kaybettik.
0: Ve kaçırmışsanız genelde geri alamazsınız.
5: Tamam, peki alet çantası mı?
1: Evet. Görüyor musunuz?
5: Evet, görüyoruz.
4: Aletlerin evet. Süzülerek bu kadar çabuk
0: evet,
4: uzaklaşması inanılmaz.
0: Gitti.
4: Bam, gitti. Gidip alayım diyemezsin. Bunu yapamazsın,
0: evet.
4: Gitti.
0: Alet kaybetmek gitti.
4: Böyle tutup onunla çalışabilirsin.
0: Anlaşılan aletlerin kıyafete bağlı olması çok önemli. Birkaç yıl önce alet çantası bağlı değilken olana bakın.
1: Aha, alet kaybettik.
0: Ve kaçırmışsanız genelde geri alamazsınız.
5: Tamam, peki alet çantası mı?
1: Evet. Görüyor musunuz?
5: Evet, görüyoruz.
4: Aletleri

0: olurlar.
1: Güvenlik ipi takın.
2: Yani uzay aletlerinin kancaları ve büyük sapları olmalı. Başka ne fark var biliyor musunuz? Bu biraz daha pahalı olur.
0: Evet, biraz. Muhtemelen bir nalburdan alacağınızdan çok daha pahalı diyebilirim.
2: Evet. Bu aletler garajdakilerden yüzlerce kat pahalı olabilir çünkü uzayda çalışmaları gerek. Sıfır basınç, sıfır yer çekimi ve hatta 500 derecelik ısılarda.
1: Tamam, hazır.
2: Pahalı demişken, uzay kıyafetleri yaklaşık 12 milyon dolara mal oluyor. Ama uzayda kullanılan en önemli ve karmaşık aletlerden biri.
1: Harikasınız. Çıktığını görüyoruz.
2: Bazıları buna uzay kıyafeti evet. diyor. Ama sen hareket birimi diyeceksin. Açıkla bana.
3: Bu aslında tamamen bağımsız bir uzay aracıdır.
2: Tamam.
3: Yani uzay mekiği var, uzay istasyonu var. Ve bu adamlar çıkıp aha. uzay yürüyüşü yaptığında üçüncü uzay aracı oluyor.
2: Kıyafette astronotun yaşaması için gerekli her şey bulunur. Oksijen, su, basınç ve ısı kontrolü.
3: Uzaya çıktığınızda 250 derece veya eksi 250 derece olabilir.
2: Vay canına. Ve dış katman yırtılmaz özellikle. Çünkü uzayda saatte 27.300 kilometre hızla uçan şeyler
3: var. Dışta yırtılmaz malzeme var ve böylece herhangi bir şey bu eldiveni delemiyor.
2: Şimdi giyinmeye hazırım. En azından kaskı. Bu kaskı taktım. İçi çok sıcak çünkü oksijen, su ve soğutmayı sağlayan sisteme bağlı değil. Ama yine de havalı göründüğümü düşünüyorum. Tabii bir kask takıp uzaya gidemezsiniz. Astronotlar önce ciddi bir eğitimden geçiyor. Ve uzaydan önce suda yürümek zorundalar. Burası nötr yüzme laboratuvarı. Burada 23,5 milyon litre su var. Ve astronotlar sıfır yer çekimi için burada eğitim alıyor. 60 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki laboratuvar dünyanın en büyük kapalı havuzudur. Uluslararası Uzay İstasyonu ve uzay mekiğinin tam boy kopyaları için yeterince büyük.
0: Orada olmak harikaydı.
2: Mike Massimino iki mekik görevine gitti. Yani laboratuvarda çok zaman geçirdi.
0: Büyük olmalı çünkü uzayda büyük şeyler var. Ve böylece çalıştığınız şeylerin tam boyutuna sahip olup pratik yapabilirsiniz.
4: Günaydın. Bu EDA-2.
2: Bugün astronotlar Nick Patrick ve Bob Hank'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nu genişletme görevi için eğitim alıyor.
5: Uzay istasyonuna yeni bir parça getiriyoruz. Temelde yeni bir odam. İçinde uyunabilir, yaşam destek ekipmanları, böyle şeyler.
2: Bu arada giydikleri tuhaf kıyafetler esasen klimalı iç çamaşırları.
6: Kıyafetin içine takılır, yaşam destek sisteminden soğuk su alırız, bizi serin tutar. Tamam. Ayrıca ter ve nemi gidermek için havalandırması olması çok önemli bir şey.
5: Sana bundan almalıyım evet. çünkü Houston'da yazın herkese bunlardan bir tane lazım.
2: Evet, bayıldım. Teşekkür ederim.
5: Teşekkür
2: orada
5: ederim.
2: Bol şans.
6: Tamam. Tamam.
2: İyi eğlenceler. Briefingten sonra giyinme zamanı. Kolay bir süreç değil. Her gün böyle giyinmeniz gerektiğini hayal edin.
0: Bu şeyin içine sıkışmaya çalışıyorsunuz. Aslında sıkı olmalı. Ufak tefek olsanız da sıkı olmalı. Çünkü bu sayede kollarınızı oynatıp tamam. işinizi daha iyi yapabilirsiniz.
2: Sonunda Nick giyindi ve teknisyenler kaskını takıyor. Giyindi ve gitmeye hazır. İşte bu. Uzay kıyafetleri yaklaşık 130 kilo. Bu yüzden içeri girmek için yardım gerek.
0: Onları aşağı indirip suya sokacaklar.
2: Aha.
0: Ve tamamen suya girince, yani şimdiki gibi...
2: Şimdiki gibi.
0: Aha. Her şeyi kontrol edecekler. İletişim kurabiliyorlar mı bakacaklar.
2: Nick ve Bob laboratuvarda suya battıktan sonra projelerinin simülasyonuna çalışıyorlar.
0: Gerçek bir uzay yürüyüşünde yapacakları her şeyi uygulayacaklar. Yani hava kilidine aha. girecekler. Sonra hava kilidinden çıkma pratiği yapacaklar. İplerle bağlanmayı ayarlayıp koreografilerine başlayacaklar. Kim ne yapıyor? Biri oraya, biri şuraya. Ve uzaydaki gibi yürüyüşler yapacaklar.
2: Uygulama aletleri plastik ve sıfır yer çekimi simülasyonu için yüzüyor ama aynı şekilde çalışıyorlar.
0: Bunlar üzerinde çalışmak sizi hazırlar. Uzayda buna aşina olursunuz.
2: Laboratuvar çok havalı ama uzayda olmayı sadece hayal edebiliyorum.
0: Ama hiçbir şey, göreceğiniz şeyin güzelliğine, dünyayı seyretmeye ve sadece orada durup yıldızları evet. görmeye, etrafınızdaki ortama hazırlayamaz. Ha. Bu inanılmaz bir deneyim.
2: Evet. Biraz tedirgin olabilirsin ama vay canına dersin. Laboratuvarda birkaç pratikten sonra Bob ve Nick gerçek uzay yürüyüşlerini mükemmel yapıyor. Uzay istasyonuna 4,5 metre genişliğinde ve 7 metre uzunluğunda yeni bir oda eklediler. Bu uzay evinde ciddi bir gelişme.

0: Az sonra paraşütlerle dalıyoruz. Bu devasa paraşütleri nasıl temizleyip yeniden kullanıma hazırladıklarını görün.
1: Bu şey her seferinde çalışsın isteriz.
0: Ayrıca astronotların kablosuz matkapları.
2: Saat yönünün tersine 23.5 anlaşıldı.
0: Uzayda çalışmak için hassas dönüş. Maliyetini tahmin etmek ister misiniz? Bu çok para. Az sonra öğreneceksiniz. NASA'da tüm mesele uzaya gitmek değil. Bazen de eve geri dönmek. Bu roket iticileri dünyaya döndüğünde onları yavaşlatacak büyük paraşütler lazım. Ve bildiklerinize benzemiyor. Dayanıklı malzemeden bahsediyorum. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde kendini paraşüt yapmaya, onarmaya ve bakımına adamış bir teknisyen ekibi var. Bu bir roket iticisi için 3 ana paraşütten biri. Bu şey 20 metre uzunluğunda ve açıldığında 41 metre genişliğinde oluyor. Ve bu çok büyük bir paraşüt.
2: 800 kilometre hızla gidiyor.
0: Çok büyük olmalılar. Roket iticileri kalkıştan sonra mekikten ayrıldığında her biri yaklaşık 90 bin kilogram ağırlığındadır ve hızla düşerler.
1: Üzerinde bunlardan 3 tane olsa bile yine de suya saatte 90 kilometre hızla çarpar.
0: Çoğu paraşütte en azından bildiğim kadarıyla yarıklar olmaz.
1: Doğru, evet. Biraz uzaktan görseniz sağlam bir paraşüt olduğunu düşünürdünüz. Hı-hı. Bu bir kurdeleli paraşüt. Yüksek sürtünme ve ağır yükte daha iyi performans gösterir.
0: Yani yarıklar bu roket iticileri kolayca aşağı indirmeye yardımcı oluyor. Atlantik'e düştükten sonra bir kurtarma ekibi onları alıyor. Paraşütler kurtarılıp tekrar kullanılıyor. Bu paraşütler okyanustan döndüğünde üzerlerinde bir sürü şey oluyor. Yağ, balık vesaire. Onları burada temizliyorlar. Bu dev bir çamaşır makinesi. İşte böyle başlıyor. Evet.
1: Ohoho. 28 hortum başı var. İşte orada dediğim gibi doluyor.
0: Anladım.
1: Bu yüzden çok su akıyor. Hadi pompaları açalım.
0: Pompalar?
1: Evet.
0: İşte pompalar geliyor. Vay canına. Buna ne demeli? İşte pompalıyoruz bebeğim. Yıkayıcıdan kurutucuya paraşütler tamamen temizlenince hasar kontrolü yapılmalı.
1: İşte tipik bir hasar.
0: Aha.
1: Bu son uçuşta hasar gördü. Bu kurdele kopmuş.
0: Tamam.
1: Buraya kadar. Bu yüzden bu değişecek. Bitirdiklerinde böyle görünecek.
0: Paraşütler dayanıklı naylon ve kevlardan yapılmış. Bu yüzden onları dikmek için özel bir dikiş makinesi gerekiyor. Buna çarpan deniyor. Oraya girebilir miyim?
3: İçeri gel.
0: Tamam.
3: Çekme, sadece yönlendir.
0: Oo, bu
3: vay canına, çok yeteneklisin.
0: Bir dokunuş gerekiyor.
3: Mükemmel.
0: Dikişler malzemeden daha sağlam olmalı. Bu nedenle numuneler kopana kadar gerilerek test ediliyor.
4: Paraşütte dikilen ek yerleri malzeme kadar sağlam olmalıdır. Bu yüzden test edeceğiz. Bu 1800 kiloluk ama bu konfigürasyonda 3600 kilonun üzerinde tutması gerek. 1800'e geliyor.
0: Güzel esniyor.
4: 3000 oldu, 3600 oldu.
0: Oo, esniyor. Hey, bunu gördün mü? Beni çok korkuttu. Vay canına.
4: Şuna bak dostum.
0: Dikişler 4000 kilonun üstünde koptu. Yani testi geçti. Son olarak paraşütler temizlenip onarıldıktan sonra gelecek görev için yeniden paketlenmeli. Bu bana tanıdık gelen bir alet. Bu NASA'da göremeyeceğim bir şey ama NASA'da görüyorum bunu. Anlat bakalım.
4: Standart bir darbe çekici.
0: Darbe çekici o büyük paraşütün küçük paketine konmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu 5 güne kadar süren ama kusursuz yapılması gereken bir işlem.
4: Doğru paketlerseniz dışarı çıkar.
0: Yani yukarı çıkan şey aşağı inmeli. Ve bu yüzden NASA'da paraşüt yapmak en az roket yapmak kadar önemli. Az sonra döşeme onarımı.
5: Ve tekniğin gerçekten çok iyi.
0: Uzayda hasarlı mekik döşemelerini tamir edebilen acil durum aracı. Ve bu şeyle bir hız yarışını kazanamazsınız ama dünyanın en büyük aletlerinden biri.
6: Tam orada susturucumuz var.
0: Vay canına.
6: Bir araba boyunda.
0: Evet, taşıyıcıyı görmek için Kennedy Uzay Merkezi'ne gidiyoruz. Her gün kullandığımız kablosuz aletlerden bazıları NASA icatlarının yan ürünleri. Bu NASA'da kullanılan en yeni kablosuz aletlerden biri.
2: O kablosuz matkabı nitrojen tankını sabitleyecek cıvataları sıkmak için kullanıyor.
0: Bu şık matkap yüksek teknoloji bir tork anahtarı. Adı TTA, tabanca tutuş aleti.
5: Bu bilgisayar kontrollü bir elektrikli tork aleti. Uzay istasyonu gibi karmaşık bir şey yaparken torku çok hassas şekilde kullanıp ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor.
0: Bir matkap gibi çalışıyor ama astronotların sıfır yer çekiminde kontrol etmesi için daha yavaş ve tedbirli dönüyor.
2: Gevşek tamam, oldu. Kapandı.
0: Bakalım dünyada neler yapıyor.
5: Sıkı tut, çalışmaya başlar.
0: Tamam. Ama durdu.
5: Onu 3 turdan fazla çevirip torkta yeşil ışık aldın. Bu da tork için sınırdasın demek. Yani bu civata iyice sıkıldı.
0: Evet, seni iyi sıktığımı biliyorsun. TTA Uluslararası Uzay İstasyonu ve Hubble Teleskobu'nda çok kullanılan aletlerden biri. Çünkü burada her şeyin hassas olması gerekiyor.
2: Saat yönünün tersine 23.5 anlaşıldı.
0: Bu arada hükümetin sattığından değil ama TTA'lara ucuz denemez.
5: Bu yaklaşık çeyrek milyon dolar değerinde.
0: Çeyrek milyon dolar dedi. Bu çok para. Sen tutsana.
5: Tamam.
0: Çünkü yani bayağı pahalı bir matkapmış.
2: Tamamdır. İyi iş. Mükemmel.
0: Bu uzay mekiğinden bir döşeme. Bunun tabanında 24.000'den fazla karo var ve bu evinizdekiler gibi dekoratif, hoş ve güzel değil. Bu ısıyı yansıtan bir şey. 2000 dereceye kadar ısınabilir. Uzayda bir şey olur ve bir şey bozulursa onu uzayda tamir etmeleri gerek. Nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu mekanizmaya ablatör dağıtıcı denir. Esasen yüksek teknolojili bir karo onarım kiti.
5: Az miktarda turuncu yapışkan yüklü küçük bir kutu.
0: Hı hı.
5: Bu gördüğün hortum ve tabancadan hasarlı bölgeye hı hı. fışkırtıyoruz.
0: Astronot döşeme onarım becerimi test etme zamanı.
5: Ve tekniğin gerçekten çok iyi. Astronotları bunun için eğitiyoruz. Hortum başını malzemenin yüzeyine sürükle. Bu biraz uzar çünkü bu şeyler sıcak bir pizzanın üzerindeki peynir gibi
0: tamam.
5: uzuyor.
0: Turuncu yapışkan, mekik atmosfere girdiğinde eriyip kaynaşan bir silikon. Kauçuk ve küçük cam parçaları karışımı.
5: Yüzeye döndüğünde karoya benzer aynı renk siyah bir katman görmeyi umarız. Aha. Koruyucu tabakayı oluşturan budur. Orada yeni bir döşeme tabakası oluşturuyor.
0: Neyse ki astronotların henüz bir görevde bu onarımı yapması gerekmemiş.
2: İniş takımı açıldı.
0: Ama işe yaradığından emin olmak için uzayda test edilmiş.
2: İndi.
0: 5,5 milyon kiloluk bir uzay mekiğini fırlatma rampasına nasıl taşırsınız? Büyük bir taşıyıcıyla. Artık sürmeye hazırım.
6: Pek değil.
0: Az sonra taşıyıcının sürücü koltuğuna oturuyorum. Florida Kennedy Uzay Merkezi'ne geri döndük ve burada uzay mekiği fırlatmak için yerine getiriliyor. Buna taşıyıcı denir. Dünyanın en büyük araçlarından biri. Görevi uzay mekiğini montajdan fırlatma rampasına taşımak. Bu kolay bir iş değil. Çünkü mekik 5,5 milyon kilo ağırlığında ve dev bir taşıyıcı gerekli. Peki Bill, burada büyük paletler görüyoruz.
6: Büyük paletler, büyük lastikler.
0: Çok büyük lastikler. Bu lastiklerin her birinin ağırlığı ne?
6: Bir ton kadar, 998
0: lastik
6: kilo.
0: Lastik başına 998
6: lastik
0: kilo.
6: Başına.
0: Toplamda 450'den fazla lastikle neredeyse bir T-Rex gibi iz bırakıyor. Burası taşıyıcının yolu. Büyük bir aracınız olunca 12 metre genişliğinde bir yol gerekiyor. Ama bu sadece yarısı. Çünkü aracın diğer yarısı 12 metre daha uzunlukta. Bu arada bu taşıyıcıya hızlı denmemesinin bir nedeni var. Tam gaz gitse, sonuna kadar köklense, ne kadar hızlı gidebilir, ne kadar bunun hızı söyler misin?
6: Boşken saatte 1,5 kilometre gidiyor.
0: Ya yüklendikten sonra?
6: Yüklenince aha. saatte 1,3
0: kilometre.
6: Saatte 1,3 kilometre.
0: Ve yaklaştıklarında gerçekten yavaşlıyorlar.
6: Rampadan mekiği alıp çıktığımızda ve yerleştirdiğimizde aha. saatte 16 metreye kadar ölçüm yapıyoruz.
0: Vay canına.
6: Sürünerek gidiyoruz.
0: Mekik'le birlikte toplam ağırlık 8,3 milyon kilogram. Bu şey gerçekten dev gibi. İşin aslı buradaki hemen hemen her şey dev gibi.
6: Tam orada susturucumuz var. Bir araba boyunca.
0: Vay canına.
6: Ve çok
0: evet,
6: iri.
0: Bu çok iri. Ve buradan sonrası biraz sportif. Tamam, bakalım bu şey gerçekten nasıl çalışıyor. Biraz motor görmem gerek.
6: Güç görmen gerekiyor.
0: Aynen öyle.
6: Ah tamam.
0: Evet.
6: O zaman makine dairesindeki motora bakalım. İşte tipik makine dairesi.
0: Tamam.
6: Ve diğer tarafta bu makine dairesinin kopyası var.
0: Taşıyıcının farklı sistemlere güç veren 4 motoru var. Ve yakıtı buradan alıyor. Bu çok küçük, minik bir yakıt deposu.
6: Hayır.
0: Her depoda 9800 litre yakıt var ve bunlardan 4 depo var.
6: Evet.
0: Bu kadar yakıt konduğuna inanamıyorum.
6: Evet, bu bir tanesi.
0: Her şeyi de buradan izliyorlar. Görev kontrol.
6: Burası kalp ya da beyin, tamam mı? Taşıyıcıdaki 1000 farklı noktayı izler ve hepsi ekranda görüntülenir.
0: Sadece birkaç düğme var.
6: Taşıyıcıyı bu küçük düğmeyle kaldırıp yukarı aşağı hareket ettirirsin.
0: Bu küçük düğme 5.4 milyon kilo kaldırıyor.
6: Tek bir düğmeyle.
0: Tek tuşla.
6: Bu kadar.
0: Evet, denemem gereken bir şey daha var. Sürücü koltuğuna oturmak.
6: Lütfen oturuyorum. Otur. Evet.
0: Evet. Hı. Artık sürmeye hazırım.
6: Pek değil. Şimdi tamam. Ayağa kalk.
0: Pekala.
6: Koltuğunu kaldır.
0: Tamam.
6: Tamam. Şimdi sürüş pozisyonundasın.
0: Tamam. Şimdi görüşüm daha net. Koltuk sadece rahatlamak için. Kemerim nerede?
6: Kemer yok. Tamam. Orada bir saat durup kullanacaksın.
0: Sanırım bir tur atmaya hazırım. Saatte 1,5 kilometre. Gidiyorum. Dikkat et tavşan. Şimdi dikkat et. Bunu yapmak için gerçekten koca bir ekip gerek. Taşıyıcı sayesinde mekik fırlatma rampasına ulaşıyor. İndirdikten sonra geri sayıma hazırız.
2: Uzay mekiği Atlantis fırlatıldı.
0: İşte NASA'da böyle yapıyorlar. O zaman gelecek sefere görüşürüz. Sonraki soru. Evet, peynirden yapılmış. Oraya gidebilirsiniz. Farklı peynir türleri var. Gouda var. Güzel İsviçre peyniri var. Ve üzeri parmesanlı küçük bir salata da yedik. Güzeldi.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik araba tutkunu ve satıcısı Chris'le tanışmak için Doğu Yorkshire'a gidiyoruz. Land Rover'ları seviyoruz ama rahatsızlar, sıcaklar ve çok yavaş gidiyorlar.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Biliyorum. Çok kötü değil mi?
1: Hayır, ben seviyorum. Bence bu hali harika. Yolculuğa bir iki saat eklemek hoşuma gidiyor. Çünkü bu sayede
0: evet.
1: Müthiş hikayelerini bir kez daha dinleme
0: öyle
1: şansı
0: mi?
1: Buluyorum. Yani bir kez daha, bir kez daha onları dinliyorum.
0: Bir kez daha.
1: Bir kez daha.
0: Bir kez daha. Dinle, Chris'e gidiyoruz.
1: Evet, Chris'e gidiyoruz.
0: Bu Chris nerede takılıyormuş?
1: Bu Chris Ghoul yakınlarında.
0: Ghoul diye mi söyleniyor?
1: Hayır. G, çift U ve L. U'ları uzatarak okuyacağız.
0: Şimdi anladım.
1: Güzel. Chris Ghoul yakınlarında.
0: Tamam.
1: Ve
0: elinde bir sürü...
1: Elinde de unutulmuş klasik arabalar ve motosikletler var. Bir sürü de teçhizat var.
0: Bir sürü teçhizat lafı hoşuma gitti doğrusu.
1: Aslında her şey var. Ne ararsak orada bulurmuşuz.
0: Bir Phantom'la, Silver Ghost'la ya da hayalet gibi bir arabayla mı döneceğiz belli değil. Sonunda Chris'in Gold'daki bahçesine ulaşıyoruz. Bize burayı anlatsana.
2: 20 yıldan beri buradayım.
0: Peki özellikle sevdiğin bir şey ya da uzmanlık alanın var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Her şeyi severiz.
0: Öyle mi? Peki bu işe nasıl girdin?
2: Neredeyse 16 yaşımdan beri araba işindeyim.
0: Öyle mi? Anladım, tamam.
1: Sen koleksiyon yapmayı seviyorsun. Peki hepsi satılık mı?
2: Henüz satılmayanlar öyle.
1: Anladım.
0: Etrafı bir kolaçan edelim.
1: Evet.
0: Bir şey sormamız gerekirse sana haber veririz.
1: Kesinlikle.
2: Tamam.
0: Bu arada çay çok güzelmiş.
1: Evet.
2: Afiyet olsun.
0: Yorkshire'da olduğumu hissettim.
1: Çok
0: ne diyorsun?
1: Tam bitirdim. Evet, hemen gerçekten güzeldi.
0: Mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Dinle Chris. Kısa süre içinde işimiz biter. Teşekkür ederiz.
1: Pekala, o zaman görüşürüz. Buradan başlayalım. Hadi.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Tekrar teşekkürler Chris.
1: Bence bu araba bir Humber Scepter.
0: Bu da ne?
1: Sen ne dersin?
0: Tamam.
1: Dur biraz. Piyasada Scepter kaldı.
0: Şurada bir şey yazıyor. Humber. Humber 1928'de kendinden çok daha büyük Roots Group tarafından satın alınana kadar ülkenin önde gelen otomobil markalarından biriydi. Marka ismini korudular ama 60'ların başında bunun gibi modeller Roots Group'un ürün gamındaki diğer otomobillerin kopyası haline geldi.
1: Bu araba Roots Group Arrow serisi temel alınarak yapılmış. Minx vardı. Hillman Minx.
0: Evet, Hillman Minx.
1: Galiba bir de Singer Walk vardı.
0: Evet, Singer Walk'lar hızla paslanıyordu.
1: Hepsinde aynı sorun
0: vardı. Evet, evet, şimdi hatırladım.
1: Bu araçların hepsi farklı kesimlere hitap ediyordu. Mesela Humbus.
0: Doğru.
3: Üst düzey yöneticilere ve varlıklı insanlara göre üretilip o şekilde sürülüyordu.
0: Anladım. Peki koleksiyonluk mu faz?
1: Bu arabaların meraklıları var.
0: Kulağı çok hoş gelmiyor.
1: Kesinlikle hiçbir zaman Ford Cortina, Escort ya da benzeri modellerle aynı seviyede olmadı.
0: Eminim.
1: Yine de bu araçları görmek çok hoş. İşin komik tarafı bu arabalardan biri rüyama girmişti,
0: evet.
1: Biliyor musun?
0: Rüyalarını biliyorum, o konuya girmeyelim. Hadi garaja.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Uyku kabinleri. Bu işlemde evden uzakta dinlenmeyi mümkün kılacağız. Amerikan cevizleri. Bu yemişler konusunda her şeyi öğrenirken ekran başından ayrılmayacaksınız. Çelik kasnaklar. Çelikten yapılmış olabilirler. Ancak iş yapmak konusunda altın değerindeler. Ve asetatlı gözlükler. İşlemi gözlemlediğinizde her şeyi farklı biçimde görebileceksiniz. Ama önce... Uzun yol şoförleri hayatlarının büyük kısmını yolda geçirirler. Uyku kabinleri evlerinden uzaktayken onların yuvası olur. Burada buzdolabı, televizyon ve mikrodalga fırın bulunuyor. Uyku kabini geceyi geçirecek bir alandan çok daha fazlasıdır. Kenara çekme vakti gelince kamyon şoförünün yaşam alanını oluşturur. Uyku kabinleri varken kamyon şoförleri işlerini bitirdiklerinde otele gitmek zorunda kalmazlar. Kenara çekmeleri yeterlidir. Çünkü kendi uyku köşelerine çekilebilirler. Bu fabrikada şoförün belli ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun biçimde kabinler üretiliyor. Üretim süreci şasinin çelik rayıyla başlıyor. Bunlar kenara alınınca kabinin elektrik tesisatı parçaları işleme alıyor. Bunlar arasında ışıklar ve sinyaller de var. Havalı frenler için hortumlar ve depo için yakıt boruları yerlerine takılıyor. Tüm bileşenler oturtulduktan sonra iki çelik gövde rayı bir destek boyuyla tutturuluyor. Sonra şasinin ön kısmına motorun destek parçası vidalanıyor. Şasi bir sonraki çalışma alanına gönderiliyor. Burada üç dingil yerlerine oturtuluyor. Bu dingiller sonra şasiye vidalanıyor. Bir kaydırma bandı şasiyi sağ kısma taşıyor ve onu bir altlığa yerleştiriyor. Aşağı doğru indiriyor. Burada römorku kamyona bağlayacak olan bağlantı pimi yerine oturtuluyor. Tırnaklı civatalarla yerine sabitleniyor. Motor ve şanzıman şasiye yerleştiriliyor. Daha sonra dizel yakıt deposu yerleştiriliyor. Deponun çevresine metal şeritler sarılıyor. Ardından şasideki kelepçelere takılıyor. Daha sonra tekerlekler ve lastikleri çiftler halinde iki arka dingile oturtuluyor. Bu iki tekerlek sistemi daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Bunlar yerleştirilince çoklu bir somun sıkma aleti tüm somunları sıkıyor. Fabrikanın başka bir bölümünde uyku kabini montajına başlanıyor. Bu robot kollar önce kabinin duvarlarını kavruyor ve onları şasiye oturtuyor. Sonra kabinin gövdesi boyunca yalıtım malzemesi uygulanıyor. Ardından tavan yerine oturtuluyor. Üretim sürerken robot kollar kabini, tavanı ve kaputu boyuyor. Renk genellikle tüketicinin tercihine bırakılıyor. Kabinin boyutları ve donanımları da seçilebiliyor. Boyamadan sonra gösterge paneli bölümü kabine alınıyor. Yerine vidalanıyor ve ardından tüm kablo bağlantıları yapılıyor. Uyku kabininin son hali böyle görünüyor. Hem ısıtma hem de aydınlatma sistemi montajı tamamlandı. Şimdi diğer bölümlerin montajına geçiliyor. Bu parça bir işlik görevi görecek. Bu kabinde bir telsiz ve akü teçhizatı da bulunuyor. Aynı zamanda bir katlanır yatak ve bir buzdolabı yerleştirildi. Artık tamamlandı. Yatağın olduğu bölüm kabinle birleştiriliyor. Ardından iki parça birleştiriliyor. Uyku kabini montajı şimdi şasiye yerleştirilecek. Sonra yerine vidalanıyor. Ön kısma kaput parçası takılıyor. Yumuşak biçimde açılıp kapanması için bir mekanizmaya takılıyor. Aynı zamanda açıldığında sabitlenebiliyor.
Montajı tamamlanan kamyon tekerlek ayarı bölümüne alınıyor. Burada lazerler ve 3 boyutlu kameralar tekerleri inceliyor. Böylece tekerlerin amortisörlere düzgün biçimde oturup oturmadığı inceleniyor. Ayarlama yapmak gerekiyorsa tekerlekler yeniden takılıyor. Dingil pimi yarı römork deliğine geçirilince bu bağın yeterince güçlü olup olmadığı kontrol ediliyor. Evet, tüm bunlardan sonra yola koyulmanın zamanı gelmiş demektir. Nasıl yapılmış? Amerikan cevizi Kuzey Amerika'nın orta kesimine özgü bir ağaçta yetişir. Bu leziz yemişi ilk olarak yerliler keşfetti. Aslına bakarsanız yerli dilindeki Alankin ismi taşla kırılacak kadar sert yemiş anlamına geliyor. Bugünse bu işi mekanik kabuk kırma ağaçları hallediyor. İşlem hasat zamanında başlıyor. Yemişleri içinde bulunduran dış kabuklar çatlamaya başlıyor. Ancak bu Texas meyve bahçesinde kendi kendilerine düşmeleri beklenmiyor. Mekanik bir yöntem kullanılarak ağaçlar kavranıyor ve sarsılıyor. Sonra bir süpürme aracıyla cevizler ağaçlardan uzaklaştırılıyor ve bir kürekle itiliyor. Aynı zamanda daha hafif parçalarda üflenerek uzaklaştırılıyor. Daha sonra kürek tekerlekler olan bir hasat makinesi cevizleri topluyor. Cevizler hasat aracına aktarıldıklarında bir zincirli bant boyunca ilerliyorlar. Burada vakumlar artık malzemeleri topluyor. Yükün geri kalanı temizleme tesisine doğru yola çıkıyor. Burada Amerikan cevizleri bir tekneye boşaltılıyor. İçeri doğru yönlendiriliyorlar. Cevizler bir tambura doğru ilerliyorlar ve burada döndürülüyorlar. Bu tamburda dış kabukları hala yerlerinde olan cevizlerin dış kabukları kırılıyor. Sonra bu makineye gidiyorlar. Burada döner fırçalar dış kabukların bir kısmını daha arındırıyor. Bir üfleme aleti hafif dış kabukları büyük bir bidona aktarıyor. Bunlar daha sonra boşaltılacak. Kalan dış kabukları ve dal parçalarını gideren birkaç işlem daha yapılıyor. Ortaya çıkan iç cevizler kameraların önünden geçiyor. Bir bilgisayar fotoğrafları değerlendiriliyor. Cevizlerde dış kabuk kalıp kalmadığı araştırılıyor. Böyle bir şey bulunursa bir üfleme aleti o parçayı geri kalanlardan ayırıyor. Artık dış kabuklar ayrıldı. Amerikan cevizleri bir taşıma bandına aktarılıyor. Burada kontrolden geçiriliyorlar ve çatlak ya da kırık parçalar varsa ayrılıyorlar. Bu noktada cevizlerin nem içeriği yaklaşık %12 civarında. Bu da çürümeye neden olabilir. Bu yüzden 24 saat boyunca kurumaya bırakılıyorlar. Böylece nem içeriği %4'e iniyor. Daha sonra cevizler bir kabuk kırma bölümüne gönderiliyor. Burada bir klorin ve su banyosuna alınıyorlar. Böylece hem yeniden nemleniyorlar hem de temizleniyorlar. Gereken düzeyde nem olmadığında cevizler kabuklarının kırılması sırasında dağılabilir. Buradaki hedef içerideki yemişin sağlam kalması. Daha sonra cevizler 82 santigrat derecedeki bir suya batırılıyor. Böylece klorin atıkları temizleniyor. Cevizler hem daha hijyenik oluyor hem de nem düzeyleri artarak %7,5'a yükseliyor. Artık iç kabukların kırılması için hazırlar. Bu işlem de tamamen otomatik olarak yapılıyor. Kabuk kırma aracının içinde pistonlar cevizlerin iki ucuna vuruyor. Böylece kabuklar düzgün biçimde kırılıyor. Kabukları soyulan cevizler daha sonra bir titreşimli banda aktarılıyor. Burada boyutlarına göre ayrılıyorlar. Daha sonra pek çok kameranın önünden geçiyorlar. Eğer kabuk parçaları tespit edilirse havayla üflenerek uzaklaştırılıyorlar. Ardından ikinci bir elek sisteminden geçiriliyorlar. Burada ceviz parçaları ayrılıyor. Bu parçalar hamur işlerinde, çikolatalarda kullanılacak. Elektronik sistem kabukların çok büyük bir kısmını ayırıyor. Ancak hepsini değil. Bu yüzden Amerikan cevizleri bir taşıma bandından geçerken kalan kabuklar da temizleniyor. Bu bandın sonunda karton kutulara aktarılıyorlar. Kavrulmuş atıştırmalıklar yapılması için tuz ve yağ ekleniyor. Daha sonra da kavruluyorlar. Yemişler karıştırılıyor ve böylece eşit derecede pişiyorlar.
Paketleme bölümünde cevizler ölçüm kaplarına alınıyor. Sonra da plastik poşetlere dökülüyorlar. Sıcak mühürleme aleti poşetlerin üst kısmını kapatıyor. Böylece cevizler taze kalıyor ve raf ömürleri uzuyor. Artık satışa hazırlar. Tüketiciler kabuklarını kırmakla uğraşmayacak. Doğruca yeme aşamasına geçebilirler. Bu da harika bir fikir değil mi? Birazdan bu fabrikaya girmek için birkaç aşamayı geçmemiz gerekecek. Ve bunun ardından oldukça ilginç bir üretime tanık olacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bir kasnak sistemi en basit makinelerden biridir. İki ya da daha fazla kasnak çevrelerine sarılı bant yardımıyla döner. Mekanik enerjiyi böylece aktarırlar. Tork, hız, yönelim ve diğer etkenler kasnakların tasarımları ve çap oranları yardımıyla kontrol altında tutulabilir. Düz kasnaklar bir bant yardımıyla hareket eder. Ancak avara kasnakları gerilim uygulayabilir ya da yönü değiştirebilir. İki türde çelik bobinlerden üretiliyor. Çelik bobin, fabrikaya bir bobin halinde teslim edilen çeliği tarif eden endüstriyel bir terimdir. Kullanılan çeliğin kalınlığı ve genişliği yapılacak olan kasnağın türüne ve taşınacak yüke bağlı. Düz kasnakların yapımı için bobinler bir zımba presine giriyor. Burada diskler kesiliyor, her bir disk bir kasnağı oluşturuyor. Artan parçalar çelikhaneye gönderilerek yeniden kullanılıyor. Her bir diskin ortasına bir çelik açılıyor. Müşteriler ek özellikler talep edebilir. Örneğin bu diskte 3 delik bulunuyor. Manyetik bir kol her defasında bir diski kavruyor. Onu otomatik bir ayırma makinesine taşıyor. Disk dönerken dairesel bıçaklar kasnakların kenarlarını belli ölçülere göre açıyor. Makinenin diğer tarafındaysa bir başka alet bu açıklığı genişletiyor ve bir oluk meydana getiriyor. Makine çelik parçaları koparmıyor. Yalnızca oluğu belli bir biçim ve derinliğe göre açıyor ve mevcut metalin şekil almasını sağlıyor. Daha sonra ayrılan çelik bir kaynak makinesine yerleştiriliyor. Ortadaki deliğe bir çelik göbek yerleştiriliyor ve iki parçanın birleşmesi sadece 20 saniye sürüyor. Avara kasnağı iki çelik parçasından üretiliyor. Düz kasnaktaki gibi tek bir disk kullanılmıyor. İki yarının da kullanılabilmesi için çelik bobinler bir presin altından geçiriliyor. Burada gereken biçimde parçalar sürekli olarak bobinden çıkarılıyor. Sonraki aşamadan önce disklerin bir parçasında birer çukur oluşturuluyor. Sonra iki farklı taşıma bandı bu iki yarıyı bir montaj çemberine taşıyor. Burada çukurlu olan bölüm montaj çemberine giren ilk parça. Çember dönerek parçayı sonraki bölüme taşıyor. Burada ortadaki deliğe bilyeli bir rulman takılıyor. Sonraki bölümde kasnağın üst kısmı rulmanın üzerine takılıyor ve sonra bir prez parçaları birleştiriyor. Ve manyetik bir kol kasnakları bir raya yerleştiriyor. Buradan bir projeksiyon kaynağına aktarılıyorlar. Çukur bölümlere elektrik akımı uygulanıyor. Bu kontak noktasından iki parça bir araya getiriliyor. Ardından bir robot kolu kasnağı sonraki bölüme taşıyor. Burada rulmanın orta bölümüne bir kalibre adaptörü takılıyor. Böylece kasnak daha küçük boyutlu vidalara uyum sağlayabiliyor. Kalibre adaptörünün kalınlığı bir ara halkası da meydana getiriyor. Böylece kasnağın merkezi banda tutunabiliyor. Numunelerin dayanımı kontrolden geçiriliyor. Hidrolik kavrama çeneleri kasnakları kavruyor, sonra da parçalıyor. Bu testten geçebilmeleri için kaynakların yerlerinde kalması gerek. Avara kasnakları bir kaynak dayanımı testine daha tabi tutuluyor. Daha sonra kasnaklar sıcak bir kimyasal banyosuna alınıyor. Makine kullanılan aşamalardan kalan yağ kalıntıları böylece temizlenmiş oluyor.
Ardından aşınmaya dirençli bir kimyasala batırılıyorlar. Bu sayede çelik paslanmıyor. Aynı zamanda yüzeyleri boyama için hazır hale geliyor. Kasnaklar kuruduğunda boyama hattına alınıyorlar. Her birinin orta kısmına bir tapa takılıyor. Boyama tünelinde 3 sprey tabancası kasnakların altını, yanlarını ve üstünü hedefliyor. Burada 10 saniye içinde su bazlı emaye boyasıyla tamamen kaplanıyorlar. Kasnaklar daha sonra bir fırın tünelinden geçiyorlar. Burada sıcaklık 4 dakika içinde boyayı kurutuyor. Boyama hattı bir çember biçiminde. Kasnak fırından çıkınca doğruca nakliye kutularına giriyor. Fabrika bazı kasnakları çinkoyla kaplamaları için bir başka tesise gönderiyor. Bunlar boyanmazlar çünkü çinko kaplama çeliğin aşındırıcı bir ortamda daha uzun süre dayanmasını sağlar ve bu kasnak sistemleri artık tüm yükü kaldırmak için hazır. Nasıl yapılmış? Eğer yeni bir gözlük istiyorsanız, bu dayanıklığı hafif ve esnek asetat çerçeveleri deneyebilirsiniz. Asetat, pamuk ya da ahşap liflerinden üretilen yüksek kalitede bir plastiktir. Geniş bir renk yelpazesinde, farklı renk bileşimleri kullanılarak ve farklı dokularda üretilebilirler. Bu gözlükler selüloz asetatından üretildi. Bu da aslında ilk olarak 1865 yılında ortaya çıktı. Asetat fabrikaya kalın bir levha halinde geliyor. Bilgisayar destekli bir kesici çerçevenin ön kısmını kesiyor, sonra iki gözlük sapı ve gözün bileşim kısmı kesiliyor. Kesimler dikkatli biçimde hesaplanıyor. Her bir çerçevede her noktada aynı renklerin bulunması saplanıyor. Bu makine çerçevenin ön kısmını ısıtıyor, bir kalıp kullanarak gözlük köprüsünü biçimlendiriyor. Çerçevenin parçaları makineden çıkarılıyor. Çerçeve plağı soğuk suya bırakılıyor. Parçalar soğuyunca bu bilgisayar destekli makine çerçeve plağına çerçevenin ön kısmına uyuyor. Bunun için 16 farklı alet kullanılıyor. Bunlar 5 farklı açıyla çalışıyorlar. Makine gözdeliklerini de uyuyor. Lensleri tutacak olukları açıyor, sonra da dış çerçeveyi ortaya çıkarıyor. Yüzey zımparalanıyor. Ardından el zımparalarıyla ve özel aletlerle tüm pürüzler gideriliyor. Sonra asetat parçaları bir tambura aktarılıyor. Burada talaş parçaları ve cilalama bileşenleri de bulunuyor. Asetatlar nazik bir aşındırma etkisiyle pürüzsüzleştiriliyor ve parlıyor. Daha sonra ön çerçevenin iki yanına menteşeler için küçük delikler açılıyor. Makine elektrik akımıyla menteşeleri ısıtıyor. Onları deliklere yerleştiriyor. Sıcaklık asetatı eritiyor. Menteşe böylece sabitleniyor. Markanın logosu olan piramit 21 adet delikle işleniyor. Bu bilgisayar destekli hassas delgi sapların uçlarına 1 mm genişliğinde delikler açıyor. Daha sonra buralara şeffaf epoksi tutkal sürülüyor. Epoksi kuruduğunda kalıntılar bir zımpara yardımıyla temizleniyor. Burada dikkatli olmak gerek. Fazla baskı uygulanırsa asetat hasar görebilir. Daha sonra her bir gözlük sapı belli bir biçime getiriliyor. Sapların menteşelerinin dayanımı test ediliyor. Kulağın arka kısmına gelen sapın inceliği ve ön kısmının kalınlığı buruna binecek yük miktarının değişmesini sağlıyor. Asetatın yumuşaması için saplar ısıtılıyor. Sonra bir tel makinesine yerleştiriliyorlar. Makinede bir ucunda menteşe parçası bulunan bir tel yer alıyor. Makine bu teli sapın içine sokuyor. Bu işlemle sap artık ayarlanabilir ve gözlüğe takılabilir hale geliyor. Sonraki aşamaya geçmeden önce asetat kalıntıları bir maket bıçağıyla soyuluyor. Menteşe çerçevesindeki asetatlar bir ısı presiyle ısıtılıyor. Son olarak menteşenin çevresi bir tutkalla kaplanıyor. Böylece menteşe üretim süreci boyunca hasar görmekten korunacak. Sonra bir lazer logoyu, model numarasını, rengini ve boyut bilgilerini sağın içine kazıyor. Gözlük artık montaja hazır. İlk önce
iki sapa ve çerçevenin ön kısmına belli bir açı kazandırılıyor. Saplar ve ön kısımdaki menteşeler naylon kaplı vidalarla birbirlerine sabitleniyor. Bu kaplama gevşemeyi önlüyor. Sonra çerçeve eğeleniyor. Böylece ön kısımla saplar arasında bir fazlalık kalmıyor. Sonra her bir çerçeve elle parlatılıyor. Bunun için zımpara çarkları ve farklı cilalama bileşenleri kullanılıyor. Optik gözlükler geçici plastik lenslerle gönderiliyor. Bunları optisyenler müşterinin göz numarasına uygun lenslerle değiştirecek. Bu makine plastikleri gözlüklerin çerçeve deliklerine göre kesiyor. Bunun için bir lens modeli kullanılıyor. Geçici lenslerin kenarları eğimlidir. Böylece çerçevedeki lens açıklığına oturabilirler. Pek çok gözlük fabrikasında bu işlem tesis dışında yapılıyor. Bu fabrikada ise her şey burada hallediliyor. 72 farklı üretim aşaması mevcut. Bunların yarısından fazlası elle yapılıyor. Bu yüzden tek bir çerçevenin yapımı başından sonuna kadar 2 hafta sürüyor. Böylece rahatlıkla görebiliyorsunuz.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
9: Tamam.
8: Büyükler arka tarafta.
9: Burası... Alcadras gibi.
10: Emekleyerek
9: ben
10: giriyorlar içeri.
9: Dünyanın en uzun insanı,
8: evet,
9: değilim ama
8: evet.
9: Bu kümese girecek olsam,
8: evet,
9: yani
8: doğru,
9: sıkışıp kalabilirim.
8: Evet.
9: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
8: Evet.
9: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
8: Evet.
9: Pek çok açıdan.
8: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
9: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
8: evet,
9: buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde. Ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
8: Teşekkür ederiz. Olur.
9: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
8: Biz teşekkür ederiz.
11: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
12: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
9: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
11: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Ahşap sepetler. Bütün detayları öğreneceğiz ve gerçeğin kapağını açacağız. Ziller. Gerçekler kulağınıza çalındığında duymadan edemeyeceksiniz. Ve jiroskopik dengeleyiciler. Bu kez bizi gerçek bir denge sanatı bekliyor. Ama önce... Ahşap sepetler geleneksel olarak meyve hasadında kullanılır. Bu iş için son derece uygundurlar. Onlar günümüzde taze çiftlik ürünlerinin sergilenmesinde de kullanılıyorlar. Onlar yüzyıllardır taşınması gerekenleri taşıyorlar. Ahşap sepetler 1800'lü yıllardan beri meyve toplamak için kullanılıyor. Onları bugün de hasatlarda kullanabilirsiniz. Bu ahşap sepetler hayatlarına Amerika sığla ağacı olarak başlıyorlar. Kesilen tomruklara kuruyup çürümemeleri için su püskürtülüyor. Tomruklar daha sonra çivili silindirlere alınıyor. Bu silindirler onları döndürürken aşağıdaki bıçakta kabuklarını soyuyor. Kabukları soyulan tomruklar istenilen boyutlarda kesiliyor. Sonra tomruk tornaya alınıyor. Bu sırada bir bıçak yardımıyla ince ahşap tabakalar elde ediliyor. Ardından tabakalar istifleniyor. Daha sonra ise silindirlerle giyotin makinesine alınıyor ve parçalar halinde kesiliyor. Sepetin %95'i bu ince parçalarla yapılıyor. Makineden çıkan şeritler üst üste istifleniyor. Bu kalıplar kesilen ahşap parçaların istenilen düzende yerleştirilmesini sağlıyor. Ahşap şeritler kalıplarda renklere göre belirli bir düzende yerleştiriliyor. Bu düzen imal edilen sepetin daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Şeritler birkaç çiviyle bir araya tutturuluyor. Burada da ince ve uzun şeritler hazırlanıyor. Bu şeritler sepeti bir arada tutmak için kullanılacak. Şimdi de 1930'lu yıllardan kalma bir makineyle şeritler sepet formuna getiriliyor. Parçaların bir arada sağlam bir şekilde durması için de uzun şeritler kullanılıyor. Sepete istenilen şekli vermek sadece 15 saniye. Fabrikanın başka bir yerinde farklı bir sepet yapılıyor. Bu sepetin daha sağlam bir ahşap tabanı var. Bu tabaka bir makineye alınıyor ve sonra da sıra şeritlere geliyor. Şeritlerin bir arada durması için yine ince ve uzun şeritler kullanılıyor. Üç şerit sepetin oldukça sağlam olmasını sağlıyor. Şimdi ise sepetin ağız kısmına teller takılıyor ve sepetler için birer sap yapılıyor. Aynı işlem sepetin diğer tarafına da uygulanıyor. Sepet şimdi de kurutucuya alınıyor. Böylece ahşaptaki nemin büyük bir kısmı kurutuluyor. Ve bu işlemden sonra sepetler üst üste istifleniyor. Son olarak da şirketin logosu damgalanıyor ve böyle işlem sona ermiş oluyor. Fakat bazı sepetlerin kapağa ihtiyacı var. Bu kapaklarda hareketli bir bandın üzerine yerleştirilen şeritlerden yapılıyor. Şeritlere kare biçiminde bir form veriliyor. Şeritler bant üzerinde taşınırken bir makine yardımıyla raptiyeler takılıyor ve form sağlam bir hale getiriliyor. Başka bir istasyondaysa yine sığla ağaçlarından destek halkaları yapılıyor. Şeritlere kolay biçim alması için buhar uygulaması yapılıyor. Şeritler daha sonra bir makine yardımıyla halka haline getiriliyor ve uç kısımları raptiyelerle sağlamlaştırılıyor. Halka daha sonra kare matların altına yerleştiriliyor. Platformun dönmesiyle birlikte halkalar çivilerle matlara sabitleniyor.
şimdi de karematın fazlalıklarının tıraşlanması var. Kapaklar yarı dairesel bir bıçağın üzerine yerleştiriliyor ve fazlalıklar kesiliyor. Daha sonra ise kapağın sıkıca kapanmasını sağlayacak olan teller yerleştiriliyor. Bu fabrikada her gün yaklaşık 6000 sepet imal ediliyor. Bu arada bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın ha. Nasıl yapılmış? İnsanlık ses çıkarmak için binlerce yıldır zil kullanıyor. Zillerin arkasındaki mantık çok basittir. Bir çekiç zil duvarına çarpar ve hava moleküllerini titreştirir. Titreşen moleküller de zil sesinin duyulmasını sağlar. Teknolojik olmayabilir ama son derece kullanışlı. Her zilin ve çanın farklı bir tınısı var. Bazı ziller festivallerde kullanılıyor, bazıları ise boks maçlarında. İnek çanının bile diğerlerinden farklı bir sesi var. Bir zilin tınısını onun şekli ve kullanılan materyalleri belirler. Bu inek çanı için iki çelik plaka konik bir hale getiriliyor. Bu iki parçanın arasına da bir sap yerleştiriliyor. Daha sonra bu iki konik parça kaynaklanıyor. Ardından zilin sapı da gövdeye kaynaklanıyor. Sapın alt kısmına ise zil tokmağı tutturuluyor. Bu fabrikada paslanmaz çelikten çıngıraklar da imal ediliyor. Bu üç aşamalı bir işlem. Önce pres kalıplarıyla çeliklere çiçek formu veriliyor. Daha sonra da sıra bilyelere geliyor. Bilyeler gövdenin içine yerleştiriliyor. Bu aşamadan sonra çiçek yapraklarını andıran parçalar kapatılıyor ve çıngırak tamamlanmış oluyor. Gövdenin içindeki bilye çıngıraktan ses çıkmasını sağlıyor. Ardından çıngıraklar kalıptan çıkarılıyor ve bir arada toplanıyor. Paslanmamaları için nikel kalıplanan çıngıraklar bir sonraki Noel için hazırlar. Bu fabrikada boks zilleri de üretiliyor. Önce bir presle gong şekli elde ediliyor ve gongun ortasında bir delik açılıyor. Deliğin çevresi de belirginleştiriliyor. Bu işlem sırasında da kayganlaştırıcı olarak yağ kullanılıyor. Gonglar daha sonra titreşen seramik taşların bulunduğu bir makineye alınıyor. Makineye daha sonra su ve deterjan ekleniyor. Böylece yağ ve çapaklar temizleniyor. 10 dakika sonra pürüzsüz bir gong elde edilmiş oluyor. Daha sonra ise öğütülmüş mısır bulunan bir hazneye alınıyorlar. Titreşimli makinenin haznesindeki öğütülmüş mısır, kalan suyun emilmesini sağlıyor. Gonglar daha sonra bir fırına yerleştiriliyor ve ısıtılıyor. Bu işlemde çeliğin moleküler yapısı değişiyor ve sertleşiyor. Bu işlem daha yüksek bir ses elde edilmesini sağlayacak. Sırada toz boya uygulaması var. Toz boya zerrecikleri metalin üzerinde koruyucu bir tabaka meydana getiriyor ve gonglara muntazam bir görünüm kazandırıyor. Zillerin kaidesine de toz boya uygulaması yapılıyor ve şirketin logosunun çıkartması yapıştırılıyor. Kaidede bulunan çubuklara, zil çekicini hareket ettiren bu bakır kol gibi parçalar monte ediliyor. Parçaların yerlerine sabitlenmesi için de perçinler kullanılıyor. Ve bağlantı parçasına bir de yay takılıyor. Yayın bir ucu çekici, diğer ucuysa kaidedeki çubuğa sabitleniyor. Daha sonra çekiç de kaidedeki bir çubuğun üzerine oturtuluyor. Ve bir pul yardımıyla çekiç yerine sabitleniyor. Kol
Soldaki yay da kaideye sabitleniyor. Kol da daha sonra çekici altındaki çubuğa oturtuluyor ve kolun sabitlenmesi için de bir pul kullanılıyor. Daha sonra ise kolun ve çekicin hareketi test ediliyor. Eğer ince bir ayar gerekirse çekiç hafifçe yamultuluyor. Daha sonra gong, kaidenin tam ortasına oturtuluyor. Bir vida yardımıyla da yerine sabitleniyor. Daha sonra çekicin gonga düzgün bir şekilde temas edip etmediği test ediliyor. Boks zili artık kullanıma hazır. En heyecanlı sahneleri bu zil sesiyle bekleyeceğiz. Birazdan tanıtacağımız son objeyle ortalığı sallamayı değil, ortama biraz denge getirmeyi amaçlıyoruz. Detaylar kısa bir aradan sonra. Bizden ayrılmayın ha. Tekrar hoş geldiniz. 20. yüzyılda devasa jiroskoplar gemilerde dengeyi sağlamak için kullanılırdı. Etkili olmalarına rağmen bu mekanizmalar fazla büyük ve ağırdı. Son yıllarda yenilikçi bir firma daha küçük, daha hafif ve çok daha etkili jiroskobik dengeleyiciler imal ediyor. Sonraki teknede dalganın aksi yönünde hareket eden bir jiroskobik dengeleyici bulunuyor. Farklı tekneler için farklı... 20. yüzyılda devasa jiroskoplar gemilerde dengeyi sağlamak için kullanılırdı. Etkili olmalarına rağmen bu mekanizmalar fazla büyük ve ağırdı. Son yıllarda yenilikçi bir firma daha küçük, daha hafif ve çok daha etkili jiroskobik dengeleyiciler imal ediyor.

Kaba bir formda geliyor ve burada kusursuzlaştırılıyor. İşlem bir CNC makinesinde başlıyor. Bu makine milimetreden çok daha küçük boyutlarda hata payıyla neredeyse kusursuz bir sonuç veriyor. Daha sonra sıra volanın dönmesini sağlayan millere şekil vermekte. Bir elmas kesiciyle mile istenilen boyut ve şekil veriliyor. CNC işleminden sonra dengelenmesi için volan bir makineye yerleştiriliyor. Bu dijital denge makinesiyle ince bir ayar yapılması gereken yerler belirleniyor. Ardından belirlenen yerler hafifçe tıraşlanıyor. Bu işlemden sonra volan tekrar test ediliyor. Son derece hassas bir parça olduğundan en ufak bir kusur volanın dengesiz olmasına neden olabilir. Bu volanın yerleştirileceği yuvanın bir yarısı. Sırada yuvaya da istenilen formu verme işlemi var. Kusursuz bir yerleşim için bu işlem de çok hassas bir makineyle yapılmak zorunda. Daha hafif olması için alüminyumdan yapılan bu hava geçirmez yuva, jiroskobik dengeleyicinin en önemli parçalarından biri. Volan yuvaya yerleştirildikten sonra içerideki hava vakumla çekilecek ve onun yerini helyum gazı alacak. Helyum havadan daha hafif, böylece sürtünme azalıyor ve volan çok daha hızlı bir şekilde dönmeye başlıyor. Ve daha sonra CNC makinesi ve dikey taşlama makinesiyle yatak muhafazası istenilen ölçülerde şekillendiriliyor, biçimlendiriliyor. Bu işlemden sonra da sıra vakum valflerine geliyor. Bu sayede içerideki hava vakumlanabilecek. Şimdi de sıra jiroskobik dengeleyicinin durumunu takip edecek olan sensörlerde. Sensörler de yerlerine sıkıca takılıyor. Büyük bir conta yağlanıyor ve yarım kürelerden birinde bulunan yivin içine yerleştiriliyor. Diğer yarım küreye de ikinci conta yerleştiriliyor. Bu contalar kürenin hava geçirmez olmasını sağlayacak. Ve sonra yuvaya halkalı çiviler takılıyor. Bu çiviler jiroskobun kaldırılmasında ve tabii taşınmasında kullanılacak. Artık volan yuvanın içine oturtulabilir. Bu işlemden sonra dış destek halkaları yerlerine sabitleniyor. Bu halkalar mekanizmanın daha sağlam olmasını sağlıyorlar. Jiroskop, vakumlu ortamdan çok hızlı dönebildiğinden, aynı dengeyi içinde daha yavaş dönen ağır bir volanla da sağlayabiliyor.

Bir araya getirilen parçalar ikinci yarım kürenin üzerine yerleştiriliyor ve yarım küreler birleştiriliyor. Montaj işlemi yaklaşık 2 saat sürüyor. İşleme devam etmeden önce kontrol edilmesi gereken önemli şeyler var. Bu özel aygıtla Vola'nın 3 önemli özelliği test ediliyor. Eş merkezliliği, eksen konumu ve yuvayla arasındaki mesafe. Bu işlem Vola'nın kusursuz bir şekilde dönüp dönmeyeceğinin anlaşılması için yapılıyor. Volan dönmeye başladıktan sonra aygıt onun kusursuz bir şekilde döndüğünü doğruluyor. Bu parçanın adı dengeleme mili. O son derece önemli. Bu parça kürenin ileri ve geri doğru hareket etmesini ve teknenin dengede

durmasını sağlıyor. Bu parçanın montajı çelik pimlerin yerleştirilmesiyle başlıyor. Bu pimleri fren silindirlerini sabit tutacak. Daha sonra ise sıra rulman ve üreten koruyucunun bir presle yerleştirilmesinde. Bu parçalar küre eksenin yönünün değişmesine izin veriyor ve titreşimi emiyor. Dengeleme mili hazır. Mil jiroskop yuvasına sabitleniyor. Bunun için de 10 civata kullanılıyor. İkinci mil de kürenin diğer tarafına takılıyor. Ve sonra kapak takılıyor ve jiroskop yuvasının işi bitiyor. Ancak henüz bütün işlem tamamlanmadı. Valfler takıldıktan sonra sızıntı var mı yok mu kontrol ediliyor. Bunun için helyum püskürtülüyor. Eğer bu cihaz helyum gazının kürenin içine doğru hareket ettiğini saptarsa bu onun hava geçirmez olmadığı anlamına geliyor. Mıknatıslarla yerleştirilen bu sensörler işlem sırasında herhangi bir titreşim olup olmadığını tespit ediyor. Jiroskopun dengeli bir seyahat için kesinlikle titrememesi gerek. Sıra soğutucu parçalara geliyor. Volan 9000 devirde döneceği için fazlasıyla ısınacaktır. Onu soğutmak için de bu deniz suyu ve glikol karışımı kullanılıyor. Jiroskop yuvası alüminyumdan yapılan bir çerçevenin içine oturtuluyor. Dengeleme milleri yerlerine oturduktan sonra mil yuvalarının üst parçaları civatalarla yerlerine sabitleniyor. Bu alüminyum temel jiroskopik dengeleyici için önemli bir parça olan hidrolik fren kolunu da destekliyor. Bu frende jiroskopik dengeleyicinin soğutma sisteminde yer alan ısı dönüştürücüyü destekliyor. Sırada fren kolu silindiri var. Bu parça, jiroskopun her hava koşulunda ve her hızda çalışmasını sağlayacak. Fren sisteminin hidrolik boruları da yerleştiriliyor. Bu hortumlar silindirlerdeki hidrolik sıvı akışını sağlıyor. En önemli parçalardan olan selenoidler, hidrolik silindirin fren basıncını ayarlıyorlar. Bu tahrik kutusu, frenleri, marş motorunu, volanın hızını ve geminin açısını ve sallanma seviyesini tespit eden açık sensörleri kontrol ediyor. Tahrik kutusu, jiroskopik dengeleyiciden veri topluyor ve bu verilere göre komutlar veriyor. Parçalardaki bilgi akışını ise kutudan çıkan kablolar sağlıyor. Son olarak da jiroskopun diğer tarafına ikinci destek kolu yerleştiriliyor. Jiroskop kullanımdan önce ciddi bir değerlendirme testinden geçmeli. Bu jiroskop, okyanus dalgalarının ortasındaki bir geminin dengede durmasını sağlamaya hazır.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? DeLorean onarımları. İşte şimdi geleceğe geri dönüş başlıyor. Bizon yünleri. Bu ham maddenin işlenmesine tanık olacağız. Disk iteleme oyunu tahtası. Bu işlemi incelerken oyuna da göz atacağız. Ve friksiyon dövme bıçaklar. Bu işlemi incelerken temas etmedik nokta bırakmayacağız. Ama önce... Geleceğe Dönüş filmi serisiyle tanınan DeLorean, 1981 ve 82 yıllarında Kuzey İrlanda'da üretildi. Yarasa kanatları, kapıları ve paslanmaz çelik panelleri nedeniyle bu araçların pek çoğu bugün iyi durumda değil. Ancak özenli bir onarım onları yaşama geri döndürebilir. Bu hasarlı DeLorean, 1980'lerden kalan bir hazine. Oldukça nadir bulunuyor. Bu arabalardan sadece 980 adet üretildi. Artık çalışmayan bu DeLorean hurdalığa gitmek zorunda gibi görünüyor. Ancak Teksas'taki bir onarım şirketi yedek parçaları üretiyor ve yeniden çalışmasını sağlayacak uzmanlığa da sahip. İşlem kontrol aşamasıyla başlıyor. Amortisör, direksiyon krameyeri ve frenler kontrolden geçiriliyor. Birkaç örümcek ağıyla birlikte çalışmayan pek çok parça tespit edildi. Bu eski DeLorean'ın her bir parçası kötü durumda. Bu yüzden 11 sayfalık bir durum raporu yazılıyor. Gereken çalışmalar sıralanınca onarım başlıyor. İlk olarak soğutma sıvısı akıtılıyor. Arkadaki motor ve radyatör arasında soğutucuyu taşıyan borular ve hortumlar sökülüyor. Soğutucu boruları temizlenmeli. Böylece tekrar kullanılabilirler. Ancak plastik hortumlar yeniden kullanılamaz. Bu yüzden yenilenecekler. Frenler sökülürken kaliperlerin kötü durumda olduğu fark edildi. Ancak onarılabilirler. Ayrıca paslı fren diskleri temizlendikten sonra yeniden kullanılabilir. Bu tamamlanınca parlatılmış dökme alüminyumdan jantlar ve yeni tekerlekler yerlerine vidalanıyor. Sonra araç zemine indiriliyor. Sonra tüm somunlar iyice sıkılıyor. Arkadaki motoru sökme zamanı geldi. Onarımdan sonra hangi bölümlerinin hala kullanılabilir olduğu görülecek ve bazıları yenilenecek. İlk olarak hava filtresi kutuları çıkarılıyor. Buradan iç manifolda ulaşılıyor. Motora hava gönderen U biçimli borular sökülüyor. Bunlar yeniden kurulabilirler. Daha sonra hava kontrol ünitesi çıkarılıyor. Bunlar da sonra yeniden kullanılacaklar. Bunlar yoldan çekilince kalan parçalara erişmek daha kolay oluyor. Bu parçalar arasında ateşleme bağlantıları, kablolar, pompalar ve dağıtım başlığı da var. Şimdi ön kaputun altındaki bezin pompasına erişiliyor. Bu parça onarılamaz halde. Benzin deposundan ayrılıyor. Benzin deposunun boşaltılmasından ve temizlenmesinden sonra yeni ve modern bir pompa takılıyor. Ardından sabitleniyor. İç kapı panellerinin sökülmesinden sonra otomatik pencereler kontrol ediliyor. Bunun için merkezi bir kontrol cihazı kullanılıyor. Bu cihaz orijinal DeLorean fabrikasında da kullanılıyordu. Pencerelerin düzgün biçimde işlediği görülünce kilitler ve aynalar kontrol ediliyor. Eski kauçuk kenarlıklar sökülüyor ve kalıntılar kazınıyor. Böylece paslanmaz çelikten gövdeye ulaşılıyor. Buranın onarılması için yüzey perdahlanıyor ve çentikler gideriliyor. Sonra o bölge için özel bir alet kullanılıyor. Bu aletin üzerinde çelik bir çubuk yer alıyor. Bu yüzeye sürtülüyor ve bu çubuktan kavranıyor ve manuel olarak kullanılabiliyor. Çelik gövde panellerinin yeniden yapılmasına geçilmeden önce birleşim noktalarına bant yapıştırılıyor. Onarımdan kalan pürüzler ya da çalışma izleri perdahla gideriliyor. Ardından bir fırçayla onarım tamamlanıyor. Kaportanın mükemmel olması gerekiyor çünkü DeLorean'ın üzerine boya sürülmüyor. Onarım bölümlerini kapatmak için de kullanılamaz. İç kısımda koltuklar yenileniyor. Gösterge panellerindeki renk eşitsizlikleri gideriliyor ve sonra bu araba iyice temizleniyor. Bu DeLorean'ı onarmak aylar sürüyor. Ancak 80'lerden kalan bu araç yollara geri dönmeye hazır. Artık tek ihtiyacımız uzun bir yol. Saatte 140 kilometre hızla gidebilir. Gerçi geriye dönüyorsanız orada yollar olmayabilir ama neyse. Nasıl yapılmış? Bizonların muhteşem bir kışlık giysileri var. Kalın ve ısı yalıtımı sağlıyor. Hayvanın hayatta kalması için hayati önemde. Bizon yünleri artık insanların soğuktan korunmasına yardım ediyor. Kışlık giysilere uygulanan polyesterle güçlendirilmiş yünler, soğuk havalarda bu kumaşı giyenlerin bizon gibi hissetmesini sağlıyor. Bu kışlık giysiler bizon yünüyle dolduruldu. Bu ham madde bir bizon çiftliğinden alınıyor ve hiçbir malzeme ziyan edilmiyor. Bizon yününde hayvanın kürkünden alınmış yünler, kıllar ve polyester bulunuyor. 4 yün çuvalı ayrı taşıma bantlarına aktarılıyor. Bu yünler taşınmaları için eziliyor. Böylece araçları yüklendiklerinde daha az yer kaplıyorlar. Gerekli miktarda yün yüklenince taşıma bandındaki çiviler bizon yününü ve polyester liflerini kavruyor ve onları bir makineye taşıyor. Döner silindirlerin altında hareket ediyorlar. Burada lifler açılıyor ve daha da gevşiyorlar. 4 farklı yün tartılara alınıyor. Burada eşit miktarlar tartılıyor ve sonra da aktarılıyorlar. Ardından 4 farklı yün bir taşıma bandına aktarılıyor. Hepsi bir karıştırıcıya gönderiliyor. Karıştırıcıdan çıkarlarken çivileri olan bir başka taşıma bandı onları kavruyor ve onları döner çubukların altından geçiriyor. Bunlar fazlalıkları banttan alıyorlar. Yüklü miktarda yük karışımının bir merdanenin altından geçebilmesi sağlanıyor. Bu işlem yünleri paralel biçimde bir araya getiriyor ve topaklaşmalardan kurtulmayı sağlıyor. Bir tarak yardımıyla iyice birleşmeleri sağlanıyor. Yünler artık homojen biçimde bir araya geldi. Ve ahşap kaplamalı bir taşıma bandına aktarılabilirler. Bandın ucundaki bir vakum, gevşek yünleri topluyor ve yeniden üretime iletiyor. Salınımlı bir taşıma bandı, yünleri çapraz biçimde üst üste getiriyor. Buna çapraz katlama deniliyor. Çapraz katlama sağlam bir tabaka oluşturuyor. Bu yöntemle yünler daha iyi birleşiyor. Ürün bir başka taşıma bandına aktarılıyor. Bir dizi merdanenin altından geçiyor ve eziliyor. Böylece birleşen yüklere uygun hacim ve yükseklik kazandırılıyor. İzolasyon malzemesi homojen bir doku kazanıyor. Bizon yünü ve polyester karışımına tutkal püskürtülüyor. Bunun kullanım öncesinde aktive edilmesi gerek. Ürün uzun bir fırından geçirilerek 149 dereceye kadar ısıtılıyor. Böylece aktivasyon gerçekleşiyor. Ve sıcaklık, düşük ısıda eriyen polyesterin de daha iyi bağlanmasını sağlıyor. İç dokuda yaratılan bu ağ, yalıtım malzemesi olarak kullanımı sırasında yünün dağılmasını önlemiş oluyor. Bu eşsiz giyim malzemesi yalıtımı artık tamamlandı ve bir kesme makinesine ilerliyor. Pizza dilimleyiciye benzeyen dairesel bıçaklar yünü orta kısmından kesiyor ve kenarları tıraşlıyorlar. Bu iki şerit bir merdaneye sarılıyor. Bir giyotin kullanılarak belli ölçülerde bir numune kesiliyor. Numune tartılıyor. Yünün yoğunluğu kontrol ediliyor. Numunenin kalınlığı da ölçülüyor. 1 santimetrenin 1/3 kadar olmalı. Böylece çok kalın olmadan yeterli yalıtımı sağlayabilir. Daha sonra ürün uzunluğu boyunca kesiliyor ve bunun için akımlı tel kullanılıyor. Bu merdaneler tamamlanınca diğer ikisine geçiliyor. Bizon yünü sonra plastikle sarılıyor. Böylece giysi fabrikasına gönderilirken korunması sağlanmış oluyor. Her bir parça tartılıyor, içeride yeterli yalıtım malzemesi olması sağlanıyor. Birkaç saat sonra bizon yünü ve polyester karışımı etkin bir yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere gönderiliyor. Bir ceketin içine döşenecek olan bu bizon yünü karışımı kış günlerinde göz önünde olmaz. Ancak varlığı kesinlikle hissedilir. Birazdan. Program sonlanmadan önce bu fabrikaya gidip işlemleri inceleyeceğiz. Sonra bıçak sırtındaki bir üretimin nasıl yapıldığını göreceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Diskiteleme oyunu tahtaları 15. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıktı. Oyuncular grot denilen metal parçaları kullanıyordu. Oyunun hedefi paraların aşağı düşmeden kenara yaklaştırılmasıydı. Öyle popüler oldu ki 8. Henry bu oyunu yasakladı. İnsanları işlerinden alıkoyduğunu söylüyordu. Fazla keyifliydi. Bir disk iteleme oyunu masası yapmak için akçaağaç şeritleri kesiliyor. Şeritler farklı boylarda olsalar da aynı kalınlıkta ve genişlikteler. Bir silindir yardımıyla tutkal sürülüyor. Buradaki tutkal bir tekneden alınıyor. Şeritlerin bir ucunda yiv, diğer ucunda ise çıkıntı bulunuyor. Böylece birbirlerine geçiyorlar. Oyun tahtasını oluşturacak miktarda tahta bir araya getiriliyor ve sıkıştırma presiyle sabitleniyor. Sonra ağırlık indiriliyor ve şeritler kıskaçlarla birleştiriliyor. Pres yüksek sıcaklık uyguluyor. Böylece birleşim noktaları daha hızlı kuruyor. Sonra 30 gün boyunca kurumaya bırakılıyor. İyice birleşiyorlar. Böylece sonraki aşamaya hazırlanıyorlar. Daha sonra birleşen tahtalar bir kesiciye gönderiliyor. Üst kısım kesiliyor. Kurumuş tutkal artıkları alınıyor ve yüzey pürüzsüz hale getiriliyor. Sol taraftaki kesiciye gitmeden önceki hali, sağdaki ise kesildikten sonraki hali. Daha sonra yapışkanlı şeritler yerleştiriliyor. Bunlar sayı çizgilerini gösterecekler. Soyulmamaları için yan kısımlara bantlanıyorlar. Sayı çizgilerini belirten rakam çıkartmaları yapıştırılıyor. Sonra tahtanın merkezine firmanın logosu yerleştiriliyor. Sert bir polimer kaplama çıkartmaların yerlerine oturmasını sağlıyor ve böylece daha sağlam hale geliyorlar. Şimdi kontrplaktan kızak yatağı yapma zamanı geldi. Bilgisayar destekli bir kesici, oyun tahtasının ayarlama mekanizmasının oturacağı boşluğu kesiyor. Kızak yatağının bir yarısı böylece oluşuyor. Masanın tamamlanması için iki tanesi kullanılıyor. Uç kısım tahtaya yapıştırılıyor. Orta kısma destek parçası takılıyor. Sonra da kenarlıklar yerlerine oturtuluyor. Kenarlıkların köşeleri zımbalarla sabitleniyor. Kızak daha sonra ters çevriliyor ve kenarlıklar tahtanın eni boyunca vidayla sabitleniyor. Artık tahtanın oyun alanını tutan kızak gövdesi takılabilir. Burada akça ağaçtan bir kenarlık yapılıyor. Bu parçanın kenarları eğimli. Bu parçadan sonra dış yüzeye yoğun miktarda tutkal püskürtülüyor. Böylece bu katmanlı malzeme tutkal sayesinde bir kat daha güçlenmiş oluyor. Daha sonra gövdenin uç kısmına bir katman daha yapıştırılıyor. Yüksekliğinin ayarlanması için zımparalanıyor. Sonra çevresine tutkal sürülüyor ve ardından kızağa oturtuluyor. Bağlantı yerleri zımbalarla güçlendiriliyor. Ardından gövdenin yan kısımları yerlerine oturtuluyor. Daha sonra gövdenin yan kısımları sonraki aşamaya hazırlanmalar için zımparalanıyor. Ardından hem kenarlıklara hem de ana gövdeye spreyle vernik püskürtülüyor. Vernik, akça ağacın dokusunu güçlendiriyor ve rengini koyulaştırıyor. Sonra verniğin üzerine bir cila püskürtülüyor. Böylece vernik sabitleniyor ve ahşaba parıltılı bir görünüm kazandırıyor. Ahşap madalyonlar yerlerine oturtuluyor. Daha sonra kızak yatağına tutkal sürülüyor ve üzerine yapışkanlı bir döşeme yerleştiriliyor. Bu parça darbe etkisini emiyor ve itilen oyun paklarının tahtadan düşmesini önlüyor. Artık kızağın iki parçasını birleştirme ve oyun tahtasını oturtma zamanı geldi. Oyun tahtasının ağırlığı 272 kilogram. Kızağa oturtulması için iki kişi gerek. Disk iteleme oyunu tahtası artık tamamlandı. Yapımı 3 gün sürdü. Gerçi pek çok insan 15. yüzyılda kullanılan versiyonunu tercih ediyor. Çünkü o versiyonunda bardakları da itmen mümkün. Nasıl yapılmış?
kaliteli bir bıçak tekrar tekrar kullanılmasına karşın körelmeyen ağzından anlaşılır. En gelişmiş bıçak üretim teknolojilerinden biri friksiyon dövmedir. Bu teknik özellikle bıçağın ağzına uygulanır. Bıçağın müthiş bir keskinlik ve sağlamlık kazandırır. Friksiyon dövme uygulanan bıçaklar genellikle avcılıkta, balıkçılıkta ve kampçılıkta kullanılıyor. Bıçaklar yüksek karbonlu çelikten üretiliyor. Bu işlem bir lazerli kesiciyle başlıyor. Yüksek karbonlu çelikten 2 ila 5 arasında bıçak parçası kesiliyor. Sonra yüksek karbonlu çelik folyoya sarılıyor. 1010 derecede birkaç saat boyunca pişiriliyor. Böylece çelik sertleşiyor. Sonra çelik çıkarılıyor. Soğumaya bırakılıyor. Sonra birkaç saat boyunca 484 derecede tekrar fırınlanıyor. Bu ikinci ısıtma süreci çeliği tavlıyor. Böylece Rockwell ölçeğinde sertliği 38 ila 42 arasına yükseliyor. Soğuduktan sonra çelik büyük bir elektromıknatısa yerleştiriliyor. Bu alet sayesinde sabit tutulurken zımpara taşının altından geçiriliyor. Sürekli akıtılan soğutma sıvısı çeliğin ısınarak çatlamasını önlüyor. Zımpara tavlama nedeniyle oluşan karbon fazlalıklarını alıyor. Aynı zamanda yüzeysel pürüzleri de gideriyor. Zımparalama işlemiyle yüzey düzleşiyor ve parlaklaşıyor. Bu bir Rockwell sertlik ölçme aleti. Çeliğin sertliğini ölçmekte kullanılıyor. Makinenin elmas uçlu işaretleyicisi çeliğin içine işlemeye çalışıyor. Sertliğin 41 ölçeğine gelmesi sağlanıyor ve bu ölçek ultra sert yay çeliğinin sertliğine denk. Çelik artık friksiyon dövme işlemine hazır. Dövme makinesinin özel aracı dönel hareketlerle birlikte basınç uyguluyor. Buna karıştırma deniliyor. Çeliğin belli bölgelerine uygulanıyor. Bu işlem friksiyon yaratıyor. Çelik daha kolay işlenebilir hale geliyor ve başka hiçbir dövme ya da tavlama metodunun başaramadığı biçimde mikro boyutlu tanecikleri parçalıyor. Bu işlem sonucunda parçacık boyutları yüksek kaliteli çelik bıçaklardakinden 50 ila 75 kat daha küçük hale geliyor. Tanecik boyutu küçüldükçe çelik güçleniyor. Böylece bıçak daha keskin oluyor ve daha geç köreliyor. Dövme işlemi yapılmayan bölüm bıçağın ana gövdesini oluşturacak. Bu bölgenin Rockwell ölçeğine göre sertliği 38 ila 42 arasında. Friksiyon dövme bölümü bıçağın kesme ağzını oluşturuyor. Burası çok daha sert. Rockwell ölçeğine göre 65 ila 70 arasında yer alıyor. Bilgisayar destekli bir törpüleme makinesi bıçağı biçimlendiriyor. Bu 3 dakika sürüyor. Bıçağın törpüleme öncesindeki ve sonrasındaki görünümü işte böyle. Daha sonra bıçağa seramik parçaları püskürtülüyor. Böylece yüzeysel pürüzler gideriliyor. Öğütmeden kalan mikro boyutlu çizikler bile yok ediliyor. Dövme bölümü artık açık biçimde seçilebiliyor. Bıçağın sapını takma zamanı geldi. Paslanmaz çelikten bir durdurucu bıçak sapına oturtuluyor. Ardından iki nikel gümüşünden pim takılıyor. Pimlerin ucu kesiliyor. Ardından vurularak deliğe oturtuluyorlar. Bıçağın montajdan önceki ve sonraki hali. Bilgisayar kontrolündeki bir lazer, model ve marka ismini kazıyor. Bıçağın kesme ağzı temiz kalması için sarılıyor. Ardından bıçak sapının üzerine tutacak oturtuluyor. Bu modelde çölden gelen demir ağacı kullanılıyor. Pirinç, nikel pimlerle ve tutkalla sabitleniyor. Tutkal kuruduktan sonra törpüleme kayışıyla tutacak biçimlendiriliyor. Sonra ahşap cilalanıyor. Ahşabın güzelliği böylece açığa çıkıyor. Son aşama bıçağın törpüleme kayışıyla düzeltilmesi. Önce ağız kısmı düzeltiliyor, sonra sırt kısmına geçiliyor. Ultra ince tanecik yapısı sayesinde geleneksel tavlamayla yapılan bıçaklardan 50 kat daha uzun süre keskin kalıyor. Şirket bütün bıçakların ağzını tek tek bu uluslararası tanınırlığı olan makinede test ediyor. Eğer cihaz keskinlik düzeyini onaylarsa, friksiyon dövme bıçaklar testi geçiyor.
Bunlar ortalamanın üzerinde olan bıçaklar.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
0: Yeni Magnum Sandwich. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Deri seyahat çantaları. Bu ürünün bilgisiyle öylesine doluyuz ki anlatmasak olmayacak. At egzersiz aletleri. Bunları öğrenmek için fabrikasına adım atacağız. Havalı hokey masaları. Gözlerimizin önünden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Tüm gerçekleri anlatmamız gerek. Ve bakır heykeller. Bütün işlemi gözden geçirip sıfırdan ortaya çıkaracağız. Ama önce... Neredeyse doğamıza işlemiş gibidir. İnsanlar yolculuk ederler. Ve yıllar boyunca eşyalarımızı taşımak için her türden malzemeyi kullandık. Bunlar arasında ahşap, metal, plastik, hatta yüksek teknolojili polikarbonlar var. Ancak tarih öncesi zamanlarda bile en çok sevilen şey bugün hala kullanılıyor. Yani deri. İşlem 2 milimetre kalınlığında bir parçayla başlıyor. Bu parça kromla tabaklanmış. Bu işlem deriyi suya daha dayanıklı hale getiriyor. Bu valiz suya pek çok valizden daha fazla dayanması için üretiliyor. Bu amaçla tek bir deri parçasından üretiliyor. Pek çok valiz dikilen parçalardan oluşuyor. Gereken biçimin kesilmesi için bir şablon kullanılıyor. Derinin katlanmaya ve dikime hazırlanması için bu makine kenarları tıraşlıyor. Bu işleme sıyırma deniliyor. Sonra bir baskı makinesiyle delikler açılıyor. Bu delikler valize kemer ve tokaların takılabilmesi için açılıyor. Yırtmaçlar da açılıyor. Bunlar valizin iki tarafında da bulunuyor ve yırtılmayı önlüyor. Üst kenar boyunca belli bölgeler işaretleniyor. Sonra tutkal sürülüyor. Bu tutkallı bölgenin alt kısmına polyester bir şerit yapıştırılıyor. Polyesterin üzerine de tutkal yayılıyor. Sonra derinin üst kısmı katlanıyor ve bir çekiçle dövülerek oturtuluyor. Bu iş bitince polyester fazlalıkları kesiliyor. Daha sonra bir makine yardımıyla çantanın deri şeritleri ve diğer parçaları kesiliyor. Bu makine el yapımı kalıplara tam 23 metrik ton baskı uyguluyor. Omuz askısı ve geri kalan 22 bağımsız parça da valizi tamamlamak üzere kullanılıyor. Bu askı iki katman arasına bir köpük parçası yapıştırılmasıyla üretiliyor. Kromla tabaklanmış deri çok sert. Bu yüzden deriye şirketin isminin basılması için ısıtmalı bir damga kullanılıyor. Dikişle birlikte daha fazla çelik açılıyor ve malzeme de giderek zayıf düşüyor. Bu firma santimetreye sadece 2 dikiş kullanıyor. Daha dayanıklı olması için de dayanıklı ve devamlı lifli polyester ipler kullanılıyor. Daha sonra her bir çelik pime bir toka geçiriliyor. Sonra yerine oturtuluyor. Parça valize dikildikten sonra diğer iki pim de oturtuluyor. Bu tokalar yüksek dayanımlı, aşınmaya dirençli, 316 numara paslanmaz çelikten üretiliyor. Tüm parçalar deriye dikildiklerinde tutacağı güçlendirmek için deliğinin çevresine bir plastik parçası yapıştırılıyor. Bu aynı zamanda derinin zamanla şeklinin bozulmasını da önlüyor. Bu plastik akrilonitril butadien strendir. Oyuncaklarda da kullanılan güvenli bir plastik. Valiz şimdi dikiş makinesine geri dönüyor. Burada kalan dikişler bitiriliyor. Burada kullanılan iplik, paraşütlerde kullanılanların aynısı. Artık tamamlandı. Valize deri nemlendirici uygulanabilir. Bu, deriyi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda korunmasına da yardımcı olur.
Son olarak kalan tüylerin giderilmesi için ateşten yararlanılıyor. Sonra askı yerine takılıyor. Bu çanta aynı zamanda sırt çantası olarak takılmak üzere tasarlandı. İşte burada. Artık valizimiz olduğuna göre toparlanabiliriz ve sıradaki ürüne doğru yola koyulabiliriz. Nasıl yapılmış? Bizim gibi atların da sağlıklı ve formda kalmak için egzersiz yapmaları gerek. Mekanik egzersiz aletleri insanların at binecek vakti olmadığında atlara egzersiz yaptırır. Egzersiz aleti atları hareket halinde tutar. Yani bu defa onları süren bir kovboy olmaz. Bu egzersiz aletinin dönen panelleri atlara hareket sağlamak için onları biraz itiyor. Panellerin hızı kontrol edilerek atların yürüme hızı da kontrol edilebiliyor. Bu at egzersiz aletinin yapımı bilgisayar tasarımıyla başlıyor. Bu alette 6 at egzersiz yapabiliyor. Sonra üretime geçiliyor. Bir karbonlu çelik bobini yavaşça açılıyor. Sonra dairesel bıçaklar bu çelikten şeritler kesiyor. Bu şeritlerin büyük kısmı boru yapımında kullanılacak. Bunu da bu 91 metre boyundaki makine yapıyor. Her defasında bir şerit çok sayıda merdaneden geçiriliyor. Düz şeritler bir boruya dönüştürülüyor. Birleşim yeri kapanınca yüksek frekanslı elektrik akımıyla çalışan kaynak makinesiyle birleştiriliyorlar. Daha sonra bir bıçak kaynak yerindeki fazla metali tıraşlıyor. Ve son olarak borular boydan kesiliyor. Artık egzersiz aletini kurma zamanı geldi. İlk olarak bir boru parçasına civata plakası ve halat tutucu kaynaklanıyor. Tamamlanan parçalar, merkezi şaftı hareket eden panellere sabitleyen kollardan biri olacak. Egzersiz aletinin dış ve iç duvarları farklı panellerden yapılıyor. Borular bir sabitleme tezgahına alınıyor, sonra destek çubukları bunlara kaynaklanıyor. Sonra boruların dış kısmına bir çerçeve yapılıyor. Bunlar panelleri bir arada tutarlar. Son olarak alt kısma çelik bir plaka kaynaklanıyor. Bu parça atların toynaklarından gelen kumların egzersiz aletinden dışarı çıkmamasını sağlayacak. Tamamlanınca paneller diğerlerinin yanına yerleştiriliyor ve sonraki aşamaya gönderiliyorlar. Bir ray sistemiyle bu paneller astar boyasının yapılacağı bölüme doğru taşınıyor. Tüm panellere bir astar boyası uygulanıyor. Bu metallerde aşınma önleyici bir koruyucu tabaka oluşturuyor. Daha sonra dış ve iç duvar panellerinin parçaları onlara belli bir eğim kazandıracak olan bir makineye yerleştiriliyor. Tüm parçalar aynı eğim derecesiyle eğriliyorlar. Böylece bağlandıklarında bir daire oluşturuyorlar. Burada orta parçayı meydana getiren kısım bir çelik levhanın bükülmesiyle üretiliyor. Bu üç panelli duvar sistemini meydana getirecek. Bu parçalardan iki tanesi birbirine kaynaklanıyor ve bir silindir oluşturuyorlar. Sonra bağlantı parçaları kaynaklanıyor, halatlar ve boru kolları buralara oturtulacak. Kavranması için tepesine bir halka yapılıyor. Daha sonra bu gövde geri kalan parçalarla aynı biçimde astarlanıyor. Fabrikada başka bir bölümde motor yapılıyor. Tahrik şaftı içine yerleştiriliyor. Daha sonra şasi sallanıyor ve böylece şaft içine oturuyor. Sonra bu parçaların düzgünce çalıştığı onaylanıyor. Motorun kapatılması ve hava koşullarından korunması için çelik paneller gövdeye sabitleniyor. Sonra ön kısma bir kapı yerleştiriliyor. Böylece bakım için erişim sağlanıyor.
Artık at egzersizi aletinin tüm parçaları tamamlandı. Gönderim için paketlendiler. Monte edilmesi yaklaşık 9 saat sürüyor. Sonra atlar bunu test edebiliyor. Operatör, makinenin çalışma yönünü tersine çevirebilir. Böylece atların tüm kasları aynı düzeyde çalışır. Aynı noktada dönüp durmak iyi bir şey de olabilir. Evet, en öndeki için bahse girebilirsiniz. Birazdan bekleyişimiz son bulacak. Rüzgar gibi geleceğiz. Ve sonra bu işlemi hafızanıza kazımayı umuyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Bu otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Havalı hokey 1960'lar sonunda 70'ler başında geliştirildi. Bunu bir grup Amerikan mühendis tasarladı. Havalı hokey masasında bir disk bir tür hava yastığı üzerinde yüzer. Masanın iki ucundaki oyuncular onu yönlendirir. Sürtünme olmadığından disk çok süratle hareket eder. Böylece havalı hokey çok hızlı bir oyun olur. Havalı hokeyde disk çok hafif biçimde yönlendirilir. Oyun alanında devamlı olarak hava akımının bulunması hareketini mümkün kılar. Oyun alanı farklı malzemelerin pek çok katmanda birleştirilmesiyle üretiliyor. Üzerine de havalı hokey alanı çiziliyor. Üç parça bir sonraki aşama için üst üste konuluyor ve hazırlanıyor. Üzerlerinden bilgisayar kontrolündeki bir matkap geçiyor. Delikler açılıyor. İğne deliğinden birazcık daha büyükler. Matkap her bir oyun alanına bu deliklerden tam 4600 adet açıyor. Daha sonra oyun alanının tabanı orta kalınlıkta bir fiber levhadan yapılıyor. Otomatik bir makine paralel oyuklar açıyor. Bu sırada döngüsel bir kesici bu tabana delikler açıyor. Oluklara hava üfleniyor, temizleniyorlar ve oyun alanı için uygun hale geliyorlar. Fiber levha şimdi tutkal bölgesine gönderiliyor. Burada kauçuk katmanları levhanın üzerine örtecekler. Ancak çok fazla tutkal kullanılmıyor. Böylece oluklara tutkal dolmuyor. Fiber levha çıktıktan sonra diğerlerinin üzerine istifleniyor. Sonra fiber levhanın üzerine lamine kaplı oyun alanı yerleştiriliyor. Fiber levhadaki oluklarla buradaki deliklerin uyumu kontrol ediliyor. Üzerlerine bir parça mukavva yerleştirilmesinden sonra bu istif bir prese alınıyor. Tutkal kururken baskı uygulanarak yapışma sağlanıyor. Fabrikanın başka bir bölümünde yan duvarlardaki panolara yapışkanlı grafik kağıtlar uygulanıyor. Bozuk para atılacak mekanizma için bir açıklık yapılıyor. Vida delikleri de yapılıyor. Daha sonra bakım kapağının kenarları kesiliyor. Bu panel çıkarıldığında bir kapı görevi görecek. İşlem devam etmeden önce kapak ve yan panolar numaralandırılıyor. Böylece masanın monte edilmesi sırasında eşleştirilebilirler. Ön ve arka panolara da benzer grafikler uygulandıktan sonra eğimli kenar parçaları yerleştiriliyor. Metal braketler bu parçaları birbirlerine ve yan panolara bağlıyor. Ama öncelikle arka panelin iç kısmına bir disk tanıyıcı sensör ekliyor. Sonra köşeler panellere vidalanıyor. Kenar levhalar köşelerdeki birleştiricilerle sabitleniyor ve birbirlerine bağlanıyorlar. Ve böylece masanın tabanı oluşuyor. Üst kısma bir kontrplak yerleştiriliyor. Sonra masaya erişilebilmesi için kilitli bir kapak yerleştiriliyor. Monte edilen parça şimdi ters çevrildi. Bozuk para mekanizması yerine oturtuluyor. Sonra hoparlörler yerleştiriliyor ve bağlanıyorlar. Bunlar ses efektlerini gerçekleştirecekler ve bilgisayar destekli bir optik sistem diski takip edecek. Masanın ahşap destekleri takıldıktan sonra oyunun ışıkları ve sensör aktivasyon cihazı yerleştiriliyor. Bir başka alanda oyun alanının üzerindeki yivlere bir levha oturtuluyor. Bu hava akımı için bir hazne oluşturacak. Sonra üzerindeki küçük açıklığa bir motor ve fan oturtuluyor. Bu oluklara hava üfleyecek ve sonuç olarak oyun alanındaki hava akımını meydana getirecek. Daha sonra oyun alanı sistem diski takip edecek. Masanın ahşap destekleri takıldıktan sonra oyunun ışıkları ve sensör aktivasyon cihazı yerleştiriliyor. Bir başka alanda oyun alanının üzerindeki yivlere bir levha oturtuluyor. Bu hava akımı için bir hazne oluşturacak. Sonra üzerindeki küçük açıklığa

Her bir parça bir kilitle sabitleniyor. Havalı hokey masası artık tamamlandı. Oyun başlayabilir. Dünya şampiyonu olabilirsiniz ya da sadece hava atıyorsunuzdur. Nasıl yapılmış? Sanatçılar 1000 yıldır bakırla çalışıyorlar. Bu metal kolayca kesilecek kadar yumuşaktır, kolayca biçimlendirilebilir. Eğer kalaylanmazsa bakırın parlak yüzeyi zamanla tahrip olur, yumuşak ve eski bir görünüm kazanır. Buna da bakır küfü deniliyor. Bu incelikli bakır heykeller kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçının eserleri. Pek çok çalışması döner bir zemin için tasarlandı. Bahçe süslemesinde ya da rüzgar güllerinde kullanılabilirler. Müşteri bir heykeli beğendikten sonra sanatçı kağıt üzerine eskiz çizerek işleme başlıyor. Bu grifon gibi döner bir heykeli yaparken yan görünüm çiziliyor. Bittikten sonra eskiz kabaca kesilerek çıkarılıyor. Sonra çizimin kenarlarından daha düzgünce kesiliyor. Ve artık sanatçının bir deseni var. Bunu bir bakır levhanın üzerine yatırıyor. Levha 8 santim kalınlığında. Bu bakır genelde takıları ve heykelleri yapmakta kullanılıyor. Çizim bakıra bantlanıyor. Sonra kalemle kenarlarından geçiliyor. Bu çizimin düzgün olması gerekiyor. Böylece heykelin bileşenleri birbiriyle uyumlu oluyor. Aynı işlem bir bakır levhaya da uygulanıyor. Çünkü bu heykelin iki tarafı olacak. Bittikten sonra parçalar kesilip çıkarılıyorlar. Önce fazlalıklar alınıyor. Sonra çizimlerin çerçevesinden ayrıntılı bir kesime girişiliyor. Heykelin her bir parçasının bir sağ, bir de sol tarafı var. Artık ayrıntılı çalışmaya geçilebilir. Burada grifonun gözünün çizilmesinden sonra göz kapağını oluşturmak için bir metal parçasıyla vuruluyor. Çekiç darbesinden sonra deri biçimlendirmek için kullanılan aletlere sıra geliyor. Baş kısmına vuruluyor, böylece diğer tarafta heykelin kafası kabartmalı biçimde yükseliyor. Bu da düz bir bakır levhaya doku ve yüzey kazandırıyor. Burada yuvarlak uçlu bir çekiçle kanatların arka yüzeyi oluşturuluyor. Tüyler yavaş yavaş biçimlendiriliyor. Daha ince ayrıntılar için farklı aletler kullanılıyor. Metale ters kısımdan vurularak uygulanan bu teknik, repousse ismiyle bilinen bir teknik. Bu Fransızca tersten kabartma demek. Tüm parçalar biçimlendirildi. Artık heykelin parçalarını monte etme zamanı geldi. Ancak hazırlık için birkaç aşama gerekiyor. İlk olarak metalin kenarları ısıtılıyor, sonra pürüzlerin giderilmesi için akım veriliyor. Sonra parçaların orta kısmı ısıtılıyor. Böylece gümüşlü bir kalay bakıra oturuyor. Bu işleme ön lehimleme deniliyor. Heykel daha sonra tamamen lehimlenecek. Diğer parçalarla birleşecek parçaların hepsinin arka kısmına bu işlem uygulanıyor. Daha sonra bazı parçaların ön kısmı renkli olması için iyice ısıtılıyor. Burada ön ve arka parça birleştiriliyor. Ön lehimleme işleminde dökülen parçalar eritilerek birleştiriliyorlar. Parçalar birleşemeyecek kadar uzakta kalıyorlarsa bakır bir yama kullanılıyor ve boşluk dolduruluyor. Bu da lehimle oturtuluyor. Sonra birleştirilen tüm noktalar zımparalanıyor. Böylece ek yerleri görünmez hale geliyor. Bu işlem heykelin tüm parçaları için tekrarlanıyor. Tüm parçalar birleştirildikten sonra bunlar da birbirine lehimleniyor. Kanatlar dar bir yive oturtuluyor, gövdeye sabitleniyorlar. Buradaki lehim eritiliyor ve kanat

birleştirilmiş oluyor. Heykel sergilenebilir ya da rüzgar gülü olarak kullanılabilir. Bakır borunun içine civatalar yerleştiriliyor. Sonra bu borular heykelin alt kısmına takılıyor. Boru bir bilyenin üzerine oturuyor ve zemine ya da çatıya takılabiliyor. İşte böyle.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indi,

0: Morlock Motors, Westerwald bölgesinde Avrupa'nın en büyük Amerikan arabaları satıcısı. İşlerin devam etmesi için patron her zaman yeni yetenekler arıyor.
1: Oh, ah tanrım. Oh. Ay ay ay. Aman tanrım, bunlar çok kötü.
0: Her şeyden yeniden bir şey çıkabilir umudu var.
2: Bu ne güzel bir uçaktı. Ne hale gelmiş böyle.
0: Sonuçta önemli olan hep ele geçen net kârdır.
3: 24 saat içinde belli olacak. Ya elimizde bir yığın kül olacak ya da tüm emekler boşa gidecek.
1: Neye imza atmam gerek? Gel buraya. Bunu farklı yapalım, gel. Geri geleceğiz.

0: Benim adım Philip ve Hampbachtal'da yaşıyorum. Bu yüzden her şey Hampbachtal'dan Philip diye anılıyor ve yeşil arabalar satıyorum.
1: Çoğu Alman ve İsviçre ordularının eski envanterlerine ait yaklaşık 200 araç Philip'in çiftliğinde sıralanmış durumda. Askeri yeşil bir huzur. Neredeyse bir Morlock gibi.
0: Mihail'le aramdaki fark şu. Bende Avrupa'dan arabalar var, onda Amerika'dan. Bende iki çalışan var, onda ondan fazla. Ve onun işinde çok daha fazla gelip gitmek, hareket, oraya buraya koşuşturma var. Benimki daha sakin.
2: Burada güzel bir sessizlik var.
0: Benim gibi.
2: Evet.
0: Güzel. Harika.
2: Evet, öyle.
0: Hadi biraz kahve alalım.
2: Harika,
0: ne dersin?
2: Fikir.
0: Şunu buzdolabına koyayım.
2: Olur, güzel.
0: Mihail geldi çünkü elimde hala birkaç blazer var. Bakalım bunlar hoşuna gidecek mi dedi.
1: Blazerlar Mihail'in asıl işinin sadece bir parçası. Philip için Amerikan araçları üçüncü ya da dördüncü sırada.
2: Saçmalık. Evet, tüm bunları 30 yılı aşkın süredir yapıyoruz değil mi? Evet. O zamanlar tabii ilk arabam vardı. Bir B2000. Ve ara sıra Philip'ten parça alırdım. Yani aslında birbirimizi iyi tanıyoruz. 30 yıldır tanışıyoruz.
0: 30 yılı aşkındır tanıyoruz.
2: Evet, 30 yılı geçti değil mi? Ne çabuk geçmiş.
0: Ama nadiren karşılaşırız.
2: Evet, aynen öyle. Yani herkes kendi işine bakıyor. Ha?
0: Ve birbirimizden uzakta yaşıyoruz.
2: Çok uzakta yaşıyoruz. 25 kilometre. Ve tabii ki birbirimizi ziyaret edecek vaktimiz de pek olmuyor.
0: Haklısın.
2: Evet, işte böyle.
0: Evet. Biz bir şey yapmıyoruz. O şunu satıyor, ben bunu satıyorum. Harika. O bana müşteri gönderiyor, ben de ona.
2: Hatta kendi kulem bile var.
0: Evet, iki tane. Ah, senin de öyle bir şeye ihtiyacın olurdu değil mi?
2: Hayır, ben onu karşılayamam. Dostum, yemin ederim onu karşılayamam. Peki önce ne yapıyoruz? Biraz yürüyüş mü yoksa kahve mi? Hangisi?
0: Hayır.
2: Tamam.
0: Önce biraz yürüyelim değil
2: olur,
0: mi?
2: Olur, bence de.
1: Philip 1990'dan beri bu işin içinde. İster kule gövdeli bir VW-LT olsun, ister İsviçre ordusundan bir Puh. Karışık ama belli bir çizgisi olan bir envanteri var.
0: Benim arabalarımın %98-99'u sürülebilir durumda.
3: Senin çiftliğinle Mihail'in çiftliği arasındaki fark ne?
0: Etrafına bak. Ben olsam önce Mihail'inkini toparlardım.
2: Philip'in yaklaşımı farklı. Philip doğrudan harekete geçiyor. Bizse hala kurcalıyoruz. Eğer zaten bitmiş bir araç alacaksan buna biraz yazık aslında.
0: Ormana gidip blazer'a bakalım mı?
2: Olur, yapabiliriz.
1: Konu hit araçlara gelince Mihail her zaman yeni modellerin peşindedir. Buradaki arayış muhtemelen biraz daha uzun sürecek.
0: Evet, yön doğru. İşte. Harika değil mi?
2: İşte orada.
1: Sürmeye hazır ya da hurdaya çıkmaya.
2: Ay, aksi.
1: Mihail'in beklentileri kesinlikle aşırı değil. Yine de...
2: Yani ne yazık ki motor yeterince yol yapmış gibi duruyor.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Evet. Sorun arabanın yaptığı kilometre değil. Ne yazık ki sorun paslanma. Baksana şuraya, pas içinde.
0: Hayır sanmam. İyi bir yer değil.
2: Araçlar artık çok yaşlanmış.
0: Ama hiçbir fikrim yok tabii.
2: Bu bir ticari kargo arabası değil mi? Temelde sadece normal bir
0: evet,
2: araba.
0: Evet, aynen öyle.
2: Bunlar 40 yıl dayanacak şekilde yapılmadı. 10 yıl.
0: Evet.
2: Sonra Amerikalılar bu işi kafaca evet, bitirmişti.
1: Philip bu aracı doğayla iç içe bir yere yaklaşık 5 yıl önce park etti. Ve o zamandan beri bir alıcı bulunamadı.
0: Bir blazer 6500 euroya mal oluyor ama çok iş istiyor tabii.
2: Bunlar tehlikeli.
0: Benlik araba değil.
2: Biliyorum.
0: Evet.
2: Biliyorum.
0: Senin için o araba değil mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Bu güzel. O zaman aynen birbirimizin öyle, alanına girmemiş doğru, oluruz değil mi? Yani eğer birinin fazla elektriği varsa, evde ödeme yapmadığı metal varsa, tüm komşuları sağarsa ve ücretsiz zamanı varsa, böyle bir aracı neredeyse bir yılda kaynaklayabilir. Benim bakış açıma göre bu fiyatla bu araçtan kesinlikle bir iş çıkmaz. Peki. Bir tane.
0: Diğerleri orada duruyor zaten.
1: Hanf Bahtal seferi bir sonraki tura giriyor. Peterslaht'ta yalnızca araç sunmuyoruz. Her türlü dönüşümü de yapıyoruz. Ne mümkünse. Tamamen müşterinin isteğine göre hayata geçiriyoruz.
4: Şimdi burada bir Chevy Highcube'umuz var değil mi? Klasik bir araç. Bizde bunlardan çok var. Şimdi tekerlekli sandalye uygun hale getiriliyorum. Yani sürücü tekerlekli sandalyede ve bu aracı aslında festivaller için kullanacak. Biz de ona dönüştürüyoruz. Umarım istediğimiz gibi olabilir.
1: Motorlu sürücü koltuğu projenin sadece bir parçası. Aracın tamamı gelecekte manuel olarak kontrol edilecek. Yeni ekip üyesi için bu tam bir görev.
4: Bu o Mike değil mi? Aslında pek bir şey yapmıyor. Saçmalık. Bu bizim yeni kaporta ustamız. Ve evet, birkaç haftadır burada yeteneklerini sergiliyor. Şimdi kendisi bu aracı tamamlıyor. Göreceğiz.
2: Mike bir gün geldi ve bana eskiden bir boya atölyesi olduğunu söyledi ama işler pek iyi gitmiyormuş. Ve artık her gün müşteriyle pazarlık etmek istemiyormuş. Sadece boya ve kaportaya odaklanmak istiyormuş. Bunları anlattı.
5: Westerwald'daki vahşi ve geniş mesleği takip ettim ve ben kendimi burada buldum.
1: Festival aracı Mike için bile bir ilk. Birbirine uydurulması gereken ikinci el parçalardan oluşan bir yap boz.
2: Müşteri lift ve tüm aksesuarları, bu dönüşüm kitini internette bir yerden bulmuş. Bir paletle buraya geldi. Kimse daha önce görmemişti ve nasıl çalıştığını da kimse bilmiyordu.
5: Bunu çıkardım. Bu işe yaramaz.
1: 1992 model gövdeye standart koltuk sıkı sıkıya monte edilmiş gibi duruyor. Ama çıkması gerek. Yerine takılacak olan koltuk sadece güvenli bir montaj değil, aynı zamanda araçtaki elektrik sistemine bağlantılı da olması gerekiyor.
5: Yavaş gidiyor ama acele etmeyecek. Kaçış aracı olarak kullanılacak hali yok zaten. Arkaya geldik. Tekerlekli sandalyesinden inip binebilecek. Rampayı buranın altına yapmamız gerekiyor. Sırada o var.
1: Bu rampa Highcube için standart bir parça değil. Parça 200 kilo ağırlığında ve şimdi Mike onu yeniden kullanmak zorunda.
5: Ama şimdiden tıkırdamaya başladı. Bu iyi. Bu içinde hayat var demek.
0: Hop.
5: Mükemmel.
6: Çalışıyor.
5: Altına yapıyı kurabiliriz.
1: Highcube'un alt kısmında rampaya hazır bir montaj noktası yok. Ve bunun sıfırdan takılması zor olacak.
2: Bu kaset önden çekişli araçlar için tasarlanmış. Bu araçların arka tahrik mili yok. G30 Highcube'da arka tahrik mili var. Şimdi bu kaset o tahrik milinin altına monte edilmek zorunda. Bunun için çerçeveden civatalarla sökülebilecek bir altyapı inşa etmem lazım. Çünkü tekerlekli sandalyenin oluşturduğu kuvvetler gerçekten çok büyük.
5: Bunlar buraya yerleşiyor. Sonra çerçevenin üzerinden geçiyor. Böyle. Ve üstte metal bir profil var. Evet. Altta da vidalanmışlar. İşte böyle tutturulmalı. Evet, işte böyle.
1: ...40 santim yerden yükseklik. Yani Mike ve stajyerinin hiç boş alanı yok.
5: Şimdi dikkatlice indirebilirsin. Çok, çok, çok dikkatli ol. Çok yavaş, çok yavaş indir, çok yavaş. Devam et. Tamam, yavaş yavaş. Tamam, dur.
1: Kasetin takılması, aracın alt yüksekliği ile asfalt arasındaki mesafeyi 18 santim azaltıyor. Ama bu tasarımla 1 milimetre bile artış olmuyor.
5: Şu ana kadar iyi görünüyor.
1: Tam bir paket. Özellikle de Mike'ın yapıyı kablolama sonrası söz verdiği performansı sergilerse.
6: ama bu şeyin gücü var.
4: Evet, fena değil.
6: Evet, iyi çalışıyor kesinlikle. Bu şey harika. Bu kadar mekanizmayı bu yükseklikte sığdırmak ve bu kadar güçlü yapmak gerçekten dahice.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
20: hesap basit. Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
23: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
22: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili,
24: bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
22: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
23: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
22: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
24: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
22: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
1: Hanf Bahtal Ormanı'nda Mihail K5 Blazer'ın peşinde. Bayi Filip'in çiftliğinde 3 tane var. Ama nerede?
2: Aman tanrım. Ağaçlar her şeyi mahvediyordu.
1: Blazer'lardan biri Mihail'in korozyon testinden geçti. Ama başarısız oldu. Diğer ikisi de sık bitki örtüsünün etkisine maruz kalmış.
2: Çünkü bir ağacın altındaki nem o kadar fazla ki her şey sürekli paslanıyor.
0: Burada her yerde nem var değil mi? Ağaç olmayan yerlerde bile.
2: Nasıl yani?
0: Evet, oradan bir dere
2: Hayır,
0: akıyor.
2: Bunun onunla ilgisi yok.
0: Hayır. Hayır mı?
2: Hayır.
0: Ama burası bayağı nemli.
2: Burası tamamen yeşil. Oralar da farklı değil. Buradan evet. Başlıyor.
0: Orası geri kalanla aynı. Ağaç olmayan yer yok. Benim hala burada arabalarım var. Neredeyse hiç yeşillenmiyorlar.
2: Evet, çünkü orada biraz hava
0: evet,
2: var.
0: Evet, daha yüksek.
2: Hava?
0: Rüzgar.
2: Her şey yolunda.
0: Evet.
2: Evet.
0: Ama burada her şeyin yeşillenmesini izleyebilirsin.
2: Yukarıda bilmiyorum 30 arabam vardı galiba.
0: Evet.
2: Evet, hepsi harikaydı. İyilerini arkaya koyar, sonra satmayı düşünürdüm.
0: Haklısın.
2: Hepsini çöpe attım. Düşünsene hepsini.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ben hiçbir şeyi çöpe atmadım.
1: Belki şimdi zamanı geldi. Bu dört tekerlekli biyolojik araç artık ekonomik olarak onarılamaz durumda.
2: Böyle bir araba 100 bin euro olsaydı tabii ki restore edilebilirdi ama böyle bir Blazer fiyatına kaynak yapmak mümkün değil. Sadece akıl dışı olduğunu düşünüyorum. O yüzden elimi sürmeyeceğim.
0: Evet, diğeri orada duruyor değil mi?
2: Oradaki harika görünüyor.
0: Evet, aslında ormana kadar iyiydi.
1: Üçüncü Blazer, nemli katran çamlarının altında park edilmemiş olabilir. Ama bu durumu pek değiştirmiyor. Ha. 51 numara ayakkabı bir işe yaramalıdır.
0: Baharda yol tamamen açıktı. Burası çılgınca büyüyor. Yardım edin.
2: Aman tanrım.
1: Bolca yeşillik. Patronun hoşuna giden bir şey. Ama burada onun için bile eğlence çıkmaz sokakta. Çelik eşik panelleri yerine milföy hamuru. Burada meraklılar için bile fazla bir şey yok.
2: Her satıcı bazen bir şeyler alır, köşeye atar, düzgün işletmez. Sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9 hatta belki de 10 yıl sonra harcadığı paranın elinde paslanan bir şeye yatırım yapmak yerine bankaya koyulsa daha iyi olacağını anlar. Bütün bu anlattıklarım bize de tabii ki birkaç kez oldu.
1: Ve patron da böyle şeylerin canını yaktığını biliyor.
2: Hadi bir kahve içelim.
0: Evet.
2: Galiba en iyisi bu.
0: Bunu yapabiliriz.
1: Dostane bir ortamda küçük bir sohbet.
0: Biz geldik.
1: Her iki tarafın da başarısız bir anlaşmanın yaralarını sarmasına yardımcı olabilir.
2: Blazer'lar için çok üzücü. Artık çok paslanmışlar.
0: Evet, fark etmez. Bir gün birine rastlayıp, aa evet, onu bir zamanlar yapmıştım. Keşke o zaman bilseydim demektense evet, denemek çok öyle. Daha iyi.
2: Doğru.
1: Ölçülebilir bir sonuç olmadan kırsala yapılan bir gezi Mihail'in tarzı değil.
2: Bir meslektaş satıcıyı ziyaret ettiğinde her zaman içinde bir his olur. Oraya gidersin ve bir şekilde biraz para kazanabileceğin bir şey bulacağını umut edersin.
1: Alışveriş için son şans. Philip'in geniş yedek parça deposu.
2: Tabii bazen köşede kullanmadığın, benim bir şeyler yapabileceğim bir şeylerin de olabilir. Değil mi?
1: Büyük ölçüde sıralanmış ve üstünde yürünebilen bir kat dolusu yedek parça.
2: Bu.
1: Neredeyse eksiksiz bir ürün yelpazesi. Görünüşe göre ne yazık ki Mihail doğru hedefe kitle değil.
2: Sadece bu koca şeyler var.
0: Kesinlikle.
2: He? Başka bir şey yok.
0: Kesinlikle. İhtiyacın olmayan her şey.
2: Bu nereden çıktı şimdi?
0: Konveyör bandına koy.
1: On binlerce parça ve patronun avcılık içgüdüsünü tatmin edecek tek bir tane bile yok.
0: En alttaki kutuyu görüyor musun? İçinde yuvarlak alüminyum şeyler var. Eski bir araçtan olmalı. Hiçbir fikrim yok.
1: Ararsan bulursun. Ve genellikle ıstakoz kulağa hoş gelir.
0: Bu ne biliyor musun?
2: Evet, bunlar otomatik şanzıman pistonları.
0: Kimse benden böyle bir şey istemez.
2: Hayır hayır, asla.
0: Hayır. Sadece ihtiyaç duyarsan ilginç olur.
2: Evet.
1: Bir parça varsa daha fazlası da olabilir.
2: Hadi, burada da ıstakoz var.
0: Ben bunun kamyon parçası olduğunu sanıyordum.
2: Hayır hayır. O bütün kutuyu ver bana bakayım.
0: Altta kalmış.
2: Alamıyor musun?
0: Alırım.
2: Ha, iyi.
1: Büyük avda 3 başarısızlıktan sonra Mihail en azından küçük hayvanlar konusunda şanslı.
2: En azından tavan arasında ihtiyacı olmayan bir kutu ıstakoz parçası bulduk. Istakozun her parçası bize yardımcı olacaktır. Bizim için iyi bir parça.
1: Yaklaşık 15 kilo yedek parça. Hiç yoktan iyidir.
0: Blazerlar için geldi. Ama ihtiyacın olmayan bir şey varsa, diğer kişi ona ihtiyaç duyuyorsa o zaman göstermek zorundasın.
1: Ver ki sana verilsin.
2: Şimdi söyle bakalım.
0: Teşekkür ederim.
2: Parçalar için.
0: Teşekkürler.
2: Gerçekten.
0: Bana bir ara güzel bir şey yapabilir misin?
2: Elimden geleni.
1: Philip para istemiyor. Belki onun yerine bir şeyle takası tercih ediyordur.
0: Evet. O lastiklerden var mı? İyi olmaları da gerekmiyor. Arabalarımdan birinde yedek lastik yok. Bana bulursan çok iyi olur.
2: Kesinlikle böyle bir jantım var. Evet, böyle jantlarım var. Ve 10-20 lastiklerim de var.
0: İyi.
2: Bir ara uğra bana.
0: Yani iyi olmaları gerekmiyor.
2: Yok yok, iyi olanlarım da var. İyi olmayanlar değil. Nasıl istersen.
0: İyi.
2: Tamam Philip. Gitmeliyim.
0: Kaosa doğru.
2: Evet.
0: Hadi ama bunlar rahatlatıcı
2: evet,
0: saatler.
2: Evet evet, kesinlikle. Görüşürüz.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor Dünya Tatları. nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
23: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
12: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
22: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
1: HiQube'u tekerlekli sandalye erişimine uygun bir festival aracına dönüştürmek beklenenden çok daha uzun sürdü. Ama şimdi sonunda bitti ve çalışmaya hazır.
2: Mike o işe başladı, bırakmadı ve tabii ki her şeyi kurdu. Zaman açısından tam bir felaketti ama müşteri arayıp maalesef hiçbir şeyin işe yaramayacağını söyleyecek cesarete sahip değildim. Yani şimdi gitmek istersem halledebilirim.
16: Bunu halledebilirsin.
2: Yani.
16: Basıyorsun, ileri doğru itmen yeterli. Açılacaktır.
2: Ve rölantide çalışmaya başlıyor değil mi?
1: 186 beygirle ilk deneme sürüşüne çıkılıyor. Pedal yok ama hassas bir dokunuş var.
2: Tabii ki her şeyi kullanana kadar önce alışmak gerekiyor. Sürüşü kötü değil. İlk defa kullandığım düşünülürse aslında oldukça kolay bile diyebilirim. Akıcı değil mi? Evet. Sorun yok. Tabii ki pilot için biraz zor çünkü her zaman biraz ileri doğru itme var ve fren yok. Burada fren ileri doğru ama böyle de sürebilirsin değil mi?
1: Yolculuğun asıl amacı sadece patronu ikna etmek değil, aynı zamanda teknik muayene denetçilerini ve daha sonra müşteriyi ikna etmek. Altındaki liftin bu süreçte yere temas etmemesi gerekiyor.
16: 10 santimetreden biraz az.
2: İyi. Bu harika. Yani her yere gidebilir mi? Bu en önemli şey değil mi? Bir festivale gitmek istiyorsan harika. Evet, hadi oldu işte dostum. Bayağı zaman aldı. O pisliklerin altına vidalayana kadar aracın tüm değerini tekrar harcadık. Zor işte.
1: Komple boyama ikinci planda kalıyor.
2: Böyle bir arabada tekerlekli sandalye dönüşümünün neden bu kadar aşırı derecede pahalı olduğunu daha iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten bu aşırı derecede bir iş yüküne sahip.
1: Gururla tamamlanan 250 saatlik çalışmadan sonra iş bitti. Ve müşteri Markus, geleceğin festival aracını nihayet teslim alabiliyor. İlk bilgilendirmeden sonra.
17: Evet, çok güzel. Her şeyin şimdi çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Çalışırsa harika olur.
16: Evet, oldukça zor bir proje. Burada senin için sahneyi kurdum. İşte burada kontrol panelin.
17: Tamam.
16: Buraya bir işaret koydum ki doğrudan anlayabilesin.
1: Sadece bir metal parçası değil, gerçek bir özgürlük parçası.
17: Çok iyi gidiyor. Nihayet festivallere kolayca sürebileceğim bir araç buldum. Çünkü bu hep bir sorun olmuştu benim için. Arabayı dönüştürmek, yeniden düzenlemek, çadır kurmak. Böylece gidip her şeyi halledeceğim.
16: Evet, normal bir şekilde sürebiliyorsun.
1: Yan kapı Mike tarafından genişletildi. Böylece geçiş net oluyor.
16: Şuradaki diğer düğme dön diyor.
17: Aha. Fena değil. İçinde bir başbakan gibi oturuyorsun. Kolun üstünde, hiç fena değil bu. Güzel manzara, evet.
16: Evet.
17: Bana uyar.
1: Marcus'un aracının joystickle kontrol etmek için talimata ihtiyacı yok.
16: Evet, harika. Dediğim gibi, hadi deneyelim mi?
17: Kesinlikle.
16: Bir de ayrılmadan önce kapıyı kapatman gerekiyor, evet. Değil mi?
1: Festival aracı ya da değil. Fazla temiz hava gerekmez.
17: İyi mi?
16: Harika. O zaman iyi eğlenceler.
17: Anlaşıldı.
16: İyi yolculuklar.
17: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
16: Güle güle. Yani bir gözü yaşarıyor, bir gözü gülüyor. Gerçekten de çok iş, çok emek, çok yürek harcandı. Evet, evet, gerçekten çok güzeldi. Eğer umutluysa, işte tam da istediğimiz şey bu değil mi? Sana en iyisini ve güvenli bir yolculuk diliyorum dostum. Ve şimdi sıradaki projeye geçiyoruz.
1: T-28. Mihail 4 yıl önce satın aldı. Şimdi nihayet tamir için Almanya'ya doğru yolculuğa hazır.
2: Ne berbat bir yapboz bu. Şuna bak.
1: Olabildiğince kompakt ve ekonomik şekilde paketlenip Atlantik'i geçmek üzere gemiye yüklendi.
2: Bilirsin, hep bunu yapamayız derler. Saçmalık.
1: 8 hafta sonra kargo Almanya'daki Mendig havaalanına ulaştı. İşte bu uçak yapbozunun yeni evi.
2: Evet, şimdi T-28'leri hangara koyacağız ve yıl boyunca her parçayı bir şekilde yenileyeceğiz. Sonra yeniden monte edeceğiz ve sonunda uçmaları lazım. Umarım öyle olur.
1: Bir vinç ve 3 yardımcı yükü indirirken Mihail'a destek oluyor. Fabian da özellikle geldi. Uçağı ABD'den hatırlıyor ama uçak monte edilmemiş durumda.
2: Şasi burada duvara asılacak.
0: Tamam.
2: Tamam mı?
0: Hı-hı.
2: Kanatları da böyle önüne koyacağız. Sonra parçaları tek tek elden geçirebiliriz. Hı-hı. İş bittiğinde sadece hepsini birleştirmek kalacak, o kadar. Hı-hı. Aslında düşündüğümüz kadar kötü, hı-hı, değil. Yani çok zor değil.
0: O kadar da çok değil.
2: Evet, çok çok kötü değil. Bir haftaya hallolur diyelim.
0: Hı-hı.
2: Bu iş çok da zor olmayacak.
0: Hı-hı.
2: Buradaysan uğra, tamam mı? Bekliyorum.
3: Sence uçak nasıl görünüyor?
0: Bunu duymasa iyi olur. Evet, bence tam bir felaket. Maalesef sökme sırasında orada değildim. Sanırım uçağı binlerce küçük parçaya ayırmışlar. Tam bir harakiri. Kimse parçaları bulmak için etiketli torbalar yapmamış. Kargo konteyneri yağlı uçak parçalarıyla tıka basa doluydu.
1: T-28'in nakliyeden ne kadar iyi çıktığı, hangar bireysel parçaları almaya hazır olduğunda belli olacak.
4: Evet, sorun şu ki hangar zaten her türlü hurdayla dolu. Şimdi yer açmamız gerekiyor ki yeni uçak buraya sığabilsin.
2: İşte burada Antonov, Beech-18, benim Navion Rangemaster'ım, ayrıca sökülmüş eski bir helikopter de var. Evet, yakında benim T-28'im de burada olacak. Tabii ki iş yine kontrolden çıktı.
1: Atlantik yolculuğundan sonra yeni ekleme hala keyif veriyorsa her şeye katlanılır.
2: Gümrükten birinin bir şeyleri kontrol ederken o 100 tane germe kayışından birkaçını gevşetmesi ve sonra kapıyı kapatması riski oldukça yüksek tabii. O zaman bu uçak tamamen mahvolur. Bunu istemeyiz. Ama doğrusu durum pek kötü görünmüyor.
0: Zavallı uçak. Çok güzel bir uçaktı. Bu ne saçmalık böyle? Şimdi tam bir hurdaya dönüşmüş. Bak, konteynerden yağ akıyor. Kitini internetten 13 bin euroya alabilirsin.
1: İndirme maalesef parça parça gerçekleşiyor. Küçük parçalar elle çıkarılıyor, büyüklerse uygun ve dayanıklı bir ekipmanla kaldırılıyor. Patron başka bir teknik arıyor.
2: Ingo, böyle bir yükleme zincirin var mı?
4: Hayır, yok.
2: Ne yapalım söyle, tüm bu çöplüğün içinde kısa bir yükleme zincirimiz yok.
5: Depoda yok mu?
4: Peki genelde burada ne var?
0: Genelde projelere başlamadan önce akşam oturup kontrol listesi yaparız. Genellikle 3-4 sayfa olur. Her şeyi kutucuklara işaretleriz ki her şey paketlenmiş olsun. Dün gece bir yükleme zinciri gözden kaçtı. Bazen oluyor böyle. Evet. Tabii ki hep bir şeyler eksik olur. Tabii ki. Bir şeyler eksik oluyor ama her şey eksik şimdi. İyi ki forklift ve palet var.
2: Evet, şimdi zincir yerine bu naylon zımbırtıyı kullanmamız gerekli.
1: Uçağın asıl kalbi olan Wright motoru yaklaşık yarım ton ağırlığında.
2: Evet, motor zarar görmemeli. Çünkü o zaman her şeyin sonu gelir. Ve yukarı, biraz daha ileri sür. Bir şey daha var. Sallanmaya başlamasın diye tut. Bu artık üretilmeyen özel bir saçmalık belli ki. Ve hiçbir şey ona çarpmamalı. Dikkatli olun çocuklar. Dikkat.
4: Evet, iyi.
5: Biraz daha.
4: Harika.
1: 1300 beygir gücü. Sağ salim indirildi. Tek kayıp, biraz eski yağ.
2: Berbat.
1: 80 civarında, çoğu küçük olan yapbozun diğer parçaları 20 dakikadan kısa sürede indirildi.
0: Neredeyse yeniden bir araya geldi bile.
1: Ancak gövde ve kanatlar sadece kas gücüyle indirilemez.
2: Şimdi dışarı çıkıyoruz ve vinçle çalışmaya başlıyoruz.
1: M-General'ın M819 5000 kiloya kadar kaldırabiliyor ve bu nedenle yeterli güç rezervine sahip olmalı.
2: Ve başlıyoruz. Evet.
1: Kanatların ve gövdenin taşınma sırasında zarar görmemesi için ekip ekstra sağlam çerçeveler kaynakladı.
2: Sadece alüminyum bir uçak kanadı ama yine de birkaç yüz kilo geliyor. Bana bir kelepçe daha verir misin?
1: Tüm mevcut güçler indirme işlemi için seferber edildi.
0: Son teknoloji değil mi? Muhtemelen her şey sigortalı ve muayeneden geçmiştir. Teknik muayene.
1: Görünüşe göre deniz aşırı taşımadan sonra herhangi bir hasar yok. Ve öyle de kalmalı.
2: Fabian beni görmüyor. Birinin aşağı inmesi lazım. Bekle, birazdan boşalacak. Herkes çıktı değil mi? Hadi yavaş aşağı indir.
1: Bu parça muhtemelen son yıllarda hiç bu kadar nazik bir iniş yapmamıştır.
2: 2 saattir bununla uğraşıyoruz. Neredeyse dışarı çıktı. Yüklemek bir gün sürdü. Gel buraya. Hadi bakalım, yuvarlanıyor mu? Nerede bunlar? Hepsi gitti mi? Hadi bakalım itebilecek miyiz?
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
18: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
19: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
28: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
29: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
30: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
31: Karamel.
5: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
13: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
13: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Uçak parçalarıyla Tetris oynamak gibi. Güvenli indirme bir şeydir. Hangarda mantıklı park etmekse başka bir şey.
0: Çekeyim mi? Ne yapmayı planlıyorsun?
2: Biraz daha ileri, daha ileri.
0: Önce gövdeyi oraya mı istiyorsun? Tamam.
2: Evet.
27: Uçağın yaklaşık 120 parçasından en büyüğü olan gövde, taşıma sırasında eski lastiklerin üstünde depolanmıştı.
2: Bu biraz daha ağır tabii, değil mi? Devasa görünüyor. Tamamı alüminyum ama oldukça sağlam. Bu parça yaklaşık 1000 kilo.
0: Hadi it! Daha mı ileri yoksa yeterli mi?
2: Biraz daha.
27: Birlikte verilen çabayla gövde taşımadan sonra hasar almadan indirilmeyi başardı.
2: Evet, çok şanslıydık ha. Görünüşe göre yolda bir tsunami olmamış. Gemi o kadar sallanmamış ki hiçbir şey zarar görmemiş. Aslında oldukça sağlam sabitlemiştik. Ama bir uçak araba gibi değil tabii. Ne diyebilirim, şanslıydık.
27: Uçağın toplam ağırlığı 2318 kilo. Yani hala yapılacak çok iş var.
0: Son derece gerçekçi konuşursak, hangi yedek parçaların üretilmesi gerekiyor?
2: 4 adamla, diyelim ki 100 yıllık hazırlık çalışması. Burada ufak tefek işler var, öyle değil mi? Yani bazı aptalların söktüğü kontrol mekanizmalarının tekrar takılması gibi. Biraz korozyon temizliği ve sonra bence 4 adamla 2 hafta sonu geçirirsen kesinlikle yeniden monte edilir.
0: Şasi üzerinde.
2: İniş takımı üzerinde ve neyse ki motor çalışıyor.
27: İyimserlik, en çılgın planlara bile her zaman bir şans vermektir.
0: Bu uçağın hangardaki geleceğiyle ilgili oldukça net bir fikrim var. Oradaki köşeye geri konacak ve orada kalacak. Ta ki hangarın boşaltılması gerekene kadar ya da bilmiyorum alan başka bir şey için lazım olana kadar. Bence bu zavallı uçağın geleceği bu.
2: Bu işten yüzümde bir gülümsemeyle çıkmanın tek yolu bir kış akşamı onu monte etmek ve sonra yazın birkaç tur uçurmamız. Ve eğer iyi uçarsa herkes eğlenmiş olur.
27: Saatte 550 kilometre hızla bulutların üstünde. Bu endorfin patlaması.
0: Böyle iyi.
27: Tüm bu çabalar karşılığında verilmesi gereken bir şey. Elbet bir gün.
2: Bir şey kesin tabii. Modüler bir dolaptan bile korkuyorsan bir uçağı sökmeye kalkışmamalısın. Böyle bir şeye girişebilmek ve ağlamaya başlamamak için teknik uzmanlık anlamında sağlam bir temele sahip olman gerekli. Aksi takdirde bu iş işkence.
0: Oldukça zarif oldu değil mi?
2: Evet, bu felaket değil, felaket değil.
27: Mihail'in Mendik hangarında Büsum Limanı'na doğrudan taşıyabileceği bir ton pozitif enerji. Bir iyimserlik hissi.
2: Durum ne?
0: Bir bakalım. Hazırız.
27: Bugün nihayet başlıyor. Hazine dalışı görevi. Batağa doğru yolculuk. 12 aydan fazla süren hazırlığın ardından 160 ton bakırın peşine düşülen arayış.
2: Bu yıl hava gerçekten berbattı. Bu yıl dışarı çıkabildiğimiz ikinci fırsat bu neredeyse. Eğer şanslısak bu yılki son fırsatta olacak. Yani şimdi gitmemiz gerekiyor. Oraya dalmalıyız. O şeyi bulmamız gerekti ve sonra da devam mı edeceğiz yoksa eve dönüp mendil mi sıkacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Ama bence işe devam etsek daha iyi olur ha?
0: Evet, bu göreve ya tamam ya devam değil mi?
2: Evet. Bir yıldır burada motor arızası olan bir gemiyle ve bir yıl saçmalıkla debeleniyoruz.
27: Mürettebat son olarak iki hafta önceki teknik kontrolde olmak üzere sürekli aksiliklerle uğraşmak zorunda kaldı.
2: Prova biraz sönük geçti ama şimdi pes etmek kesinlikle bir seçenek değil. Çünkü birçok şeyi geliştirdik. Telsiz sistemini, vakum sistemini ve hatta kompresör filtresini bile değiştirdik.
27: Her şey tamam. Sadece son bir parça monte edilecek. Sonra Kuzey Denizi'ne açılabiliriz.
1: Patron, bir delik açayım mı?
2: Evet, başlayabilirsin.
1: Neresi demiştik? Burasıydı değil mi?
2: Evet. Evet, elimizde bir tarama sonarı var. Ve onunla su altındaki nesneleri çok ama çok hassas bir şekilde görüntüleyebiliyorsun. Ne yazık ki yanlış konfigürasyonla sipariş verdik. Kablosu çok kısa geldi. Şimdi gemiye bir şekilde bir delik açmalıyız ki kablo içeriden kolayca çıkabilecek hale gelsin. Kablo demetlerini delmemeye dikkat ediyor musun?
1: Evet.
2: Harika.
0: Gemiye delik açmak mı? İyi fikir mi sence?
2: Bunun iyi bir fikir olup olmadığına izleyici karar versin.
27: Umarız ki ekip keşif teknelerine son kez el atıyor. Slogan şu: güzel olmak zorunda değil ama hızlı olmak zorunda.
0: O da heyecanlı. Ben öyle heyecandan titriyor falan değilim ama yine de bir gerginlik var tabii. Çünkü ortada bir şey var. Öyle değil mi? Yani 24 saat içinde belli olacak. Ya çok paramız olacak ya da her şey boşa gitmiş olacak.
2: Hadi acele edin. Tanker geliyor.
0: Yani yine zaman çizelgesinin gerisindeyiz. Biraz daha yakıt alacağız. Sonra Helgoland'a geçeceğiz. Depoyu ağzına kadar doldurup bu gece Helgoland'dan pozisyona doğru yola çıkacağız. Planlarımızı uygulamaya koyulma zamanı geldi.
27: Artık hiçbir aksilik olmamalı. Ekibin her bireyinin birlikte çalışması gerekiyor.
2: Evet, tabii ki sigara yakman lazım değil mi? Hadi çık dışarı. Böyle bir şey olmaz. Sigara içemezsin. Normalde susturuculu bir tabancayla doğrudan kendine sık daha iyi. Yaptığın şey saçmalık.
27: Şu aşamada görevi tehlikeye atabilecek her şeyden kaçınılmalı. Patron zaten bu işe fazlasıyla yatırım yaptı.
2: Kardeşim, şimdiye kadar bu işin ne kadar amale olduğunu hesaplamaya başlarsam midem bulanır. Taşıma, gemi, motor arızası, yolculuklar, uğraşmalar, otel masrafları. Bavullarla, dalış ekipmanlarıyla 4 kez buraya uçtum. Taşıyamayacak hale geldim. Su altı arama cihazları, metal dedektörleri. Ne diyeyim ki? Kötü, çok kötü. En iyisi aşağıda bir kredi kartı yığını ve birkaç külçe altın bulmamız. Ancak toparlanırız.
27: Helgoland'daki mola yerine 35 deniz mili kaldı.
0: Şu anda yaklaşık 1 saat gerideyiz. Affedersin. 1,5 saat gerideyiz. Ve hala gülümsüyorum. Değil mi? Hala gülümsüyorum. Biraz zoranki de olsan.
27: Artık halatları çöz ve denize açıl.
2: Ne diyeyim ki? Kötü. Çok kötü. En iyisi aşağıda bir kredi kartı yığını ve birkaç külçe altın bulmamız. Ancak toparlanırız.
27: Helgoland'daki mola yerine 35 deniz mili kaldı.
0: Şu anda yaklaşık bir saat gerideyiz. Yok, affedersin. 1,5 saat gerideyiz. Ve hala gülümsüyorum.

0: uzun sürüyor.
1: Ne imzalamam gerekiyor?
2: Vay canına, kart kabul edilmiyor. Bu normal bir banka kartı.
1: Hayır,
2: değil mi?
1: Hayır, bu bir kredi kartı. Gel buraya, şöyle yapalım. Döneceğiz. Şimdi kaç litre oldu?
2: 400 litre. 410 euro.
3: Görünüşe göre bunlar şu anda dümenin başındaki adamı ilgilendirmeyen önemsiz detaylar.
2: Gitti bile. Kredi kartını geri almak istemiyor mu?
1: Andy Helgoland'a gitmek istedi. Askerde olan herkesin bildiği gibi sadece bir seçenek var. Motoru çalıştır ve git. Sonra herkes birden koşmaya başlar. Ne planlıyorsun?
4: Şimdi çıkıyorum.
1: Evet, ama hala karada insan var ve kredi kartımı da geri almam gerekli. Değil mi?
4: Ah, tamam, tamam. Gabor şimdi nerede?
1: Gabor karada.
4: Aa, doğru, tamam. Çünkü ben çok heyecanlıydım. Umurumda bile değildi. Sadece gitmek istiyordum, değil mi? Çünkü zaman uçup gidiyor.
0: Teşekkürler.
3: Borçlar ödendi ve şimdi herkes gemide. Yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle Kuzey Denizi'ne doğru yola çıkıyoruz.

0: Gerçekten şaka yapmıyorum. Burada yapabileceğin en havalı şey bu. Mihail'i gülümserken gördüm az önce. Sadece oturuyordu. Gülümseyip denize bakıyordu. Batık avcılığı, hazine avcılığı. Denizde daha heyecan verici bir şey yok. Ve eğer işe yararsa... İşte o zaman büyük ikramiye.
1: Çok basit. Hazine dalışına gitmek istiyor musun? Yoksa istemiyor musun? Eğer istemiyorsan... Ne bileyim, bir kafede otur.
2: Oyun oyna, öyle takıl yani.
3: Bu noktada geri dönüş yok.
1: Öyleyse şimdi... Buraya konsantre ol.
3: Bakır hazinesi nihayet erişilebilir durumda.
0: Evet, evet, evet, evet, evet, evet, burada, burada, burada, burada, evet, evet, dışarı, dışarı, uzak, uzak, uzak, uzak.
3: 40 metre derinlikte, 40 metre sonra hazinenin hayal olup olmayacağı belli olacak.
1: Üç soru daha. Dışarıda bir şeye bakmam lazım. Bunun farkı ne? Bu konu neden bu kadar hassas? Vay canına, Benny. Sinirlerimi bozuyorsun. Bir şey yap. Benny. Benny. Benny. Benny. Benny. Benny. Benny. Özür dilerim. Hemen bir sonraki soruyu sor, yoksa sinirlerim bozulacak Benny. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama kimse senin kadar berbat soru sormuyor. Hiç kimse.
4: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
8: Tam da leyslik.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte

0: muazzam bir mücadele, yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Aa, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank
7: kartıma din. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bir arazi canavarı...
10: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
9: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
11: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
9: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
10: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
11: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Klaus Voormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Krom karşılığı nakit. Las Vegas. Kumar cenneti her yıl milyonlarca talih avcısını kendine çekiyor. Klaus Voormann da onlardan biri. Ama o buraya eğlenmek için değil, iş yeri için eski krom peşinde koşmak maksadıyla geldi.
1: Asıl amacımız kendimiz için birkaç parça satın almak. Yeni ticari malımız olsun diye geldik. Çünkü stoklarımız epey azaldı.
0: Aslında sadece arabaların alışveriş listesinde olduğunu Klaus'un tekrar vurgulaması iyi olabilirdi.
1: Öyle mi?
2: Evet, benim...
1: Hangi markayı istediğini
2: biliyorum. Hangi markaları sevdiğimi gayet iyi biliyorsun sen. Hepsi çok güzel.
1: Ne ararsan var.
2: Alışveriş yapalım mı?
1: Önce araba alışverişi yapmalıyız. Buraya iş için geldik, unutma.
2: Ama yarım saatimiz var.
1: Alışveriş.
2: Tamam.
1: Araba bakacağız.
2: Hayatım gerçekten çok zor.
1: İnternette gayet düzgün görünen Charger model bir araba buldum. Charger'ın kötü olma ihtimali yoktur. Her zaman bir yerlerde mutlaka ona ilgi gösteren biri olur.
0: Gangster'in kaderi filminden beri sadece Mustang değil, Charger da kült bir model haline geldi.
2: Hadi bana şu Charger'ı anlat biraz. Fiyatı uygundu değil mi?
1: 12 bin istiyor. 12 bine bir Charger dağılmadan ve kendi kendine hareket edebilen bir halde ise iyi bir fiyattır. Bunlar çok popüler. Çünkü Gangster'in Kaderi filminde Steve McQueen'in karşısındaki rakip arabada Charger'dı. 68-70 model yılları aşırı popüler olduğu için fiyatlar kolayca 60, 70, 80, 90 hatta 100 binlere kadar çıkıyor. İkinci nesil ise popülerlik açısından hemen ardından geliyor. Bu yüzden 12 bin dolar. Dağılmayacak durumda bir araba için mantıklı bir fiyat. Evet, içinde küçük bir V8 motoru varmış. 5200 cc hacme sahip. Gerçi şu lanet makineler bazen gerçekten iyi gidiyor. Ama görünüşü iyi değilmiş. Bence 9 veya 9500 almamız lazım. Eğer durum fena değilse maksimum 10.000. Daha fazla veremeyiz. Pek de inci tanesi sayılmaz.
2: Bayağı kötü görünüyor.
0: 1973 model bir efsane rezalet bir durumda ama Klaus için bilindiği üzere teknik detaylar her zaman görüntüden önce gelir.
1: Tamam, boya ve biraz yıpranmış hali bizi aldatmasın. Eğer pas durumu iyiyse bunu alabiliriz.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Bunu alacak mısın?
1: Zavallı biraz hırpalanmış gibi.
2: Satıcı nerede?
1: Bilmiyorum, belki içeridedir. Bir bakayım.
2: Tamam.
1: Affedersiniz, kimse var mı? Evet, Charger yine ilginç bir olaydı. İnternetten buldum, telefonda görüştüm ve konuşurken bile Amerikalı olmadığını fark ettim. Benden kaçmaz. Merhaba.
3: Merhaba.
1: Merhaba, dün 73 model Charger hakkında konuşmuştuk.
3: Oo, benim Charger'ımı arıyorsunuz.
1: Evet, evet.
3: Tamam.
1: Merhaba, ben Klaus.
3: Ben Takumi.
1: Merhaba Takumi.
2: Merhaba Katil.
3: Ben oldum. De öyle. Görmek ister misiniz?
1: Evet.
3: Tamam.
1: O kadar da iyi durumda değilmiş.
3: Görünüş olarak iyi değil ama mekanik olarak çok iyi.
1: Evet.
3: Üzerinde 318 beygirlik bir motor var. Evet, yani işte bu şekilde.
1: Altı ve pas durumu nasıl? Zeminleri
3: evet,
1: iyi
3: evet.
1: mi?
3: Her şey iyi durumda. Sürülebilir halde. Bu araba özel olarak Japonya'da üretildi.
1: Japonya için mi aldın?
3: Evet, evet. Aslında arkadaşım istiyordu bunu.
1: Evet.
3: Ama hala havalesini gerçekleştirmedi.
1: Evet.
3: O yüzden de kim önce gelirse o alır.
1: Aslında benim de eskiden yaptığım işi yapıyor. Müşteriler için arabaları satın alıyor. Onları Japonya'ya gönderiyor ve nakliye ile ilgileniyor. Ben de aynısını Almanya'ya yapıyordum. Görünen o ki bir müşterisi ona kazık atmış. Ona arkadaşım dedi ama gerçek bir arkadaş böyle bir şey yapmaz.
2: Bu biraz sert olmuş.
1: Evet, tavan gitmiş. Neredeyse hiç kalmamış. Artık işe yaramaz.
2: Sence bunu biri alır mı? Japonya'ya satmamasının bir sebebi var bence.
1: Ama o kadar da kötü görünmüyor. Bir bakmam lazım. Bence zeminler fena değil gibi. Ama Bu duyduklarım pek hoş sesler değil. Şu bagaj kısmına bir bakalım. Krom çıtalar var. Aha, işte burada. Evet.
2: Burada bir delik var.
1: Evet, evet biliyorum. Orada da var, burada da var ama yine de o kadar kötü görünmüyor aslında.
2: Şurada da ufak bir delik var bak.
1: Evet, evet. Birkaç bozuk para düşecek kadar büyük ama o kadar da kötü değil. Bazılarında yarım bagaj bile kalmamış. Doğrudan depoyu görüyorsun. Eğer fiyat konusunu anlaşabilirsek bence bu iş olur. Sen ne dersin?
2: Kaç istiyor?
1: 12 bin.
2: 12 mi?
1: Evet.
2: Şaka yapıyor olmalı.
1: Evet, aslında çok da fena değil. Bu araba ağırlıklı olarak kozmetik kusurlara sahip. Biraz da kokuyor.
2: Küflü mü?
1: Ya, çalıştığını söylemiştim.
3: Sanırım akü bitmiş. Ben hemen şarj cihazını getireyim, bekleyin.
1: Takviye kablon var mı?
3: Evet evet var var, merak etmeyin var.
1: İşte takviye kablosuyla geldim.
3: Nasıl kullanacağını biliyor musun?
1: Evet evet biliyorum. Sen güzel. De biliyor musun?
3: Hayır hayır bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun? Kırmızı kırmızıya, siyah siyaha. Tamam bakalım şimdi. Biraz kenara çekil. Ne olur ne olmaz patlayabilir. Vay canına. Çalışıyor.
3: Sana söylemiştim.
1: Doğruyu söylemişsin.
3: Çalışıyor bak.
2: Test sürüşü yapmak ister misin?
1: Ne?
2: Test sürüşü yapalım mı diyorum. Yapabilir miyiz?
3: Tabii tabii buyurun.
2: Tamam mı?
3: Tamam. Bağlantıyı keseyim artık.
0: En önemli soru şu. Charger'ın teknolojisi en azından tatmin edici mi yoksa görüntüsü kadar döküntü mü?
2: Kirler doğrudan tavandan buraya dökülüyor. Tavan pas içinde görüyorsun değil mi?
1: Evet ama altı gayet iyi olduğu için o kadar da kötü bulmuyorum.
2: Bu tam bir kabus. Kokuşmuş her yeri kırık dökük. Bunu böyle mi satmayı düşünüyorsun yoksa bir şeyler yapacak mısın? Küflenmiş.
1: Evet aslında olduğu gibi satmak istiyorum.
2: Ah, gerçekten iğrenç. Şuna bak.
1: Bana
2: üstü
1: niye
2: başım
1: atıyorsun?
2: Pislik içinde kaldı.
1: Sen de neredeyse
2: hayır,
1: çıplaksın.
2: Hayır öyle değilim. Tiksiniyorum şu anda resmen.
1: Charger gerçekten perişan halde. Resmen çılgın Max arabası. Tavandan üzerime parçalar dökülüyordu. Üstüm başım berbat oldu. Ama o kadar da kötü değil. Bak sinyal veriyor.
2: Vay canına sinyal veriyor bu.
0: Kokpitte ışıklar yanıyor. Ama dışarıdan belli olmuyor.
2: Gerçekten almak istiyor musun?
1: Evet.
2: Ödüm koptu. O iğrençti. Tanrım.
1: Ama çalışıyor. Vites geçişleri iyi. Altyapısı fena değil. Bagajı da çalışıyor. Bunlar düzelebilecek şeyler.
2: Bunu birinin alabileceğini hayal edemiyorum. Klaus onu güzel göstermek istemiyor. Sadece tekrar satmak istiyor.
1: Yine bir yerlerde 70'lerin başında üretilmiş düzgün bir charger satın almak için cebinde 30-40 bin doları olmayan birileri var. Yani bu arabayı alıp parça parça yapabilecek birileri çıkacak. Onlara satabileceğim.
2: Alacak mısın gerçekten?
1: Evet.
2: Bir fikrim var.
1: Ne fikri?
2: Bir pazarlık taktiğim var.
1: Gerilla taktiği mi?
2: Evet, şimdi şöyle yapıyoruz.
1: Tamam.
2: Sıkı dur.
1: Sıkı duruyorum.
2: Şimdi iyi polis kötü polis oynuyoruz.
1: Tamam.
2: Ben kötü polis olacağım.
1: Tamam.
2: Sürekli ne kadar berbat bir araba olduğunu söyleyeceğim.
1: Tamam.
2: Ve sen de iyi polis olacaksın.
1: Zaten öyleydik. Fazla bir şey oynamamıza gerek yok. O sürekli bu araba hurda diyecek. Ben de o kadar da kötü olmayabilir diyeceğim.
2: Biz bu arabayı alamayacağız
1: evet.
2: diye düşünecek. Ve arabayı satmayı çok istiyor.
0: Asıl soru şu. Satıcı bu charger'ı ne kadar acil satmak istiyor?
3: Merhaba.
1: Biraz kirlendik. Sanırım tekrar duş almam gerekecek.
3: Tamam. Nasıldı peki?
1: 12 mi istiyorsun?
3: Evet.
1: Bu biraz fazla.
2: Bu hiç uygun bir fiyat değil. 12 bin çok fazla bence.
3: Ama çalışıyor değil mi?
2: Her taraf kir
3: resmen
2: içinde.
3: Resmen güçlü Amerikan arabası hissiyatı veriyor.
2: İnanılmaz halime bak.
1: Havandan pislik dökülüyor.
3: Evet orası öyle.
2: Çok kötü.
3: Peki siz kaç teklif edersiniz? Ne kadar alırsınız? Bir şey söyleyin.
1: Biz ne kadar mı ödemek istiyoruz?
3: Evet.
1: 8 bin öderim.
3: 8 mi?
1: Evet 8 bin.
3: Hayır hayır olmaz. Ciddi söylüyorum 8 olmaz. 12'ye ihtiyacım var benim.
1: Bu parayı hak etmiyor. Bence durumu çok kötü.
2: Hayır.
3: Tamam peki 11 bin olsa?
2: Hayır.
1: Hayır. 11 bile çok fazla.
2: Sadece paslı bir hurda bu, üzgünüm.
3: Ya ama bu araba 1973 model. Yani yeni bir araba değil zaten. Bunu biliyor olmanız
1: 1968
3: lazım.
1: 1968 model değil dostum. Fiyatı daha da düşürmelisin.
3: Evet, tamam.
1: Japon adamın yaptığı pazarlıktan epey keyif aldım.
3: Arabanın motoru çalışıyor. Her şey yolunda. 10.
1: Belki 9.
3: 10.
1: O 8 dedi, ben 9 dedim. Ama bu kadar yeter.
2: Güle güle, iyi günler. Teşekkür ederiz.
3: Tamam, bekleyin, bekleyin, durun. Tamam. Peki. Son teklifim 9500 olsa. Bu son fiyat ama.
1: Son fiyat mı? Gidiyor olsak bile mi?
3: Evet evet, gidebilirsiniz tabii. 9500'de kalıyorum ben.
1: Bana bir dakika ver,
3: tamam.
1: Biraz
3: tamam,
1: konuşmam lazım.
3: Tamam, bir düşünün,
1: lazım.
3: Bir konuşun.
1: Bence 9500 tamam. Bu aracı bu fiyata alırım. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Evet. Biliyorum. Pek heyecanlı görünmeyeceğim. Anladım.
3: Düşündünüz mü?
1: Tamam. 9500'e alıyorum.
3: Tamam mı?
1: Evet.
3: Pekala. Anlaştık.
1: Tamam. Oldu bu iş. Kötü polis, iyi polis taktiği.
0: Başarılı. Klaus Hamburg'daki galerisi için yeni bir araba aldı.
1: Bu artık senin.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadu.

0: gel aşka.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
15: Sizi Savian TF3'ümle tanıştırayım.
14: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
15: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
14: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
16: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
14: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
17: Las Vegas'ta kutlama yapmadan önce Klaus'un çok özel bir araba bulması gerekiyor.
18: 61 model bir araba buldum.
19: Katie'nin bulduğu bu araç bence Krishan'a uyabilir.
17: Krishan, Klaus'a özel bir görev verdi.
6: Bu araba kadın gibi olmalı.
17: Aday 1, 1965 model bir Galaxy ama hemen elendi.
19: Bu aradığımız sportif tarzda değil.
18: Kadın gibi diyemem tabii.
19: Evet, çok haklısın.
17: Ama burada bir şeyler bulmak mümkün olmalı.
18: İç kısmı dışından daha iyi görünüyor.
19: Kesinlikle.
17: Biraz daha fazlası olsun mu?
18: İşte bu mavi olan.
19: Bu da güzel. Ama Krishan'a göre değil. Yine de bu hoşuma gitti.
18: Bu olabilir. Bu
19: mu?
18: Ben buldum. Ben buldum.
19: Harika iş çıkardın.
17: 61 model Series 62. Belirgin köpek balığı yüzgeçleri ve şık iç tasarımıyla. Yoksa o araba bu araba mı?
19: İlk bakışta o kadar da kötü görünmüyor.
18: Güzel mi? Güzel görünüyor
19: mu? Güzel görünüyor.
18: Çok iyi inceledim. Ve bence bu araç evet. Harika. Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsınız?
19: Merhaba. Ben Klaus.
0: Ben
19: memnun
0: de Mike.
19: Oldum.
0: Memnun oldum.
18: Bu ben de teşekkür ederim.
0: Çok
18: merhaba.
0: Çok memnun oldum. Özellikle aradığınız bir şey var mı?
19: Özellikle bunun gibi bir
18: bunun
19: şey
18: gibi,
19: arıyoruz.
18: Evet.
0: Tamam.
19: Bu renk kombinasyonu tam aradığımız şey olabilir.
0: Tüm araçlarımız arasından kiralık olanlardan birini seçtiniz. Bu araba maalesef satılıkta.
19: Hayır, biz satın almaya geldik.
0: Aa, tamam.
19: Belki satmayı düşünebilirsiniz. Olamaz mı?
0: Düşünebilirim. Satmayı pek düşünmemiştim ama doğru fiyatla her şey satılıktır, öyle değil mi? Sonuçta burada ticaret yapıyoruz.
19: Doğru.
17: Peki bu araba için doğru fiyat ne?
19: Kapısı güzel kapanıyor.
18: Bu orijinal boya mı Klaus?
19: Bence orijinal renk ama ilk boyası değil artık. Temiz görünüyor. Burada da yok. Her şey iyi görünüyor. Pas açısından gayet iyi durumda. İç kısmı da epey şık.
18: Tam istediği gibi.
19: Evet öyle. Işıklar da düzgün çalışıyor.
18: İşte bu.
19: Bence bu iyi bir araba olabilir. Günlük kullanım için düzenlenmiş diyebilirim. Çünkü kiralık araç olarak kullanılmış. Aslında böyle bir arabayı kiraya vermek mantıklı. Çünkü sonuçta bu şeyin adı otomobil. Sabit dursun diye üretilmedi. Arada bir sürmek lazım. Arabalar da hareketsiz kalmaktan hoşlanmaz. Böylece hiçbir yeri paslanmaz.
18: Sahibi satmayı düşündüğünü söylüyor. Peki bu araba ne kadar eder?
19: 30 civarı.
18: 30 mu?
19: Nasıl çalıştığına ve geçmişinde neler olduğuna bağlı.
18: O zaman 28'e almak istiyorum. 25'ten başlar 25? Ama 28'e de alırız. Öyle değil mi? Daha iyi olmaz mı?
19: O zaman bir ihtimal anlaşabiliriz. Evet.
18: Arabanın geçmişi hakkında bir şey biliyor musun?
0: Evet, biliyorum. Biraz araştırdım. Aslen Kaliforniya'dan geliyorum. Sonra Utah'a gitmiş. Ben de oradan aldım ve sonra Vegas'a getirdim.
19: Fiyat konusuna gelirsek, normalde kiraya veriyorsun ama satmayı da düşünebilirsin. Öyle değil mi?
0: Evet, düşünebilirim.
19: Kabaca bir fiyat tahmini verebilir misin?
0: Aşağı yukarı 30 bin dolar diyelim.
19: Kulağa fena gelmiyor. Peki küçük bir deneme sürüşü yapabilir miyiz?
0: Tabii ki.
19: Bir
0: buyurun
19: deneyelim.
0: Bir tur atın lütfen.

0: Şimdi ikimiz de biraz turist gibi görünüyoruz.
1: Doğru, daha önce de söylemiştin. Açık tavanda sadece turistler
0: evet,
1: geziyor.
0: Evet, burada üstü açık arabayla dolaşanlar hep turist. Vegas'ta yaşayan kimse böyle bir şey yapmaz. Hem de hiç kimse.
2: Nevada çölünde insanlar mümkün olduğunca güneşten ve sıcaktan kaçınır.
1: Gerçekten beğendim.
0: Küçük ama güzel gidiyor.
1: Ama o tok sesi yok.
0: Aslında çok gürültülü değil, epey sakin gidiyor.
1: Sanırım yükseltilebilir, değil mi?
0: Tabii ki yükseltilebilir. Olay egzozda bitiyor.
1: Çünkü bence...
0: Birkaç testere vuruşuna bakar.
1: Neyse, bu arabayla güzel bir gün geçireceğiz.
0: Güzel gidiyor. Bu hoşuma gitti. Sıcaklık göstergesi çalışmıyor ama alt tarafta küçük bir ekstra gösterge takmışlar.
1: Hiç istemiyorum. Çok rahat.
0: Öyle mi?
1: Beyaz koltuklara bayıldım. Hiç böyle tahmin etmemiştim. Başta biraz karşıydım. O beyaz koltuk istediğini söylediğinde bana garip gelmişti. Ama şimdi ilk kez beyaz koltuğa oturdum. Göz ucuyla bu açık renkli koltukları görmek insanın havasını değiştiriyor. Gerçekten çok hoşuma gitti diyebilirim. Bence oldukça şıktı.
0: Mike, araba gerçekten iyi gidiyor.
3: Eğlenceli miydi? Harika bir evet. Sürüş hissi var değil mi?
0: Evet, yola güzel oturuyor. Ne bir
3: evet,
0: tıkırtı ne bir sallanma var. Biraz turist gibi göründük.
3: Evet.
0: Pekala, müşterime birkaç
3: fotoğraf
0: yollayıp
3: çek.
0: Cevabını bekleyebilir miyim?
3: Evet.
0: Uygun olur mu? Ondan haber alır almaz sana dönerim.
3: Ayağınıza
0: sonra
3: sağlık.
0: Da fiyatını
3: teşekkür
0: konuşuruz
3: ederim.
0: Olur mu? Bence bu araba Krishan'a uyabilir.
1: Kadın gibi araba diyebilirim. Acayip havalı görünüyor. Christian'ı gözümde canlandırıyorum da yanında eşi, üstünde güzel bir takım elbise.
0: Günaydın Christian. Nasılsın? Fotoğrafları aldın mı? Ne demek yok? Yok dedi. Ben de ha dedim. Hı dedim. Fotoğraflar sende ama araba olmaz mı diyorsun? Bu araba benlik değil dedi. Yazık oldu. Tam isabet sandım. Mavi beyaz harika gidiyor. Tam istediğin gibi bir araba. Kati bile içinden çıkmak istemedi. Ama Krishan hayır dedi.
1: Lanet olsun, akşam kutlama yaparız sanmıştım. Şimdi tekrar düşünmeye başlayabiliriz. Mükemmel arabayı nereden bulacağız ki?
0: Ben de bu arabaya bayıldığım için kısa bir yok cevabı almak sinir bozucu oldu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ama Krishan yoğundu, ona kızamam. Yemin ederim seninle işim zor.
2: Krishan kadın gibi bir araba istiyor ve bu çok belirsiz bir talep. Bu yüzden seçenekleri daraltmak gerek.
0: Ona birkaç farklı modelin görsellerini göndermiştim. İstediği tarzı seçmesini istedim.
1: Sadece taslak olarak şekil açısından fikir vermesi için.
0: Şimdi ise olay tamamen 1965 model bir Impala Cabrio'ya odaklanmış durumda.
2: Kolayı varken neden zor olanı seçelim ki? Impala Amerika'nın en çok satılan arabalarından biri olsa da 1965 yılında üretilenlerin yalnızca onda biri Cabrio olarak fabrikadan çıktı.
1: Bay Christian bu arabaya gerçekten aşık oldu diyebilirim.
0: Bu da işi pek kolaylaştırmıyor. Çünkü artık piyasada fazla kalmadı. Şimdi kendi çevremizde bir tane bulmamız gerekiyor. Evet.
2: Üstüne üstlük, Klaus'un tek boynuzlu Atav'ında zamanda daralıyor. 3 gün içinde Hamburg'a dönüş uçuşu var.
0: Eğer bunu halledemezsek gerçekten sinir bozucu olur. Çünkü biz genelde her şeyi bir şekilde yoluna koymayı başarırız. Ama 65 model bir Impala bulmak hiç de kolay bir iş değil. Kırmızı iç döşemeli, beyaz dış boyalı, beyaz tavanlı 65 model bir Impala Cabrio buldum. Fotoğrafları güzel görünüyor. Altı temiz, makul bir geçmişi var. Yaşlı bir hanımefendinin arabasıymış.
1: Nerede duruyor?
0: Sacramento'da. Vegas'tan Sacramento'ya gitmek en az 10-11 saat sürecektir. Kuzeyde. Ancak komisyoncu işini ağırdan alıyor. Çünkü önce yaşlı hanımefendiye ulaşması gerekiyor. Ama onu bir türlü yakalayamıyor. Şu anda asıl problemimiz bu. Arabaya ulaşamıyoruz. Oysa Krishan bu arabayı gerçekten çok istiyor. Eğer gerçekten düzgünse ve fotoğraflardaki gibi çıkarsa sanırım alacak. Ama burada işler böyle yürümüyor.
2: Alternatifleri ise pek yok. Yapabilecekleri tek bir şey var. O da Las Vegas'ın gece hayatının tadını çıkarmak. Madem oradalar, biraz eğlensinler.

0: ama eğlencenin ardından biraz da iş zamanı.
1: Klaus, merhaba, nasılsın?
2: Merhaba Mirko, nasıl gidiyor?
1: Süper.
3: Her şey tam.
2: Harika. Peki arabada durum ne?
3: Onunla ilgileniyorum.
0: 1956 model nadir Patricia'nın büyük bir sorunu var.
2: Kesinlikle bu ses yatak arızasına benziyor.
0: Bu motorun komple revizyona girmesi gerektiği anlamına geliyor. Üstelik sadece bir yıl üretilmiş bir motor.
1: Elle üretilmiş pistonların sekmanları tam olarak uymadı. O yüzden yeni bir set sipariş etmek zorunda kaldım. Neyse ki şimdi geldiler. Ne gerekiyorsa piyasada bulmak neredeyse imkansız. Ve bu araç için her şeyi ya kendin üretmek zorundasın ya da çok uzun süre ikinci el parça arayacaksın. İşin kötü yanı aracın çok değerli olması. Umarız her şey uyar, her şey düzgün çalışır ve ilerleriz. Güneşin altında keyif çatamıyoruz maalesef, öyle değil mi?
2: Atölyede işler alev gibi mi yani? Ben bir yangın söndürücü getireyim.
1: Tamamdır, hadi çalışmaya devam edelim.
2: Tamam dostum, herkese selam söyle. Size kolay gelsin.
1: Aynen.
2: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Ah, bu iyi oldu.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Kirlendi. Akşam bir davete nasıl yetişecek şimdi?
15: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Mirko'nun bugünkü hedefi sadece 3400 adet üretilen Packard motorunun artık sorun çıkarmamasını sağlamak. Ama bunun için yeni pistonların tam oturması gerek.
1: Başka bir üreticiden yeni bir set segman sipariş ettik. İşte sonuç. Her şey mükemmel. Sadece %1 fark vardı ama her şeyi değiştirdim. Uyabileceğinden eminim. İşte bu kadar. Pistonları ilk seferde tam oturtmam gerekiyor. Çünkü yanlış yaparsam segmanlar bloğun kenarında takılı kalır. Ve bir daha vurursam da kırılıp dağılırlar. Ve bu kesinlikle olmamalı. Tekrar başlıyoruz.

0: Ama motor revizyonu henüz bitmiş değil.
1: Silindir kapaklarını monte etmemiz gerekiyor. Yağ karteri takılacak, vidalar sıkılacak, itme çubukları, emme manifoldu, hidrolik iticiler. Daha yapacak çok iş var.
0: Ve dünyanın öbür ucunda Las Vegas'ta saatler akıp gidiyor.
2: Sonunda Sacramento'dan uzun süredir beklenen telefon geldi.
0: 900 kilometrelik bir yolculuk yapmaları gerekecek. Hem de sırf bir araba görmek için.
3: Araba nerede?
2: İşte bu.
3: Benimle dalga geçme.
2: Hayır, cidden bu. Vegas'a kadar Galaxy ile geldim ama şimdi bir 9-10 saat daha yol yapacağız. Galaxy öyle sessiz bir araba değil. Yeni bir model araba gibi yalıtımlı değil. Kliması yok, hiçbir şey yok. Bu yüzden biz de kiralık bir arabayla gideceğiz. Böylesi daha konforlu.
3: Bununla mı gideceğiz yani?
2: Başka seçenek yoktu. Aceleyle ancak bunu bulabildim. Zaman olsa başka araba bulurdum. Mirko önümüzdeki günlerde zaten bir arabayı Vegas'a götürecek. Teslim etmesi gerekiyor. Benim Galaxy'yi de dönüşte yanına alır. Herkes için en pratik çözüm bu.
3: Bu yolculuğu büyük bir merakla beklemiyorum, hayır. Berbat bir araba. Daha önce hiç 10 saat boyunca araba kullanmadım ben. Hiçbir insan o kadar uzun süre arabada oturamaz.
2: İşte budur. İşte böyle.
3: Yaşasın. Ama her şeyin bir ilki vardır derler, değil mi? Vegas harika arabalarla dolu ama biz burada hurdaya biniyoruz. Bugün muhteşem bir spor araba gördüm. Onunla gitsek kesin daha hızlı giderdik.
0: Ya da belki de gidemezlerdi. Çünkü hız limitleri Amerika'da da herkes için geçerli.
3: Bu çile bitmek bilmiyor. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Tahmini olarak 3 saat kadar var. 3 saat boyunca dümdüz gideceğiz. Ya bunca yolu boşa gitmiş olursak, o zaman elimizde sadece yolda edindiğimiz anılar kalacak. Tek sevinebileceğimiz şey bu olur. Geri kalan her şey boşa gitmiş olur. Bunu gerçekten hiç istemeyiz. Yani bu Krishan için 3. darbe olur. Bir noktadan sonra bu çekilmez hale geliyor. Çünkü sonuçta bunların da bir maliyeti var.
3: Sanırım artık arka tarafımda bir tümör oluştu.
2: Bu paralar kolay kazanılmıyor. Evet.
3: Sanki araba değil de başka bir şey satıyormuşsun gibi.
2: Ama sevgili Kati, güzel bir şey bulursak para kazanırız.
3: ...35 derecede yola çıktık ama yolun sonunda 1 derece ve kar fırtınası ile karşılaştık.
2: Evet, Amerika seyahatimizde Tahoe Dağı'nda küçük bir Almanya kaçamağı oldu. Bu kesinlikle şok ediciydi. İlk başta bu da ne diye düşündüm.
3: Amerika gerçekten çok tuhaf bir yer. Sacramento'ya yolculuk günün sonunda tam bir eziyet oldu. Yol gerçekten inanılmaz uzundu ve Klaus her şeyi tek başına halletti diyebilirim. Ben biraz kestirebildiğim için şanslıydım bu arada. Otelimize vardığımızda derin bir nefes aldım tabii.
0: 10 saat yolculuk yaptılar ve hala hedefte değiller. Müşteri için hala bir araba bulamadılar.
3: İşte her zamanki gibi ertesi gün yine araba arayışına devam ettik. Açıkçası buna pek hevesli değildim.
0: Çünkü Kati ve Klaus'un Sacramento'ya gelme sebebi yalnızca tek işiydi. Krishan'ın hayalindeki araba.
2: Şu Impala'yı görmek için biraz hızlanmamız lazım.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Sonunda gelebildik.
4: Klaus, nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
4: Seni de görmek Merhaba. Güzel. Ayağınıza sağlık.
3: Merhaba, ben Kati. Çok teşekkür
4: oldum.
3: Ederim.
4: Las Vegas nasıldı?
2: Fena değildi.
0: İşte mücevherimiz. 1965 model Impala SS 5.3 litre motor hacmi 250 beygir gücüyle karşımızda. Yaklaşık 35 bin dolara satılık.
4: Maalesef bu galerinin sahibi geçen Temmuz ayında vefat etti. Eşi şimdi tüm klasik arabaları satıyor. Beni de bu iş için tuttu. İşte bu yüzden bugün sizinle buluştum. Hepsi açık, rahatça bakabilirsiniz. Anahtarları da burada, sizin için getirdim.
2: Alabilir miyim?
4: Tabii ki.
2: Teşekkürler.
3: İlk izinim mi? Sonuçta bu bir zevk meselesi. Öyle değil mi?
2: Impala gerçekten güzel bir araba.
3: Bence daha iyi arabalar gördük.
2: İçerisi de yeni gibi. Aslında orijinalinde kırmızı gövde, beyaz koltukluydu ama sahibi beyaz gövde, kırmızı koltuk kombinasyonuna aşık olmuş.
3: Her iki tarafta üçlü ışıklar falan vardı. Yani o hoşuma gitti ama genel olarak biraz sıradan buldum.
2: Arabanın geçmişi hakkında bilgin var mı?
4: Çok fazla bilgim yok. Bunu sattığım beyefendi arabayı bu şekilde tamamen restore edilmiş olarak satın aldı.
2: Ah tamam.
4: Evet.
2: Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Şahane. Çok düzenli, çok temiz. Uygun.
0: Yoksa bir anlaşma mı doğuyor?
4: Açabilirsin.
0: En önemli şeyler belli oldu. Araba iyi durumda ve radyo çalışıyor.
2: O zaman sırada ne var? Test sürüşü.
4: Tabii olur.
2: Hadi.
4: Tamam.

0: Çok iyi gidiyor.
1: Evet, tam bir gezi arabası.
2: Güzel bir motor sesi var.
0: Evet, iyi bir izlenim bırakıyor. Gösterge paneli de tertemiz. Ne zaman restore edilmiş peki, biliyor musun?
1: Evet, kayıtlarda yazıyor. Hatırladığım kadarıyla restore edildiği yıl 2016.
3: Her şey yenilenmiş. Sorunsuz bir alım için mükemmel şartlar.
0: Hadi geri dönelim. Aslında güzel bir araba. Üstelik harika bir sürüş deneyim sunuyor.
2: Kadın gibi değil, ihtiyar gibi bir araba.
0: Her şey çalışıyor. Camlar inip kalkıyor, kapılar açılıp kapanıyor, kilitler sağlam. Tüm sistemlerin çalıştığı böyle bir araba bulmak gerçekten çok nadir. Ne kadar istiyorsun?
1: İlan fiyatı gibi 34.995 dolar.
0: Tamam.
1: Ve tüm belgeleri şu anda hazır.
0: Evet.
1: Fiyat değişemez.
0: Müşterimle konuşmam gerek.
1: Anlıyorum.
0: Tamam.
3: Araba iyi ama Klaus'un müşterisi için bu yolculuk değerli olacak mı? Şimdi onu göreceğiz.
0: Evet, merhaba dostum. Nasılsın? Araba güzel gidiyor. Her şey düzgün çalışıyor. Hatta eski radyosu bile çalıyor. Motor sesi de güzel. Hafif bir homurtusu var. Ne diyorsun
2: katı? Güzel bir sesi var.
0: O da sevmiş. Ama fiyat konusunda satıcı çok ama çok katı. Fiyatı kesinlikle indirmiyor. Azıcık indirim isteyenleri bile geri çevirmiş. Ama ben diyorum ki bu araba Hamburg'a geldiğinde değeri yaklaşık 50 bin dolar olacak. Ben bundan eminim. Hala pazarlık peşinde.
1: Onu suçlayamam. Ona kızmıyorum. Ben de aynını yapardım ama fiyatı düşüremem.
0: Sürekli yapamam. Olmaz diyor. En azından 50 doları indir yoksa içim rahat etmeyecek diyor.
1: 50 mi? Tamam.
0: Tamam tamam diyor. 50 doları anlaştık. Güle güle kullan.
3: Görev tamamlandı. Impala satın alındı.
1: Daha önce Almanlara 5-6 araba sattım ama ilk kez bir Alman'a burada araba sattım. Genelde arayıp parayı internetten transfer ediyorlar. Ben de arabayı gönderiyorum ama böyle yüz yüze tanışmak daha iyi.
3: Uzun süredir beklenen an geldi. Son anda kadın gibi arabasını kaptı.
0: Gerçekten mutluyum. Sonunda Krishan için kadın gibi bir araba bulabildik. Artık yolda. Diğer arabalarla birlikte yükleniyor. Çok yakında Hamburg'da onu teslim alabileceğiz. Bence güzel iş çıkardık.
3: Ama önce Klaus ve Katy'nin eve dönmesi gerek. İlk etap 620 kilometre uzaklıktaki Los Angeles'a dönüş.
4: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
23: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
22: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
21: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
2: Buradan taşındın demek ha? Burası harikaymış.
0: Şu köprüde bile istediğimi içemiyordum.
2: Şunu 5-10 dakika içmeden duramıyor musun sen?
0: Evet, inanması zor ama burada her yerde yasak koyuyorlar.
2: Daha fazlası mümkün
0: Almanya'dan
2: değil.
0: Almanya'dan bile fazla yasak var.
2: Bence bir şube musun? Açalım. Ben de müdür olurum, ne dersin? İyi olmaz mı? O zaman Hamburg'da kendine yeni bir kati bulman gerekecek. Ben artık California Manhattan sahilinde olurum. Çok sevindim, evet, gerçekten. Beni yanına aldığın için mutluyum. Sırf bu manzara için bile bu yolculuğa değdi. Tabii mutluyum. Sürekli arabaları görmektense. Buraya gelip şehre şöyle bir göz atmak daha güzel oldu bence. Harika bir yer.
0: Tadını çıkar çünkü uzun sürmeyecek. Merhaba dostum. Geri döndüm.
24: Merhaba.
0: Nasılsın?
24: Nasıldı?
0: Yorucuydu. Peki arabayla aran nasıl? Bir sorun çıktı mı? Her şey yolunda mı?
24: Hayır. Son aşamadayım.
0: Pekala, ne zaman deneyebiliriz? Piston çalışacak mı diye merak ediyorum.
24: Ben de merak ediyorum.
0: Açıkçası biraz tedirginim.
24: Hı, ben de. Yarın yaparız.
0: Tamam o zaman.
24: Evet.
0: Tamam. Ben bilgisayarı açayım. Burada neler olup bitmiş bir bakayım. Olur mu?
24: Hı. İşine dön.
0: Geri dönmek güzel.
24: Güzeldir tabii.
0: Görüşürüz.
3: Ve Klaus'un kutsal garajını terk etmeye hazırlanan eski bir dost daha var.
25: Merhaba.
0: Merhaba Werner. Gel bakalım.
25: Çalışıyor musunuz?
0: Nasılsın?
25: İyiyim. İyi. Merhaba.
0: Çalışıyoruz tabii.
25: Güzel.
0: Evet. Gel. Çok az kaldı.
3: 60 yaşındaki bu araba 140 bin euroya mal oldu. Yüksek fiyatına rağmen zamanın şartları bu arabaya zarar vermişti.
24: Fred bizim saç ustamız. Şu an arabanın tüm saçlarına kaynak yapıyor. Nihayet her şey bittiğinde tünelin ucunda ışığı göreceğiz.
0: Fred şimdi açıklayacak.
25: Tamam.
26: İç kısmı en ilginç olan yer.
25: Evet.
26: Çünkü dıştaki delikler zaten belliydi. İç marş bir yerde bir güçlendirme sacı vardı. Onu kaynak yaptık. Burayı tamamen yeni bir sacla kapladık. Çünkü eskisi tamamen çürümüştü. Burada da taban grubunu onardık. Yani yukarıdan görünmeyen kısmı. Buradaki taşıyıcıyı düzelttik. Çünkü muhtemelen kriko kaydığı için eğilmiş durumdaydı. Size durumu şöyle özetleyeyim. Amerika'da yapılan onarımlarla burada yapılan onarımlar arasında dağlar kadar fark var. Avrupa'da, özellikle Almanya gibi bir ülkede arabalardaki kalite beklentisi çok ama çok yüksektir. Bu konuya daha çok özen gösteririz. Burada işler bu şekilde yapılıyor.
25: İşlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Detaylara kadar dikkat ediyorlar.
0: Birkaç iş kaldı. Boyama, cilalı. sağlama, koltukları ve halıları tekrar yerleştirme.
25: Sonunda faturayı beklememiz gerekecek.
0: Sanırım 20 bin euro daha gidecek.
25: Bu fiyat aralığında iş yapıyorsan sonrasında tasarruf etmeye çalışmak saçma olur. Kaynak işinde de seçenek vardı. Ya bir parça ekleyip geçecektik ya da sıfırdan entegre edecektik. Bu fiyat aralığında seçim şansı yok. 20 bin euroluk bir araba olsaydı farklı olurdu.
0: Evet dostum. Artık gördün.
25: Gördüm.
0: Bir sonraki buluşma araba yola çıkarken olacak. Buna hazır mısın?
25: Benim de işe dönmem lazım.
26: Senin de işin var tabii.
3: Kolay gibi görünüyor ama Klaus'un ekibinin düzeltmesi gereken birkaç küçük detay daha var.
1: Merhaba.
0: Bak, yapman gereken aşağı yukarı bu. Sonunda burası şu siyah kısım gibi olmalı. Aynı siyah tonu tutturabilir misin?
26: Evet.
0: Simsiyah yapar mısın?
26: Tabii. Sonunda macunla yapacaksın değil mi?
0: Evet.
26: Ben sadece saç işini yapıyorum.
0: Evet doğru.
1: En zor kısmı yüzeyi kusursuz hale getirmek. Sonunda fark edilmemesi gerekiyor. Bu çok önemli.
26: Önce bir renk analizi yapılıyor.
1: Bunun için ölçüm cihazım var.
26: Analiz sonucuna göre boya karıştırılıyor.
1: En derin siyahın kodu genelde reale 9005 oluyor.
26: Eğer renk uymuyorsa ustamız bilgisini konuşturup tonu elle ayarlıyor.
1: İki bileşenli boya. Ya siyaha biraz açık ton ekleyip geçeriz ya da baz renk üzerine şeffaf kat atarız.
26: Yani gerekirse 300 miligram kadar gri ya da siyah eklenir ki renk daha iyi otursun.
1: İşin püf noktası da burada. Sonunda fark edilmemeli.
3: Ve işte birkaç gün sonra haftalar süren çalışmanın ardından 1959 model bu araba eski ihtişamına kavuşuyor ve teslimata hazır hale geliyor.
26: Evet, bence güzel oldu diyebilirim.
0: Harika bir iş çıkardı. Yeni çıtalarla eski parçalar zaten uymazdı. Ama bunu ona gösterebiliriz.
26: Güzel.
0: Bunu yapabiliriz. 59 model arabayı bu kadar uzun zamandan sonra nihayet bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Hala ufak tefek işler var ama sonunda tamamlandı. Artık Werner'e mutlu sahibine gidiyor. Sonunda bu arabadan kurtulduk.
25: Günaydın arkadaşlar.
0: Günaydın Werner. Sen geldin, güneş doğdu.
25: Benim güneşim sensin.
0: Tabii.
3: Kısa bir inceleme ve ardından...
0: İstersen atla.
25: Tamam. Olur.
0: Sonra ver elini yollar.
3: Werner için bekleyiş nihayet sona erdi. Tam 3,5 ay sonra ilk sürüş.
0: İşle gidiyor o güzel parça.
25: Hoşça kalın. Bedavaya yaptığınız için teşekkürler.
26: Ne demek, bizden olsun.
25: Faturayı yollarsınız.
26: Hoşça kal dostum. Güle güle kullan.
25: Hoşça kalın.
26: Görüşürüz.
25: Teşekkürler.
0: Dikkatli sür.
3: Belki de Werner'in faturayı henüz bilmemesi daha iyi.
0: Werner yaptığı yatırıma pişman olmayacak. Bu her zaman geri dönüşü olan bir yatırım. Bankada para tutmaktan çok daha iyi. Zamana karşılığını alacak. Bu parayı sürebilirsin, keyfini çıkarabilirsin, ona bakabilirsin. Bir kağıt parçasına bakıp bankada 150 bin euro param var demektense garajda 150 bin euroluk bir arabam var demek bence çok daha güzel.
25: Aslında bu bir oyuncak. Gençliğimden beri kurduğum bir hayaldi. İnsanların ne harika bir araba, ne karizmatik bir adamsın demesini...
0: Banktan çok daha iyi. Zamana karşılığını alacak. Bu parayı sürebilirsin, keyfini çıkarabilirsin, ona bakabilirsin. Bir kağıt parçasına bakıp bankada 150 bin euro param var demektense... ...garajda 150 bin euroluk bir arabam var demek bence çok daha güzel.
25: Aslında...

0: Arabanın daha paslı olduğunu bilmiyordu. İlk başta bu kadar belirgin değildi. Ama şu anki hali, son durumu ve onu alıp eve götürebilmesi konusunda mutlu olduğunu düşünüyorum. Arabanın farkını düşününce bu beni de mutlu ediyor. Uzun süre sorunsuz kullanabilecek.
1: Eve dönmek demişken...
0: Son durum ne?
2: Hazır.
0: Düşündüğüm araba mı?
2: Evet evet. O araba işte.
0: Fred, sen de gelmek ister misin?
3: Olur. Tamam.
0: Bu iş çok pahalıya mal oldu. Yakalamamız lazım. Bu araba neredeyse aileden biri gibi oldu. O kadar uzun süredir buradaki hepimiz ona alıştık. Anahtarı kim alıyor? Fred mi alıyor? Her şeyin çalışması lazım ama böyle projeler her zaman heyecan vericidir. Özellikle de özel yapım birçok parça kullanıldığında. Sonuçtan memnunum.
3: Kendi dramanı izleyebilir.
0: Çok heyecanlı olacak.
2: İlk çalıştırmada her zaman biraz korku olur. Motorun çalışması lazım, evet. İlk 20 dakika boyunca 2000 devirde çalıştırmalıyız. Bu en kritik aşama, her şeyin olup biteceği an.
0: Bunun gibi bir projede hiçbir şey garanti değildir.
2: Eğer motor patlarsa araba hurdaya döner. Orijinal motorun olmaması tam bir felaket olur.
3: Başlıyor muyuz?
4: Hadi bitirelim şu işi.
0: Patlayacak mı, çalışacak mı? Her şeyin uyum içinde çalışması için Tanrı'ya dua edeceğiz.
2: Hala her şey ters gidebilir.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
11: kartıma din. Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
15: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
14: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
16: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı.

0: ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen

0: Sıra dışı karavanları tanıtacağımız bu bölümün en önemli özelliği çeşitlilik olacak. Tuhaf karavanlardan lüks karavanlara.
1: Yolda giderken bizi fark edersiniz.
0: Devasa bir tur otobüsüyle Temple kardeşlerin aracı rock'n'roll tarihine selam gönderiyor.
2: Hadi yapalım.
0: Off-road yarışçısı Patrick Clark yüks yaşıyor ve buna bayılıyor.
3: Karım ve ben milyon dolarlık taşınabilir evimizi tasarladık. Arkada da oyuncaklarım için bir römork var.
0: Parti otobüsüne hoş geldiniz. Altı tekerlekli bir eğlence evi.
4: Arkadaşlarımız bunu yapacağımıza hiç inanmadı.
0: Folk müzik şarkıcısı Austin Hicks aracında şarkılarını söylüyor.
1: Bu aracı yoldayken evin tüm rahatlığına kavuşmak için tasarladık.
0: Dünya dışından küçük dünyalara. Çekirge küçülüp ateş böceği oluyor.
5: Ateş böceğinin paraşütle uçaktan atılmasının fotoğrafları var.
0: Hava akımı en üst kaliteye çıkarken geçmiş modern şıklıkla buluşuyor.
6: Bence bu araç yaklaşık 100 bin dolar eder.
0: Ve aktör Tyrus Gibson Sprinter minibüsünü özgün tarzına uyarlıyor.
5: Bunu sıra dışı bir karavan yapan şey dünyada ilk ve tek olmasıdır.
0: Şimdi yollara düşelim. Tek bir bölüme yapılmış en büyük karavan çeşitliliğini sığdıralım. Hadi gidelim. Eskiden araç tasarımı yalnızca böyleydi. Araçlar günlük geziler için tasarlanırdı. Araç sahiplerini evden uzaktayken biraz rahat etmesi için temel düzenekler bulunurdu. Ama bu değişmek üzere. Sıra dışı karavanlara merhaba deyin. Bu birinci sınıf mobil evler, tekerlekler üstünde lüksü yaşatan evlerin bir sonraki aşamasıdır. Bugün müzik endüstrisi değişim döneminde. Ancak bir şey hep aynı kalıyor. Sanatçılarla yollar arasındaki ilişki. Bunu Hemphill kardeşlerden iyi bilen çok az kişi vardır. Bu iki eski sanatçı bir tur otobüsü imparatorluğu kurdu. Joy ve Trent uzun süredir müzik endüstrisinin en lüks tur otobüslerini üretiyor. Son üretimleri de çok çarpıcı. 2015 model yepyeni bir otobüsü bu araca dönüştürdüler. Bu işteki 35 yıllık deneyimlerini bu araçta kullandılar. Son çalışmaları türünün ilk örneği. Planlanan geliştirmelerle uygun fiyatının 2 milyon dolar olacağını öngörüyorlar.
2: Tasarım burada. 8 yataklı değil mi? Yani 8 evet. Yatak yeri olacak.
7: Bu tek kızaklı. Sadece ön kızağı var. Önde geniş bir oda var. Birkaç değişiklikle klasik tasarımımızı uyguladık.
0: X345 bu otobüslerin üst düzey modelidir. Fiyatı yaklaşık olarak 600 bin dolar. 850 santimlik aks açıklığıyla sektörün en büyüğü. Böylece Hemphill kardeşlere yaratıcılıklarını uygulayabilecekleri 37 metrekarelik alan kazandırıyor.
7: İç kısmı samimi hissettirsin istiyoruz. Çok karanlık olmasın ama aydınlık da olmasın.
8: Bu daha sarımsı. Buysa kiraz kırmızısına kaçıyor.
0: Ancak tüm gruba uyuyacak yer, sanatçılar ve hayranlar için deri kanepe ve müthiş bir eğlence alanı için daha geniş bir alana ihtiyaçları var. Bunun için tamamen açıldığında iç mekanı 4 metrekare genişletecek bir açılır kapanır kızağa ihtiyaçları var. Projenin düsturuysa şu, ev için geniş davran.
7: Harika görünüyor. Çok güzel bir otobüs olacak.
0: Sıra dışı bir tur otobüsü için ne yapmalısınız? Evet, bu noktadan başlarsınız.
9: İşte bu 2015 modelli yepyeni bir otobüs. Fabrikadan böyle çıkıyorlar.
0: Bunu bir otobüs kabuğu gibi düşünün. Ancak bu 600 bin dolar ediyor. Marangozhane tam kapasiteyle çalışıyor. Duvar kaplamalarını, dolapları ve tüm müzisyenler için yatakları yapmak 10 ustadan oluşan bir ekibi gerektiriyor. Ama iç donanımlar yerleştirilmeden önce bu otobüsün bazı adımlardan geçmesi gerekiyor. Bunların ilki 3000 dolarlık film kaplama.
10: Bu standart limuzin cam filmidir. Böylece içeridekiler dışarı bakarken kimse içeriği göremez.
0: Sonraki adım ses yalıtımı. Bu otobüs yalıtımlı üretildi. Ancak Hemphill kardeşler 12 bin daha harcayarak sessiz yolculukları garanti altına alıyorlar.
9: Aslında iki amacı var. Hem sesi kesiyor hem de hava geçirmiyor. İçeriği serin tutuyor. Bu şekilde yola çıkan yolcular içerisinin sessizliğinden çok rahat uyuyabiliyor.
1: Sırada suni kauçuk kaplama var. Dalgıç giysilerinkine benziyor. Suni kauçuk olmadan önce insanlar ölebiliyordu. Soğuk sularda ısı yalıtımı sağlıyor. Bravo köpüğünün üstüne ilk katmanımız bu. Üstüne de termozit gelecek. Bu iki alüminyum kaplama arasına sıkıştırılmış kumaştan oluşan bir yalıtım malzemesi. Yalıtımı otobüsün her noktasına uyguluyoruz. Bu işlem yaklaşık 2 gün boyunca sürüyor.
0: Yapım için sağlam bir temel oluşturuldu. Ekip sonraki aşamaya geçmeden önce zemin planını gözden geçiriyor.
2: Mutfağın bir kısmı burada olacak. Mutfağın diğer bölümü de buraya konulacak. Yukarıda birkaç dolap olur belki.
9: Evet, yukarıda birkaç dolap olur.
2: Tamam, peki, peki.
7: Jerry, programa uygun gidiyor musun? Yani ne kadar sürecek?
9: Yaklaşık 4 hafta sürer.
2: O zaman hadi yapalım.
0: Şimdi yapım ekibi yaklaşık 5 kilometrelik kabloyu, 280 metrekare yapım malzemesini ve 100 bin dolarlık elektronik tecizatı bu otobüse yerleştirecek.
7: Gerçekten sıra dışı bir karavan olacak.
0: Bu çarpıcı araç için de aynısı söylenebilir.
3: Ben Patrick Clark, 24 yaşındayım ve profesyonel off-road yarışçısıyım.
0: Bir sürü oyuncağınızla bozkırda oynayarak para kazanıyorsanız geriye ne kalır? Neden kendi karavanınızı yapıp bu dev römorku da eklemeyesiniz ki?
3: Karım ve ben milyon dolarlık taşınabilir evimizi tasarladık. Arkada da oyuncaklarım için römork var.
0: Başarılı off-road yarışçısı Patrick Clark ve karısı Alexis gösterişten ve iyi vakit geçirmekten anlıyor. Hobilerini merkeze aldıkları yaşamlarına uygun olan bu aracı tasarladılar.
3: Sürdürdüğümüz bu yaşam tarzında dostlarımız hep yanımızda. Rahat ve işlevsel bir yerimiz olsun istedik.
0: Kendilerine eşsiz bir karavan tasarladılar. İç mekan renklerinden sağlam ve beyaz dış kaplamaya dek her şeyi dikkatle seçtiler.
3: Yolda olmak gibisi yok. Herkesin karavanı siyah, renkli grafiklerle kaplı. Ben farklı olmasını istedim.
0: Görev tamamlandı. Patrick en büyük şasiye sahip araçlardan birini seçti. Bu karavanın 4 açılır kızağı ve 37 metrekarelik yaşam alanı var.
3: Bu şey dikiz aynanızda siyah ızgarasıyla belirdiğinde gerçekten korkunç görünüyor. Kendi özel yapım buzluklarım var. Buradalar. Böylece içeri girmemiz gerekmiyor. En sevdiğim bölüm buradaki gizli bölümde yer alan soğutucu. İsteyen herkes kullanabiliyor. İşte burada. Yarışlardan sonra eğlenirken kullanıyoruz. Her şeyi üst seviyeye taşıyor.
0: Römork Patrick'in alanı. İç mekansa tamamen Alexis'in.
11: Patrick dış kısmı kontrol eder. Televizyonu, soğutucusu, oyuncakları orada. İçerisi ise benim. Rahat bir kanepe ve mavi aydınlatma var. Mavi, gri, kırık beyaz karavanlarda pek kullanılmaz. Kahverengi ve sarı kullanılır. Açık renkli farklı olması çok güzel. İçeri giren herkes ilk bundan söz eder.
0: İçeride ilk göze çarpan şey parlak granit zemin kaplaması.
11: Daha önce hiç granit kaplama yapılmamış. Biz sınırları zorladık.
0: Burada zemin ısıtması da var.
11: Sabahları hava çok soğuktur. Yarışlara gideriz. Sürücülerle buluşmak için sabah 6'da kalkarız. Duştan sonra sıcak zemine basmak gibisi yoktur. Normalde karavanlarda burada yatak olur. Biz yatak yerine eğlence sistemi istedik. Nerede olursak olalım akıllı telefon ya da tabletle kontrol edebiliyoruz. Bu kanepe 2 adet çift kişilik yatak oluyor. Dostlarımız sıkışmadan rahatça uyuyabiliyor. Dostlarımız yatıya kaldığında bizim kendi alanımız da var.
0: Kaliteli malzeme ve iyi işçilik banyoda, tuvalette ve elbette lavaboda da kullanılmış.
11: Şu an mutfaktayız. Oturma odasıyla bir arada. Lavabomuz çok hoş çünkü kesme tahtasına dönüşüyor. Ters çevirdiğinizde kesme tahtanız oluyor. Kahve makinemiz ve mikrodalga fırınımız var. Yarışlara giderken kahvemi ve telsizimi alıp yola çıkarım.
0: Patrick, yarış kamyoneti ve motosikletleri için özel bir römork tasarladı.
3: Burada yarış kamyonetim ve bütün oyuncaklarım yer alıyor. Kendimize yetmemiz için her şeye sahip.
0: Kendilerine yetmeleri için tüm aletlerine uygun alanlar gerekli. Ve diğer ihtiyaçlarına da.
3: Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Karavanımı kirletmek istemiyorum. Bu yüzden bir banyo daha ekledik.
0: Bir çatı alanı da Patrick'in tasarımını tamamlıyor.
3: Sadece eğlence için yapıldı. Her şey için kullanılabilir.
11: Nehir kenarında, çölde kullanıyoruz. Bu bizim tekerlekli evimiz. Gerçek evimizde daha az vakit geçiriyoruz.
3: Bunu insanları ağırlamak için, dostlarımızın uyuması için tasarladık. Hepsini karşılıyor. Benim gurur kaynağım.

0: stays, it stays with me.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jetjelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Tata.
12: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
19: Sizi Sabiha TP3'ümle tanıştırayım.
12: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
20: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
12: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
19: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
12: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
20: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
12: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Perfil kardeşlerin araç firması tur otobüsleri üretiyor. Bu 8 yataklı olacak, 5 yıldızlı bir otelin tüm gereksinimlerini karşılayacak.
22: Harika görünüyor. Çok güzel bir otobüs olacak.
21: Temel hazırlandı. İç mekan ekibi işe koyuldu. Ekip bu milyon dolarlık aracın iskeletini oluşturdu. Yüksek fiyatının nedenlerinden biri kullanılan hafif malzemedir. Hafif kontrplak ve petek dokulu alüminyum kullanıldı.
22: Bizim hedefimiz daha hafif ve daha sessiz bir otobüs. Kullandığımız hafif malzemeler aynı dayanıma sahip ancak %60 daha hafif.
21: Hiçbir masraftan kaçınmamak sözünü epey sık duyarsınız. Döşemeler de buna dahil tabii.
23: Bu üstünde çalıştığımız otobüsün oturma bölümü. Hepsi siyah deriden olacak.
0: Eldiven derisine benziyor. Çok yumuşak, biraz pütürlü. Koltuktan kaymazsınız. Üstüne konulanlar yuvarlanmaz. Pek çok turne otobüsünde imza bölümü olur ve keçeli kalem bulunur. Bu malzemede kripton denilen bir kaplama var. Bu kaplama muhteşemdir. Çünkü keçeli kalemle üstüne yazıp silebilirsiniz. Her tür temizleyici çıkarır. Ne isterseniz kullanın. Deriyi yenilemeniz gerekmez. Buna paha biçilemez. Kevlar dikiş ipi kullanıyorum. Asla kopmaz, dikişler patlamaz ve açılmaz. Bu inanılmaz bir şey.
21: Dev tur otobüsü bittiğinde inanılmaz olan tek şey bu olmayacak. Şimdi de tamamen farklı bir şey var. Gerçekten tamamen. Devasa ve orijinal bir parça. Bununla hiçbir şey kıyaslanmaz.
1: Dostlarımız bunu gerçekten yapacağımıza inanmadı.
16: Her şeyi ciddi oranda çok detaylı hale getiriyorum.
21: Andrew Shade bir mali müşavir. Kristen Pawlowski ise bir bilgi işlem yöneticisi. Çok çalışıp çok eğleniyorlar. Bu çift bir parti otobüsü yapmaya karar verdiklerinde hiç de kolaya kaçmadı. Sonuçta eğlence aracı ortaya çıktı.
1: Üç araçlık garajımızı eğlence alanına dönüştürdük. Deri koltuklar ve üç adet televizyon yerleştirdik. Andrew bunu garajdan çıkarıp mobil hale getirmek istedi.
16: Pek çok farklı otobüsü inceledik ve bu otobüsün istediğimiz gibi yapmamıza uygun bir yapısı vardı ve bizim için önemliydi.
21: Bu otobüsten sadece 16 bin adet üretildi. 900 tanesi daha farklı bir amaç için İngiltere'ye satıldı.
1: Bu otobüs araç kullanamayacak durumda yakalanan sürücülerin polis tarafından taşınması için üretildi. Ama şimdi biz onu eğlenmek isteyenleri taşımak için kullanıyoruz.
16: Bu otobüsü aldığımızda tepeden tırnağa yenilemek istedik. Dış kısmında siyah ve beyaz renkler arasında kaldık. Siyah kullandık çünkü daha şık olur diye düşündük. Bizce limuzin duygusu yaratıyor.
1: Çok yumuşak deri koltuklarımız var. 10-12 kişi rahatça oturabilir.
16: Burada arka duvarda fiber optik tesisat var. Otobüsün her yerinde var. Bilim kurgu film duygusu yaratıyor. Ayrıca biraz aydınlatma da sağlıyor.
21: Peki elektronik lambalar olmadan parti otobüsü olur mu? Aydınlatma sistemi aracın tamamını aydınlatıyor ve daha fazlasını yapıyor.
1: Bluetooth bağlantımız da var. Böylece insanlar telefonlarından müzik listelerini açabiliyor.
21: Bunlar eğlence aracının abartısız özelliklerinden. Geri kalanları daha lüks.
16: Burada tezgah alanımız var. Burası tuvaletimiz. Otobüsümüze uygun olması için hiçbir masraftan kaçınmadık. Otobüsün geri kalanındaki tüm aydınlatma efektleri burada da var.
21: Tuvaletten daha özgün olmasa da dahili telefonda gayet hoş.
16: Oldukça gizli ve yoldayken farklı bir yere gitmek için sürücüyle iletişim kurabilmemizi sağlıyor.
21: Yerel bir eğlence merkezi. Gerçi pek yerinde durmuyor.
16: Küçük grubumuza harika etkinlikler yapıp eğlenmemiz için güzel bir araç.
21: Bu eğlence aracına gelmek isteyen herkes hoş karşılanıyor. Tabii yaşı yeterince büyükse.
16: Evinizde kendi eğlence alanınızdayken olduğu gibi bir yere giderken de rahatlamanızı istedik. Ve elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik.
1: Bence istenebilecek her şeyi yapar.
21: Folk müzik şarkıcısı Austin X lüks biçimde yolculuk ediyor.
17: Bu aracın satış fiyatı $1.5 milyon. Tam bir yol canavarı.
21: Ve uzay teknolojisi Ay'a iniş aracından ilham alan ateş böceğiyle dünyaya taşınıyor.
23: Bu bir alet çantası ve port bagaj. Kamp yaparken içinde uyursunuz.
24: Çarpıcı bir şey yanından geçerken durup bir bakmak istersiniz. Ay modülü tarzında.
25: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
26: Kazancım net, sigortam net.
27: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve OMO'dan yepyeni bir hız. Yeni OMO Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmişin yıkılsın.
5: Şeftali.
6: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
9: Bu var ya bu.
28: Yok, dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
28: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
31: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
32: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
33: Hesap basit, hesap basit.
34: Ben Chris.
35: Ben Max.
34: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
35: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
34: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
35: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
34: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
36: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Nehir kenarındaki lüksten turdaki lükse. Bu müthiş karavan yolları ev haline getiriyor.
17: Yolda bizi kesinlikle fark edersiniz.
21: Giderek ünlenen folk şarkıcısı Austin Hicks sürekli tura çıkıyor. Karavan tercihi bu 2015 model yepyeni otobüs. Nashville'deki lüks karavan şirketi tarafından üretildi.
17: Evin tüm rahatlığını yolda da yaşamak için bu karavanı yaptık. Yolda evdekinden daha fazla vakit geçiriyoruz.
21: Bu karavan hem içinde hem dışında pek çok eğlence imkanı sunuyor.
17: Bu tam bir yol canavarı.
21: Araçtaki tüm donanım havayla harekete geçiriliyor. Dış mutfak, masalar, hatta ızgara bile tek bir tuşa dokunulduğunda kullanıma hazır oluyor.
17: Buradan çıkan 50 inç bir televizyon var. Aşağı yukarı sağa sola dönebiliyor. Karavanın en önemli kısmı da burada. Motor gücüyle çalışan 20 kW'lık bir jeneratörümüz var. Bir eve yetecek kadar güç üretiyor.
21: Gölgeliklerine bir bakın. 12 metrelik brandalar çok hoş görünüyor. Gün batımı sonrasında alttaki LED ışıklar hoş bir etki yaratıyor.
17: Dönüş sinyali kameralarımız var. Otobanda sinyali çalıştırınca kör noktada kimse var mı diye bakabiliyorsunuz. Böylece yolda güvende kalırsınız. Burada yatak odasındayız. Çok rahat, evde gibi hissettiriyor. Tempur-pedik bir yatak var. Buraya büyük kızak deniyor. Bunu Prevo'dan özel sipariş aldık. Çok daha büyük bir yatak odası kurabilmemiz hoşuma gitti.
21: Özel yapım dolap, Austin'ın en sevdiği bölümlerden.
17: Botlarımı burada düzenli biçimde saklayabiliyorum. Bu benim için çok önemli çünkü botlar gösterinin bir parçası. Duvarda 47 inç televizyon var.
21: Uzun ömürlü LED ışıklar kabinde her yere yerleştirilmiş.
0: We've got
17: panjurlardan ışıklara ve televizyonlara dek her şey dokunmatik ekranlı. Karavanın en sevdiğim bölümlerinden birisi burası. Yağmur tüpü duş başlığı. Çalıştığında mavi renk oluyor. Çok sıcaksa kırmızı ışığa dönüyor. Böylece hep mükemmel sıcaklıkta oluyor.
21: Son teknoloji mutfakta da kullanılmış. Konveksiyonel mikrodalga fırın, bulaşık makinesi ve ev tipi buzdolabı da var. Geleneksel bir yemek alanı yerine Austin daha modern bir alan yaratmış.
17: Bir tuşa dokunulduğunda televizyon çıkar.
21: Geniş bir yatar kanepe 7 kişiye rahatlık sağlayabiliyor.
17: Toplam 6 adet televizyonumuz var. En önemlilerinden birisi de öndeki. Tavana katlanıp kaldırılabiliyor. Kimse orada olduğunu anlamaz.
21: Austin'ın karavanı rahatlık ve huzur sunuyor. Bunları özel şelalesiyle üst seviyeye taşıyor.
17: Uzun bir günün ardından gelip rahatlıyorum. Suyu dinliyorum. Çok huzur verici bir ortam. Toplanmaya ve yola çıkmaya hazır olduğumuzda tek yapmamız gereken tableti alıp tüm hava aktivasyonlu parçaları kapatmak. Arka ve ön kızakları içeri alabiliyoruz. Karavanı çalıştırıp gitmeye hazırız. Şimdi kapatalım ve ailemi alıp en sevdiğim yere Nashville kıyısına gidelim.
21: Bir buçuk kilometre karelik eğlence ve dinlence alanıyla Nashville kıyısı, Austin ve karavanı için mükemmel bir yer.
17: Bu karavanın fiyatı $1.5 milyon. Sahneye çıkmadan önce ve daha sonra huzurlu ve rahatlamış olmam önemli. Bu karavan da bunun için var.
21: Houston, Texas'la hafif ve katlanır bir karavan, geleneksel karavanlara esnek bir alternatif oluşturuyor. Bu ufaklık $20,000 fiyatıyla müthiş bir olanak sağlıyor.
1: Çekirge bir karavan değil. O 21. yüzyılın kapalı vagonu. Aile çadırını ve tam donanımlı bir karavanı düşünürsek çekirge tam ortasında kalır. Bu iki farklı dünyanın en iyi özelliklerini taşıyor.
21: Çekirgenin yaratıcısı Gary Finney daha küçük ve daha ucuz bir kamp aracıyla geri döndü. İşte müthiş düzeyde işlevli $9,000 ateş böceği.
1: Bu bir ekipman, bir alet çantası ve yatak. İçinde uyur ve kamp yaparsınız. Hem dıştan hem içten tam bir yük beygiri gibidir.
21: NASA için çalışan Gary bir uzay mimarı. Kendisi yaşam modülleri konusunda bir uzman.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştım. Yaşama daha uygun bir yer yaratmaya çalışıyoruz. Ateş böceğinin pek çok eğlenceli unsuru var ama profesyonel özellikleri de var. Bu nereye gittiğine bağlı. Ateş böceğinin paraşütle uçaklardan atılmasının fotoğrafları var.
21: Geri ateş böceğini en işlevsel biçimde tasarlamak için uğraştı.
1: Araçtan çıkan bu aya iniş ayaklarını yerleştirdik. Kamyonete yüklenip götürülebiliyor.
21: Tüm sistemler hazır. Prototipi test etme zamanı geldi.
1: Kampçılarımızı test etmeleri için gönderdik. Bunu benim için, şirketim için ve sizin için yapacaklar. Bu bir prototip. Ama yapıcı eleştiri muhteşem bir şey.
21: Yaklaşık 270 kilogramlık bu kamp aracı en küçük araçlar tarafından bile çekilebilir. Ama eğlenceli bir kamp macerası için gereken her şeyi depolama kapasitesine sahip.
10: Elbette her şeyi kontrol ediyoruz. Su alıyor mu bakıyoruz. Benim düşünce biçimim daha taktikseldir.
11: Uyku koşulları, otururken baş mesafesi kontrol edilir. Depolama alanlarının işlevselliği ve gereken her şeyin ulaşılabilir olması önemli. Burada mutfak bölümü var. Hazırlama alanı ve ocak var. Yukarıdan indirilen gölgelikler var. Sivrisinek için alt kısmında tel de var. İç kısma enerji sağlayacak ve bataryanızı şarj edecek güneş enerjisi sistemimiz de var.
10: Çok çarpıcıdır. Yanından geçerken durup ne olduğuna bakmak istersiniz. Ay modülü stilinde. Stili çok önemli. Çok da işlevsel. Gerçekten eşsiz bir ekipman. Buraya gölün kenarındayken içeride oturmak için gelmedim. Boyutları manevraya olanak veriyor. Hafif ve tek kişi hareket ettirebilir. Kamptan gitmek için kimsenin yardım etmesi de gerekmiyor. Her şeyi kendiniz yapabilirsiniz.
21: Tur kullanımında en iyi karavanları yapabilmek için rahatlık konusunda mevcut sınırları aşmak gerekiyor. Başarıdan emin olmak isteyen Hemfield kardeşler, işlemleri kontrol eden özel tasarım bir kontrol sistemi ekliyor. 40 bin dolarlık fiyatıyla gerçekten çok iddialı.
0: Kanepede otururken tabletinizle tüm ışıkları kontrol edebilirsiniz. Sadece ışıklar da değil, ses ve görüntü sistemini, kapıları ya da panjurları tabletle kontrol edebilirsiniz.
21: Kızaklara karmaşık bir sistem kurabilmek için 3 kilometreden fazla kablo gerekiyor.
0: Bu kablo tutucumuz. Buna papatya touch diyoruz. Televizyon, ses sistemi, aydınlatma gibi açılır kısımdaki tüm donanımların kabloları burada. Açılır bölümle birlikte hareket ediyor.
21: Artık ekip otobüsün özel eğlence sistemini kurmaya hazır.
0: İki stereo sistem olacak. Biri ön odada, biri arkada yer alacak.
21: Her yatağın ayrı eğlence sistemi de var. Her bir yatak için 1000 dolar tutuyor.
0: Bir diğer donanımımız yayını aktaran uydu alıcımız. Böylece misafirlerimiz televizyon izleyebilir, kayıt alabilir. Bu sistemle tablet veya telefonla doğrudan kayıt alabilirler.
21: Sadece 2 haftaları kaldığı için mobilyaları ve teçhizatı yerleştirme vakti geldi.
2: Otobüsün ön camını söktük. Böylece daha büyük parçalar yerleştireceğiz ve deneme yapabileceğiz. Her şeyin yerine oturacağına emin olacağız. Sonra da döşemecimiz Troy bazı ürünleri getirecek ve onların da yerlerine uymasını sağlayacağız.
21: Bu sırada otobüsün dış kısmındaki donanımlar takıldı, kontrol edildi ve ayarlandı.
2: Şimdi de son parçalardan birini buraya monte edeceğim ve iş bitecek.
21: Mükemmeliyetçiler ayrıntılarının önemini bilir. Bu yüzden içe katlanabilen gölgeliklerin kasası bile dış kısma uygun biçimde boyanıyor. Bitmesine az kaldı.
2: Diğer tarafa geçelim hadi.
21: Bu tur otobüsü yola çıkmaya neredeyse hazır. Hollywood Airstream, eski model romoklar üzerinde uzmanlaşmış küçük bir işletmedir. Eski moda şıklığı yeniden canlandırmak için geçmişe dönüyorlar.
3: Bu benim için hareketli bir sanat eseri.
21: Randy Gomez'in eşsiz bir zevki var. Eski moda tarzla modern teknolojiyi birleştiriyor. Randy iç mekanları ilk başta tasarlanması gerektiği gibi düzenliyor.
3: Airstream karavanları seviyorum çünkü çok sağlam yapılıyorlar. Biçimleri çok güzel, tamamen alüminyumlar. Aerodinamikleri gerçekten mükemmel.
21: Dış kısımda modası geçmeyen tasarım, içerideki eşsiz zarafetle buluşuyor.
3: 50'lerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani uçak yapan pek çok insan vardı. Çoğu Airstream'de çalışmaya başladı. Çünkü alüminyumla çalışmayı biliyorlar. Bu sayede profesyonelleştiler.
21: Randy'nin özel karavanı, estetik yaklaşımıyla duyduğu gururun güzel bir örneği.
3: Bu 1955 model bir uçan bulut. 7 metre boyunda. Bunlardan sadece birkaç tane var. Sadece Kaliforniya'da yapıldılar.
21: Randy bu projeye büyük bir tutku ve küçük bir yatırımla başladı.
3: Bu araç için 5000 dolar ödedim. İç döşemesi tamamen dağılmıştı. Dış kısmı ise kısmen sağlamdı. Bu aracın çift kanatlı kapısı var. Açılınca bir de sineklik çıkıyor. 40'lardan kalma sinyal lambaları da var. Bunlar krom başlıklı, amber camıyla üretilmiş. Buraya paslanmaz çelikten bir barbekü ekledik. Aynı zamanda radyal lastikleri var. Çok iyi yol tutuyorlar ve beyaz yanakları var.
21: Randy özgünlüğünden ödün vermeden uçan bulutu yeniden tasarladı.
3: Tüm iç tasarımı beyaz huş ağacıyla yaptık. Eğimi doğru vermek epey güçlük çıkardı tabii. Sağda ve soldaki pencereleri azalttık. Bu arka kısmın odak noktası olmasını istedik.
21: Çarpıcı mutfak tasarımı gurmelere uygun. Karavanın 17 metrekarelik alanına uygun biçimde oturtulmuş. Randy'nin eşsiz bileşimleri olan hayranlığını yansıtan modern mutfak aletleri de var.
3: 50'lerden kalma bu konserve açacağı çok güzel bir parça. Bu açacağın biçimi gerçekten çok güzel. Heykel gibi.
21: Sanatsal mükemmeliyet anlayışı sayesinde hiçbir detay Randy'nin gözünden kaçmamış.
3: Burada kontrol panelimiz de var. 50'lerde ışık ayarlayıcı yoktu. Bu 55 model. Gerçekçi olsun istedim. Bu o zamanlardaki gibi şalterli. İnsanlar bunun için fazla güzel diyor. Ama yeni bir terim var. Çok şık. Pek çok insan doğadayken hoş bir yerde kalmak istiyor. Bu da bunu sağlıyor.
4: Bu airstream'lerin en havalısı.
3: Çok güzel.
4: Evet.
3: Harika.
4: Düşünülmemiş hiçbir kısmı yok. Bence o gerçek bir sanatçı. Eserinin her kısmı düşünülmüş.
21: 5000 dolarlık kurdadan bir mücevhere dönüştü.
3: Bence bu karavan yaklaşık 100.000 dolar eder. Airstream'i güneşli günlerde dışarı çıkarmaya bayılıyorum. Bu karavanda rahatlayıp Kaliforniya gün batımının tadını çıkarmak için her şey var.
21: Hemfield kardeşler müzik endüstrisine uygun araçlar üretiyor.
5: Otobüste pek çok şey isteniyor. Uzun bir kontrol listemiz var.
21: Ve oyuncu Tyrus Gibson Sprinter minibüsünü özgün bir araca dönüştürdü.
6: Bir arkadaşım bunun için bana 650 bin dolar önerdi. Ben de ona olmaz dostum o benim dedim.
12: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
13: Bir arazi canavarı...
14: Sizi Saviyem TF3 ile tanıştırayım.
13: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
16: Ürettikleri her otobüs için Hemfil kardeşler, Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bir müfettişi ağırlıyor.
17: Kardeşim ve ben yıllar boyunca ailemizle birlikte yollardaydık. Bizim işimizin ve üretimimizin en önemli kısımlarından biri güvenliktir.
18: Tüm lastikleri, frenleri, ışıkları kontrol edip güvenli olduğuna emin oluyoruz. Bunu bakanlık zorunlu kılıyor. Otobüsteki tüm donanımları inceliyorlar. Otobüste bir tekerlek dengesi ya da ayarlama kusuru olmamalı. Otobüs yolda rahatça gitmeli. Artık teftiş tamam. Şimdi temizleyebiliriz. Sonra da yola çıkabilir.
16: Bu adam ulaşım araçları konusunda birkaç şey biliyor. Kendisi hem Transformers üçlemesinde hem Hızlı ve Öfkeli serisinde yer aldı.
18: Ben daha önce epey araba tasarladım ama hiç bu kadar yaratıcı olmamıştım. Bunu sıra dışı bir karavan yapan şey dünyada ilk ve tek olmasıdır.
16: Aktör, şarkıcı, girişimci. Taris Gibson hepsini yaptı. Şimdi etkileyici özgeçmişine oto tasarımcı da yazabilir.
18: Genelde çok hayal kurarım. Aklıma bir fikir gelince onu gerçeğe dönüştürmekte çok acele ederim. İlk Rolls-Royce Sprinter'ı ben yapmak istedim. Daha çabuk, hızlı ve pratik olsun istedim.
16: Sonuçta da bunu başardı. Taris yepyeni bir Sprinter minibüsü, Hayalet Sprinter ismini verdiği bir şeye dönüştürdü.
18: Bu şirketle karşılaştım ve fiyatlandırma yapmaya başladım. Özgün fikirlerim ortaya çıkmaya başladığında bu görev onları heyecanlandırdı. Hiç yapmadıkları bir şeyi yapacaklardı.
16: Taris, lüks bir Sprinter yaratmak istediğini söylediğinde, Kansas'taki Chalmers Otomotiv firması onun bu isteğini karşıladı.
19: Bu eşsiz bir şey. Dünyada kimsenin böyle bir şeyi yok. Tamamen elle tasarlandı ve yapıldı. Camları 3 kat filmli. Aracın içini hiç göremezsiniz ama onlar sizi görür.
16: Sıra dışı süspansiyon sistemi bu hayaleti çok rahat hale getiriyor.
19: Yolda giderken işinizi yapmaya çalışırsanız zıplayıp durmazsınız. Aracın her tarafında güvenlik kameraları var. Bir tuşla her yeri görebilir. Sadece GPS'le değil, dışarı bakarak da görebilir.
16: İnanmak için görmek gerekir. Bu minibüsün içinde tek sınır gökyüzü. Gerçekten öyle.
20: Yıldız tipi aydınlatma Tyrus'un fikriydi. Uygulanış biçimi sayesinde kalitesiz görünmedi. Fiber optik ışıklardan tam fayda sağlamanıza yetecek kadar aydınlatıyorlar.
16: Eski model bir limuzin telefonu da var. Geri kalan her şey yüksek teknolojili ve ultra lüks.
20: 6 koltuk var. Ortadaki ikisi dönüyor. Böylece hem önle hem arkayla yüz yüze gelebiliyorlar. Arka koltuklar tam otomatik. Otomatik başlık, otomatik ayaklık. Isıtma ve masaj özellikleri de var. Dokunmatik ekran, araçtaki ışıkları, ses sistemini, her şeyi kontrol edebiliyor.
18: İçindeki ses sistemi çok ilginç bir ses sistemidir. Böyle bir teknoloji hiçbir Sprinter minibüse yerleştirilmemiştir.
16: 8 hoparlör ve 2 subwoofer, 2000 wattlık bir güçle çalışıyor. 42 ekran televizyon her açıdan mükemmel görüş sağlıyor. Video oyunları, bilgisayar sistemi ve mobil uydu 35 bin dolarlık eğlence paketini tamamlıyor.
18: Süet döşemeler, budaklı akça ağaç, bordo şeritler, Rolls-Royce başlıklar, titreşip masaj yapan koltuklar. Sprinter aracımda 8 ila 10 saat yolculuk edebilirim.
16: Uzun bir yolculuk ya da kısa bir gezi. Her şeye hazır.
18: Bu akşam birkaç telefon görüşmesi yapacağız. Bazı dostlarımı yanıma alıp güzel bir restorana gideceğim. Buradaki herkese sevgi ve mutluluk dilemek istiyorum. Bunun en çok dünyada tek olmasından gurur duyuyorum. Kesinlikle.
16: Bu eşsiz ve lüks tekerlekli ofisin fiyatına gelince yaklaşık çeyrek milyon dolar. Belki biraz pazarlık edilebilir.
18: Bir arkadaşım bana bunun için 650 bin dolar önerdi. Ben de ona olmaz dostum, o benim dedim. Bununla biraz eğlenmeliyim. Buna bayıldım ve tadını çıkarmak istiyorum.
16: Enfield kardeşlerin tur otobüsü için gösteri zamanı geldi.
21: Bir otobüsteyken yaratıcı olmak için çok vaktiniz olur. Müşterilerimiz de bunu yapıyorlar. Müzik üretiyorlar.
16: Filosum'daki son tur otobüsü artık yola çıkmaya hazır. Bir tura çıkma vakti geldi.
17: Burada ürettiğimiz her tur otobüsü bize gurur verir. Aynen ürettiğimiz ilk otobüste olduğu gibi.
16: Enfield kardeşlerin yeni otobüsünün fiyatı tüm donanımlarıyla tam olarak 2 milyon dolar.
21: Karavanın arka bölümünde oturuyoruz. Gerektiğinde bu kanepe açılıyor ve bir yatağa dönüşüyor. Burada birkaç tane televizyon, eğlence sistemi ve soğutucu var. Bir yemek alanı ve birkaç da dolap bulunuyor. Buradaki kriptonlu deri kaplama siyah koltuğa ve masaya bayıldım. Çok sağlam bir ürün. Bu karavanlarda çok yıpranma görülür. Etkinliklerde pek çok insan otobüse biner. Bu tipte materyaller çok uzun süre dayanır. Hemphill kardeşler ürünleri çok güvenlidir. Karavanın arkasında bir çıkış bölümü var. Acil durumlarda kullanılabilir. Otobüsün tavanından da çıkabilirsiniz. Sürücüyle konuşmak isterseniz IC'yi kaldırmanız yeterli. Onu arayıp hamburger yemeye hazırım derseniz bir sonraki mekanda durur. Otobüsle 12 kişiyle birlikte 1000 kilometre yol yaparsanız ayrı bölümlerde oturmak isteyebilirsiniz. Bölümleri ayırmak için kayan kapılar çok önemlidir. Arka kısmında oturup sohbet edebilirsiniz. Bir başkası da burada uyuyabilir. Bu küçük tuşa basıyorum ve sonra görüşürüz.
16: Mahremiyetin bedeli ucuz değildir. Her biri yaklaşık 5000 dolara mal oldu. Yoldaki bir müzik grubu için rahatlık da mahremiyet kadar önemlidir. İyi bir performans için 5 yıldızlı konaklama deneyimi gereklidir.
21: Her bir yatakta kontrol edebileceğiniz 2 klima sistemi var. Geniş ekran televizyon var. Tüm aletleriniz için, tabletleriniz için prizlerimiz var. Ve yataklarda yeni bir aydınlatma sistemi kullanıyoruz. LED ışığı kullanıyoruz ki bu çok güzel bir aydınlatma. Dokunduğunuzda kararırlar. Burada harika bir perdeleme sistemimiz var. Siyah renkli kumaşla kaplı tüm ışıkları engeller. Otobüsteki yatak bölümlerinden biri diğer tüm bölümlerden daha uzundur. Çünkü her grupta diğerlerinden daha uzun birkaç kişi bulunabilir. Biz de bunu düşünerek onlar için de bir yatak bölümü hazırladık. Grubunuza müzisyen eklerseniz endişelenmeyin çünkü Hemphill kardeşler bu 2 yatak bölümünü 3'e çıkarabilir. Bu otobüsün 4 bölümünde de bunu yapabiliriz. Yaklaşık 1 saatte 8 kişilik yerine 12 kişilik hale getirebiliriz. Sadece 1 saatte.
16: Tur otobüsünde tam donanımlı mutfağa gerek duyulmaz. Ama profesyonel bir eğlence sistemi gerekir.
21: Müşterilerimiz hayatlarını müzik yaparak kazanıyorlar. Bu yüzden kompakt biçimde olsa bile ses sisteminin 1. sınıf ve yüksek teknolojili olması çok önemlidir. Otobüsün ön kısmındayım. Aslında muavin koltuğuna dayanıyorum. Sürücüler bana her zaman her grupta gece kuşu bir üye olabileceğini, onun da uyumayıp şoförle sohbet edeceğini söylüyorlar. Sabahın 3'ünde yolda giderken hayatlarındaki sorunları çözüyorlar.
16: Steve Hawker'ın işi de bu. Hemphill kardeşler sürüş ekibinin şefi olarak uzun süre araç kullanıyor ve en iyisini istiyor.
0: Bu havalı bir koltuk. Indiana'da bir şirket tarafından üretiliyor. Bel desteği var. Havalı sistemle inip kalkıyor. Ve bu çok çok iyi bir koltuk. Saatler boyunca oturur ama rahatsız olmazsınız. Olursanız da ayarlayabilirsiniz. Aşağı yukarı sağa sola kayabiliyor. Havasını arttırıp azaltıyorsunuz. İyi ve pahalı bir koltuktur.
16: Sürücünün rahatlığı önemlidir. Ama güvenlik en önemlisidir.
0: İhtiyacınız olan, size sürüş konforu sağlayan her şey etrafınızda.
16: Tipik bir aile karavanı yılda 1000 ila 2000 kilometre arasında yol gider. Ama bu tur otobüsü bu mesafeyi ona katlayabilir.
21: Çok sessiz bir otobüs. Etkinliğinize giderken yolculuk etmek için harika bir araç.
16: Bu etkinlikte kısa bir mesafede. Nashville Fontanelle'deki Woods Amfiteyatrosu'nda. Bir grup yepyeni tur otobüslerinin gelmesini heyecanla bekliyor.
21: Müziği çok seviyoruz. Bir biçimde bu endüstrinin bir parçası olduğumuza çok memnunuz. Otobüste giderken çok vaktiniz olur. Normalde bu kadar vakit bulamayabilirsiniz. Otobüste müzik üretebilirsiniz. Yolda bir otobüste giderken yazılan pek çok güzel şarkı bilirim.
16: Yol şarkıları yol hikayeleridir. Hikayenin sonunda da önemli olanın varış noktası değil, yolculuk olduğunu anlarız. Ve bu yolculuk bizi istediğimiz yere götüren sıra dışı karavanlar gibi muhteşem, heyecan verici ve maceralı olabilir. Yolda görüşmek üzere.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
22: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
24: Uyandıralım. Çıtır külahtan.

0: piyano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum Comte'r ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Uyandıralım çıtır külah.

0: sen de keşfet.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: böylesi yüzme çukurları görmediniz. Suya atlamak için sabırsızlanacağınız en gizli yerlerin peşine düşüyoruz. Guam'ın sınırlarındaki saklı lagünlerden, yağmur ormanının derinliklerindeki sırılsıklam ve vahşi mağaralara.
1: Ne kadar büyük olduğuna baksana.
0: Hawaii'nin en ünlü sahilinde sörf manevraları yaparken, Washington'ın şelalelerinde göğe salınacağız. Doğada yürümeye, tırmanmaya ve hatta su kayağından kaymaya hazır olun.
2: Çok eğlenceli, bayıldım.
0: Çünkü dünyadaki en iyi saklı yüzme çukurlarını ziyaret etmeye gidiyoruz.
3: Hayatımın geri kalanında burayı asla unutmayacağım.
0: Yolculuğumuza Guam'la başlıyoruz. Bu Pasifik adasındaki gizli sahil sadece seçilmiş birkaç kişiye erişim sağlıyor. 550 kilometre karelik Guam adası İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası 1898'de Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katıldı ve bugün hala stratejik önemini koruyan bir nokta. Deniz kuvvetleri üssü adanın %30'unu kaplıyor. Ülkenize bu cennet adada hizmet etmek, askere yazılmak için sizi ikna etmeye yetmiyorsa, bu üssün aynı zamanda gezegendeki en gizli yüzme çukurlarından birine, sadece üs personeline açık olan İspanyol merdivenleri denen özel bir sahile ve lagüne ev sahipliği yaptığını da bilmeniz gerekir. Bugün Carmela, arkadaşları Lani, John ve Jedi İspanyol merdivenlerine götürüyor.
4: Ben şahsen oraya hiç gitmedim. Uzun süredir yapmak istediklerim arasında ama neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorum.
0: Orayı görmek istiyorsanız yanınızda askeri geçiş izni olan biri olmak zorunda.
5: Kapıya geldik, o yüzden kimliklerinizi hazır tutun.
6: Pekala, iyi günler.
5: Teşekkürler.
0: Girişten sonra patikanın başındaki otoparka varmak otomobille 15 dakika sürüyor.
7: Hadi bakalım.
0: Ama işin kolay kısmı burada sona eriyor. Buraya İspanyol merdivenleri denmesinin bir nedeni var. Dikey bir yamaçtan 48 metre aşağı iniyorsunuz.
4: Burası çok dik arkadaşlar.
8: Gerçekten darmış. Hadi bakalım.
0: Bu patika 17. yüzyılda buraya yerleşen İspanyollar tarafından kalker taşı oyularak yapılmış.
4: Halatları tutunun.
0: Bugünse halatlar ve merdivenler biraz daha kolaylık sağlıyor.
7: Görünüyor, vay tanrım.
0: Aşağıya ulaştığınızda patika 1 kilometre daha devam ediyor. İspanyolların bıraktığı işaretlerin yanından geçiyorsunuz.
7: Sanırım şurada mağara var. Hadi gidip bakalım. Uçuruma daha yakın tarafında patikayı takip ederken harika bir mağara bulduk. Merhaba, kimse var mı? Hadi o zaman, içeri giriyorum.
8: Dostum, burası harika.
4: Burası çok ürkütücü. İçerisi çok karanlık ama ilerlemesi çok kolay. Bayağı rahat. Dümdüz girmesi çok kolay.
7: Mağara keşfediyoruz. Wow, şuna bak. Başardık.
0: Ama burada fazla vakit harcamayın. Çünkü az ötede çok daha inanılmaz bir yer var.
4: Aman tanrım.
0: İspanyol merdivenlerinin yamacından başlayan lagün 270 metre kadar uzanıyor ve uzun yürüyüşünüzün sonunda sizleri pırıl pırıl 28 derecelik suyla ödüllendiriyor.
7: Her yerini keşfedelim. Her yere yürüyelim.
8: Tamam, hadi yapalım.

0: Su çok iyi geliyor. Tertemiz, çok güzel. Geldiğimiz için çok mutluyum.
1: Büyük kayalar ve mercan kayalıkları körfezi şaşırtıcı derecede durgun hale getiriyor.
2: Tüm bu kalker yapılaşmaları benzersiz şekillerdeler. Her yerde çok sayıda kayalık var. Şnorkelle gezebilirsiniz. Muhteşem bir yer.
1: Ve renkli sualtı yaşamı her köşede karşınıza çıkıyor.
3: Oh evet.
4: Şuna bakın.
2: Ah ne kadar güzel.
3: Bunları bulduğumuz yere koyalım.
2: Evet.
1: İspanyol merdivenlerine gitmeden önce Üssün web sitesine bakmayı unutmayın. Sahil askeri tatbikatlar için sıklıkla kapatılıyor. Ama Üssün çalışkan personeli izin yaptığında onları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz.
2: Burası şahane bir yer. Yürüyüşten sonra suya girip şnorkelle yüzmek muhteşem bir şey.
4: İnanılmaz. Nefes kesici bir manzara. Kesinlikle farklı bir tecrübe.
2: İspanyol merdivenleri.
1: Sıradaki durağımız Endonezya. Lombok Adası'na giderek şaşırtıcı bir yağmur ormanı parkuruna sahip bir dizi etkileyici şelalenin peşine düşeceğiz. Bali büyük olasılıkla Endonezya'nın en ünlü adasıdır. Ülkeye gelen 5 milyon turistin %80'i oraya uğruyor. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Lombok Adası ise bir o kadar güzel ama çok daha vahşi bir yer. 4500 kilometre karelik yağmur ormanları ve Rinjani adındaki aktif volkanik dağıyla Lombok çoğu kez el değmemiş Bali olarak anılıyor. Buralar macera dolu topraklar ama maceraların en iyisi Nusa Tenggara bölgesinde saklı. Beklentileri tamamen karşılayan Tiyukelep şelalesinde son bulan Çağlayan peşinde bir yolculuk.
5: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Burada yaşayan Michael ve Danya patikaya çıkmadan önce hızlı bir kahvaltı için arkadaşları Megan ve Tammy'yi davet etti.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce hiç şelalede yüzmedim, o yüzden çok eğlenceli olacak.
1: Yolculuk Rinjani Dağı'nın eteklerindeki Senaru köyünde başlıyor.
0: Şelaleye gitmek için kullanacağımız patika burası.
1: Tiyukelep içinde çok sayıda şelale bulunan parkın içinde yer alıyor.
0: Çok hızlı akıyor. Evet, şelaleyi harika. Buradan duyabiliyoruz.
5: Vay canına.
0: Macera.
1: Girişin hemen sonrasında bir dizi merdiven sizi ilk Çağlayan'a getiriyor. Sendeng Gail adında etkileyici bir su duvarı.
0: Aman tanrım. Çok güzel.
1: Sendeng Gail 40 metre yükseklikten küçük bir havuza akarak havaya yayılan serinletici bir sis oluşturuyor.
6: Çok güzel bir his ve çok güzel bir görünüm. İnanılmaz bir manzara. Çok sevdim. Haydi suya atlayalım.
1: Adanın ortalama 27 derecelik sıcaklığına karşın dağlardan akan sular hoş bir serinliğe sahip.
6: Aman tanrım, burası cennet gibi.
1: Fırsat varken dinlenin ve etrafınızın keyfini çıkarın.
0: Şurada dünyanın en tatlı bebek maymunu var.
1: Çünkü sıradaki şelaleye ulaşmak çok daha zor olacak. Sendeng Gail'dan yukarı 45 dakika süren dik bir patikayla karşılaşacaksınız. Ama bu yol sizi şelaleye götürmeyecek. Onun yerine sizi buna getirecek. Yerel halk dağın içine oyularak yapılan su kemeriyle oluşan devasa taş tünel ağının sizi Tiyukelep'e ulaştıracağı konusunda ısrarcı.
0: Görünen o ki şu ürkütücü küçük tünelden aşağı kayacakmışız. Çünkü kestirmeymiş.
5: Pekala, diğer tarafta görüşürüz.
7: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: sol düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Endonezya'daki Lombok Adası'nda bir değil iki şelaleye çıkan bir yağmur ormanı parkuru bulunuyor. İlkine merdivenlerden gidiyorsunuz. Ama ikincisine gitmek için çok daha vahşi bir yol kullanıyorsunuz. O yolda rüstik taş su kemerinin içinden geçiyor.
4: Pekala, diğer tarafta görüşürüz.
5: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
6: Aman tanrım, çok heyecanlı. Sanki Luna Park'taymışız gibi hissediyorum.
7: Burası çok daha iyiymiş. Başardık. En sevdiğim şey bu oldu.
3: Buradan itibaren yürüyüşe devam edebilirsiniz. Ama tünelden devam ederseniz çok daha hızlı inersiniz.
7: Merhaba.
3: Tabii ıslanmaya razıysanız.
4: Kaydırak olduğunu
7: kaymak
4: düşünüyoruz.
7: Kaymak istiyorum.
4: Çok hızlıymış.
7: Hadi bakalım yapalım. Çok eğlenceli, bayıldım.
3: Su kemerinden sonra patika çok daha zorlu bir hale geliyor. Kaybolmamak için yerel halka yön sorun.
5: Şelaleye varmak için akıntıya karşı ilerlememiz gerekiyor. Biraz tehlikeli ama buna değecek.
3: 400 metre boyunca akıntıya karşı debelenmeniz gerekecek. Ama sonunda efsanevi mükafata erişeceksiniz.
5: Arkadaşlar, buraya bayılacaksınız.
4: Ah, vay canına bak.
3: Tiu Kelep, etrafı gür yağmur ormanıyla çevrili, 2 metre derinliğindeki cezbedici havuza akan 150 metre yüksekliğinde şelalelerden oluşan bir sur gibi.
7: Çok güzel bir yer. Aman tanrım. Hadi, hadi girelim.
6: Soğuk geliyor ama sonra alışıyorsunuz.
4: Serinliyorsunuz. İnsanı gençleştiriyor.
3: O kadar gençleştirici ki buranın yerlileri suyun ziyaretçileri gerçekten de gençleştirdiğine inanıyor.
6: İnsanın hayatını değiştirebilecek bir yer. Muhteşem. Her şeyine bayıldım.
5: Hayatımda gördüğüm en güzel, en nefes kesici şelaleydi. Eğer cennette duş varsa kesin böyle bir şeydir.
3: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin hemen dışına günde sadece bir kez görülebilen bir gizli havuzun peşine düşmeye gidiyoruz. Sydney'nin limanları ve plajları Avustralya'yı ziyaret eden herkesin listesinde olmalı. Ama vaktinizin çoğunu sahilde geçirmek istiyorsanız, yerel halk sizi ilginç sahil kasabalarının denize çok daha güzel erişim sağladığı kuzey kentlerine yönlendirecektir. Örneğin Manly kentine. Burada geniş plajların ve en iyi sörf noktalarının tadını çıkarabilirsiniz. Ve nereye ne zaman bakmanız gerektiğini biliyorsanız tadını çıkaracak başka bir şey daha bulabilirsiniz. Tıpkı mavi balık burnu denen bu kişiye özel deniz kenarı kayalık havuzu gibi.
8: Merhaba.
9: Günaydın.
8: Merhaba.
3: Bugün Amerikalı Jackson ve Kaylee Manly'de macera dolu bir gün için Avustralyalı Andrew ve Tiara ile buluşuyor.
9: Merhaba.
3: Ve işe yerel halk gibi bacı kaçakçısı adı verilen neredeyse görünmeyen mayoları kuşanarak başlıyorlar.
10: Alın size 32 bedel.
9: Aman.
10: Ben kızlar bilemiyorum.
6: Kesinlikle çıkartmamalısın.
3: Manly'den meşhur dalış noktası Shelley Plajı'na otomobille 5 dakikada gidiliyor.
9: Herkes kaçakçılarını giydi mi?
6: Evet, tamamdır.
10: Hayır.
6: Metallica. Hadi o zaman.
4: Tamam.
3: Sahile muhteşem manzaralı bir yoldan gidiliyor. Ama çok daha vahşi bir deneyim arıyorsanız ters yöne dönün ve 1,5 kilometre yürüyün. Yolda fırça hindisiyle ve Avustralya su ejderiyle karşılaşabilirsiniz.
4: Tanrım şuna bakın.
3: Çok geçmeden terk edilmiş bir askeri rıhtım sığınağına denk geleceksiniz.
9: Nice. Çok güzel.
3: Sırada ise zorlu kısım var. Kaya yüzeyine sarkan halatı bulmaya çalışın ve debelenmeye başlayın.
4: Buradan çıkmaya çalışmak gerçek bir macera oldu. Herhalde buranın inişi birçok insanı caydırıyordur.
3: Ama asıl zorluk zamanlamada. Çünkü harika deniz çukurlarını aşağı sadece deniz mutlak olarak çekildiğinde inerseniz bulabilirsiniz.
9: Başardık.
4: Vay canına.
3: Mavi balık burnundaki 23 metrelik uçurumun dibinde 55 metre genişliğindeki Kefeki kayası tabakası bulunuyor. Deniz yükseldiğinde dalgalar bölgeyi tamamen ele geçiriyor. Ama sular çekildiğinde kayalıklardaki çöküntüler turkuaz rengi suyla dolarak içinde yüzülebilecek derinlikte havuzlar oluşturuyor.
4: Suya bakar mısınız? Gerçek dışı gibi.
9: Kendimi mayo değil de tanga giymiş gibi hissediyorum ama yine de bir deneyeceğim.
3: Suyun sıcaklığı 25 derece. Bazı havuzlar güneşlenebileceğiniz sığlıktayken...
4: Jacuzzi gibi ama evet. Daha eğlenceli.
3: Bazıları da 1,5 metre derinlikte.
4: Muhteşem bir yer. Vay canına, çok acayip bir his. Okyanustasınız ama havuz tarafından korunuyorsunuz.
3: Ama bütün bu güzellik birden kayboluyor.
9: Dikkat et, dikkat et.
3: Mavi balık burnundaki havuzlara günde 1 saatten daha kısa bir süreyle erişilebiliyor. Güvenliğiniz için sular yükselmeden ayrılmanız gerek.
9: Dikkatli ol.
4: Çok güzel. Dalgalar birdenbire gelip sanki size kapatma vakti geldi, havuz kapandı diyorlar.
9: Burada çok güzel bir gün geçirdik. Avustralya'ya gelmemize kesinlikle değdi. Burası... enfes bir yer. Kendimi çok canlı hissediyorum. Kötü bir gün, bir ay, bir yıl, bir hayat geçiriyorsanız buraya gelin ve her şey değişecektir. Buna emin olun.
3: Şimdi Washington eyaletine. Birden çok şaşırtıcı yolla atlayabileceğiniz bir dizi şelalenin peşine düşmek için Seattle'ın 160 kilometre güneyine gidiyoruz. Hava güzel olduğunda Kuzeybatı Pasifik sakinleri Cascade Sıradağları'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarabiliyor. Karlı tepeler meşhur Pasifik Ateş Çemberi'nin yani Kuzeydoğu kıyısını saran volkanik dağların bir kısmını oluşturuyor. Burada yaşayanlar yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tadını çıkarmak için sıklıkla bu dağları ziyaret ediyor. Ancak buzlu nehirler akan kar sularıyla beslendiği için pek fazla kişi burada yüzmeyi düşünmüyor. Ama canınız macera çekiyorsa ve onu bulabilecekseniz aşağı Louise Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamayı deneyebilirsiniz.
9: Şelaleye 2 kilometre kaldı.
5: Hadi bakalım.
3: Bugün burada yaşayan Kevin, Dylan, Katie ve Victoria şelalede yüzecekleri harika bir gün için yola çıktı.
5: Evet bugün çok eğleneceğiz.
6: Evet çok eğleneceğiz.
5: Burayı çok seviyorum.
3: 6 kilometrelik dar patika dünyanın en güzel sedir ormanlarından birinde dolanırken birçok küçük şelalenin yanından geçiyor.
5: Canavar gibi.
9: Ne kadar da büyük.
5: En az 500 yaşında ve 60 metre yüksekliğinde olduğunu düşünüyorum. Böyle ağaçlara bakmayı seviyorum.
3: Patikaya devam ettiğinizde granit yamaçlarla dolu bir bölgeye geliyorsunuz.
6: Kayalıklarda ne kadar çok yosun olduğuna bakın.
3: Sonra karşınıza insanın ağzını açık bırakan bir manzara çıkıyor.
5: Şuna bakın.
3: Aşağı Louise Nehri şelaleleri 13 metreden pırıl pırıl yüzme havuzuna akarken farklı yükseltilerle 60 metre genişliğe yayılıyor.
9: Suya bakar mısınız?
8: Cam gibi.
6: Cam gibi temiz.
8: Manzara çok güzel. Böyle bir yer bulamazsınız.
3: Tepeden baktığınız yerden halat yardımıyla kolayca iniyorsunuz ve sonunda suya girme şansını yakalıyorsunuz.
5: Sandığımdan daha soğukmuş.
3: Buradaki su yakınlardaki Adams Dağı'nın tepesindeki buzullardan geliyor.
11: Gelin.
9: En zor kısmı suya girmekti. Gerçekten. Onu hallettikten sonrası kolaydı. Sonrasında eğlenmeye hazırdık.
3: Ama soğuk suyun verdiği hareketlilik sizin için yeterli değilse başka bir şey daha var. Şelalenin en tepesinden 12 metrelik atlayış.
12: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti. Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
9: Buzul suyuna atlıyoruz.
3: Birazdan yer altında şelale aradığımız bir yolculuğa çıkacağız. Daha sonra efsanevi bir Hawaii plajında sörf manevraları yapacağız.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago. Obseso.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Hala etkisindeyim.
26: İnanılmaz bir goldü.
25: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
27: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
28: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
0: kartım Hadi. Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Washington eyaleti açık hava faaliyetleriyle tanınıyor. Ama neredeyse hiçbiri aşağı Louise Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamak kadar heyecanlı değil. Aşağıdaki havuza kadar tam 12 metre.
12: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti. Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
9: Buzul suyuna atlıyoruz.
3: Ah!
9: İlk atlamayı yaptıktan ve soğuğu yedikten sonra gerisi epey kolay.
12: Yüksek yerlerden atlamayı seviyorum. Burası mükemmel bir yer.
3: Kayalıktan atlamaya gelmediyseniz de endişelenmeyin. Aşağı Louis Nehri Şelalesi doğanın tadını çıkarmanız için size sonsuz imkan sunuyor. Ve hepsi tamamen size özel.
4: Kesinlikle şişme yatak getirmenizi tavsiye ediyorum. Yatakta uzanıp keyif yaparken üzerinize güneş vuruyor. Güzel, keyifli bir gün.
9: Sonuç olarak burayı keşfetmek çok eğlenceliydi. Gelmek için güzel bir yer.
4: Washington'a gelirseniz burayı görmelisiniz.
3: Şimdi ise Bermuda'nın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Aslında onun da ötesine. Sadece size ait olabilecek bir kumsala gidiyoruz. 54 kilometre karelik Bermuda Adası Amerika'daki birçok şehirden daha küçük. Ama enfes köyleri ve pastel yapıları sayesinde güzellik ve cazibeyle dolup taşıyor. Ziyaretçilerin çoğu görsel bir harika olan St. George's kasabasına ya da güney kıyısındaki meşhur Horseshoe Körfezi plajına gidiyor. Ama çoğu turist Horseshoe'nun bir sırrı olduğunu bilmiyor. Aynı imkanları sağlayan ama tamamen size özel olan çok daha güzel bir plaja açılan gizli bir geçit var. Enfes Chaplin Koyu.
5: Şnorkel ekipmanlarımız yanımızda.
4: Piknik sepeti ve havlu. Plaj macerası için başka neye ihtiyacınız var ki?
3: Nick ve kız arkadaşı Grace hayatları boyunca Bermuda'da yaşamış. Ama Chaplin Koyu'nu daha yeni duymuşlar. Birinci adım. Horseshoe Koyu'na gidin. Otoparktan sahile giden 800 metrelik yolu takip edin.
5: Neredeyse vardık sayılır. Bu yol bizi doğrudan koya çıkarmalı.
4: Sabırsızlanıyorum.
3: Yazları Horseshoe Koyu'na her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Yola devam ederken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz.
5: Şuna bak.
4: Aman tanrım.
5: İşte Bermuda bu demek.
4: Vay canına.
3: Horseshoe Koyu'nun adı hilal şeklindeki yapısından geliyor. Burası 600 metre uzunluğuyla adadaki en uzun plaj.
4: Aslında bugün epey güzel görünüyor. Deniz her zaman bu kadar muhteşem görünüyor.
5: Her seferinde muhteşem değil mi?
4: Suya ayaklarımı sokup ne kadar sıcak olduğuna bakacağım. Aslında bayağı güzel.
3: Kalabalığın içinde hareketli bir sahil günü geçirmek istiyorsanız burada kalmaktan çekinmeyin. Ama biraz daha sakin bir deneyim arıyorsanız devam edin.
5: Bence buradan devam edip arkaya dolanıp patikayı bulmamız gerekiyor.
4: Pekala bağ yol bulucu.
3: Horseshoe'nun bittiği yerden itibaren çalılıkların ve kum tepelerinin arasından 800 metre daha gidiyorsunuz. Bir dizi büyük kayaya bakın ve hoş geldin hediyeniz için onları takip edin.
5: Vay canına.
4: Başka kimse yok.
3: Chaplin Koyu'nda karşınıza yumuşak pembe kum taneleri, kalker falezler ve 55 metre genişliğinde bir lagün çıkacak. Karşınıza çıkmayacak şey ise diğer ziyaretçiler.
5: Evet, burası.
4: Kendi şahsi plajımız, güneşteki adamız.
3: Ama gerçekte plaj o kadar da size özel bir yer değil. Dalış ekipmanınızı giyin ve yakındaki resife gidin. Orada Chaplin Koyu'nun daimi sahiplerini görebilirsiniz. Buradaki mercan kayalıkları tropikal türleri buraya çekiyor. Bunlara kıyıdan görünebilecek büyüklükteki iskaroz balığı da dahil.
4: Şunlara bakın. Çok güzel.
5: Herhalde günümü en güzel böyle geçirebilirim. Yüzmek, şnorkelle dalmak.
4: Plajda dolaşıp geri gelmek, kayalarda yürümek.
5: Plajları seviyorsanız ve Bermuda'ya hiç gelmediyseniz... Chaplin Koyu'nu görüp tecrübe etmeyi kendinize borçlusunuz. Çok güzel.
3: Şimdi de Orta Amerika'nın Karayip kıyısındaki Belize'ye, yer altında gizli macera dolu bir şelaleyi aramaya gidiyoruz. Belize, plaj ve tekne ülkesi olarak görülmesine karşın iç kısımları da görülmeye değer. Sık ormanları, Maya kalıntılarını ve nereye bakacağınızı biliyorsanız, Cayo bölgesi denen yerde kilometrelerce uzanan yeraltı mağaralarını keşfedebilirsiniz. Ve Belmopan'dan 20 dakika uzaklıkta o mağaralardan biri sizlere Şelale Mağarası diye bilinen gerçek dışı ortamda hayatınızın yüzme macerasını yaşama şansı sunuyor.
6: So Albert ihtiyacımız olan her şeyi aldın
7: sanırım
6: mı?
7: Sanırım. Bir bakayım.
3: Andrel ve Albert adındaki arkadaşlar mağarayı görmek için Belize City'den geldi. Geceyi Belmopan'ın dışındaki bir pansiyonda geçirdiler.
7: Hadi gidelim.
6: Hadi o zaman.
3: Mağarayı herkes ziyaret edemez. Sadece Ian Anderson'ın Macera Şirketi adlı grubunun mağarada gezi düzenleme izni bulunuyor. İçeri girebilmek için onların rehberlerinden birini tutmanız gerek.
8: Merhaba, günaydın. Ben Carlos.
6: Ben de Andrel.
3: Mağara 23 bin hektarlık mülkün en sonunda yer alıyor. Patika girişine varana kadar portakal bahçelerinden ve nehirden geçeceksiniz.
8: Çantalarınızı alın. Gözlerinizi yoldan ayırmayın. Nereye bastığına dikkat et.
7: Tamam.
6: Hadi gidelim.
8: Hadi gidelim.
3: Patika sadece 1,5 kilometre uzunluğunda olsa da çamurlu ve sık orman yüzünden yürüyüş yarım saat sürecek.
8: Arkadaşlar geldik. İşte burası.
7: Vay canına.
6: Sonunda varabildik.
7: Çok acayip görünüyor.
3: Sualtı mağarasının 30 metrelik girişi o kadar karanlık ve ürkütücü ki Mayalılar burayı cehennemin girişi olarak görüyormuş.
6: Harika bir yer. İçerisi çok güzel. Çok sayıda farklı oluşum var. Farklı dokular ve renkler var. Gerçekten çok güzel. Pahalı şeylerin olduğu, zenginlere ait bir yermiş gibi geliyor insana.
3: Şimdi de yüzme zamanı. 5 kilometrelik kalker taşlı mağarada yeraltı nehri akıyor. Yani yolculuk boyunca ıslanacağınızı hesaba katın.
7: Aslında tahmin ettiğim kadar soğuk değil. Mağara içinde böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Muhteşem.
3: Akan suyu takip ettiğinizde mağara kısa sürede buna çıkıyor. 30 metre genişliğinde bir mağara ve onu dolduran 7,5 metrelik enfes şelale.
7: Vay canına.
8: Ne kadar büyük olduğunu bakar
6: kocaman.
8: Mısınız?
6: Kocaman.
3: Bu mağaradaki 6 şelalenin en büyüğü. Ve maceraya atılmaya niyetliyseniz Çağlayan'ın doğrudan içine tırmanabilirsiniz.
7: Orada neredeyse ayağım kayıyordu. Çıkarken kayaları tutabildim. Bir yandan da üzerinize şelale akıyor. Tam da bundan bahsediyordum. Harika bir tecrübe. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Harikaydı.
3: Yukarı çıktığınızda aşağı inmenin tek yolu altınızdaki 3 metre derinliğindeki suya korkutucu bir atlayış.
7: Evet. Sizi bir anda fırlatıyor. Su sizi kayalara doğru itiyor. Çok güzel bir yapı. Ziyaret etmek için muhteşem bir yer.
3: Geldiğiniz yerden dışarı çıkarken Belize'nin en efsanevi yeraltı yüzme çukurlarından birini fetheden sayılı insanlardan biri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz.
6: Bir günde o kadar çok şey yaptık ki harika bir his. Bu senenin en güzel anlarıydı. Tam bir maceraydı. Bayıldım.
3: Şimdi ise Kaliforniya'daki kıyı şehri Santa Cruz'a, gizli girişi olan el değmemiş özel bir plaja gidiyoruz. San Francisco'nun 120 kilometre güneyindeki Santa Cruz, sörf koşullarıyla ünlüdür. O kadar uğrak yeri haline geldi ki şehre artık sörf şehri deniyor. Ama sörf manevralarınızı kendi başınıza yapmak istiyorsanız, bu şehir sınırları içinde pek mümkün olmayacaktır. Onun yerine 16 kilometre kuzeye gidin. Nereye bakacağınızı biliyorsanız ve doğru zamanda oradaysanız, gizli bir doğal geçit sizi Duvardaki Delik Plajı adlı gözden ırak bir oyun bahçesine götürecek. Burada yaşayan Dane, Tim, Jenny ve Kalina ellerinden geldiği kadar sık Santa Cruz'da sörf yapıyor. Ama bugün Duvardaki Deliğe gitmeye çalışıp uzaklaşmaya karar verdiler.
10: Burayı aslında erkek arkadaşım sörf arkadaşlarından duymuş. Ben daha önce hiç buraya gelmemiştim.
3: Duvardaki Delik Plajı'nı bulmanın sırrı orayı hiç aramamak. Onun yerine arabanızı park ettikten sonra Panter Plajı'nı gösteren tabelaları takip edin.
10: Burası muhteşem görünüyor.
3: Panter Plajı'na vardığınızda mümkün olduğunca güneye gidin. Şansınız yaver giderse Kaliforniya'nın en gizli sırlarından birine çıkan falezlerdeki deliği görebilirsiniz.
8: Check this out. Şuna bakın.
10: Aha,
11: harika.
3: Duvardaki delik plajına sadece deniz çekildiğinde erişilebiliyor. Plajdaki altın kumlar 250 metre boyunca uzanıyor ve çoğu zaman burada sadece siz oluyorsunuz.
10: İnsanlar duvardaki deliği görünce diğer tarafta hiçbir şey olmadığını ya da oraya güvenli bir şekilde geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Bence bu yüzden burası bu kadar kişiye özel bir plaj.
3: 30 metre yüksekliğindeki falezler plajı deniz tarafı hariç her yerden kapatıyor. Oraya bakarsanız aslında hiç de yalnız olmadığınızı fark edebilirsiniz.
11: Ay gördüm.
13: İşte oradalar.
10: Ay ne kadar çok var.
3: Her yıl 20 binden fazla göç eden balina yaz için kuzeye giderken bu kıyıdan geçiyor.
11: Buraya geliyorsunuz ve karşınızda balinalar belirmeye başlıyor. Bu her gün görebileceğiniz bir şey değil.
3: Ama balina mevsimi olmasa bile duvardaki delik plajı misafirlerine onlarca şey sunuyor. Uzak güney ucunda dalgalı okyanusa 4,5 metre yüksekten yürek hoplatan bir atlayış yapabileceğiniz geniş kayalık bir platform bulunuyor.
13: Evet.
3: Suyun hareketi derinliği her an büyük boyutlarda değiştirebilir. O yüzden bu atlayış mükemmel zamanlama ve dalgaları dikkatlice izlemeyi gerektiriyor.
11: Oh, aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
10: Hayır.
13: 3, 2, 1.
3: Birazdan yönümüzü değiştirip dünyanın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Ama merak etmeyin, yine de bizim için sakladığı bir sürü sürprizi var.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
30: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
29: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
31: Parasının kıymetini
18: biziz biz.
30: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
30: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
31: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
32: Siparişiniz
33: ve Pepsi'niz.
34: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
35: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Bir arazi canavarı.
6: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
5: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
7: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
5: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Kaliforniya'daki duvardaki delik plajını bulmak hiç kolay değil ama yerel halk da burayı böyle seviyor. Çünkü burası kendinize ayırmak isteyeceğiniz doğal bir oyun bahçesi. Plajı çevreleyen kayalıklar buranın kişiye özel kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda adrenalin yüklü bir atlama platformu da sunuyorlar.
9: Oh my God. Aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
10: Hayır.
7: 3 2 1
10: Çok üşümüş olmalılar.
7: Acayip bir şeydi.
8: Buradaki ortalama su sıcaklığı 12 derece. Suda bolca vakit geçirmek istiyorsanız yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Ve 1,5 metrelik dalgalar için sörf tahtanızı da getirin.
7: Kayalara çıkıp dalgalara atladım. Bu çok sık yapılan bir şey değildir. Sörf yapmanın keyfi her zaman üzerinde kayabileceğiniz bir şeyi bulabilmekte yatıyor.
8: Sörfün tadını çıkarın ama saate bakmayı da unutmayın. Duvardaki deliğe yaptığınız ziyareti deniz tekrar yükselmeden bitirmeniz gerekiyor.
7: İnsanın kendi şehrindeki cennet parçasını ziyaret etmesi gibisi yok.
10: Bugün çok eğlenceli geçti. En yakın arkadaşlarımlaydım. Balina gördüm. Beraber kayalardan atladık. Mükemmeldi.
8: Şimdi de Porto Rico'ya. 430 kilometre kıyısı olan Cennet Adası'na gidiyoruz. Ama biz adanın içlerine doğru ülkenin belki de en iyi su parkına gideceğiz. Yılda 4 milyon turist enfes Karayip kumsallarında keyif yapmak için Porto Rico'yu ziyaret ediyor. Tatilcilerin çoğu havaalanından doğruca San Juan'ın 6 kilometre dışındaki otellerle dolu Condado plajına gidiyor. Ama adanın vahşi yönlerini keşfetmek istiyorsanız tam 60 kilometre boyunca yola devam edip El Yunque Milli Ormanı'na gelin. Orada 12 bin hektarlık gür tropikal ormanın içinde saklı, isteyebileceğiniz her türlü su macerasına sahip Las Tinajas adındaki yüzme çukuru bulunuyor.
7: Başardık gibi görünüyor.
8: Bugün Porto Rico'nun yerlisi Rosiris, arkadaşları Sean, Ryan ve Rachel'ı Las Tinajas'a ilk yolculuklarına götürüyor.
7: Doğru yolda olduğumuzdan emin misin?
10: Evet, eminim.
8: Patika'nın başından itibaren hızlı yürürseniz yüzme çukuruna 10 dakikada varabilirsiniz. Ama adanın yerlileri buranın keyfini çıkarmayı tercih ediyor.
10: Burayı geçmemiz yarım saat kadar sürüyor. Çünkü etrafta hayran kalınacak, kucak açılacak çok fazla güzellik var.
7: Ah, çok güzel.
10: Görüyorsunuz değil mi?
7: Evet.
10: Yaklaştığımızı söylemiştim.
8: Suyu görmeden çok önce sesini duyacaksınız. Oraya tam olarak varıncaya dek orman gittiğiniz yeri saklıyor.
9: Aman tanrım!
8: Lastina Has 30 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde granit havzada yerini yapmış enfes bir tatlı su havuzu. 10 metrelik iki şelale tarafından dolduruluyor ve etrafını yağmur ormanı kaplıyor.
9: Geldiğimiz anda hepimiz büyülendik.
0: Muhteşem bir yer. Ne kadar şanslıyız.
8: Fajardo Nehri'nin soğuk suları burada 3 metre derinliğe ulaşıyor. Yerel halk da 7,5 metrelik kayalıklardan atlayarak ortalığı hareketlendiriyor.
0: Evet!
8: İster inanın ister inanmayın, Lastina Has'taki havuza atlamanın daha heyecanlı yolları da var. Gizli bir halat salıncağı için ağaçların arasına bakın.
0: Halat salıncağı. Çok eğlenceliydi.
10: Bravo!
8: Eğlence henüz bitmedi. Kayanın tepesine giden kılavuz halatını takip ederseniz doğal bir su kaydırağına geleceksiniz. Bu kaygan kayanın uzunluğu 7,5 metre. Suya varmadan yaptığınız 2 metrelik serbest düşüşse işin mutlu sonu. Lastina Has'ın en heyecanlı kısmı içinse en tepeye çıkın ve 15 metreden yapacağınız cesur atlamayla gününüze şapka çıkarın.
11: Evet, yüksek bir kaya gördüğümde derinliğine bakıyorum. Sonra da iyi görünürse kesinlikle atlıyorum.

0: so much fun.
1: Gerçekten çok eğlenceliydi. Su parkından daha...
2: Evet!
3: Burayı kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım.
1: İnsan gerçekten böyle anlar için hayatta olduğunu hissetmek için yaşıyor. Çok seviyorum.
4: Bütün gün ormanlarda yürümekten yoruldunuz mu? Sırada erişimi çok daha kolay olan ama güzellikte aşağı kalır yanı olmayan bir yer var. Dünyanın en ünlü plajlarından birini bulabileceğiniz Hawaii'deki Oahu Adası'na gidiyoruz. Hem de iyi bir amaç için. Neredeyse 1500 kilometre karelik boyutuyla Oahu, Hawaii'nin üçüncü büyük adası. Adanın yerlileri buraya toplanma yeri diyor. Bugünse yılda ortalama 5 milyon turist adaya uçuyor. Oahu'da seçebileceğiniz neredeyse 500 farklı otel ve tatil köyü var. Bunların da %75'i adanın güney kıyısındaki çok özel bir sahilde, Hawaii'nin olmazsa olmazı olarak bilinen bir yerde bulunuyor. Karşınızda dünyaca ünlü Waikiki plajı. Megan Hawaii'ye daha yeni taşındı ve bugün arkadaşları Jackson, Elaine ve Brooklyn onu Hawaii'nin en popüler yerine götürüyor. Waikiki'yi en iyi şekilde görebilmek için gerçek anlamıyla tepesine çıkmanız gerek ve sahilin doğusu bunu yapmak için tam da mükemmel yer.
5: Seni şuraya çıkarabiliriz.
3: Evet, kulağa harika
6: orası
3: geliyor.
6: Orası Diamond Head mi?
5: Evet, orası Diamond Head.
4: Diamond Head bir volkan konisi. Ve 1.7 milyon yıl önce adayı ortaya çıkaran Koola Volkanı'nın bir parçası. Bugünse çok sayıda yürüyüş patikası olan 190 hektarlık bir park.
7: Etrafta çok sayıda volkanik taş ve yeşil çalılar var. Açık alana geldiğinizde ise karşınıza büyük, devasa okyanus çıkıyor.
5: Sanırım bu merdivenler zirveye neredeyse vardığımız anlamına geliyor. İşte geldik.
4: Zirvede 60 metrelik aydınlatılmış tüneldeki merdivenler gözlem platformuna çıkıyor.
6: Pekala, manzaraya bir bakalım.
4: Waikiki'nin bütün güzelliğini burada hissedebiliyorsunuz.
6: Çok güzel. Bütün o yürüyüşe değdi.
4: Waikiki plajı Oahu'nun güney sahilinden Pasifik'e bakıyor. 1800'lerde burası Hawaii Kraliyet ailesi tarafından huzurlu bir istirahat yeri olarak kullanılıyordu. Ama o zamandan beri çok değişti.
6: Çok güzel, çok. Sahilde böyle bir şehir olabileceğine inanamıyorum.
7: Waikiki buraya yabancı olan biri için harika bir başlangıç yeri. Çünkü Diamond Head sayesinde yürüyüş yapıp şehri tepeden görebiliyorsunuz. Ve 5 dakika aşağıya yürüyüp okyanusa gidebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir yer.
4: Turkuaz renkli suyun bal rengi kumlara vurduğu Waikiki plajının uzunluğu 3 kilometre. Ve bu su size hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Sahildeki dalga kıran, hayatınızda ilk kez dalgalara atlamak için Hawaii'de bulabileceğiniz en iyi yer.
8: Surf Zamanı!
4: Burası Hawaii'lilerin kadim sporu olan sörfün, Waikiki'nin girişinde heykeli bulunan Duke Kahana Moku adındaki Hawaii yerlisi tarafından bütün dünyaya tanıtıldığı yer.
5: Su bugün bir harika, tertemiz.
7: Banyo suyu gibi sıcacık.
5: Çok güzeldi.
7: Gerçek dışı. Bundan başka bir şey isteyemezdim.
6: Yürüyüş çok güzeldi. Bugün şahaneydi, bayıldım.
3: Evet. İlk defa sörf yaptın.
6: Evet, bugün ilk Hawaii dalgamı yakaladım.
5: Tebrik ederim.
6: Artık kendimi buralı sayabilirim.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: favori sitemdekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Miami'deki Steve's Pizza'ya geldim. 80 santimlik pizzaya meydan okuyacağız. Şimdiye kadar kaç takım bu meydan okumaya katıldı?
1: 200 olmuştur.
0: Peki bunlardan kaçı kazanmıştır?
1: 20 takım olabilir.
0: Takımla beraber 5 kiloluk bu pizzayı bitirebilirsek bedava tişört alacağız ve fotoğrafımız duvara asılacak.
2: Bir dilim kaldı dostum.
0: Hey Miami, pizzaya doymaya hazır mısın? Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü, vay canına. Acılaştı ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman, aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle maceralara atılıyorum. Biftiği getirin. Yemekler buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Farklı kültürlere ait yemekleri deneme çılgınlığım beni Miami, Florida'ya getirdi. Küba esintili dondurma ve lezzetli bir hamburgerden devasa bir pizzaya kadar farklı tatları göreceğiz. Kolları sıvama vakti. Evet. Ben geldim Miami. Güneşle yıkanan bu şehir beyaz kumlu sahilleri ve Art Deco mimarisiyle ünlü. Ayrıca Küba dışında en fazla Kübalı burada bulunuyor. Hatta Miami nüfusunun neredeyse %35'i Küba'da doğmuş ve Küba mutfağını denemek istiyorsanız doğru adrese geldiniz demektir. Bu Miami'nin ünlü Cayo Ocho Caddesi'ne doğru gidiyorum. Frita, Kübalıların klasik hamburgere verdikleri isim. Ve Miami'deki en iyi fritalar El Mago de las Fritas'ta, yani fritaların büyücüsünde servis ediliyor. Biz de şimdi hamburgerleri kaybedeceğiz. İspanyolca kızartma anlamına gelen frita, domates sosuyla beraber kızartılan ve üzerine incecik kesilmiş patates dilimleri eklenen içi sulu, baharatlı bir hamburger. Asıl fikir Küba'da doğmuş. Küba'dan Miami'ye göç eden Ortelio Cardenas kendi özel tarifini oluşturmuş ve 1984'te El Mago dükkanını açmış. Böylece kendi eşsiz baharatlarıyla desteklediği eşsiz fritas hamburgerlerini Miami'deki herkesin beğenisine sunmuş. Sizi El Mago'ya getiren nedir?
1: Dostum her şey. Hamburgerin kendisi. El Mago sizi kendine çeker. Peki. 30 yıldır geliyoruz. Evimizde gibiyiz.
0: Buranın daimi müdavimi olan bir sürü müşteri var. Ama El Mago'nun kızı Marta klasik hamburgerlerine yepyeni eklemeler yaparak yeni neslin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mesela hamburgere kızarmış muz dilimleri ekliyor. Yapılan bu değişikliklerle El Mago'da birbirinden eşsiz farklı hamburger çeşidi bulabilirsiniz.
3: Aa, burası Miami'deki en iyi fritas mekanı.
4: Evet, hiç şüphesiz.
0: Menüdeki en büyük ve en iyi hamburgerleri istiyorsanız Triple E Caballo yemelisiniz. İçinde 3 katlı ve soslu köfte, mükemmel pişmiş bir göz yumurta ve ev yapımı kızartılmış patates dilimleri bulunuyor.
5: Tek katlısı da var.
0: Evet, tek katlı da var.
5: Ama hamburgere doymak istiyorsanız.
0: O zaman 3 katlı gerek. Evet. Vay canına. El Mago'da birbirinden eşsiz farklı hamburger çeşidi bulabilirsiniz.
3: Aa, burası Miami'deki en iyi fritas mekanı.
4: Evet, hiç şüphesiz.
0: Menüdeki en büyük ve en iyi hamburgerleri istiyorsanız Triple E Caballo yemelisiniz. İçinde 3 katlı ve soslu köfte, mükemmel pişmiş bir göz yumurta ve ev yapımı kızartılmış patates dilimleri.

0: Sihrin gerçekleştiği yere doğru yol alıyorum. Bugün bize ne yapacaksın?
1: Evet, bugün sizlere triple kapaolo yapacağım.
0: Ha, üzerine yumurta ekliyor.
1: Kapaolo yumurtalı anlamına geliyor. Evet.
0: O halde sihri görmeye hazırız değil mi?
1: Bu sığır eti az yağlı bir et.
0: Yani %90 et, %10 yağ.
1: Evet.
0: İdeal vücut ağırlığımı bulmuşsunuz. Harika.
1: Kesinlikle.
0: Eti Kübalılara özgü klasik baharatlarla çeşnilendiriyoruz. Listede sarımsak, kimyon, tuz ve elmago ailesinin bir sır gibi sakladığı baharat karışımı var. Bunun tarifi ne zaman eline geçti?
1: Birkaç sene olmuştur.
0: Restoran neredeyse
1: kurallar
0: 30 yıldır burada ve
1: evet.
0: Baban kimseye bundan bahsetmedi mi yani?
1: Hayır.
0: Bana söylemen için ne kadar bekleyeceğiz?
1: Belki bir 30 yıl daha.
0: Marta çeşnilediği kıymayı 3 çeşit parçaya bölüyor. Hadi o zaman.
1: Hazırız.
0: Hadi başlayalım.
1: Küba ekmeğiyle başlayalım.
0: Küba ekmeğinin dışı çıtır çıtır. İçi hafif ve yumuşaktır. Fransız ve İtalyan ekmeklerinden farklıdır. Çünkü daha ağır bir yağ kullanılır. Bu yağ ekmeğe çok farklı bir tat katar.
1: Evet.
0: Sanıyorum ki bu hamur her şeyi güzelce bir araya getirecek.
1: Gerçekten
0: ve tabii
1: olacak,
0: etin suyunu
1: doğru.
0: İçine çekecek.
1: Evet.
0: Hamburger ekmekleri ıslatılırken bayıldım. İşte böyle kızartılır. Marta ise iç malzemeleri pişirmeye geçiyor. Hamburgerin hakkından böyle gelinir. Sonra içinde domates olan ve restoranda sihirli sos olarak bilinen gizli karışımı ekliyor.
1: Böyle pişiriyoruz. İşte hazır.
0: Çok az kaldı. Biraz parçalandı ama üzerine salsa sosu ekleniyor.
1: Bu sulu olmasını
0: evet,
1: sağlıyor.
0: Evet, sulu ve daha güzel. Aynı zamanda biraz da çıtır olacak.
1: Evet. Biz hamburgeri işte böyle yapıyoruz.
0: Hamburgeri iyice eziyorsunuz demek.
1: Eziyoruz.
0: Hamburger ekmeği tüm sosu güzelce emiyor. En sonda etin üzerine çiğ soğanla beraber Marta'nın pişirdiği yumurta ekleniyor. Geriye yalnızca tek bir malzeme kaldı.
1: Taze kızartılan ince dilim patatesler. Bunu eklemeden olmaz. Üç katlı triple Kuban Farriata Cabaolo hazır.
0: Teşekkür
1: afiyet
0: ederim
1: olsun.
0: Evet. Hamburgere gömülme vakti hazırım. Ekmek etin suyunu o kadar güzel içine çekmiş ki bayıldım. Et de gerçekten yumuşak. Patatesler çıtır çıtır harika pişmiş ve yumurta hamburgeri bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir sürü tadı aynı anda alıyorum. Gerçekten çok güzel.
1: Harika.
0: Teşekkür ederim.
1: Asıl ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
0: Miami, Florida'da hava çok sıcak ve takım arkadaşlarımla beraber katılacağım 5 kiloluk pizza meydan okumasını hazırlanıyorum. Ama önce ünlü Calle Ocho Caddesi'ni dolaşmaya karar verdim. Serinlemenin bir yolunu buldum ve arabayla geziniyorum.
2: Nasılsın dostum?
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Harikasın, devam et.
0: Bunu duymak ne güzel. Küçük Havana bölgesindeki Azucar Dondurma Şirketi'ne geldim. Burada Küba'ya özgü tatları yaratıcı bir şekilde dondurmaya dönüştürüyorlar. Küba'ya uzanan geçmişinden ve dondurmaya olan tutkusundan yola çıkarak Suzy Battle dondurma dükkanını 2011'de açmış.
2: Küba esintileri olan dondurmaların olduğunu öğrenir öğrenmez buraya geldim. Şu an yediğim tart aromalı ve harika.
0: Tadı güzel mi?
2: Evet.
0: Yani tart tadı geliyor mu?
2: Bunun tadı aynı tart gibi geliyor, evet.
0: Ama bunu nasıl yapıyorlar? Azucar İspanyolca şeker demek ve bu dondurma dükkanı kısa bir süre içinde tatlı düşkünü yerel halkla turistlerin dikkatini çekmeyi başarmış. Bu kafe kolneçe galiba.
3: Küba'ya özgü bir tat. Onlara ait olan kahve kullanılmış. Tadı hoş. Michigan'da bulamadığım tatları deneme hoşuma gittiği için
0: haklısın.
3: Bunu aldım. Bu tadı Michigan'da bulmam imkansız.
0: Karamelli Dulce de Leche'den eşsiz bir tropikal meyve olan mamey tadına hatta kadife kek aromasına kadar her külahta Karayiplerin tadına doyacaksınız. Ama tek bir ısırıkta Küba'yı tatmak isteyen herkes Abuela Maria adlı dondurmayı seçmesi gerektiğini biliyor.
4: Abuela Maria benim favori dondurmam. İçinde vanilya, guava tanecikleri, krem peynir ve bisküvi parçaları var. Küçükken büyük annem buna benzer bir şey yapardı. O yüzden bunu ne zaman yesem çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum.
0: Çocukluğumda dondurmayı ben değil kıyafetim yerdi. Kendi nostaljik tadımı bulmak için mutfağa patronla tanışmaya gidiyorum. Buranın patronu Suzy Battle.
5: Bugün size Abuela Maria adı dondurmayı yapacağım. Bunu yaparken sadece Küba'ya özgü tatlardan esinlendik ve bunu dondurmaya dönüştürdük.
0: Sanırım önce tabanı yaparak başlayacağız. Yani vanilyalı dondurma, doğru
5: evet.
0: mu?
5: Evet. Bunun için bir kutu süte
0: kocaman
5: ihtiyacımız var.
0: Kocaman bir kutu sütü ekliyoruz.
5: Ve sonra yoğun bir krema kullanacağım.
0: Bu sayede dondurmanın yumuşak bir tadı olacak.
5: Evet. Ne kadar
0: bayıldım.
5: Çok o kadar iyi. Bu gördüğünüz ise
0: yayık altı
5: suyu.
0: Yağ köpürttükten sonra geriye kalan sıvıdır. Protein değeri yüksekken yağ değeri azdır ve fermente bir üründür. Tadı yoğurda benzer.
5: Kesinlikle tadı tam da anlattığın gibi.
0: Karışıma bu bölgede elde edilen vanilya özünü ekliyoruz ve eşsiz Küba tadını yakalamak için beklenmedik bir malzeme işin içine giriyor.
5: Bilindiği üzere Kübalılar birçok farklı yemek

0: içerisinde evet. Narenciye kullanır. Bu yüzden vanilyanın içine ferahlatıcı bir tat katması için limon suyu da ekliyor.
1: Bence harika bir fikir çünkü limon kendi aromasını da verecek ve yaptığın dondurmanın tadını daha özgün bir hale getirecektir.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi de Suzi'nin pek de minik olmayan arkadaşından yardım alacağız.
0: Asıl olay burada başlıyor.
1: Bu senin için. Malzemeleri birbirine karıştırmak için bu aleti kullanacağız. Bitti mi?
0: Bitti.
1: Suzy bütün malzemeleri dondurma makinesinin içine döküyor. Yardım ister misin?
0: Hallettim bile.
1: Makine dondurmayı hazırlarken biz de dondurmanın dışını kaplayacak malzemeyi hazırlıyoruz.
0: Bu bisküvileri yiyerek büyüdüm diyebilirim. Bunlara Maria bisküvileri diyoruz. Çayın yanında tüketilenlere çok benziyor. Dondurmayla harika oluyorlar.
1: Fikre bayıldım.
0: Atıştırma olarak da tüketilir.
1: Çıtır çıtır.
0: Bunları görünce çocukluğum gözümün önüne geliyor.
1: Evde dondurma
0: külahında. Bir dondurma külahının içinde.
1: Atıştırmalığımızı tamamlamak için üzerine tatlı guava meyvesi parçacıklarını koyuyoruz. Bildiğim kadarıyla guava tropikal bir meyve ve tatlı, hatta çiçeksi bir aroması var. Onun üzerinde de bir avuç krep peyniri parçaları. 8 dakika sonra donmuş vanilya malzemelerini üzerine kaplamak için hazır oluyor. Her bir ısırıkta tadı almak mümkün. Bir hafta sonu kaç tane Abuele Maria satıyorsunuz tahminen?
0: En az 50 kutu bitiyor.
1: Ne?
0: Evet.
1: 50 kutu.
0: Evet.
1: Ve dondurma bitmek üzere.
0: Guava marmelatı.
1: Bu dondurmanın olayı işte burada.
0: Ve dondurma hazır.
1: Guava marmeladı kullanılarak yapılan ev yapımı dondurma külahı ve tepesine konan bisküvi parçalarıyla beraber unutulmaz anlar yaşamaya hazırım. İşte başlıyorum.
0: Oh. Eşsiz Küba lezzetleri bu külahta bir arada.
1: Sen neden bahsediyorsun? Öncelikle vanilyalı dondurma o kadar kremsi bir kıvamda ki daha önce böylesini yediğimi hiç hatırlamıyorum.
0: Teşekkürler.
1: Ve limonun tadı nasıl yoğun geliyor ve dondurmaya daha taze bir hava kattığı kesin. Guava ise tatlı aromasıyla renk katmış. Biraz tatlı, biraz mayhoş. Tepeye konan bisküvi ve hop, olamaz. Ben dondurmayı işte böyle yerim. Her yere bulaştırarak. Küçük bir çocuk gibi mutluyum şu an.
0: Mükemmel, evet, tam bir
1: hatta
0: çocuk gibi.
1: Hatta beni Kübalı Casey'ye dönüştürdün.
0: Sadece bir günlüğüne.
1: Evet. Miami'deki Steve's Pizza'ya geldim ve yaklaşık 80 santimetrelik pizzaya meydan okuyacağım. Buranın yerlisi iki kişiyle beraber pizzayı 45 dakika içinde bitirebilirsek bize tişört hediye edecekler ve fotoğrafımızı duvara asacaklar. 1997 yılında açılan Steve's Pizza, New York City'li pizzaları Miami'ye taşımış ve böylece şehrin uğrak noktası haline gelmiş. Ne kadar büyük o kadar iyi. 30 santimlik küçük boy pizza da var, 60 santimlik dev pizza da. Vay canına, tam yerine geldim. Ancak Steve'in pizza meydan okumasıyla kimse boy ölçüşemiyor. Bu pizza yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve çapı 80 santimi buluyor. Neredeyse tam 5 orta boy pizza büyüklüğünde.
2: Devasa bir pizza.
1: Ama biz de 3 kişiyiz.
2: Evet, yine de fazla sayı.
1: Restoranın açıldığı dönemde burada çalışan insanlar bir grup insanın dahi bitiremeyeceği devasa bir pizza yapmak istemiş ve o günden beri bu pizza menüde yer alıyor. Ama bu meydan okumayı kazanmak için harika bir ekibim var. Baba oğul ikilisi Moses ve Curtis Salazar. Duyduğuma göre en son meydan okumaya katıldığınızda kaybetmişsiniz.
3: Evet, o tişörtü o kadar çok istemişsin ki. Duvara resmimiz de asılacak.
1: Tişörtü o kadar çok mu istiyorsun?
3: Tişörtümü almam lazım çünkü evdekiler benim tarzıma hiç uygun değil.
1: Yeni bir tişört lazım.
4: Bunu uzun zamandır istiyordum ve babamın katılacağını öğrenince kendi kendime ben neden katılmayayım diye düşündüm.
1: Ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız?
3: Çıtır kenarlar.
1: Evet, çünkü daha fazla hamur var.
3: Evet, doğru.
1: Tabii üzerinde hiç
3: evet,
1: malzeme de yok.
3: Zorluk orada, yemeye devam etmeliyiz.
1: Sadece iki malzeme seçmeliyiz.
3: Bir sebze, bir de et ürünü mü?
1: Bence bunlar pizzayı dengeler. Biber seçmeyi ne dersiniz? Sucuk
3: bana
1: ve
3: uyar.
1: Biber olsun.
3: Biz hazırız.
4: Sucuk ve biber, evet, tamam.
1: O zaman elleri göreyim. İşte bu, hadi. Evet, 1-2-3.
5: Hey. Hey.
1: Takım ruhunu içime çekerek mutfağa yöneliyorum. Yaklaşık 80 santimlik ve 5 kilogramlık pizza meydan okumasına katılıyoruz. Sence kazanma şansımız var mı? Harika bir ekip kurdum.
2: Bilmem.
1: Kimin tarafını tutuyorsun? Yemeğin mi, pizzanın mı yoksa takımımın mı?
2: Senin kazanmanı
1: benim
2: ister.
1: Kazanmamı mı? Evet. Oo, yaşasın. Duymam gerekenleri bana söyledin. Tamam. O zaman önce pizzayı hazırlayalım. Nereden başlıyoruz?
2: Hadi o zaman.
1: Sevi iki tane büyük boy pizza için hazırlanan hamuru birleştiriyor. Toplamda pizzanın ağırlığı 5 kiloya ulaşıyor.
2: Evet.
1: Pizza hamuru diye buna derim ben. Sevi hazırladığı dev pizza hamurunu zemine güzelce yayıyor ve üzerine ince bir sos tabakası kaplıyor. Resmen avuç avuç üzerine rendelenmiş peynirle beraber biber dilimlerini pizzanın üzerine serpiyor. Dışarıdan gören onu delirmiş sanabilir.
2: Bu arada yardım etmek tamam, istiyorsan yardım sen edeyim. De yapabilirsin.
1: İşte biraz da dışarıda kalsın. Evet, buradan da atalım. Aa, şeytani bir kahkaha duydum. Sevi üzerine taze yeşil biberleri de ekliyor. Kocaman bir pizza. Dehşete kapılmamak elde değil ama çok güzel duruyor. Önce fırını 280 dereceye ayarlıyor ve ardından pizzayı 15 dakika pişiriyoruz.
2: Tamamdır.
1: Pişti mi?
2: Evet.
1: Hazır. Ben hazır değilim ama tanrım. Oh, pizzamız hazır. 80 santimlik pizzaya meydan okumaya hazırız. Tutmama yardım eder misin? Lütfen. Lütfen. Pizzayı buraya alalım. Evet. Hatırladığından
5: pizzayı
1: daha büyük görünüyor.
5: Bitirmek için size verilen süre toplam 45 dakika. Eğer bitirebilirseniz o zaman size tişört vereceğiz ve fotoğrafınızı duvara asacağız. 5, 4,
6: 3, 2, 1.
5: Başla.
7: Hadi yapabilirsin.
1: Pizzaya gömülüyoruz ve herkes 8 devasa dilimden birini seçerek yemeye başlıyor. Kişi başına yaklaşık 2,5 dilim düşüyor ve her bir dilim neredeyse 1 kilogram ağırlığında. Geleneksel New York katlama metodunu kullanarak mümkün olduğunca kısa sürede pizzayı yemeyi planlıyorum. Moses daha farklı bir yeme stilini tercih ediyor ve pizza dilimini minik parçalara bölerek yiyor. Baban ne yapıyor? Alışılmışın dışında ama görünen o ki işe yarıyor. Baban silip süpürüyor. Moses'ın izinden gidiyorum ve pizza kenarını daha sonraya saklıyorum. Çünkü burası en zor yenen kısım. Oho! Ama tanrım, hadi dostum.
8: Hayatımda gördüğüm en büyük pizza bu. Pizza malzemesi olarak sucuk ve biber seçmek bence iyi fikirdi. Çünkü malzemesiz olması pizzayı çok yavan yapardı. Bence pizzayı yok edecekler, kesinlikle kazanacaklar.
1: Biber seçiminin iyi fikir olmadığını düşünüyorum. Biberin ağırlığıyla hamur resmen bükülüyor. İkinci koca dilime geçene kadar üçümüz de pizzanın ağırlığıyla yavaşlıyoruz.
4: Aman tanrım, bana bir şeyler oluyor. Kenar parçaları beni mahvetmeye başladı.
1: Gidişata bakılırsa Curtis sınıra yaklaşmış olabilir. Nasıl gidiyor evlat?
4: Bittim. Gerçekten daha fazla devam edemeyeceğim.
6: Devam et! Devam et! Devam et! Devam et!
1: Pizzanın neredeyse yarısına geldik ama dilimlerin büyük olması gözümüzü korkutuyor. Nasıl gidiyor dostum?
3: İyiyim, ben iyiyim.
9: Bu ne kadar büyük bir pizza. Şimdiye dek gördüğüm en büyük pizza bu. Bence hepsini yiyecekler.
1: Tam üçüncü dilimi yemeye geçiyordum ki Curtis'in yemeye devam etmediğini fark ettim. Nasıl gidiyor? İyi misin?
4: Hayır.
10: Kafanda bitirirsen yaparsın dostum.
4: Kafada değil, midede bitmeli.
1: Ne kadar kaldı? Geriye sadece iki dilim kalmıştı ki...
4: Biri benim yerime yesin.
1: Curtis yarıştan çekildi. Kendini iyi hissetmiyorsan bırak. Gerçek bir takım oyuncusu olduğunu kanıtlayan Moses... ...bir babanın yapacağı gibi kalan dilimi alıyor. Evet, oğluna yardım eden bir baba. Tabaklarımızda pizza dilimi kalmasına rağmen burada hala bir öğün var. Moses ve ben tüm gücümüzü kullanıyoruz.
5: Tamam, geriye sadece bir dilim kaldı. Hadi arkadaşlar, bunu yapabilirsiniz.
8: Pizza patronun kim olduğunu göster Casey. Hadi.
1: Moses'la beraber sınırlarımızı bir kez daha zorluyoruz. Ama hızımız gittikçe yavaşlamaya başlıyor. Bir duvara toslamış gibi hissediyorum şu an. Curtis'in duvarı sanki benim üzerime düştü. Süremiz gittikçe azalırken, göbeklerimiz pantolonlardan sarkarken... Evet, duvara tosladık, devam edemiyoruz. Moses'la havlu atmanın zamanı geldiğini anlıyoruz. Arkadaşlar, bunu söylemekten nefret ediyorum ama ben bunu yerimin bugünkü savaşında ne yazık ki yemek kazandı. Biliyorum. Ama seni yine de seviyorum Miami. Güzel yarıştık. Harikaydı.

0: this place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öze ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: New Hampshire Manchester'daki Duman Büfe Barbekü'de Cehennem Burger meydan okumasına katılıyorum. Peki bitiren oldu mu? Hint biberli bu hamburgeri ve patatesleri bitirirsen bir tişörtüm ve şöhretler duvarında bir resmim olacak. Acı artıyor. Cehennem Burger! Yan bebeğim yan! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Lezzet gezilerim beni New Hampshire Manchester'a getirdi. Bu hafta kürek dolusu bir barbekü, bir Amerikan klasiğinin peynirli yorumu ve hamburger formunda şeytanla dans var. Korkma Manchester, ben buradayım. New England mutfağı çoğunlukla taze deniz ürünleriyle bilinir. Özellikle ıstakozla. Ama eyaletin en büyük kenti New Hampshire Manchester'da Amerika'nın her yerinden esintiler taşıyan seçmece yemekler bulursunuz. Sabahları ceviz ağacı kokusuna bayılıyorum. Ah, harika. New Hampshire harika barbekü ararken aklınıza gelen ilk yer olmayabilir. Ama Casey'nin mekanında bulacağınız şey ceviz odununda tütsülenmiş harika etlerdir. New Hampshire'ın başka yerlerindeki barbekülerinizde burası gibi mi?
1: Hayır,
2: sanmıyorum.
1: Ben böylesini yemedim, hayır.
3: Değil. Mükemmel pişmiş, baharatı mükemmel. Her şeyle hemen yenmesi şart gibi duruyor.
0: Bir zoralını yemeye başlayabilirim. Etli romantizm yaptın. Didiklenmiş etli, Amerikan peynirli, tavuk fümeli, kırmızı biberli, pastırmalı, sarımsaklı ve otlu mayonezli, kardiyak sem veya etli ve jambonlu, barbekü barno gibi devasa yemekleri sevmemek çok zor.
4: Cubano'yu ilk olarak Porto Rico'da yedim ve çok iyiydi ama bu bir numara olur açıkçası. Gerçekten çok iyi.
0: Bu mekanın en efsane yemeği ise tabakta bile servis edilmiyor. Karşınızda öküz doyuran kürek. 2,5 kilodan fazla kaburga, didiklenmiş et, didiklenmiş tavuk füme, dana göğüs ve tütsülenmiş sosisin tamamı...
1: Aman tanrım!
0: Bildiğiniz bir kürekte. Resmen ülkeyi geziyoruz değil mi? Carolina usulü didiklenmiş et, Texas'tan göğüs eti, Memphis'ten kaburga. Bu mucizeyi pişiren adamla tanışma vakti. Casey'nin Pirzola büfesi mutfaktaki dört dev mangalıyla tek seferde 900 kilo et pişirebiliyor. Kevin de mutfağa yardımcı olmak için dahice bir yöntem bulmuş ve tabakları kaldırmış. 3 kilo eti kürekte servis etmeye başlamış. 3 kilo eti kürekte servis etme vakti. Hangi çeşit etle başlıyoruz?
5: Önce kaburgamızı alıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 kilo geliyor.
0: Döşe yakın kaburgayla kıyaslarsak bunlar daha büyük, daha yağlı, daha düz ve kızartması daha kolay değil mi?
5: Tabii ki, evet, evet.
0: Kaburgaların üstünü tuz, şeker, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiber karışımıyla kaplıyoruz. Sonra dana göğsünün üstünü sarımsak, soğan ve kekik karışımıyla kaplıyoruz ve ikisini fırına atıyoruz. Burası harika kokuyor. Bu senin parfümün mü?
5: Evet. Mangal parfüm.
0: Mangal parfüm. Biraz buraya, biraz şuraya. Kaburgalar 90 derecede yaklaşık 4 saat tütsüleniyor. Göğüs eti ise geceden bırakılıp 14 saat pişiriliyor. Biz 13 saatliğine kaybolacağız. Sonra geri geleceğiz. Ya da fırını döndüreceğiz ve pişmiş olanları alacağız. Bu daha iyi fikir. Kevin pişme esnasında etlerin üstüne sihirli su dediği şeyi sürüyor.
5: Bunun içinde elma suyu, biraz sirke ve birazcık yağ var. Etin kabuk tutmasına yardım ediyor.
0: Tabii, kabuk tutuyor. Kaburgaları 2 dakika ızgarada tutarak pişiriyoruz. Şimdi tabağa alabiliriz, yani öküz doyuran küreğe. Tavuk fümeyle ve sosislerle başlıyoruz. Oo, evet, sosisler. İki dilim yağsız dana göğüs.
5: Ve sonra da yağlı kısımları. Yanına bir miktar didiklenmiş et.
0: Halüsinasyon mu görüyorum?
5: Evet,
0: bir
5: görüyorsun.
0: Ve öküz doyuran küreğini kaburgalarla tamamlıyoruz. Gidip yiyelim şimdi bunu.
5: Hadi bakalım.
0: Çekilin
5: hadi.
0: Önümden. Çekilin, çekilin. Çekilin. Dana göğsü tadayım. Aman tanrım. Et o kadar yumuşak ki yağ gitmiş, ağzında eriyor.
5: Evet.
0: Baharatı şahane.
5: Evet,
0: gerçekten
5: öyle.
0: Bayıldım.
5: Evet.
0: Tavuk çok yumuşak ve isli.
5: Hiç
0: yumuşacık.
5: Hata yok.
0: Müthiş. Tatlı. Dışında kabuk var. Kemiği ayrılıyor. New Hampshire, Manchester'da Cehennem Burger meydan okumasında sahneye çıkmak üzereyim. 1,5 kiloluk Hint biberine karşı. O yüzden önce biraz ev yemeği bulmam lazım. Bu Kuzey New England'ın peynircilikte bir marka olan en büyük şehrinde hiç zor değil. Burası Manchester'daki Mr. Max. Makarna ve peynirle ilgili her şeye adanmış bir mekan. En sevdiğiniz güney yemeklerine sıra dışı dokunuşlar katıyorlar. Mr. Max'te yöreden temin edilen taze yemeklerin kullanıldığı mekana özgü 21 yemekten birini seçebilir ya da kendi sihirli makarnanızı yaratabilirsiniz. İster burada yiyin, ister paket yaptırın. Burası yemekleri süper hızlı çıkarıyor.
2: Burası çok evet. İyi. Özellikle yağmur yağarken canım önce peynirli makarna çekiyor.
0: Yani yere su değdiğinde senin aklına peynirli makarna mı geliyor?
2: Evet, evet.
0: Akla zarar sayıdaki şahane makarnalarıyla ve ayın spesiyalleriyle en zor kısım seçim yapmak.
6: Makarnaların çeşitli olmasına bayılıyorum. Burada hangi ruh halinde olacağımı bilmiyorum.
0: Güney dokunuşu katılan yemeklerden biri de didiklenmiş etli makarna. Üstüne Amerikan peyniri ve limonlu acılı barbekü sosu konmuş.
4: Benimki tavuklu pastırmalı.
0: Tavuklu pastırmalı ve peynirli makarna yani.
7: Bence senin denemen gereken ıstakozlusu çünkü New England'dasın.
0: Şaka yapmıyor. Limonu, tereyağı, peyniri. Şurada bir kargocu var. Bunu eve yollayabilirim. Benim saldıracağım makarna ise deluxe cheeseburger. İki klasik Amerikan yemeğinin az sulandıran birlikteliği. İçinde baharatlı kıyma, pastırma, soğan, turşu ve bin adalar sosu var. O yüzden yemeğe başlamak için mutfağa gidiyorum. Merhaba Mark, nasıl gidiyor?
8: Merhaba Kiyesi, ne haber?
0: İyiyim, süt mü karıştırıyorsun?
8: Evet, karıştırmak şart.
0: Mr. Max nasıl kuruldu?
8: Mal sahipleri New Hampshire'a gelmiş. Büyük annelerinde harika bir tarif varmış. Bizim caddede bir aşçılık okulumuz var. Oradan çok eleman almışlar. Herkes farklı fikirlerle gelmiş, farklı makarnalar denemiş ve sonunda 18 tanesi çıkmış.
0: Bugün hangi makarnayı yapıyoruz?
8: Deluxe cheeseburger makarna yapacağız.
0: Biliyordum ama senin söylemeni istedim. Çünkü kulağa çok lezzetli geliyor.
8: Evet, yalan değil, benim de favorim o.
0: Pişirmeye nereden başlıyoruz?
8: Bütün makarnalarımızın başlangıcı beşamel tamam. Sosudur.
0: Beşamel klasik bir Fransız sosudur ve çoğunlukla güney yemekleri için ana malzeme olarak kullanılır. Süt, tereyağı, un, beyaz toz biber ve tuzlu beyaz bir sosla işe başlıyoruz.
8: Şimdi sosu eklerken sütü yavaşça karıştıracağız.
0: Beşamel sos tamam. Şimdi peyniri getirin lütfen.
8: Biz binlerce kilo peynir rendeliyoruz. Yüzlerce litre süt kullanıyoruz.
0: Binlerce kilo.
8: Binlerce kilo peynir, evet.
0: Bu makinenin adı ne?
8: Bu bizim peynir canavarımız.
0: Oo, motosiklet rallisi mi yapıyorsun?
8: Keşke.
0: Oo, peynir keşke. Canavarı. Dikkat. Oo, haklıymışsın.
8: Sonra da bastırabildiğin başına, kadar bastırmalısın. Tamam. Evet.
0: Oh, oldu.
8: Öyle
0: oldu,
8: bastır,
0: bitti,
8: evet. Harika.
0: Sonunda makarnayı yapmaya hazırız. Beyaz çedar ve Amerikan peynirleriyle başlıyoruz. Doğranmış pastırma ve kavrulmuş soğan, dolmalık biber, pul biber, az şeker ve sarımsakla tatlandırılmış kıyma ekliyoruz.
8: Şimdi burgerin deluxe kısmı geliyor. Pastırmanın yanına turşu ve soğan katıyoruz.
0: Gayet güzel oluyor.
8: Evet, kesinlikle. Ve bin adalar sosumuz, sonra da beşamel sosumuz. Kreması bol olsun diye iki kepçe koyuyoruz.
0: İki kepçe mi?
8: İki kepçe, 225 gram ediyor. Bu yaptığımız orta boy porsiyon.
0: Nemini kaybetmemesi için üstüne biraz da Amerikan ve çedar peyniri ve kıtır ekmek kırıntısı serpiyoruz ve fırına veriyoruz. Ne kadar pişecek?
8: Bu tava 3 dakika pişecek.
0: Ne?
8: Hızlı fırınlarımız var. Çok hızlı olmak için onları kullanıyoruz.
0: Harika, güzel. Bu mükemmel lezzeti tatmak için çok uzun beklemeyecek olmam iyi bir şey. İnanılmaz görünüyor. Üstüne bakın. Dışı kıtır kıtır. Şaka gibi. Oo, harika. Vay canına. Kıtır kıtır olmuş.
8: Evet.
0: Ve peynirli. Tadı cheeseburger gibi.
8: Evet.
0: Zihnim ve ağzım bağlantıda değil şu an. Peynirli makarnaya bakıyorum ama cheeseburger tadı alıyorum. Çok iyi. Burada üzerine rüyalar görülen şey bu. Bu yemek beni gevşetti ama ciddi olma vakti geldi.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
17: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
20: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
19: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
21: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
22: İki Bellona, Bellona.
23: Vay vay vay vay vay vay. Dominos'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yemek geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay, Dominos'um hoş geldin.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
27: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
28: Bu ne böyle?
27: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
29: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
27: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Cehennem Burger meydan okumasına katılmak için New Hampshire Manchester'daki Duman Büfe Barbekü'deyim. Audrey Meydan. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Bu mekan yaklaşık 20 yıldır kentin en iyi barbekülerini ve 200 gramlık burgerlerini servis ediyor.
1: Eşim burada karar veremiyor. Her şeyden biraz istiyor.
2: Hepsi güzel.
0: Pastırmalı ve barbekü soslu meşhur Duman Büfe burgerlerinden tutun mavi siyah burgere kadar yörede yetişen Angus sığırlarından yapılan onlarca çeşit yiyecek var. Duman Büfe bir barbekü mekanı ve burgerleri gayet iyi, öyle değil mi?
3: Muhteşemdir, evet.
0: Ama ben meşhur Cehennem Meydan okuması için buradayım. 1 milyon birim acı Hint biberi sosunda pişmiş 400 gramlık bir burger köftesi üstünde marul, domates, soğan ve daha fazla Hint biberi sosu. Yanında ise üstü kurutulmuş Hint biberi kaplı 900 gram patates kızartması. Cehennem Burger Meydan okumasına katıldın mı?
4: Şansımı denedim.
0: Nasıl geçti?
4: Beklediğim kadar iyi değildi.
0: Alev almış bir inek yemeğe benzeyecek galiba. Şöyle. Acının üstesinden nasıl geleyim?
3: Yok say. Acıyı yok say.
0: Yok sayayım.
3: Bu acı burger değil, tatmin burger.
0: Tatmin burger.
3: Doğru.
0: Çok iyi. Evet. Çok hoşuma gitti. 1300 gramlık bu cezanın ardındaki çılgın profesör ise Manchester'lı Rob. Cehennem Burger'le tanışmak için laboratuvarına gidiyorum. Hey. Merhaba Rob, nasılsın?
5: İyiyim, sen?
0: Harikayım.
5: Memnun oldum.
0: New Hampshire sıcakmış.
5: Sen getirdin gelirken, biraz da ben sana vereceğim.
0: Evet öyle. Cehennem Burger meydan okumasına sen kendin katıldın mı hiç?
5: Hayır.
0: Neden?
5: Çünkü korkuyorum.
0: Gerçekten.
5: Yaklaşık 2000 insan bu meydan okumaya kalkıştı.
0: Oo.
5: Ve sadece 35 kişi tamamladı.
0: Çok kişi bitirememiş.
5: Evet, gayet iyi bir rekorum var.
0: Cehennem Burger Duman Büfe açıldığından beri yapılıyor. Ama yıllar içinde Meksika biberini Hint biberiyle değiştirerek seviye atlamış. Aşırı acı biber salçası bu cehennem zebanesinin her malzemesinde kullanılıyor.
5: Çok fazla koyduğumu her düşündüğümde kendime biraz daha koy diyorum.
0: Peki bitiren oldu mu? İşte duymak istediğim teşvik buydu. Cehennem burger yapmaya başlıyoruz. Önce sosu yapmamız gerek.
5: Hint biberini miksere atmakla başlayacağız.
0: Bunlar Hint biberi, kurutulmuş birer acı bombası. 113 gram kuru Hint biberi kıyacağız. Bu biber o kadar acı ki Hindistan'da tehlikeli hayvanları kovmak için kullanılıyor. Ardından elma sirkesi, acı biber sosu, Worcestershire sosu ve son olarak bir miktar kıyılmış Hint biberi ekliyoruz. Çok güzel renk değil mi?
5: Evet.
0: Turuncu, kırmızı, maun.
5: Biraz tatmak ister misin?
0: Hayır.
5: Hayır mı?
0: Rob bol miktarda Hint biberi salçasını doğrudan 400 gramlı köftenin içine karıştırıyor. Tamamdır, ben tavadan uzak
5: olur,
0: durayım.
5: Olur, tamam. Dumanı içine çekme sakın.
0: Evet, uzak durun bence.
5: Evet, dumanı içine çekme.
0: Televizyondan 30 santim uzaklaşın çünkü dumanı ekrandan çıkabilir. Dikkat edin. Köfte bifteye benziyor. O kadar evet. Büyük yani. Ama Hint biberi salçasıyla işimiz henüz bitmedi.
5: Tereyağı gibi düşün.
0: Evet, cehennem tereyağı.
5: Ekmeğin üstüne sür.
0: Hint biberi jalapeno biberden 200 kat daha acıdır. O yüzden cehennem burgerdeki jalapenolar aslında birer buz küpüdür.
5: Acısını biraz alayım senin için.
0: Ve son olarak üstüne biraz cheddar peyniri koyuyoruz. Çok yanıltıcı görünüyor. Cehennem burger artık hazır. Ancak acısı daha yeni başlıyor. İki sepet dolusu kızarmış patatesimiz var. Kaç porsiyon patates?
5: Yaklaşık 6.
0: 6 porsiyon. Yani bu kadar patatesi 6 kişi ancak yer. Yarı yarıya kaşun baharatı ve Hint biberi kurusu karışımı bu patatesleri New England'ın en korkulan patatesleri kılıyor. Cehennem Burger, hayalet olmaya hazır ol.
6: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
7: Hazır mısın Casey?
0: Hazırım Josh, hazır mısınız?
7: Evet. Hadi o zaman Casey, bol şans.
0: Tamam.
7: 20 dakika.
0: 20 dakika.
7: Bıçağı alınca başlar.
0: 3, 2, 1 başla.
6: Cehennem, cehennem.
0: Acı beni vurmadan önce hamburgeri yiyebildiğim kadar yemeği planlıyorum. Acı artıyor ama bu çok uzun sürmedi.
1: Bu burger adını kesinlikle hak ediyor. Cehennem Burger.
0: Eminim cheeseburger kendi başına lezzetli olacaktı ama her malzeme Hint biberi kaplı olduğundan ve yanına 900 gram acı patates eklendiğinden bu meydan okuma hem acı hem de ağır. Umarım altından kalkarım.
6: Oh! Cehennem! Cehennem! Cehennem!
2: Ben bunu asla denemem. Çok korkuyorum.
8: O burger büyük, dev gibi. Daha büyüğünü görmedim sanırım.
0: Meydan okuma sadece 20 dakika ve geriye 12 dakika kala layığımı buluyorum.
9: Bana söylenene göre en zor kısmı kesinlikle burgermiş.
0: Bu burger o kadar acı ki beynimi eritiyor. Altından kalkmak için bir hileye ihtiyacım var.
6: Devam et, devam et.
0: Şansımı aldığım eğitimi hatırladım.
3: Acı yok say.
0: Yok sayayım.
3: Bu acı burger değil, tatmin burger.
0: Tatmin burger. Ben acı burger yemiyorum. Tatmin burger yiyorum ve tatmin olacağım.
6: Hey!
7: Sadece patatesler kaldı. 10 dakika yeter. Yarıya geldin.
9: Yuvarla şu patatesleri, yersin. Hadi!
6: Devam et! Devam et! Devam et! Devam et!
0: Son 8 dakikada ben ve yaklaşık 600 gram patates baş başayız.
10: Hadi Casey, yiyebilirsin. Hadi Casey, hadi. Hadi.
0: Kızarmış patatesin acısız ve nişastalı göbeği vücudun cehennem ateşinde yanarken pek yardımcı olmuyormuş insana.
6: Devam et, devam et.
0: Tatmin noktaları düşünüp duruyorum ama karşılığında sadece can yakan patatesler buluyorum. Cehennem meydan okuması. Altından kalkılamayacak kadar acısın. Maalesef dostlar, ben bunu yerim kapışmasında yemek kazandı. Ben bu acıyı asla ama asla unutmam.
7: Gerçekten acı bir hamburger ama büyük gayret gösterdin. O yüzden sana bir tişört vermek istiyoruz.
0: Sağ ol Josh, evet, teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
0: Evet. Seni seviyorum New Hampshire.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
18: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Budur.
22: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
21: Budur.
22: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
21: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
1: kartım Hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
3: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
2: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
4: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
2: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
2: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
5: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Las Vegas'ın ışıltısını ve ihtişamını içime çekiyorum. Vegas, ben geliyorum. Krallara layık bir parça ekmek tatlılı Fransız tostu deneyeceğim. Aman tanrım, çok güzel olacak. Bomba gibi bir al pastor taco'nun tadına bakacağım. Taco için çok çalışıyorum.
6: Bunlar bomba taco.
5: Damağınızı istiflenmiş çilekli kekle tatlandırıyoruz. İşte bundan bahsediyorum. Ve birkaç dilim cızırtılı pizzaya hayır diyemeyeceğim. Hadi oradan.
7: Bu harika.
5: Hepsini yiyip bütçemi aşacak mıyım? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Ucuza lezzet avı. Vegas, ben geldim Vegas. İster Michelin yıldızlı bir restorana gidin, ister açık büfede istediğiniz kadar yiyin, yemeğin Las Vegas deneyiminin önemli bir bileşeni olduğuna hiç şüphe yok. Ve milyonlarca insan şehri dolaşırken bütçeyi zorlamadan bir balina gibi yemek yiyebilmeyi umuyorum. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Bu şehirde her saat kahvaltı yenilebilir. Mükemmel sabah atıştırmalıkları arıyorsanız Lulu's Bread and Breakfast'a göz atmalısınız. Las Vegas Weekly tarafından 3 yıl üst üste en iyi brunch ünvanını alan Günahlar Şehri'nin popüler mekanı Lulu's, adını sahibinin ülkenin her yerinden yemek tarifleri toplamayı seven annesinden aldı. Mutfakta şef Chris Decker çalışıyor. Menünün en gözde atıştırmalığı kıyılmış et, Hollandez ve barbekü sosuyla ızgara mısır ekmeğinden oluşan gün doğumu lezzetleriyle içinizi ısıtıyor. Herman, bükülmüş çörek üzerinde yumurta, Münster peyniri ve tütsülenmiş sosis. Ve Sloppy Jose, kızarmış tavuk, yeşil biber, avokado ve biberli peynir üstüne kızarmış yumurta. Chris, Las Vegas'tayım. Birden aklıma Elvis'in en sevdiği yiyecekler geldi.
8: Evet.
5: Aklıma gelenler fıstık ezmesi, muz ve pastırma oldu.
8: Kesinlikle. Kral Fransız tostu. Fıstık ezmeli krema, kızarmış muzlar, muzlu pudingler, hepsi ekmek pudingi halinde. Gece suda bekletip akçay şurubu ile servis yapın.
5: Bu bana kaça patlayacak?
8: 7 dolar dostum.
5: Cidden mi?
8: Cidden.
5: İlk önce ne yapıyoruz?
8: Önce muhallebiyi yapacağız. Yumurta ve bir tutam tuzla başlayın.
5: Tutam mı, fiske mi? Hangisi?
8: Birbirine karıştırın. Muzlu pudingi ekleyin.
5: Tamam.
8: Yarı yarıya bal ve vanilya.
5: Kaymak kullanabilir misin?
8: Kullanabilirsin.
5: Hı-hı.
8: Tereyağı kullanıyoruz. Bu şekilde yapınca o kadar günahkar olmuyor
5: tamam.
8: Sanki.
5: Haklısın.
8: Şimdi fıstıklı kremayı yapacağız.
5: Bunu söyleyeceğini umuyordum.
8: Önce tereyağı ekliyoruz.
5: Evet efendim.
8: Tamam, toz şeker. Birkaç dakika çırptıktan sonra fıstık ezmesini ekleyeceğiz. Hemen karıştıracağız.
5: Kremalı fıstık ezmesinden çok daha kremalı.
8: Evet.
5: Aman tanrım, çok güzel olacak. Ekmek tatlılı tost ekmeğini yapma zamanı. İkiye böldün değil mi?
8: Evet, yapboz gibi küçük parçalar yap. Üzerine muhallebiyi koyup gece boyunca beklettiğinizde
5: tamam.
8: Donuyor. Böyle birleşiyor. Bu parçalar ev yapımı ve ekmeğe benziyor. Ve muzlu pudingi alıyoruz. Üzerine biraz sıkıyoruz.
5: Tamam,
8: küçük parçalar halinde.
5: Çok güzel görünüyor.
8: Biraz da buraya. Biraz da muz koyalım. Bir kat daha ekmek. Sonra muhallebiyi dökeceğiz.
5: Bu iyi görünüyor. Ekmek tatlılı Fransız tostumuzun üzeri örtülüyor ve muhallebiye emmesi için gece boyunca soğutuluyor. Sonra fırına verilmeye hazır. Bu fırın çok büyük. İçimden bir ses çok fazla yaptığını söylüyor.
8: Evet.
5: Tamam.
8: Onu içeri itiyoruz.
5: Tamam.
8: Kapattığımda kendi etrafında dönerek pişiyor.
5: Peki neden böyle?
8: Eşit pişsin istiyoruz.
5: 175 derecede yaklaşık 1 saat pişiyor. Sonra sıra bu kahvaltının kralını tabaklamaya geliyor.
8: İşte oldu. Güzel. Üstü çıtır.
5: Oo dostum.
8: Fıstık ezmesinin ve muzun kokusu geliyor. Güzel olacak.
5: Üzerine ne döküyoruz?
8: Evet, biraz pudra şekeri.
5: Tamam.
8: Bununla tatlandırmak istiyoruz. Sonra üstüne biraz pastırma.
5: İşte bundan
8: bahsediyorum. Ve sonra da şurup.
5: Yani bundan başka ne isteyebilirim ki? Ekmek tatlısı, Fransız usulü tost ve pastırma. Kesinlikle krallara layık.
8: Hadi yiyelim.
5: Bu kahvaltı lazanyayı etiketleyeceğim. Muzlu pudingle birlikte muz dilimlerine bayıldım. Bu içimi rahatlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak,
8: evet,
5: pastırma
8: öyle.
5: Her şeyi tamamlıyor. Bütün bu tatlar gerçekten birbirine ait. Bunu kahvaltıda nasıl yemezsin? Oo dostum, biliyor musun? Anladım Elvis. Bu gerçekten çok lezzetli bir kahvaltı ve sadece 7 dolar. Vegas, şimdiden büyük ikramiyeyi kazandım. Çaçing! Bu şehir daima risk almayı içeriyor ama Ishtaku'ya gelince kendime bir garanti arıyorum dostlarım. Sosyal medyada okuduklarıma bakılırsa gideceğim bir sonraki yer ismine yakışır bir mekan. Bu takolar bomba. Vegas'ta öğle yemeği zamanı ve ünlü şef Robert Solano uzun yıllara dayanan kaliteli yemek deneyiminden yararlanarak otantik Meksika sokak yemekleriyle dolu ağız sulandıran bir menüyle gurme bir taco lokantası açtı. Ve tortillalarını Gringo Taco'da olduğu gibi kızarmış tavuk, ekşi krema, guac ve guayillo sosuyla dolduruyor. Karidesli taco ise kremalı kişniş, şili sos, lahana ve pico de gallo'dan oluşuyor. Ya da carnitas taco, soğan, kişniş, guayillo ve guac içeriyor. Robert, eminim duymuşsundur. Bütçen biraz kısıtlı, tamam mı?
6: Evet, evet, evet. Gerekeni yaparız
5: çünkü
6: kardeşim.
5: Sahiden mi?
6: Takolarımızın çoğu 2 dolar 75 cent.
5: Pekala, en çok arzuladığım al pastor.
6: Evet, Las Vegas'taki en iyi al pastoru yapıyoruz.
5: Gerçekten mi?
6: Evet efendim.
5: Evet.
6: Kavrulmuş ananas, soğan, chili arbol salsa ve taze guacamole ile tamamlayacağız.
5: Sonuç bomba gibi olacak.
6: Bütün takoların bomba.
5: Taco başına 2 dolar 75 cent.
6: Evet.
5: 8.25 mi? Bu harika. Biraz taco dersi verebilir misin?
6: Tabii ki.
5: Tamam, hadi.
6: Salsa ile başlıyoruz. Tamam, elimizde yeşil tomatiyolar var. Blender'ı düşük devirde açıyorum.
5: Bu düşük mü? Vay canına, çok hızlı gidiyor.
6: Evet, sonra sarımsak var.
5: Sosumuz için Kaliforniya biberlerini ekleyip acıyı oluşturuyoruz.
6: Ve salsamız hazır.
5: Al pastor'un yıldızı olan marine eti hazırlamanın zamanı geldi.
6: Bu şey annatto tohumundan ve öğütülerek yapılan achiote. Ardından taze sıkılmış portakal suyuyla devam edeceğiz. Achiote'nin ete nüfuz etmesine yardımcı olur.
5: Tamam, evet.
6: Evet, tamam. Buna kırmızı üzüm sirkesi ekleyeceğiz ve kurutulmuş kekikle bitireceğiz.
5: Bunu şişeleseydin satın alırdım. Kesinlikle.
6: Bu al pastor için marine sosumuz.
5: Al pastoru seviyorum ama trompoyu, yani dikey et pişirme ocağını göremedim dostum.
6: Aslında eti ızgarada pişiriyorum. Daha hızlı ve çok lezzetli.
5: Sahiden mi?
6: Evet efendim.
5: Hı hı.
6: Şimdi buradaki omuz etimizi alıyoruz. Dilimlemeye başlıyoruz. 1 santimlik dilimler
5: İnce
6: şeklinde.
5: İnce kesersen ızgarada pişirilebilir değil mi?
6: Evet.
5: Ete biraz soğan ve ananas ekliyoruz. 5 dakika bekletildikten sonra ızgaraya hazır hale geldi. Al pastor taco yaparken belki biraz çiğ soğan ve bir parça ananasla bitirirsiniz.
6: Evet.
5: Genelde böyle oluyor değil mi?
6: Hı hı.
5: Ama sen pişiriyorsun.
6: Evet öyle. Sonra yemeği taze ananas ve taze soğanla bitireceğim.
5: Çifte bela.
6: Çifte bela. Evet tamam, biraz et alıyoruz.
5: Çok güzel görünüyor dostum.
6: Her şeyi karartıyoruz. Yarıya dek pişirip sipariş geldiğinde
5: tamam.
6: Tamamlıyoruz.
5: Elbette. Evet.
6: Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız iyice karardı. Ananaslarımız kavruldu ve karardı. Aradığımız şey de bu. Ve etimiz servise hazır. Hızlıca doğrayacağız ve şu anda bile
5: güzel
6: orta pişmiş durumda.
5: Evet.
6: Şimdi soğanları ve ananasları dilimleyeceğiz ve evet işte hazır. Düz ızgaraya dönüp işlemi tamamlayacağız. Biraz et. Evet. Birazcık ananas alalım.
5: Tamam.
6: Ve biraz da soğan.
5: Evet.
6: Gördüğün gibi et pişti bile. Evet, bu hazır.
5: Hadi gönder şunu.
6: Hadi taco yapalım.
5: Oo, hadi. Tamam.
6: Önce biraz pastor. Tamam, ızgara ananas ve evet bunları ekleyeceğiz. Biraz taze soğan, kişniş. Önceden hazırladığımız arbol sosuyla tamamlıyoruz.
5: Ah dostum.
6: Evet, sosu takonun bir ucundan diğer ucuna dek döküyorum. Çünkü her lokmada sos istiyorum.
5: Evet.
6: Şimdi biraz taze ananasla
5: çekmek için
6: dönüyoruz.
5: Sabırsızlanıyorum.
6: Evet, beklesen iyi olur çünkü sana bir sürprizim var dostum.
5: Guac.
6: Guacamole.
5: Oo. Hadi çekelim. Ciddi misin? Gerçekten mi? Resmimi de bombalamak zorunda mısın
6: evet,
5: acaba?
6: Evet, senin için bombaladım.
5: Tamam, başlıyorum. Nasıl yiyeceğimi biliyorum.
6: Hadi hadi bir
5: tamam
6: dene. Mı? Yukarı kaldırmamalısın.
5: Buna dalmalısın. Başını çevirmelisin.
6: Kesinlikle.
5: Hmm, tamam, nefis. Al pastoru dikey ocak olmadan iyi yaptığını söylemeliyim. Trompo yoksa sorun da yok.
6: Şüphesiz.
5: Sorun yok. Burada özgün olan her şey çok daha iyi yapıldı. Sanki Meksiko City'de gibiyim.
6: Teşekkür
5: bu
6: ederim.
5: Bu yemeği sanki orada yiyormuş gibiyim.
6: Teşekkür ederim.
5: Hı-hı.
6: Afiyet olsun.
5: Oh, evet. Bunu her ısırdığımda etinin tatlılığını ve kızarmış etten gelen lezzetli acı sosu alıyorum. Çok keyifli dostum.
6: Evet.
5: Harika olmuş.
6: Muhteşem.
5: Bam! Bu takolar bomba gibiydi. Geriye 15 dolar ve bir çeyrekliğim kaldı. Böyle yemeye devam edersem birazcık daha param kalacak. Vegas'ta dünya çapındaki mutfak yolculuğum devam ediyor. Meksika sokak yemeklerinden Fransız tekniğiyle Japon malzemelerinin karışımı olan pastaneye geçiyorum. Hadi gidip Suzuya'ya bakalım. Az sonra. Param olsaydı iki tane daha yerdim. Bam!
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Sunumdan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Bir arazi canavarı...
6: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
5: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
7: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
5: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
8: Las Vegas'tayım ve paramı atıştırmalıkta çok iyi olduğunu duyduğum yerlerde harcamaya devam ediyorum. Sadece 5 yıl önce kapılarını açan Suzu'ya, Fransız tekniği kullanılarak hazırlanan muhteşem Japon hamur işleri sayesinde sürekli övgü dolu eleştiriler alıyor. Hepsi şef ve mekan sahibi Misuzu Ebihara'nın harika buluşlarından ibaret. Kusursuz spesiyalleri arasında krem şanti, taze çilek ve şurup içeren çilek turtası var. Mont Blanc. Üzerinde bütün kestane bulunan kremalı, pandispanyalı bademli tart ve Rocky Road Crab. İçinde hatmi, baten ve çikolatalı çubuk var. Gözüme bir şey çarptı. Çilekli Mille Crab. Mille Crab Fransızca değil mi?
9: Evet, Fransızca. Ama günümüzde çok popüler olan Japon malzemeleri kullanıyoruz.
8: Yani Fransız hamur işlerine Japon dokunuşu mu?
9: Evet.
8: Fiyatı ne kadar?
9: Sadece 4,5 dolar.
8: Sahiden 4 dolar 50 sent mi? Peki önce ne yapıyoruz?
9: Çilek kreması yapacağız. Önce çileğin içine şekeri ekleyeceğiz. Sonra onu yumuşatacağız.
8: Daha sonra içi oluşturmak için karışım pişiyor.
9: Sıvı hale gelinceye kadar karıştırmaya devam edeceğiz.
8: Ocakta bir saat kaldıktan sonra iç harcımız hazır. Bir kısmını taze kremayla karıştırıyoruz. Şimdi ne yapacağız?
9: Şimdi krep yapıyoruz.
8: Krep hamuruna Japon kek unuyla başlıyor, ardından toz şeker, Japon tatlandırıcısı ve tuz ekliyor. Kuru bileşenler eşit birleşmeyi sağlaması için eleniyor. Yumurta ve süt ekleniyor. Hamur iyice yoğunlaşana dek yavaşça çırpılıyor.
9: Bu hazır. Artık krep yapmaya hazırız.
8: Hamur bir tavaya dökülüp krep molasıyla döndürülerek çok ince bir kek elde ediliyor. İstifleme zamanı geldi
9: evet.
8: Mi? Yani bir kat krep mi koyuyoruz?
9: Doğru. Sonra kremayı ekleyeceğiz.
8: Çok iyi.
9: Her yerine yayıyoruz.
8: Tamam.
9: Bir katman daha. Hı-hı. 14
8: Japon tatlandırıcısı ve tuz ekliyor. Kuru bileşenler eşit birleşmeyi sağlaması için eleniyor. Yumurta ve süt ekleniyor. Hamur iyice yoğunlaşana dek yavaşça çırpılıyor.
9: Bu hazır. Artık krep yapmaya hazırız.
8: Hamur bir tavaya dökülüp krep molasıyla döndürülerek çok ince bir kek elde ediliyor. İstifleme zamanı geldi
9: evet.
8: Mi? Yani bir kat krep

0: Bununla ne yapacağız?
1: Şimdi büyük olanı kullanacağız. Hı-hı. Onunla her tarafını kaplayacağız. Evet, tamam. Şimdi kenarlarını kapatıp pizza kesiciyle keseceğiz. Kayısı özüyle kaplayacağız.
0: Kayısı özü.
1: Kayısı, şeker ve pektinden oluşuyor.
0: Tamam.
1: Ve dilimleyeceğiz.
0: Vay canına, bu fiyata çok büyük bir dilim.
1: Evet, şimdi son olarak pudra şekeri ve ahududu tozunu da koyuyoruz.
0: Tamam. Sanata benziyor. Yani görünüşü bile çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Şimdi ahududu tozu. Ahududunun rengi güzel.
0: Tamam.
1: Son dokunuş için iyidir.
0: Daha çok göze çarpıyor. Daha
1: evet.
0: Parlak. Tamam, harika. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Çilekli balsamik sos.
0: Bu tanıdık geliyor. Bu daha önce yaptığımız harç mı?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi balsamik sirkeyi, vişne likörünü ekleyeceğiz ve hepsini karıştıracağız.
0: Hmm.
1: Artık hazır. Pipetlere koyacağız. Sana göstereyim.
0: Sos pipete koyuluyor ve ekstra bir lezzet katmak için mille kreple servis ediliyor. Açım. Hadi şunu yiyelim olur mu?
1: Hadi yiyelim.
0: Tanrı aşkına şuna bakar mısınız? 14 katmandan oluşuyor. Onu yemeye hazır mısın?
1: Hadi yiyelim.
0: Mükemmel. Bam. Buraya atıştırmaya geldim ama bu sanat eseri gibi. Tamam, başlıyoruz. Oo dostum. Şuna bak. Aman tanrım. Vay canına.
1: Güzel mi?
0: Bu hayatımda yediğim en iyi kremalardan biri. Çok pürüzsüz. Ağzınıza girdiğinde hemen eriyor.
1: Evet.
0: Harika.
1: Evet, öyle olması gerekiyor.
0: Çileğin, tatlının ve kremanın tüm tatlarına sahip ama çok aşırı gelmiyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Oh, dostum. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır derler ama ucuz yemekte Japon aromalı, Fransız esintili bir sanat eseri yiyeceğim aklıma gelmezdi. Herkese o pastayı anlatıyorum. Vegas'ın fantazileri gerçekleştirdiğine şüphe yok. İsterseniz 5 saat süren çok çeşitli bir akşam yemeği ayarlayabilirsiniz. Ama bu şehirde yaşanacak o kadar çok eğlence var ki bir iki dilim de yeterli olur. Lütfen peynirli istemeyin. Çünkü burası Vegas. Harika bir pizza yemelisin. 15 dolardan fazla param ve aralarından seçim yapabileceğim birçok farklı yemek var. Seçimden bahsetmişken, menüsünde bir düzine farklı çeşit bulunan Pizza Rock'ta her pizza severin hayalini tatmin edecek bir şeyler var. 25 yılı aşkın bir süredir pizza çeviren usta şef Tony Gemiani, dünyanın en ödüllü pizza yapımcılarından biri. Old Chicago adındaki ödüllü pizzasını üzeri ricotta kaplı köfte ve sosisle sunuyor. Ciel Italia. Gorgonzola, mozzarella, prosciutto ve parm içeriyor. Ya da Detroit Red Top, beyaz cheddar ve Wisconsin tuğla peyniri üstünde marinara bulunuyor. Tony, orada bir sürü harika pizza gördüm, nefis görünüyor. 15 dolar kadar param kaldı. Ne düşünüyorsun?
2: İki dev dilim New York. 6'ya kesilmiş 50 santimlik hamurlar, pizzayı katlayarak yiyeceksin. Ciddi bir yemekten bahsediyorum.
0: Farklı türde pizza alabilir miyim? Neler var acaba?
2: İki tür yapmak istiyorum. Mor patatesli pizza, çok ince dilimlenmiş mor patatesler. Ev yapımı pesto, biraz sarımsak yağı, romano ve sonrası tamamen baharatla alakalı. Pikante pizzası.
0: Tamam.
2: Linguiça, pepperoni, serrano biberi, muz biberi, biraz ricotta, çolula acı sosu, iki dilim, 12 dolar.
0: Tamam, alıyorum.
2: Pizza yapmadan önce
0: tamam.
2: Sana hamur yapmayı göstermeliyim.
0: Hamuru yapalım.
2: Öncelikle unumuzla başlıyoruz. Daha önce hiç pizza hamuru yapmadığını söyleyebilirim.
0: Genellikle daha küçük partiler hazırlarım.
2: Tamam. Şimdi karıştırırken biraz su ekleyeceğiz. Benim için bu mayayı koyar mısın?
0: Tony'nin başlangıç hamuru 2 gündür mayalanan maya, un ve sudan oluşuyor. Bu karışımın hızla tutmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hamura bir miktar ekşi tat katar. Daha sonra yoğunlaştırılmış süt, tuz ve sızma zeytinyağını ekleyip birkaç dakika karıştırıyoruz.
2: İşimiz bitti. Şimdi pesto yapmayı göstereceğim. İlk olarak fesleğen, rendelenmiş parm, biraz zeytinyağı, çam fıstığı ve sarımsak.
0: Evet.
2: Karıştırın. Ve agam nektarı.
0: Bu kuralları değiştiriyor.
2: Biraz daha tat katacak.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Bunun verdiği tatlılık çiğ sarımsağı bastırır.
2: Evet. Şimdi parmesan peynirini ekleyeceğiz ve doku vereceğiz.
0: Aha.
2: Biber,
0: tamam.
2: Biraz tuz ve pestomuz hazır. Bu mor patatesli pizzanın sosu.
0: Pizzayı yapalım.
2: Tamam, bunu uzatacağız. En üste mozzarella'yı ekleyeceğiz.
0: Tamam. Peki ya yaptığımız pesto sosu?
2: O pesto sosunu en sonunda ekleyeceğiz.
0: Altta peynir, üstte sos mu?
2: Evet.
0: Anladım.
2: Mor patatesleri alalım. İş pizzanın üzerine koymaya gelince hemen göze çarpıyor ve süper lezzetli.
0: Patatesli pizza 290

0: derecelik fırına giriyor. 7 dakika piştikten sonra üzerine pancetta konur.
1: Zaten pişmiş, güzel ve çıtır olmasını istiyorum.
0: Tamam. Her şeyi çıtırlaştırmak için tekrar fırına gidiyor, sonra dilimleniyor ve son dokunuş için hazır.
1: Üzerine biberiye, biraz romano, kekik, beyaz peynir ve biraz sarımsak yağı ekleyin. Ve şimdi agave pesto.
0: Vay canına.
1: Daireler çizerek dostum. Döküyorum.
0: Çok güzel bir pizza dostum. İki dilim yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Diğeri nerede?
1: Pikante zamanı. Domates sosu, mozzarella ve doğal olarak pepperoni var. Kesilmiş halde.
0: Tamam.
1: Yardım etmek ister misin?
0: Tabii ki ederim.
1: Hadi bakalım.
0: Bol koymayı severim.
1: Biraz da linguiza var. Süper lezzetli ve farklı bir tadı var. Ve şimdi chorizo'muz var.
0: Acıyı artırıyorsun.
1: Pizzayı bitirene kadar bekle. O zaman acıyı göreceksin.
0: Fırında 8 dakika bekletildikten sonra dilimleniyor ve biberlerle tamamlanıyor. Yeşil soğan, romano peyniri, kekik ve acı sos. Ben üniversitedeyken bu pizza neredeydi?
1: Yumuşatmak için ricottası kalın.
0: Vay canına, ricotta peyniri.
1: Daha iyisini bulamazsın.
0: Hadi oradan. Bu harika. Pizza ustası ve mor patatesle fotoğraf çektireyim. Önce mor patates.
1: Evet.
0: Elde inen İtalyan yemeği gibi ama bu pizzayı gerçekten bir sonraki seviyeye taşıyan şey sonunda koyduğun sarımsak yağı ve biberiye bence harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Mor patates çok iyiydi ama pikante hazırda bekliyor.
1: Ateş zamanı.
0: Bu bağımlılık yaratır. Kaliteli pepperoni, chorizo ve linguiza. Hepsi çok iyi. 3 çeşit sosis, içinde ricotta var. Çeşitli biberler, yeşil soğan ve çoğulula. Sen bir pizza ustasısın.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu şehir Las Vegas eğlenceleriyle ünlüdür. Pizza Rock'a gelmelisiniz.
1: Teşekkürler.
0: Günah şehri, yemek yediğim günah dolu bir gündü. Kahvaltım Elvis'ten ilham alan fıstık ezmesi, muz, pastırmalı ekmek tatlılı Fransız tostuna sadece 7 dolar ödedim. Daha sonra 8 dolar 25 sente 3 leziz şefin hazırladığı al pastor takosunu kazandım. Muhteşem, çok katmanlı çilekli meal crepe pastasını atıştırdım ve günü 12 dolara 2 dilim pizzayla tamamladım. Buradan kazanarak ayrılıyorum. Vegas, her kuruşa değersin ama sen bunu zaten biliyorsun.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Oh Milo Puf!

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
12: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta büyüleyici Santa Barbara, Kaliforniya'dayım. Santa Barbara yavrum, uyanır uyanmaz pastırmalı ve yumurtalı muhteşem üst düzey bir sandviç yiyorum. Buram buram tereyağı kokuyor. Nefis. Sonra sosyal medyaya yakışır bir çift sosisli sandviç için sahile gidiyorum. Kaliteli bir sosisli.
13: Evet,
12: gerçekten
13: öyle.
12: De. Ardından içi sürprizli bir kovboy kurabiyesi atıştırıyorum. Bu kurabiyeyi sevenlerin kulübü varsa beni de alın. Günümü okyanustan yeni çıkmış taze yengeç köfteleriyle sonlandırıyorum. Bu yediğim en taze yengeç köftesi. Bütçemi aşmadan hepsini yiyebilecek miyim? Öğrenmenin tek yolu var. Doyamıyorum. Ucuza lezzet avı başlıyor. Santa Barbara. Kulağa pahalı geliyor değil mi? Peki Ucuza Lezzet Hava adlı bir programın sunucusunun böyle bir yerde ne işi var? Buradaki mekanlar bir harika. Üstelik her yerde fırsatlar var. Umarım haklı çıkarım. Yoksa akşam yemeğinde kraker yiyeceğim gibi görünüyor. Kaynaklarım kahvaltı için Brioche adlı fırına gitmemi söyledi. Duyduğuma göre yemekler lezzetli olduğu kadar güzelmiş de. Brioche 2015 yılında Fransız çift Nelly ve Pierre tarafından açılmış. El yapımı hamur işleri ve mükemmel yumurtalı yiyecekler arayan yerel halk için kısa sürede uğrak yeri olmuş. Şef Pierre müthiş Fransız becerilerini her tabakta gösteriyor. Biberiyeli jambon, beşamel sos ve İsviçre peynirli croque monsieur. Füme somonlu ve avokadolu sandviçin en altında keçi peyniri ve kapari var. Hepsi yumuşacık brioche ekmeğinin içinde. Enginarlı ve keçi peynirli sandviç. Üstünde bol kiraz domates ve kalamata zeytini yanında organik yeşilliklerle servis ediliyor. Pierre, bir şefin becerilerini ne kadar iyi yumurta çırpabildiğine bakarak test edebilirmişsin. Bu doğru mu acaba?
14: Fransa'da aşçı olarak işe başvurduğunuzda yumurta pişirmenizi isterler.
13: Sizi bu şekilde değerlendiririm.
12: Tamam. Sence ne yemeliyim şef?
13: Bugün brioche ekmeği üzerinde yumurta ve pastırma yiyeceksin.
12: Bu sandviçe ne kadar ödeyeceğim?
13: $11.70.
12: Dur biraz. 5, belki $6.50 tutar diyordum ben.
13: Önce bir ye. Bana güven.
12: Tamam, güveniyorum. Dürüst olalım. Bu muhtemelen şu ana kadar yediğim en kaliteli Fransız tarzı kahvaltı sandviçi olabilir. Tamam, hadi yapalım. Hadi yapalım. Her şey Pierre'in gevrek brioche ekmeğiyle başlıyor.
13: Brioche yapmak aslında çok kolay. Önce yumurtaları koydum. Un, şeker, sonra maya. Şimdi ekşi mayayı koyacağım. Artık her şey hazır.
12: Motor. Tanrım, gerçek kol gibiler.
13: Gördün
12: Şuna
13: mü?
12: Şuna bak. Sırf hamurundan bile yoğun ve tok bir ekmek olacağı anlaşılıyor. Rengi gördüğümüz çoğu hamurdan farklı.
13: Artık hamur hazır. Güzel kıvam aldı. Şimdi tereyağını ekliyoruz. Az sonra ekmeklerimiz hazır olacak.
12: Tereyağını iyice yedirdikten sonra hamur düz bir şekilde açılıyor ve gece boyu mayalanmaya bırakılıyor. Ardından Pierre tüm o lezzetli çıtır çıtır katları oluşturmak için katlama işlemine başlıyor. Hadi başlayalım. Hamur açma makinesinde açılıyor. İçine bir kalıp soğuk tereyağı koyup hamuru yeniden makineden geçiriyor. Bir gece daha mayalandıktan sonra hamura yine tereyağı sürüyor. Pişerken hamurun her katında tereyağı olsun istiyorsun, öyle değil mi?
13: Evet. Şimdi üstüne parmesan serpeceğim. Peyniri seviyoruz.
12: Kokuyu aldım.
13: Kokusunu
12: Nefis
13: alabilirsin.
12: Kokuyor.
13: Sonra hamuru yuvarlayacağım. İşte böyle. Çok yavaş.
12: Tarçınlı rulo
13: evet.
12: Çörek yapar gibi.
13: Evet.
12: Sonra da dilimleyip pişireceksin. Aa, hamur mükemmel katlanmış. Çok güzel olacak.
13: Artık hazır. 20 dakika pişireceğiz ve hazır olacaklar.
12: 20 dakikanın sonunda tereyağlı, parmesanlı, çıtır çıtır mükemmel ekmeklerimiz oldu. Şimdi sıra en güzel şeyde değil mi? Pastırma.
13: Evet, pastırma hazır. O yüzden tavadan alacağım ve yumurtaları pişireceğim.
12: Yumurtaları çırpıyorsun. Fransız usulü mü bu?
13: Evet, evet. Fransız usulü. Çünkü çok dikkatli pişiriyoruz.
12: Yumurtayı sürekli karıştırıyor musun?
13: Evet. Fazladan krema, süt falan eklemeye gerek yok. Yumuşak krema gibi. Ağzında eriyecek. İşte hazır.
12: Hadi şu sandviçi yapalım.
13: Ekmeği böyle kesiyoruz.
12: Ciddi misin? Bu ekmek müthiş görünüyor.
13: Sonra yumurtayı bu şekilde çeviriyoruz.
12: Amma çok yumurta koydum.
13: Evet, çok güzel.
12: Farkındayım.
13: Sonra pastırma. Genellikle yanında organik yeşillikle servis ediyoruz.
12: Ücrete selfie de dahil değil mi? Fransızca gülümse nasıl deniyor?
13: Sourire.
12: Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hemen yemek istiyorum. Aman tanrım, buram buram tereyağı kokuyor. Hele şu pastırma yok mu? En güzeli de ekmekteki parmesan. Tuzlu, keskin, umami etkisi yaratıyor. Biraz ekşilik de katıyor. Ve yumurtalar. Hayatımda yediğim en krema kıvamlı yumurta. Üstelik içinde krema yok. Fransız tekniği. Bu sandviç Fransız ve Amerikan mutfağının gerçek bir karışımı. Bravo Pierre, bravo.
13: Teşekkürler Ali. Teşekkürler.
12: Merci.
13: Merci beaucoup.
12: İtiraf etmeliyim, daha önce bir kahvaltı sandviçine $12 harcamamıştım. Ama inanın her kuruşuna değdi. Santa Barbara'nın deniz havası karnımı acıktırdı. Kahvaltıya çok para harcadığım için hesaplı bir öğle yemeği arıyorum. Galiba tam yerini buldum. Göz kamaştıran ve ağız sulandıran başyapıt gibi sosisli sandviçleriyle Dave's Ducks'ın her lokmayı yalayıp yutan sadık bir müşteri kitlesi var. Bu yaratıcı sandviçlerin arkasındaki şefin adı Dave Reynoso. Onun sayesinde kimse bu sosislilerden vazgeçemiyor. Örneğin krem peynir ve baharatlı peynir puflarıyla kaplanmış dana sosisli sandviç. El Nino ise pastırma, ızgara mozzarella, barbekü sosu, baharatlı mayonez ve avokadolu bir sosisli sandviç. Canınız sosisli çekmiyorsa et, domates, soğan, ekşi krema ve guacamole ile tepeleme doldurulmuş tabakları deneyin. Dave, burada bir sürü sosisli delisi müşterin var.
14: Evet öyle. Onları doyurdukça gelmeye devam ediyorlar. Menümdeki herhangi iki sosisli $7 alabilirsiniz.
12: $7'a iki sosisli büyük bir fırsat. Tek sorun var, seçemiyorum. Ne önerirsin?
14: Madem Santa Barbara'dasın, Santa Barbara sosisisiyle başla. Pastırmaya sıralı %100 ana sosis, mayonez, ketçap, hardal, avokado, kişniş ve biraz da İspanyol ekşi kreması. Acıyı sevdiğini bildiğim için
12: evet.
14: De... Jalapeno'lu sosisi öneriyorum. Krem peynir, pastırma... Közlenmiş jalapeno dilimleri ve üstüne biraz baharatlı mayonez.
12: İkisi $7.
14: Aynen öyle.
12: Hadi sosis kızartalım.
14: Hadi bakalım. Doğal kılıfta bir dana sosis alıyorum. Etrafına pastırmayı sarıyorum.
12: Tamam.
14: Pastırmanın kaymaması gerekiyor.
12: Tabii ki.
14: Bu yüzden bunu kürdanla sabitliyorum. Pastırma sosis sıkıca sarılmış olacak.
12: Bu sayede pişerken dışı çıtır çıtır
14: Aynen
12: olacak.
14: Aynen öyle.
12: Tamam. Izgaraya mı?
14: Evet. Sosisleri ızgaraya atıyoruz.
12: Tamam.
14: Yavaş yavaş pişecekler. Birkaç dakika sonra çevirip eşit şekilde pişmelerini sağlayacağız. Pastırmayı kalın kalın dilimliyoruz. Kalın olduğu için sosisin daha yavaş pişmesini sağlıyor ve yanmasını önlüyor.
12: Oo.
14: O arada ben de soğanları kavuracağım. Soğanları ızgarada çok az çeviriyoruz ki tadı keskin ve güzel olsun.
12: Söylemezsem olmaz. Sosisler nefis görünüyor. Pastırmalar kızarmış deriye benziyor.
14: Haklısın.
12: Evet, pekala.
14: Sosisleri ızgaradan alalım. Artık sandviçleri yapabiliriz.
12: Çok tombul bir sosisli.
14: Hakkını vermek gerek.
12: Evet.
14: Önce tabağa koyuyorum. Şimdi sandviçi yapacağız. Santa Barbara'ya ilk olarak soğan koyuyoruz. Sonra mayonez. İki kez hızlıca sıkıyorum. Biraz da doğranmış domates.
12: Meksika salatasına benziyor.
14: Çok doğru.
12: Evet.
14: Çok az ketçap. Fazla değil. Biraz daha hardal sıkıyorum.
12: Tamam.
14: İki dilim de avokado ekleyeceğim.
12: Evet. Avokado Santa Barbara'ya özgü bir şey galiba. Ama Meksika lezzetlerini de bolca kullanıyorsun.
14: Evet, doğru. Sadece Kaliforniya'da.
12: Evet, cidden öyle.
14: Biraz kişniş. Son olarak da İspanyol ekşi kreması sıkıyoruz.
12: Krema?
14: Evet, ekşi krema. İşte Santa Barbara bu.
12: Sıra közlenmiş jalapeno da mı?
14: Hadi közleyelim.
12: Tamam. Bu fikir nasıl aklına geldi?
14: Sosis sandviçin yanı sıra yemeği en sevdiğim şeylerden biri de közlenmiş jalapeno. Bunu sosisiye nasıl dahil ederim diye düşünmüştüm.
12: Acının kokusunu alabiliyorum.
14: Oldukça güzel oldular.
12: Bunlar hazır bence.
14: Şimdi bu jalapenoları ince ince dilimliyoruz. Çok kalın olmasın.
12: Çok
14: acının
12: güzel.
14: Tadını alalım yeter. Biraz krem peynir alıyorum. Üstüne boca ediyorum. Şimdi sıra acıya geldi. Sosis başına 3 dilim koysak yetiyor. Biraz da baharatlı mayonez.
12: Şuna bak, ikisi 7 dolar. Beni öğle yemeğinden kurtardın.
14: Gidelim.
12: Boom! İlk önce hangisinden başlayayım acaba?
14: Santa Barbara'da olduğuna göre önce bundan başlaman gerekiyor.
12: Tamam, hadi yiyelim. Hmm, harika. Kaliteli bir sosisli bu, gerçekten güzel.
14: Evet.
12: Hmm. Bol malzemeli, üstelik iki sosisli sadece 7 dolar. Bol avokadolu bir sandviç 3,5 dolar. Ucuza lezzet avının amacı bu işte.
14: Teşekkür ederim.
12: Biberleyelim mi?
14: Biberleyelim.
12: Hadi yiyelim. Hmm. Jalapeno mükemmel. Terlemeye başladım.
14: Evet.
12: Saf acı, krem peynirli, baharatlı mayonez çok hoş bir dokunuş katmış. İşin en zor tarafı ikisinin arasında seçim yapmak. En sevdiğin hangisi? Ama şu kadarını söyleyeyim, gece geç saatte hangisini yiyeceğimi biliyorum. Acı biberliği. Verdiği 7 doların karşılığını alıyor insan. Pekala, pekala. Bütçeyi aşmadım ve harika bir öğle yemeği yedim. Yalnızca 16 dolar 30 sentim kaldı. Bu şehir için bir servet sayılmaz ama yine de bir mucize yaratabilirim. Atıştırmalık vakti geldi ama fazla açılamam. Şansıma bütçemi zorlamayacak, iştah açıcı kurabiyeler yapan bir yer buldum. Harika. Birazdan. Kurabiye yapmak çok eğlenceli.
15: Evet, değil mi?
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net!
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor.
26: Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Santa Barbara'ya fena kapıldım. 16 dolarımla ucuza lezzet arayan biri için kendimi epey havalı hissediyorum. Ama şimdi bir şeyler atıştırmaya ihtiyacım var. Santa Barbara'nın halk pazarında dolaşırken Flagstone Pantry'ye vardığınızda biraz yavaşlasanız iyi edersiniz. Yerel ve doğal malzemelerle hazırlanan yemekleri ve hamur işlerini görünce fırının şefi ve sahibi Kristen Desmond'ın size yeni yapılmış bir şeyler sunacağını anlıyorsunuz. Wine Country Cup, kat kat salam, jambon, pestolu krem peynir, közlenmiş kırmızı biber, hardal ve yeşillikle yapılıyor. Pekan cevizli turta dilimleri, karamel dolgulu ve kurabiye kıtırlı. Otlu keçi peynirli ve kabaklı tartın tadı damakta kalıyor. Fesleğen, frank soğanı, dereotu, kekik ve limon kabuğu hepsi tart hamurunun üstünde. Kristen, bir kurabiyen varmış diye duydum. Sevenleri çokmuş, öyle
15: Kobol
5: diyorlar.
15: Kobol kurabiyemizden bahsediyorsun. Evet. Herkes bayılıyor. Tamamen doğal malzemelerle yapıyoruz. İçinde fıstık ezmesi, Hindistan cevizi, yulaf ve damla çikolata var. Yiyenler mutlu oluyor.
5: Tam da Santa Barbara'nın sağlıklı yaşam tarzına göreymiş. Başka ne duydum biliyor musun?
15: Ne?
5: Çok da pahalı değillermiş.
15: 2,5 dolara lezzetli bir kurabiye alıp çıkacaksın.
5: Kabul.
15: Hadi yapalım,
5: tamam.
15: Bunu kullanacaksın. Pekala.
5: Neyle başlıyoruz?
15: Organik fıstık ezmesi, tereyağı yerine kullanıyoruz. Sıra Hindistan cevizi yağında. Kurabiyemizde süt ürünü yok.
5: Hindistan cevizinin kokusunu alıyorum.
15: Şimdi de şeker, toz şeker ve esmer şeker kullanıyoruz. Karıştırmaya hazır mısın?
5: Evet.
15: Çalıştır bakalım.
5: Giderek ustalaşıyorum. Başlıyoruz. Bu arada çok güzel kokuyor. Fıstık
15: Hindistan
5: ezmesi,
15: cevizi,
5: şeker.
15: Fıstık ezmesi. Hmm. Mikseri durdur istersen. Şimdi de keten tohumu bulamacı ekleyeceğiz.
5: Tamam.
15: Keten tohumu, unu ve su.
5: Peki ne işe yarıyor?
15: Yumurta yerine geçiyor.
5: Yani bağlayıcı mı?
15: Evet. Sırada vanilya var. Tekrar karıştıracağız. Hazır mısın?
5: Tamam. Ne kadar karıştıracağız?
15: Sadece izleyeceğiz. Bak nasıl kıvam almaya başladı, görüyor musun?
5: Hı-hı.
15: Bence harika oldu.
5: Kurabiye yapmak çok
15: eğlenceli.
5: Evet
15: öyle.
5: Şimdi bu unu koyacağız değil mi?
15: Evet. Bu kurabiyede güzel bir tam buğday unu kullanıyoruz. Kabartma tozunu ve ince deniz tuzunu da ekleyelim. Tekrar Hı-hı. karıştırmaya hazır mısın?
5: Evet.
15: Evet, bu bizim temel hamurumuz. Hadi damla çikolata ve Hindistan cevizini ekleyelim. Şimdi de yulaf ezmesi. Yulaf kovboy kurabiyesinin geleneksel malzemesidir.
5: Kovboylar yulaf sever mi?
15: Evet. Çalıştır. Güzel görünüyor Ali.
5: Artık kurabiye
15: evet,
5: yapacak
15: yapacağız.
5: Mıyız?
15: Evet yapacağız. Kurabiyelerimizin her biri 80 ile 100 gramdır.
5: Göz kararı ayarlarım
15: Doğru.
5: bence.
15: 85 gram. Bak sen.
5: Yetmez ki. Sana da yapayım.
15: Biraz daha yap.
5: Tabii ki yapacağım.
15: Şimdi de kurabiyelere biraz şekil vereceğiz.
5: Tepside kaç kurabiye olması gerekiyor?
15: İçeride 4 sıra, bir düzine.
5: Tamam. Hadi şu kovboyları fırına sürelim.
15: Konveksiyonel fırında 170 derecede 13 dakika pişecekler. Aa, çok güzel kokuyorlar.
5: Fıstık ezmeli, çikolatalı, yulaflı, tanrım.
15: Tabaklara koyar mısın?
5: Evet, bunu beğendim. İçindeki çikolatalar görünüyor.
15: Değil mi?
5: 2,5 dolara hiç fena değil. Hazır mısın?
15: Hazırım.
5: Hadi gidelim. Sağlıklı olduğunu biliyoruz. Tadı da görünüşü kadar nefis mi acaba? İçimdeki çikolatalar aklımı başımdan aldı. Ama asıl iş Hindistan cevizi ve fıstık ezmesinde bence. birbirini son derece iyi tamamlayan üç tat çok güzel.
15: Evet.
5: Yulafı da ekleyince o harika yoğun fındıksı tadı elde ediyorsun. Bu sağlıklı bir atıştırma.
15: Çok güzel.
5: Bu kurabiyeyi sevenlerin kulübü falan varsa beni de alın. Hadi kovboylar.
15: Bence olur.
5: İşte size ilginç bir gerçek. Katy Perry de Santa Barbara'lı. Konuyla tamamen ilgisiz ama sağlıklı bir kurabiye yedim ve hoşuma gitti. Bütün gün sahildeydim ama bir lokma bile deniz ürünü yemedim. Bu yanlışa birazdan son vereceğim. Tam burada. Stern iskelesinin sonunda düzenli olarak taze deniz ürünleri pişiren birileri var. Hadi gidip onları bulalım. 1980 yılında kurulan Santa Barbara Selfish Company, bölgede okyanus kıyısında bulunan birkaç restorandan biri. Menüsü okyanustan yeni çıkmış deniz ürünleriyle dolu. Kabuklu deniz hayvancılığı, restoranın asıl sahibinin oğlu Adam White'ın kanında var. Muhteşem favori yemekleriyle müşterileri cezbediyorlar. Örneğin misket limonu üzerinde çiğ deniz taraklarıyla sunulan deniz kestanesi. Yanındaki çıtır soğan halkaları ve kokteyl sosuyla California Kral yengeci. Kereviz, kapari, mayonez, dolmalık biber ve frank soğanıyla kocaman bir ekmeğin içinde sunulan ıstakozlu sandviç. Adam, peşin peşin söyleyeyim, $13.80 kaldı. Bana göre bir şeyin varsa ne ala, yoksa çıkıp gitmek zorunda kalacağım maalesef.
6: Yengeç köftesi yiyebilirsin. Yanında mavi soğana halkaları ve lahana salatası var. $13.95.
5: $13.95 mi?
6: Evet.
5: Tam bir akşam yemeği değil mi? Yanında soğan halkası ve lahana salatası olacak.
6: Hepsi olacak.
5: Sezon boyunca bütçeyi aşmadım. 15 sent. Oturduğunuz kanepede bile 15 sent bulabilirsiniz. Bak ne diyeceğim.
6: Bence yemelisin.
5: Taze deniz ürünü yemem gerekiyor.
6: İşte şunu yakalayacağım.
5: Adam, dün avlanan ve zengin tadıyla bilinen yerel bir kaya yengecini yakalıyor.
6: Bu yengeçler bu yörede yaşıyor. Eti çok tatlı.
5: Taze deniz ürünü tam da bu işte.
6: Taptaze, canlı ve kıpır kıpır. Hemen tencereye atıyorum.
5: 7 dakika sonra yengeç hazır.
6: Evet. Piştiğinde parlak kırmızıya dönüyor.
5: Ayıklanmaya hazır mı?
6: Evet hazır.
5: Hadi o zaman.
6: Üst kısmı hemen çıkıyor.
5: Tamam.
6: Ben hep kıskacıyla başlarım. Boom.
5: Şuna bak, tertemiz çıktı.
6: Evet yap
5: sıra
6: hadi.
5: Sıra bende mi? Hazır mısın?
6: Evet. Çok güzel kırdın. İşimi elimden alacaksın. Kaseye koy hadi.
5: Etine bak.
6: Evet.
5: Yengeci güzelce ayıkladık. Sıra yengeç köftesini yapmaya geldi değil mi? İçine ilk ne konuyor?
6: Yengeç eti. Hepsini koyacağız. Panko unu.
5: Bu mirpua değil mi? Sotelenmiş sebzeler.
6: Aynen öyle. Yemeğe hem renk hem de lezzet katacak. Mayonezimiz ve Dijon hardalımız var. Yumurta kırmakta nasılsın bakalım?
5: Hiç fena değilimdir. Old Bay.
6: Bir tutam Old Bay baharatı. Evet, doğu yakasından ödünç tamam. Almışız. Burada da deniz tuzumuz var. Şu anda tek eksiğimiz un.
5: Tamam.
6: Artık şekil vereceğiz.
5: Şimdiden lezzetli görünüyor. İçinde bol yengeç eti
6: evet.
5: Var.
6: Buzdolabında biraz sertleşmesini bekleriz. Karışım kendini çekip daha iyi şekil alıyor.
5: Sonra da pişirecek miyiz?
6: Evet.
5: Bunlar biraz soğusun. Acıktım. Yengeç köfteleri soğurken garnitürleri hazırlıyoruz. İlk önce soğan halkaları. Adam un ve pankoyu malt içecekle çırpıyor. Ardından tatlı soğanları hamura atıyor. Üstlerini biraz daha pankoyla kaplıyor ve çıtır çıtır kızartıyor. Lahana salatasında hem Çin lahanası hem mor lahana var. Jülyen doğranmış havuç, kuru üzüm, taze ananas, limon suyu ve elma sirkesi de koyuyor salatanın içine.
6: İşte oldu. Mükemmel.
5: Yengeç köfteleri soğuyunca Adam onları orta ateşte sade tereyağında güzel bir renk alana kadar 3 ila 4 dakika kızartıyor. Artık yiyebiliriz. Karnım aç. Tabağı hazırlayalım.
6: Lahana salatasını tabaklara koyalım.
5: Tamam, işte oldu.
6: Çok güzel, güzel oldu.
5: Şuna bak. Soğan halkalarını sepette görmeye alışmışım. Hiç kule gibi dizmemiştim.
6: Soğan halkasına bayılırım. Sıra tabağın tamam. Gözdesinde. Para ödediğin için büyük olanları sana
5: hepsi
6: vereceğim.
5: Hepsi büyük görünüyor.
6: İşte hazır chipotle sosu.
5: Bu gördüğüm en taze yengeç köftesi. Hazır mısın? Gel dostum.
6: Hadi yiyelim.
5: Hadi. Şunun dokusuna bak. Mirpua'ya bayıldım. Şu biberleri görüyor musunuz? Nefis bir şey. Gerçekten etli. Deniz ürünü sosisi gibi olmuş.
6: Kesinlikle.
5: Yerken en çok yengecin dokusu fark ediliyor. Mısır unlu lokma gibi. Bayıldım.
6: Beğendin mi?
5: Soğan halkalarına geçiyorum.
6: Güzel.
5: Ah dostum. Yengeç köftesi baharatlı olduğu için tatlı soğan yanına çok yakışmış. Hoş bir zıtlık yaratıyor bence. Bu daha çok salata gibi olmuş. Bilmem anlatabildim mi? Maui soğanı ve lahananın tatlılığından sonra insan hemen yengeç köftesine geri dönmek istiyor. Bu kadar taze ve yerel bir şey yemek için bütçeyi zorlamaya değer. Evet, altın sahil sıcağı getirdi. 11 dolar 70 sente güzel bir brioche ekmeğindeki pastırmalı yumurtalı kahvaltı sandviciyle güne çok iyi başladım. Daha sonra 7 dolara dolu dolu iki sosisli sandviç yedim. Müthiş bir kurabiye atıştırdım. Batı kıyısında yengeç köfteli akşam yemeğiyle deniz mahsullerine doydum. Duy sesimi Santa Barbara. Tamam. Şampiyon değilim ama bütçemi sadece 15 sent aştım. Bu kalitede yemeklerin olduğu güzel bir sahil kasabasında kesinlikle bir şampiyon gibi yemek yedim.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
10: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Milo çek, Milo sil.
28: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
29: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
30: Atıştırmalık?
29: Yok, ben doymalık takılıyorum.
30: Bir şey diyemiyor.
31: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
30: Abi bu adam ne yiyor ya?
32: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
33: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: ile şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
1: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
0: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?

0: tüketicilerin aslında birçok müşteriye zor zamanlarında yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Rehin dükkanı olarak insanların gözünde çok önemli olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü günümüzde çok az insan kredili mevduat hesabı açma imkanı buluyor.
2: Elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
3: Emekliler sık sık geliyor çünkü emekli maaşları çoğu zaman yetmiyor. Doğal olarak buraya çok sık uğruyorlar.
0: İşte o zaman sandıktaki gümüşler devreye giriyor.
4: 7569 euro ediyor.
5: Özellikle yaşlı insanlar çekmecelerinde ve sandıklarında nelerin saklı olduğunu öğrenince çok mutlu oluyorlar.
0: Müşterilerin zor durumu rehincileri de etkiliyor.
6: Her iki haftada bir yüzüğünü rehin bırakan emekli bir amca varsa ona mutlaka vakit ayırırım. Her zaman.
7: Rosie, kendine dikkat et.
8: Anlayışın için teşekkürler.
2: İnsanın içi cız ediyor.
0: Berlin denilince akla mahalle dayanışması gelir. Tıpkı Schöneberg'deki gibi. Ve tam merkez noktası bu rehinci dükkanı. Bazı müşteriler artık aileden biri gibi görülüyor. Hiç değilse Franz Weinberg için.
7: Geçen hafta seni gördüğümde de iyi görünmüyordun sen. Hadi gel.
8: Evet.
7: Aç şunu lütfen. Sevgili Rosie bizim komşumuz. İki dükkan ötede kendi dükkanı var. İçerisi adeta bit pazarı gibi ama öyle dağınık değil. Çok güzel şeyleri var. Bir kolye askısına 5 saat bakabilirsiniz. Daha önce öylesini görmemişsinizdir. Sağlığına dikkat edince daha iyi olacak sanıyoruz ama bazen kötüleşiyor. Rosie'nin kendine has bir havası vardır. Bu zamana pek ayak uyduramıyormuş gibi.
8: Sonraki taksit ne zaman? Onu soracaktım.
7: Şu anda ödenecek birkaç şey var. Açık arttırma var. Çalıştığı yer aç olduğumuz için girip yiyecek aldığımız bir yer değil. Kirayı da ödemesi lazım. Aylık ne kazandığı belli değil. Kötü geçen aylarda buraya gelip biraz destek alıyor bizden. Ben de hep yardım ediyorum tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11 rehin işlemi yapmalıyız. Ekim'e kadar ne kadarını halledersin? Çok fazla rehin var. Yetişemiyor şu anda. Ekim'e kadar 3'ünü halledebilecek misin? Gerisini hallederiz. Sorun değil.
8: Evet.
7: Ben sana güveniyorum. Hangilerinin önemli olduğunu söyleyeceğim.
8: Evet.
7: Şu an durumunun pek iyi olmadığını biliyorum. Uzun zamandır bizimle birlikte. Bu yüzden her zaman müzayede başlamadan önce Rosie'ye yardım edelim. En eski 3-4 rehinini yenileyelim, kalanları çıkaralım ve biraz daha kullanalım diyoruz. Bu şekilde yardım ediyorum.
0: Ancak sadece en eski 3 rehin eşyası için bile faiz ve masraflar nedeniyle küçük bir servet ödenmesi gerekiyor.
7: 3 rehin için 612 euro. Ekim ayına hatta Eylül sonuna kadar bu üçünü muhakkak halletmemiz gerekiyor, tamam mı?
8: Tamam.
7: Tamam,
8: anladım.
7: Değil mi? Rosie, geçmiş olsun.
8: İyi günler.
7: Sana
8: artık
7: da.
8: Artık evden dışarı çıkmaya korkuyorum. Merdivenlerden düşeceğim.
7: Başın
8: diye.
7: Mı dönüyor yoksa ayakta mı duramıyorsun?
8: Çok. Çok korkuyorum.
7: Anladım ama bunun için biraz daha iyi yemek yemelisin.
8: Dizlerim titriyor.
7: Öncelikle ona üzülüyorum. Çünkü benim için çok değerli ve sağlığı giderek kötüleşiyor. Bir nöroloğa görünmelisin. Bunun için bir ilaç yok.
8: Şimdi olmaz. İşe gidiyorum.
7: Rosie, iyi bak kendine.
8: Sen de.
7: Ne zaman istersen uğra, tamam mı?
8: Anlayışın için sağ ol.
7: Ne demek, her zaman.
0: İş kadını Rosie'nin açık artırmadan önce 612 euroyu toplamak için çok az zamanı var.
7: Kıyamıyorum ki, ona çok üzülüyorum.
9: Rosie'nin nesi var, hasta mı? Ne oldu?
7: Rosie komşularımızdan biri. Durumu giderek kötüleşiyor. Üzülmemek elde değil. Kulağı aptalca gelse de durumu giderek kötüleştiği için bazen bir noktada artık dayanamayacağını düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii ki, ödeyebilir mi?
9: Ödemeyebilir.
7: Yani burada bir sürü eşyası var. Hepsi de çok güzel. Art deco tarzı. Umarım bundan kurtulur ve eşyasını geri alabilir. Ama biraz zor görünüyor.
9: Ama hep nazik ve dost canlısı.
7: Her zaman. Halimi hatırımı soruyor, bana dondurma ya da çikolata falan getiriyor. Yani nezaketimiz karşılıklı tabii.
9: Örnek müşteri ilişkisi bu.
7: Ve komşuluk ilişkisi.
9: Kesinlikle.
0: Maddi sıkıntı içindeki bekarlar için bir rehin dükkanı sadece borç para almaktan daha fazlasını ifade eder. Offenburg'da müşteriler nazik rehincilerle de karşılaşıyor. Aksel Zor ve Daniel Lieser gibi.
10: Buyurun, buyurun.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
8: Paraya ihtiyacım var. 800 euro kadar.
3: Bizim için neyiniz var?
8: Kısa süre için.
3: Tamam.
8: Arabamı rehin bırakmak istiyorum ama geri alabilmeliyim.
3: Anladım. Ne tür bir araba?
8: Normal binek bir araba.
3: Peki sıkıntınız nedir?
8: Ödemem gereken bir banka kredisi var. Bankalar beklemez. Bu yüzden maaşım yatana kadar arabamı vermem gerekiyor. Sonra geri alabilirim belki.
3: Umudunuzu kaybetmeyin.
8: Bu doğru.
0: Her rehin dükkanı araba kabul etmez. Bu müşteri doğru adrese geldi. Aksel de ona karşı yumuşamış görünüyor.
3: Konuşkan biri olduğum doğrudur. Bence bu insanın ruhuna iyi geliyor. Bazı müşteriler gerçekten zor oluyor. Bu yüzden böyle tatlı bir hanımefendi geldiğinde ona yardım etmek istiyorsunuz. Sevimli bir araba.
8: Ona oyuncak araba diyorum.
3: Klas bir hanım için klas bir araba. Evet.
8: Ah, teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
8: Acil paraya ihtiyacım var. Sadece birkaç gün buraya bırakacağım.
0: Mavi spor araba ilk bakışta çekici ve bakımlı görünüyor. Rehin değeri açısından bu artı bir puan.
3: Çocuğunuz var mı? Çocuk koltukları görüyorum da.
8: Aa, evet, 6 torunum var.
3: Öyle mi?
8: Evet.
3: Sorduğum için kusura bakmayın. İş arkadaşım çok titiz de. Bir bakalım. Eğer şimdi motor ikaz ışığı yanıyorsa bir şeyler yapmak gerekir.
8: Bir bakalım.
3: Bakalım, muhtemelen tek sorun o olabilir diye düşünüyorum.
0: Fakat minik İtalyan arabasının göstergelerinde hiçbir uyarı sinyali görünmüyor.
10: Araba iyi durumda. Sinyal lambası tamam, motor uyarı ışığı yok, her şey yolunda. Araba iyi durumda. Bu fena görünmüyor.
3: Bitti. İşlem tamam.
8: Biraz benzin de kalmış olmalı.
3: Açıkçası deponun dolu olmasını bekliyordum. Ben de hafta sonunu biraz keyifli geçirmek isterim, öyle değil mi?
8: Jantları da alüminyum.
3: Aynen öyle. Bu güzel arabayla şahane bir tur atabiliriz.
0: Bu arabanın piyasa değeri yaklaşık 2200 euro. Rehinciler kredi olarak en fazla bunun yarısını veriyor. Yani müşterinin istediği 800 euro mümkün görünüyor. Müşterinin sonra sürprizlerle karşılaşmaması için Aksel kredi maliyetlerini açıklıyor.
3: Şimdi başlanan her ay için toplamın %4'ü kadarını ödüyorsunuz ve bir de aylık park ücreti var.
10: 800 euro da 8, 16, 32 ayda 32 euro yapar.
3: Bir şeyleri kafadan hesaplamak da iyidir.
0: Zaten meslektaşım Daniel'in bir doktorası var. Ama Aksel'in de parladığı bir alan var. Bay Cazibe.
3: Bu çok bilinen bir arabanın Turbo S modeli.
10: Hı hı.
3: 2020 model.
10: Hı hı hı.
3: Yok yok. Bu şirin mi şirin bir 2010 model küçük bir şey.
10: Küçük tabii, şimdi anladım.
3: Üstüne üstlük çok da hoş bir sahibi var. Gayet güzel bir hanımefendi.
10: Sahibi de rehinle birlikte mi geliyor?
3: Açıkçası onu ödeyebilecek kadar kredi limitimiz yok.
8: Aha, çok şirinsiniz.
0: Böylece anlaşma tamamlanıyor. Aksel de tatlı bir sürpriz yaparak üzerine biraz daha ekliyor. Müşterinin ihtiyacı tam olarak karşılanıyor.
3: İşte bol kremalı tatlımız. Bizim oralarda ne derler bilirsin. Para varsa huzur da var.
8: Evet, bu şimdilik idare etmeme yeter.
0: İşte bir rehinci dükkanının anlamı tam olarak bu.
10: Gerçekten her şey kusursuzdu. Hem müşterinin hali, hem hikayesi, hem kredi miktarı, hem de rehinin değeri. Hepsi birbiriyle uyumluydu. Zarif hanımefendimiz borcunu alır almaz geri ödedi. İşte böyle anlar bu işi sevdiriyor.
0: 800 euroluk banka taksidi garanti. Arabasız geçecek günler için de plan hazır.
8: Ya. Çocukları artık yürüyerek okuldan alacağım. Biraz yürümek onlar için de iyi bir şey. Evet. İşe de bisikletle gideceğim.
0: 5 milyondan fazla nüfusuyla Ruhr bölgesi Almanya'nın en büyük metropol alanı. Tam ortasında Bochum var. Rehinci Daniela burada dükkanını işletiyor. Her müşteriye adil bir anlaşma sunmaya çalışıyor. Bu iki beyefendi gibi yeni müşterilere de.
8: İyi günler.
11: Bu saati rehin bırakmak istiyoruz.
8: Evet.
11: Ama satmayı da tercih edebiliriz.
8: Tabii.
11: İkisi de mümkün sanıyorum.
8: Her şey mümkün.
11: Her şey
8: mi? Alım satım, rehin, rehin dışı açık arttırma, hepsini yapabiliriz.
11: O zaman doğru adresteyiz.
8: Elbette.
11: Bunun için teklifiniz nedir?
8: Önce bir göz atalım. Rehin işinin %90'ı düzenli müşterilerden gelir. Ama o %10'luk yeni müşteriler de çok önemli. Çünkü düzenliler zamanla azalır. Kötü hizmetten değil, doğal sebeplerden. Yani tahmin edersiniz.
0: Hizmet çok iyi. Üstelik bedava tavsiyeler de işin cabası.
1: Size bir tavsiye vermek istiyorum.
11: Hı hı.
1: Sattığınız eşyayla duygusal bağınız olmaması önemli.
11: Zaten öyle bir bağımız yok.
12: Bu saat bize büyük annemden kaldı. Miras işleri hallolana kadar masrafları karşılamak için her yerde rehinci aradık. Ve en sonunda buraya bakmaya karar verdik.
1: Tam değerini anlamak için parçalamamız gerekebilir.
11: Mekanizmasına bakmak için.
1: İçini inceleyip size bir fiyat vereceğim. Beğenirseniz tamam, sorun olmaz. Ne dersiniz?
12: Önce tahmini bir değer, sonra detaylı inceleme.
1: Aa, tamam, peki.
12: Evet.
1: Siz ne buldunuz?
11: 800 euro.
12: Evet.
11: 960 olurdu ama saatin tamamı 26 gram sayılmaz.
1: Brüt ağırlıkla mı hesapladınız?
11: Evet, programa brütü girdik.
12: Evet, doğru.
11: 800 verdi. Evet.
1: Aa, tamam.
11: Evet.
1: Peki, anladım. Ama mekanizma, metal çerçeve ve camı çıkarınca net 23 gram kalıyor. Haberiniz olsun.
12: Harika.
1: Bugünkü fiyat sizin için iyi.
12: Kesinlikle.
1: O zaman yaklaşık 825 euro.
11: Mükemmel, anlaştık.
1: Çabuk oldu. Yine de parçalayıp kontrol edelim.
11: Tamam.
1: Belki yanılmışımdır, olabilir.
11: Tamam.
1: Problemsiz gitti değil mi?
12: Evet, işinizi iyi yapıyorsunuz.
1: Aa, onu bir de eşime söyleyin.
13: Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
15: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
16: Bu otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
21: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
22: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
23: Her anın Double Shot Ice Break.
24: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
25: Express içelim.
26: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
27: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
28: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
29: Orijinal Çamlıca gazoz.
30: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
31: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
4: gir. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Tansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
13: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
4: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
14: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
4: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
13: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
14: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Kartruhe'deki bu rehinci dükkanı artık bir sır değil. İyi altın ve gümüş fiyatları düzenli olarak müşterileri çekiyor. Mesele takılar olduğunda ya Bez ve Leica müşteriler için doğru adres.
16: Elimizde bolca var.
17: Öyle mi? Leica.
18: Efendim tatlım.
17: Buna birlikte bakmalıyız.
18: Birlikte öyle mi?
17: Evet.
18: Tamam.
17: Leica her zaman beni yakından izler ve ihtiyacım olduğunda bana hep yardım eder.
15: Stajyer ya Bez hala koruma altında. Ama yine de hep en önde yer almak istiyor.
18: Bunu nereden buldunuz?
16: Annemi kaybettik.
18: Oh.
16: Önce parça parça etrafa saçılmış olan takıları toparladık. Sonra da birlikte neyi saklayıp neyi satacağımıza karar verdik.
18: İşte.
17: Evet.
18: Ya Bez, bir dakika.
17: Efendim?
18: Bunu satıyor musunuz?
16: Evet.
17: Tabii ki. Tamam. Büyütecimizi alayım.
18: Nasıl yapalım?
17: 925, gümüş bende.
18: Gümüş sende mi?
17: Evet.
18: Altınları da halletmek ister misin?
17: Tabii olur.
15: Fakat geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Yabez'in daha fazla hata yapma lüksü yok.
17: Altın sahte olduğunda gram başına 50 ya da 60 euro civarı zarar edersiniz. Bu parayı cebimden ödemek istemiyorum. Bu pek güzel olmaz.
15: Hepimiz biliriz ki stajyer cüzdanları boş yerleriyle ünlüdür.
18: Her şey vardı. İmitasyonlar, gerçek takılar.
15: Ama satılamayacak parçalar da var.
17: Bak burada bir fil dişi kolye var. Üstelik hiç hasar görmemiş.
16: Bunlar artık gönül rahatlığıyla takılamaz, değil mi?
18: Hayır.
17: Maalesef.
18: Takılmaları veya satışlarının yapılması, hı-hı, yasak. Ancak imha edilebilirler. Maalesef satılamazlar.
17: Satılamazlar, hayır. Fil dişi ticareti yasak. Bir tür koruma anlaşmaları var ve bunu ihlal edemeyiz.
16: Artık satılmasının ya da alınmasının yasak olduğunu biliyordum ama çok önce üretilmiş kolyelerin bile yasak kapsamına girdiğini yeni öğrendim.
15: Kolyeye değer biçilemez. Çünkü fil dişi ticareti 2022'den beri tamamen yasak. Peki müşterinin diğer takıları? Yoksa onlar da mı?
17: Şuna bakar mısın? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama sanırım bu altın.
18: Sanır mısın? Burada sanacak bir şey yok ki.
17: Üstünde bir şey yazmıyor.
15: Acaba öyle mi?
17: Hmm.
18: Ya Bez, ben damgayı gördüm. Senin de bulmanı istiyorum.
17: Tamam.
18: Ne zamandır arıyorsun o damgayı? Doğum gününe gelmem o zaman.
17: Öyle mi?
18: Hediyeni de alamazsın benden. Ya Bez çok şey öğrendi. Ve çok iyi gidiyor. Ama arada sırada bazı şeyleri unutuyor. Kulak ver ve iyi bak Ya Bez.
17: Tamam.
18: Şimdi işi batırdın. Ben buldum.
15: Ya Bez damga aramaya devam edecek gibi görünüyor. Bochum'daysa zaman durmuş gibi. En azından bu eski kol saatinde. Daniela şimdi tam değerini belirlemeye çalışıyor. Sıra altın yadigarın kasasında.
16: Saatin net ağırlığını bulmak için önce kurma kolunu çıkarmamız, sonra arka kapağı açmamız gerekiyor. Bu kapağın kendisi de altın. İçinde mekanizma ve bir de pil var. Onları çıkarıyoruz. Camı da çıkarınca geriye saatin net ağırlığı kalıyor. Evet, işte burada. Şimdi bakalım tahminimiz tutacak mı?
15: Odadaki genel tahmin net altın ağırlığının 23 gram olduğu.
16: Tamam, bir bakalım.
15: Neredeyse tam isabet.
16: Hiç fena bir tahmin değildi, değil mi? Evet. Kalan parçaları almak ister misiniz?
0: Evet, bu küçük bir hatıra. Tabii. Evet.
16: Tamam, elbette.
0: Sizde kalabilir.
15: Rey'in dükkanlarında kişisel bilgilerin toplanması zorunludur. Ama Daniela'nın müşterilerine ilgisi bununla sınırlı değildir. Hem düzenli müşteriler hem de böyle yeni müşteriler için.
16: Nerelisiniz?
0: Tam burada. Bochum'da büyüdüm.
16: Daha önce hiç bir Rey'inciye gittiniz
0: İlk gidişim.
16: Mi? Bu noktada kendimize sormalıyız.
0: Hiç ihtiyacım olmamıştı. Belki de eşyalarım pek değerli değildi.
16: Bir hediye almak öyle için işte. Bakıyor olabilirdiniz. Öyle değil mi? Fiyatlarımız genelde %40 ila 60 daha ucuz. Bunu satışlar için bir avantaj olarak görüyoruz.
0: Heyecan verici gerçekten. Fırsatım olursa mutlaka tekrar
16: aşağı
0: geleceğim.
16: Aşağı yukarı 820 demiştik.
0: Evet.
16: Ama
0: evet.
16: Bu biraz tamam. Daha ağır. O yüzden 830. Tamam.
15: Çünkü saatteki altın Daniela'nın tahmininden 0.3 gram daha fazlaydı.
16: Böyle iyi mi yoksa zarfa koyayım mı?
17: Öyle iyi.
0: Çok teşekkürler.
16: Harika.
0: Çok sağ olun.
16: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek öyle. Üzere. Görüşürüz.
16: Kendinize iyi bakın.
0: Kolay gelsin.
16: Görüşürüz. Satın aldığımız saatleri biriktirip ne kadar toplayabileceğimize bakıyoruz. Topladıklarımızı rafineriye satıyoruz. Eritiyorlar ve karşılığında da nakit alıyoruz.
15: Ve işte bu rehin dükkanının değerli metalleri işleyiş şekli. Karlsruhe'de Yabez hala takının üstündeki damgayı arıyor. Ve sonun.
16: Öyle iyi mi yoksa zarfa koyayım mı?
17: Öyle iyi.
0: Çok teşekkürler.
16: Harika.
0: Çok sağ olun.
16: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek öyle. Üzere. Görüşürüz.
16: Kendinize iyi bakın.
0: Kolay gelsin.
16: Görüşürüz. Satın aldığımız saatleri biriktirip ne kadar toplayabileceğimize bakıyoruz. Topladıklarımızı rafineriye satıyoruz. Eritiyorlar ve karşılığında da nakit alıyoruz.
15: Ve işte bu rehin dükkanı.

0: olur.
1: Müşteriler epey takı bıraktılar ve içlerinde gerçek olanların bulunduğunu gördüm.
2: Ama her gerçek parça nakit getirmiyor.
3: Peki bu taşlar ne olacak? Mücevherlerdeki taşları ne yapıyoruz?
1: Şuradaki taşlar. Hepsi eksik zaten. Neredeyse hiç taş kalmamış.
3: Ama içlerindeki gerçek taşları çıkarıyor musunuz?
1: Bir değerleri yok. Olduğu gibi eritilecekler. Başka çaresi yok.
4: Bunu götürecek misiniz?
3: Hayır, ihtiyacımız yok. Sadece soruyorum.
1: Direkt olarak eritmeye gönderilecekler. Evet. Maalesef.
4: Peki buradan ne alacağınızı kabaca hesapladınız mı?
3: Hayır.
2: Yaklaşık 40 dakika sonra Laika ve Yabez mirası inceleyip her eşyayı gram gram fiyatlandırdılar. Toplamda ortaya küçük bir servet çıktı.
4: Okay. Pekala. İşlemi bitirdik. Toplamda 2779 euro alacaksınız. Yeterli mi?
5: Bu çok güzel oldu. Çünkü hala ısıtma sistemimizi yenilememiz gerekiyor. Buradan gelen para bize çok yardımcı olacak.
1: Müşterilere böyle iyi haberler vermekten çok keyif alıyorum ve 2000 euronun üstünde bir fiyat bize de sürpriz oldu. Bu sizin. Buyurun.
3: Teşekkürler.
5: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: İyi günler dileriz.
3: Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
4: Güle güle.
2: Takılar için son durak dökümcü. Eritilenler rehin dükkanına nakit olarak geri dönüyor. Yaklaşık 43 bin nüfuslu Zigbuk'ta herkes herkesi tanıyor. Fakat rehin dükkanları için bu kesin başarı demek değil.
6: Merhaba.
7: Merhaba. Uzun zaman oldu. Nasılsınız?
6: Evet, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, gayet iyiyim.
7: Evet.
6: Sağ olun.
7: Yani işler pek yolunda gitmiyor. Maaşımı hala alamadım ve bu yüzden de zor durumdayım.
6: Anlıyorum.
7: Bu yüzden geldim. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz.
6: Bir müşteri gelip uzun zamandır müşterinizim, yıllardır geliyorum dediğinde aslında daha fazla para almayı umar. Bu yüzden bunu belirtmekten hiç çekinmezler. Hiç değilse konuşmanın başında. Elbette belirtmeleri sorun değil.
7: Saatim için ne kadar verebileceğinizi size sormak istedim.
6: Evet.
7: Öyle çok da iyi bir parça değil. Sadece basit bir şey.
6: Evet, güzel görünüyor.
7: Biliyorum, evet. Sadece şu an bir ikilemdeyim.
6: Bu lüks bir İsviçre markası tarzında bir saat değil. Daha çok ekonomik bir model ve durumu da pek iyi sayılmaz. Evet, maalesef.
7: Kısa bir süre idare edebileyim yeter. Önemli olan buzdolabı boş kalmasın.
6: En önemlisi o zaten. İçimden dedim ki yardım etmek istiyorsun. Bu kullanım izleri için babama danışmalıyım. Kontrol edeceğim, tamam mı?
7: Çok teşekkür ederim.
2: Ama saat uzmanı Niklas'ın şu an başka öncelikleri var.
6: Şuna bir bakar mısın?
8: Yumurtayı yiyorum.
6: Olsun ama her an hazır olmalısın, değil mi?
8: Evet, iş başındayız. Hazır olmalıyız. Ama beni rahatsız etmeden işi kendileri halletseler daha iyi olurdu.
6: Dükkan açık olduğunda maalesef kahvaltı yumurtasının soğuması da normal. Şu saate bir bak. Yıllardır müşterimiz olan bir adamın ama saat, yani bilemedim.
8: Berbat durumda.
6: Aynen.
2: Rehin şansı gittikçe azalıyor. Acaba bu saat para eder mi? Offenburg'da da müşteriler eşyalarının detaylı incelenmesine hazırlıklı olmalı. Özellikle saatlerin.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Sizi daha önce görmüştüm.
10: Ya bir sorum olacaktı. Bu özel marka saati rehin bırakmak istiyorum. Biraz paraya ihtiyacım var. Ne kadar alabilirim acaba?
9: Tamam, dikkat et.
10: Ne kadar eder bu sizce?
2: İlk izlenim kritik.
9: Bir müşteri size çok özel bir marka ve çok özel bir moda saatle geldiğini söylerse dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlar benim için ne kaliteli ne de değerli saatlerdir.
11: Saate ilk baktığımda üzerindekinin yıllanma değil aşınma olduğunu gördüm. Sadece bir aşınma var. Bak, çizikler.
9: Evet, altın kaplama bu.
11: Hadi canım.
9: Bak, hala görünüyor.
11: Yok artık.
9: İşte zamanla aşınıyorlar. Kurma kolda gitmiş. Kaplama böyledir, zamanla dökülür.
10: Yüzerken çıkarmamıştım da.
9: Tuz, tam onu söyleyecektim. Ter ya da tuzlu su etkisi.
10: Evet, evet.
2: İyi bir anlaşma şansı gittikçe azalıyor.
9: Peki bu saat için beklentiniz nedir?
10: 150 euro civar.
11: Açıp bir bakalım, pil ne durumda? Bakalım ne göreceğiz?
9: Tamam, bakabilirsin. Bıçak gerekli, bir saniye.
11: Tamam.
9: Peki
11: hallediyorum
9: saatin
11: hemen.
9: Orijinal fiyatı neydi?
10: 480 euroya almıştım.
9: Öyle mi? Ben 300 civarı diye tahmin etmiştim.
2: Ünlü marka saatlerde bile satın alma fiyatı kalite hakkında

0: çok az şey söyler. Uzman Daniel ve ortağı Aksel bunu iyi bilir.
1: İşin ilginci, içini açıp müşteriye mekanizmayı gösterdiğinizde dışı senin içi benim diyorlar. Çünkü içinde berbat bir Çin mekanizması oluyor. Yani içiyle dışı maalesef bir olmuyor.
2: Görülmesi gereken şey saatin içi. Bunun için rehincilerin saati açması gerekiyor. Offenburg takım çalışması şart.
1: Açıldı.
3: Evet, sonunda açıldı.
1: Tabii biraz naz yaptı.
3: Parmağınla çok bastırma. Tutacak bir şey yok.
1: Evet, evet.
3: Tamam, yakaladım.
1: Evet. O halde devam et.
3: Tamam, tamam.
2: Sonuçta haberler kötü.
3: Bence bu saati incelememize bile gerek yok. Çünkü içinde kuarts mekanizma var. Yani yenisi bile ancak 10-20 euro kadar eder. Kuarts saatler zaten pek değerli değildir.
2: Yani saat müşterinin ödediği fiyatın çok altında. İstediği 150 euroysa hayallerde kaldı.
3: Şimdi müşteriye elindeki şeyin 30 euro bile etmediğini, 500 euroluk farkınsa sadece markadan kaynaklandığını bir şekilde anlatmam gerekiyor. Lüks saatlere lafım yok ama şunun içine bir bakar mısın lütfen? Plastik.
4: Evet.
3: Tamam, sektörde 300-500 euroluk saatlere plastik, evet, koymak normal ama bunların üretim maliyeti, evet, söylemesem daha iyi.
4: Anlıyorum, evet.
2: Yapılan acımasız analize rağmen rehinciler müşterilerin eli boş dönmesini istemiyor.
3: Alınma yani, benim de başıma böyle şeyler geldi. Şimdi 70 euro ödemek istemem, rehin de almayayım. Yani satmak isterseniz, yani hızlı diyorsanız belki 50 euro en fazla bu. Daha fazla olmaz.
1: 50 euro işinizi görür mü?
4: 70 olsa daha iyi olurdu.
1: 70 zor görünüyor. Çünkü 70 satış fiyatı.
3: Bakın, kurma kolu da aşınmış. Gördünüz mü?
1: 50 ise...
4: Tamam, 50 olsun.
3: Peki. Tamam, buyurun.
4: Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Bence Daniel'in bu saat için yeniden para harcaması gerekecek. Yeni kayış, biraz elden geçirme. Parasını zar zor kurtarır. Biraz masraf yapacak.
2: Zigbuk'taki bu saatin buna deyip değmeyeceğini Niklas Bode'nin araştırması gerekiyor.
5: Bir bakalım.
6: Elinden geleni yap.
5: Saati görür görmez ucuz bir model olduğunu anladım. Çok getirisi olmaz ve epey hasarlı. Değerli bir rehin olmalı çünkü yıllardır gelen müşteriler bile bazen geri almıyorlar.
6: Evet, doğru, adam maaşını alamamış.
5: Anladım.
2: Bode'lerin de bağışlayacak parası yok. Daimi müşteri olsun ya da olmasın. Saat sahibi ise hala umutlu.
7: Uzun yıllara dayalı bir ilişkimiz var. Ve Bay Bod'un bana 30 euro verebileceğini umuyorum.
2: Oysaki piyasa değeri bunun çok altında.
5: Şimdi bak, şu fiyatlara gidiyorlar. 7 euro, 11,5 euro, 11,5 euro, 16 euro. Açık arttırmada eğer kusursuz durumda olsaydı muhtemelen 20 euroya satılırdı. Şimdi bunu gönderirsek geri alamayacağımızı varsayıyorum. Bu haliyle satamazsın. Yani önce cilalanması lazım. Bu da en az 10-15 euro eder. Yeni cam takılması da gerekecek. O da yaklaşık 20 euro. Yani sadece bu işlemler için 35 euro yatırım yapmamız gerekiyor. Üstelik ona verdiğimiz para da cabası. Demek istiyorum ki bence başka bir şey getirmesi gerekiyor.
6: Adam buzdolabının boş kalacağını söyledi. Sen de duydun.
5: Başka bir şey yok mu?
6: Evet, bir şey yapmamız lazım.
5: Onunla konuşacağım.
6: Tamam.
5: Müşteriye anlatmaya çalıştığım şey şu. Kendini alıcının yerine koy. Bu durumdaki bir saati alır mıydın? Ufak bir sorunumuz var. Güzel bir saat ama ekonomik segmentte. Üstelik ağır kullanım izleri var. Mesela buradaki rakamların siyah dolguları dökülmüş. Cam da çizikler içinde. Saati elden geçirmenin maliyeti saatin değerini aşıyor maalesef. İşte sorun burada.
7: Bunu hafife almışım.
5: Genelde bu noktada anlıyorlar ve evet, bu kadar para vermezdim diyorlar. O yüzden başka bir şey getirmeniz gerekecek.
7: Evet,
5: oyun konsolu, laptop ya da tablet gibi.
7: Tabii ki ilk anda hayal kırıklığı ağır basıyor. Ama kendisi o kadar mantıklı açıklıyor ki durumu anlayıp durumu kabullenebiliyorsun.
5: Rica ederiz. Yine
7: de teşekkür ederim.
6: Rica ederiz.
7: İyi günler.
6: Size de
7: tamam.
6: Görüşürüz.
7: Evet.
5: Eğer gerçekten paraya ihtiyacı varsa ve başka seçeneği yoksa gelip bir şeyler getirecektir.
2: Çünkü rehincinin kapısı her daim açık. Franzi sık sık Tempelhof ve Schöneberg'deki rehinci dükkanları arasında mekik dokuyor. Müşterilerin dertleri ise hep aynı.
6: Bu ara yüksek faturalardan şikayet eden çok müşterimiz geliyor. Unutmayın gaz fiyatları arttı. Birçok insan yetişemiyor. Gıda fiyatları, her şey daha pahalı ama maaşlar artmıyor.
2: Ve böyle zamanlarda bir ay çok uzun gelebilir.
8: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
8: Satmak için bir şey getirdim. Bu ay nakit paraya ihtiyacım var çünkü iki aydır elektrik faturasını ödeyemedim. Büyük annemin elmas yüzüğünü getirdim.
2: Artık aile yadigarının maddi değeri önemli.
6: Birçok müşteri miras kalan mücevherlerle geliyor. Manevi olarak üzücü ama anlıyorum. Bazen son çareleri oluyor. Yıllarca saklıyorlar. Zor duruma düşünce de bunu satmak zorunda kalıyorlar. Ne yapabiliriz ki? Aklınızda bir rakam var mı? Yok mu?
8: Yok.
2: İyi bir teklif için taşlar ve altın kaliteli olmalı.
6: Elmaslara baktım, boyutlarını inceledim. Saatlerce incelemem gereken bir şey yok. Şimdi alaşımı kontrol ediyorum. Ona bir bakalım, kaliteli mi değil mi? Şimdi kontrol ediyorum.
2: Sonuç 14 ayar altın.
6: 5.1 gram geldi.
2: Franzi buna göre bir rehin değeri önerebilir.
6: 270 eder bu.
8: Elmaslar için ekstra alamaz mıyım?
6: Onu da hesaba kattım. Daha fazla veremem. Maalesef yapamam.
8: Bari 280 olsa.
6: Müşterilerin sadece %2'si pazarlık etmez. İster alım satım, ister rehin olsun. Ne ödeyeceğimi hesaplarken aynı zamanda ne kadara satabileceğimi de düşünüyorum. Ve şöyle bir hesap yapıyorum. Kendimi çok zora sokmadan müşteriye 10 euro daha fazla verip kendimi 10 euro daha az için kandırabilir miyim acaba? Bu şekilde işliyor.
2: Rehin işi 20 saniyede açıklandı. Ve sonuç?
6: Tamam.
8: Tamam mı?
6: 280 olsun. Kimliğinizi alayım lütfen.
8: Şuna da bakabilir miyim? Sadece 20 ama zaten hasarlı.
6: Taş mı kırık, yüzük mü kırık?
8: Yani yıpranmış demek istedim ben.
6: O zaman sadece hurda değeri olur bunun.
8: Tamam.
2: Bu Franzi sadece değerli metalin gramajını hesaba katıyor demek.
6: 4.3 gram ve 18 ayar bu.
2: Malzemenin değeri hesaplanabilir ama manevi değerini yalnızca müşteri bilir.
6: 175. Saklamanız daha iyi.
8: Peki elmas için...
6: Bizim için de uygun değil. Geri alabilirsiniz. Parçaları ayırıp eriteceğiz zaten. Bu haliyle satamam ki.
8: Anladım.
6: Eğer takmayı seviyorsanız saklayın ya da birine hediye edin. Sadece malzeme değeri öderim buna.
8: Peki diğeri 200...
6: 280 o.
8: Tamam, anlaştık.
6: Sadece değeri değil mi?
8: Evet.
2: Adil bir alışveriş. Müşteri kendi deneyiminden emin.
8: Başka yerde daha az teklif ettiler. 180 euro vereceklerdi. Burada denemek istedim ve fiyat uygundu. Memnunum.
2: Franzi de bu anlaşmadan memnun.
6: Önceki gittiği yer sadece altın değerini hesaplamış olabilir. Taşlar için hiç ödeme yapmamışlar ki bu çok yanlış bir şey. 100, 250, 70 ve 80 işte burada.
8: Teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
8: Size de. Büyük annem şu an görseydi tamam bu makul, kabul ediyorum derdi.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
10: Bir arazi canavarı...
11: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
10: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
11: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
10: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
12: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
10: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
13: Ruhevre incisinde çoğunlukla farklı alanlardan gelenler çalışıyor. Beni Bah içinde durum farklı değil. Şu an altın ve gümüş uzmanı olarak çalışıyor.
14: Değerli metalleri iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü çok sayıda müşteri sayesinde kısa sürede çok büyük deneyim kazanma fırsatım oldu.
13: Kazruhe değerli eşya alıp satmak isteyenler için bir cennet. Nedeni ise adil muamele ve en iyi alım fiyatları.
15: Merhaba.
14: Merhaba.
15: Annemde bir sürü eski gümüş çatal kaşık var. Değerini bilmiyor ve öğrenmek istiyor. Koca bir sepet dolusu. Biz de bilmiyoruz.
14: Satmak mı istiyorsunuz?
15: Evet.
14: Önce ayırmalıyım. Gümüş olmayanlar ya da sadece gümüş kaplamalar çıkabilir.
15: Biz de bilmiyoruz. Yüzyıldan eskiler. Bir fikrimiz yok. O yüzden buraya geldik. Elden çıkarmak istiyoruz.
14: Pekala, test kitimi getireyim.
15: Evet, getirin lütfen.
14: Gümüşü test etmem gerek çünkü sahte gümüş takımlar var. Gümüş kaplamaya gümüş fiyatı ödemek istemiyorum. Zarar gerçekten büyük olur.
13: Eğer gerçekten saf gümüşse bu çantada küçük bir servet yatıyor. Müşterilerin bugün burada olması tesadüf değil.
15: Daha önce altın sattığımızda çok iyiydi. Artık kimsenin takmadığı eski takılardı. Şimdi bundan ne çıkacak? Merak ediyoruz, bilmiyoruz ne olduğunu.
13: Nesillerdir çekmecede duranlar şimdi Benny'nin ilgisini çekiyor.
15: Bakın bunlar aile yadigarı. Tam 3 kuşaklık bir çeyiz takımı var önünüzde. Annem ev küçültüyor. Her yerde bunlardan var. Bu yüzden bir kısmını buraya getirdik satmak için.
13: Ancak bu miktar karşısında iki tarafında sabra ihtiyacı var. Benny her parçayı tek tek incelemeli. Üstelik tek başına. Çünkü çırak Yabez bugün okulda.
14: Alım yaparken konuşmayı sevmiyorum. Yanlış değerlendirme ve hata yapma riski var.
13: Şimdi tam konsantrasyon zamanı.
14: Gerçek gümüş bıçakları, çatal kaşıkları ve gümüş kaplamaları ayırıyorum.
13: Gümüş testlerinde fazla teknoloji kullanılmaz. Farklı yöntemler de sonuca götürür.
14: Bazı parçaları büktüm. Bu bana gümüş olduğunu gösterdi. Çünkü gümüş yumuşaktır ve kolay bükülür. Eğer sadece gümüş kaplama olsaydı ve örneğin çelikten yapılmış olsaydı, bu kadar kolay bükemezdim. Bu mümkün olmazdı.
13: Ve şimdi tahmin zamanı.
14: İyi kalitede parçalar var. Bunlar 800 ayar gümüş ve epey değerli.
13: Gümüşün değeri son 20 yılda %400'den fazla arttı. Bu yüzden yanlış değerlendirmeler gümüşte de ciddi kayıplara yol açabilir.
14: İncelemeyi bitirdikten sonra 2-3 büyük parça seçtim ve test asidiyle kontrol ettim. Kan kırmızısı bir renk oluştu. Bu da gümüş oranının yüksek olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu gösterdi.
13: Müşteriler için Benny'nin çalışma şekli tam bir bilinmez. Gümüşlerinin gerçek değeri hala belirsiz.
15: Hiçbir fikrim yok.
13: 20 dakikalık titiz incelemenin ardından Benny'nin açıkladığı sonuçsa onları çok sevindirdi.
14: 2776 euro ediyor.
15: Yok artık. Affedersin.
14: Bunu televizyonda söyleyemeyiz.
15: Vay canına.
14: Müşterilerin bu kadar yüksek bir fiyat beklediğini sanmıyorum. Çok şaşırdılar.
15: 20 kiloydu, epey ağırdı ama bu kadar
0: evet,
15: kaliteli gümüş çıkacağını tahmin etmemiştim. Çok şaşkınım, konuşamıyorum bile. 1000 euroya razı gelirdim, bizi kolayca kandırabilirdiniz. İkna olurdum.
13: Elbette kandırabilirlerdi. Ama beni ve ekibi için bu bir seçenek değil. Müşteriler bu küçük serveti bir hazine gibi koruyacak.
15: Sanki piyangodan çıkmış gibi. Büyük bir alışveriş çılgınlığı yapmayacağız. Belki fazla mantıklıyız. Birazcık harcayıp kalanını bankaya yatıracağız. Bu en iyisi. Bu parayla şehirde dolaşmak istemem doğrusu.
13: Küçük hediyeler ve mantıklı harcamalar. Aile bütçesi için fena bir formül değil. Gerçek mi, sahte mi? Boğumda da her şeyi belirleyen soru bu. Rehinci Daniela'nın en büyük yardımcısı, teknolojiden çok eğitimli gözleri ve sağduyusu.
16: Merhaba.
0: Uzun zaman olmuştu.
16: Evet, ihtiyacım yoktu.
0: Bu harika eski dostum, senin adına sevindim.
16: Şuna bir bak, yeni aldım.
0: Satın mı aldın?
16: Bir arkadaşım hediye etti. Kendisi birkaç tane almış. Acaba gerçek mi? Bir bakar mısın?
0: Kim verdi bunu?
13: Daniela bu hikayede bir tuhaflık seziyor.
16: Bir iş arkadaşım.
0: Tanıyor muyum?
16: Bilmiyorum, sanmıyorum.
0: Galiba bu yüzüğü geçen hafta görmüştüm.
16: Öyle mi?
0: Hı-hı.
16: Yani bunlardan çok var piyasada.
0: Muhtemelen bir arkadaşından bir yüzük bulmuş ve acaba 100 euro alır mıyım diye bakmaya gelmiş. Kesinlikle öyle görünüyor.
13: Daniela şüphelerini bir kenara bırakıyor. Müşteri tanıdık biri. 100 euro alıp alamayacağıysa şimdi belli olacak.
0: Bir kontrol edeyim.
16: Tamam.
0: Çoğu zaman müşteriler ne aldıklarını bile bilmiyor. Asit testiyle hemen kontrol edip bilgi verebiliyoruz. Bu da iyi bir şey tabii.
13: Bir mücevherin hikayesi ne olursa olsun, asit testindeki kimyasal reaksiyon güvenilir bir gerçeklik ölçüsüdür.
0: Sanırım bu altın değil. 14 ayarla başladık. Çünkü rengi 8 ayara benzemiyordu. 14'te hiç reaksiyon yok. 18'de de yok.
16: Yok mu?
0: Yok.
16: Bir damga vardı ama okuyamadım.
0: Tekrar bakayım, damgayı gördüm ama ne olduğunu anlamadım doğrusu.
16: Test tutmadıysa zaten değersizdir.
0: Evet ama belki damgayı okuyabilirim.
13: Damgalar altın işçileri tarafından gerçekliği kanıtlamak için kullanılır. Ama sahteciler de bunu sıkça kullanıyor.
0: Yok, damga değil bu. Bir işaret ama standart değil.
16: Damga değil mi?
0: 14'te tepkime yok, 18'de de yok. Hiçbir şey değil.
16: Teşekkür
0: bu.
16: Ederim. Boş ver o zaman.
0: Bir şey değil canım.
16: Yüzüğü bırakayım mı?
0: Fena görünmüyor aslında.
16: Sana hediyem olsun.
0: Sağ ol. Ah. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Hakkını vereceğim. Hep takacağım.
16: Hoşça kal.
13: Değersiz şeyler de güzel görünebilir. Ve bir hediye alırken damgasına bakılmaz.
0: Evet, güzel bir yüzük. Büyük ihtimalle anneme Noel'de hediye ederim. İyi niyetle yapılmış bir hareket tabii ki ama sonuçta hala değersiz. Yine de bu jestin kıymetini bilmek lazım. Çok nazikti. Beni çok mutlu etti.
13: Offenburg'taki rehinciler Axel ve Daniel alışılmadık tarzlarıyla tanınıyor. Müşteriler de bunu bildiği için bazen sıra dışı isteklerle geliyorlar.
17: Servus.
18: Merhaba.
17: Hello.
19: Şunu daraltabilir misiniz diye soracaktım da.
18: Şu yüzüğe bir bakayım.
19: Tabii.
18: Şöyle koyun lütfen.
19: Tamam.
13: Yardımseverlik Axel'in göbek adı gibidir.
18: Numaranızı biliyor musunuz?
19: Ah, pek sayılmaz.
18: Bu referans olsun.
19: Bilmiyorum.
18: Tamam, sterlin gümüş. Özel aletimizi hemen getireyim ve bakalım. Hadi bakalım.
19: Ama aldığın fiyattan fazlasını ödemem ona göre.
18: Efendim?
19: Satın aldığım fiyatı geçmem diyorum.
18: Peki bunu kaça almıştınız?
19: Söyleyemem.
18: Peki o zaman limiti nasıl koyayım?
19: Önce bir bakın da bir şey söyleyin.
13: Kuyumculuk Aksel ve Daniel'in iş modelinde yok. Ama müşterilere yardım etmek var.
18: Onu tanıyorum. Sohbet etmiştik. İlginç olan, bir kuyumcuya gitmiş ve yüzüğü daraltmak için 100 euro istemişler. Açıkçası bu bana biraz abartılı bir rakam geldi. Tartalım şunu. Siz de bakın lütfen. 6,5 gram çıktı. Taşları çıkarırsak malzeme değeri belki 4 euro eder. Yani ederi bu.
19: Evet. Önemli değil, ben bu yüzüğü çok seviyorum.
18: Kesip bir parça çıkarabilirim, sonra da yapıştırırım. Ücretsiz olarak. Ne dersin?
19: Aa, tamam.
18: Tamam. Kuyumcu modu.
13: Aksel lafı ikiletmiyor.
18: Hadi bakalım, önce şunu kesiyoruz. Hop.
13: Neticede eğitimli bir inşaat demircisi.
18: Normalde ısırarak koparırım.
13: Ama bugün değil. Ve işte böyle başladı 4 euroluk yüzüğün profesyonel modifikasyonu.
18: Zaten açılmış. Olmadı, gidip profesyonelde daraltır ve lehimletir diye düşündüm. Yani eğer bir aksilik olursa. Nasıl? İstediğiniz gibi oldu mu? Tam oturdu mu?
19: Düzleştirseydiniz keşke. Acıtıyor bu.
18: Nasıl yani? Kenarları biraz törpüleriz.
13: İyi niyetli ama pek de profesyonel olmayan bir işçilik.
19: Yenisini de alabilirsiniz.
18: İyi mi? Güzel mi?
19: İdare eder.
18: Üstelik bedavaya.
19: Evet evet, teşekkür ederim.
18: Daha iyi mi? Sonra dedi ki,
19: dışarıda bir bisikletim de var, bakar mısınız acaba?
18: Belgeleri var mı?
19: Nasıl belge?
18: Bisikletin. Elektrikli değil mi?
19: Yok yok yok. Hayır, çok çok eski bir bisiklet bu.
18: Yıl 2024. Elektrikli sandım tabii.
19: Hayır hayır. İlginizi çeker belki demiştim.
13: Daniel'in kesinlikle ilgisini çekmiyor.
20: Aksel, yeterince antikamız var. Bunu tek halledersin değil mi?
18: Yok, sana ihtiyacım var. Bisiklet uzmanı sensin.
20: Uzman mı dedin?
13: Artık seyretmek yok. İki rehincinin karşısındaki şeyse geçen yüzyıldan kalma.
20: Gerçek bir antikaydı.
13: Ta ki Aksel sihirli kelimesini bulana kadar.
18: Bu kara orman kovboyları için.
19: Bakar mısınız, lastikte hava kalmamış.
20: Evet, kalmamış. Antika bile sayılmayacak kadar eskiydi. Lastiği de patlaktı.
18: Lastiğin patlak olması önemli değil, bir tur atarım. Hadi bakalım.
13: Hiç değilse tekeri dönüyor.
18: Zili de çalışıyor. Arka lambası var mı?
20: Var.
18: Offenburg'da güzel bir yemek kaça patlar?
19: Beni yemekle mi geçiştiriyorsun şimdi?
18: Böyle bir bisikletin olduğunu unutman için.
19: Bence havalı ama.
18: Tamam.
19: Yani
18: müşteriye olabildiğince nazikçe olmaz demeye çalıştım. Yani elimden geldiğince nazik olmaya çalıştım. Ne kadar istiyorsunuz buna?
19: Ne kadar verebilirsiniz siz?
18: Zili 3 euro eder.
19: Başka?
18: Arka ışık 2 euro. Reflektörler 2 euro. Toplam 7 euro. Evet.
20: Peki ciddi olalım. Jantlar paslı, lastik patlak. Alacak mısın?
18: Kara orman için fena değil. Eğlencesine. Sadece eğlenmek için.
19: 30 olsun o zaman.
20: Aksel, bu pek gerçekçi görünmüyor.
13: Neredeyse hurda bir bisiklet için 30 euro teklif edildi. Aksel için fazla ama pes etmek istemiyor.
18: Eğer 15 euro verirsem kilidi takıp reklam panomuzun yanına koyarım. Böylelikle boşluğu doldurur. Boş alanı doldurmuş oluruz.
20: Gelecek hafta hala orada kalmaz zaten.
19: 25 euro.
18: 17.
19: 25.
18: 17,5.
19: Hadi ama 25. 25 olur işte değil mi?
20: Gerçekten çığlık atmak istiyordum. Aksel, 25'i ver, 5'ini ben vereyim ve bitsin
18: tamam.
20: Artık olur mu?
18: Hadi içeri girelim o zaman. Bisikleti şöyle koyayım. Tam bu noktaya.
13: Ve neyse ki kilit çalışıyor.
20: Şimdi bir tuhaf eşyamız daha oldu.
18: 5 euro.
21: Sigortam netten alınır.
1: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, Sigortam.net.
21: Ama ne otel?
22: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
22: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
21: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
21: Trivago'ya bakmamış.
22: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Budur. Gelmiş geçmişe yıkız şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı, ilk yudumda sen de söyle. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden, özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
16: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
15: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
17: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
15: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
16: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
15: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
17: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
15: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok evet. Çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
19: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
18: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stephanie çifti.
19: Evet.
18: Gerçekten iyi insanlar.
19: Başta Terry diye biri vardı.
18: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
20: İki elin sesi var.
21: Memnun oldum Juan.
18: Ben de memnun oldum.
19: Ben de memnun oldum Freddy.
14: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
21: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
14: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
21: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
19: Yani bütün istediğin bu mu?
21: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
19: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
21: Kesinlikle.
19: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle evet. Uğraşıyordu.
18: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
19: Evet, kanıyordu.
18: Evet.
21: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
19: Nasıl gidiyor Terry?
21: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
19: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
18: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
19: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. E biz de kuruttuk.
18: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
19: Hem de bedava işi güneş yaptı.
14: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
1: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
19: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
18: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
19: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
2: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
18: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
19: Sen konuşana kadar tabii.
18: Kesinlikle öyle.
19: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

0: Şimdi saç konusuna gelince ben biraz...
1: Tekel mi?
0: Hayır, tekel değil. Senin ve benim saçta tekelimiz var, evet. Değil mi? Ancak ben hep birazcık utangaç hissederim.
1: Evet.
0: Biraz hani şöyle kibirli gibi. Ama sana şunu göstermek istedim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani
2: çok
1: biliyor
2: kilo
1: musun?
2: Kaybetti değil mi?
1: Evet, ben birini gördüm ve bir an için
0: evet,
1: toz
0: sandım. Güzel bir saç kesiminden sonra işte böyle genç ve canlı
1: evet.
0: görünüyor. Evet, şahsen ben de öyle göründüğümü düşünüyorum.
3: Aradaki tek fark bin tıraş olduğu zaman
0: ne?
3: Görüntü olarak kilo veriyor.
0: Doğru.
3: Ama sen vermiyorsun.
0: Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
1: Bu kesinlikle...
0: inanılmaz. En ilgi çekici, daha önce bunlardan birini hiç görmedim. En heyecan verici...
1: Ho ho ho, bu yaramaz bir araba.
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
1: Bu tam sana göre.
0: Aa, sevdim bunu. Bunları satın alacağız, tamir edeceğiz.
1: Oh! Aa!
0: Ve güzel bir kârla da satacağız. Güzel, küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Gloucestershire Road'a gitmek için arabamızdayız ve bu sefer ben şikayet ediyorum. Bak, sana söylüyorum, bu arabadan kurtulacağım. Rahat değil, değil mi? Gerçekten.
1: Bu güzel bir, güzel bir sürüş. Hayır, bu evet, heyecan ya. Verici. Bu
0: tamam.
1: Çok canlı.
0: Bak, bu bir Jeep. Onları
1: evet.
0: seviyoruz çünkü çok kötüler. Madem bundan bahsetmişken kiminle
1: evet,
0: görüşüyoruz?
1: Evet, Dave'le görüşeceğiz. Aa, şimdi Dave...
0: Pekala.
1: Evet.
0: Ondan
1: şimdi
0: bahsetmiştin.
1: Şimdi Dave'in elinde
0: evet.
1: birçok farklı malzeme var. Yani epeyce geniş bir motorlu araç seçeneğine sahip.
0: Karo dükkanı olan adam mı bu?
1: Evet, doğru. Ayrıca emaye tabelalara da tutkusu var.
0: Öyle mi?
1: Ha, evet öyle. Küçük süs eşyaları, diğer aksesuarları da.
0: Daha rahat bir araba mı, bir iki emaye tabela mı, yoksa iki metrekare seramik kara mı getireceğiz? Kim bilir? Ama Devins Road'daki evine işte geliyoruz. Bana neden bu arabalarla, yani lüks araçlarla ilgilenmeye başladığını söyler misin?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
4: Sanırım sadece biraz gösteriş yapmak gibi değil mi?
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben de böyle olmak isterdim.
1: Gördün mü? Bu da ferahlatıcı. Evet. Sadece
0: evet.
1: bunlara binip gösteriş yapmak
0: evet,
1: istiyorum
0: harika.
1: Diyen...
0: Evet harika. Bunun için orada.
1: Evet. Evet şahane şey.
0: Nasıl ilgilenmeye başladın bunlarla?
4: 2004 yılında ilk arabamı satın aldım ve arabalarımı her zaman sevmişimdi.
0: Öyle mi?
4: Yani böyleydi. Ondan sonra devam
0: ya. Ancak de burada başka
4: evet.
0: araçlar da var
1: evet.
0: mı?
1: Evet.
0: Evet. Umarım fiyat aralığımızda
4: evet,
0: daha fazla arasında. Şey olur.
1: Tabela, benzin pompası veya bunun gibi başka şeylerin var mı
4: evet,
1: peki?
4: Evet, bazı tabelalar ve benzin pompaları
1: ah,
4: var içeride.
1: Harika.
4: İçeri girip onlara bir göz atabiliriz.
1: Ancak asıl önemli soru şu, her şey satılık
4: çoğu eşya satılık.
1: Çoğu
0: aman tamam. Öyle mi?
1: Ha, pekala, tamam.
0: Tamam Dave, etrafa bir
1: tamam,
0: bakalım.
1: Tamam, harika.
0: Sonra senden bize katılmanı isteyeceğiz. Sadece bilgiye ihtiyacımız
4: sorun
0: olursa
4: değil.
0: Diye.
4: Sorun değil.
0: İlave,
4: evet.
0: sonunda umarım
4: evet.
0: ki pazarlık yapabiliriz.
4: Bazı teklifler sunar.
0: Harika.
1: Evet, tamam.
0: Kesinlikle Dave, çok teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz.
0: Pekala, yani şuradaki ucuz koltuklara
1: yani
0: geçeceğiz.
1: Gerçekten buraya bakmak
4: tamam.
1: istemiyor musun?
0: Hadi. Evet, pekala.
1: Hadi,
0: evet,
1: şunlara
0: tamam.
1: baksana.
0: Yürü o halde.
1: Pekala. Evet.
0: Birazdan
1: tamam.
0: görüşürüz Dave.
4: Tamam.
0: Bu kulübede hiçbir şey üzerinde pazarlık yapacağımızı sanmıyorum ama bakmamız gerekiyor. Kendisinin 6.7 litrelik bir arabası var. Bunlardan birinin içinde görebiliyorum kendimi.
1: Görebildiğine iddiaya girerim. Maalesef çok üzgünüm ama bu gerçekleşmeyecek.
0: Üstü açılır bir araba. Bu eski 0405 plakalıları çok ucuza
1: evet.
0: alabilirsin.
1: Çok uygun fiyat.
0: Evet.
1: Ama gerçekten iyi bakılmış olanı almalısın.
0: Yine de çok hoş, çok güzel.
1: Evet, çok hoş.
0: John Lennon'u gururlandıracak eski bir araba. Yani buradakilerin içinden benim olmasını istediğim birini seçmem gerekirse işte o araba budur.
1: Sana katılıyorum, bence de öyle. Ama bunu şal desenle sarılmış isterdim. Ben bir Beatles hayranıyım.
0: Bunların hiçbiri gerçekten uygun fiyatlı değil ama arkada belki uygun fiyatlı bir şey vardır.
1: Şimdi bu araba MK2 serisinin en küçük motoruna sahip araba.
0: Bu müfettiş Morse'un en sevdiği arabaydı. Ancak nedenini anlamak için dedektif olmaya gerek yoktu. Reklamlarda belirtildiği gibi hızlı, rahat ve kullanması zevkliydi. Zarafet, genişlik ve hız sunuyordu.
1: Bunlar MK2'lerin en uygun fiyatlı olanlarıdır. Çünkü içinde deri olmayan ambler adını verdikleri bir iç döşeme bulunuyor. Ucuz bir şey, evet, ve ön tarafta spotları yok. Sadece spotları takip eden birkaç ızgara var. İşte
0: ama
1: bunlar.
0: Bak, dev kaliteye ve ayrıntıya önem veren bir adam. Bu kusursuz evet. Bir şey.
1: Evet, sevdim bunu. Vay biliyor canım. Musun? Bundan hoşlandım. Bu çok güzel bir araba.
0: O nadir bulunan ucuz koltukları bulmak için dışarıya çıktık. Pekala, şimdi işler burada ilginçleşiyor değil mi? Ne dersin?
1: Evet, bu bizim sokağımız.
0: İşte bu kadar abi.
1: Bizim sokağımızın sonundaki ara sokak.
0: İlk hedefimiz biraz daha az el değmemiş bir araba.
1: Biliyor musun, şimdi bu bence biraz daha popüler. Bu araba, araba fiyatlarının epey düşük olduğu bir dönemde.
0: Tamam, şu anda bana bir fikir verdin. Şimdi nedir o rengin aslında o kadar da harika olmadığını söyle bana. Fiyatı uygun olursa bunu alsak ne olur?
1: Gerçekten boyamayı mı, sprey boyayla boyamayı
0: evet.
1: mı düşünüyorsun? Gerçekten mi? Şimdi sen düşünüyor musun yani?
0: Yani mat siyaha boyarız. Evet, sonra da tabelacı Pete'i çağırıp arabanın yan tarafına sallan yuvarlan yazdırırız. Sadece bir fikirdi. İçimden bir ses fazın tam ikna olmadığını söylüyor ama bir sonraki kapıda canlanıyor.
1: Oo, hadi bir bakalım ne dersin?
0: Şeyi döndüğümüzde daha da iyileşiyor. Evet.
1: Şimdi burada 50'lerin sonundan bir araba var.
0: Tamam.
1: Bu aslında Adenauer. Belki de 50'lerin ortası. Sanırım Adenauer ya da benzeri bir şey. O zamanlar
0: ne?
1: Adenauer İngilizce'deki bir saat eklemek gibi değil. Daha çok saatlerin değiştirildiği zamanlardaki gibi.
0: Batı Almanya'nın ilk başbakanı Konrad Adenauer'un adını taşıyan Adenauer serisi hem devasa başkanlık limuzinlerini hem de daha sportif iki kişilik arabaları içeriyordu.
1: Bunlar genellikle insanları ezmeyi seven ve aslında onlara karşı pek de nazik olmayan zengin ve kibirli despotların çok sevdiği büyük ve uzun limuzinler. Bunlar harika arabalar.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu kısa tekerlekli bir model. Bu hoş
0: tamam,
1: insanlar
0: güzel,
1: için.
0: Tamam.
1: Senin gibi yani. Evet. İşte oldu. Duman yeterli mi?
0: Evet evet, yeterli. Bu gerçekten hoş.
1: Doğru,
0: hoş bir
1: bu arabanın
0: araba.
1: Resmi adı A60 sanırım.
0: Doğru.
1: Ancak bu bir pick-up. Muhtemelen 1960'ların sonundan bu. Orasında burasında biraz işçilik var ama fena değil. Yani sorun yok gibi.
0: İçini sevdim.
1: Evet, içi güzel. Aynı zamanda kol desteği değişimi de söz konusu. Dolayısıyla şoförün yanı sıra iki çalışma evet. arkadaşını da oraya sığdırabilirsin.
0: Tamam.
1: Bence geniş bir araba.
0: Evet.
1: Ancak diğer şey de şu. Bak, orada arkadaki kasanın uzunluğunu görüyor musun?
0: Evet.
1: Bunun büyüklüğü neye uygun?
0: Tabut mu?
1: Ben motosiklet diye düşündüm.
0: Senin
1: gibi
0: evet.
1: insanlar için bu ideal bir klasik pick-up'tır.
0: Pekala.
1: Öyle değil mi?
0: Hadi.
1: Bu bir ihtimal, öyle değil mi?
0: Bu bir ihtimal.
1: Şimdi nereye gitmek istersin? İçeri
0: dönelim,
1: girmek
0: dönelim.
1: Yoksa
0: sağa dönelim. Çıkmak. Ne dersin? Ne olacağını görelim.
1: Tamam, öyle yapalım.
0: Dave'in atölyesinin içi çok daha şaşırtıcı.
4: Hold on.
1: Bekle bak. Sadece o yöne bak. Hayır hayır hayır hayır. Bu yöne. Gördün mü? Tıpkı aynaya bakmak gibi.
0: Ne harika, bakar mısın? Faz, şuna bak.
1: Evet, oradayım ben. Hey. Kesinlikle oradayım. İçecek.
0: Hayır hayır, içecek
1: ne?
0: Değil. Helikoptere bak.
1: Evet.
0: Böyle giderse kimin çok seveceğini söyleyeyim mi? Jelly Bean.
1: Çok doğru. Harika.
0: Bak bak bak bak bak.
1: Vay
0: canına. Tenekelere bak.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Ben de. Dave'in karo dükkanı bu.
1: Evet.
0: Ancak kesinlikle her şeyle süslenmiş. Dave.
4: Yaşlanıyorum. Eskisi
0: hayır,
4: kadar
0: hayır,
4: hızlı
0: hayır.
4: hareket
0: sakin
4: edemiyorum.
0: Sakin ol, sakin ol. Rahat ol dostum. Oturmana ya da başka bir şeye gerek yok. Bu 10 litrelik tenekelerin hepsini toplaman ne kadar sürdü?
4: Muhtemelen son 20 yıldan fazla.
0: Ciddi misin?
4: Evet, evet.
0: Ay canına.
1: Harikalar.
0: Tabelalar da öyle.
1: Peki insanlar buraya karo almak için geliyor ve buradaki her şeyi görünce şaşırmıyor mu?
4: Evet, bazı insanlar sadece koleksiyonlara, çeşitli eşyalara evet. ve arabalara bakmak için geliyor.
1: Nereye bakarsan bak, odaklanacak bir şey mutlaka var.
0: Evet, biraz daha dolaşalım Dave. Çok
1: evet.
0: teşekkürler.
1: Harika.
0: Hadi Faz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dave'in bir sonraki deposu hem arabaları hem de küçük süs eşyalarını bir arada sunuyor. Eski benzin tabelaları.
1: ROP.
0: Evet ve Rus.
1: Evet.
0: Petrol ürünleri, gizemli nesneler. Ancak bildiğim bir şey var ki onu hiç görmedim. Dikkatini çekmeyi sağlayacak bir şey.
1: Oh! Aa, harika öyle değil mi?
0: Aa, dostum bayıldım
1: kapı
0: buna.
1: Kapı senin olduğunu hayal etsene.
0: Ya da alarmın.
1: Biraz sıkılabilirsin.
0: Aa, bundan evet, sıkabilirsin. Evet. Nadir bir giysi taşıyıcısı da dahil olmak üzere birkaç klasik İngiliz arabası.
1: Bunlar kuru temizlemeciler ya da terzilik şirketleri tarafından kullanılıyor.
0: Terziler ve
1: evet,
0: benzerleri.
1: Evet, terziler ve benzeri işler.
0: Sonsuza kadar burada kalabiliriz ama bunalmadan önce durumu değerlendirmeliyiz. Pekala. Aa, şimdi şu lüks araba.
1: Hangisi?
0: Beyaz olan.
1: 1980'lerden
0: olan. Tamam.
1: Evet.
0: Başka ne var? Şu pick-up var mı?
1: Evet, o güzel.
0: Çok güzel.
1: Çünkü bu tür pick-up'ların satışı çok kolay diye düşünüyorum Henry.
0: Bütün benzin bidonlarını evet, satın almak istiyorum ama belli ki bunları toplamak
1: doğru,
0: 20
1: yani
0: yıl sürmüş.
1: Doğru, yani bu onun için bir sergileme özelliği. Sanırım birkaç şeyimiz var. Eğer sen
0: evet, evet,
1: eğer sadece
0: eşyaları,
1: toparlarsan,
0: evet,
1: onları
0: küçük
1: toparlarsan
0: küçük süs eşyaları
1: evet,
0: ve bir araba mı?
1: Evet, hadi.
0: Hadi görmeye gidelim.
1: Birkaç soru soralım.
0: Evet, hadi.
1: Tamam, soralım.
0: Evet. Hey, bak arabalara başlamadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Şu tabela için teklifte bulunabilir miyim?
4: Bulunabilirsin aslında, evet.
0: Bunun için 100 sterline ne dersin?
4: Makul görünüyor. Anlaştık.
0: Şunlar ha, parça temizleme makineleri mi yoksa başka
4: gerçekten
0: bir şey mi?
4: Gerçekten emin değilim. Eski onlar.
0: Evet, anlıyorum.
1: Peki çifti ne kadar?
4: Çifti mi? 60 sterlin olur.
1: Evet.
4: Evet.
0: Mekanik korna var.
4: Evet.
0: Faz klakson diyor.
4: Mekanik klakson korna.
1: Evet.
0: Evet. Evet. Ne istiyorsun onun
4: sen
0: için?
4: Sen bir teklif yap o zaman.
0: Ha, 40 sterlin.
1: Evet, sanırım makul.
0: Pekala bak, bunu toplama katacağız. Dur tamam, bir dakika. 40, 60, 200'deyiz
4: evet,
0: şu anda.
4: İyi bir
0: tamam,
4: rakam,
0: o zaman mi? Şimdi arabalardan konuşalım. Devam
1: tamam,
0: et.
1: Tamam yani beyaz 240.
0: Ha, evet, evet elbette.
4: Tamam.
0: O müsait mi?
4: Müsait. 10.000 sterlin ne olur?
1: Tamam.
0: Aslında evet, fazlasıyla düzgün, tertemiz evet, durumda.
1: Gerçekten.
0: Çok güzel
4: evet,
0: bir
4: doğru
0: şey. Evet.
1: Panelvan hakkında bir soru sorabilir miyim sana?
4: Giysi minibüsü evet,
1: evet. Çok güzel eski evet, bir araç. Bizim için biraz fazla olabilir ama satılık mı acaba?
4: Onun için 5.000 sterlin istemem gerek.
1: Tamam.
0: Tamam, belki tam olarak bayılmadım ama aynı zamanda oradaki beyaz arabadan da bahsedelim. Beyaz araba.
4: Beyaz araba,
0: bana
4: evet,
0: ondan sedan bahseder olarak misin? Evet.
4: Bu iyi bir araba. Güzel eski bir araba. Arka kısmı biraz alçalır. Ancak arabayı çalıştırdığımızda
0: tamam,
4: tekrar yukarı kalkar.
1: Tamam.
4: Ancak arkada bagajda köşelerde borular var. Bu da süspansiyonun
1: evet,
4: bir parçasıdır. Yağını
1: evet,
4: tahliye etmek için. Veya yeniden
1: tamam,
4: ayarlama gerekebilir.
1: Tamam.
4: Bu yapı
1: yani
4: bu
1: halde tamam mı? Şansı elde ediyorsun öyle değil mi yani? Ne dersin?
4: Arka kapı panellerinden biri sökülmüş durumda.
1: Doğru, bunu fark ettim.
4: Çünkü otomatik cam çalışmıyor.
1: Tamam.
4: Bununla uğraşıyorum. Bunun için yeni bir parçam var. Ön paneldeki ahşap parçaların hepsi burada. Sadece onları çıkardım ve geri takılmaya hazır hale getirmek için yeniden vernikledim. İşte bu kadar.
1: Evet.
4: Kelepir
0: pekala, yani yapılacak işler
4: evet,
0: var.
4: Evet.
0: Ne kadar?
4: Kelepir fiyat 5.000 sterlin.
0: Beyaz arabayı 4.000'e bırakır mısın acaba?
4: 4.500.
2: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
15: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
17: Sadece durula.
18: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
20: Bravo valla.
21: Sen de sadece durula.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
23: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
24: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
25: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
26: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
27: Bankam Sonbank kartım hadi.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
29: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
30: Bu ne böyle?
29: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
31: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Dev ve muhteşem koleksiyonuyla Strode'dayız.
1: Aa, bu harika, öyle değil mi?
0: Zaten bir sürü süs eşyası satın aldık ve şimdi bir arabaya teklif veriyoruz. Beyaz arabayı 4000'e bırakır mısın acaba?
2: 4500 olur mu?
1: Bence bu adil olan. Orta noktada buluştunuz sonuçta.
0: Evet, yani toplamda böyle yaparsak sana 4700 borcum oluyor.
2: Bu doğru Henry, evet.
0: Hadi o halde.
2: Hepsi
0: bak
2: orada. Pekala, anlaştık o zaman.
1: Evet, o arabayla çok güleceğiz.
0: Ertesi gün üsse geri döndüğümüzde yaptıklarımızı düşünmeye ya da kabul etmeye başladım. O depoda bence çok iyi iş çıkardık.
1: Harikaydı. Evet, gerçekten çok güzeldi. Orada bazı harika şeyler vardı.
0: Bazı harika şeyler var. Sadece evet, şunu söyleyebilir miyim Faz? Sen de bir sürpriz yaşayacaksın. Daha önce konuştuğumuz bir şey var.
1: Evet.
0: Sen satın alamayacağımızı sanıyordun. Kendimi tutamadım. Gidip onu aldım.
1: Merak ettim.
0: Evet. Edebilirsin. Devam et.
3: Hadi, hadi Al. Ya işte başlıyorum.
4: Bu biraz düzgün değil
0: hadi
4: mi?
0: Hadi o halde, hadi. Şuna
3: bu harika,
0: bak.
3: Sevdim bunu.
4: Şuna bak. Çok uzun. Ne kadar uzun bu?
0: Evet, yani aynı zamanda çok öyle da ya, beyaz değil mi?
3: Gerçekten.
0: Sahile vurmuş bir balina gibi. Yani bak, sanırım kapı panelini takacağız ve çalıştıracağız. Güzel, evet. Her şeyin yolunda olduğundan emin olalım. Bir test sürüşüne çıkalım, sonra süslemeleri düşünürüz. Süslemelerden bahsetmişken tabelamız hızlı bir temizliğe ihtiyaç duyuyor. Sonra bir planım var.
3: Bu sefer bayağı abartmış görünüyorsun. Çünkü bu çok büyük.
0: Evet öyle.
3: Araba çok büyük.
0: Ucuz olduğu için yıkayacağız ama sanırım onu şu duvara koymak istiyorum.
1: Evet,
0: sanırım makul. Mavi ile iyi gidecek.
3: Evet, evet.
0: Zarar etmemizi aldırmıyorsan aslında zarar etmiyoruz. Sadece yatırım yapıyoruz ama duvarın üstünde.
3: Evet.
1: Evet, bence öyle güzel. Bence bu harika
0: tamam,
1: görünüyor.
0: Tamam, harika. Yani bu Rus petrolü ürünleri evet, hepimizin bildiği evet gibi ucuz Rus yakıtı. Tamam. Eskiden ucuz Rus yakıtı ile İngiltere pazarına girmeye çalışıyorlardı. Orada hiçbir şey değişmedi.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hey, doğru. Ucuz olduğu için yıkayacağız ama sanırım onu şu duvara koymak istiyorum.
1: Evet,
0: sanırım
1: makul.
0: Mavi ile iyi gidecek.
3: Evet, evet.
0: Zarar etmemizi aldırmıyorsan aslında zarar etmiyoruz. Sadece yatırım yapıyoruz ama duvarın üstünde.
3: Evet.
1: Evet, bence
0: öyle
1: güzel. Bence bu harika
0: tamam,
1: görünüyor.
0: Tamam, harika. Yani bu Rus petrolü ürünleri evet, hepimizin bildiği evet gibi ucuz Rus yakıtı. Tamam.

0: ki bu çok gürültülü. Klakson zaten iyi durumda. Gizemli yağ dağıtıcılarımız ve parça yıkama makinelerimiz sadece temizliğe ihtiyaç duyuyor.
1: Bak bu işe yarıyor. Hareket ediyorlar. O zaman belki bunları söküp içlerini temizleyebiliriz ve kim bilir belki tekrar çalıştırabiliriz. Ne dersiniz?
2: Bence parça temizleme makinesine ihtiyacımız var.
0: Güzel bir nokta, iyi söyledin. Tamam bak şimdi bunlarla işimiz çok zor değil mi? Ancak bence oldukça iyi bir ganimet elde ettik. Ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, bence harika.
3: Güzel.
2: Gerçekten özellikle de araba.
0: Evet pekala. Çok... Yani arabayla mı başlayalım?
2: Kullanacak mısın?
0: Evet.
2: Çok şüpheli görüneceksin ama.
0: Biliyorum yani ben...
2: Gördüğüm en şüpheli
0: şahıs... Beni heyecanlandıran şey de aslında bu.
3: Bu arabanın yaptığı...
1: Derler ki araba kişiyi seçer. Öyle değil mi?
0: Aa sevdim bunu. Sağa bakmak istiyorum. Her neyse yola çıkma zamanı. Bu model arabanın en başarılı modellerinden biriydi ve 20 yıl boyunca üretimde kaldı. Kendiliğinden seviye ayarlamalı süspansiyonla donatılmıştı. Ancak Dave'in bize uyardığı gibi bunu kontrol eden pnömatik küreler aşınmış olabilir. Çekiciymiş. Hadi halledelim şunu. Endişeleniyor musunuz? Ah canım bak. Şanslıysak pist etrafında kısa bir tur her şeyi gevşetecektir.
1: Biliyor musun? Oldukça sarsıntısız evet, evet, öyle değil mi? Gerçekten söylüyorsun.
0: Değil. Evet. Ancak öyle olmasa bile test sürüşümüz çok eğlenceli. Bence olağanüstü rahat. Oho!
1: Dikkat et! Oh! Hey! Neler
0: yapıyorsun? Mi? Tamam. Bence bu kadar
1: tamam,
0: yeterli.
1: Dikkat et.
0: Tarlayı ikiye böldük.
1: Tamam.
0: Sahadaki testimizin süspansiyonu gevşetip gevşetmediği konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Tamam.
1: Tamam ne düşünüyorsun Bean?
2: Alan dışarı çık.
0: Sanırım...
2: Bence hiç sorun yoktu.
0: Biraz saha çalışması yaptım. Bilirsin Bean, hoşuna gitti mi bu?
1: Şuna bak ne karmaşa ama.
0: Biliyorum canım eşime söylemeyin.
1: Neyse ki yukarıdan göremiyorsunuz.
0: Ya tamam yani bak şimdi tamir oldu mu olmadı mı?
1: Hareket ediyor.
0: Ancak sorun olmayacak. Giydikçe biraz
1: olabilir,
0: yukarı çıkacak.
1: Olabilir. Bence küreler de hala evet. Bir sorun olabilir. Evet biraz sanırım çürümüş. Böyle.
0: Tamam yani onları kontrol
1: evet,
0: edebilir
1: çürümüş.
0: Miyiz?
1: Membranı
0: yarın
1: çürümüş.
0: Çay içer içmez gidip onları kontrol edelim.
1: Evet arabayı kaldırmamız ve süspansiyon sistemindeki basıncı da tahliye etmemiz gerekiyor.
3: 3000 PSI.
1: Evet evet orada çok
0: aa,
1: basınç
0: bu
1: var.
0: Bu çok iş ahbap.
1: Kolunu kesecek.
0: Üzgünüm
1: evet.
0: Dostum ben üstüme düşeni
3: elini
0: yaptım.
3: Elini kesecek.
2: Tamam evet. İşte başlıyoruz.
0: Ertesi gün özel bir süspansiyon mühendisini beklerken Faz ve Skid arka kapı üzerinde çalışıyor.
2: Bir şey söyleyeyim mi Faz?
1: Evet.
2: Daha önce böyle bir arabanın direksiyonuna geçmemiştim.
1: Tamam nasıl?
2: Yolcu koltuğunda evet. Oturmuştum hep. Ancak hiç direksiyona oturmadım. Daha önce hiç kimse buna izin vermedi.
1: Evet nasıl hissediyorsun?
2: Rallara layık.
1: Çalıştırmak ister misin? Denemek
2: evet,
1: ister
2: evet.
1: Misin?
2: Vites farkta. Evet.
1: Sen iyi bir şoför olacaksın. Beni her yere götürebilirsin.
2: Aa.
0: Evet. İyi haber şu ki elektrikli camların hepsi çalışıyor.
2: Evet
0: gibi.
2: Evet aşağı aşağıdır.
1: Tamam yukarı da yukarıdır.
0: Kötü haberse arka kapıyı yeniden monte etmek başlı başına bir zorluk.
2: Bu araba kaç yaşında?
1: Sanırım 1984 veya 85 model. Yani sanırım tam olarak Ocak 1985. Dolayısıyla şu anda bu konuşmayı yaparken 41 yaşında. Evet.
2: Tamam.
1: Evet bunu takalım.
2: Tamam.
1: Şimdi de... Önce bunun girmesi gerekiyor.
2: Hayır hayır bunun arkasında bir sorun
1: doğru,
2: var.
1: Doğru evet evet öyle evet.
2: Evet.
0: Tüm bu arabalarda olduğu gibi kaplama konusunda hiçbir masraftan kaçınılmamış. Kapı döşemesi ceviz ağacı kökünden ve hatta düğmeler bile krom kaplama.
2: O lastik banda bir şey olursa 50 sterline mal olacağına bahsedelim.
0: Taba rengi deri kapı paneli birbirine geçen iki panelden oluşuyor.
2: Evet bu yukarı, yukarı ve aşağı gidiyor. İleri
1: gitmiş. Aa işte yukarı ve aşağı. Ha, pekala dur bir dakika bekle.
0: Hatta yastıklı kolçak bile kendi iç ışığına sahip iki bölmeli bir parçadır.
1: Tamam işte bu kadar.
0: Yapılması gereken tek şey her şeyin hala çalıştığını kontrol etmek.
2: Bugün şoför benim. Yani efendim eğer arabanıza binmek isterseniz buyurun.
1: Pekala teşekkür ederim Wilson. Gidelim hadi.
2: Tamam, pencerenizi açın, düğmenizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

0: Evet, çalışıyor.
1: Şahane, bu harika.
0: Evet, işte gidiyoruz. Hepsi çalışıyor, faz ve panel takılı.
1: Evet, tamam. Sadece kapı kilidini çalıştırmayı deniyorum. Evet, yukarı. Evet. Evet, harika.
0: Bu sağlıklı bir tık sesi.
1: Mükemmel.
0: Evet.
1: Bu sağlıklı bir tık sesi. Yani bence içindeki her şeyin çalıştığını gösteriyor. Bu muhteşem.
0: Kusursuz.
2: Yani iyi bir başlangıç. Ama süs eşyalarımızı arabanın standardına getirmek için hala yapacak çok iş var. Süspansiyon konusuna gelince, padoku gezmek biraz eğlenceliydi ama arabayı gerçek bir yolculuğa uygun hale getirmek çok daha fazla çalışma gerektirecek.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Sana yakışanı tak. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Dün arabamızla büyük bir gün geçirdik. Sonrasında süspansiyon sistemini halletmemiz gerekiyor. Ancak bugünkü listenin ilk sırasında süs eşyalarının temizliği var. Üzerimde tulum var. İlla da iş yapacağım anlamına gelmez tabii ki bu. Ancak aynı zamanda bir kova sevgi ve anlayış getirdim. İşte başlıyoruz. Yani bunu temizlememiz, şunu temizlememiz ve şunları temizlememiz gerekiyor. En çok yağ dağıtıcıları uğraştıracak. Bu yüzden geleneksel bir yaklaşımla onları mümkün olduğunca erteleyeceğiz. Faz helikopterle, ben ve Skitse tabelayla ilgileneceğiz. Önce sabun ve suyla, sonra da ev temizlik maddeleriyle. Çok fazla bir şey yapmıyor değil mi? Öyle mi? Aa evet, yapıyor, temizliyor. Yapıyor, beyazlatıyor. Temizliyor. 1930'larda bu tabela Rus petrol ürünleri İngiliz pazarının neredeyse %10'unu kontrol ediyordu. Bugünse çoktan unutuldu ancak bu tür geçici izler epeyce değerli. Bunu duvara asınca harika görünecek değil mi?
16: Ben satılacağını sanıyordum. Duvarda göreceğim.
15: Hayır. Onu burada bir duvarda istiyorum.
16: Tamam.
15: Sadece 100 sterlin.
17: Biliyor musun? Bence çok iyi bir fiyat.
15: Orada eğleniyor musun Faz?
17: Evet. Bunlar büyük olanlardan daha rahat hissettiriyor.
15: Burada kırılacak pleksiglas yok.
17: Hayır, yapabilirim. Çok daha az hasar verebilirim.
15: Helikopterimiz gibi atraksiyonların değerini belirlemek imkansız ancak fönle yıkadıktan sonra fiyatı fırlayacak.
16: Pekala, açılın bakalım.
15: Müsaade eder misin? Şunu kurutmaya çalışıyorum. Hayır.
16: İşim bitti.
15: Daha bitmedi. Bu tabeladaki mükemmel çalışmadan sonra skid de yağ dağıtıcısına geçiyor. Harika gidiyor skid, aferin.
16: Bence bu yeter. Sizce?
15: Hayır hayır, sen devam et.
16: Ne dersin?
15: Evet. Birazcık yağ bile bu tür eski metal eşyalarda büyük bir etki yaratır.
16: Bir buharlı lokomotifin isim levhalarından
15: birine benziyor. Çok güzel
16: görünüyor
15: dostum. Tanrım, bu harika, şuna bak. Hepsi yıllardır gizli kalmış.
16: Bu 10 sterlin.
15: Değil mi? Ne diyorsun Faz?
17: Ha, şimdi konuşmaya başladı.
15: Evet.
17: Harika bir şekilde ortaya çıktı.
16: Çok güzeller
17: değil mi? Evet.
15: Tanrım, bu gerçekten harika.
17: Yani bence bu tepsileri çıkarıp iyice temizlersek, evet, belki onları tekrar çalışır hale getirebiliriz Henry. Ne dersin?
16: Bunlardan birini boşaltacağım ve göreceğiz.
15: Tamam.
16: Paspasın üstünde ne?
15: Paspasın üstüne
16: evet,
15: getir.
16: Sanırım
15: evet,
16: sadece
15: harika.
16: Biraz motor yağı çözücüsü kullanıp üst kısımlarını basınçlı suyla yıkamam.
15: Evet, evet, tamam.
16: Böylece bence üzerindeki pisliği temizleyeceğiz.
15: Evet, evet. Skid pompa kollarına cila yaparken faz yağ deposunun karanlık derinliklerine dalıyor. Hoş değil. Bu bir koku hikayesi.
17: Evet.
15: Adam bunu temizleyebilir. Çünkü kendimi tuhaf hissediyorum. Sanırım yatağa gitmem
17: sonra
15: gerekiyor.
17: Sonra Guy gelip kaldığımız yerden devam edebilir. Ne dersin?
15: Mükemmel. Gün fazın helikopter turu için ampulleri yeniden takmasıyla sona eriyor. Ne güzel bir gün geçirdik çocuklar.
17: Doğru.
15: Evet.
17: Bunu takmalı mıyım peki?
15: Devam et, akşam için bitir
17: tamam.
15: Bunu.
17: Evet. Evet.
15: Hazır mısın? Tamam mı?
17: Hazırım.
15: Bunu
17: güzel
15: kullanmak harika olacak.
17: Tamam, evet. Harika.
15: Oo.
17: Evet, işte gidiyoruz.
16: Daha gürültülü.
15: Daha gürültülü.
17: Ay evet, sesi arttırdım.
15: Daha gürültülü. Evet, bu bir gerçek. Ne diyor? Ne diyor?
17: Bilmiyorum. Anlamak için biraz çocuk olmak gerekiyor Henry.
13: Kalkışa hazır. Kalkışa hazır.
16: Kalkışa hazır.
15: Kalkışa hazır.
13: Kalkışa hazır.
15: Ertesi gün Jamie arabanın süspansiyonunu tamir etmek için burada. Nedir bu?
18: Yani ya, temel olarak bu bir hidrolik küre. İçinde azot var, içinde bir membran var. Temelde sana zıplama hissi veriyor. Buysa hava dolu ve araba bunun üzerinde yüzüyor. Beklentimiz burada küreler patladı. Dolayısıyla membran yırtıldı. İçeride hava yok, zıplama yok. Tamamen sert. Bunlarla devam edeceğiz. Güzel yüzecek.
16: Azot gazı mı? Çünkü sıcaklık
18: evet,
16: basınç değişiminden etkilenmez.
18: Ha, öyle mi? Ödevini yapmış, evet.
17: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam sadece yakışıklı değil.
15: O bile değil ahbap. Sana söyleyeyim, ona bir bak.
16: Çünkü lastikleri farklı sıcaklıklara maruz kaldığında basınç değişmez. Yani muhtemelen
15: bu, çok güzel,
16: bu yüzden
15: harika
16: onu da
15: bu
16: aynı türde bir şeyle kullanabilir.
17: Ha, doğru. Bunu bilmeliydin.
18: Sınıfta kaldı.
15: Bana paltomu getirin. Yani iyi şanslar. Ne?
17: Yardım ediyor.
15: Seni duyamıyorum. Ne diyorsun?
17: Gidiyor.
16: Evet, aslında doğru.
15: Garip ama bazen işitme duyumu kaybediyor.
17: Evet, işte gidiyor. Tamam. Yani Jamie, işlem nedir? Biraz araştırma yaptım. Arabayı kaldırdım ve süspansiyonu gevşettim. Evet.
18: Gevşettin.
17: Evet.
18: Sistemin içindeki basıncı tahliye edelim. Yoksa her şey yeşil şeylerle kaplanacak.
17: Bir sürü sıvı
18: alacağız. Yani sistemin
17: evet,
18: basıncını alacağız. Sadece orijinal olanlarla değiştireceğiz.
15: İlk önce faz hidrolik sıvısının bir kısmını tahliye etmek için arabanın altına giriyor.
16: Faz?
17: Evet.
16: Bir kap getirdim.
17: Tamam, çok teşekkür ederim.
15: Tehlike şu ki faz vanayı açtığında basınçlı sıvı fışkırabilir. Ama neyse ki o kadar dramatik değil.
17: Dışarıya sıvı damlıyor. Bu iyi bir şey.
15: Basınç tahliye edildikten sonra faz pnömatik kürelere geçiyor.
17: Elle mi sıkılmışlar yoksa çok mu sıkılmışlar?
18: Elle sıkılmış ama bu muhtemelen çok uzun zamandır orada. Bu yüzden
17: evet,
18: özel bir alet gerekecek.
15: Faz özel bir kayışlı anahtar yardımıyla eski küreyi gevşetiyor.
18: Aç onu.
17: Şimdi her yerime sıçrayacak mı?
18: Sıçramamalı. Ama sıçrayabilir de.
15: Tamircilerin koruyucu azizine dua ederek küreyi dikkatlice kaldırıyor.
17: İşte oldu. Burada bol miktarda sıvı görüyorum.
18: Membran yırtılmış. Küre hidrolik sıvıyla dolu.
17: Tamam.
18: Süspansiyonumuz kaya gibi sert.
17: Tamam.
15: Jamie yeni küreyi yerleştirmeye kalkışıyor. Alan o kadar küçük ki her şey elle hissedilerek yapılmalı. Ha, conta yerinden çıkmış mı?
18: Evet.
15: Görebiliyorum. Evet.
19: Ancak azıcık oyun oynadıktan sonra, yaramaz fok balığıyla biraz eğlendikten sonra içeri girdi.
15: Tamam, yani bu tamam.
18: Yani bunu elle sıktık.
15: Evet.
18: Yapmamız gereken buydu.
15: Pekala, tamam. Yani yine aynı, öyle değil mi?
19: İkinci küre biraz daha rahatsız edici çünkü alan daha da dar. Ancak 10 dakika sonra her iki küre de değiştirildi ve hala anlatacak bir hikayemiz var.
18: Teori de aşağıya akar.
15: Evet.
18: Bu zıplayacak.
15: İş bitti.
19: Faz sızdırma niperlerini sıkmak için tekrar arabanın altına giriyor, hidrolik sıvısını tamamlıyor ve ardından test ediyor.
15: Arkada biraz zıplayalım mı?
19: Evet.
15: Zıplıyor.
18: Ya da havada yüzüyor. Ha, işte
15: yüzüyor. Havada yüzüyor.
18: Yani
15: aslında azotun üstünde.
19: Yani onu serbest bırakmaya çalıştım. Sadece drift attım ama işe yaramadı.
15: Hayır. Yani bak, bu iş bitti. Harika.
19: Bu harika haber. Yani sadece 3 saat sürdü.
15: Yani gerçekten, evet, ama harika. Demek istediğim değdi. Öyle değil mi?
16: Bence bu kesin bir sonuç. Çünkü eğer bu işe yaramasaydı, duyduğuma göre başımız
19: belaya girer. Evet, olur. Hayır, tam olarak değil. Bu harika Jamie. Çok teşekkür ederim.
15: Evet, teşekkür ederiz Jamie.
19: Faza da teşekkür ederim.
15: Evet.
19: Gerçekten çok güzel.
16: Bakın, ben çok fazla
19: yapmadım. Ben yapmadım. Ama bilirsin, orada da bir değişiklik yok zaten. Sadece yağ dağıtıcılarını bitirmek kaldı. Kirli bir iş ama birinin bunu yapması gerekiyor. Oo, piti piti. Skit.
16: Herkes beni terk etti. Şunu söylemeliyim ki en iğrenç iş işte bu. Neden herkesin ortadan kaybolduğunu şimdi anlıyorum. Bunun içi o kadar da kötü değilmiş. Onu biraz kazıdım ve içini karıştırdım. Buysa kesinlikle iğrenç. O yüzden onları sadece basınçlı suyla yıkayacağım.
19: Geçmişte basınçlı suyla yıkama makinesini ne için kullanıp ne için kullanmamamız gerektiği konusunda tartıştık. Ancak çöp tenekesine bir ziyaret hariç, bu iş için ideal restorasyon aracı budur.
16: Bunlar tamamen süs eşyaları.
19: Tenekelerin hepsi halledildikten sonra Skid çok daha zevkli bir iş olan montaja başlıyor.
15: Hala tam olarak ne için kullandıklarını bilmiyoruz, öyle değil mi dostum?
16: Sanırım parafin ya da benzeri bir şey olabilirler.
15: 1970'lerin başlarında çocukken grevlerin olduğu dönemde.
16: 19. yüzyılın başında
15: değil. Hayır. Hayır, senin kadar yaşlı değilim ama 1970'lerin başlarında grevlerin olduğu dönemlerde biliyor musun?
16: Evet.
15: Fitilli eski gaz lambaları kullanıyorduk. Öyleyse bu belki de tam olarak odur. Bunlardan birini atölyene veya kömürlüğüne koy ve sadece gaz lambanı bununla doldur derim. İşte böyle.
19: Yağ dağıtıcılarını tekrar birleştirmek arabanın kapı paneli kadar karmaşık değil. Ancak 5 dakika sonra her şey bitiyor. Harika görünmüyorlar mı?
16: Bu şeyleri seviyorum Faz. Bence oldukça büyüleyici.
15: Yani evet, ne demek istediğini anlıyorum. Bunları daha önce hiç görmemişim gibi.
16: Doğru.
15: Ancak işte buradayız. 2 tane var ve evet, sadece pistonunu bırakacağım. Şunu biraz parlatıp tıkacımın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Evet, sonra aşağıya gidiyor. Yakalayıcıyı çevir işte. Böyle, gördün mü?
16: Görünüşleri harika. Sanki tam bir resim
15: gibi. Tamamen portatif.
16: Sonra şimdi açtığında her şey çok güzel ve gösterişli.
15: Evet.
16: Yani şuna bir bak. Bunun nesini
15: bu
16: beğenmeyelim
15: çok güzel, ki. Öyle değil mi? Atölyelerde de çok güzel görünecek.
19: Böylece süs eşyalarını, tabelayı ve yeni eğlence aracını hallettik. Müsaade eder misiniz? Yarın arabayla krallara layık bir geziye çıkacağız. Ama havada mı süzüleceğiz yoksa coşkunluğun ruhu ıstıraba mı dönüşecek?
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
21: Ne?
22: Kazancım net, sigortam net.
23: Bu otel harika.
24: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
23: Yüzden fazlasından.
25: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
25: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzet. lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
27: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
28: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
14: kartıma din. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir ay önce Srod'da bir karo dükkanının arkasında... Pekala, işler burada ilginçleşiyor. Lüks bir araba bulduk.
1: Şimdi bu bence biraz daha popüler.
0: Arabayı tamir ettik.
1: Zıplıyor.
2: Evet, ya da havada yüzüyor ha.
0: Döşemesini hallettik.
3: İleri gitmeli, işte
1: evet.
3: Oldu.
1: Harika.
0: Şimdi hızlı bir yıkama ve temizlikten sonra onu bir geziye çıkarmaya hazırız.
1: Evet, partiyi hissediyorum.
0: Ahbap, sen de tam rolüne uygun görünüyorsun.
1: Evet, harika görünüyorsun.
0: Umarım hurda tüccarı kostümümü beğenirsin. Ne düşünüyorsun?
1: Harika görünür. Ben bilekliğini de beğendim.
0: Kolye.
1: Kalın altın zincir.
0: Evet.
1: Tamam, biraz kilo da verdin.
0: O kadar da şişman değilim. Hayır, ama aynı zamanda arabamızda şık bir yere gidiyoruz. Muhteşem olacak. Şu ikisinin ne giyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Günaydın.
2: Peki bütün bunlar ne? Çok şık görünüyor.
1: Geçen hafta onu dinlemiyor muydun? O zaman onu...
3: Arabayı dışarı çıkarıyoruz. Şık giyinin dedi.
0: Evet. İşte şimdi bak, sana nereye gittiğimizi söyleyebilir miyim? Henry'yi görmeye gidiyoruz. Henry'nin tesadüfen küçük bir... Nasıl tanımlarız onu? Biliyorum, şatosu var.
3: Şahane.
2: Yani iyi fikir.
3: Şatoları severim. Bizden daha çok atılma ihtimaliniz
0: hayır,
3: var.
0: Hayır hayır, işte değil. Sana bir şey söyleyeyim mi Alan? Bir incir ağacına benziyor. Şöyle bak, sanırım arkaya oturmam gerekecek
3: arkada,
0: değil mi?
3: Benim çocuklar.
0: Evet, pekala. Yola koyuluyoruz. Yapacak çok
2: gitmek
0: işimiz var.
2: İstediğini hissedebiliyorsun.
0: Evet.
1: Evet, ben de hoşlandım.
0: Bu arabaların çok iyi bir ses yalıtımı var. Süspansiyon da onarıldığı için tam bir lüks tecrübe ediyoruz.
1: Artık çok güzel bir yolculuk değil mi? Önceden çok sarsıntılıydı.
2: Arkası evet, çok rahat.
1: Evet.
3: Evet.
0: Ahbap, ben tamamen katılıyorum. Arkadaşının adı neydi?
1: Jamie.
0: Arkadaşın Jamie bize büyük bir iyilik
1: evet,
0: yaptı.
1: Evet, bu harika. Yani bu küre işinin basit bir iş olması beni gerçekten memnun etti.
0: Aslında henüz faturayı almadım.
1: Küreler değil çok mi? Pahalı değil.
0: Ama epeyce pahalı olduğunu evet, düşünmüştüm.
1: Ucuz. Evet, öyle. Yani biliyor musun? Bilgece evet, bir tavsiye. Fiyata değer.
3: Şu şato ne kadar uzakta?
0: Çok uzak değil, yaklaşık 65 kilometre.
1: Çok uzak
3: değil. Bu çok uzak değilmiş. Hakikaten evet, uzun bir araba yolculuğuna çıkacağımızı sandım.
0: Pekala bak, geri dönerken hızımız saatte 130 kilometre olacak. Maksimum hız yaklaşık saatte 190 kilometre ama saatte 80 kilometre hızla seyir halindeyken en azından yolcular için adeta bir kuş tüyü yatak gibi. Tatlı bir rüyadan sonra fantezi şatomuza varıyoruz. Evet. Çok şık hissediyorum. Siz de öyle hissetmiyor musunuz? Merhaba. Merhaba. Cheltenham yakınındaki Sudley Kalesi, Dan Brackle Host ailesinin ailevi evi ve ekibe bir tur attırdıktan sonra buluşmak üzere ayarladığım süper şık arkadaşım Hen'in evi. Şimdi çok heveslenmenizi istemiyorum çünkü pasta için durmayacağız. Hayır, hayır, hayır.
2: Çok güzel
1: yani
2: pastalar.
1: Yani bak, biliyor musun? Tatlıları görebiliyorum.
0: Henry ile çay içeceğiz.
1: Onları görebiliyorum. Henry işte oradalar.
0: Şato, tarihi bahçeleri ve iç savaş sırasında neredeyse yok olan özgün kalenin tablo gibi kalıntılarıyla ünlü. Gözleriniz bayram etsin dostlarım. Bir bakın.
1: Öyle ama bu...
0: Çok güzel değil mi?
1: ...edilmeye hazır. Bakın açıkçası... Birkaç duvar eksik ama evet, her şey yeniden inşa edilebilir. Düşün, bizim tanıdığımız birinin biraz döşeme malzemesi vardı, karolar falan. Onları alabiliriz, ne dersin?
2: Bazı çatı malzemelerinde.
3: Sanırım sadece döşemeden biraz...
1: Hayır, evet, onları evet, döşememiz kesin gerekmiyor, başkası yapacak.
3: Bizim gibi insanlara evet, izin verirsen ne olur, onu gösteriyor.
0: Yok,
3: ortaya
0: bu doğru.
3: Çıkana kadar her şey iyiydi.
0: Evet, yuvarlak kafalılar ortaya çıkana kadar. Tamam, hadi o zaman. Sudley'nin en ünlü sakini, 8. Henry'nin 6 eşinden, kendisinden daha uzun yaşayan tek eşi Catherine Parr'dı.
1: Uzun süre fark edilmeden burada yattı.
0: Ciddi misin? Az önce şu kağıt parçasını mı okudun?
3: Evet.
0: Evet okudun değil mi? Devam et.
1: Yani evet. 18. yüzyıla kadar burada yattı. Şapeli ziyaret eden bazı kişiler...
0: Evet.
1: Sıvayı veya alçı paneli fark etti ve yerli çiftçiyi bunun altına kazmaya ikna etti. Ve üzerinde adı ve detayları yazılı olan kurşun bir tabut buldular.
0: Tanrı'ya şükür
1: evet,
0: yanımızdasın.
1: Söylentiye göre onu açtılar
0: Tanrı'ya
1: ve
0: dua
1: açtıklarında
0: ediyoruz.
1: Sadece kemikler veya benzeri şeyler bulmadılar. Tam da oradaydı. Cesedi mükemmel bir şekilde korunmuştu. Aynı şekilde duruyordu.
0: Vay korkunç.
3: Ayrıca diğer bir şey de genel olarak bakıldığında gerçekten eski vitray pencerelere bakarsanız onları bu renklere boyama becerisini kaybetmişler. Bu yüzden modern olanlar o kadar zengin değil.
0: Durun bir dakika. Bu pencereye bir yakınlık hissediyorum. Bak. SPQR. Evet. Az kar, hızlı geri dönüş. Bunu sevdim. Az kar, hızlı geri dönüşten bahsetmişken malikane sahibi ya da oğlu mal varlıklarının bir kısmından kurtulmakla ilgilenir mi diye merak ediyorum. Henry ile ve Mark'la tanışma zamanı.
4: Mütevazi evimize hoş geldiniz. İşte size bir fincan çay.
0: Harika. Şafir için çay ya, çok güzel. Cromwell'ın buraya gelip burayı havaya uçurduğunu söylerken haklı
4: yaptı. O aslında bir alameti farika bıraktı. Bakın arkanıza bakın. Bu mekanın bakım masrafları için ayrıldı. Ancak bu... evet ısıtma. Bu orijinal balo salonuydu. Bu saraydı. Burada ayakta durduğumuz yer aslında süvari kışlası.
0: Yani burada pek ziyaretçi yok değil mi? Çünkü burada
4: yani,
0: kimse yok.
4: Aslında burada çok fazla insan var ama burası özel.
1: Özel bir bölgedeyiz dedim. Özel. Sana söyledim bunu Henry biliyorsun.
4: İç içe geçmiş en özel alan.
0: Yani özel yazıyordu. Ben de arabayla giriverdim.
1: Bizi buradan kovuyorlar mı?
0: Hayır hayır.
4: Duruma uygun giyindik. Ayrıca ortama uyum sağlarız. Bir arabayla geldiniz. Yani hepsi uyuyor değil mi?
0: Aslında Mark eğer ilgileniyorsan bu senin olabilir diye düşünüyordum.
5: İlgileniyorum.
0: Tamam mı? Tamam bence de ikiniz çok şık görünürsünüz.
1: Bence öyle evet.
0: Zaten biraz araba meraklısı
4: öyleyim.
0: Gibisin.
4: İyi arabayı severim.
0: Sana bu arabanın muhteşem yanını anlatacağım. İlk olarak içinde kendimi lüks hissettiğim tek İngiliz arabası bu. İkinci olarak dikiz aynasına bakıyorum ve o konuşmuyor, uyuyor. Gerçekten uyuyor.
3: Ben sadece başımı salladığımı sanıyorum.
1: Bariz uyuyor. Bayağı, uyuyor.
0: Evet evet çok rahattın. Çünkü köpeğim gibi burnunu çekiyordun. Şimdi Hen, çay odan için çok güzel küçük bir ziyaretçi atraksiyonum var. 50 peni atınca ileri geri giden küçük bir helikopter, tamam mı? Çocuklar çok seviyor. Sana Ahbap, 250 sterlin.
1: Bence gerçek bir pazarlık. Bir haftada geri kazanacağını eminim.
0: Evet o kadar.
4: İkna oldum.
0: Harika.
4: İkna oldum.
0: Evet harika.
1: Şahane. Harika.
0: Sadece ceplerini dolduracaksın.
4: Eski usul bu.
0: Evet.
4: Sevdim bunu.
0: Evet.
4: Evet.
0: Şöyle gidiyor.
4: Evet.
0: Evet. Yalnızca şimdi satın aldın. Yalnızca bu boydaki çocuklar
4: evet,
0: binebilir.
4: Evet, bu çok iyi.
1: Üst dışına bir ampul gerekiyor.
4: Tamam. Bunu halledebiliriz. Belki bunu nostaljik bir parça olarak
0: i̇yi
4: müzeye peki. Koyabiliriz.
0: Evet, nostalji müzesi. Harika. Şimdi anlaştık. Çok güzel. Arabayı satın alabilir. Mutlu günler. Henry fikrini değiştirirse diye ertesi gün klasik araba bayimiz Lord Roy'u arabayı görmeye davet ediyoruz.
3: Çok düzgün değil mi?
1: Evet, içi çok güzel.
6: Sinir etti bu beni.
0: Ne düşünüyorsun dostum?
6: Pekala, evet. Bunun tek bir yolu var, tek bir yönü var değil mi? Düğün arabası olacak değil mi?
1: Yani olabilir. İndirimli bir düğün. Düğün yapıyor musun? Çünkü bu olabilir.
6: Yapıyordum.
0: Roy'un arabası. Roy, düğün sana arabası. Söylemeliyim Ahbap. Bence Roy bunun içinde çok yakışıklı
3: öyle,
0: görünür.
3: Öyle. Bence cidden ona uyar.
1: Evet harika olur.
0: Peki ne kadar edeceğini düşünüyorsun?
6: En az 7000. 7500. Memnuniyetle.
0: Hadi ama.
1: Bu çok iyi bir hak.
3: Bu kadar ediyor mu
0: evet,
3: bunlar gerçekten?
0: Sanırım ediyor.
6: Eder. Bunu 6 ayda kazanır değil mi?
0: Ne kadar? 2000, yani, 2000'in üzerinde kar.
1: Yani bunun maliyetine 4500 dersek, bu durumda yani 7500, burada 3000 kar.
0: Muhtemelen ahbap. Evet. Artı helikopterden 100 sterlin kar var. Ayrıca tabelayı ve iki yağ dağıtıcısını ve kornayı henüz satmadık, öyle değil mi?
1: Bence bu bir gün için çok iyi bir alım.
0: Hayır, bu ticarette buna son derece sevimli küçük bir kazanç kapısı derler.
3: Hatta bana kalırsa biraz değişiklik olsun diye büyük levhayı kendin alabilirsin, yani ödül olarak.
1: Evet, neden olmasın?
3: Şu işten biraz zevkini çıkarmana yetecek kadar karımız var.
0: Sanırım sana aşık oluyorum.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
9: Çamlıca Gazoz. Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot, Ice
19: Break. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en güzel kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde aman tanrım. Ülkenin bir ucundan diğerine gidiyoruz. Bunun için her yere gidiyorum. Geleneksel yemek peşindeyiz. Tahmin ettiğimin tam tersi oldu. New Jersey'de sahilde barbekü. Bana şortumu çıkarttırıp elbise giydireceksin. Kaliforniya kıyısında ev yapımı yemekler. Öğret bana bilge insan. Ve Orta Batı'da sıkı bir lokanta. Ohio'da gitmeye değmeyecek bir yer bilmiyorum. Lezzetli Ege yemekleri. Lezzet diyarına yarasa işareti gönderdim. Hem de tatlıya kadar. Şüphesiz yediğim en iyi cheesecake'lerden. Çok çok çok lezzetli şeyler. Evet, 3 kat lezzetli.

0: Columbus, Ohio'dayım. İyi dostum, Caesars Entertainment Başkanı Anthony Carano yanımda. Ne demiştim?
1: Yolda ne yiyoruz'a götüreceğine söz verdin.
0: Kesinlikle. Şimdi soru şu. Seni nereye götürsem? Bugün Anthony, seni bir Yunan lokantasına götürüyorum. Harika şeyler yiyip güzel bir hikaye dinleyeceksin. Karakterli bir insanla karşılaşacaksın. İşte aradığımız yer. Tommy's Diner.
2: Köfteli sandviç ve iki özel cheesecake hazır.
3: Tommy ise gelmeyi seviyorum. Atmosferi çok güzel.
4: Herkesin hoş karşılandığı bir yer.
2: Fransız tostları hazır.
5: Bunun gibisi yok. Böylesini yemedim.
0: Bu kahvaltı ve öğle yemeği mekanı Papas ailesinin 30 yılı aşkın süredir Amerikan ve Ege klasiklerini sunduğu yer. Gerçekten adın Tommy mi?
3: Evet, yani Yunanca adı Athanasius.
0: Yunan mısınız?
3: Evet.
0: Yunanistan'daydınız.
4: Orada doğdum. 3 yaşındayken ayrıldım.
0: Ama buraya geldiniz. Orada mı tanıştınız?
4: Evet.
0: Bu işe ne zaman girdiniz?
2: 7 yaşındayken açtık.
0: Bu lokantada mı başladı?
2: Bu binada, evet. Mazisi uzun.
0: Bugün ne yapacağız?
2: Yunan pastisi yiyoruz.
3: Yunan pastisiyosu. Kesinlikle harika bir yemek.
4: Muhteşem bir yemek. Et, peynir ve beşamel soslu makarna.
0: Pastisiyo yedin mi hiç mi?
1: Hayır.
0: Yunan erişte lazanyası.
2: Önce eti soğanla kavuracağız.
0: Yemek yapmayı annen mi yoksa babam mı öğretti?
2: Annem burada öğretti. Babam da mutfağı öğretti.
0: Sıcak hattında çalıştın mı?
1: Çalıştım. Kızartma bölümünde başlayıp ızgara, pizza fırını hepsini yaptım.
0: Pizza pişirebilirsin.
1: Pizza yapabilirim.
2: Sonraki adımda fermente üzüm, domates sosu, tuz, karabiber, kahverengi karanfil, granül sarımsak, tarçın, taze sarımsak.
0: Ve sonra beşamel mi?
2: Rox ısıtacağız ve sonra sütü ekleyeceğiz. Biraz muskat, biraz biber, tuz. Orada romano ve rendelenmiş parmesan peyniri var. Yumurtalar, sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Hazırlama zaman.
1: Hazırım.
2: Tamam.
1: Hadi.
2: Tereyağı, peynir, karabiber, tuz ve sonra yumurta.
0: Tamam.
2: Önce bir kat makarna koyacağız. Biraz beşamel döküp düzeltiyoruz.
0: Bütün et karışımı tek
2: seferde. Eti döküp kalan makarnayı ve beşamel sosunu dökeceğiz.
0: Şuna bak. Bu işte geleceğin var sanki senin.
2: Düzleştirelim. Peynir. Tarçın eklemen gerek.
0: Onu sen yapın.
2: Tereyağı.
0: Hangi sıcaklıkta pişiyor?
2: 175 derecede 45 dakika ile 1 saat. Üstünün kahverengi olmasını istiyoruz.
0: Muhteşem.
1: O evet.
0: Etin, soğanın, sarımsağın kokusu geldi.
1: Ve tarçın.
0: Kokusu da geliyor.
1: İlk deneme. Lezzetli bir et. Sonunda da tarçın geliyor.
0: Çok pastisyo yedim. Bunun dengesi harika. Fazla tuzlu değil, beşamel sosu fazla değil, et fazla değil. Eriştenin kıvamı iyi. Çok lezzetli.
4: Patatesiyo kesiyorum.
3: Lazanya'ya Yunan lezzetini katış şekline bayıldım. Makarna çok yumuşaktı. Et iyi pişmişti ama fazla pişmemişti.
4: Mükemmel.
0: Tezgahta mı oturuyorsunuz yoksa masada?
4: Tezgahta. Etrafı izleyebiliyorum ve konuşmayı seviyorum.
3: George, ne düşünüyorsun?
5: Bayıldım.
2: Yıllar boyunca yapılan sohbetler ve insanların tezgahtan kurdukları dostluklar muhteşem.
0: Bayıldım.
6: Kahvaltılık burger.
7: 20 yıldır buraya geliyorum. İyi bir lokanta. Porsiyonlar da iyi.
3: Ama tatlı için yer ayırın.
2: Baklavalı cheesecake geliyor.
4: Baklavalı cheesecake enfes.
7: Sanki cheesecake'in üzerine baklava koymuşlar gibi.
2: Baklavalı cheesecake yapalım.
0: Tamam.
2: Baklavası bizde.
0: Baklavalı
2: cheesecake.
0: Baklavalı cheesecake bu normal değil.
2: Hayır, normal değil. Önce sosu yapalım. Su, bal ve şekerimiz.
0: Tamam.
2: 25 dakika kısıkta pişecek. Sonra tarçın ve kavrulmuş fındıklar ekleyip şuruba bulayacağız.
0: Anthony'den kalırsa tabii.
2: Cheesecake'in iç harcını yapacağız.
0: Tamam.
2: Krema peyniri, şeker, vanilya. Yumuşayana kadar çırpıyoruz. Yumurtaları tek tek eklemek önemli.
0: Anladım.
2: Karıştıralım. Son olarak ekşi krema. Şimdi cheesecake yapalım.
0: Görelim.
2: Yufka hamuruyla başlayıp tereyağı ile ıslatıp katlayacağız. Yine tereyağı.
0: Bunun tamamını kaplayacağız.
2: Fındık.
0: Tamam.
2: En alta serpin.
0: Tamam.
2: Karışımın yarısını koy, kalan fındıkları ekle, sosun kalanını ekle. Yufka hamurunu üstüne örtüyoruz. Yine tereyağı, birkaç kat daha yufka, içeri katlıyoruz.
0: Düğün pastası yapmak bu kadar sürmez.
2: Ve
0: yine tereyağı.
2: Yine tereyağı. Deliyoruz.
0: Üstüne fındık yok mu?
2: Üstüne fındık koyacağız.
0: Hepsini kullandık.
2: Hayır,
0: zaten.
2: Başka var. Yiyordun, hepsini çıkarmadım.
0: Ha, demek öyle. Anthony, hadi bakalım.
2: Fırına atıyoruz.
1: Şuna bakın.
0: Görünüşünün yarısı kadar lezzetliyse.
2: Daha lezzetli.
1: Çıtırtıyı dinle. Güzel kokuyor.
0: Bu onun parfümü. Şuna bakın.
1: Evet.
2: Şurup. Güzel tamam. Görünsün diye. Bunda asla terslik olmaz.
1: Gayın yerine geçelim.
0: Aman tanrım. Vay canına.
1: Harika çıtırtı, lezzeti olağanüstü, harika.
0: Lezzet diyarına yarasa işareti yolluyorum. Ohio'da bunu yemek için araba kullanmaya değer bence.
1: Katmanları çok farklı. Çiğnenebilirliği, çıtırlığı, çok lezzetli.
0: Çok derin bir lezzeti var. Hafif ekşi, ekşi kremayı sevdim. Tommy'nin baklavalı cheesecake evi. İnsanlar sıraya girer. Bu tartışmasız şimdiye kadar yediğim en iyi cheesecake'lerden.
6: İşte baklavalı cheesecake'iniz. Afiyet olsun.
7: Üzerindeki baklavanın gevrekliği inanılmaz. Çok iyi.
3: Çok kremalı, tatlı, lezzetli.
0: Tuzlu, ekşi.
2: Evet, doğru.
0: Bu cheesecake yasa dışı olmalı.
2: Waffle'lar bir dakikaya hazır.
3: Tipik lokanta yemeği değil, eski usul ev yemekleri.
0: Bu adamı Vegas'tan Columbus'a kadar getirip ya hep ya hiç anlayışını temsil eden bir şeyi sunmak zorunda kalmam çok komik doğrusu. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.
0: Grover Beach, Kaliforniya'dayım. Burası Pismo Beach'in 1,5 kilometre güneyinde. Kum tepeleri için herkesin gittiği yer. Bugün kum tepelerine gitmiyoruz. Onun için gelmedim. Burada günlük yemekleri alıp tabiri caizse 2.0 versiyonuna taşıyan karı koca restoranını incelemek için geldim. İşte aradığım yer. Spoon Trade.
8: Tavuk ve waffle hazır.
2: İnsanları çok şaşırtıyor.
8: Vegantika.
9: Geleneksel dokunuşla hazırlanan yemek.
6: Taze ve yerel kaynaklı.
0: Çok sahil kasabası gördüm. Bu tarz restoranlar her yerde bulunmuyor.
6: Katılıyorum.
8: Şu tartarı bitirin, onu kaldırın.
0: Çünkü Jacob ve Brooke sahile dönmeden önce San Francisco'da geçirdikleri sürede gurme lezzetler keşfetmişler.
8: 20 yılı aşkın süredir bu sektördeyiz. Memleketimize döndük ve ortak deneyimimizin bir ifadesi olan restoran açtık.
0: Neden Spoon Trade?
8: Kaşıklayıp hikaye paylaşıyoruz.
6: Bence bu bizi bir araya getiren tek araç.
0: Kaşık oldukça evrensel
6: evet.
0: Bir şey. Herkes kaşık kullanır.
6: Yemek zamanı.
8: Kesinlikle.
6: Tavuk ve mantı.
7: Favorilerimden birkaçı var. Bunlardan biri tavuk ve mantı. Sarımsaklı rezene tavuk sosisi.
10: Tavuk ve mantıya bakışınızı tamamen değiştiriyor.
0: Neyle başlıyoruz?
8: Tavuk suyu. Kavrulmuş tavuk kemikleri, havuç, kereviz, soğan, biberiye, kekik, sarımsak, karabiber ve defne yaprağı ekliyoruz. Suyla dolduruyoruz. 12 saat kısık ateşte pişiriyoruz ve süzüyoruz. Tavuk suyunu hazırlayacağız. Tereyağını eritiyoruz, ince doğranmış sarımsak ekliyoruz. Üzerine un ve bol karabiber.
0: Taze çekilmiş.
8: Her zaman. Tavuk suyu. Kaynatıyoruz. Tuz atıyoruz.
0: Sırada ne var?
8: Tavuk sosisi.
0: Köfte yapacağız.
8: Bir bulamaç hazırlayacağız. Sosumuz tuz, kavrulmuş karabiber, biberiye, rezene.
0: Anladım.
8: Taze sarımsak ve buz koyuyoruz.
0: Tamam, çalıştır.
8: Tamam, hazır. Karıştırmaya hazırız.
0: Makinede karıştıracaksın.
8: Tavuğu püre haline getiriyoruz. Sonra sosumuzu ekliyoruz. Sarımsak, rezene. İyice karıştırıyoruz. Ve fırında pişireceğiz. 220 derecede 6 dakika.
0: Sonraki adım ne?
8: Mantı 2.0.
0: Görelim.
8: Un, kabartma tozu, kabartma sodası, şeker, tuz. Hızlıca karıştırıyoruz. İçine tereyağı ekleyelim ve soğuk ayranımız var.
0: Kaşıkla ne yapıyorsun?
8: Kaşık ticareti yapıyoruz. Ve bu da 1932 model bir Lady Hamilton.
0: Ah, fark ettim. Birkaç yüz tane yapabilirim. Pişme sıcaklığı ne peki?
8: 190 derecede 15 dakika.
0: Hadi başlayalım.
8: Sıcak et suyu, köfteler, sosis, Brüksel lahanası ve bal kabağını kısık ateşte kaynatıyoruz. Yunan kekiği.
0: Tamam, şuna bak.
8: Biraz zeytinyağı.
0: Tamam.
8: Üzerine deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve biraz taze kıyılmış maydanoz serpelim.
0: Bu bir sanat eseri. Et suyu gerçekten şefin yeteneğini ölçen bir şeydir. Yumuşak köfteler her lokma hak ettiği saygıyı görmeli. Muhtemelen şimdiye kadar yediğim en üst düzey tavuklu köfte olabilir. Uyarı, yiyeceğiniz yemek tavuklu hamur köftesi hakkındaki tüm düşüncelerinizi alt üst edebilir.
8: Köfteler hazırlanıyor.
2: Rezene, köfte, tavuk gerçekten çok lezzetli.
6: Muhteşem.
0: İçinde boğuluyordum.
4: İçi yumuşak ve kabarık, dışı hafif çıtır oluyor.
0: Bu ikisi çılgın, yaratıcı.
7: Hepsi birden.
2: Gerçekten yaratıcı.
7: Çok yaratıcı.
8: Tikka sosu geliyor.
0: Bu kaşıklar nereden geliyor?
6: İnsanlar getirmeye başladılar ve...
8: Büyük annenin bebek kaşığı.
6: Benim de bebek kaşıklarım
8: Dünya
6: var.
8: Dünya fuarı kaşığı.
7: Evde olma hissi veriyor ve yemekler size hoş geldiniz diyor.
0: Sırada ne var?
8: Güzelce kızarmış salam.
0: Salamlı sandviç. Hiçbir yere gitmeyin. Grover Beach'te takılıyoruz. Pismo'da değil. Az önce söyledi. Görüşürüz.
8: Bayıldım.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi...

0: of a moon. Coming flowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
11: hesap basit. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Evet, devam ediyoruz. Grover Beach'teyiz. Burası The Spoon Trade. Soyadı Town, orta adı da tabii ki ikisi bir arada.
4: Lezzet.
3: Lezzet tabii ki. Jacob Lezzet Diyarı.
4: Tereyağlı brioche ızgaraya gidiyor.
5: Jack'in yemekleri sıcak kucaklama gibi yemek sevenlere hitap ediyor.
4: Bologna pişiyor.
6: Bologna sandviçleri, brioche ekmeğinden Bologna'ya kadar bir sanat eseri.
7: İnanılmaz.
4: Bologna 2.0. Bir kür yapacağız. Biraz su, akçaağaç şurubu, tuz, biraz da kürleme tuzu.
3: Anladım. Ve etimiz var mı?
4: Yeterli yağ içeriyor. Ama bu yetmez. Biraz daha yağ ekleyeceğiz.
3: Nereden aldın bu sırt yağını?
4: Tamamen anladım. Sırt yağı.
3: Yağ koyacağını söylemedin. Daha önce içinde yoktu. Çok sayıda insan geliyor. Burada yaşayan birçok insan var. İçeri girdiklerinde ve salamlı sandviçim var dediğinizde anlıyorlar mı? Yoksa sadece... Menüde varsa mı anlıyorlar? Yani bir arkadaşım var. Dustin Velletti. Hillsborough'da Bağ bölgesinde restoranı var. Onun Madison adında restoranına gittiğimde menüyü okudum ve şöyle dedim. Bakayım. Kızarmış tavuk.
4: Tamam.
3: Pekala. Sanırım eşim sipariş etti. Gelen şey... kızarmış tavuğun ötesindeydi. Yani... İnsanlar sizi, Şef Jacob'ı tanıyorlar mı? Menüye koyduğunuz şeyin aslında bir şekilde ne bileyim...
4: Doğru. Ve oraya götürmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar menüyü okuyup marketten alınmış bir ürün olduğunu varsayıyorlar.
3: Anladım.
4: Ve sorduklarında salamı, ekmeği, Amerikan peynirini, turşuyu, sosu, her şeyi kendimizin yaptığını öğreniyorlar. Ve buna bayılıyorlar.
3: Ben şimdiden acıktım.
4: Bu bir saat kürlenecek. Bunu iri öğütüyoruz ve sonra salam baharatlarımızı ekliyoruz. Süt tozu, muskat, beyaz biber, kişniş, yeni bahar, sarımsak tozu ve füme paprika.
3: Anladım.
4: Karıştırırken içine buz ekleyeceğiz. Ne kadar soğuk o kadar iyi. Olabildiğince hava dolu olmalı. Mini doldurucumuz burada.
3: Bir saniye, bu plastik bir poşet. Bunu görmemiştim.
4: Sıkıca bağlıyoruz.
3: Tekniğe bak.
4: 80 derecede kaynatacağız. Ve buz banyosuna koymadan önce 2 saat pişmesini bekleyeceğiz.
3: Amerikan peynirli mi olacak?
4: Evet.
3: Onu da yaptığınızı söyleme.
4: Biz yapıyoruz.
3: Öğret bana bilge insan.
4: Hemen. Ocağa süt koyup kaynamasını bekliyorum. Sodyum sitrat ekleyelim.
3: Tamam.
4: Ocağı kapatın. Biraz jelatin ekleyin. Peynir karışımımızı yapıyoruz. Rendelenmiş çedar peyniri, biraz süt tozu, tuz ve füme kırmızı biber.
3: Tamam.
4: Kremalı tart. Robota koyalım. Üzerine sıcak süt ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çalıştıralım. Bunu tekrar ocağa alın. İyice ısıtıp kalıplara dökün. Soğutunca sertleşecektir.
3: Başka ne yapacağız?
4: Brioche.
3: Şaşırdık mı?
4: Süt, oda sıcaklığında yumurta, Utah'tan organik un, maya, şeker ve biraz tuz. 4 dakika karıştırıp tereyağı ekleyin. Bir kez mayalandırın, porsiyonlayın, tekrar mayalandırın. Yumurta sarısı sürün, 10 dakika kadar pişirin. Güzel bir şey çıkacaktır.
3: Ve Dijonese sosu yapacağız.
4: Yumurta sarısı, limon suyu, sarımsak, Dijon hardalı, tuz. Miksere koyun. Pirinç kepiği yağımızı da içine koyup karıştırın. Dijonese.
3: Bologna salamımız hazır, soğudu.
4: Güzel kalın dilimler, tereyağı. Hepsini düz ızgaraya atalım. Ekmeği yerleştirin, çıtır çıtır olsun ve başlıyoruz. Amerikan peyniri. Biraz pişiriyoruz. Ekmeğin üzerine Dijonese sosu. 4 dilim Bologna, erimiş peynir, biraz daha sos. Basit ve zarif. Afiyet olsun.
3: Nasıl ya? Bologna ve peyniri meşrulaştırdınız. Salamın dokusu olağanüstü. Biraz pürüzlü. Peynir ipek gibi, krema gibi. Brioche ekmeği mükemmel. Oscar adında biri seni arıyor ama...
4: Salamımın bir adı var ve o da Jacob.
3: Bunun için her yerden gelinir.
5: Salamlı sandviçimiz.
2: Gerçekten çok lezzetli bir et yiyorsunuz ve üzerindeki erimiş peynirle gerçekten harika.
5: Yumuşak, dokuları farklı ve lezzetli.
7: Beni çocukluğuma götürüyor.
3: Salam ve peyniri yedin mi?
7: Evet.
3: Bak beni. Bol peynirli salamları var.
4: Ördek konfitli erişte çorbası.
5: Burada yemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
3: Herkes için öyle geleneksel bir yer gibi görünüyor. Ama menüde deneyimleyeceğiniz şeyler bol yıldızlı restoranlara layık.
4: Teşekkür ederim.
3: Lezzet. Onu artık böyle diyoruz. My Town. New York şehrinden bir saat mesafede ve plaja birkaç blok ötede Asbury Park, New Jersey'de bir barbekü mekanı. Adam teknoloji işindeymiş, barbekü seviyormuş. Bahçede yaparken bir gün mekan açmaya karar vermiş. Hikaye burada bitmiyor. Hayır, Rezet Diyarı sakinleri bu mekanı akıl etmiş. Evet, Guy Fieri Rezet Ordusu. Ve buranın harika olduğunu söylediler.
8: Merhaba Guy. New Jersey'deki Mutiny Barbecue Company'deyiz. Harika bir barbekü.
3: Bak bahsediyorum. İşte Mutiny Barbecue Company.
9: Masa 5 brisket ve patates salatası.
5: Burası çok otantik.
9: Hindi pastırması ve doğunun canavarı.
10: Çevredeki en iyi barbekü mekanı.
3: Hepsi de mangalın başına geçmek için her şeyi riske atan Tom Dabney'den gelen Carolina ve Texas tarzı.
9: Kurumda çalışıyordum. Garaj girişinde başladım ve bir işletme kurdum. Hayalim bu programda yer alabilecek bir yerdi.
3: Bugün piyangoyu kazandım.
9: Harika bir duygu.
3: Ne yapıyoruz söyle?
9: Kızarmış tavuk butlu sandviç.
11: Buyurun, füme kızarmış butunuz.
12: Füme kızarmış but menüdeki en sevdiğim şey, sosuna bayılıyorum.
5: Ve ev yapımı turşular.
11: Aman tanrım, çok lezzetli.
9: Kızarmış tavuk butları için ayranlı salamura yapacağız. Ayran, şeker, koşer tuzu.
3: Ne kadar bekliyorum?
9: 24 saat. Baharatlar ev yapımı. Turbinado şekeri, bal tozu.
3: Kurutulmuş bal mı?
9: Evet, kuru hardal. Koşer tozu, karabiber, sarımsak tozu. Sonra soğan tozu, acı biber ve biraz daha acı biber.
3: Tütsüleme süresi ne kadar?
9: 120 derecede 2 saat.
3: Bu tavuğu kızartmadan sandviç malzemesi olarak mı servis ediyoruz yani?
9: Hayır efendim.
3: Çünkü bu iş öyle olmaz aslında.
9: Kızartılmalı. Kızartma karışımı mısır nişastası ve pirinç unu, ayrıca kuru kaburga baharatı.
3: Yani bu glütensiz kızarmış tavuk mu?
9: Evet.
3: Sonraki adım ne?
9: Ballı barbekü sosu. Ev yapımı sosu hazırlamamız gerekiyor. Su, ketçap, elma sirkesi.
3: Bu tam benim tarzım gibi.
9: Akçaa şurubu, bal, Worcestershire, koşer tuzu, karabiber ve esmer şeker.
3: Granül sarımsak, soğan ve kırmızı biber. Bunu biraz ısıtalım.
9: Sıcak bal için hazır.
3: Çok lezzetli.
9: Kurutulmuş çilide arboz, kırmızı biber, sarımsak püresi ve bal. 10 dakika sonra süzüp ev yapımı barbekü sosumuzu ekleyeceğiz.
3: Sonraki adım ne?
9: Taze dereotu, hardal tohumu, sarımsak püresi, defne yaprağı.
3: Sıcak mı yoksa soğuk mu salamura edeceğiz?
9: Soğuk salamura, sirke, şeker, tuz. Eriyene kadar çırpın. Poşete ekleyin ve üzerine dilimlenmiş salatalıkları dökün.
3: Çıtır turşu cipsi gibi olacak mı?
9: Kesinlikle.
3: Turşuyu merak ettim. Tavuk kızarıyor şu an.
9: Biraz sosa bulayım. Ev yapımı turşulardan birkaç tane. Kızarmış tavuk budu.
3: Fazla füme tadı olacağından korktum ama hiç öyle değil. Fümesi çok hafif. 2,5 saat boyunca iyi pişiyor. Kızartma işlemi çok hafif olabilir. Üzerinde çok ağır bir hamur yok. Daha çok sosun yapışmasını sağlayan hafif bir kaplama gibi. Denge. Sandviçi harika yapan bu. Ve o turşu...

0: Ve kızarmış tavuk budur.
1: Tavuğun kızartılıp tütsülenmesi çok lezzetli oluyor.
2: Acı, tatlı ve o hafif ekşiliği bir arada alıyoruz.
3: İşin sırrı sosta.
4: Uzun zamandır arkadaşım üniversiteden mezun olduğumda restoran konusunda bana yol gösterenlerden biri. Tom Karen. Ama Karen ailesinin gerçek oyuncusu Queen'i görmek için geldim. Barbekü sever misin?
5: Aslında çok sevmem ama bu inanılmaz.
6: Bufala ve ballı sirçalı kanat.
7: Lezzeti içine işliyor.
0: Fırında kurutulmuş kabuksuz meşe odunu kullanıyoruz. Verimli yanacak kadar kuru ama şeker, lifler, karbonhidratlar odunun içinde kalıyor.
4: Hop hop dur. Teknoloji meraklısı mısın?
0: Sevdiğim şeylere takıntılıyım ve barbeküyü severim. Bu Doğu'nun canavarı.
8: Doğu'nun canavarı didiklenmiş et, dana göğsü ve sosisle geliyor.
1: Kafamdan daha büyük ki kafam büyüktür.
4: Tamam, buyur bakalım.
0: Şimdi budu temizleyip çizik atıp baharatla ovacağım.
4: Bu özel bir karışım.
0: Evet.
4: Bir gece bekleyecek ve tütsüleme fırınına girecek.
0: 120 derecede 10-11 saat pişecek.
4: Kağıda sarılıyor mu?
0: Çift kat folyo.
4: Anladım. Sıradaki parça.
0: Yağ tabakasını alacağım.
4: Tuz, karabiber 120 derecede tütsüleniyor.
0: 8-9 saat.
4: Sosisler tütsüleniyor mu?
0: Kızartıyoruz.
4: Tahmin ettiğimin tam tersi oldu. Tamam şef, hadi görelim.
0: Bu etin son sosu. Elma sirkesi, esmer şeker, kajun baharatı, ezilmiş kırmızı biber ve karabiber. Hepsini çırpın. Bu et sosu içine çekecek.
4: Bu son sos harika bir şey.
0: Göğsü dilimleyelim.
4: Ete sanki kötü kötü baksam bile dağılacak gibi. Sadece dana göğüs satsaydınız hazine sandığınız altınla dolardı.
0: Şimdi Doğu'nun canavarını yapalım. Texas usulü sosis, dana eti, didiklenmiş eti, lahana salatası, turşu, kırmızı soğan ve barbekü sosu.
4: Plaj hemen şurası. Şortumu çıkarttırıp elbise giydireceksin bana. Çok acı gelirse bağıracağım. Bu inanılmaz. Lahana salatasından ve soğan turşusundan gelen sirke tadına bayıldım. Sosis kızarmış, çıtırlığı güzel. Denge anahtar kelime. Bu bomba gibi. Çok iyi yapılmışım. Çok lezzetli.
2: Doğu'nun canavarı.
8: Dediklenmiş ette sirke tadı var.
2: Ayrıca o isli tadı da alıyorum.
9: Her şeyden biraz var.
4: Ama dana eti o kadar mükemmel ki dana eti evi diyebilir bence.
8: Evet.
0: Yarım porsiyonluk menü hazır.
9: Bölgede bunun gibisi yok.
4: Detaylara verdiğin önem kendini gösteriyor. Bu barbekü restoranında kesinlikle isyan çıkmayacak. İşinin ehlisin. Seni tebrik ederim. Gerçekten muhteşem. Bu bölümlük yolculuğumuz bu kadar ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sonraki bölümde yine bizimle birlikte olun. Tamam, bitti mi? 10 dakika sürdü.
0: Televizyon için yapmıyor muyuz?
4: Yapımcı olma işini bize bırak, tamam mı? Bırak
0: evet
4: da
0: efendim.
4: İşimi yapayım lütfen.
0: Kesinlikle.
4: Derdi ne bunun? İşinle konuşacağım, başında.
0: Üzgünüm.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
12: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
11: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
13: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
12: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
11: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
13: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde harika lezzetlerin peşindeyiz. Et lokum gibiymiş. Üstelik şahane insanlar yapıyor. Şairmişsin de haberin yokmuş.
9: Bilmiyordum.
4: Indianapolis'te ruh sahibi yemekler var. Deneyimlenmesi gereken bir yer burası. Boston yakınlarında lezzet patlaması. Tam istediğin gibi pişirebileceğin, aradığın her şey burada. İnanılmaz bir şey bu. Point Pleasant Beach, New Jersey. İşte budur aradığım lokma.
14: Çok iyiymiş.
4: Queens'ten kopup gelen koca bir Latin dünyası.
9: Bu işe cebimizde bir dolar, içimizde bir hayalle başladık.
14: Ağzına sağlık.
4: Harika bir adamsın. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Hunter'da New Jersey Point Pleasant Beach Days Hunter. Ben Jersey deyince aklına ilk ne tür yemek
1: geliyor? Tabii ki pizza.
0: Tamam, bu sefer farklı. Tamam. Latin yemekleri.
1: Yani Dominik, Meksika, Porto Rico mutfağı gibi mi?
0: Peki ya hepsi bir aradaysa?
1: Nasıl yani? Latin füzyon mutfağı mı?
0: Bir dakika, sen buraya daha önce geldin mi? Hunter burası. Heights 167. Bana buraya geldiğini hiç söylemedin.
2: Kolombiya usulü chorizo.
3: Buraya her geldiğinizde adeta dünyayı dolaşıyorsunuz.
4: Orta ve Güney Amerika'nın tüm lezzetleri burada.
2: Peru usulü karides hazır.
5: Lezzetler tavan yapmış durumda.
6: Eric de harika bir
0: İşini
6: insan.
0: İşini büyük bir tutkuyla yapıyor.
7: Yemek yürekten yapılınca lezzeti de bir başka boyuta taşınıyor.
0: Tüm bu sevginin arkasında Queens'ten gelip eski mahallesinin o çok kültürlü yapısını yaşatmak için burayı açan şef ve mekan sahibi Eric var.
2: Adını Jackson Heist'tan alıyor. 167 ise orada konuşulan dil sayısı. Biz de bu sayıları isme dahil ettik.
0: Aha.
2: Bu dahiyane bir şey diye düşündüm.
0: Şairmişsin de haberin yok mu?
2: Evet, hiç haberim yoktu.
0: Haberim yoktu diyor.
2: Bu tarz yemekleri çok özlemiştim.
0: Çocukluğunun o güzel yemekleri.
2: Kesinlikle. Üçüncü masaya bir paparayana.
8: Bugün paparayana yedim. Aslında bol yağda kızarmış patates. İçinde nefis baharatlı kıyması var. Üzerine de o sihirli yeşil sostan gezdiriyorlar.
0: Kaç farklı ülkenin yemeğini yapıyorsunuz burada?
2: Brezilya, Peru, Kolombiya, Dominik mutfağımız var. Küba demiş miydim? Meksika, Porto Rico ve tabii Brezilya. Toplamda
0: 18 falan.
2: Evet, evet doğrudur.
1: Evet. Ha,
0: matematik
1: doğru,
0: değil.
1: Evet, doğru.
0: Tamam, güzel. Meksika yemekleri acı. Aralarında tek acı olan da o.
2: Evet.
1: Peru yemeklerinde pek acı olmaz aslında.
2: Evet. Bolca lezzet, çeşitli çok baharatlar lezzetli. Ve taze Küba, tabii yeşillikler var.
0: Brezilya yemeği dendiğinde insanlar Latin mutfağı olduğu için hemen acı olacağını düşünüyor ama öyle değil.
2: Kesinlikle.
0: Guatemala yemekleri de acı değil. Asıl acı olan Meksika mutfağı.
2: Doğru.
0: Peki bunun içindeki neyin nesi?
2: Şimdi paparayana'nın içine koyacağımız kıymalı harç için picadillo sosunu hazırlayacağız.
0: Chipotle ve adobo mu?
2: Evet. Soğan, domates, taze sarımsak.
0: Tuz.
2: Karabiber, taze kimyon.
0: Kimyon tohumu.
2: Ve su. Hepsini blenderdan geçiriyoruz ama çok fazla değil. Acı yemekleri pek sevmem.
0: Diğer Meksikalılar acı sevmediğini sakın söyleme.
2: Biliyorum biliyorum. İnsanlar artık Meksikalı olmadığımdan şüpheleniyor. Hadi çarcı yapalım. Yağ ve soğan.
0: Kıyma.
2: Evet, picadillo sosu.
0: Sazon baharatı. Şimdi pişmeye bırakıyoruz.
2: Soğumaya bırakacağız. Sonra da patates kroket için hazır olacak.
0: Patates püresi.
2: Yumurta ekliyoruz.
0: Malzemeleri birbirine tutturur.
2: Tuz, biraz biber. Şöyle güzel bir top yapıyoruz. Ortasına bir delik açıp picadillo harcı ve peynirle dolduruyoruz.
0: Meksikanın mozzarella.
2: Evet. Kıvamı daha sıkı olsun diye dolapta bekletiyoruz. Sonra da hazırladığımız sosa buluyoruz. Un, su, yumurta, karabiber. Güzel bir renk versin diye de biraz sazon baharatı.
1: Çok iyi.
0: Çöp şiş saplıyoruz.
2: Sonra da sosa iyice buluyoruz.
0: Batırıp çıkarmaktan daha iyi. Ve sonra kızartıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Kenarda bekleyecek.
2: Şimdi de sihirli yeşil sosumuzu yapıyoruz. Mayonez, kişniş, jalapeno biberi, sarımsak tozu. Bu da...
1: Portakallı gazoz.
2: Hayır. Ahi amarillo ezmesi.
0: Ahi ama A-J-I diye yazılıyor.
2: Karabiber, tuz, zeytinyağı ve taze sıkılmış misket limonu.
0: Blenderdan geçiyorum.
2: Kroketlerimiz kızardı.
1: Şunların güzelliğine bak.
2: Üzerine biraz yeşil sos.
0: İşte şuna baksana. Aradığım lokma bu.
2: Afiyet olsun.
1: Sonradan hafif bir acı geliyor.
2: Evet, sonradan geliyor.
1: Rahatsız etmiyor mu?
0: Dışındaki sos beklemediğim ilginç bir doku katmış.
1: O çıtırlığı alıyorsun ama yerken dağılıp gitmiyor.
2: Çıtırtıyı buradan duydum.
0: Picadillo nefis. İçindeki o haka peyniri zaten şart. Krema gibi pürüzsüz patates püresi ve
1: sos gerçekten de sihirli.
0: Harika.
1: Kesinlikle.
2: Paparayana birazdan hazır.
8: O kıymada özel bir baharat var. Tek kelimeyle olağanüstü.
6: O sihirli yeşil sosu şişeyle kafama dikebilirim.
0: Bu Landmark Hospitality Group'tan dostum Tom. Papaz Rayana'sı nasıl buldun söyle.
9: Şu konuşmayı bitirip tabağımdakileri mideye indirmek için sabırsızlanıyorum.
0: Okumuş adam tabii. Gay masamdan defol yemek yiyeceğim diyemiyor.
2: Biriye rollar hazır.
6: Burada her şeyi tek başına nasıl yapıyor hayret ediyorum.
8: Buraya bu mekanı açtılar ve tüm mahalle onlara sonuna kadar sahip çıktı.
0: Üstelik her şey Eric'ten ibaret değil. Çünkü dükkanı babası ve merhum annesine ait olan restoranın hemen yanına taşımış. Eric'in babası memnun olun. Durumun ne kadar zor olduğunu tahmin ediyorum. Fotoğraftaki eşiniz galiba. Ben de babamı yakın zamanda kaybettim. Eminim bir yerlerden bizi izliyor ve destek oluyorlardır. Peki bu ülkede başarılı olmanızı sağlayan şey neydi?
10: Çok çalışmak. Sıfırdan başladığımız kesin.
2: Her şeyi ondan öğrendim. Ben de kendi kendime neden olmasın. Aynı işi ben de burada yapmalıyım dedim. Yedinci masanın birya tabağı hazır.
8: Birya tabağında dana kaburga ve döş eti var. Yanında da pilav ve fasulye ile servis ediliyor.
2: Bugün menümüzde Heights usulü birya tabağımız var. Şimdi birya sosunu hazırlıyoruz. Biraz yağ ve soğan.
1: Bu tariflerin çoğunu annenden mi aldın?
2: Evet, kokusu gelmeye başladığı an insan bir hoş oluyor. Gözünün önünden her şey film şeridi gibi geçiyor. Kurutulmuş ençö ve guajillo biberleri, biraz da sarımsak.
1: Öksürtüp ağlatmaya başlıyor.
2: İşte o zaman bir sonraki aşamaya hazır olduğunu anlıyorum.
0: Roma domatesi.
2: Kendini salmaya, erimeye başlıyor.
0: Mutfak aleminde püre kıvamı diyor.
1: Evet öyle.
2: Tarçın, kekik, tane karabiber, yeni bahar, kimyon, dağ kekiği, defne yaprağı ve sirke.
0: Sirke ve biraz da su.
2: Bunu yaklaşık 2 saat kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şimdi de dana bir yamızı yapacağız. Su, tuz ve dana döş.
0: Tamam.
2: Sosu da ekliyoruz.
0: Tabii kemikli dana kaburga. Bu şekilde birkaç saat pişecek.
2: Pişince eti çıkarıyoruz. Kalan et suyunu süzüp etleri de bir güzel kesiyoruz.
0: Sırada ne var şimdi?
2: Pilav ve fasulye, sıvı yağ, soğanları ve kapya biberleri ekliyoruz. Kokusu çıkmaya başlıyor. Domates sosu, biraz da tavuk suyu.
0: Şöyle azıcık.
2: Sarımsak ve biraz sazon baharatı.
1: Sazon baharatına bayılırım.
2: Tuz ve adobo baharatı. Kekik ve karabiber. Sonra da pirincimizi ekliyoruz.
0: Kısık ateşte kaynıyor.
2: 20 dakika demlenmeye bırakacağız. Sonra bezelye ve mısırımızı ekleyeceğiz.
0: Peki fasulye nasıl yapılıyor?
2: Biraz yağ, biber, soğan ve sarımsak. Tamam. Kokusu gelmeye başlayınca domates sosunu, kekiği ve suyla birlikte barbunya fasulyelerini ekliyoruz. Sonra da kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz.
0: Benim bildiğim bir yer tiftiklenip tortillaya sarılarak yenir. Bu hangi yörenin usulü?
2: Jackson Heights usulü. Tamamen benim uydurmam.
1: Tamam.
0: Et suyu, pilav ve fasulye. Çok güzel.
1: Fasulye efsane olmuş.
0: Mısırın pilava kattığı o hafif dokunuş muazzam.
1: Evet, çok güzel bir tatlılık
0: beğendiniz
1: vermiş.
0: Dana döş. İşte bu da etin kendi sosu. Resmen ağızda dağılıyorum.
1: Et suyu da nefis olmuş. Çok beğendim.
4: Et resmen ölüyü diriltir.
6: Fasulyesi inanılmaz lezzetli, pilavı da tam kıvamında.
3: Burada kötü diyebileceğiniz tek bir şey bile yok.
2: Tabaklar masaya gittiği an insanların o şaşkınlığını duymak yetiyor. Cebimizde bir dolar, içimizde bir hayalle başladığımız iş işte bu.
0: Harika bir adamsın.
1: Ağzına sağlık.
0: Efsanesin. Yolunuz düşerse buraya uğrayın.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağlık, çok
2: sağ ol
1: iyi.
2: Dostum.
0: Dürüst olmak gerekirse Boston'da araba kullanmak hiç kolay değil.
11: O yüzden sana direksiyonu bana bırak dedim.
0: Chef Mingfai'nin arabamı sürmesine izin ver. Neyse. Neredeyiz biz?
11: Cambridge'deki Central Meydanı'ndayız. Şu tarafta MIT var. Hemen burada da Harvard var.
0: İkisine de gittim. Gerçi sadece gezi turuydu ama sonuçta ayak bastım. Nereye gidiyoruz?
11: Çok sevdiğim dostum Ken Oranger'ın yanına.
0: Bu adama bayılıyorum. İşte Little Donkey. Buraya geleceğimizi söylemedin.
12: Ördek kanatları servisi hazır.
13: Ken Oranger'ın Boston bölgesinde bir sürü restoranı var. Little Donkey benim favorilerimden biri.
14: Kuzu etli sandviçler.
0: Little Donkey'yi bu kadar özel kılan.
14: Bence eğlenceli olmaları.
0: Kenny ve ekibinin canını isterse onu yapıyor.
13: İnsanı çeken şey bu.
15: Dünyanın dört bir yanından klasik lezzetleri alıp küçük bir dokunuş katıyorlar.
13: Asya, Meksika, İtalyan mutfağı.
16: Enginar'ın son dokunuşunu yapıyorum.
0: Ne zamandır tanışıyorsunuz?
11: 25 yıldır.
0: Donkey ne zamandır açık?
12: 8 yıl oldu.
0: Açarken ilham kaynağınız neydi?
12: Misafirlerimiz için her türlü yemeği yaparız. Burada kural yok. Canım istiridye servis etmek istiyorsa ederim. Yanına da kurabiye hamurlu dondurma koyarım.
0: Şefiniz bu duruma kesin bayılıyordur.
12: Daryl dünyayı gezdi, elinden her iş gelir.
0: Bugün ne pişireceğiz?
12: Mantı yapıyoruz, yani kıymalı ve kuzu etli küçük hamur dolgularından. İstanbul'un meşhur bir sokak
8: tüm
12: lezzeti.
8: Tüm gün bedava mantı. Üzerinde hafif bir sos var. Biraz acısı, bolca da lezzeti var.
12: İlk olarak Halep biberi yağı yapacağız. Sıvı yağ, sarımsak ve Halep biberi. Meksika biberine benziyor ama bence tadı çok daha zengin ve katmanlı.
11: Kore'nin pul biberi
0: peki
11: gibi
0: bu
11: desene.
0: Peki mantının içine ne konuyor?
12: Kuzu eti olabiliyor.
0: Her kültürün kendine has bir mantısı, böreği ya da hamur dolgusu var.
12: Tabii ilk bulanlar Çinlilerdi. Ming'in yanında tartışmaya bile gerek yok. Dana eti, Halep biberi yağı, rendelenmiş soğan, maydanoz ve toz kimyon.
11: Onu da biz icat ettik.
12: Toz kişniş. Tuz.
0: Taze çekilmiş karabiber. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz.
12: Sırada mantı hamurumuz var.
0: Hamuru da mı kendimiz açacağız?
12: Tabii ki.
0: Çalışkan çocuk işte.
12: Un, tuz, üzerine yumurtaları ve suyu ekliyoruz. Hamur toparlandıktan sonra bir güzel yoğurup dinlenmeye bırakacağız. Sonra da makineden geçireceğiz. Şimdi bu wonton hamurumuzu alıyoruz.
11: İyi de buna wonton hamuru demen çok komik oldu.
12: Sen burada olmasan demezdim. Un serpiyoruz, merdaneyle açıyoruz. Şöyle bir geçir bakalım. Bir kez daha, ince olmasını istemiyoruz. Çünkü sokakta servis edilen cinsten bir
0: güzel
12: yemek.
0: Güzel kesici.
12: Kuzu ve dana eti karışımından alıp ortasına koyuyoruz.
0: Bir porsiyonda kaç tane oluyor?
12: 7 tane.
0: Minge mantı yok yani. Herkesi doyuracağız demedik
11: mi? Birinin de izlemesi gerek.
12: Kenarlarına parmağımızda biraz su sürüyoruz.
0: İşte bu. Bayağı zahmetli işmiş bu.
12: Şimdi de sarımsaklı yoğurt zamanı. Yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tuz ve işte bu kadar.
0: Sonra...
12: Halep usulü Boston sade yağı.
0: Bildiğimiz arıtılmış tereyağı.
11: Bayağı bolmuş.
0: Güzelce eritelim.
12: Halep biberi ve domates salçası, baharatları kesinlikle biraz kavurmamız
0: tamam.
12: Gerekiyor. Salçanın o çiğ kokusu çıkana kadar. Şimdi mantımızı
0: bunlar
12: tabağa alabiliriz.
0: Bunlar tuzlu su da mı haşlanıyor?
12: Evet. Şöyle tabağa alalım.
0: Biberli
12: küçük
0: sade ya.
12: Bir tutam da tuz.
0: Kendi ağırlığım kadar yiyebilirim bundan.
11: Şahane görünüyor.
12: Mink, şu sarımsaklı yoğurttan gezdirmek
11: tabii,
12: ister misin?
11: Tabii, şöyle dökelim.
12: Süslemek için de üzerine biraz daha halep biberi.
11: Muhteşem oldu.
0: Al bakalım.
11: Sorun yok. Bende kaşık canım var. Şu sostan biraz daha almam gerek. Hamurun dokusuna bayıldım. Gerçek bir mantı gibi ama daha etli. Şey olmamasını sevdim.
12: Çıt kırıldım, narin bir şey
0: siz
12: değil.
0: Siz konuşun, dinle.
11: Evet.
12: Tam bir halk yemeği.
0: Yağdaki o biberin tanecikli dokusuna bayıldım ama asıl olay o sarımsaklı yoğurtta. Sıcağın üzerine gelen o soğuk yoğurdun krema gibi dokusu.
11: Vay canına, harika. Çok iyi.
16: Mantınız, afiyet olsun.
15: Hamurun o hafif dişe dokunur kıvamı gerçekten çok iyi.
7: İçindeki kimyonun tadını alabildim. O yoğurt sosu da her şeyle nefis bir uyum yakalamış.
14: Sokak erişteniz hazır.
0: Burada programımızın iki efsane ismi bizimle. Mike City Diner'dan Jay ve market oyunlarındaki yarışmalardan, vakfımız için yaptığı gönüllü işlerden tanıdığımız kasap Bobby. Jay, menüyü nasıl tarif edersin?
17: Menüde her şeyden biraz var. İnanılmaz bir yer. Buranın her şeyine bayılıyorum.
12: Mink, ister misin?
11: Lütfen.
12: Aa, sana yok.
11: Biliyor musun, o kadar da iyi değilmiş. Biraz hamur kalmış sanki. İstemiyorum, hayır.
0: Resmen numara yapıyor. Little Donkey'deyiz. Yanımda Şef Mink ve Şef Kenny var. Ara sonrası buradayız. Hadi yemek pişirelim.
18: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 150

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Bu Perşembe A101'de aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Hoş geldiniz, devam ediyoruz. Şu anda yanımda iki efsane var. Benzersiz Şef Kenny ve tabii ki Şef Ming. Ve diyor Danki de canınız neyi nasıl pişirmek istiyorsa öyle pişiriyorsunuz. Tarz, yöntem size kalmış.
8: Kesinlikle öyle.
9: Yengeçli fırın makarna hazır. Hemen götürün.
10: Bu içinde Kore pirinç keki olan tek bokili yengeçli fırın makarna. Harika.
7: Bu yemek başşef Daryl'ın gözbebeği.
8: Evet öyle.
7: Hadi başlayalım o zaman.
8: Biraz soğan, kereviz sapı, havuç, kekik, maydanoz, tane karabiber, rezene tohumu, defne yaprağı, rezene, sarımsak, domates salçası ve su. Hepsini kaynatıyoruz, ardından süzüyoruz. Şimdi de peynir fondü yapacağız. Bu tamamen glutensiz bir fırın makarna. İçinde meyane yok. Bolca krema ve yeşil biber sosu.
7: Wow, şahane bir şey bu.
8: Cheddar ve eritme peyniri.
7: Amerikan eritme peyniri hakkında kim ne derse desin, ipeksi krema gibi bir dokusu var.
8: O dokuyu yakalamak için şart. Biraz da parmesan. Bunu kaynama noktasına getirip üzerine döküyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alması için de blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de fırınlanmış ekmek kırıntılarını hazırlayacağız.
7: Ekmek kırıntısı nasıl glutensiz oluyor?
8: Yeni açtığımız fırınımız var.
7: Gluten hassasiyeti olan kızın adını mı verdin?
8: Evet.
7: Fırındaki her şey mi öyle?
8: Doğal olarak glutensiz. Kimse farkını anlamaz.
11: İşte harika bir baba olmanın kanıtı. Sırf senin için koca bir restoran ve fırın açacağım diyor.
8: Clio'daki eski tatlı şefimin çölyak hastalığı vardı ve glutensiz besleniyordu. Yaptığı her tatlı glutensizdi ve bu sayede bir sürü ödül kazandı.
7: Fırını nasıl peki? İçeride oturup yenecek yer mi? Yeraltı şeklinde mi? Ekmek ve hamur işi ağırlıklı mı?
8: Hem kafe hem fırın konseptiyle ilerliyoruz. Yaptığı ekşi mayalı ekmeğin glutensiz olduğunu asla anlamazsın.
11: Kendisinin başka bir restoranı daha var. İki tane makarna odası ve iki tane şahane makarna makinesi mevcut. Odalardan biri tamamen glutensiz makarna yapıyor. Birebir aynını yapıyorlar. Makarnayı yediğinizde glutensiz olduğunu kesinlikle fark etmiyorsunuz.
8: Ruhunuz bile
7: gerçekten
8: duymaz.
7: Kırıntıları fırınlayalım, sonra yemeği bir araya getiririz. Demek yumuşatacağımız pirinç keki bu, öyle mi?
8: Sebze suyuyla yumuşatıyoruz.
7: Sebze suyunun içinde, tamam.
8: Peynir fondu, bunu biraz çektiriyoruz. Ardından yengeçlerimizi ekliyoruz.
7: O büyük parçaları ezmemek lazım.
8: Evet öyle, tuz ve karabiber.
11: Ağzımın suyu attı.
7: İnsanı o bekleme süreci bitiriyor. Üzerine çeden parmesan ve ekmek kırıntıları.
8: Üzerine biraz özel baharatı ve ince kıyılmış Frank soğanı. İşte
11: bayağı
8: oldu.
11: Açılı görünüyor. Muazzam olmuş.
7: İnanılmaz bir şey bu. Arkadaşlarım diye söylemiyorum. Peynir o kadar bol ki inanılmaz lezzetli olmuş.
11: Makarnayı tamamen sarmış iç bayan o ağır peynir soslarından değil.
7: İçindeki o iri yengeç parçaları tek kelimeyle harika. Fırınlanmış ekmek kırıntısı o doku için şart. Yerken hafif çıtırtı gelmeli.
11: Sebze suyundaki o özel içecek.
7: Çok doğru,
11: o yoğunluğu
7: çok
11: kırıp
7: doğru
11: dengelemek için gereken hafif asiditeyi mükemmel sağlamış. Muazzam iş.
7: Yemek programı yapmalısınız.
11: Kalsın, güzelmiş.
8: Daryl'ın başarısı.
7: O kadar Daryl dedik, kendisiyle tanışmadan olmaz. İşte bu, olağanüstü bir iş çıkarmışsın gerçekten.
10: Harika. Yengeçler ekleniyor.
4: Tek bir çatalda hem makarnayı hem de yengeç etini aynı anda almak lezzetleri gerçekten zirveye taşıyor.
12: Makarnanın hafif dişe gelen kıvamını çok sevdim.
13: Glutensiz olduğuna inanmak imkansız. Koca tabağı tek başıma silip süpürebilirim.
10: Yengeçli kızarmış pilav hazır.
6: Little Donkey'e kesinlikle uğramalısınız.
10: Hem çok yaratıcı hem de lezzetli.
7: İnsanları hep şöyle bir yola sokmak lazım. Önce ne alacaklarını söyleyip tam o sırada ani bir sağ dönüşte onları şaşırtacaksın. Bence yemek konusundaki bu maceracı enerji ve yaklaşım ufuk genişletici.
8: Sağ ol dostum.
7: Anne elindeymiş geleneksel lezzetlerin yapıldığı sıcak bir mekan için Indianapolis'teyim. Öyle sıradan bir yer değil. Güneyin dört bir yanındaki aile büyüklerinin gizli tarifleri burada. Klasikleşmiş ne varsa. Peynirli makarna, rulo köfte, kavrulmuş sebze, çıtır tavuk, tavuklu mantı. Ne isterseniz işte. Pine Mountain Backyard Barbecue.
14: Yayın balığı, tatlı patates ve kavrulmuş sebzeler.
15: Sanki büyük annemin mutfağına girmiş gibi.
16: Konserve değil, mikrodalga yemeği hiç değil.
15: Nefis bir dana döşümüz
11: Güney'in
15: var.
11: Güney'in o güzel ev yemekleri.
7: Daha samimisi olamaz.
11: Daha iyisini bulamazsın.
7: Porsiyonlardan çalışanların güler yüzüne kadar her şey harika.
14: Patron sensin.
7: Mekan sahipleri George ve Monica her tabağa adeta sevgilerini katıyorlar.
15: Onun hep restoran açma hayali vardı.
14: Biz Güney mutfağının farklı yöresel lezzetlerini sunuyoruz.
7: Farklı yöreleri olduğunu bilmiyordum. Öğrenmeye hazırım.
14: Anne tarafı Alabamalı. Baba tarafı ise Spartanburg, Güney Carolina'dan.
7: Demek Spartanburg.
14: Spartanburg.
7: Programın ilk çekimlerini yaptığımız yerlerden biri.
14: Evet.
7: Spartanburg'daki yerel halk 60 yıldır The Beacon Drive-In adındaki efsane mekana tam anlamıyla aşık durumda. Beacon.
14: Orayı çok iyi bilirim.
17: Gönder gelsin.
7: Gönder gelsin.
15: Evet.
14: Sonra Mississippi, Arkansas ve Batı Virginia var. Çünkü Batı Virginia mutfağı Güney ve Kuzey Carolina'dan farklılık gösterir. Yani anlayacağın bir sürü farklı yöre ve lezzet
7: gerçekten
14: var.
7: Gerçekten yöresel bir Güney mutfağı hakim.
14: Aynen öyle.
7: Peki en meşhur lezzetleriniz neler?
14: Şehrin en iyi çıtır tavuğu seçildik.
15: Çıtır tavukta but kısmını kullanacağız.
18: Çıtır tavuğuna bayılıyorum.
19: Kızarmış mısır ve mısır ekmeği fırından taze çıkmış gibi.
7: İlk olarak ne yapıyoruz?
14: Tavuk için salamuru hazırlıyoruz.
7: Sıcak su, tuz, karabiber ve tavuk baharatı.
14: Beyaz biber, kekik, ada çayı, granül sarımsak ve biraz şeker.
7: Normal sarımsak.
14: Turşu suyu.
7: Birkaç saatten bir güne kadar dinlenmeye bırakıyorsun.
14: Pane harcımızı hazırlıyoruz. Un,
7: sarımsak tozu,
14: beyaz biber, acı toz biber ve karabiber.
7: Tavuk baharatı, biraz tuz ve soğan tozu. Şimdi buluyoruz. Bir el ıslak, bir el kuru kuralını uygulamalı değil mi?
14: Tamam.
7: Bak, gördün mü?
14: Evet, güzel oldu, haklısın.
7: 180 derece.
14: 15 dakika boyunca.
7: Tamam şef, sırada ne var?
14: Kızarmış mısır, tam bir güney klasiğidir. Margarin ve un, beyaz sos hazırlıyoruz.
7: Kapya biber.
14: Yeşil biber, kekik ve karabiber.
7: Soğanı da ekleyelim mi?
14: Evet, bir de mısır.
7: Koçanından taze taze.
14: Biberiye ve tuz.
7: Kurutulmuş domates, tam Kaliforniya usulü oldu.
14: Her damak tadına hitap etmeye çalışıyoruz.
7: Sarımsak konusunda elin bol.
14: Güneylilerin yeni tarzı bu, sarımsaksız olmaz.
7: Lezzeti kaplıyor şu an.
14: Evet, biraz da şeker.
7: Tamam, en son ne yapıyoruz?
14: Şimdi de mısır ekmeğini yapacağız.
7: Sıcak suyla yapılan mı?
14: Sırrı göz kararı olması.
7: Benim göz kararım biraz bol oluyor.
14: O zaman hadi başlayalım. Bir kase mısır ununa sıcak su ekleyerek başlıyoruz.
7: Doğru kıvamı yakalayana kadar yavaş yavaş ekleniyor.
14: Evet.
7: Margarin ve birkaç yumurta.
14: Bu kadar basit. 2-3 dakika pişiriyoruz.
7: Tamam şef.
14: Tabağı hazırlayalım. Kızarmış mısır, mısır ekmeği. Şuraya da bir kanat, but ve göğüs eti koyduk mu tamamdır.
7: Kızarmış mısıra bayıldım. Sıcak mısır ekmeği de nefis. Dışındaki o çıtır kabuğun dokusu harika. Tavuk dediğin böyle sulu olur. Isırınca suyu akıyor resmen. Nefis olmuş.
15: Sipariş hazır.
20: Elimizden gelse her gün tavuk yeriz.
21: Kızarmış mısır da çok lezzetliydi.
19: Mısır ekmeği için kilometrelerce yürürüm.
7: Sırf onun için. Burayı nasıl tarif edersiniz?
22: Çok rahat bir ortamı var.
23: Afiyet olsun.
14: Bu işi yaparak büyüdüm.
7: Anladım.
14: Büyük annem ve büyük babamın restoranı vardı.
7: Kaç çocuğunuz var?
15: İki.
7: Onlar da burada mı çalışıyor?
15: Bizimle başladılar. Sıcak bölgede çalıştılar.
7: Nerede?
15: Sıcak bölge.
7: Mutfakta yani.
15: Evet.
14: Nasılsınız bakalım?
17: İnanılmaz sıcakkanlılar.
15: Bir kanat daha ister misiniz? Hemen yaparız.
7: Tabakta kalanları tırtıklamayı bekliyorum.
19: Hepsini bitireceğim. Heveslenme.
7: Yanlış seçtim desenize.
14: İki porsiyon tavuklu mantı çıkıyor.
15: Bugün tavuklu mantı yedim. Tavuğu bol bol koymuşlar.
18: Tam anlamıyla içinizi ısıtacak kocaman bir kase mutluluk.
7: Marifetini konuşturursam.
14: Tavuklu mantımızı suyunu hazırlayacağız. Bir tencere su. Tavuğu içine bırakıyoruz. Sarı gıda boyası ekliyoruz.
7: Şöyle güzel bir renk alsın.
14: Bütün kereviz sapları.
7: Dur tahmin edeyim.
14: Doğranmış sarımsak.
7: Bu adam sarımsağa aşık.
14: Sarımsak giren eve doktor girmez. Tavuk bulyon tabanı, sarımsak tozu ve biberiye.
7: Biraz ada çayı.
14: Karabiber, soğan ve tuz.
7: Ne kadar süre kaynayacak bu?
14: Yaklaşık 3 saat kadar.
7: Sonra derisini ayıracağız, etleri doğrayacağız, suyunu süzeceğiz, sebzeleri tekrar et suyuna mı ekleyeceğiz?
14: Kereviz ve soğan, yine o sarı renklendireceğimiz kekik, nişasta, bazlı bir bağlayıcı, biber, tuz ve salamura edilmiş tavuk butları. Sonra da mantıları ekleyeceğiz. Tabii eklemeden
7: tamam,
14: önce mantıları yapmamız lazım. Burada patates püremiz var. Şimdi yapacağımız şey biraz un ve margarin almak.
7: Neredeyse gnocchi yapıyor gibiyiz.
14: Evet, ama bu tarifin kökeni kölelik dönemine dayanıyor. Kıvamı elinle hissettiğin an içine yumurtayı kıracağız.
7: Yumurta ortasına mı kırılıyor?
14: Evet. Sonra tezgaha şöyle bir vuracağız. Birazcık daha un ekleyelim. Evet, işte güzel bir hamur topu oldu. Şimdi bunu açacağız. Yapılacak tek şey bu.
7: Kocaman oldular. Peki bunu ne kadar süre pişireceğiz?
14: Bir 15-20 dakika kadar.
7: Oh, yemek için sabırsızlanıyorum. O tencereye komple dalacağım.
14: En sonunda küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyeceğiz.
7: Şu porsiyonla bak.
14: Restoranımızla ilgili tek şikayetimiz çok yedik oluyor.
7: Masada sızıp kalmışım şikayeti de gelebilirim.
14: Yaşandı.
7: Lezzeti inanılmaz ama en çok hoşuma giden dokusu oldu söyleyeyim. Öyle narin ki, öyle yumuşak ki, sünger gibi değil. Bu nefis bir şey. Özenle yapıldığı belli. Bunu elimden zor alırsanız söyleyeyim.
0: Tünaydın. Buyurun tavuklu mantınız.
2: Kremamsı bir dokusu var. Baharatı tam kıvamında.
15: Suyu olması gerektiği
18: tavuğu
15: gibi.
18: Tavuğu da o kadar yumuşak ki çatalı. Değdirdiğin anda ağlıyor.
15: Gambo cambalaya.
3: Şehirdeki en iyi yemekler burada.
7: Burada yaşasam haftada bir gelirdim, net söylüyorum. Burayı kesinlikle denemenizi öneriyorum.
14: Çok teşekkürler.
7: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında onlarca mekan keşfedilmeyi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olun. Evet, bugün kiminle yemek pişiriyorum?
15: George'la.
14: O güzellik katar, ben amelilik.
15: Evet.
7: O nasıl bir laf böyle? Bir de sıcak oda der. Diyorsunuz değil mi?
14: Evet.
15: Sıcak
7: ne
15: bölge.
7: Ne fark eder? Sıcak bölge, sıcak oda işte, neyse ne.
23: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
24: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
25: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
19: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
18: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
20: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
18: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
19: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
18: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
20: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
18: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren... Salıdan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Tamamdır, canlı yayına geçelim.
1: Restoran dedektifinin bu bölümünde...
2: İşler iyi gitmezse kapatırız.
1: Willy binlerce restoranın bulunduğu Las Vegas'a gidiyor.
0: Restoranı gözetledik çünkü baban restoranınızı değerlendirmek istedi.
1: Bu ihtişamın ve pırıltının içinde başarılı olmak için tek yol gerçekten farklı olmak.
3: Bomba gibi.
1: Willy bu bölümde ilk kez restoran sahibi olan birine yardım etmek için res çekiyor.
4: Daha önce hiçbir garson yanımdan çekip gitmedi.
0: İnanılmaz.
5: İzlemesi acı verici.
1: Bir İtalyan restoranına res çeken bu kişi...
6: Yağsız olacaktı bu balık.
0: Tabağa bak, balığın her yerinde yağ var.
1: Garanti kazanacakken...
7: Joe!
0: Evet. Hizmet vermek için müşterileri bağırtıyorlar mı?
1: Riskli bir duruma düştü.
7: Hazır mısın?
2: Gördüklerime inanamıyorum.
1: Willy bu mal sahibini kurtarabilir mi?
6: Bu kadar felaket olduğu için
1: yoksa
6: üzgünüm.
1: Yoksa bu adamın restoranı...
0: Her yerden zarar ediyorsun.
1: Batacak mı?
0: Bu mekan resmen bir eğlence yeri.
5: Başka bir yerde olsaydınız bu saçmalık devam etmezdi. Sen kovulurdun.
1: Willy Diggle'la tanışın.
0: Yemeğiniz iyi miydi?
1: New York'ta başarılı bir et restoranı zincirinin sahibi.
0: Kapınızı açayım. Bizim hizmetimiz dünyanın bir numarasıdır.
1: Willy bu kadar mükemmel bir hizmet vermeyi nasıl başardı? İşte bunlarla. Böylece Willy'nin personeli 7/24 gözlem altında.
0: Sorunu göremezseniz, sorunu çözemezsiniz.
1: Şimdi ülkenin dört bir yanından mekan sahipleri Willy'yi arayıp...
0: Hazırlığa başlayalım.
1: Sorunlu işletmelerini kurtarmak için ondan yardım istiyor.
0: Ver görüntüyü Rabbi.
1: Willy hem servisteki uzmanlığını hem de...
0: Garsonu menü konusunda test etmemiz lazım.
1: Gözetlemedeki uzmanlığını birleştirerek... Mekan sahiplerine kimse izlemezken restoranlarında yaşananlara dair somut kanıtlar sunuyor.
0: Oraya gideceğim ve bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini anlatacağım. Bahane yok, ağlaşmak yok, nokta.

0: Benim adım Tommy Thompson. Las Vegas'taki Bongusto restoranın sahibiyim. Pizzanız hemen geliyor. Teşekkür ederim. Restoran açmayı bir baba oğul takım oyunu gibi gördük. Oğlum aşçılık okuluna giderken Bongusto'da çalışıyordu. Yemekleri seviyordu. Restoran satılığa çıkınca üstüne atladık. Masa bir hazır Victor.
1: Hemen alıyordum.
0: Bongusto küçük bir pizzacı olarak kuruldu. Zamanla kaliteli İtalyan mutfağına sahip küçük bir İtalyan restoranına dönüştü.
2: Beğendim.
3: Çok lezzetli.
2: Çok iyi.
0: Menümüzün sevilen yemeklerinden biri tavuklu marsala.
4: Fırın makarna var mı?
5: Evet var, hatta çok iyidir.
0: Ev yapımı köfteli makarnamız her gün siparişe göre hazırlanır.
4: Tadı mükemmel.
0: Ve tabii ki lazanyamız ve domates soslu spagettimiz de çok iyidir.
5: Birazcık daha sos.
0: Oğlum aşçılık okulu mezunu olduğundan insanlar beni gece vakti arar ve yemeklerin ne kadar harika olduğunu söylerler.
6: Yedikleri en iyi yemekmiş.
0: Oğlum çok iyidir.
5: Masa 8'in siparişi hazır, dikkat edin, sıcak geliyor.
0: Ben restoran işinde yeniyim, sadece bir yıl oldu. İşi her gün öğreniyorum.
7: Tommy aynı zamanda başka bir tam zamanlı işte daha çalıştığı için ikiye bölünüyor.
0: Las Vegas'ta ev sinema sistemleri satan bir şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. İki işte birden çalışmak beni gerçekten zorladı. Burayı ilk açtığımızda çok yoğunduk. Harika gidiyorduk.
6: Buranın salatası gerçekten iyi. Harika ama bu kadar hoş olmasının bir nedeni olmalı.
0: Her ay müşteri kaybediyoruz. Benim, ailem, çalışanlarım ve bir bütün olarak restoran için büyük bir finansal risk bu.
7: Tommy bir zamanlar popüler olan bir restoranı satın almasına rağmen Bongusto'nun kapılarını açık tutmakta zorlanıyor.
5: Burası biraz sakin.
8: Evet, insanlar nerede?
9: Bize kimse bakmadı.
2: Kesinlikle kabul edilemez.
7: İnternet yorumları müşterilerin özgün İtalyan yemeklerine övgü yağdırdığını gösteriyor. Ama son zamanlarda kötü hizmetten bahsetmeden de duramıyorlar.
10: Burayı kimseye tavsiye edemem.
0: Bongusto restoranı satın almak için emeklilik paramdan 60 bin dolar aldım ve babama 20 bin dolar borçlandım. Tek kuruş bile geri ödeyemedim. Gelen bütün para dükkanı açık tutmaya gidiyor. Dükkanı kapatmayı düşündün mü? Ucundan. Açık tutmak için gücümün yettiği her şeyi yapacağım. Umarım açık tutabilirim.
9: Bir daha bu mekana asla gelme.
0: Yardıma ihtiyacımız var.
7: Yolun sonuna gelen Tommy yardım istemek için Willie'yi aradı.
3: Tommy, ben Willie'yim. Uçaktan indim, Vegas'tayım. Seninle 1. caddedeki Ogden binasının çatısında buluşalım. En kısa sürede orada ol. Merhaba Tommy. Neden beni Bongusto için Vegas'a getirdin?
0: Yardıma ihtiyacımız var. Son 4-5 aydır satışlarda büyük düşüş yaşadık. Zorlanıyoruz.
3: Şefiniz kim? Restoranınızı kim yönetiyor?
0: Oğlum şef.
3: Onun parası da yattı mı bu işe?
0: Hepsi benim param.
3: Hepsi senin paran. Onun için bir kariyer inşa ettin. Bu restoran almak için kaç paran gitti?
0: Yaklaşık 80 bin.
3: O para nereden geldi?
0: Emeklilik birikimimden ve biraz da babamdan
3: aldığım
0: borç.
3: Yani stresli bir durum.
0: Çok stresli.
3: Oğlun o stresi yaşıyor mu? Durumu biliyor mu?
0: Evet, durumu biliyor. İşler iyi gitmezse kapanabileceğimizi biliyor.
3: Sıkıntı var.
0: Açık kalmamız bizim için önemli. Benim ve ailem
3: için. Tamam. O zaman Willie düzeneğini kuracağız. Çünkü değişim yaratmalıyız. Bir sorun var. Anahtarı ver bana. Kimseye söyleme. Oğlum bilmiyor değil mi?
0: Hayır.
3: Tamam. İşimiz bitince seni ararım.
0: Teşekkür ederim.
7: Willie hiç zaman kaybetmeden ekibini işe koyuyor.
3: Bongusto'dayız. Ufak bir İtalyan restoranı. Aile mekanı. 10-12 kamera koyun. Her yere mikrofon koyun. İşe başlayalım.
7: Willie'nin ekibi her yere kamera ve mikrofon gizliyor. Ve yakındaki bir ofiste karargah kuruyor.
3: Tamamdır, canlı yayına geçelim. Her yer tamam mı? Küçük mekan. Kaç kameramız var Alex?
1: 12 tane.
3: 12 mi? Eric kaç mikrofon koydu bu ufak dükkana? 11 mi? Hoşuma gitti. Tamam, ben Tommy'yi arıyorum. Ekibimle Gusto'ya kameraları koyduk. Artık gözetleme yapma vakti.
0: Vay canına, etkileyici.
3: Evet, otursana. Önce personeli izlemek ve davranışlarını gözlemek istiyorum. Sonra sorunları ortaya çıkarmak için belli testler yapacağım. Son olarak personeli toplayacağım ve onlara görevler vereceğim. Gördüğün gibi kameraları kurduk. Yani Vegas'ta her ne oluyorsa Vegas'ta kalmayacak. Canlı izleyeceğiz değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
3: İsmin Bongusto. Sence isim önemli mi burada?
0: Kesinlikle. Bongusto İtalyanca'da güzel tat demek. Bizim felsefemiz bu. Eski sahipleri sıfırdan bir şey inşa ettiği için çok şanslıyız. Burası bir pizzacı olarak kuruldu ve zaman içinde kaliteli bir
3: kesinlikle
0: mekana dönüştü.
3: Kesinlikle değil. Burası kaliteli bir mekan değil. Sıradan bir mahalle pizzacısına benziyor. Kaliteli değilsiniz. 8. kameradaki kim?
0: Matthew, yardımcı aşçımız. Oğlumun çocukluktan beri arkadaşı.
3: Tamam.
0: Personelimin %90'ı yıllardır dostumuzdur.
3: Çok arkadaş çalışıyor yani.
0: O yüzden evlatlarım tamam. Derim onlara.
5: Dikkat!
3: Siyah önlüklü adam kim?
0: Joel, oğlum Joel.
3: Joel mu? Tamam.
0: Tamam.
3: Yani sen yokken dükkanı Joel mu yönetiyor?
0: Ben yokken dükkanı kesinlikle tamam. Joel yönetiyor.
3: Ama Joel arkada, mutfakta. Bu bir sorun.
0: Anlıyorum.
3: Şu anda kamerada gördüğümüz bu yaşlı adam kim?
0: O adam Joe.
3: Buradaki işi ne?
0: Joe gündüzleri garsonluk yapıyor. En az 10-12 senedir bu restoranda çalışıyor.
3: Tamam.
0: Eski sahibiyle omuz omuza çalışmış. Artık çalışmasına gerek yok. Burada olmayı seviyor. Çok çalışıyor.
3: Tamam,
0: herkes
3: öyleyse
0: onu seviyor.
3: Yaşlı Joe'yu bir seyredelim.
1: Merhaba.
8: Kaç kişi?
1: Tek ben.
8: Tek siz mi? Buyurun. Kimseye çarpmayın yeter.
1: Kimseye çarpmayayım mı?
3: Komikmiş.
0: Çok iyidir.
3: Bundan önce ne iş yapmış?
0: Red Pack döneminden beri yıllar boyu Vegas'ta şovmenlik yapmış. Dean Martin'le beraber çalışanlardan.
3: Vay canına. Dean Martin mi? Yani eski Vegaslılardan öyle mi?
0: Eski Vegaslılardan.
3: Uzun zamandır burada.
0: 60'lardan beri Vegas'taymış.
3: Tamam.
8: İçecek ne vereyim?
1: Biraz izin verin.
8: Hazır olunca Joe diye
1: teşekkür
8: bağırın.
1: Teşekkür ederim.
3: Misafire hazır olunca Joe diye bağırın diyor. Kendini tanıtmıyor, menüyü masaya bırakıp gidiyor.
0: Müşteriye hizmet değil bu.
3: Boş versene, personelini böyle mi itiyorsun? Hizmet vermek için müşterileri bağırtıyorlar mı?
1: Joe. Joe.
8: Evet.
1: Bir diyet kola alabilir miyim?
8: Diyet kola.
3: Wow. Niye yerinde kaldı? Niye masaya gelmedi?
0: Hemen kadının yanına gitmeliydi. Onun gözlerine bakıp nasıl yardım edebilirim demeliydi.
3: Bu adam seni utandırıyor. Burası bir pizzacı gibi işletilen bir restoran. Pizza çıkaran bir restoran değil. Biraz pizzacı mantığıyla işletilen bir mekan.
0: Evet.
3: Tamam.
0: Evet, bunu değiştirmek istiyorum.
3: Yapma Tommy. Kapıdaki Bungosta tabelanda Ristorante yazıyor. Pizzacı yazmıyor. Restoran olmak istiyorsan restoran gibi davranmalısın.
1: Joe
3: denen bu adamın berbat bir hizmeti var.
1: Joe.
3: Boş versene, saçmalığın daniskası bu. Dalga mı geçiyorsun sen? Nereye gidiyor
1: Joe.
3: Bu adam?
0: Her bir masaya daha fazla odaklanması gerekiyor.
1: Joe. Joe.
3: Bana paraya ihtiyacı olmadığını söylemiştin. Öyle de davranıyor.
0: Kesinlikle doğru.
3: Resmen inanılmaz bir şey. Kim inanır bu saçmalığa? Bak, bir daha asla geri gelmeyecek bir müşteri kaçıyor. Resmen saçmalık. Böyle elemanlar seni batırır. Düzgün hizmet yok. Kapıdan girenlere böyle davranılıyor. Gördüğümün bir mazereti yok.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Budur.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam
3: İş Bankası. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmakta. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay, Domino's'u hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bu restoranı aldın, emeklilik paranı verdin, üstüne borç aldın, buraya yatırdın. 13 ay geçti. Değişiklik yapmalıyız, düzeltmeliyiz.
8: Yardıma ihtiyacımız var, yoksa seneye burada olamayız. Bu beni korkutuyor.
9: Hemen ekmek getiriyorum
10: size.
9: Teşekkür
10: ederiz.
7: 8. kameradaki kim?
8: Kimi, garsonlarımızdan
7: tamam.
8: Biri.
7: Ne zamandır yanında?
8: Kimi yaklaşık bir yıldır yanımızda. İşe başlar başlamaz harika bir iş çıkardı. Fazla eğitim gerekmedi.
7: Yani insanlarla arası iyi.
8: Bir harika.
7: Tamam.
10: Az yağlı hangi yemekleriniz var?
9: Domatesli makarnanın yağ oranı epey azdır ama içinde zeytinyağı var.
11: Zeytinyağı ile yapılmış o kadar yağsız değildir, değil
9: evet,
11: mi?
9: Evet, maalesef her şeyde biraz zeytinyağı var.
11: Zeytinyağı derken tatlı kaşığı mı yoksa iki yemek kaşığı mı kastediyorsunuz?
10: Şef belli bir miktar yağ olacağını garanti edebilir mi?
9: Kendisini buraya çağırayım, sorularınızı yanıtlasın.
11: Harika olur.
9: Joe, masadakilerin sana bir sürü sorusu var.
7: Ben buraya gelsem ve az yağlı bir yemek istesem ne önerirsin bana?
8: Menüde az yağlı yemek pek yok. Diğerlerinden daha az yağlı şeyler var.
7: Sağlıklı akımlara ne diyorsun? Buraya gelirken Vegas'ın her yerinde spor salonları gördüm. Sıcak, güneşli ve güzel bir yer. Burada çok fazla şişman insan görmedim.
8: İyi söyledin Willie.
7: Daha sağlıklı tercihler için ızgara yemekleri neler? Izgaran var değil mi?
8: Yok.
7: Dalga geçme benimle. Izgaran yok mu?
8: Değiştirmeyi düşünebileceğimiz bir konu.
7: Mutfağında ızgara olmaması sana kesin zarar yazar.
8: Ufak bir restoran olduğumuzdan zor oluyor. Çünkü çok küçük bir mutfağımız ve çok küçük bir çalışma alanımız
7: 30
8: var.
7: 30 santimlik bir ızgara almalısın. İtalyan yemeği isteyenler onu çok severler ama alternatifler de isterler. Hem o tecrübeyi yaşar hem daha az kalori alırlar. Bunu unutma.
8: Satışlara da çok faydası olabilir.
9: Çok. Bu Şef Joel. Bütün sorularınızı kendisine sorabilirsiniz.
12: Merhaba hanımlar.
11: Merhaba. Biz kalori konusunda kaygılıyız.
12: Peki.
10: Acaba sadece biraz zeytinyağlı ve bol sebzeli bir somon yapabilir misiniz?
12: Evet, daha önce çok az yağlı, hatta sıfır yağlı somon yaptım.
10: Tadına bakabilir miyiz?
12: Evet, yapabilirim.
7: Gördün mü? Yemekleri çok kişiselleştirirsen yoğun olduğun zamanlarda servis süreni yavaşlatır. Joel'ı mutfakta etkiler, onu strese sokar. Yemek belki doğru olur, belki de yanlış olur.
9: İçecekler için karar verdiniz mi?
13: Ben bir cappuccino alayım lütfen.
9: Maalesef cappuccino'm yok.
13: Ama burası bir İtalyan restoranı.
7: Cappuccino yapmıyor musunuz? Duvarda tabelayı görüyorum. Cappuccino, espresso, kahve yazmıyor mu orada? Bu kız bilgisiz, şaka gibi. Neler oluyor orada?
8: Elimizde restoran tipi bir kahve makinesi var. Cappuccino seçeneği de var. Kiminin bunu bilmemesi beni aşıyor.
7: Kaç personel toplantısı yaptın?
8: 3 ayda bir yaparım, yetmez.
7: 3 ayda 1 mi?
8: 3 ayda 1.
7: Garsonu mu suçlayacaksın? Hata sende. Haftalık toplantı yapmalısın, iyi ve kötü şeyleri konuşmalısın ve böyle bir şeyin olmamasını sağlamalısın, değil mi?
8: Anladım.
9: Sebzeleriniz hazır.
11: Teşekkür ederim.
9: Rica ederim, bu da az yağlı somonunuz.
10: Harika.
11: Ne var o tabakta? Üstünde sos mu var? Hani yağsız olacaktı.
10: Ben bunu yemem, sade olmasını bekliyordum. Ama değilmiş.
7: Tabağa bak. Düşük kalorili bir yemek o. Balığın her yerinde yağ var.
11: Evet, kabul edilemez.
13: Gerçekten kabul edilemez. Ben bir daha asla gelmem buraya anne.
7: Personelin çok kötü. Bana servisten bahsediyorsun. Kaliteli hizmet diyorsun ama cappuccino yok. Müşteri kaybediyorsun. Sağlıklı yemek çıkaracak demirbaşın bile yok. Burası Vegas. Burada yaşayan herkes sağlıklı yaşam tarzına meraklıdır. Yapma, şaka gibisin.
11: Bu kadar felaket olduğu için
13: önemli
11: üzgünüm.
13: Değil. Başka bir yer buluruz.
7: Bak, hiç memnun değiller. 3 misafir daha kaybettin. Yüzlerini bir daha asla göremeyeceğin insanlar bunlar.
8: Bu kabul edilemez.
7: Gördüğüm ilk büyük sorun menü oldu. Hiç sağlıklı seçenek yok. Hatta mutfakta ızgara bile yok. Izgara sağlıklı yemekler yapmak için lazımdır. Las Vegas'a günah şehri denmesine rağmen buranın halkı sağlıklı yemekler ister. Ve tam da sağlıklı yemekler olmazsa kazancına veda edebilir. Bu kaçınılmaz. Tami, sen bu mekanı istedin çünkü Buon Gusto ismini istedin. Senin Buon Gusto'nu önceki Buon Gusto'dan ayıran şey ne? Senin markan ne? Buon Gusto İtalyanca'da güzel tat demek. Bizim felsefemiz de bu. Güzel tat, güzel atmosfer ve her şeyden önemlisi güzel yemekler.
8: Doğru. Biz her yemeği özel kılmaya
7: evet,
8: çalışırız.
7: Evet. Peki o zaman bir sınav yapalım. İçeri adam yollayalım. Rebecca ve Lori dükkana gitsinler. Kimi marka konusunda imtihan etsinler. Buon Gusto nedir sorsunlar. Bakalım ne cevap verecekler.
8: Tamam.
7: Hanımlar içeri girin. Garson kimiye sipariş vermenizi istiyorum. Ona menüdeki bazı yemekleri sorun. Makarna ev yapımı mı diye sorun. Deniz ürünleri taze mi deyin.
5: Yengeç etli kek nedir? İçinde ne var?
9: Bir dakika, tam emin değilim. Hemen dönerim.
7: Ne yapıyor bu kız?
5: Daha lafım bitmemişti.
14: Gördüm, inanabiliyor musun?
7: Burada öleceğim. Gördüm, kadınlar daha soru soruyorlardı ama kimi hemen kaçtı.
8: Durup bütün soruları dinlemesi gerekiyordu.
7: Müşterinin yanından gidilmez.
9: Yengeç etli kekte ne var?
7: Yengeç etli kekinizde ne var?
8: Közlenmiş kırmızı biber sosu.
7: O dediğin sosu, yengeç etli kekin kendisinde ne var?
8: Hiç bilmiyorum Ali.
7: Vay canına. İş yerinin ortağısın ama bilmiyorsun.
8: Bilmeliyim.
7: Utanç verici bir durum.
9: Geldim. Yengeç etli kekin içinde ekmek kırıntısı, baharat ve mayonez varmış.
14: Daha önce hiçbir garson sohbetin ortasında yanımdan çekip
9: çok
14: gitmedi.
9: Çok özür dilerim, affedersiniz.
14: Evet, inanamıyorum.
7: Şimdi ona spesiyal yemekleri sorun. Bir cevabı var mı bakalım.
5: Bubu'nun fırın spagettisi nedir? Bubu kim?
9: Bobo buranın eski sahibinin ya büyük annesi ya da bir akrabasıymış.
5: Yani eski sahibinin menüsünden yemekler mi var
9: birkaç
5: sizde?
9: Birkaç şey var,
7: dur,
9: evet.
7: Dur bir dakika, menünüzü anlat bana. Oğlum, menüye ne kattı? Buon Gusto'yu aldığınızdan beri başka ne yemekler dahil etti?
8: Hiçbir şey.
7: Vay canına. Oğlunun menüyü en azından biraz daha geliştirmek istememesi beni şoke etti. Üstelik bu iş için okul okumuş. Neden okul okuyup sonra da başkalarının tariflerini devralır insan?
8: Yapabilir ama ben engel oldum.
7: Dur. Oğlunun menüyü değiştirmesine engel mi oluyorsun? Bu çok saçma.
8: Bu işe bir yıl önce bozuk değilse dokunma mantığıyla girdik. Anlaşılan öyle değilmiş.
7: Bozuk değilse dokunma mantığını anlarım ama burası o kadar harika bir yerse ve çok fazla para kazanıyorsa hiç kimse 70-80 bin dolara devretmezdi. Öyle değil mi? Ne diyorsun?
8: Evet.
7: O zaman sana kocaman bir sıfır veriyorum. Yemek eğitimi almış oğlun tüm bu eğitimle kendi kişiliğinden hiçbir şey katmıyor ve yemek deneyimini bir üst seviyeye taşımıyor. Gördüğüm büyük sorun kesinlikle bir marka sahipliğinin olmaması. Tommy bu restoranı ismi biliniyor diye aldı ama Buon Gusto ismi hızla yok oluyor. Tommy'nin risk alması ve Buon Gusto markasına kendi kişisel damgasını vurması gerekiyor. Tommy, bence burada aşırı güvenli oynamışsın. Sana hesaplı riskler almayı öğretmek istiyorum.
12: Vay canına.
7: Merhaba Joel.
12: Vay be.
7: Baban beni aradı ve sizin restoranı gözetlemeye başladık. Birkaç tane gizli kamera koyduk. Çünkü baban dükkanı bir üst seviyeye nasıl taşırız diye değerlendirmek istedi. Baban bunu yaptığı için ona kızdın mı? Söyler misin?
12: Keşke bana bilgi verseydi. Çünkü böylesi biraz sinsilik olmuş ama sonuçta kendi dükkanı.
7: Bu dükkandaki operasyonu akşama kadar yönetiyorsun. Arkadaşın Matt var. Başka bir sürü arkadaşın var değil mi?
12: Evet.
7: Şu anda D kamerasındaki eleman kim?
8: O çocuk Kyle, bizim pizzacılarımızdan biri. O da Joel ve Matthew'la beraber büyüdü.
7: Yani çoğu birbiriyle arkadaş.
8: O yüzden onlara çocuklarım, tamam, derim. Bu çocukların hepsini beyzbol maçlarına ben götürdüm.
15: Bayım, size bir şey sorabilir miyim?
7: J kamerasındaki kim?
8: İsmi AJ, garsonumuz. Hem gündüz hem gece mesaisinde çalışıyor.
7: Tahmin edeyim, o da arkadaşın.
12: Evet.
7: Çok şaşırdım.
15: Kendi pizzamızı yapabiliyor muyuz?
7: Evet.
15: Tamam, ben bir veganım.
7: Tamam.
15: Vejetaryenim yani.
7: Tabii.
15: O yüzden...
7: Ne yapıyor o öyle?
12: İnsanlarla aynı seviyede olmayı seviyor.
7: Boş versene sen. Bence suratını suratıma sokması tuhaf bir şey. Karımla beraber oturuyor olsam ne yapıyorsun derim ona.
15: Siparişimizi size verebilir miyiz acaba?
16: Ben kime iyi olayım? Siparişinizi o alsın. Ben
15: öyle
16: almak
15: mi
16: istemiyorum sanmayın ama...
15: Öyle ama mi? Biz...
17: Ben senin garson olduğunu sanıyordum.
16: Keşke olsaydım.
15: Ama biz buraya
17: çok
15: şey için
17: olan
15: gelmiştik.
17: Öyle değil mi?
16: Evet, yakışıklı erkekler için.
7: Bu çocuk kafa mı yapıyor benimle, duydun mu? Yakışıklı erkekler için geliyorsunuz. O yüzden diz çöküyor. Müşterilerine flört ediyor. Değil mi?
8: Hiç doğru değil. Müşteriye saygılı davranmalı. Onlar
7: bu
8: müşteri...
7: Bu mekanda sınırlar yok. Değil mi?
8: Evet.
15: Merhaba.
12: Merhaba.
15: Buraya gelmek istedik.
12: Oo. Ne yapıyor o kadınlar orada? Vay canına.
15: Eskiden New York'ta bir pizzacıda çalışıyordu.
12: Bir onlara hemen çıkmalarını söylemeyin.
8: Evet, hiç hoş değil.
15: Pizza yapmayı hala hatırlıyor muyum diye emin olmak istedim.
12: Tamam.
15: Şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Hamuru elle eziyorsun değil mi?
18: Ben parmaklarımı
15: evet,
18: kullanırım.
15: Evet, bu şekilde. Evet.
8: Olmaz. Kyle bunun olmasına izin veriyor.
15: Yani bir tarafından bastırıp parmaklarını kullanıyorsun.
8: Matthew nerede?
12: Onları izliyor.
17: Vay canına.
12: Kadın kendine zarar verirse bütün dükkanı kaybederiz.
7: İçeri giren müşterileriniz var. Masalarda müşterileriniz var.
12: Ama profesyonellik yok.
15: Üstün pizza kokmuyor. Gözlüklerini
18: teşekkür
15: beğendim.
18: Teşekkür ederim.
7: Boş versenize. Bu görüntü beni hasta etti. Ön tarafta bir sürü genç çocuk var. Kimse sorumlu
8: bu
7: değil.
8: Bu çalışanların
7: kimse,
8: hepsi bana kimse, sen yokken buraya bakıyoruz Tommy. Sen eve git. Normal işinde çok çalışıyorsun diyenler.
7: Haftada sadece 20 saat dükkandasın. Yarı yarıya varsın, yarı yarıya yoksun, evet. Değil mi? Burada bir restoran müdürü olması lazım. Bir müdürünüz olsaydı bu olay asla olmazdı. Buradaki son büyük sorun mekanda herhangi bir yöneticinin olmaması. Gerçek bir liderlik olmayınca Joel'un arkadaşları iş yerinde parti veriyorlar ve Joel'la babasının geleceğine mal oluyorlar.
15: Tamam, pizza atmayı da yapıp gideceğiz
16: hayır,
15: sonra.
16: Hayır. Keşke
15: o zaman ben masaya bir parça hamur sipariş edeyim. Parasını veririm. Hamur sadece.
12: Olamaz.
7: Sadece hamur istiyorlar. Parasını verecekler ve eleman o hamuru satacak. Ben olsam vermem o hamuru çünkü ne yapacakları belli değil.
15: Böyle yapıyorduk.
12: Hayır, hem de masada.
8: Hugo niye o hamuru sattı,
7: evet,
8: onları anlamadım.
7: Gördüklerime inanamıyorum. İflas tehlikesi yaşıyor olmanıza hiç şaşmıyorum.
15: Kyle, merdaneni ödünç alabilir miyim?
17: Bunu güzelce açalım.
15: Aman tanrım Kyle.
12: Kadınlara merdane veriyor.
7: Bu çocuk aşık. Resmen aşık. Bak kimi gülüyor.
12: Ve yardımcım bunların olmasına izin veriyor. Ben yokken güvendiğim tek kişi o.
15: Merdanenin üstüne hamur serpmen lazım. Öğreniyorsun.
12: Bu berbat bir şey. İzlemesi acı verici.
15: Şimdi sana New York'ta nasıl yaptığımızı göstereyim. Şimdi şöyle elini alıyorsun, tamam mı? Şöyle yapıyorsun. Tamam mı? Sonra havaya atıyorsun. Hop.
12: Hem de dükkanın tam ortasında.
15: Sadece döndür. Sadece döndür.
12: Kimi çok sinirlenmiş gibi görünüyor ama hiçbir şey söylemedi.
15: Bileğinle döndür. Sonra şu şekilde yakalaman lazım.
17: Tamam, hazır mısın?
12: Masına izin veriyor. Ben yokken güvendiğim tek kişi o.
15: Merdanenin üstüne hamur serpmen lazım. Öğreniyorsun.
12: Bu berbat bir şey. İzlemesi acı verici.
15: Şimdi sana New York'ta nasıl yaptığımızı göstereyim. Şimdi şöyle elini alıyorsun, tamam mı? Şöyle yapıyorsun. Tamam mı? Sonra havaya atıyorsun. Hop.
12: Hem de dükkanın tam ortası.

0: Arkadaşlarınızı sorumlu tutmalısınız. Artık bir patron olmalısın.
1: Evet.
0: Bu gördüklerimin bir mazereti yok. Her yerden zarar ediyorsun.
2: Bileğinle döndür. Sonra şu şekilde yakalaman lazım.
3: Tamam, hazır mısın?
2: Parasını sen vereceksin.
0: Resmen saçmalık. Sen burada seyrederken iş yerinde neler oluyor gördün değil mi? Yönetim olsa böyle bir şey hiç olabilir mi?
4: Olmaz asla.
0: Değil mi? Müdür lazım sana.
4: Bize kesinlikle bir müdür lazım.
0: Utanç verici değil mi?
1: Utanç verici evet.
0: Bunlar dostlarınız değil mi?
1: Evet.
0: Demek ki arkadaşlarını sorumlu tutacaksın. Artık bir patron olmalısın. Gençsin. 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Arkadaşlarınla bu saçmalığı yaparken mi? Bundan 5 yıl sonra. Bugün aslında dündü filmini mi oynayacaksınız?
1: Umarım olmaz.
0: 13 ay olmuş bile. Ne zaman müdahale edeceksiniz?
1: Evet kesinlikle.
0: Niye okudun sen?
1: Evet,
0: başkalarının tariflerini alıp onları pişirmek için mi?
1: Hayır tabii ki hayır.
0: Ama onu yapıyorsun.
1: Evet aynen öyle.
0: Tamam ben göreceğimi gördüm. Dükkan hiç profesyonel değil. Sen git herkesi topla bana 10 dakika ver oraya geliyorum. İnanamıyorum. Bu Angustura tespit ettiğim büyük sorunlar. Sağlıklı hiç seçenek yok. Kesinlikle marka sahipliği yok ve restoranda bir yönetim yok. Bütün bu önemli sorunlar toplamda başarısız bir restoran oluyor.
4: Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bu gece sizi topladım çünkü restoran hakkında konuşmamız gereken şeyler var. Bazısı rahatsız edici, bazısı idare eder. Ve bizim bir ekip olarak bir araya gelmemiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmemiz gerekiyor.
0: Bundan sonrasını ben devralacağım. Herkese merhaba, ben William Jack Deagle. Burayı bir hafta gözetledik, gizli kameralar kurduk. Herkese imtihan ettik. Farklı durumları nasıl ele aldığınızı görmek için farklı planlar uyguladık. Bu Angustura'yı hizmet, yemekler, sunum konularında görüp değerlendirdik. Her konuda değil mi?
4: Evet.
0: Tommy neredeyse 100 bin dolarlık bir risk aldı, oğluna inandı. Burayı bir adım yukarı taşımak istiyorlar. 13 aydır buradalar. Bir hafta para kazanıyorlar, ertesi hafta zarar ediyorlar. Ben durumu değiştirmek için buradayım. Joe uzun zamandır buradasın değil mi?
5: Doğru.
0: İyi bir adamsın ama servis tekniklerin profesyonel değil. Esas olarak misafire odaklı değilsin.
3: Joe.
0: Kafan başka şeylere gidiyor biraz.
5: Ben 13 yıldır buradayım biliyor musun? Tek bir müşteriyle tek bir sorun yaşamadım.
0: Nereden biliyorsun?
5: Biliyorum çünkü sürekli bana gelirler ve benimle konuşurlar.
0: Yani hizmet ettiğin her müşteri geri gelir mi?
5: Ben hep iyi çalışırım gerçekten. Bende o yetenek var. O yüzden patronlara para kaybettirdiğimi düşünmüyorum. Çünkü bu olamaz.
0: Yapma Joe, o kadar iyi bir garson değilsin. Müşterinin senden sonra gittiğini gördük çünkü başka şeylerle uğraşıyordun. Uyanık olmalı ve müşterinin her ihtiyacını takip etmelisin değil mi? Kim, burada cappuccino yapıyor musunuz?
6: Şu anda hiç yok.
7: Ben bir cappuccino alayım lütfen.
6: Maalesef cappuccino'm yok.
0: Şu anda cappuccino'n yok. Burada hiç yaptın mı?
6: Hayır.
0: Niye?
6: Makine ufak. Yani bütün masalar kahve söylerse ve 5 masam daha varsa kahve yapmam ne kadar uzun sürer biliyor musunuz?
0: O yüzden de hiç yapmıyoruz.
6: Çok kötü ama evet, o işten kaçınıyorum.
0: Kahve satmıyorsun çünkü o makine evi için yapılmış.
6: Evet.
0: Kendin söyledin değil mi?
6: Doğru.
0: Evet mi hayır mı?
6: Evet.
0: Peki size uygun makineyi temin etmek, sizin de adisyonu yükseltip daha çok kazanmanızı sağlamak kimin görevi?
4: Benim.
0: O zaman bunu sana yazıyorum ve ayrıca oğluna yazıyorum. Gavrio. Kalk, kalk buraya gelmeni istiyorum, tamam mı? Yanıma gelmeni istiyorum, tamam mı? Hemen solumda dur, olur mu? AJ, diz çöküp misafirin surat hizasında ne işin var?
8: Aynı seviyeye inip daha rahat davranmaya çalışıyorum.
0: Özellikle de flört ettiğin o kızla mı?
8: Hangileri?
7: Biz buraya şey için gelmiştik.
8: Evet, yakışıklı erkekler için.
0: Flört mü ettin onlarla?
8: Evet, olabildiğince rahat ettirmeye çalıştım.
0: Ama bu iş öyle değil. Burası bir restoran. Senin eğilmemen lazım. Herkes gibi ayakta durmalısın. Kişiliğini kullan, albenini kullan ama kızlarla flört etme. Anladın mı?
8: Anlıyorum, evet.
0: Tamam mı? O hareketi derhal bırak. Kızlar pizza tezgahının arkasına geçtiği an onlara aşık oldun sanki.
7: Üstün pizza kokmuyor.
9: Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Hiç olmadı.
0: Evet.
9: Olmadı. Donup kaldım açıkçası. Tamam. Ne yapacağımı bilemedim.
0: Hiçbir müşteri buranın arkasına geçmez diyen olmadı mı sana? Ha?
9: Onu biliyorum.
0: Arada bir kasa var.
9: Evet.
0: Para arka
9: evet.
0: Tarafta.
9: Doğru.
0: Doğru mu? Sen buna izin verdin.
1: Kadına niye merdane verdin?
9: Hugo'ya sordum. Merdaneyi vereyim mi dedim.
1: Zaten niye düşündün ki vermeyi?
9: İstediler.
1: Ama burası bir iş yeri.
9: Farkındayım. Ben bilmiyorum.
0: Çünkü düzgün eğitilmedin. Anlıyor musun? Tam bütün yönetemiyor burayı. Ve Joel de arka tarafta mutfağı yürütüyor. Bu tarafa gelmiyor. Her misafire her masayı neler olduğunu göremiyor. Ayrıca onun işi de değil, görevi de değil, o kadar. Biraz size güveniyor. O yüzden o pizza olayı olurken çok sıkıldığını

0: Biliyorum, o konuda hiçbir şey yapmadığınızı izledi.
1: Bileğinle döndür. Sonra şu şekilde yakalaman lazım.
2: Tamam, hazır mısın?
3: Evet, ve giderken bana sorumluluk sende demişti.
0: Ne diyeceksin?
4: Hepiniz için risk aldığımı düşünüyorum ama karşılığında bir saygı görmüyorum. Ben sizden bir şey yapmamanızı istediğimde bana evet haklısın, haklısın diyorsunuz ama ben kapıdan çıktığım anda yapıyorsunuz. Şu anda ailem risk altında. Başka bir yerde olsaydınız bu saçmalık devam etmezdi. Sen kovulurdun, sen kovulurdun, sen kovulurdun. Hepiniz için okka altına gittiğimi düşünüyorum ama karşılığında hiçbir saygı görmüyorum.
0: Peki bu konuda ne yapıyorsun? Birini işten kovdun mu? Ceza kestin mi? 3 defa olursa seni kovmak zorunda kalırım dedin mi?
4: Şimdi o sözü anlıyorum. Ailenle çalışma.
0: Onlar ailen veya dostların olmasaydı...
4: Eğer olmasaydılar yarısını kovmuştum şimdiye kadar. Bunu söylemek istemiyorum ama sizi düşünüyor olmasaydım sizi işten atardım.
0: İş başka, arkadaşlık başka. Benim samimi arkadaşlarım oldu ama mecbur kalınca bayram günü kovdum onları. Sonuçta bana zarar verirlerse, işi etkilerlerse ve o işten 30 kişi ekmek yiyorsa bunu yapmam şarttır. O yüzden üzülmem. Onlara o fırsatı verdim, değil mi?
4: Evet.
0: Gerisi onlara kalmış. Ama sen onları yönetmez, onları düzeltmezsen, daha çok para kazanmak için eğitmezsen, zaman yönetimini göstermezsen hep aynı satışı yapar ve neden diye merak edersiniz, değil mi?
4: Evet öyle.
5: Ve Billy, son 2 gündür kesinlikle öğrendiğim bir şey var. Bize daha iyi bir protokol lazım. Buraya geldiğimde şöyle düşünüyorum. Bunu değiştirmeliyim, bunu değiştirmeliyim, bunu değiştirmeliyim, standart yakalamalıyım. Ama hiçbir şey olmuyor.
0: Evet,
5: benim
0: sen
5: yüzümden.
0: De çünkü başka bir hayatın var. Yarı buradasın, yarı oradasın.
4: Ben de her defasında baba şu yaptığımız mantıklı değil, onun yerine şunu yapalım diyorum. Hani ben yönetiyordum burayı, hani patron bendim.
0: Seni serbest bırakmıyorum.
4: İstediğimi
0: oğlum,
4: yapamıyorum.
0: Safkan bir yarış atı olabilir burada.
5: Olabilir.
0: Ama sen bırakmıyorsun. Burayı ele alma, yönetme ve onunla beraber yön verme biçimini değiştirmelisin. Şu anda çobanlık yapıyor gibisin. Elemanları güdüyorsun. En iyisi olmaları için onlara imkan vermiyorsun. Siz personelsiniz. Bu işletmenin yüzü ve omurgasısınız. Profesyonel olmalısınız. İş yapmayı size öğretmeliler. Neler gider, neler gitmez, neyi daha iyi yapabiliriz, nasıl daha akıllıca yapabiliriz. İnsanları buon gusto tarzı hizmete odaklama gerekiyor. Bunu unutmayın.
5: Hepimizin değişmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle.
5: Buradaki herkesi seviyorum. Hepimiz aileyiz.
0: Ama bir dükkanı işletiyorsunuz.
5: Doğru.
0: O zaman dinleyin. Yeni bir enerji yaratmalıyız. Yeni ürünler bulmalıyız. Yeni spesiyaller yapmalıyız. Personelin tavrını değiştirmeliyiz. Yarın bunların üstünde çalışacağız. Toparlanıyoruz. Ben gidiyorum. Biraz uyumalıyım. Tamam mı?
5: Teşekkürler.
0: Görüşürüz. Herkese tamam, teşekkür ederim.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
4: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
13: Break. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kriz. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bul tadı. İlk
14: yudumda sen de söyle. Füsti.
15: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
17: kartıma din. Bir arazi canavarı...
18: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
17: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
17: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
17: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
5: Dün gözlerim açıldı. Resmen kendime geldim. Willy'nin eleştirilerini yapması zoruma gitti ama bugün yeni bir gün ve Willy'nin bana ve personelime, müşteriye hizmet konusunda öğreteceği şeyler için heyecanlanıyorum.
3: Gel otur Tommy.
5: Ne haber?
3: Senden ne haber? Dün gece eve gittiğinde ne düşündün, ne çıkardın bundan?
5: Benim için büyük bir uyanış oldu ve çok üzüldüm. Dükkana gelen her müşteri senin bir parçandır. Evet. Çıkan her yemek senin bir parçandır ve her yemek başarılı olsun, her müşteri memnun olsun istersin. Her zaman öyle olmuyor. Hı-hı. Bunu kişisel mesele yaptım.
3: Bu iyi bir şey çünkü mecbursun ama sadece
5: evet,
3: 20 saat
5: söylüyorsun.
3: Buradasın. Yani burada değilsin, yarı zamanlı
5: evet,
3: çalışıyorsun.
5: Haklısın.
3: Burada olmadan burayı yönetemezsin. Özellikle bu işi hiç yapmamış biri olarak bence bir müdür lazım sana. Bence Joel'la çalışacak biri lazım çünkü sen burada olamıyorsun. Sen çekil dışarıdan yönet, arada gel, ziyaret et ve işi büyüt. Ayrıca müşterilerini dinlemelisin. Sağlıklı yemek istiyorlar. Buraya bir ızgara koymalıyız. Değil mi?
5: Evet.
3: Bu restoran senin emekliliğin. Batarsa hem senin hem oğlunun geleceği gider, değil mi?
5: Doğru.
3: Ona mutfakta daha çok özgürlük vermelisin. Bırak parlasın. Daha da önemlisi bırak kazandırsın sana.
5: Onun bildiği iş benim değil. Evet. Bazen onu dinlemiyorum.
3: Onu boğarsan bütün sevgisini, bütün tutkusunu alırsın ve yıllar içinde soğutursun onu. Değil mi? O yüzden
5: doğru.
3: Şu anda yerinde sayıyorsun. O yüzden iş büyümüyor. Herkes kısıtlanmış hissediyor kendini. Personelini kısıtladığında ve fikirlerini dinlemediğinde duygusallaşırlar.
5: Doğru.
3: O yüzden Joel'i daha fazla teşvik etmelisin.
5: Evet.
3: Bunu söylememe gerek
5: yok. Onu yapmalıyım. Joel'u daha çok dinlemeliyim. Bir ekip olarak bir araya gelmeliyiz. O
3: başlayalım
5: şekilde başarılı oluruz.
11: Willy, Tommy'nin önemli sorunlarını konuştuktan sonra Bon Gusto personelini eğiterek işe başlıyor.
3: Arkadaşlar, bugün hafta içinde gizli kameralara ve mikrofonlara yansıyanlardan ötürü buradasınız. Videoyu seyredeceğiz çünkü size nasıl göründüğünüzü göstermek istiyorum. Joe'yu izleyelim, olur mu?
7: Joe!
3: Bir restoranda insanlara sana ihtiyaç duyduklarında seslenmelerini söylemen beni hayrete düşürdü. Hangi mantıkla? Söyler misin?
20: Başka müşterileri rahatsız edebilir.
3: Daha iyi olmak için çalışacak mısın?
20: Tabii ki.
3: Güzel. AJ, şuna bak.
21: Ama biz buraya şey için gelmiştik.
22: Evet, yakışıklı erkekler.
3: Bu görüntü bana göre hiç profesyonel değil. Bugün dünyasında buna taciz derler.
22: Olabilir.
3: Evet AJ, nasıl gidiyor? Benim restorana geldin, sevdin mi beni? Tipim nasıl? Tipim nasıl ha? Tipim nasıl? Benden yemek almak ister misin?
22: Hayır.
3: Hayır. Profesyonel garson olmanın bir yöntemi vardır. Buraya surat hizasına inmek değil.
22: Doğru.
3: Alanıma girdin. Ben onu istemem.
22: Evet, değil doğru.
3: Mi? Buradaki herkes iyi bir insan. İyi karakterleriniz var ama her şeyi biraz daha iyi yapmayı öğrenmelisiniz.
22: En iyisini yapmayı öğrenmek için.
3: Bir daha olacak mı bu?
22: Hayır. Hayır.
3: Değil mi?
22: İşimi daha iyi yapacağım.
3: Tamam. Kim? Biz seni de seyrettik. Sırf seni sınamak için baş belası olabilecek müşteriler yolladık.
21: İçinde ne var onun?
23: Bir dakika, hemen dönerim.
21: Ne var tam olarak? Bakar mısınız? Daha lafımın ortasında gitti.
3: Kadınlar sana bir sürü soru sorarken çekip gittin. Sinirleniyor muydun?
23: Can sıkıcıydı. Bilmek istedikleri her şeyi öğrensinler diye elimden geleni yapıyordum.
3: Başka kaç restoranda çalıştın daha önce?
23: Düşüneyim. Sanırım 9 ya da 10.
3: Farklı eğitim programlarına katıldın
23: katıldım,
3: mı?
23: Katıldım. Hatta eğitim programından sorumluydum.
3: Eğitim evet. Programından mı sorumluydun?
23: Evet, doğru.
3: Ama buraya geldin ve gerçek bir eğitim programı yok. Eğitim geçmişinden Tommy'ye veya Joe'la bahsettin mi?
23: Hayır, bahsetmedim. Niye? Bilmem.
3: Çünkü burada.
23: Onlara çok şey sormam gerekiyordu.
3: Çünkü burada toplantı olmuyor, iletişim evet. Yok. Buraya gelenler ne iş yapıldığına mı bakıyor
23: evet.
3: Ha?
23: Evet öyle.
3: Ama madem ki sen eğitim aldın, bence onu kullanabiliriz. Ne kadar iyi olabileceğini bize göstermen için tamam. Sana bir şans vermek istiyorum. Bazı senaryolar uygulayacağım. Seni izleyeceğim ve seni doğru yola sevk etmek, yapılmayacakları göstermek için seni yönlendireceğim. Gelin beyler. Burada Buongusto'ya ilk defa gelen iki kişi var ve oturup yemek yiyecekler. Akşam yemeği saati. Evet Kim, masaya sen bakıyorsun.
23: İyi akşamlar, benim adım Kimberly. Sizinle ben ilgileneceğim. Menüyü incelerken bir içecek almak ister misiniz?
24: Ben bir su alabilir miyim?
23: Tabii ki. Şişe su ister misiniz? İtalya'dan İtalya suyumuz
24: olur,
23: var.
24: Olur tabii ki.
23: Tamam.
24: Tabii.
23: Hemen getiriyorum. Aperatif alır mıydınız? Enginarım var. Çok lezizdir. Sarımsakla sotelenmiş enginar ve beyaz sos. Çok lezzetli. En çok satan aperatiflerimizdendir.
24: Ben isterim.
23: Harika. Ayrıca menümüzde harika yemeklerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Benim şahsi favorim Marsala'dır. İster tavuklu ister dana etli tercih edebilirsiniz. Ben öğlen yedim, şahane.
22: Harika çekti.
23: Öyle mi?
3: İyiydi değil mi? Masanın kontrolünü aldı mı?
24: Bizim yerimize düşündü. Biz oturup burayı bilmiyoruz. Nesi iyidir demedik. Bizim için yardımcı oldu.
3: İlk kez geldiniz.
24: Evet.
3: Daha önce gelmemiştiniz. Bravo, çok iyi.
23: Tamam,
3: şimdi yerine geç. Sizce masaya gelmeden önce bir planı var mıydı?
22: Tabii
3: planını
22: ki.
3: İcra ederken iyi bir iş çıkardı mı?
22: Evet.
3: Müşteriler beğendi mi?
22: Beğendi.
3: Sizce iyi bahşiş alır mı?
22: Tabii
3: o zaman
22: ki.
3: Kim artık bu restoranın baş garsonu ve hepinizi eğitmekten sorumlu olacak? Vakit bilimi değil bu. Ondan öğreneceksiniz. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Kim size öğretecek, tamam mı? Onları eğit benim adıma, yapabilir misin?
23: Kesinlikle.
3: Tamam, harika, teşekkür ederim.
22: Biz teşekkür ederiz.
3: Joel, buraya gel. Sana bir hediyem var.
25: Hey.
3: Bu sabah alışverişe gittim. Izgaran yoktu. Ben de sana bir ızgara aldım. Vegas'tansın. İnsanlar sağlıklı yemek ister. Menünde sağlıklı şeyler yok. Öğlen veya akşam yemeğine yapabileceğin ufak bir spesiyal pişireceğiz. Sana özel bir yemek olsun. Üstünde senin imzan olsun ve buradaki yeni marka yiyeceğine dönüşsün. Sana ufak bir tavuk spesiyal yapacağım. Tavuğun her zaman olur. Sebzen her zaman olur. Ben ona ufak bir İtalyan dokunuşu katacağım.
25: Olur.
3: Başlayalım.
25: Şef.
3: İşte sana ızgara kullanalım, olur mu? Şimdi bu tavuğun üstüne biraz zeytinyağı damlatacağım. Üstüne biraz karabiber, biraz tuz. Sen bir İtalyan restoranı olduğundan biraz kekik. Bu kadar. Izgaramıza geçelim, tamam
25: buraya
3: mı?
25: Buraya ızgara sığdırabileceğimi hiç düşünmemiştim.
3: Şimdi tavuğumuzu alıyoruz. Izgaramıza güzelce koyuyoruz, tamam mı?
25: Evet.
3: Sonra burada ne var acaba? Güzel bir sebze karışımı var. Soğan dilimleri, iki dilim kabak. Bana tuz ve karabiber ver şef.
25: Tamam.
3: Yeşil biber, biraz közlenmiş biber. İşte sana hafif ve sağlıklı bir yemek. Düşük kalorili, düşük karbonhidrat.
25: Evet şef.
3: Kokusu güzel, görüntüsü güzel. O gün elinizdeki sebzelerden karıştırırsın.
25: Tamam efendim.
3: Hem ızgaranız yok hem de bak neler yaptı.
25: Aklımdan bile geçmezdi.
3: Şu tavuğu kontrol edelim. Baksana.
25: Hey.
3: Ha? İyi görünüyor. İki güzel dilim tavuk alalım. Güzel, insanlar ızgara patlıcana bayılır değil mi? Şunları tam ortaya koyalım.
25: Şu renklere bak. İtalyan bayrağı var resmen tabakta.
3: Evet, çünkü burası bir İtalyan restoranı. Şimdi karşındaki bu yemek için sabah akşam 20 dolar alırsın.
25: Kesinlikle. Evet, tavuk da alıyor.
3: Tatmak ister misin? Çok güzel.
25: New York'ta nasıl diyorsunuz? Boş versene sen.
3: Boş versene sen.
25: Çok lezzetli.
3: Aynen öyle. Şimdi spesiyallerin, bunlar gibi spesiyaller için bir planın olsun istiyorum. Şef Joel'in kendi icatları. Yani bu şekilde düşünmeye başla. Kendi restoranına kendi imzanı atmanı istiyorum senden.
25: Kesinlikle.
3: Tamam mı?
25: Bunca zamandır niye ızgaram yok inanamıyorum. Hiç düşünemedim bunu. Kendimi kısıtlıyorum burada.
3: Ben şunu da düşünüyorum. Sen babasının oğlu olayında kalmışsın.
25: Keşke çıksam.
3: Ama koca adamsın. Babasının oğlu olma. Ne zaman sorumluluk
25: risk
3: alacaksın?
25: Risk almazsan ilerleyemezsin değil mi?
3: Vay canına. Aynı baban. O da hep bunu diyor.
25: Affedersin.
3: Buradan biraz almışsın.
25: Affedersin.
3: Değil mi?
25: Olağanüstü olmuş. Teşekkür ederim. Sana minnettarım.
3: Basit, hafif, kolay değil mi? Bravo. Bu iş böyle olur tamam mı?
25: Tamam.
3: Artık babasının oğlu yok.
0: Sonra.
3: Las Vegas'taki Bon Gusto ziyaretimin üstünden 6 hafta geçti. Şanslarını değiştirmek için tavsiyemi kullanıp kullanmadıklarını görmek için geri geliyorum. Tespit ettiğim asıl sorunlar şunlardı. Güncel olmayan menüde sağlıklı seçenekler yoktu. Markanın bir sahibi yoktu. Ve mekanda sıfır yönetim vardı. Merhaba.
1: Bon Gusto'ya hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, sağ olun.
3: Siz yeni müdür müsünüz?
1: Evet.
3: Harika. Tami nerede? Burada mı?
1: Ona götüreyim sizi. Buyurun, beni takip edin.
3: Mekan dolu.
2: Yediğim en iyi aperatif bu.
4: Çok lezzetli.
3: Bütün o değişiklikler faydalı oldu mu?
1: Kesinlikle
3: güzel.
1: Oldu.
3: Çok iyi. Merhaba Tami, nasıl gidiyor?
6: Merhaba Veli, ne haber?
3: İşler iyi mi?
6: Seni görmek
3: güzel. Çok çalışıyorsunuz
6: güzel. Ha? Çok çalışıyoruz, iyi gidiyor. Satışlar harika.
3: Öyle
6: gerçekten
3: mi?
6: Tavsiyelerine uyduk. Joel ve ben çok daha iyi anlaşıyoruz. Sonunda bir müdür buldum. Bon Gusto için büyük bir değer oldu.
3: Değil
6: artık
3: mi?
6: Ben bir ikinci
3: tamam.
6: Yetkiliyim. Ve herkes mutlu.
3: Güzel. Öncesinde...
1: Tamam, hazır mısın?
3: Tami'nin yarı zamanlı yönetim tarzı liderlik eksikliğinden ötürü mekanı başıboş bırakmıştı. Şimdi tam zamanlı bir müdürle personel hizaya geldi.
8: Bon Gusto hizmetinden memnun musun?
26: Güzel, harika.
8: Harika.
3: Joel ise harika yemek yapmaya odaklanabiliyor. Joel ne yapıyor? Mutfağı istediği gibi ona bıraktın mı?
6: Joel kendi işini yapıyor. Harika çalışıyor.
3: Güzel. Öncesinde oğlun safkan bir yarış atı olabilir burada.
6: Olabilir.
3: Ama sen bırakmıyorsun. Tami, Joel'in kendi tecrübesini kullanıp Bon Gusto markasına kendi damgasını vurmasına izin vermekten çok korkuyordu. Şimdi...
25: Bu gece makarna gecesi yapıyoruz. Şef Joel'ın spesiyalleri.
3: Joel bütün menüyü eleyerek yeni bir marka kimliği geliştirdi.
25: Her gün yeni spesiyaller yapıyor.
3: Ve yepyeni yemekler icat ediyor. Joel nerede? Mutfağa gideyim mi?
6: Bu taraftan
3: tamam,
6: gel.
3: Tamam, geldim.
25: Biraz daha sos koyayım, birazcık daha.
3: Şef, nasıl gidiyor?
25: Merhaba.
3: Babanı gördüm, sakinleşmiş.
25: Aa, evet,
3: dizginleri
25: evet,
3: sana
25: artık
3: vermiş.
25: Babasının oğlu yok. Her siparişte yetki bende.
3: Rahatsın değil mi?
25: Evet, kesinlikle.
3: Arkadaşlar nasıl?
25: Yok, buradayken elemanlar var.
3: Güzel, çok iyi olmuş. Izgaraya bak, bunu eve götüreyim ben.
25: Hayır hayır, artık benim oldu.
3: Bu ızgaradan yaptığım paranın bir kısmını alırım.
25: Ha, %10 mu istiyorsun?
3: %10 isterim. Öncesinde...
4: Ben yemem bunu, tereyağına benziyor.
3: Tami, Joel de sağlıklı müşterilere hitap edecek gereçleri vermeyerek para kaybediyordu. Joel artık leziz ve sağlıklı şeyler pişirmek için yeni ızgarasını kullanıyor.
1: Yedikleri en iyi yemekmiş.
3: En yüksek satışları yapıyor.
25: Şef, sana teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten doğru yola yönlendirdin.
3: Olay bu zaten değil mi?
25: Teşekkür ederim.
3: Kendine iyi bak, iyi
25: çalışmalar. Sana minnettarım şef.
3: Tamam.
25: Çok teşekkürler.
3: Merhaba Kimi, nasılsın?
1: Harikayım.
3: İşler
1: sen nasılsın? Şahane. Her şey harika gidiyor.
3: Güzel.
1: Personeli eğittik.
3: Güzel.
1: Harika çalışıyorlar.
3: Tebrikler Kimi, böyle
1: çok
3: devam.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
3: Görüşürüz,
1: teşekkür ederim.
3: Bon Gusto'ya ilk geldiğimde Tami'nin kumar oynadığı bu İtalyan restoranı İskambil'den ev gibi yıkılmak üzereydi. Ama bugün Tami tavsiyemi dinleyerek hedefi 12'den vurdu. Tami, ben gidiyorum. İşler iyi görünüyor.
6: Teşekkür ederim.
3: Yepyeni
6: iyi
3: bir
6: gidiyor.
3: Başlangıç. Dükkan daha iyi görünüyor. İş artmaya başlayacak.
6: Teşekkür ederim.
3: Kutlarım.
6: Teşekkür ederim.
3: Bir şey lazım olursa
6: arayın. Teşekkür ederim.
3: Sonuçta hesaplı birkaç risk alarak artık ne kendi ne de oğlunun geleceği için düşünmek zorunda değil. Amerika bir kez daha geldik, gördük ve hallettik. Sıradaki gelsin. Kulak.
27: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
28: Net!
29: Ama ne otel?
27: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
29: Trivago'ya bakmadın mı?
30: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
27: Gerçekten mi? Kanıtla.
30: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
29: favori sitendekini bile.
30: Aynı otel. Yarın fiyatına.
29: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
14: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
28: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
31: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
32: Vay, baloncuklu Lipton mu?
31: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
33: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
34: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
35: dondurma. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
36: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
37: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
38: Bir arazi canavarı.
39: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
40: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
41: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
40: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
39: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
40: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
42: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
40: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
43: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
44: Kalabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
43: Deniz tarağı hazır.
45: Taze ve yerel kaynaklı.
46: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
47: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
43: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
46: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
43: Ahtapota 30 saniyem var.
45: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
44: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
47: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
43: Başını çıkarıyorum.
47: Tamam.
43: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
48: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
47: Evet, tabii.
48: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
47: İlgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
43: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
48: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
47: Ne? Deniz ürünü sevmem.
48: Deniz ürününe bayılırım.
47: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
43: Evet.
47: Bundan iyisi
43: buraya
47: olmaz.
43: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
47: Neden tohum yağı yok?
43: Vücut için iltihap attırıcı.
47: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
43: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
47: Neyle servis ediliyor mu?
43: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
47: Sapları yine.
43: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
47: Yumuşat.
48: Püf noktası.
43: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
47: hazır
43: kadar.
47: Hazır mı?
43: Evet.
47: Harika. Tamam. Sırada ne var?
43: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası, elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
47: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
43: %95'i mayonezine kadar.
47: Abartma.
43: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
47: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse, kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde 2 F var.
43: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
47: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
43: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
47: Ahtapot istiyorum.
43: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
47: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
43: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
47: şapka
43: edebiliyorum.
47: Gibi. Ya da onun gibi bir şey. Şimdi gagası onu ısırır.
43: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
47: Muhteşem.
48: Üzerinde vantuzlar var.
47: Tamamını. Harika.
48: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
43: Onu da yiyorsun.
47: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
48: Oh, bu ne böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
47: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
48: Oh, evet.
47: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
48: Teşekkürler dostum.
43: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
0: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
45: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
1: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
47: Böyle bir ferahlık veriyor mu?
45: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
47: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.

0: araba logoları. Bu logo işlerinde açık ara en popüler hayvanın at olacağını tahmin edebilirsiniz. Çok iyi durmuyor. Bu unutmak isteyeceklerinizden olabilir. Oo, bu düz bir araba. 4 litre V6 motoru var. Ancak zordaki bir arkadaşınız arayıp yardım isterse hayır diyemezsiniz, değil mi? Peki Ant ne diyecek?
1: Sert bir içki olduğunu söyle.
0: Güçlerimizi birleştirirsek...
2: Bu da ne demek? Evet.
0: Neler yapabileceğimizi kim bilebilir?
3: Tamirat tadilat.
0: Hayat zorluklarla doludur ve bazen bu zorluklara yalnız göğüs germemiz gerekmez. Size yardım edebilecek insanlar vardır. Ben şanslı bir adamım. Film yıldızı olabilecek yakışıklılığım ya da cazibemden değil, işimden dolayı şanslıyım. Dışarı çıkıp araba bulup onları kurtarıyorum ve onlara yeni bir hayat bahşediyorum. Onları doğru insanlara satıyorum. Yıllar içerisinde arabalardan payımıza düşeni aldık. Yola çıktım ve yeni bir araba görmeye gidiyorum. Yükselen güreşin, güreşin ülkesi. İnsanlar bana genelde modern arabanın ne olduğunu soruyor. Mazda MX-5, Audi S4 almak iyi bir yatırım olacaktır. Datsun 240Z, Nissan 300ZX, 2001 model Saab 93. Bahsettiğiniz Cayenne bu işte. Vay! Açılımı da sivil cipi. Yaptığım şey kamu hizmeti gibi. Çünkü insanların nasıl bir araba istediği konusunda yardımcı da oluyorum. İşimi çok seviyorum, harika. Kraliyet nişanını hak ettiğimi söyleyemiyorum ama eğer kraliçe bunu izliyorsa kafasını sallaması yeterli olacaktır. Bu bana yeter. Evet. Bir iş arkadaşım var. İsmi Liam. Tamirat Tadilat programının editörlerinden biri aslında. Bir süredir birlikte çalışıyoruz. Kendisi Amerika'da yaşayan bir İngiliz. Benim gibi o da ilk geldiğinde çok heyecanlandı ve bir Ford Mustang aldı. Sanırım sorun Liam'ın arabasının biraz mutsuz olması. Bence öyle. Benden ona göz atmamı ve yardım edebileceğim bir şey olup olmadığına bakmamı rica etti. İyilik yapma konusunda ne demiş olabilirim ki? Eğer kraliçe bunu izliyorsan nişanın bana yakışacağını görecektir. Kraliyet nişanı nedir mi diyorsunuz? Kraliçe tarafından verilen bir ödül. Britanya İmparatorluğu'nun en önemli isimlerine verilen bir ödül. Ben bunu Mike Brewer ödülü olarak düşünmek istiyorum. Çok iyi durmuyor ama değil mi? Majesteleri kendimi şövalye ilan etmem gerekebilir. Liam!
1: Mike?
0: Nasılsın dostum?
1: Gayet iyiyim.
0: Arabanın arkasında tatlı yazıyor ama tatlılıkla ilgisi yok.
1: Evet.
0: Evet.

0: Nasıl? Neden? Ne?
1: Los Angeles'a yeni taşındım. Amerikan muscle car satın alayım dedim. Mustang'de karar kıldım. Elime de bu geçti.
0: Muscle car dedin ama bu onlardan biri değil. Bu düz 4 litrelik. V6 motoru var. 5 litrelik V8 yok. Olabilecek en kötü Mustang'i satın almışsın ama. Ama işini iyi yaptığı sürece hiç fark etmez. Bunu nereden buldun?
1: İnternette açık arttırmadan satın aldım.
0: Ha güzel. Evet. İnternetteki açık arttırmalar kötü olmuyor. Sitelerde pazarlık da yapabiliyorsun ama gidip arabayı inceledin mi?
1: İncelemedim.
0: Pekala. Denetlemesi için başka birini mi yolladın?
1: Aslında hayır. Yollamadım. Fotoğraflarda güzel görünüyordu.
0: Ne? Ne? Lee Hooper. İnanamıyorum. Doğru mu anladım? Şimdi araba alma satma üzerine kural kitabı yazmış bir programda çalışıyorsun. Bir arabayı nasıl alıp satman gerektiğini 10 yıldır gösteriyorum. Bunun nasıl düzgün yapılacağını gösteriyorum. Sen de kayıt odasında çalışıyorsun. Programı düzenliyorsun. Benim aynı şeyi yapışımı defalarca izliyorsun. Ancak yine de karşıma bu hurda yığınınla çıkabiliyorsun. Bu çok ilginç. Öğrendiğin şeylerin hiçbirini kullanmadan gidip bunu mu satın aldın?
1: Evet. Bunu yaptığım için kendimi iyi hissetmiyorum.
0: Bak, ucuza satın aldıysan kendini kötü hissetmemelisin. Sadece birkaç yüz dolar verdiysen sorun olmayacaktır.
1: Evet.
0: Ne kadar para verdin?
1: 6000.
0: Bu benim canımı daha çok yaktı. 6000 mi verdin?
2: Buna ne kadar para harcadık?
0: 5000 pound'dan az verdik desem 4500 dolar. 8500 dolar. Evet, 7000 dolar. Evet. Evet. Harika.
2: 15.000'den az mı?
0: Evet, bu arabayı yalnızca 7000 dolara aldım. Hepsi 5000 pound'tu.
2: İyi mi yani?
0: Ne demek iyi mi yani? 9500 dolar ödedim. Ne dersin? 7000.
2: Buna 7000 mi verdin?
0: 7000 dolar.
2: Buna 7000 verdin.
0: Evet,
2: yani.
0: Kendini beğenmiş gibi bakıyorsam öyle hissettiğim içindir. Evet. Bir garip oldum. Tanrım, bunu satın alan da ben değilim. Enayilik yapan sensin. Evet, sen.
1: Biliyorum,
0: kendini
1: biliyorum.
0: Kendini kötü hisseden benim ama...
1: Evet.
0: 6000 mi?
1: Evet.
0: 6000 dolar. Ne kadar söylesem de hiçbir şekilde kolaylaşmıyor.
1: Hala acıyor.
0: Pekala. Yani buna nasıl 6000 dolar verebildin? Çünkü açıkçası hurda yığınına benziyor. Fotoğrafların iyi olduğunu söylemiştin ama sağ taraftaki hasar da görünmüyordu.
1: Sanırım fotoğraflar diğer taraftandı.
0: Aa, dalga geçiyorsun. İnsanların yaptığı klasik hatalardan biri. Şuradaki hasara bakar mısın? Çamurluk hasar almış olmalı. Bunu gösteren şey bu. Parmağı boşluktan içeri sokabiliyorum. Baksana. Ama buradaki boşluktan sokamıyorum. Bu da arabanın bu taraftan hasar aldığını ve çamurluğu ittiğini gösterir. Eğer bunu bu kadar itebildiyse iç tarafında da bir hasara neden olmuş olabilir. Ve eğer içinde hasar oluştuysa başın büyük dertte demektir dostum. Arabaya yeni bir ön alman gerekir. Ve bu çöp olur. Evet, arabanın ön tarafı yeniden boyanmış olmalı. Ancak çamurluk, kapılar ve arka taraf dümdüz gidiyor. Kaza izi yok. Bir terslik var değil mi? Bir terslik var bence. Bana mı öyle geliyor yoksa bu araba arkasına yaslanmış gibi mi duruyor? Parklardaki köpeklere benziyor. Yani kaşınmak için yere oturup kendilerini sürüklüyorlar ya. Ondan işte. Bu da tam onlara benziyor. Şuna bakın. Şuna bir bakın. Ooo. Şuna bakın. Oo, şuna bakın. Tada. Vay canına. Kaputun altına bakmadan bir araba satın almamalısın. Biraz da gevşek. Pekala. Bakalım neyle karşı karşıyayız. İyi bakılmadığını görüyorum. Çünkü şuranın üzerinde Orman Bakanlığı'nın diktiği ağaçlar duruyor. Baksana. Bir tane parlak parça var. Yani bir alternatör. Yani yakın zamanlarda bir şey yapılmış. Çalıştırabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Evet. Egzoz manifoldundan bir ses geliyor. Bunu duyabiliyorum. Tam buradan. Bunun da tamir edilmesi gerekiyor. Gıcırdadı. Kayıştan geldi. Güzel ve kuru gibi duruyor. Bir yola çıkalım bakalım. Görelim bakalım nasılmış. Burası iç kısmı. Burası da öyle. Ya da Amerika'da dedikleri gibi iç. Evet. Hadi ama diyeyim. Çamurluk, iç çamurluk.
1: Çamurluk.
0: İç çamurluk. Bu iki parça. Onlar hasar gördüyse arabadan uzaklaşabilirsin. Bunları bir kontrol etmemiz gerekecek. Düz durduklarından emin olmamız gerekiyor. Motor buna oturuyor. Ve eğer ezilmişlerse, delinmişlerse ya da bükülmüşlerse her halükarda motor yeniden oynamış olur ve aracın titremesine neden olur. Arabanla giderken size gidiyormuş gibi hissedersin. Sürüşü düzgün olmaz. Burası ön panel. Çarpma paneli de diyoruz ama öyle olduğu için illaki bir noktada bir şey çarpacaktır. Bu panelin orijinal olduğundan emin olman gerekir. Bunu kontrol edebilirsin. Şekline bakabilirsin. Civataların nasıl takıldığına bakabilirsin. Çıkarılmış ve yenileri takılmış gibi. Bu arabaların boyası şu göçükleri gizleyebiliyor. Aynı hizaya inmen gerekiyor. Bu seviyede olman gerekiyor. Böylece arabanın yanındaki bütün gizlenmiş izleri görebiliyorsun. Açın bu olmalı, tamam mı? Bu yüzden insanlar hiçbir zaman bu açıdan fotoğraf çekmez. Bütün kusurları ortaya çıkar. Bunda olduğu gibi. Bu arabadaki parçalar hayatımda gördüğüm bütün arabalardan daha kötü parçalar olabilir. Bijon somunu ve çakmaları aynı yerde. Evet, bunları görüyorsun değil mi? İçeri ise bu Mustang'lerin içerisi genelde güzel olur. Dayanıklı olurlar. Derisi güzel olur. Klima ve radyo da var. Aa evet. Kapı iç döşemesi çıkmış. Koltukların perti çıkmış. Başlığı yok. Deri parçalarına ayrılmış gibi. Panodaki havalandırma da kırılmış. Oo, şu koltuklara bak. Koltuklar gerçekten çok kötü.
3: Bunlar sahibinden aldığım orijinal koltuk kılıfları.
0: İç kısmında en çok ilgimi çeken şey ne biliyor musun? Bu koltuklar. Levi sürümü. Üzerinde kot pantolonlarındaki gibi Levi düğmesi var. Yastıktaki deri aşınmış. İçerinin rengi biraz çılgın. Kırmızı kumaşla kaplanmış gibi duruyor. Sesi nasıl peki?
1: Sesi fena değil, evet.
0: Sürüşü nasıl?
1: Sürüşü de fena değil. Gittiği
0: ne,
1: kadar.
0: Ne demek istedin?
1: Yolun çoğunu gittik ama son 5 kilometrede çekilmesi gerekti.
0: Efendim? Neden? Ne oldu?
1: Sanırım şanzımandan.
0: Hadi ama gerçekten.
1: Evet, özür dilerim.
0: Hayır, biraz yardım gerektiren bir araba aldığını söylemiştin bana. Editörlükte bizlere katlandığın için sana borcumu geri ödemek istiyordum. Ama yani buna bir şeyler yapmamı ve şanzımanı tamir etmemi mi istiyorsun? Ne yapacağız peki?
1: Yani üzerinde büyüğünü konuştursan olmaz mı?
0: Liam'ın arabası gibi arabaların sorumlu olduğunu anlamak için sürmeniz gerekmez. Ancak bir arabayı test sürüşünde tanıyabilirsiniz. Düz mü gidiyoruz? Test sürüşünde anlarız. Çıkardığı sese bayıldım. Turbo fazlasıyla hava yutuyor. Fazlasıyla güçlü. Fazlasıyla iyi bir yol tutuşu. Seni her gördüğümde gençleşiyorsun David. Seni her gördüğümde gençleşiyorsun.
4: Hadi ama.
0: Sarılalım ama her şeyiyle.
2: İşte böyle bunu yapabiliriz.
0: Her şey çalışıyor. Aa evet bebeğim. Seksi. Benim büyüğümden fazlası gerekecek. Peki
1: içinde sert bir içki olduğunu söyle.
0: Sert bir içki mi? Olimpik havuzun içerisini içkiyle doldurman gerekecek. Onu içine yetip biraz yüzmesine izin vermemiz gerekecek. Ondan sonra ancak belki bunun üzerinde çalışılabilir. Bu büyük bir iş olacak. Bunun üstesinden gelirsek anlaşmamıza göre beni Brad Pitt gibi göstermen gerekecek dostum. Evet, Brad Pitt.
1: Tamam anlaştık.
0: Elini
1: tamam.
0: Elini uzat. Güzel. Tebrik ederim Liam. Hiç değilse. Ah tanrım. Krom bile değilmiş. Bu krom bile değilmiş. Plastikmiş ve kırılmış.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Milo Check, Milo See, Milo Poof, Milo Poof Poof.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Mike?
4: Evet, benim adım.
3: Mike? Mike?
4: Evet, o benim. Benim adım ne? O benim adım. Ödeştik.
3: Mike?
4: Evet, o benim.
3: Bu ne böyle?
4: Bir şey değil mi? Geçen gün aldım. Evet, ne oldu?
3: Senin sahneni yapacağız, tamam mı?
4: Yaptık sanmıştım. Bugün hiç bitmeyecek. Bugünü tamamlayamayacağız.
3: Sahne için hazır mısın?
4: Hayır. Böyle işi John Connors'tan daha çok aşağı indim. Mükemmel.
5: Tamamdır.
4: Bu bir Mustang. Geçen gün aldım. Beni Brad Pitt gibi gösterecek.
3: Evet, bir Mustang olduğunu görebiliyorum. Daha çok ikiz model V6 motorlu ortalama bir şey rampamı kapıyor gibi.
4: Evet, gerçekten 200 model V6 motorlu ortalama bir şey ve güzelce yıllanmış.
3: Tamam, şimdi aklının karanlık köşelerine gidip bunun neden burada olduğunu mu anlatacaksın bana?
4: Ha, burada sadece güneş ve yeşillik var. Bip bip.
5: Tamamdır.
4: 16 yıldır birlikte çalışıyoruz ve hala bana adam akıllı sürebilir miyim diye soruyorsun. Tamam, hepimiz bir şeyler içtik. Hepimiz içtik. He? Arabaya bak. Evet. Bak bize ne aldım.
3: Evet.
4: Herkes Saab'ı sever.
3: Mikey,
4: çift
3: evet.
4: Motor bebeğim. Sen ve ben bunun her dakikasından zevk alacağız. Evet.
3: Evet, ve içine girdin mi sürüşü berbat olur bunun.
4: Hey, hey, hey.
5: Biraz daha yukarı bakmanı isterdim.
4: Kas yapmışsın.
5: Ama neyse, tamam. Şurayı da alayım. Tamam.
4: Ben iyiyim Michel. Glenn benim için halletti. Çok güzeldi Glenn. eBay.
3: Hepsi yırtılmış.
4: Yırtık kotlar artık moda. Herkes onları giyiyor. Kuaför arabası olması gibi şeyler tamamıyla saçmalık. Güzeldi Scott. Noel hediyeni senin için tutayım mı? Ne dersin? İsmine güzel meleğim koymuş. Neyse ki Cinderella'yı izlememiş. Yoksa adı Datsun Cinderella olabilirdi.
3: Çatıya geçmek için kendimi duygusal olarak hazırladım.
4: Ben de öyle. Sen ve ben.
3: Bu bir hayır işi olacak, değil mi?
4: Evet, iyilik borcumuzu ödeyeceğiz. Tabii ki arabayı ben seçmedim. Bu arabayı da istemedim, satın almadım. Ve kesinlikle satmayacağım.
3: Bu anonim araba satıcılarının yeni mottosu gibi. Arabayı seçmediysen ve satmayacaksak, o zaman dürüst olabilir miyim? Ne dersin dostum?
4: Ha, lafını esirgiyor musun?
3: Tebrik ederim, bir Porsche para tuzağı satın aldın.
4: Bu basınç göstergesi.
3: Evet, umarım bizim...
4: Çözümümüz?
3: Evet, çözümümüz çöp torbası içeriyordur. Tekerlekler çok kötü.
4: Evet, araba için doğru tekerlek değil.
3: En yaşlı adam arabası gibi.
4: Bu yüzden hoşuma gitmiş.
3: Bunun hiçbir amacı yok. Bunların içinde futbol oynanır. Gözlerim kanadı. Tek diyeceğim şey, senin kotunda otobüse yetecek kadar kumaş olması dostum.
4: Acımasız oldu. Buna saat 93 demeni istiyorum.
5: Beyler, durmanız gerekiyor çünkü Mike görünmüyor.
4: Evet, güzel. Bu iyi bir şey değil mi? İyi bir şey değil mi?
3: Ratingleri düşünüyorsak iyi bir şey.
4: Bu üç arasından en iyi yer neresi olurdu?
3: Hiçbiri.
4: Evet, görüyorum da yeni oyuncağınla oynamaya başlamışsın. Harika değil mi? Çok da kötü değilmiş aslında.
3: Ne?
4: Sadece birkaç kod değil mi? Onlara reset attın mı? Kolay bir şekilde geri gönderebiliriz.
3: Dalga mı geçiyorsun? Her yerde çok bariz sorunları var. Gecikme var, aküde kısa devre var, voltajı çok düşük, fren lambası devreleri de gitmiş, sol arkadaki sinyal lambası da sıkıntı.
4: Tamam, anlıyorum. Sen böyle deyince çok kötü gibi duruyor ama o kadar kötü
3: değil. Henüz bitirmemiştim. Liste devam ediyor. Öndeki park ışığında da kısa devre var. Sağ arka geri vites lambası bozuk, stop lambası...
4: Okuyabiliyorum, görebiliyorum. Çok kötü duruyor ama endişelenmene gerek yok. Senin için bardağın yarısı dolu mudur? Boş mudur?
3: yarısı dolu diyenlerdenim.
4: Harika. Çay ister misin?
3: Evet. Tek şekerli çay olacak.
4: Tamamdır. Hemen geliyor.
3: Ses kontrolleri de gitmiş, uydu sistemi de öyle. Tesisatında da çok sorunlar.
6: Başlıyoruz.
4: Mekanik olarak gayet dengeli bir araba. Özür dilerim. Emin mi?
3: Ne demek bu?
4: Aman tanrım demek. Neyse beni dinle.
3: Bir daha söyle.
4: Süspansiyonu getirdim.
5: Mutlu musun?
4: Biraz bilirsin. Banka sorunum var. Onun dışında iyiyim.
5: Tamam, başlıyoruz.
3: Kalıp gibi sığdık.
4: Kalıp gibi ama biraz dar.
3: Dar bir kalıp gibi.
4: Yıllar içerisinde MX-5'lerin kesinlikle küçüldüklerini söyleyebilirim.
3: Çok iyi sayılmaz değil mi?
4: Kesinlikle değil. Bu araba kalbin sesi dinlenerek alındı. Bazen kalp beyne üstün gelebiliyor ve bazen kalp ekrandaki satın al butonuna basmaya zorlayabiliyor. Bu yüzden bazı zamanlar kötü kararlar verebiliyoruz. İnternetten araba satın almaya dikkatli yaklaşmanız gerekir. Bir fotoğraf 1000 kelime anlatır derler ama bazen fotoğraflar yeterli değildir. Bunu internetteki açık artırmadan mı satın aldın? Ne oldu?
6: $11,500 verdik ve araba eve gelince farklı bir sahneyle karşılaştık.
4: Buradaki çatlaklar göze batıyor. Sürücü koltuğu tamamıyla erimiş gibi. Altında koca bir delik var. Pasın oluştuğu yerlerin altında kocaman bir delik oluşmuş. Baksana, banyo dolgusu iki panelin birleştiği noktada kullanılmış. Yine bu kapaktaki pası gizlemek için yapılmış. Buradaki yaptıkları şey açıkçası dolandırıcılık. Kötü şeyler yapmışlar yani. Bunları örtmek için yapmışlar. Bu inanılmaz. Bu diğer insanlar için uyarı niteliğinde. Alıcıların dikkat etmesi gereken bir şey. Mouse'la tıklayıp bir araba satın alacaksanız en azından gerçek hayatta bir görün. Ya da arabayı incelemesi için başka birini gönderin. Kaldır şunu artık. Bilgisayarı boş ver de düzgün bir şekilde bakalım.
3: Düz derken?
4: Evet, araba için internetten bakma. Yapmamız gereken şey arabayla içli dışlı olmak. Altına girip elimizi kirletmek. Böylece gerçek hikayesini ortaya çıkarabiliriz.
3: Dışarıdan kötü durduğunu düşünmüştüm ama meğerse içi daha da kötüymüş. Burası dolguyla yapılmış. Evet. Evet. En büyük sorunu yaratan parça buydu. İşin sinir bozucu kısmı da 30 saniyede takılması. Ama tabii ki bu noktaya gelebilmek için atölyede bir gün uğraşmam gerekti. Artık her şey açıkta, erişim kolay. Artık önlem almaya odaklanabilirim. O yüzden yağ contasıyla başlamam gerek.
4: Çok fazlaydı.
3: Burası gerçekten kötü bir halde. Merhaba. Ortadaki conta sızdırıyor. Nereden geldiği artık çok aşikar. Şuna bakın. Evet, motoru parçalarına ayırmaya başlamam gerek. Tamirat hiçbir zaman basit olmaz. Her zaman bir engel çıkar. Lehman şanzımanı da iyi bir örnek.
4: Evet, şuna bak. Tahrik mili düzmüş, güzel. Evet, egzoza bak. Fabrikadan yeni çıkmış gibi değil mi? Çok güzel. Biliyor musun? Eğer insanlar beni dinleseydi dünya çok daha iyi arabalarla dolu olurdu.
3: Nasıl bir tavsiye verirsin?
4: Önce arabanın altına girmeniz gerekiyor derdim.
3: Şu anda bu arabanın altındasın ama.
4: Daha yeni altına girdim. Ne yapabilirim ki? Bunlar bizim ülkede pek yok değil mi?
3: Ne? Mustang mi?
4: Hayır. Otomatik şanzımanlar. Nedenini biliyor musun?
3: Hikaye anlatmaya başlayacaksın.
4: Her zaman anlatılacak bir hikaye vardır. Bize biraz arabadan bahset. Ne kadardır sende?
5: 3 senedir benim.
4: Neden satmak istiyorsun?
7: Bir tane daha eğlence arabam var. 2 tane biraz fazla.
5: Orta yaş krizine girdim sanırım.
4: Öyle mi?
5: Hayatımda artık daha sorumlu olmam gereken bir döneme girdim.
4: Bu arabayı satmak istiyorsan gerçekten orta yaş krizi yaşıyorsun.
5: Aslında evet.
7: Hey Mike, bunu daha yeni aldık. Çok özel bir araba. Ne dersin?
4: Satmak istediğin zaman hepsi özeldir, değil mi? Bu arabayı yıllardır arıyordum. Arabalar genelde borçları ödemek için bir para birimi olarak kullanılır. Bu çok yaygın bir ticaret türüdür. Galericisinden kaportacısına kadar herkes kullanır. Nasıl bir hikayesi var? Arabayı nasıl aldın?
8: Adamın bana 10 bin borcu vardı. Zaman geçince 9'a razı oldum.
4: Evet.
8: Ama yine de parayı alamadım. Ben de arabayı aldım.
4: Ben dışarıda ticaretle uğraşırken işçi aramız Ed atölyede tamirat yapıyor. Mustang'in şanzımanı çıktı. O kadar fazla parçası var ki başınız dönebilir. Ama neyse ki Ant'in ağzı iyi laf yapıyor.
3: Bu şey bir tork dönüştürücü ve çalışma şekli büyü gibi. Aslında büyü falan değil, harika mühendisliği var. İçerisinde karşılıklı duran iki fan türbin var ve her yeri sıvıyla dolu. Türbinlerden biri krank mili sayesinde motorla birlikte dönmeye başlar ve içerideki sıvı da ikinci türbinin dönebilmesi için zemin hazırlar. Hidrolik kavrama, hidrolik bazlı kavrama sistemi gibi.
4: Evet, bunları ben de anlatabilirdim. Bu Einstein ansiklopedi anlarını çok seviyor.
3: Bunun adı da valf gövdesi. Hidrolik sıvının içinden geçtiği yollardan ve kanallardan oluşan bir labirent. Sıvı bunun içerisinde hareket ederek şanzımanın içerisindeki vitesleri çalıştırıyor, kapatıp açıyor. Otomatik şanzıman da böyle çalışıyor.
4: Hadi ama! Bu çok sıkıcı. Herkes düz vites sever. Çok daha basit çünkü. Öyle değil mi?
3: Ve bu da ters vites. Buna kasnak veya kayış da deniyor. İleri giderken kayış gevşek duruyor. Kasnak da içeride dönüyor.
4: Bana sadece sipariş edilecek parçayı söyle.
3: Geri vitesi aldığınızda da bir pim devreye giriyor. Kayışı kayış kasnağın etrafında sıkıca duruyor ve böylece geriye doğru gidiyorsunuz. Böyle şeyleri kim düşünüyor? Bunu görüyor musunuz? Buna takoz diyoruz. Aslında tek yönlü rulmanlar. Takozlar çok yıpranmış.
4: Takoz mu? Bütün bunları takoza ihtiyacımız olduğunu söylemek için mi anlattın? Takoz alırım. Merak etme.
3: Evet ama daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Bunu düzgün bir şekilde birleştireceksek çok daha fazla yeni parça ihtiyacım var.
4: Hepsini listeye eklerim ve sana takoz alırım. Takoz. Çok güzel bir kelime değil mi? Takoz.
3: Takoz gerçekten güzel bir kelime.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
11: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
17: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
23: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Bu Perşembe A101'de aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
25: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
26: Oh Milo Puff.

Kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank.

0: Ana kadar hiç bitmiyor.
1: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Abi. İyi mi? Abi. İyi mi? Bu nasıldı Henrik?
5: Çünkü bir şey etrafımda uçuyor. Gitmedi. Git artık.
6: Spazm geçiriyor.
5: Spazm değil. Sinek musallat oldu. Araba yılan kadar alçak. Biliyor musunuz? Bipliyor çünkü kaput açık.
4: Dört harfli başka kelimeler biliyorum.
5: Diğer galericileri kıstırdım ve bu parça için benden 150 istedi. Hayır, öyle olmadı. $700 istediler. Diğer galerici, bazıları £700 istedi. Bir daha söyler misin? Bir şey yiyordum. Pas sorunu mu var? Bunu halletmek için havaya kaldırman gerekiyor.
4: Hey Mike, halledeceğim. Pasta uğraşıyorum. Hatta kaportayı şasiden çıkaracağım.
5: Tamam, bir saniye bekle. Etrafta dolandığın için Nick biraz zorlandı. Ön tarafa takarak bana şirketin ismini hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Harikaydı.
4: Ne?
5: Kendine gel. Diyorum ki bu arabada olmak bir zaman makinesinde olmak gibi değil mi? Harika, 1991 yılındaki mühendislerin, pazarlamacıların hayal ettiği gibi oldu.
4: Çok canım yandı.
5: Özür dilerim.
6: Mutlu musunuz? Tamam, başlıyoruz.
4: Mark'ın mızmızlandığı şeylerden biri de boşaltma valfinden gelen sesti. Ne oldu? Sen iyi misin?
5: Hayır. Çok yoruldum. Her yerde bu parçaları aramak kolay bir iş değil. Kliması olan bir atölyede değilim.
6: Hazır mısın? En baştan başlaman gerekecek.
4: Tamam, nasıl istersen. Peki o zaman...
6: Tamam, hadi hareketlerini görelim.
4: Bu enjektörlere yandan besleme enjektör deniliyor. Çünkü yakıt yandaki bu filtreden giriyor. İki tane conta kullanılıyor. Biri aşağıda, biri yukarıda. İşte buradalar.
5: Evet. Başka bir şey gerekiyor mu?
4: Evet, baktığımız liste vardı ya.
5: Kontrolden mi? Evet, hatırlıyorum. Hepsi aklımda zaten. Hepsini güzelce dosyaladım. Her şeyi burada depoluyorum.
4: Kesin öyledir. Aslında elindeymişken listeye bir buji seti ve yüksek gerilim kablosu da eklesene.
5: Buji ve yüksek gerilim kablosu. Evet, tamamdır.
4: Balata ve fren diski alsak da iyi olur.
5: Balata ve disk. Daha zorlayıcı bir şey yok mu? Bu yaptığım Michelangelo'ya kulübe boyatmak gibi bir şey. Daha zor şeylerle karşıma çık. İşin aslı sanatçılar diğer sanatçılara yönelir. Ben de bunu yapıyorum. Diğer sanatçılara boş bir tuval götürüyorum. Datsun Roadster'ı satın aldığımda Jeep CJ7 Nissan 300 ZX, ZX değil, ZX.
6: Kesinlikle.
5: Saab 93, Audi S4 Avant, Mazda Speed. İnternetten araştırdım. Mouse'la internete tıkladım. İnternet üzerinden $700 istediler. Parça bulabiliyorum, dışarıda oluyorlar. Ama koltuklar aslında kottan değilmiş. Koca dünyada bunları tahmin etmeye tenezzül edecek yalnızca birkaç kişi var. Ve onlardan biri, arkadaşlarımdan biri çıktı. Kendisi Klaus. Her gün gülmemi sağlayan şeylerden biri buluştuğumuz güzel insanlar. Kendisi burada, işte burada. David, Lee, Brian, Klaus, seni her gördüğümde gençleşiyorsun. Ya da otomotiv dünyasına yeni nefes katan dükkan sahipleri. Biliyor musun, bunları kurabilecek biri varsa o da sensin. Bana iyi haberle gel. Kollar nasıl? Elinde yardımcı olabileceğim herhangi bir şey var mı?
7: Burada iş yapıyoruz. Seninle bir anlaşmaya varabiliriz. Bizim için kalite kontrolü yaparsan egzozu sana veririm.
5: Mazda Speed tekerlekleri arıyorum. Satmayı düşünüyor muydun? Ne kadar süre oldu? Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun?
6: 25 yıldır.
5: Kaç sene oldu Rao?
4: 30 yıl kadar.
5: 30 yıl. Bunu daha önce yaptın mı David?
6: Hayır. Bölüm bölüm gidiyoruz.
5: Tamam.
6: Evet.
5: Sen onu yaparken ben de bunu sağlayabilirim.
6: Tamam.
5: Orayı lehimlemem gerekiyor değil mi? Gömülü değil. Harikaymış. Böyle iki parça
4: aynen
5: arasında
4: öyle.
5: Düz güzel
4: bunun
5: eşit
4: için
5: bir şerit çekebiliyorsun. Çok güzel oldu. Nereye koymamı istersin Rao?
4: Dikkat et.
8: O şeye dikkat et Mike.
6: Isıtıyoruz. Güzelce ısınıyor.

0: Bunu kapatıyoruz. Şunu içeri sokayım. Kapıyı kapatıyoruz, düğmeye basıyoruz. Geri kalanı makine hallediyor.
1: Bu güzel oldu.
2: Yeni bir hareket öğrendim. Çok güzel olacak Lee. Eğer işe yararsa harika kesinlikle. Olacak. $600 olur mu?
1: Hayır, 600 olmaz.
2: Yanımdan nakitle geldim.
3: Güzel. Ne derler bilirsin, başarabilirsen David kazanan her şeyi alır. Sıra dışı oldu değil mi?
2: Kesinlikle harika. Dikişlere bayıldım.
0: Güzel.
4: Güzel. Dikiş harika. Çıkmış, evet.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Ya evet, şuna bak, bütün ışıklar evet. Yanıyor, harika.
1: 600'e satamam, 900 olur mu?
2: Detaylar çok önemli.
0: Evet.
2: Satış zamanı hep böyle derim.
0: İşte bu kadar.
2: Şuna bakın. Çok güzel oldu. Aa, lütfen Carl, daha yollama. Hey, hayır. Bu daha çok... Bu daha çok ikinci el egzoz sistemi gibi. Bu benim
4: evet,
2: için.
4: Öyle.
2: 700 yaparsan anlaşabiliriz.
1: 800 ve piste bir tur atarız.
2: Elini uzat. Tamamdır, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim. Ve dostum, tekrar her şeyi benim için hallettin. Teşekkür ederim sana.
5: Michael, işimiz bitti.
2: Eline
5: kendine iyi bak.
2: Bu cümle bana müzik gibi geliyor.
1: Evet.
2: Harika. Bunu hallettiğime göre hızlanabiliriz. Gerçekten minnettarım. Kendimi kanıtladım sanırım. Belim kırıldı sanırım ama sorun olmazsa şunu arabaya getirir misin? Harika. Acı verici. Hiçbir güç bu sayıları daha güzel gösteremez. Bu araba biraz pahalı olmaya başladı değil mi? Ne diyorsun?
0: Kaportasına ne yapacağız?
2: Hiçbir şey.
0: Öyle mi?
2: Hiçbir şey. Bilirsin. Liam alışveriş arabalarıyla çarpışan araba oynamayı sever. Pahalıya patlayacak bir şey takmayız. Üzerine bir su dökebilirim ama.
0: Tamam.
2: Biliyorsun, günün sonunda tamponun yalnızca bir görevi var değil mi? O da çarpmak. Bu yüzden burada. Ama 80'lerdeki tampon gibi olmasın. Onlara bir kez çarptın mı ömür boyu izi kalır. Ama bu plastik düzeltilebiliyor.
0: Evet, bunun nedeni de plastik teknolojisindeki gelişmeler. Modern tamponlar çok hafif ve darbe aldığında da şeklini geri alabiliyor. Kauçuk gibiler. Elastik davranıyorlar. Ama çok güçlü bir darbeye maruz kalırsa geri döndürülemeyebilir. Esneme sınırı var. Öyle bir durumda tamir edip plastik kaynak yapmak gerekebilir. Ama en iyisi yeni tampon olacaktır.
2: Evet, yazık oldu değil mi? Metalin plastik gibi hareket etmemesi çok kötü. Böylece bir darbede... Bunu tamir etmen gerekebilir. Bakma, bakma. Başka yere bak. Merak etme.
0: Vay be.
1: Evet,
2: ve
1: doğru.
2: Sonra...
0: Arabanın bu hale gelmesi harika bir şey değil mi? Hatırlıyorum da...
2: O kadar Londralı ki canımı yakıyor.
0: 12 milimetrelik soket nereye gitti?
1: Tamamdır.
0: Alışveriş listesi gittikçe uzuyor. Hava yastıklarında da bir sorun tespit ettim. PCM'de gitmiş. ABS'de de sorun var. Modül sorunları da var. Gecikme kaynaklı akü kısa devresi diyor. Temel şanzıman ayarları dışında bu Mustang'in neye ihtiyacı olabilir?
2: Evet.
0: Pekala.
2: Bunlardan almamız gerekiyor.
0: Rahat mısın?
2: Bunlardan da gerekecek. Bir tane sipariş veririm ve bunlar kesinlikle lazım olacak.
0: Tırnak.
2: Hangisi lazım? 3 santim, 5 santim.
0: Hayır, bak. Kesilmiş ayak tırnakları.
2: Üzerinde oje var mı?
0: Mike, arabadan ayak tırnağı çıktı.
2: Evet, Liam olabilir değil mi? Los Angeles'ta yaşayan bir İngiliz.
0: Mike, yerde fıstık çöpü var. Kapı döşemesi de yırtılmış. Farlarda lekeler var.
2: Panik yapma, birinin aramasını bekliyorum. Bize yeni bir iç döşeme ayarlayacak. Yeni mat, yeni koltuk.
0: Hayır, bundan fazlası gerekiyor. İç dış tamamıyla temizlenmesi gerek.
2: Liam arabayı 3 kere iç dış yıkamaya götürdüğünü
0: söyledi. Bu araba
2: söyledi.
0: Temizlenmiş mi?
2: Öyle dedi, evet. Ama yani sadece oturduğum için tetanoz aşısı olmam gerekiyor. Gerçekten çok kötü.
0: Arabanın içerisinde ayak tırnakları var.
2: Evet, gördüm gördüm. Yaşlı bir galericinin tahmin edemeyeceği bir şey yoktur. İç döşemeyi yeniledikten sonra parfüm falan sıkarız, havası değişir.
0: Değişmesi gereken tek şey Liam'ın hareketleri.
2: Onu da listeye eklerim. Biraz özen göstermek gerekiyor. Evet, tamamdır.
0: Bir projenin sonuna geldiğinizde hissettiğiniz şeyin benzeri yoktur. İşlem tamam ve hiçbir plastik kırmadım. Bu Mazda'yla çalışmak büyük bir zevkti. Zorlu işler arkanızda kalmıştır. Mark'ın araba seçme konusunda özel bir yeteneği var. Bunu ona hiç söyleyemem ama. Yaptığınız işin meyvesini almaya o kadar yaklaşırsınız ki tadını alırsınız. Artık arabadaki pedallar tamamıyla faal durumda. Bu Jeep Mike'ın aklını alacak. Mike'ın duyduğu ses böylece ortadan kalkmış oldu. Işık deliğinden giriyorum. Böylece arabanın iç kısmıyla dış paneli arasında kalan boşluğa erişebiliyorum. Sonra çok yavaş bir şekilde tahta tokmağı kullanacağım. Kredi kartını arkasına yerleştirin. İşte bu kadar. Çok kolay oldu. Gösterge deliğe mükemmel oturuyor. Kontrol ediyorum. Turbo arabada basınç göstergesi oldu. Mike için bu arabaya değer katıyor.
3: Bak, buraya gelirsen açıklayabilirim, tamam mı? Arabalardaki önemli işin %90'ını sen yapıyorsun ama geriye kalan %10'unu da ben hallediyorum. Bunlar da insanların gerçekten bilmek isteyeceği şeyler.
0: Ne?
3: Sırada bilimsel şeyler var. Evet, hazır mısın? Arabanın %90'ını sen hallediyorsun değil mi? Ben de geriye kalan %10'u hallediyorum. Ama İngiltere'deyken KDV dahil %20'sini hallediyordum. %10'un iki katı. Onu eklediğinde elimize bir sayı geçiyor. Sıfırı buraya atıyoruz. Ama sonra araba yapımının toplamı olan %100'ü eklemek gerekiyor. %10'u oraya taşımak gerekiyor. Burası çok önemli. Benim yaptığım %. Evet. Ama bunlarla birlikte benim yaptığım %10'un artması gerekiyor. Çünkü projelerde ekstradan birkaç şey yapıyorum. %20 KDV'yi eklediğimizde ben bir şekilde işin %70'ini yapıyorum. Sen de %50'sini yapıyorsun. Yani toplamda %125'lik bir iş yapıyoruz. Ve böylece bu her yönüyle doğru bir hesap oluyor. Bu iş böyle ilerliyor. Vesaire vesaire. Anladın mı? İşte böyle. He?
0: Ne? Araba hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bence harika olmuş. Evet, şuna bak. Arabaya bak. Tamponu hallettiğimiz için çok mutluyum. Harikaydı. Harika iş çıkardığını söylemeliyim. Vay canına, ne kadar da temiz. Araba derli toplu olmuş. Oh, Ant, harika bir iş çıkarmışsın. Neye baktığımı bilmiyorum bile ama harika görünüyor.

0: stays, it stays with me.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
1: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Ama ne otel?
12: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
17: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Yüzü 60'a bölüp 720 ekleyeceğim. Tabii Kaliforniya vergileri de var. Onu da ekliyorum. İngiltere'deki KDV'yi koyuyorum. Kur farkını unutmamak gerekiyor tabii. Hepsini ekledikten sonra sonuç 7980 çıkıyor. And tam tamına 7980. Anladın mı?
8: Ne kadar ediyor?
19: İyi bir günde 5000 pound.
8: Tamam ama bizimki ne kadar ediyor?
19: Hiçbir şey. Şu an için hiçbir şey yetmiyor.
8: Pekala, bizi ümitsiz vaka getirdiğini düşünüyorum. İşte neden deli kaçmıyorsun?
3: Tamamdır.
8: Pekala, ümitsiz vaka biraz fazla olmuş olabilir. Ama birkaç dolar fazla kazanmak için ne kadar derinlere indiğimin hakkını her zaman takdir etmediğini düşünüyorum. Sıfır direksiyon kutusu satılmıyordu, bu yüzden tek bir seçeneğim kaldı. Yeniden yapmak. Yeniden yapmak düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Neyse ki bunun için bir kit var ve fiyat performansı da gayet başarılı. 140 dolar civarında, 100 pound kadar yani. Bir yere gönderip yeniden yaptırabilirim ama fiyat 400 dolardan başlıyor. Bu şekilde tasarruf edebileceğim. Kitte yalnızca birkaç parça var. Yeni bir şalt, birkaç metal kovan, bir conta, bir toz kapağı ve bir gresör. Bu çamurluklar hem orijinal hem hemen köşedeki dükkanda mevcuttu. Üstünde bir de sadece 159 dolar yazıyordu. Bu da 120 pound ediyor. Ve çok kolay bir şekilde monte edilebiliyor. En iyi şey, arabaya yeni çamurluk takınca pastan kurtulacak olmamız. Yeni ve sağlamlar, ayrıca güzelce siyah boyanmış bir şekilde geliyor. Araca güzel bir değer katacak. Sorunumuzun cevabı burada. Bu yedek parçanın çok iyi olmasının nedeni ikiye bölünebilmesi. Bu da tarih milini arabadan çıkarmayacağım anlamına geliyor. Kitin fiyatı tam 400 dolar. Biraz pahalı ama aynı zamanda yanında bu esnek disk de geliyor. Fren kiti yalnızca 400 dolar civarındaydı. Tekerlek rulmanını Yağ batırıyorum ve Poyra'nın içine yerleştiriyorum. Ve plastik çekiç yardımıyla yağ contasını nazik bir şekilde takıyorum. Bu parça görevini yapmıyor. Yeni supap contası çok daha esnek. Supapın yanında duracak ve bir şemsiye görevi görecek. Yağ buna çarpıp kenardan akıp tahliyeye girecek ve oradan motorun yağ haznesine geri dönecek. Bu şemsiye contalar harika ama kauçuktan yapıldıkları için zaman içerisinde yıpranıyor. Sertleşiyorlar ve sonrasında çatlıyorlar. Son derece kolay bir tamir. Ve bütün kit $27, yaklaşık 20 pound kadar. Bunu Porsche tarzıyla halledebilirdim. Ve mucizevi bir şekilde daha ucuz olabilirdi. Sadece $200 kadar. Bu da 160 pound yapıyor ama elbette bu sefer çok daha fazla iş çıkacaktı. Tahrik milini çıkarmam gerekecekti. Ve eski rulmanlara baskı uygulayıp çıkarmam, yenilerini aynı şekilde takmam gerekecekti. Sonrasında yine aynı sorunla karşılaşma ihtimalim olacaktı. Bu yedek parçanın iyi yanı bu olması.
19: Bunu almamın neden? Sus Ramsey. Ramsey, konuşma artık. Sus lütfen.
8: Yeni ayarlanmış orta pedalı bir denesene.
19: Çalışıyorlar.
8: Özür dilerim. Özür dilerim.
19: Birkaç galericiyi sıkıştırdım. Enstrümanı değiştirebilecek miyim diye bir bak. Yavaş ol. Sakinleş. Tamiratları bitirdikten sonra arabayla test sürüşüne çıkmak çok önemlidir. Gelecekteki sahibi için nasıl bir his olacağını görüyoruz.
8: Ha, merhaba, bir Miata.
19: Ne kadar çok gülüyorsak o kadar çok profesyonel davranıyoruz. Adamın dediği gibi kimse izlemiyormuş gibi dans et.
8: Nereye gidiyorsun?
19: Fark etmez ki, bilmiyorum.
8: Bir yere gidiyor olmalıyız. Arabayı belirli bir yöne götürüyorsun. Tanrım, çok hızlıyız.
19: Atikmiş. Bundan daha iyi olamazdı. Seninle birlikte Pasifik kıyısındaki otobanda tavanımız açık bir şekilde Mazda Speed'in tadını çıkarıyoruz.
8: Evet.
19: Şu halimize bak. Halimize bak. Bir bak. Güneş ışığını içine çek. Hadi. İyice çek.
8: Oldukça hızlıymış.
19: Çok iyi değil mi? Programımızın editörü Liam bize Mustang'ini bıraktığı zaman dürüst olmam gerekirse çok umutsuzduk. İyilik borcumuzu ödeyip arabasını tamir etmeye karar verdik ama nasıl bir işe girdiğimizden haberdar değildik. Arabanın her şeyi eksikti. Kaporta, iç kısım, koltuklar, matlar çok kötüydü. Yeni bir şanzıman da gerekiyordu. Şu aptal çakma tekerlerin de gitmesi gerekiyordu. Ve ayrıca bir muscle car da değildi. İçinde V8 yerine V6 motor var. Ancak Ant'le birlikte yaptığımız şeyler arabayı baştan aşağı değiştirdi. Bence Liam arabayı artık tanıyamayacak. Bakalım ne düşünecek.
8: Evet Liam, bize nasıl bir araba bıraktığını hatırlıyor musun?
4: V6 motorlu mavi Mustang'ti. Hurda yığınıydı. Çamurluğunda göçük vardı.
8: Evet ve içeride ayak tırnağı vardı.
19: İğrenç bir arabaydı. Ant'in ve benim yeteneklerimizi sınadı. Arabayı baştan aşağı yenilemeye çalıştık. Umarım bunu başarmışızdır çünkü bu çok büyük bir aşk işi oldu. Bence şaşıracaksın. Görmek ister misin?
4: Çok isterim.
8: Öyle mi?
4: Evet.
8: Pekala.
19: Artık gerçek bir arabam var. Akıllı bir iç kısmı ve çalışan bir otomatik vitesi var. Göçükten ve saçma çakma tekerleklerden kurtulduk. Senin için rengini bile değiştirdik dostum.
4: Şuna bakın.
19: Beğendin mi?
4: Beğenmek mi? Bayıldım. Yepyeni bir araba gibi olmuş. Harika.
19: Evet, arabaya birkaç silindir bile ekledik. Artık elinde düzgün bir muscle car var. V8 motorlu.
4: Neden bir challenger gibi yaptınız?
19: Bir challenger gibi oldu, haklısın. Bunu yapmak bizim için çok ama çok zor oldu. Gerçekten.
4: Bir tur atabilir miyim?
19: Tabii ki, anahtarlar içeride. Git ve tadını çıkar. Ama Liam bizi iyi göstereceğinden emin ol.
4: Konu siz olunca orası kolay.
19: Ah, güzel söyledi değil mi? Görüşürüz.
8: farklı bir araba olduğunu anladı değil mi?
19: Aslında pek emin olamadım. Bu programın editörü ama her Amerikan arabasının aynı olduğunu düşünüyor. Mustang sürdüğünü sanıyor.
8: Yok artık.
19: Şey, torpidoyu açıp içindeki faturayı görünce emin olacaktır. Merak etme, harika bir fiyata anlaştım. Güzel ve ucuz bir araba. Benimle Ant'in bu tarz arabaları dönüştürmemizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatın sonraki bölümlerinde bize katılın. Güle güle. Çay içmek ister misin?
8: Evet, isterim.
19: Harika, hak ettim. %90'ını sen yaparsın. Geriye kalan %10'u ben. Bir saniye bekleyin. Biraz fazla baskı yaptınız. Harika program yapalım mı? Yavaş, kameramın sana yetişmesine izin ver Gene.
8: Hayır hayır, tasarruf et. Sanırım bunu ilk defa diyeceğim. Ama para harcama ve tasarruf et. Böyle işte.
5: İşte tepki budur.
8: Aramıza geri gel.
5: Tamamdır.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
20: Kazancım net, sigortam net.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
27: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
28: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
27: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
28: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
29: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
30: Sadece duruladım.
31: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
32: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
33: Bravo valla.
34: Sen de sadece durula.
35: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
36: Budur.
37: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
36: Budur.
37: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
3: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
7: Nefesimizi tuttuk, üretilmiş en harika İngiliz spor arabalarından birinin üretimden çıkmasını bekliyoruz. İşte gidiyoruz. Hayır, şu tarafa dönmemiz gerekiyor. İngiliz olup da bu arabayı sevmeyen bir insan bulamazsınız. Aa, böyle yapma ama, parçalanamaz yapı kalitesiyle biliniyor.
8: Burası benim savaş alanım ve neyin önemli olduğunu ben seçerim.
7: Biraz yapı düzen çeksek iyi olur tabii.
8: Bunun burada ne işi var?
7: Çok da kötü değil, öyle değil mi? Böylece bu arabayı gelecek nesillere de bırakmış oluruz.
8: Bu da ne böyle? Hiçbir şey anlamadım. Triumph arabalarını böyle üretmezdi ki.
7: İçten içe sen de TR7'leri sevdiğini biliyorsun.
8: Hayır.

0: Şimdi İngiltere'de Triumph TR7 kadar eski günleri hatırlatacak çok az araba var ve eğer yaşınız 35'i geçkinse bu arabayı kesin hatırlarsınız. Sevip sevmediğinizi bilmiyorum ama hatırladığınıza bahse girelim. 70'li yıllarda grevler yapılıyordu. Haftanın 3 günü elektriğimiz olmuyordu ve çöpçüler grevde olduğu için sokakların kenarları çöp dolu olurdu. Anlayacağınız İngiltere o zamanlarda pek de iyi durumda değildi. Tüm bunlar olurken Triumph adlı bir şirket için içimizde küçük bir umut ışığı saklıyorduk. Yenilikçi bir görüntüsü olan iki kişilik bir spor araba üreterek ülkeyi bir adım ileri taşımaya çalışıyorduk. Ama ne yazık ki İngiltere henüz böyle bir arabaya hazır değildi. Ve gerçekten çok yazık çünkü TR7'yi öldüren şey Triumph ya da British Leyland değildi. İnternetteki küçük ilanlara bakarken bunlardan birine rastladım. Los Angeles'ın kenar mahallelerindeymiş. Normalde böyle olan bir arabaya gidip bakmaya bile tenezzül etmem çünkü size dürüst davranacağım. Fotoğraflarda araba hiç de iyi görünmüyor. Ama bu araba 2000 pound'dan daha ucuza satılıyor. Sahibi sadece 2600 dolar istemiş. Gerçekten çok iyi bir adam. İsmi Jose. Onunla bir kere telefonda konuşmuştum. Ne yazık ki bana arabayı göstermek için orada olmayacağını söyledi ama anahtarları arabanın üstünde bıraktı. Yani oraya gittiğimde arabayı iyice bir inceleyeceğim ve satın almaya karar verirsem parayı oraya bir yere saklayacağım. Daha sonra da onu arkaya atacağım. Geldik, araba da orada. Vay canına, şimdi bunlardan birini görmeyeli epey oldu ama ben TR7 hayranıyım. Harika. Kapıları rahatça kapanan bir TR7. Panel boşlukları iyi ayarlanmış. İçeride de bana bir sürpriz olduğunu söyledi. Birkaç yedek parça varmış. Aa, bu şey değil mi? Aa, şuna baksana. Bir tane değil, iki tane karbüratör varmış. Bunların arabanın içinde olması gerekiyor normalde ama orada değiller. Çünkü çalıştıramadığını söyledi bana. Birkaç değişiklik yaptığını söyledi. Birazdan kaputu açıp onları da inceleyeceğim. Zamanında ben de birkaç garip mühendislik gördüm ama bu bir başka. Bu benim için bir ilk. Bagajdaki o iki karbüratör burada olmalıydı ama biri bir manifold oluşturmuş ve tepesine de... bu da ne böyle? Bir Solex civataymış. Sanırım bunu bir Volkswagen Beetle'dan sökmüşler. Burada da büyük bir hava filtresi var. Ama karbüratöre çektikleri şu küçük tünel hava akımını kesiyor. Gerçekten çok çirkin durmuş. Bu arabanın çalışması bile beni çok şaşırtır. Anahtarları arabada bıraktığını söyledi. Gerçekten de bırakmış. İşte oradalar. Bakalım çalışacak mı? İçini sığabildim. Bu iyi haber. Oo, elektrik var. Hadi bir çalıştırmayı deneyelim. İyi şanslar dileyin. Hadi bakalım. Arkaya gidiyoruz. İleri gitseydik iyi olurdu. İleri doğru. İşte oldu. Gidiyoruz. ...70'li yıllarda bu araba gerçekten çok havalıydı. Gerçekten. Bugünlerde bu arabanın çok alıcısı olduğunu düşünüyorum. Bakın, Kaliforniya'nın dışındayız. Tavanı açabilirsiniz. Şehre girmek ya da kıyı şeridinden gitmek tamamen sizin elinizde. TR7'yi kullanılması gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Toplu, eğlenceli, herkesin binmekten zevk alacağı küçük bir spor araba. Şimdi bu araba ne yazık ki bindiğim en iyi TR7 değil. Biri bir Volkswagen'dan sökülen Sonex karbüratörü motora eklemiş ve arabanın içini Heath Robinson stilinde tasarlamış. Bu da arabanın normalde sahip olduğu gücün sadece yarısını kullanabildiği anlamına geliyor. Bunun küçük bir spor araba olması gerekiyor. Şu anda bir ihtiyarın arabasıymış gibi hissediyordur. Bu arada son hızla gidiyorum ve şaka falan da yapmıyorum. Gaz pedalı yere değiyor ve saatte 65 kilometre ile gidiyoruz. Pek iyi değil. Öyle değil mi? Hem de hiç iyi değil. Yani çalışmasını istediğiniz bir arabanız varsa ve iki karbüratörü dengeleyemiyorsanız onu bir şekilde tek karbüratörle çalışabilecek duruma getirmeyi anlarım ama bu araba şu anda bildiğin bir çim biçme makinesiyle aynı beygir gücüne sahip. Gerçekten çok yazık. Şu anda bu arabanın virajlardan yağ gibi aktığını hissediyor olmalıydım ama ne yazık ki pek iyi hissedemiyorum. Hiçbir şey deneyemiyorum. Ve duyduğunuz üzere bu arabanın süspansiyon ayarlarına da bakılması gerekecek. Çok ucuza satılıyordu. Bu yüzden buraya bir çekici römorkla geldim. Boş bir römorkla. Amacım bu arabayı o römorka atmak. Jose bu arabanın çok fazla işi olduğunu biliyor ve bu gerçeği de hiç gizlemedi. Bana karşı gayet dürüst davrandı. Bu araba için 2600 dolar istiyor. Bu biraz uygun gibi, yaklaşık 1800 pound. Ama bence bu araba 1500 pound eder, yaklaşık 2000 dolar. Bu yüzden şimdi onu arayacağım ve pazarlık edebilir miyim bir bakacağım. Umarım kabul eder. Çünkü bence bu arabanın bir kahramana ihtiyacı var. Bu arabanın gururlu bir İngiliz olması gerekiyor ve ben bu İngiliz ikonunu yeniden zirveye taşıyacak iki gururlu İngiliz tanıyorum. Umarım telefona bakar. Hey!
1: Hey!
0: Benim Mike.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Çok iyiyim. Şimdi arabayı buldum. Anahtarları da buldum. Ve onunla biraz dolaştım.
1: Evet.
0: Ben tamamım. Beğendiğim şeyler olduğu gibi beğenmediğim şeyler de var. 2600 dolar mı istiyordun sen?
1: Evet.
0: Şimdi bana satıp satmama gibi bir seçeneğim var ama ben ısrarcı olacağım. 2000 dolar. 2000 dolar verip arabayı alacağım.
1: Tamam.
0: 2000 dolara mı?
1: Evet, evet satıyorum.
0: Telefondan el sıkışalım, anlaştık. Tamamdır, parayı sana aktaracağım ve arabayı da götüreceğim.
1: Tamam.
0: Harika. Görüşürüz.
1: Hoşça kal.
0: İyi geçti. Az önce kendime bir Triumph TR'yi de aldım.
2: İşte böyle. 2000 dolara. Hiç fena değil.
0: Sizce nasıl geçti? Çok iyi bir anlaşmaydı bence. Sadece 2000 dolara, ki bu 1500 pound'dan daha az ediyor, bir TR'yi de aldım. İşte orada duruyor, aracın arkasında, römorkun üstünde salına salına geliyor. Ne var biliyor musunuz? Arabayı gerçekten de atölyeye geri götürmeyi dört gözle bekliyorum. Ent'in doğru şeyleri yaptığından emin olmam gerekiyor. Süspansiyon sistemini düzeltip yolda problem yaşamasını engeller ve arabayı kurdukları şu saçma karbüratör kurulumunu söküp doğru kurulumu yapabilirsek araba daha iyi performans gösterir. İşte o zaman bu arabadan kar edeceğimize eminim. Bu sadece parayla ilgili bir şey değil. Bu arabayı kim satın alır ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu arabayı bence ara sıra alet çantasını kullanmaya gönüllü, çok para vermeden spor arabaya sahip olmak isteyen gençler almak ister. Genç olmaları yolda kalmış bu model arabaları henüz yol kenarında görmedikleri anlamına geliyor. Çünkü klasik İngiliz arabaları arada sırada bunu yapar. And? Hey! Nasıl gidiyor? Hadi ama! Neden böyle yaptın ki? And! Hadi ama! Dışarı çık! Dışarı gel! Hadi! Hadi! Nasıl? Merhaba, nasılsın? Hey! Elimi havada bırakma!
3: Mike, dinle. TR7 model bir arabadan daha kötüsü nedir biliyor musun? Turuncu renkli bir TR7.
0: Evet, onu bir parça Gloucester peyniri gibi düşün. Çok güzel değil mi? Sana bırakıyorum. Sana emanet.
3: Neden römorkun üzerinde?
0: Römorkun üzerinde olması seni endişelendiriyor.
3: Ben bunun nedenini biliyorum.
0: Nedenmiş?
3: Çünkü şu daha iyi durumda.
0: Doğrusunu istersen o çok daha iyi durumda.
3: Mike,
0: o yüzden römorka yüklenmiş.
3: Lütfen buna para verdiğini söyleme.
0: 2000 dolar.
3: Sen 2000 doların mı var?
0: Para. Hayır.
3: Cebine mi koydun? Ayakkabını
0: hayır,
3: mı
0: sıkıştın? Hayır. Bunun için 2000 dolar ödedim. 1500 pound.
3: Bu da benim bu arabaya 1000 dolar harcadığım anlamına geliyor.
0: Evet harcadım.
3: Bu da kendime verdiğim ve ömrümün sonuna kadar tutacağım bir sözden döndüğüm anlamına geliyor. Asla bir TR7 satın alma.
0: Sana ne getirdiğimi görene kadar sabret. Çalışmayı ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu yüzden ayağına iş getirdim. Yani her şeyden önce beklentilerini buna göre ayarladın değil mi?
3: Evet. 4 silindir, 2 karbüratörlü Triumph. Yani bu araba ortalama bir durumda. Aslında ortalama durumda derken biraz nazik davrandım.
0: Yani eğer ortalama kelimesini alırsak
3: evet.
0: Ve ortadan ikiye bölersek elimizde
3: olamaz.
0: Geriye ortalamadan
3: hayır,
0: bir tık kötü
3: değilim.
0: Durumda. Hazır mısın?
3: Değilim dedim. Çünkü daha yeni.
0: Hazır mısın?

0: Ben yani bilmiyorum evet, ama yani... anlamıyorum.
1: Şimdi burada bir iki zenit karbüratör motoru olmalıydı, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama bu bir Beetle'ın karbüratörüne benziyor. Borularının bazıları da kırılmış. Hiçbir şeyi anlayamadım. Yani bu da ne böyle? Hakkını vermek lazım. Bunu yapan kişi turuncuya boyamayı ihmal etmemiş. Yani bu arabadaki turuncu olan her şey berbat durumda. Şuna baksana.
0: Numarasını almaya çalıştım. İyi bir imalatçı olacağını
1: düşünüyorum. Hey. Hayır hayır hayır, onu yerine koymayacağız. Şuraya fırlatsak daha iyi olur. Bence az önce en iyi başlangıcı yaptık. Eğer turuncuysa çöpe atıyoruz. Elimizde geriye sadece...
0: Hurda
1: evet, bir yığın hurda.
0: Bir yığın hurda. Bence gayet iyi karşıladın. Bak, bunun işi bittiğinde Triumph TR7'lere aşık olacaksın. Hadi işe koyulalım. Hadi.
1: Sana bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğinin %100 garantisini
0: gerçekleşecek.
1: Veriyorum.
0: Hadi.
1: Gerçekleşmeyecek Mike. Tamam. Bu araç gerçekten çok üzgün durumda. Ve Mike'ın bu araba için sadece 1500 pound ödemesini de adil buldum. Ama bu durumda beklentileri yönetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa bu kadar yaralı bir şey ancak bir yere kadar yardımcı olabilirim. Burası benim savaş alanım ve neyin önemli olduğunu ben seçerim. Önemli şeylere odaklanmam gerek. Önceliğimiz... karbüratörler. Bir zamanlar bu sadece 86 beygirdi ve 1 ton ağırlığında olduğunu hesaba katın. Yani gerçekten 1000 kiloydu. Bu da 1 ton ediyor işte. Sıfırdan 60-10 saniyede falan çıkıyordu ama insanlar bu şeyin tasarımına hayran kalmıştı. Çok sevmişlerdi. Pankartlarda geleceğin şekli diye reklamını yaptılar. Ama fiyatı cep yakıyordu.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Obsesso.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
21: Hesap kredi.
20: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
22: Uyandıralım.
23: Çıtır külah.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Mike eski karbüratörleri tekrar takarak daha kötü bir problem yaratma riskini almak istemiyordu. Bu yüzden onları düzgün bir şekilde çalıştırmak için ihtiyacım olan her şeyi bana getirdi. Şimdi bu ilginç sistemi arabanın eski sahibi baştan savma bir şekilde olmalı ama çok yargılayıcı olmayacağım. Bir şeyler deneyen insanları hep desteklemişimdir. Karbüratörler kendi başına çalışamaz. Onları birlikte tutan bir manifolda ihtiyaçları var. Bunun yanında gaz kelebeği bağlantısına ve bazanları da burada olduğu gibi mekanik hava kelebeği bağlantısına ihtiyaçları vardır. Bunların hepsinin mükemmel bir uyum içinde çalışması gerekir. Frankenstein manifoldu yapmaya karar veren kişi orijinal gaz kelebeği bağlantısını almış, onu kesmiş ve sonra ev yapımı manifolduna kaynak yapmış. Yani elimizde bir braket yok ama iyi haberim var. Ben bir hurdalığa gittim ve bunu buldum. TR7'ler ve hurdalıkların bayağı iyi dostlar olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bunlar arabanın bagajında bulduğumuz orijinal karbüratörler. Bu da yine arabanın bagajında bulduğumuz orijinal hava kelebeği. Şimdi bu arabadan kar etmemizi sağlayacağım. Arabayı bu parçalarla çalıştıracağım. Şimdi bunlar Zenit karbüratörleri. Arabamızın yılı ve markası için doğru karbüratör bunlar. Ne yazık ki bizim TR7'imizin muhtemelen en iyi parçası bunlar. Şimdi bunları tekrardan çalışır duruma getirmeliyim. Ama önce onları parçalayacağım ve yıkayacağım. İşe amortisörü çıkararak başlıyorum. Ardından diyafram kapağını ve sarmalyayı çıkarıyorum. Diyafram kapağının altında bir conta ve diyaframın kendi bulunuyor. Bunlar çöp kutusuna gidecek. Sırada sayaç ibresini nazikçe çıkarıyorum. Şamandıra haznesini açıyorum ve şamandıralarla beraber başka bir contayı daha çıkarıyorum. Son olarak da sıcaklık dengeleyicisini ve açık kısa devre valfini çıkarıyorum. Bunlarla beraber orijinal giriş manifoldunu da temizledim ve tabii Frankenstein'in manifoldunu da söktüm. O da doğruca çöp kutusuna gidiyor ve sonra işaretlemek için ihtiyacım olan her şeyi ortaya koydum. Bu tarafta bir tane, bu tarafta bir tane karbüratör var. Mike bana bir yeniden inşa kiti getirmiş ve ihtiyacım olandan çok daha kapsamlı. Yaklaşık 45 dolar değerinde. Mike'dan bana yeni şamandıralar almasını istemiştim. Onlar da 40 dolar. Yani 95 dolar karşılığında yaklaşık 75 pound bu iki karbüratörü yeniden çalışır hale getirebileceğim. Manifoldunun görevi tek bir karbüratör iki girişe bağlamaktı ama artık o çöpte olduğuna göre ikiz iki karbüratörü direkt bu manifolda bağlayabilirim. O yüzden şimdi tabandan başlamamız gerekiyor. Buradaki küçük şeye şamandıra haznesi deniyor. Bu şey yakıtı tutan bir cep gibidir. Bir çeşit yakıt deposu. Karbüratör burada duruyor ve bu yakıt deposunu acil kullanıma hazır hale getirir. Bunun içinde 40 mililitre yakıt bulunuyor ve aynı zamanda şamandıralar için uygun şekildedir. İşte, bunlar burada yakıtın üstünde duruyor ve bir tür mil oluşturur. Yakıt seviyesi düştükçe şamandıra alçalır. Şimdi bu küçük parça, işte tam burada, valfin üstünde durur. Yani sonuç olarak yakıt düşünce valf açılır ve şamandıra odası daha fazla yakıtla dolar. Yakıt yükseldikçe şamandıra da yükselir. Vanayı kapatır. Bu evinizdeki sifonu hazır halde tutan su sarnıcınızla aynı mantıkla çalışır. Bu sistem 1885 yılında iki adam tarafından icat edildi. Wilhelm Maybeck ve Gottlieb Daimler. Onları duymuş olabilirsiniz. Gerçekten çok basit, inanılmaz bir sistem. Bu sistem her defasında tam ihtiyacınız olduğu kadar yakıt almanızı sağlıyor. Ne çok ne fazla. Bu şamandıralar durmadan çalışan parçalardır ve zaman içerisinde kullanılamaz hale gelir. Yüzeylerinde delikler açılır, içeriye yakıt dolar ve önünde sonunda sıvı üstünde durma yetilerini kaybederler. Bu olduğunda mil durmadan aşağı bakar. Bu da vananın her zaman açık olacağı anlamına gelir. Sonra karbüratöre yakıt dolar ve bunun sonucunda da motor yakıt basar. Pimi şamandıranın içine yerleştiriyoruz. Şuna bakın. Çalışma şeklini görebilirsiniz. Bunun baş aşağı olduğunu düşünün. Şu şamandıra vanası açılıp kapanıyor. Ve sıvı seviyelerini koruyor. Şimdi ise sırada iğne var. Birçok insan karbüratörleri sihirle yaratılmış olarak görüyor. Ama bir kere çalışma prensiplerini kavradığınızda gerçekten çok basit bir alet. Bu iş genellikle profesyonellere bırakılsa da çalışma masası, aletleri ve sabrı olan herkes bir kit alıp evde kendi karbüratörlerini yapabilir. Burada bu zenit karbüratörlerinin içinde sinsi bir özellik bulunur. Bu bir sıcaklık dengeleyici. İki metal şeritten yapılmış. Bu şöyle çalışıyor. Birbirine bağlanmış iki farklı metal var. Ve bu metaller ısındıkça farklı oranlarda büzüşüp genişler. Onu kıvrılmaya zorlayan şey aslında bu genişlemedir. Çünkü metaller birbiriyle mücadele ediyor. Ve bu kıvrılma buradaki küçük vanayı itiyor. Ve karbüratöre daha fazla hava girmesini sağlıyor. Cidden zekice bir yol. Karbüratörleri yeniden üretmeyi başardık ve gerçekten çok mutluyum. Bu size sonunda doğru manifoldu göstereceğim anlamına geliyor. Öncelikle kağıçuk karbüratör yuvasını, ardından bulduğumuz gaz kelebeği bağlantı braketini cıvatalamalıyım. Daha sonra yeniden inşa kitinden çıkan yeni contaları ekliyorum. Gaz kelebeği bağlantısını takıyorum ve karbüratörleri monte ediyorum. Yeni bir conta da getirdim tabii. Bu cidden çok tatmin edici. Bakın motor bölmesinin işte böyle görünmesi gerekiyor. İkiz karbüratörlerle. Tabii ki bunları aslen motoru çalıştırdığımda sıkacağım, unutmayın. Mike bu arabayı bir römorkla getirdi. Şimdi şu şey bunca zamandır gözümün önünde duruyor. Garip bir kablolama. Ama onu halletmeden önce aküyü sökmem gerek. Aksi takdirde başımıza büyük dertler açabilir. Gel bakalım. Biliyor musunuz, bunu söylemenin başka bir yolu yok. Bu arabadaki kablolamalar gerçekten berbat. Sanırım daha önce birden fazla sahibi olmuş ve sanırım hepsi de kendi kablolamayı denemiş. Ortaya hoş bir şey çıkmamış. Ben de hepsini baştan yapmaya karar verdim. Ön kaputtaki bütün kablo tesisatını yeniden döşeyeceğim. Bu size çok iş varmış ve yapması zormuş gibi görünebilir ama bu TR7 için doğru olanı yapmak istiyorum. Ve kablo problemini tek oturuşta sonsuza kadar halledebilirim. Kablolamayla baş etmenin püf noktası metodik olmaktır. Arabanın önünden başlayacağım ve ilerisini planlayarak arkaya doğru ilerleyeceğim. Bu beyaz teli burada kullanacağım. Onu şu anda burun konisinin altından geçen kablo tesisatına bağlıyorum. Böylelikle ben bu tesisatı çektiğim zaman beyaz teli onun yerine geçecek. Bu bir tür misina görevi görüyor. Daha sonra bu beyaz teli yeni kablo tesisatımı döşemek için kullanacağım. Daha önce bir eşofman altından bir ipi geçirmeyi denediyseniz, bu beyaz telin önemini anlıyor olmalısınız. Şimdi burun konisinde oluşmuş şu karmaşıklığı halletmem gerek. Ön sol far, korna, kalorifer, korna, ön sağ far. Beyaz teli burada bağlı bırakacağım çünkü bu döşeme burada kanadın boşluğunun içine doğru ilerliyor ve oradaki küçük plastik halkadan dışarı çıkıyor. Bu kadarcık boşluktan kablo tesisatını beslememin hiçbir yolu yok. Bu yüzden beyaz teli kaybedersem bütün kanadı sökmek zorunda kalabilirim. TR7. Sanırım şansım yaver gitti. Ve kablonun sonunda İşte. Şimdi bunu kaybetmemek için bağlayacağım. Bu motor bölümü gerçekten çok kötü görünüyor. Aslında hem kötü görünüyor hem de tehlikeli, görüyor musunuz? Bir kablo döşemesindeki renkler bilerek seçilmiştir. Triumph döşemeyi basit kılmak için çok zaman harcamış ve kılavuza takip edebilmemiz için bir kablo döşeme diyagramı yerleştirmiş. Belirli bir renk, arabanın belirli bir yerindeki belirli bir bileşene güç sağlıyor. Bu da teoride ben kablo döşemeyi bitirdiğimde her şey sorunsuz çalışacağı anlamına geliyor. Arabanın etrafını kaplayan ana hendek kabloları büyük kalın bir yılana benzer ve çoğunlukla gösterge panelinin altında bulunur. Bu yüzden önce kendimi biraz temizledim. TR7'nin iç aksanlarını kirletmek istemiyorum. Sonra ise bunun çoğunu çıkarmam gerekiyor. Neyse ki ön göğüs panelinin neredeyse hepsini bir Philips tornavida ile sökebildim. Gerisi bir parça halinde çıkıyor ve benim çok dikkatli olmam lazım. Bunun yenisini alacak kadar bütçemiz olduğunu sanmıyorum. Triumph. Vay be. Artık ön göz paneli görüşümüzü kapatamadığına göre arabadaki problemlerin ne kadar kapsamlı olduğunu görebiliyoruz. Yani şuraya bir bakar mısınız? Şu kanal boruları bildiğimiz paramparça olmuş. Kablolara bir bakın. Bunun burada ne işi var? Bu da ne böyle? Hiçbir şey anlamadım. Triumph böyle bir araba üretemez ki. Tamam. Pekala, kablolama sorunları motor bölmesiyle sınırlı değilmiş gibi. Bu yüzden bütün klima kontrol kanallarıyla birlikte ön göğsün arkasındaki bütün kabloları da çıkarıp değiştirmeliyim. Bu kolay bir şey değil ama her şeyi parçaladığıma göre ya şimdi yaparım ya da hiç yapmam. Tamamdır. Buradaki şey galiba motor bölümü tesisatı. Bu da bölme sacının geri kalanı. Bir hayal edin. Bu işin sadece yarısı. Bunları yeniden döşeyeceğim.
4: Oho, şuradaki dağınıklığa bak. Kendine bir bak. Sana bir fincan çay yaptım. Bak harika, hadi iç. Biliyor musun, küçük TR7'mizin rengi hakkında düşünüyordum. Fincanlarımızın rengini bile onun rengiyle uyusun diye özel olarak seçtim.
3: Ne? İlla ki bir şeyler vardır.
4: Hayır yok. Benim aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Sakın orada kal falan deme çünkü o bir kelime değil.
3: Şaka mı yapıyorsun? Şunun haline bir bak. Sence bunu Triumph mı yaptı?
4: Hayır, bunu onlar yapmış olamaz.
3: Tamam, bu parçayı Triumph mı yaptı?
4: Hayır,
3: bana
4: hayır, başka biri yaptı.
3: Evet ya da hayır.
4: Hayır, onlar yapmadı. Bu kablo tesisatı neden bu halde?
3: Senin de gördüğün gibi kablo tesisatı berbat halde. Ben de bu yüzden yeni bir tesisat döşemek istedim. Bütün tesisatı değil, motor bölmesi de dahil olmak üzere ön bölme panelini yapmak istiyorum. Böylece Triumph onu 1972'de yaparken içinde olmasını planladı. Doğru miktarda kabloyu yerine yerleştirdi.
4: Tamam, pekala, İngiltere'ye geri döneceğim. Orada bize 79 model arabalar için yepyeni orijinal bir kablo tesisatı yapabilecek bir şirket biliyorum. Onlardan bir tane satın alacağım. Evet, onlardan alacağım.
3: Biliyor musun? Onun oradan gelecek olması biraz hoşuma gitti.
4: Hoş
3: evet,
4: şey,
3: yani bu bize miras bırakılmış gibi.
4: Evet, iyi. Oraya geri dönmeye sabırsızlanıyorum. Bir bara girip sonunda kendime güzel bir pint sıcak bira alabilirim.
3: İngiliz birasının tadı
4: evet,
3: çok kötü.
4: Pint kelimesiyle kafiyeli bir sözlük de yok.
3: Gerçekten mi? Pint. Pint. Pint. Pint.
4: Bir arabanın aküsü kalbi ise, yani sabahları çalışmasını sağlayan parça oysa, kablo tesisatı da sinir sistemi olmalı. Ve TR7'deki kablo tesisatımızın bir kısmını kaldırarak doğru şeyi yaptı. Arabanın önceki birçok sahibi onunla uğraşmayı denemiş. Bu tehlikeli olabilir. Arabanın alev alması bile olası. Bu yüzden yapılacak en iyi şey her şeyi çıkarmak ve yeniden yerleştirmek. Ama şöyle bir sorun var. O kablo tesisatı bir dört yapraklı yonca kadar nadirken onu nereden bulacağız? Şu anda bize yardımcı olabileceklerini söyleyen bir İngiliz şirketiyle görüşmeye gidiyorum. İngiltere'de üretilmiş el yapımı TR7 kablo tesisatı takımı için $1000'dan biraz az para istiyorlar. Aha. Wayne, nasıl gidiyor?
5: Günaydın, iyiyim.
4: Seni
5: teşekkür ederim.
4: Seni gördüğüme sevindim.
5: Sen nasılsın?
4: İyiyim, hiç fena değil. TR7 kablo evet, tesisatı hakkında TR7. Yaptığım aramamı anlamıştın değil mi? Şu anda farklı tesisat parçalarına
5: parça,
4: bölünmüş
5: evet,
4: değil mi? Dört parça mı? Peki evet, şu anda elinde kaç parça var?
5: Şu anda sadece elimde şasi için olanı var. Diğerini yapmamız gerekecek.
4: Tamam, şimdi bunu siz mi ürettiniz?
5: Hayır, bu orijinal bir parça.
4: Gerçekten mi? Yani eski bir ürünün yeniden
5: evet, aynen öyle. Diğer parçaları
4: üretilmiş el yapımı TR7 kablo tesisatı takımı için $1000'dan biraz az para istiyorlar. Aha. Wayne, nasıl gidiyor?
5: Günaydın, iyiyim.
4: Seni
5: teşekkür ederim.
4: Seni gördüğüme sevindim.
5: Sen nasılsın?
4: İyiyim, hiç fena değil. TR7 kablo evet, tesisatı hakkında TR7. Yaptığım aramamı anlamıştın değil mi? Şu anda farklı tesisat parçalarına
5: parça,
4: bölünmüş
5: evet,
4: değil mi? Dört parça mı? Peki evet, şu anda elinde kaç parça var?
5: Şu anda

0: Sanırım 100 sene oluyor.
1: İnanılmaz, öyle değil mi? Yani yaklaşık 100 senedir kataloğunuza yeni kablo tesisatları mı ekliyorsunuz?
0: Şu anda 6000'den fazla aracın kablo tesisatlarını üretiyoruz.
1: Anladım. Kablo tesisatları biraz karanlık sanatlara giriyor, öyle değil mi? Çünkü benim için bile araçları ben kendim yenilerken iş kablo tesisatına geldiğinde panik yapardım ve kendi kendime gerçekten de bunu değiştirmem gerekiyor mu diye sorardım.
0: İnsanlar tesisattan korkuyor çünkü elektrik sonuçta.
1: Duvardaki diyagrama bir bakıyorum da sanırım bu bir kablo donanımının incelemesi gibi.
0: Evet öyle. Ve Triumph'ın çizimleri de senin aradığın ana kablo tesisatının incelemesi de şurada. İşte şu çizim.
1: Vay canına, şuna bak.
0: Evet.
1: Bu bana bir boru haritası gibi görünüyor. Ben bir şey anlamıyorum. Bize şu diyagram gibi bir şey gerekiyor değil mi?
0: Evet.
1: Peki nasıl çalışıyorsunuz?
0: Buradaki çalışanlarımız çizimleri yapacak. Daha sonra bir kesim listesi hazırlayacağız ve o liste hemen üst kattaki atölyeye götürülecek.
1: Harika.
0: Kesim bölümümüz ise şurası.
1: Vay canına, şu mekanın büyüklüğüne bak. Tanrım, her tarafta kablolar var.
0: Buradaki de Teresa. Sizin TR7 ana kablo tesisatınızla
1: ilgili. Harika, Teresa.
2: Merhaba.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de öyleyim.
1: Buradan neye bakıyorum? Bir diyagram mı bu? Arabanın anatomisi falan mı?
2: Evet.
1: Peki bu köşede ne var?
2: Orada sigorta kutusu var.
1: Bu da sigorta kutusu, öyle mi?
2: Buradaki parça başka bir kabloya bağlanıyor.
1: Tamam, yani buradaki diğer kabloların bağlandığı
0: evet,
1: yer oluyor.
0: Senin şasi tesisatının bağlanacağı yer.
2: Bu tarafta ise kornalarımız ve kafa lambalarımız var.
1: Gerçekten çok iyi. Burası arabanın önü. Burası arabanın ortası ve burası ise arabanın önünden arkasına doğru gidiyor. Çok iyi değil mi? Yani her şeyi senin önüne seriyor. Bunu sadece çivi çakarak ve kabloları çivilere dolayarak başarıyorsunuz.
2: Evet, tabii.
1: Ben de deneyebilir miyim?
2: Hayır, diyagramı takip etmeniz
1: kablo
2: gerekiyor.
1: Nereye gidecek?
2: Buraya getirmelisiniz. Dolamanız
1: nereye
2: yeterli.
1: Nereye gitmem gerekiyor?
2: Sonra da ana kablo tesisatına dönün.
1: Tamam.
2: Ve onu plastik halkaya geçirin.
1: Bugün bunu söyleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi.
2: Gayet iyiydi. Şuradan aşağı ineceğiz.
1: Buradan aşağı mı?
2: Evet. Buradaki çiviye dolayın. İşte bu kadar.
1: Gerçekten inanılmazdı. Bu bir parça kablo
2: evet.
1: donanımının tasarlanmasıydı. Gerçekten çok iyi bu. Sen devam edebilirsin. Kablo donanımına gelirsek orijinal üründe kullanılan aynı malzemeleri mi kullanıyorsunuz?
0: Birebir aynı malzemeler.
1: Peki müşterilerinizi
0: evet.
1: kimler oluşturuyor?
0: Dünya çapında. Tüm dünyaya hizmet sağlıyoruz.
1: Kablo donanımının nasıl yapıldığını görmek ve incelemek gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Küçük kablo parçalarının örülmesi ve birleştirilerek bu hale getirilmesi inanılmaz bir şey. O benimki mi?
0: İşte burada. Sizin tamamlanmış
1: Ayşe'nle,
0: tesisatınız.
1: Burada bir sürü kablo var. Gerçekten harika. Beni burada gezdirdiğin için sana teşekkür ederim. Artık kablo donanımları hakkında kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Bu harika
0: Kesinlikle.
1: Oldu.
0: %100.
1: Artık çalışacağından eminim. Evet.
0: Nerede
1: eminim.
0: Olmaları gerekiyorsa oraya koyun.
1: O fişlerde takılması gereken prizlere takılacağız.
0: Elbette.
1: Flaşörler için ekstra kablo koydunuz
0: Bir problem çıkmayacak.
1: Araba TR7 olduğu
0: Teşekkür
1: için.
0: Ederim,
1: Teşekkür
0: oldum.
1: Ederim. Ben de.
3: Şimdi Mike beni bu arabanın yer tutuşunun çok kötü olduğu konusunda uyardı. Ama zaten kötü olması gerekiyor. Ben işimi yaptım. Süspansiyon ayarlarına baktım. Ön tarafında bir problem göremedim. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu köşe biraz kötü durumda. Ama bu köşeyle kıyaslarsak iyi durumda. Burası beni çok endişelendiriyor. Çünkü üzerinde çok az bir basınç yüklesem bile hareket etmiyor. Buradaki problem ne bilmiyorum. Ama bir şey olduğu kesin. Bundan eminim. Araba havaya kalktığında arka aksı desteklememiz gerekiyor. Böylece şoklar kaldırılırken hareket etmesin. Şokun tepesi bu arka güvertenin altında. Ardından toz kapağını çıkarıyoruz. Bundan sonra şokun üzerindeki somun ortaya çıkıyor. Kapandıktan sonra ise lastik tamponlarını ve rondelaları çıkarıyoruz. Buradaki orta göbek tamamen bükülmüş ama daha kötüsü üst şafta da bükülme var. Yine normal bir amortisör gibi hareket edebiliyor ama bükülme olan yere geldiğinde daha fazla ittiremiyorsunuz. Bu arabayla ilgilenilmemiş. İyi haber şu ki, bu aracın parçaları genelde çok pahalı değil. Buradaki yepyeni amortisörlerin ikisine sadece $50 ödedim. Bu da 20 pound'dan daha az demek. Başka bir iyi haber de, yerleştirmek sadece 2 dakika sürüyor. Montaj işlemi sökme işleminin tam tersidir. Amortisörü yerine oturttuktan sonra lastik tamponları ve somunları dikkatlice döndürerek değiştirebilirim. Artık şaftı kaldırıp amortisörü yerine yerleştirebilirim. Bunlarla ilgili ilgi çeken şeylerden biri sıvı ve gazla dolu olmaları. Eğer bu yeni olanı alıp basınç uygularsam, elimi çektiğimde kendiliğinden havaya

çıktığını görebilirsiniz. Bunun sebebi içerideki gazdır. Hatta bundan daha fazlası da var. Düşündüğünüz zaman bunlar aslında oldukça çalışkan aletler. Yoldaki bütün tümseklerin üzerinden geçiyorlar ve içlerindeki sıvı köpükleşme riskine giriyor. Bu durumda küçük hava kabarcıkları oluşuyor ve sıvı akma direncini kaybediyor. İçeride bulunan gaz bu durumun oluşmasını engelliyor. Eğer bir konserveyi çalkalarsanız açana kadar sıvı formunu korur ama açtığınız anda dışarıya köpük olarak çıkar. Kısacası basınç kabarcıkların oluşmasını engelliyor. Bu amortisörler oldukça kaliteli ama farklı imalatçıların elinden çıkan başka seçenekler de var. Bazı amortisörler sayesinde sürüş yüksekliğini kolayca ayarlayabilir, hatta bütün tekerlekleri sürüş şeklinize ve sürdüğünüz çevrenin koşullarına göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda yaptığım düzenleme ucuz, çabucak tamamlanan ve arabayı değiştirecek türden bir düzenleme. Dürüst olalım, bu arabanın yardıma ihtiyacı var. Bunlar Mike'ın satın almak için İngiltere'ye kadar gittiği, işimize yarayacak yepyeni bir kablo tesisatı. Kablolarla uğraşmak çok karmaşık olabiliyor. Bu yüzden genellikle kabloları bu şekilde bırakıp acele etmeden arabanın neresinde duracağını hayal ederim. İşe koyulmadan önce kafamda tasarlamak daha kolay çalışmamı sağlıyor. Burası hayali arabamın önü. Şu anda motorun bulunacağı yerde duruyorum. Çamurluk benim başlangıç noktam oluyor. Ön panelden başlayarak tesisatın arkasına doğru ilerleyeceğim. Daha sonra diğer işlere geçeceğiz. Eğer buradaki uçtan başlarsam kablolar gösterge panelinin arkasına takılır. Bu ortadaki kablo yığını ön panelin orta kısmındaki her şeye bağlanıyor. Kablo daha sonra şanzıman tünelinin üzerinden şanzımana doğru ilerliyor. Bu da şanzıman tüneline giriyor ve motor bölmesine ulaşıyor. Şimdi buradaki koca kablo yığınına gelince bu sigorta kutusuna bağlanıyor. Bunlar güçlendirici ve bu da kablo kovanı. Bu kablo kovanı kabloların arabanın içindeki kuru ortamdan dışarıdaki muhtemelen ıslak olan alana geçiş yaptığı noktadır. Kablolar kovandan sağdaki kanada doğru ilerliyor ve daha sonra sağ ön köşeye ulaşıyor. Sağ ön köşede far ve iki kornadan birinin göstergesi bulunuyor. Buradan önce radyatöre, daha sonra sol öndeki uca ulaşıyor. Aslında yerleştirip düşündüğünüzde bazı şeyler oturmaya başlıyor. Gayet iyi görünüyor, değil mi? Resmen arabanın bütün kabloları burada. Motor bölmesindeki kabloyu kaldırıp şimdilik buraya yerleştireceğim. Bizim canavarı alıp arabaya yerleştireceğim. Hadi bakalım. Eğer her şey plana göre giderse hiç çok da zor değil. Ama şu ana kadar bir sürü araba tasarladım. Ve bıkmadan metrelerce kabloyla uğraştım. İnanın bana, işler asla plana göre gitmez. Mike bana bu tesisatın özel bir delikli tahta üzerine elle yapıldığını söyledi. Onun deyimiyle ölçüm yapmak için özel olarak tasarlanmış. Bu söze göre uzunluğun, rengin ve fişlerin sorunsuz bir şekilde yerine oturması gerekiyor. Şimdi tesisatın sol ön kısmı buraya giriyor. Titreştiğini hayal edebilirsiniz. Kablolar metalin bu keskin kenarına doğru eğilmiş olsaydı sert bir şekilde sürtünür ve kırılırdı. Pekala, bu kablo kovanı dışarıdan gelen pisliklerin içeri girmesini engelliyor. İşte bu kısım biraz uğraştırıcı. Şimdi sıra bu iki fişe geldi. Bu fişleri buraya takacağım. Ve motor donanımındaki kabloları ana kabloya bağlamış olacağım. İşte bu kadar. Arabadaki kabloların hepsi bu kadar. Kornayı yerleştiriyorum. Sonra farları. Kablo bağlamayı insanlar ya çok seviyor ya da çok nefret ediyor. Açık konuşmak gerekirse bu iş araba yapmanın en sevdiğim kısmı sayılmaz ama her türlü tamir işinin parçası olduğu da bir gerçek. Yani sevseniz de sevmeseniz de illa dişinizi sıkıp yapmanız ve biraz da olsa zevk almaya bakmanız gerekiyor. Elden başka bir şey gelmez. Şimdi çamurluğu yerleştirebilirim.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası Elif'le sunar.
8: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
7: Yani.
8: Sunalım.
7: Tabii tabii buyurun.
8: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
7: O zaman ne diyoruz?
8: Ben isterim. İş Cep'im yapar.
7: Harika.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
1: bank, kartım Hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: İşte budur. Bu TR7 birazcık solmuş güzel bir İngiliz gülü gibi. Dördüncü vitesteyken son hızla saatte 60 kilometre gidiyoruz. Ama ben iki İngiliz erkeği olarak bu British Leyland şaheserine hayat verebileceğimizi fark ettim.
1: Bunun burada ne işi var?
0: Ent 70'lerden kalan İngiliz makine mühendisliğinin büyüsüne kendisini kaptırmışken...
1: Bu da ne böyle? Trump böyle bir şey yapmazdı ki.
0: Ben de kendimi elektriğin akışına bıraktım.
2: Halkanın içine örmeniz gerekiyor.
0: Bugün böyle bir şey söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Artık TR7'nin gerçekten geleceğin şekli olup olmadığını görme zamanı geldi. Arabaya tam 2000 dolar harcadık. Gaz çubuğu 30 dolar. Karbüratör tamir kiti 95. Arka amortisör 50. Kablo tesisatı 928 dolar. Toplamda 3300 dolar harcamış olduk. Bu 2500 dolardan biraz fazla ve yapımı 15 iş saatinde tamamlandı.

0: Yanıldığını kabullenmek büyük bir erdemdir derler. Geçmişte hepimizin yargıladığı şeyler olmuştur ama bana göre ne zaman hata yaptığının farkında olmak bir adamı adam yapan şeydir. Bence bugün o kişi Ant olacak çünkü arabayı ona ilk gösterdiğimde sevmiş miydi? Hayır, benim kuğu olarak gördüğüm şeyi çirkin ördek yavrusu olarak gördü. Ama bugün o da TR7'yi takdir etme topluluğuna katılacak. Beğenmeyeceği ne var ki? Bu araba tam Triumph tarzı. Gerçekten tam bir Triumph. Ant'in dikkatinden kaçan şey arabanın fazladan güçlü olması. Bunu da eski sahibinin orijinal zenitleri arabanın içinde bırakmasına borçluyuz. Böylece biraz tasarruf yapmış oldum. Ant'in mükemmel işçiliği sayesinde de iki tane zenitin hırlamalarını gür bir şekilde duyabiliyoruz. Ama yine de şu adamı bir türlü bulamıyorum. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor.
1: Alo.
0: Neredesin? Hadi TR7'yle seni bekliyoruz.
1: Aa, dostum yanından geçip gittin sanırım. 5 metreyle falan kaçırmış olabilirsin.
0: Bak çok güzel bir manzara kaçırıyorsun şu an. Bu araba harika.
1: Aa, evet, gerçekten üretildiği andan beri şahane bir manzara sunuyor.
0: Dalga geçme hadi ama araba çok havalı görünüyor. Neredesin?
1: Senden birkaç dakika uzaklıktayım. Önce tuvalete gitmem lazım, tamam mı?
0: Hayır, gelip seni bulacağım. Ant! Aa, seni bulacağım. Bu arabalarla bir alıp veremediği var. Sebebini hiç bilmiyorum ama çok şey kaçırıyor. Bulduğum zamanki arabaya hiç benzemiyor. Harika bir araba. Tekli Volkswagen Beetle karbüratörü ve çok kötü bir havalandırması vardı. Ama Ant'in arabanın içinde bulduğu iki zenit sayesinde araba gürlüyor. Bir kedi gibi, bir kaplan gibi gürlüyor. Hani rengi turuncu ya? Diğer çok ama çok şaşırtıcı olan şey ise amortisörler. Nasıl olduğuna baksanıza. Arabanın arka kısmı artık sapasağlam. Bu da beni epey keyiflendiriyor. Harika oldu. Uçuyor baksanıza. Biliyor musunuz? Eğer Ant burada olsaydı kaliteli işçiliğini kutluyor olabilirdik. Ama ne yazık ki şu anda burada değil. Burada olsa ne derdi biliyor musunuz? Kablo tesisatıma baksana. Kablo tesisatına harcadığı emeğe bakmamızı isterdi. İstemekle haklı da. Çok başarılı bir iş çıkardı çünkü kablolar önceden çok kötü bir durumdaydı. Şu andaysa çok iyi görünüyorlar. Ama ona bu tesisatı alabilmek için İngiltere'ye kadar gittiğimi de hatırlatmak isterim. Kol kaslarını öper ve her şeyi kendi başına yaptığını, karbüratörlerin onun sayesinde iyi durumda olduğunu söylerdi. Ama sonuçta onları arabanın içinde bulmamız bir şanstı. Yani çok para harcamamızı sağlayarak günü kurtaran bir bakıma bendim. Ama o her şeyin onun sayesinde olduğunu söylerdi. Çünkü burada değil. Neden gelmedi biliyor musunuz? Kesin bir tane ayna bulup ona takılmıştır. Ha, arıyor eminim. Şuna bak. Neredesin? Emeğinin meyvesini kaçırıyorsun.
1: Meyve mi? Dur tahmin edeyim. Kesin portakal.
0: Arabaya bu kadar sert yaklaşma. Peynir olur. Sana onu veririm ama portakal olmaz. Bu arabayı Motor Trend'in zamanında Lotus, Europass, Ferrari Dino gibi arabalarla kıyasladığından haberin var mı?
1: Evet. Sana bir haberim var. Sen aklını kaçırmışsın.
0: Kimsenin aklını kaçırdığı falan yok ama sen bir şeyler kaçırıyorsun.
1: Alo.
0: Neredesin? Burada olmalıydın.
1: Alo.
0: Yapma bunu. Beni geçiştirme. Neredesin? Sakın ha! Bu adamın derdi ne?

0: Tabii ama neredeydin? Bu inanılmaz. Ortalıkta dolaştın ve yok şuradayım, yok buradayım diye geveleyip durdun. Neden sadece arabaya binip tadını çıkarmıyorsun ki?
1: Çünkü nefret ediyorum.
0: Öyle deme. Birazcık bile olsa seviyor olmalısın.
1: Hayır, sevmiyorum. Hiç sevmiyorum.
0: En azından emeğinin hatırına sevsen. Sadece bin, seni biraz gezdireyim. Mükemmel bir şey.
1: Hayır. Ayrıca asla satamayacaksın.
0: Tabii ki satacağım. Ben her şeyi satabilirim.
1: Evet, 3 dolara falan satabilirsin.
0: Hayır. En az 6000'e satarım.
1: Turuncu bir TR7'ye 6000 dolar verecek birini asla bulamazsın.
0: Hadi ama bunun piyasadaki en ucuz TR7 olduğunu kabul et. Evet mi? Bak, kabul ettin. Demek ki biraz da olsa seviyorsun.
1: Nefret ediyorum.
0: Hadi ama azıcık
1: nefret
0: seviyorum
1: ediyorum.
0: Diye.
1: Nefret
0: seviyorsun.
1: Ediyorum. Seviyorsun. Bazen.
0: Beni seviyorsun. TR7 modeller ilk çıktığında geleceğin şekli olarak biliniyordu. Ve bence gerçekten güzel yaşlandılar. Ben bu arabaları seviyorum. Gayet güzel görünüyorlar. Ve Ant bazı konularda yanılıyor. Öncelikle araba gayet güzel görünüyor. İkinci olarak asla satamayacağımı söyledi ama bilin bakalım ne oldu. Sattım. Hem de istediğim fiyata sattım. 6000'e sattım. Bu da 4600 dolar kar demek. Bu iyi haber. Kötü haberse arabayı satın alan kişi belki de televizyona çıkmaya utandığındandır. Arabayı kamera önünde satın almak istemedi. Kamerada görünmek istemiyordu. Biraz yazık oldu aslında. Ona parayı bana ödersen arabayı sana teslim ederim dedim. Arabaya bayılacağına eminim. Ve bil bakalım ne oldu Ant? Bu arabayı bir daha göremeyeceksin. Tabii kazandığım parayla gidip bir başkasını satın almazsam. Eğer başka arabaların da ben ve Ant tarafından tamir edildiğini görmek isterseniz tamirat tadilatın diğer bölümlerine bekleriz. Hoşça kalın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: takoma. Değerinde trinsat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazla.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
23: Sana yakışanı tak.
24: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
25: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
25: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bekle bir dakika. Şuna bakar mısın?
1: Saçın dökülüyor, haberin olsun.
0: Dökülüyor evet.
1: Alışık değilsin
0: bir
1: ki.
0: Bir tel saç koptu. Evet, Keller Kulübü'ne hoş geldin.
2: Benim daha gidecek çok yolum var dostum. Çok
0: evet,
2: teşekkürler.
0: Ama bir zamanlar benim de vardı.
2: Tabii biliyorsun. Bir zamanlar tabii. Yola koyuluyoruz. İngiltere'nin garajlarını alt üst etmeye geldik.
0: Bu gerçekten de
2: inanılmaz. En ilgi çekici, ömrümde böyle bir araba görmedim. En heyecan verici.
0: Oh ho ho, bu yaramaz bir araba Henry.
2: En şaşırtıcı klasik arabaların peşindeyiz.
0: Tam sana göre.
2: Bayıldım. Onları satın alacağız, toparlayacağız.
0: Oh! Ah!
2: Ve güzel bir karla da satacağız. Gerçekten de temiz para. İşte bu! Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir arabanın izinde kuzeye, Rotterdam'a gidiyoruz. Tim'i görmeye gidiyoruz. Tim'in elinde ne var tam olarak bilmiyorum dostum ama her zamanki gibi yine rengarenk, karışık şeyler olduğuna da eminim.
0: Harika, güzel.
2: Sanırım bayağı modern parçalar da var.
0: Bak bu iyi işte. Bence artık modern bir klasikle ilgilenmenin vakti geldi.
2: Öyle mi dersin?
0: Aynen öyle. 2000'lerin başı bayağı geride kaldı. Bir dakika, daha önce bana bahsettiğin biri vardı, hatırlıyor musun? Bisikletlere de meraklı olan bir adam mıydı? Yoksa bilemedim.
2: Evet, doğru bildin. Aynı kişi, evet.
0: Demek bisikletler de var.
2: Ben bunu nasıl unuttum?
0: Belki motosiklet de vardır, bilemiyorum.
2: Olabilir tabii. Tim'de her türlü çeşit var.
0: Çok iyi, evet.
2: Tam bir kuzey insanı misafirperverliği işte. Bize çay ikram edip ortalığı gezdirmek istiyor. Dönüşte elimizde modern mi, klasik mi, antika bir araba mı, bisiklet mi yoksa motosiklet mi olur bilinmez. Ama Tim'in Rotterdam'daki mekanına doğru yola çıktık bile. Bak etrafımız harika şeylerle dolu dostum.
3: Evet öyle.
2: Bu koleksiyon merakı nasıl başladı?
3: Uzun süredir ben bu işin içindeyim. 10 yaşımdan beri.
2: Gerçekten mi? Ay canına, evet. Ciddi misin?
3: Babamın arabalara zaafı vardı. Hep motorlarla uğraşırdı. Evlenip de kendi evime geçtiğimden beri kapımda en az 10 araba olmuştur.
2: Vay canına.
3: Buraya taşındığımdan beri bu sayı 24'ü bile buldu.
0: Buralar birbirinden güzel şeylerle dolu. Peki bunların hepsi satılık mı?
3: Evet, her şey satılık.
2: Tim, bak şimdi biz şöyle bir etrafı karıştıracağız. Gözümüze bir şey takılırsa seni çağırır, bilgi alırız.
3: Tamam, olur.
2: Sonunda da umarım sıkı bir pazarlık yapabiliriz. Her türlü güzel olacak.
3: O zaman ben bir çay içeyim, siz de rahat rahat
2: tamam,
3: bakın.
2: Tamam, öyle yapalım. Sağ ol dostum, teşekkürler.
3: Hadi bakalım.
2: Harika. Pekala Faz, buradan başlayalım o zaman.
0: Tamamdır, bak bu tam bir Fransız güzeli ama küçük bir mini station araba. Ne dersin?
2: Bu model 1937 ile 1960 yılları arasında üretilen küçük bir Fransız minik araçtı. Bu station araba modeli epey popülerdi. Tim'in elinde bunlardan iki tane var ama yeşil olanın daha az masrafı var gibi görünüyor.
0: Bence harika bir şey. Kırda bayırda gezmek için mükemmel bir araç olurdu bu. Kullanımı da kolay.
2: Evet, tam atlayıp toza dumana katmalı.
0: İçinde bir şeyler var mı diye kaputu bir açsak mı acaba?
2: Satın alıp altında ne var diye bakmak çok daha eğlenceli olur.
0: Bir asıl bakalım
2: ya. Tabii, aç şunu. Oo, parmaklarımı acıttı.
0: İşte böyle.
2: Hah, oldu işte.
0: Evet.
2: Bari içinde bir şey var mı?
0: Bak burada, tam şurada derinde.
2: Nedir bu?
0: Şey, bu radyatör.
2: Gerçekten mi?
0: Kapağı eksik ama evet. Dur bir dakika, bir dakika.
2: Aa, yeni bir aküsü var.
0: Bir aküsü var, evet.
2: Bak, bobinde duruyor.
0: Bu da bana aracın çalışabileceğini düşündürüyor.
2: Şuradaki ne öyle? Aa, Fransız hardal kavanozu bu.
0: Yakıt deposu sökülmüş ya da hiç yok, bilemiyorum.
2: Neler olduğunu anlamak için aracın altına yatma vakti.
0: Sen düştün mü?
2: Hayır hayır, dinle.
0: Ne oldu?
2: Benzin deposunu buldum.
0: Öyle mi?
2: Yani en azından bir benzin deposu var.
0: Bu güzel bir haber. En azından bir depo varsa kalıbına bakarak yenisi yapılabilir yani.
2: Kesinlikle.
0: Ya da bir depo tamir edilebilir.
2: Bir Amerikan spor modelini kıl payı teğet geçtikten sonra...
0: Bence 2000'lerin başındaki o hüsran abidelerinden biri bu.
2: Evet. Çok daha nadir bir İngiliz klasiğiyle karşılaşıyoruz.
0: Evet. İşte budur. Şuna bir baksana. Düşünsene. Yıl 1968 veya 69. Henüz 4 yaşında minik bir faz bu arabanın üretildiği yerin birkaç kilometre ötesinde yaşıyor. İşte bu bir İngiliz spor klasiği. SE4.
2: Plastik bu.
0: Harika, evet, plastik, doğru. Ama gülümsemeye devam et çünkü...
2: Tabii gülümserim.
0: Bu parçalar asla
2: çürümeyecek. Peki motor kısmında ne var?
0: Bir bakalım. Son modellerin bazılarında V6 vardı sanırım.
2: Tamam.
0: Ama çoğunda sıralı 6 silindir olurdu. Bunda V6 varmış. Tamam, evet. İşte burada. Görebiliyor musun?
2: Tim, gelsene bak. Faz buna övgüler yağdırıyor.
0: Peki bu araba için ne düşünüyorsun?
3: Motor tıkır tıkır çalışıyor. Sesine gelince harika bir sesi var.
2: Tamamdır.
0: Harika.
3: Yeni kayışı da var.
2: Evet.
0: Tamam.
3: Hepsi orada bagajda duruyor.
0: Yani geriye sadece toparlamak mı kalıyor?
3: Evet, öyle, tek iş o.
2: Dur bir dakika, buradayken sorayım. O yeşil olan çalışıyor mu?
3: Evet. Üzerindeki lastiklerin hepsi sıfır. Hepsini ben değiştirdim. Yürür vaziyetteydi. Sadece frenlerinin elden geçmesi gerek.
2: Tamam, bilgilendik sayılır.
0: Aynen öyle.
2: Teşekkürler Tim.
0: Evet, sağ ol Tim.
2: Buna bayıldım. Tamam dostum. Daha yolun başındayız. Durmak yok. İçeride duvar dolusu yarış bisikleti var. Aman tanrım, şu yarış bisikletlerine bak.
0: Vay canına.
2: Bir sürü açık spor arabayla...
0: Bak, bunun ön tarafında biraz küflenme olmuş Henry. Görüyor musun?
2: İngiliz klasiğinin arasına sıkışmış olan şu lükse bayılıyorum. Lüks doğru kelime mi? Muhteşem bir İngiliz spor klasiği var. İşte bu gerçekten harika bir şey. Söylemeden edemeyeceğim. Bu tarz İngiliz araçlarına tam anlamıyla bayılıyorum. 1999 yılında piyasaya sürülen bu model tamamen İngiliz yapımı gerçek bir muscle araba. Sıfırdan yüze 4 saniyenin altında çıkabiliyor. Bu en sevdiğim modellerden biridir. Bu renk konseptine bayılıyorum.
0: Evet.
2: Bence böyle çılgın bir spor araba alacaksan rengi de iddialı olmalı.
0: Evet.
2: Haksız mıyım? İşte bu tam böyle. Ben de olsun istiyorum. Satmak istemiyorum. Sadece sürmek istiyorum. Bayıldım buna.
0: Anlaşıldı. Aranızda bayağı tutkulu bir çekim var Henry.
2: Öyle. Bunları cidden seviyorum.
0: Tamam, bu da listede mi yani?
2: Hayır, buna bütçemiz yetmez.
0: Tamamdır.
2: Daha özel ve muhtemelen daha ucuz arabalar için Tim'in elinde nostaljik bir sürü açık model var.
0: 1910'lardan kalma bir Amerikan şasisi.
2: Evet.
0: Gerçekten de ciddi bir restorasyondan geçmiş gibi duruyor.
2: Hemen yan odadaysa minyatür bir yarış arabası var. O da ne öyle?
3: Bu 1930'ların klasik bir binek modeli. Özel yapım bir araç.
0: Güzel.
3: O dönemin şasisi üzerine kurulmuş ilk özel yapım araçlardan. Aldığımda tıkır tıkır çalışıyordu. Hepsini söktüm ve şu ön paneli ona özel yaptım.
0: Çok güzel.
3: Ama eskitme dokusu vererek yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki
0: evet,
3: yepyeni görülmesini istemedim.
0: Yarışlara katılıyor musun peki?
3: Eskiden tırmanma ve pist yarışlarına katılırdım.
0: Evet.
3: Üstelik hepsine tek kişilik yarış araçlarıyla.
0: Lafı ben çevirdiğim için Henry biraz kıskanmaya
3: başladı. Araya laf sokmayınca hoşuna gitmiyor tabii.
2: Aa, hiç giremiyorum. Büyüyü çabuk çözdü.
0: Trafik tescili var mı peki, söylesene.
2: Şurasında doğru. Birkaç saattir tanışıyoruz.
3: Evet evet, trafiğe çıkış izni var. Ruhsatı falan, her şeyi tamam.
0: Yani biliyor musun,
3: evet.
0: Minik bir...
2: Kârı az, satışı hızlı bir parça dostum.
0: Evet.
2: Ama bu hızlı satılmaz.
0: Satılmaz.
2: Pekala Tim, sen bize biraz izin ver. Kafa kafaya verip biraz
3: konuşalım. Tabii, hiç sorun değil.
0: Evet, neye göz koydun bakalım? Bayağı geniş bir araba seçeneği var burada.
2: Ya şöyle ki, İngiliz klasiğine bayıldım.
0: Tamam.
2: Ama bence o bizim bütçeyi biraz aşar. Bir de parlak durumda olmayan,
0: evet,
2: şu panelvan var.
0: Ördek yumurtası yeşili olan.
2: Sence kaç paradır o, ha? 1000 sterlin eder
0: bence
2: mi, ne dersin?
0: Biraz daha fazladır ama sorarız tabii ki.
2: Öyle mi?
0: Ne dersin?
2: Ha, şu yarış bisikletlerinden biri de fena aklım
0: benim
2: çeldi.
0: De. Ben şu yarış modeline bakıyordum.
2: Ya da şu siyah olan.
0: Evet.
2: Sorun şu ki alırsam satmak istemem.
0: Doğru.
2: Tamam, gidip bir pazarlık yapalım mı?
0: Hadi yapalım.
2: Hadi düşünme. Evet bakalım. Nereden başlıyoruz?
0: İngiliz spor klasiği olandan
3: evet,
0: başlayalım.
3: Evet. O modelden sadece 118 tane ürettiler.
2: Vay canına, gerçekten.
3: Evet. Onlar şeye...
2: Ne kadar demiştin ona?
3: 6000.
2: 6.000 ha?
0: Anlaşıldı.
2: 6.000.
3: Evet.
2: Şey ha? Fransız marka. Yeşil olan ne kadar?
3: 1500 evet. Evet.
2: Tamamdır.
0: Pekala başka ne vardı?
2: İngiliz muscle
3: evet,
2: araba.
3: Onu 28.000'in altında imkanı yok, veremem.
0: Demek öyle. Henry'de kalp var ama.
3: Sakin ol, tutuyorum
0: eyvah,
3: seni.
0: Eyvah, gidiyor. Bayılıyor. Buradayken şu iki tekerlekleri de konuşalım.
2: Evet evet, doğru, konuşalım.
0: Şu sarı yarış bisikletiyle başlayalım o zaman, ne dersin?
3: Çok aranan modellerdir. İspanyol malı bisiklet.
0: Evet.
3: 350'ye bırakırım.
2: Bırakır mısın?
0: Tamamdır.
3: Bırakırım.
2: Peki ya şu siyah olan?
3: Şuradaki siyah mı?
2: İngiliz marka değil mi?
3: Evet. 120 sterlin.
0: Tamamdır. Ona kadar uzanabildik.
2: Harika.
0: İşte bu
2: bir bisiklet
0: kadar
2: kapmış olduk.
0: İki tekerleklerden birini cebe
2: indirdik. Harika oldu.
0: Bana kalırsa açıkçası evet, seçenekler İngiliz'de Fransız evet, araba arası.
2: Evet.
0: Hangisini daha çok sevdiğimi
2: tamam,
0: biliyorum. En çok İngiliz olanı beğendim. Öyle değil mi?
2: Evet, biliyorum.
0: Ama yine de Fransız olan sanki biraz daha keyifli evet, bir seçenek gibi duruyor.
2: Peki buna ve şu bisiklete hepsi dahil 1500 desek nasıl olur?

0: place, it stays with me.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Bir arazi canavarı...
8: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
7: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
7: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
7: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
10: Yorkshire'da Tim'in muazzam araba ve bisiklet koleksiyonunun arasındayız. Bir Fransız station araba ve bir İngiliz bisiklet bulduk. Peki teklifimizi kabul edecek mi? Hepsi için 1500.
11: Şu ikisi için mi? Kabul.
12: İşte bu kadar.
10: Tim harika bir deneyimdi. Muhtemelen bir ara yine uğrarız.
12: Evet, bence de geliriz.
10: İki gün sonra Fransız marka çekiciyle garaja indirildi. Skid ve Alan araca ilk bakışlarını atıyor. Nasıl buldunuz?
13: Bunu neden aldığını biliyorum.
10: Nedenmiş?
13: En sevdiğin renk çünkü.
9: Eskitme tarzı pastel bir tablo gibi duruyor.
12: Nostaljik ve şık.
9: Evet.
10: Şunu söyleyeyim.
12: Evet.
10: Sana tamamen katılıyorum.
13: Evet.
10: Bence havalı bir dükkandaki tekerlekli raf ünitesine benziyor. Bitki satış yeri gibi.
11: Gerçekten biraz
10: renginden
11: öyle.
10: Dolayı.
12: Bence bu araç tek kelimeyle harika.
13: Yürüyor mu peki?
12: Sanırım henüz değil.
9: Tekerlekleri
12: yuvarlak. Üstelik lastikleri de iyi durumda.
9: Gerçekten
12: ama öyle. Ama kaputun altına baktığımızda mevcut benzin deposu, yani arkada bir benzin deposu var. Sanırım yenilenmiş. Evet. Ama şu anki yakıt deposu niyetine reçel kavanozu kullanılmış arkadaşlar.
13: Evet, anlaşıldı.
10: Yani tıkır tıkır çalışsa bile pek uzağa gidemeyiz.
12: İnanamıyorsun değil mi? Bunları 1937'den itibaren ürettiler. Savaş sırasında pek yapamadılar ama 1937'den 1960'a kadar üretimi devam etti.
13: İnanılmaz.
12: Evet, gerçekten. Ürettiler.
10: Vay canına.
13: Bayağı iyi arabalar olmalı. Yoksa bu kadar uzun
10: sanırım
13: süre üretilmezlerdi.
10: Sanırım ikonik bir tasarım değil mi?
12: Kesinlikle öyle. Ben daha önce hiç görmemiştim.
9: Ben de görmedim.
12: Bence bu harika bir şey.
10: Daha önce kimsenin görmediği ikonik bir tasarım.
13: Bence kesinlikle öyle.
12: Fransa'da evet. Yani.
10: Fransa'da.
12: En France.
13: Bence çok sempatik görünüyor.
12: Şunu deneyebilir miyim? Bir saniye
13: durun. Tabandan gün ışığı süzülüyor.
10: Aa evet, o kliması dostum.
12: Freni de yok.
10: Şaka mı yapıyorsun?
12: Hayır, ciddiyim.
9: Şurada birkaç fren parçası görmüştüm.
10: İki silindir.
12: Tamam, elimizde iki tane tekerlek silindiri var. Bence tekerlekleri söküp bunların nereden eksildiğini bulmamız gerekiyor.
10: İkinci parçamıza da dikkatinizi çekebilir miyim?
13: Evet.
10: Hemen öyle şurada. Bunu almamın tek bir temel sebebi var. O da solunumumun bayağı düzelmiş olması.
13: Evet.
10: O yüzden ben de... Gerçi siz göremeyeceksiniz. Dar taytımı çekebilirim üzerime.
13: Eyvah.
10: İzlemek zorunda değilsiniz tabii.
13: Bakalım elektrikli bisikletinde yaptığın gibi bununla da 20 kilometre gidebilecek misin? Güya onda da pedal çeviriyormuşsun. Ben hiç inanmıyorum da neyse. Görelim bakalım.
10: O muhteşem an sonraya kalsın. Bisikletin pek bir masrafı yok gibi görünüyor. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan Fransız aracımızı çalıştırma vakti. Birinci görev, ateşleme sistemini kontrol etmek.
9: Buradan kıvılcım geliyor mu? Bir bakalım.
10: Ne oldu sana Alan?
9: Çarptı.
13: Fena çarptı.
10: Bana bunu
13: gerçekten
10: yaptıysa eyvah. Resmen elektrik çarptı.
9: İşte buna harika kıvılcım de.
10: Ne oldu öyle? Bir anda yüzünde dehşet ifadesiyle geriye sıçradın.
13: İçin karıncalandı mı bari?
10: Bırak şunu artık.
9: Bobin kesinlikle çalışıyor.
10: Skid aküyü takviye etmek için takviye cihazını bağlıyor. Aman dikkat, dikkat edin, dikkat. Alan da karbüratöre biraz kolay çalıştırma spreyi sıkıyor. Evet, budur işte. Evet, evet, evet.
9: Harika, başlıyoruz.
10: Muhteşem bu. İşte bu kadar. Rolante'de de çalışıyor. Harika oldu.
9: Spreyin gazıyla çalışıyor. Şimdi benzinle çalışıp çalışmayacağına
12: evet,
9: bakalım.
12: O zaman yapmamız gereken...
10: Yakıt benzin deposunu doldurmak.
12: Evet.
9: Bir kilometre dayansın yeter.
10: Sahte depomuzdan reçel kavanozuna benzin dolduruyoruz. Faz yakıt pompasının çalıştığını kontrol ettikten sonra...
9: Yakıt eksiliyor.
12: Evet, işte böyle.
10: Yeniden deniyoruz. Evet, evet, evet, evet. Size demiştim, evet. İşte bu. Tamamdır. Bu iş tamam.
13: Evet.
10: Kulaklarımızın pası silindi.
13: Bak, biraz duman çıkıyor gibi.
10: Oh, püf, of.
13: Şuna bak.
10: Of. Lanet olsun.
9: Rölen boğuluyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor.
10: Harika.
9: Şunun rölentisine bakın.
10: Elinize sağlık.
9: Gerçekten güzel oldu.
13: Harika.
10: Şahane.
13: İnanılmaz bir şey oldu.
10: Değil mi?
12: Şimdi
10: evet.
12: Yapmamız gereken tek şey arkadaki depodan öne giden yakıt sistemini bağlamak. Ve bunu yapabiliriz.
10: Depo evet. Almamız gerekiyor sanıyordu.
12: Hayır, üzerinde bir depo var sanırım. Neyse, nasıl olsa öğreniriz.
10: Pekala. Güzel bir başlangıç yaptık yapmasına ama reçel kavanozundan kurtulup ana depoyu bağlamak ne kadar kolay olacak. Öğle yemeğinden sonra faz ve skid işe koyuluyor.
12: Ben altına sürünüp bir bakayım derim. Bağlı bir yakıt depomuz var mı?
13: Ben de buralarda uzanıp ne lazımsa evet. Sana uzatırım.
10: Yakıt deposu sökülmüş olabilir ama faz aracın altına girince güzel bir haberle karşılaşıyor.
12: İşte depomuz burada. Yakıt borumuz da burada. Bayağı yeni bir depoya benziyor. Ya da en azından tamamen yenilenmiş bir depo gibi. Şimdi ben bu yakıt borusunu bağlayayım. Ve sanki turnayı gözünden vuracak gibiyim.
13: Kulağa harika geliyor Faz.
10: Faz borunun diğer ucunu yakıt pompasına bağlamak için kauçuk bir hortum takıyor. Skid de bir benzin bidonu kapıp geliyor.
13: Tamam, ne kadar doldurayım sen söyle. Ciddi bir sızıntı olur diye fazla doldurmak istemiyorum.
12: Doğru.
13: Arabanın
12: yeterli.
13: Değeri iki katına çıktı
12: evet,
13: şu an.
12: Evet, tamam. Yeter.
13: Yeterli
12: evet,
13: mi?
12: Yeterli.
13: Tamam.
10: Sıradaki aşama birkaç somunu gevşetip yakıt pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
12: Evet, işte oldu.
10: Ardından somun sıkıldıktan, yeni bir akü takıldıktan ve karbüratör son bir sprey kolay çalıştırma gazıyla beslendikten sonra sıra gerçeğin ortaya çıkacağı ana geliyor.
12: İşte bu.
13: Harika oldu dostum. Uzun zaman sonra ilk kez kendi yakıtını deposunda tutabiliyor olması bence
12: aynen
13: şahane.
12: Aynen öyle. Hallettik sayılır.
13: Ama radyatör kapağıyla evet. Frenlerimiz eksik.
12: Evet, bence şimdi el atacağımız en kolay şey soğutma suyu
13: olacak.
12: Ben
13: bir sürahi su getireyim.
12: Evet.
10: Ertesi gün güneş açmış Celi mışıl mışıl uyuyor. Ve biz de Java Quarter'la bir tur atmaya hazırız. Frenler ne durumda? Üzerinde çalıştığını görmüştüm.
12: Frenler
10: evet.
12: Olmadı. Ama el freni...
10: Evet.
12: Evet.
10: Tamamen kullanıma
12: evet.
10: Hazır mı?
12: Ama ayak freni şu an için mevcut değil. O yüzden...
10: İleride olur mu diyorsun?
12: Evet, yola çıkamayız ama fren sistemi üzerinde çalışıyoruz Henry. Bunu bilmeni istiyorum.
10: Tarlanın etrafında şöyle hızlıca bir tur atsak nasıl
12: güzel
10: olur?
12: Güzel fikir.
10: Yürüyüp yürümediğini
12: harika
10: görelim.
12: Harika fikir.
9: Sesi gayet iyi.
10: Çalışıyor. Bayağı gidiyor.
13: Evet.
10: Bu muhteşem bir haber.
12: Bonjour.
10: Bu güzel araba için teşekkür ederiz.
12: Aa, vites topuzu elinde kaldı.
10: Saçmalama. Hadi ama. Şimdilerde bir müze parçası gibi görünse de tasarımcılar ne kadar genç bir ruha sahip olduğunu hissettirmek için araca genç anlamına gelen juvenil sözcüğünden mülhem Java Quattro adını vermiştir. Quattro ise 4 silindiri simgeliyor.
9: Bayağı hızlı hissettiriyor.
10: Çok iyi, gayet iyi gidiyor. Bakın şahane bir fikir geldi aklıma.
12: Ne geldi?
10: Hani şu bisikletten bahsediyordum ya, ne yapsak diyordum, hatırladın mı?
12: Evet.
10: Zamana karşı bir bisiklet yarışı yapsak nasıl olur?
12: Zamana karşı yarış mı?
10: Pete'e söyleriz. Bu aracı Fransa bisiklet turundaki klasik destek araçları gibi sürebilir.
13: Evet.
10: Kapılarına falan güzel yazılar yazdırırız.
13: Üzerine
12: taytını giyersin. Hayır. Kesinlikle. Sırf onu görmek için sponsor bile olurdun.
10: Tamamdır.
9: Göbek kısmının bayağı esnek olması lazım.
10: Bu aracın yürüdüğünü kendimize kanıtladık sanırım.
12: Evet.
10: Yola çıkmadan önce sadece frenleri falan halletmemiz gerekiyor.
12: Evet.
10: Ama ondan önce yapılacak daha bir sürü şey var.
12: Aynı üst trafiğe çıkacak durumda değil.
10: Ama kabul edelim. Güzel gidiyor değil mi?
12: Gerçekten öyle.
10: Tek yapmamız gereken durmasını sağlamak. Gerçekten harika bir gün oldu. Kabul etmek gerekir ki frenlerin elden geçmesi gerekiyor ama motor gayet iyi çalışıyor ve küçük Cotswold turu için mükemmel bir destek aracı oldu. Motorsuz bir bisikletle 20 kilometreyi devirebilir miyiz bilinmez. Ama bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
16: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyin işlerini kolayca hallet.
17: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
18: kartıma din. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Dün station aracımızla güzel bir gün geçirmiştik. Teşekkürler.
12: Bonjour.
10: Bu araba için teşekkürler.
12: Vites topuzu elinde
10: kaldı. Hadi ama. Ancak aracımızı çalıştırmayı başarsak da durma konusunda pek başarılı değil. Artık şu frenleri halletme vakti.
12: Pekala, yapmamız gereken şey bütün tekerlekleri söküp fren sistemini baştan sona kontrol etmek.
13: Yani öğleden sonramızı keşfe mi ayırıyoruz?
12: Aynen öyle.
13: Sınır tanımadan.
12: Doğru, evet. Evet ama başımıza birkaç dert açılabilir. Çünkü biraz baktım da bu araçların parçalarını bulmak pek kolay değil gibi dostum.
13: Tahmin edebiliyorum, resmen kabus olmalı. Özellikle de araç Fransız, biz İngiltere'de olunca.
12: Fransa'da bile öyle. Evet. Gerçekten yani mi? Temel bakım parçaları var tabii ama büyük parçalar için başının çaresine bakman gerekiyor. Bizim İngiltere'de klasik arabalar için sahip olduğumuz o altyapı burada yok gibi sanırım.
13: 2 dakikada yedek parçacıya gidip fren borusu alamıyorum.
12: Hayır, imkanı
13: yok. Lazım olursa kendimiz yapacağız.
12: Aynen
13: desene.
12: Öyle.
10: Bu araçla birlikte bir sürü boru ve masa dolusu yedek parça geldi. Faz neler olup bittiğini ancak tekerlekleri sökünce anlayabilecek.
12: Şunu bir çıkaralım bakalım.
13: Malatalar duruyor.
12: Biliyor musun? Buna çok sevindim. Ama tekerlek silindiri eksik.
13: Silindir,
12: bunu takmamız gerekiyor. Elimde bunlardan iki tane olduğunu biliyoruz.
13: Evet.
12: Bu güzel, burası hazır sayılır. Umarım diğer tarafta da aynı durumla karşılaşırız, tamam mı?
10: Günümüzde disk frenler yaygın olsa da 1960'lara kadar çoğu araçta kampana fren standarttı. Yüksek performanslı araçlar için pek ideal olmasalar da ucuz, etkili ve bakımları kolaydır. Tabii bu durum bizim modelimiz için geçerli değil.
12: İşte böyle.
13: Koleksiyon tamamlandı mı beyefendi?
12: Evet.
10: Yarım saat içinde Faz bütün tekerlekleri ve poyraları söküyor. Güzel haber şu ki arka poyralarda hem balatalar hem de silindirler mevcut.
13: Bu beklediğimden kat be kat daha iyi. Fena görünmüyor. Balatalar gayet yeni. Silindir de yeni sayılır,
12: evet.
13: Ayrıca.
12: Evet.
13: Yani asıl iş ön tarafta. Tabii buraya takılacak bir sürü hortum var, unutmamalı.
12: Evet.
13: Yani asıl yük ön tarafta olduğu için frenleri ve silindirleri oraya oturtmak gerekiyor.
12: Evet.
13: Yeni hortumları takınca da orijinal metal boruları bağlarız. Umarım hepsini birden
12: bağlarız. Doğru. Evet, muhtemelen bizim de yapmamız gereken birkaç boru olacak.
13: Anladım, tamam.
12: Ama artık her şeyi görebiliyoruz. Aracı kaldırıp tekerleklerle poyraları sökmenin ve içeriye iyice bakmanın avantajı da bu işte. Senin de dediğin gibi haberler gayet iyi.
10: Ön tekerlek silindirini yerine takmak için Faz'ın fren balatalarını sökmesi gerekiyor ama silindir sorunsuz bir şekilde oturuyor.
12: Biri tamam.
10: Üstelik Faz poyrayı tekrar monte etmeden önce bilyaları yeniden gresliyor. Bu sayede tekerlekler çok daha rahat dönecek.
13: Bu bayağı kirli bir iş.
12: Bu bayağı kirli bir iş.
13: Resmen iğrenç bir şey.
12: Eskiden bu işleri hep çıraklar yapardı.
13: Tamam, orası iyice sıkıldı. Balatalar takıldı.
12: Evet.
13: Geriye sadece bunu yerine takmak kalıyor.
10: Biraz uğraştırıyor ama akşam üstüne doğru ilk tekerlek tamamen halloluyor.
12: Tamam. Kopilya da takıldı. Şimdi bana bir tek kapak gerekiyor. Evet.
13: Gresi içeride tutmak için.
12: Aynen öyle. Tozu da dışarıda tutsun. Böylece bu taraf bitmiş oluyor. Pekala. Aynı şeyi diğer tarafa ve arkalara da uygulayıp hepsini bitirelim. Sonra bütün boruları bağlamayı deneriz. Tamam mı dostum?
10: Faz, Super Mario'ya dönüşmeden önce halledilmesi gereken küçük bir bisiklet meselemiz var. Bisiklet hem gidiyor hem duruyor ama 20 kilometrelik sürüşüme çıkmadan önce Skid ve Faz'dan ona bakmalarını istedim.
13: Sürmesi keyifli bir bisiklet olacak.
12: Evet.
13: Ama giriş orta seviye arası bir şey.
12: Anladım.
13: Tamam mı? Ama bunda kötü bir şey yok.
12: Evet.
13: Gayet kullanışlı, sağlam bir araç. Şehir içinde oradan oraya koşturmak için gayet ideal.
10: 1888 yılında kurulan Nottingham merkezli bu üretici, ikonik chopperlardan bizimki gibi yarış bisikletlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle bir zamanlar dünyanın en büyük bisiklet üreticisiydi. Bizim bisikletimiz çok üst düzey bir model değil ama mekanik aksamına ufak bir bakım yapmak büyük fark yaratacak.
12: Hazır mısın?
13: Gevşek kullanışlı, sağlam bir araç. Şehir içinde oradan oraya koşturmak için gayet ideal.
10: 1888 yılında kurulan Nottingham merkezli bu üretici, ikonik chopperlardan bizimki gibi yarış bisikletlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle bir zamanlar dünyanın en büyük bisiklet üreticisiydi. Bizim bisikletimiz

0: Fren kaliperlerine yapılacak ufak bir ayar balataların eşit şekilde aşınmasını sağlayacak.
1: Detaylara gösterilen bu özeni seviyorum işte. Bir bisikleti ince ince ayarlamak harika bir iş, tamam. Ne kadar hava basayım? 95 mi?
2: 95 mi? Sakın çok basma. Bu lastikler bayağı yüksek basınçlı.
1: 80'deyiz.
2: Bu iş için heyecanlanmamın asıl sebebi ne biliyor musun?
1: Nedir?
2: Henry'yi Dark Titan içinde göreceğiz. Mesele şu ki normalde elektrikli bisiklete biniyor ve onda bayağı spor yaptığını iddia edip duruyor her zaman.
1: Anladım.
2: Bırak 20 kilometreyi. 3 kilometre bile gidemediğini kendi gözlerimizle göreceğiz.
0: Çirkin çıkartmaları sökmekle geçen son derece tatmin edici 5 dakikanın ardından bisiklet yola çıkmaya hazır.
2: İşte hallettik, şahane dostum. Oldu. Frenler halloldu. Pedal kayışları sorun değil. Sen onları seversin.
1: Evet.
2: O korkunç çıkartmalardan da kurtulduk. Lastikler de havayı tutuyor gibi.
1: Evet. Bence gayet kullanışlı. Güzel bir sürüş bisikleti oldu dostum.
2: Gerçekten kullanışlı evet. Bir bisiklet oldu.
1: Evet, harika.
0: Alışveriş listemdeki son madde tamamen estetikle ilgili. Aracı şanına yakışır bir tasarımla süslemek. Sahneyi tabela ve yazı ustamız Leonardo da Vinci'miz Pete'e bırakıyoruz. Retro Fransız bisiklet tasarımı havasını yakalamak istiyoruz. Pete, burada ona danışmak istediğim birkaç fikir var. Umarım Guy da yanındadır ve adamı sıkıntıdan patlatmamıştır. Merhaba beyler. Seni sıkmıyor değil mi?
3: Henry.
2: Sen lafa girmeden nasılsınız? Günaydın diyecektim, hepsi bu.
0: Kusura bakma dostum, günaydın. Klasik, Fransız usulü, retro, havalı bir grafik. Buna ne dersin?
3: Şahane.
0: Gerçekten mi?
3: Evet, bayıldım.
0: Beğendin mi?
3: Evet, çok beğendim.
2: Ben de çok beğendim. Bence harika bir seçim.
0: Öyle mi?
3: Zaten arabanın kapısı da bu iş için biçilmiş kaftan. Girintisi, çıkıntısı ya da garip kıvrımları yok.
2: Ama bej ve o koyu mavi tonları arabadan biraz renkler daha koyu güzel. Olan bence evet. Harika duracaktır. Sen ne dersin?
0: Bir de biraz eskitiriz ha?
2: Evet evet, burada çok iyi duruyor.
0: Değil mi?
3: Renkleri biraz karıştırmamız lazım. Sonra da biraz beyaz katıp tebeşirimsi bir hava vereceğiz.
0: Aa, tebeşir havası
3: araç
0: vermek için
3: güzel. Araç zaten bayağı solmuş. Bunu da ona uydurmak için soluk yapmamız
0: evet, evet,
3: gerek.
0: Evet, üretildi.
3: Araba ilk üretildiğinden beri oradaymış gibi durmalı.
0: Jelly aracı süzmeye devam ederken Pete tasarıma başlıyor.
2: Yani temel olarak bu logoyu bizim kapıya uyacak şekilde uyarlıyorsun. Tamamen.
3: Evet, aynen öyle.
2: Kılavuz çizgilerinde bunlar. Yani kağıttaki bu çizgiler.
3: Evet, doğru
2: mi?
3: Doğru. Aynen öyle.
2: O yazıyı
3: öyle.
2: Buraya sığdırabileceksin yani.
3: Tamamen doğru.
0: Çizim tamamlanınca Pete kağıdın arkasını kömür kalemle kaplıyor.
3: Üstünden tekrar çizdiğimde az önce yaptığım çizim kapıya geçecek.
0: Ama bu sefer büyücümüzün bir çırağı var. Böylece Pete karışımı hazırlamaya odaklanabiliyor.
3: Çok fazla boyaya ihtiyacım yok. Çünkü araca uyması için o tebeşirimsi yıpranmış görünümünü yakalamaya çalışıyoruz. Önce boyayı koyuyorum, sonra rengi ekliyorum.
2: Büyük an geldi Pete.
3: Evet.
2: Bakalım gözden kaçırdığın bir
3: tamamdır
2: şey var mı?
3: Tamamdır dostum. Guy, harika görünüyor.
2: İşini görür mü Pete? Buradan devam edebilir
3: dostum,
2: misin?
3: Dostum, kusursuz olmuş.
0: Ardından Pete yazının düz durması ve tasarımı renk bloklarına ayırmak için izole bantla bir ızgara oluşturuyor. Yastıklı ressam sopası elini dayamasına yarıyor. Tabii skit çenesini tutamazsa onu susturmak için de birebir. Bu marka ilk Fransa bisiklet turuna damgasını vuran son derece başarılı, köklü bir Fransız üreticiydi. Yarınki 20 kilometrelik sürüşüm için biçilmiş kaftan bir gönderme olacak. Tasarım aktarıldıktan sonra Pete arka plan rengini ekliyor ve eskitme görünümü vermek için boyaya yine tebeşir efekti katıyor. Bantlar söküldükten sonra geriye geçip esere hayranlıkla bakıyoruz.
1: İşte ben buna yetenek derim. Harika görünüyor. Fantastic.
0: Pete, sen bir efsanesin. Bravo. Nasıl ama, her zamanki gibi değil mi?
1: Yani başlamaya hazırız. O zaman başlayalım.
0: Belki sen hızlanırsın ama ben yavaş gideceğim.

Son bir gayretle faz fren merkez silindirini yerine takmak ve yeni boruları döşemek için aracın altına geri giriyor. Boya yapıldı. Bisiklet harika görünüyor. Araç da keza öyle. Tek soru şu. Taytımın içinde ben de harika görünecek miyim? Ve 20 kilometrelik bu meydan okumanın hakkını verebilecek miyim?

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Dört hafta önce Rotterdam'da bir garajda bir bisiklet ve bir Fransız Station araba bulmuştuk. Hepsi için 1500.
16: O ikisi için mi? Olur.
15: İşte bu kadar. Onu restore ettik.
17: İşte bu.
16: Harika oldu dostum.
15: Test sürüşü yaptık. Çok iyi çalışıyor. Çok iyi. Ve onu bir bisiklet yarışı için destek aracına dönüştürmek gibi parlak bir fikir bulduk. Şimdi hem aracı hem bisikleti hem de kendimizi test etme vakti geldi. Şimdi dinleyin bakalım. Doğru hatırlıyorsam.
16: Evet.
15: Elektrikle evet. Çalışmayan bir bisikletle 20 kilometre gidemeyeceğimi söyleyerek bana meydan okumuştunuz. Ben de bunu kendime hırs yaptım. Bu meydan okumayı kabul ettim ama fazla benimle sürebilsin diye ona da bir bisiklet ayarladım.
17: Beni de bu işe bulaştırdığına ne kadar sevindim anlatamam. Ne tür bir belanın içine soktun
15: evet,
17: bizi böyle biliyor musun?
15: Başımız fena dertte. Ama işin özü şu. Siz ikiniz destek aracını süreceğiniz evet, için evet. Teknik ekipsiniz.
16: Evet.
15: O araç da garajdan yeni çıktı değil mi?
16: Doğru.
15: Bu yüzden fazla ben meydan okumaya hazırlanırken siz de o aracın bakımını halletseniz iyi olur. Eski emektar bisikletim bir zamanlar teknolojinin son harikasıydı ama 10 yıl yattıktan sonra garaj hurdasına dönmüş durumda. Yine de iki tamircimizin gözü korkmuyor ve 5 dakika sonra iki bisiklet de hazır hale geliyor. Bak dostum, sana söylüyorum, yandan bakınca daha iyi duruyorum değil mi? Ne dersiniz?
16: Yani evet.
15: Faz görene kadar bir şey söylemeyin.
16: Anlaşıldı, tamam.
15: Tamam mı? Tamam. Faz! Gel hadi.
16: Aman tanrım.
18: Sanırım 1920'lerden kalma yüzme yarışına gelmiş gibi.
15: Hadi ama, göğüs uçların görünüyor, bak. Ha, şimdi oldu.
16: Evet.
15: Böyle daha iyi. Bu kendimi biraz daha iyi hissettirdi.
16: Var mı?
15: Giyecek tişörtler de var biliyorsun.
16: Yoktu,
15: değil mi?
16: Beni oyuna getirdiniz sandım öyle değil mi?
15: Yok, sırf erkekliğini kanıtlamak için böyle
16: ben
15: dışarı çıktı.
16: Ben ona bakarken bile.
17: Resmen evet, bana evet, tuzak evet. Kurdunuz Henry.
15: Evet, pekala devam edelim. Önce şu mavi olanı dene Faz.
16: Tamam.
15: Evet.
18: Bir kere görünce hafızadan silemiyorsun.
15: İmkanı yok, unutamazsın.
18: Evet.
15: Evet, ona bir de kask aldım. Alan, şunu tut biraz. Biraz ısınmamız gerekiyordur herhalde, değil
16: mi? 10 şınav, 10'da squat.
15: Hayır.
16: Bence bu gidişte zor hayatta kalırsın. En iyisi doğrudan yola koyulalım.
15: Sanırım bir tane şınav çekmeyi deneyebilirim.
17: Dene bakalım.
15: Çekemez miyim?
16: Sana yenisi gerekiyor.
15: Kaza geçirdim.
16: Belli ki artık kullanılamaz. İşte böyle.
15: Bütün samimiyetimle söylüyorum. En fazla bu kadar yapabiliyorum.
16: Evet, tamam.
15: Yemin ediyorum.
17: Tamam, kalkmak için yardıma ihtiyacın var mı? Hadi kalkmasına yardım edelim.
15: Ciddiyim dostum.
17: Evet, işte oldu.
15: Ciddiyim. Sen de dener misin? Hadi tek bir şınav.
16: Bence faz yapabilir. Bacakları bayağı
17: i̇şte
16: uzunmuş.
17: İşte iki oldu.
15: Tamam, devam et.
17: Hayır.
15: O da sana katılacak. Havalara bak. Bana güç verdin.
17: Hadi bakalım, yapabilirsin.
18: Faz'ın göbeğinin ön tarafı hiç kirlenmedi, fark ettin mi? Bir de Henry'ninkine bak.
17: İşte böyle oldu. Gayet iyi.
15: Harika. Hadi bisiklete geçelim.
17: Evet. Tebrikler. Hadi kalk bakalım. Hadi.
16: Şuna da bakın. Temas edilen en alt nokta.
15: Şovumuzu başlatıp yola çıkalım artık. Ha, ne dersiniz? Lafı daha fazla uzatmadan...
18: Bu ne için?
16: Korkutmak için.
15: Pedallara asılıp yola koyulma vakti. Dostum, bence 20 kilometre çocuk oyuncağı.
17: Evet.
15: Faz'ın bisikleti kalite ve fiyat bakımından bir tık üstte. Ancak her iki bisiklet de harika iş çıkarıyor. Ne yalan söyleyeyim, bu bisikletin bu kadar güzel olduğuna inanamıyorum.
17: Evet,
15: seninki
17: bu da
15: nasıl?
17: Çok iyi. Gerçekten harika.
15: Acaba araba ne durumda? Sesi biraz daha yumuşak geliyor.
17: Hala arkamızda.
16: Bir şey söyleyeceğim Alan.
18: Söyle.
16: Pek hoş bir manzaramız yok, değil mi?
18: Pek sayılmaz, evet.
16: Sırtlarını görüyoruz.
18: Evet, doğru.
16: Manzaranın güzeli onlarda. Manzara konusunda kısa çöpü biz çektik.
15: Klasik destek aracı yedek parçalar ve yedek bisikletlerle dolup taşıyordu. Yarısı boyalı aracımız da gayet iyi duruyor. Sürücüler için aynı şeyi söyleyemesem de.
17: Bayağı yavaş pedal çevir. Aa, o da ne öyle?
15: Kesin şunu.
18: Bayağı iyi bir sesi var.
16: Fransa bisiklet turunda bunlardan çok duyarsın.
18: Evet.
16: Yol kenarında ortalığı inleterek çalarlar.
15: Bir şeyler atıştırmam lazım. Latey mi deniyordu?
17: Evet.
15: Tamam.
17: Un testete silver play.
15: 5 kilometre sonra dileğimiz gerçekleşiyor.
16: Tamam, geldiler sayılır, hadi. Şimdi fazla ben ilgileniyorum. Kruvasan siparişini önceden vermiş.
18: Evet.
16: Çay bardağı bende. Bak şimdi, kulpu dışarı bakacak şekilde uzat. Bakalım ayaküstü nizami bir pit stop yapabilecek miyiz? Geliyorlar.
18: Geliyor.
16: Buna kesinlikle
18: yorgun
16: ihtiyaç
18: görünüyor.
16: Var. Şunlara bak. Bak. Şu hallerine bir bak. Al bakalım. Faz, bu senin. Bir bardak sıcak çay. Kruvasan aldın mı? Tamamdır. Devam.
18: Al bakalım bir bardak çay.
15: Ver çabuk.
18: Aç
15: ver.
18: Ağzını. Aç. Hayır, diğer tarafa git. Bu tarafa.
16: U dönüşü yapmak yerine pedal çevirmeye devam etmen gerekiyordu.
15: Vay canına.
16: Hadi bas pedala. Adam kilometrelerce öne geçti.
15: Faz!
16: Geri gelmiş. Hadi. Şunun haline bak. Bir de ayaküstü pit stop olacaktı.
15: Tamam, harika. Teşekkürler.
16: Hadi Faz. Her türlü onu geçersin.
15: Kabul etmek gerekir ki Cotswold turunda zorlu tırmanışlar ya da dağ ekipmanları yok. Ama yine de zorlu geçiyor. Özellikle de böyle durumlar yaşanınca. Buraya! Çabuk! Yardım edin!
16: Dur! Gördük. Ayna kolun fırladı.
17: Acil durum!
16: Alan takımları getiriyor.
18: Şuna bak.
16: Hallettik bile. Sakin.
15: Ayna kolunu kaybettim.
17: Diğer tarafa.
16: Bekle
18: Alan. Duruyor.
16: O taraf
15: İşin
16: değil.
15: İşin ehli değiller sanki.
16: Alan hadi çabuk ol. Hadi. Fransa bisiklet turunda zaman, hız,
15: aynen,
16: her şey.
15: Aynen öyle. Yoksa kafedeki
16: bence
15: kahveler soğuyacak.
16: Çünkü seni arkadan takip ederken bacaklarının dışa doğru parantez olduğunu gördük. Evet, fazlakiler gibi dimdik değil. Adam tam bir bisikletçi gibi duruyor.
17: Bacakların arasından otobüs geçer.
15: Öyle demeyin, kalbim kırılıyor.
18: Ayağı sıkı oldu.
17: Pedallara öyle bir güç uyguluyor.
18: Evet, evet.
17: Ayna kolun ikiye bölünmediğine şaşırıyorum.
15: Sonuçta önümüzde 3 kilometre.
16: Hadi devam, devam.
17: İşte böyle, hadi.
15: Tamam, tamam. Ayna kolum yerine takılıp sıkılınca son 3 kilometre biraz daha rahat geçiyor. Neredeyse geldik Faz.
17: Güzel, harika gidiyorsun.
15: Muazzam bir başarı. 20 dakika sonra varıyoruz. Dostum, bir enerji içeceği çak derim ben olsam
16: kutlarım
15: içerdim.
16: Kutlarım gençler.
15: O kadar şeyden
16: bak,
15: sonra
16: gerçekten
15: evet.
16: Başardınız. Sağlığına yarın.
15: Teşekkürler. Gördünüz mü? Demek ki yapabiliyormuşum. Biraz nefes nefese kaldım tabii evet. Ama acısının sonra
17: bence
15: çıkacak.
17: Bence de yalnız kesin. Burada hesaba katmadığımız bir şey var.
15: Her yerim ağrıyor. Ah. Ah. Ne gibi?
17: Gelirken 20 kilometre sürdük. 20 kilometrede dönüş.
15: Hayır hayır hayır. Ben kestirme bir yol biliyorum.
17: Öyle mi?
15: Evet.
17: İyi bakalım.
15: Sen hiç merak etme.
17: Tamam.
15: Şunu da söyleyeyim.
16: Ayrıca takımın destek aracı da tıkır tıkır
18: kesinlikle
16: çalıştı.
15: Yolda kalmadı. Sadece ufak bir ayna kol evet. Sorunu yaşadık. O da benim bisikletim.
16: Şanssızlık diyelim biz ona.
15: Onun dışında her şey harikaydı.
16: Elektrikli bisikletin pabucu dama atılacak.
15: Biliyor
16: yani.
15: Musun ikimiz de aynı fikirdeyiz. Çünkü ayarları o kadar güzel yapılmış ki.
18: Çok hafif.
17: Evet.
18: Daha rahat
15: evet.
18: Gidiyorlar.
15: O kadar hafifler ki sanki üzerinde gizli aynen bir motor öyle, var evet. Gibi hissettiriyor. Değil mi? Yani evet. Elden çıkarmadan önce şu siyah bisikleti biraz daha kullanacağım sanırım. Sağ olun beyler.
16: Herkesin
15: elinize sağlık.
16: Sağlık dostlar.
15: Pekala.
16: Ben de sizi tebrik edebilir miyim?
15: Sağ ol dostum.
16: Ne
15: tamam.
16: Demek?
15: Geçtiğiniz için teşekkür
16: sağlık.
15: Ederim.
16: İyi iş.
15: Evet işte
16: hemen.
15: Böyle.
17: Sağlığımıza.
15: Şahane bir gün geçirdik ama aldıklarımızdan para kazanabilecek miyiz? Arabanın boyasına 400 harcadık. Harcadığımız parayı geri kazanacak mıyız? Ertesi gün Chopper Roy uğrayınca cevabımızı alıyoruz.
17: Nasıl? İstekli görünüyor mu?
15: Kruvasanı yememiş.
17: Aa evet yememiş.
15: Oysa yem olarak koymuştuk.
17: Şey Roy.
19: Efendim.
17: Kahvaltıda anlaşmaya dahildi.
19: Reçel yoksa ben de yokum.
15: Bak sen her şeyi de isteyemezsin ama. Bak buna değer biçmek biraz zor olacak sanırım değil mi?
19: Evet piyasada pek fazla yok.
15: Şu eski bisiklet logosu işini hallettik ha nasıl?
19: Evet havalı
15: eski
19: olmuş.
15: Eski logo
19: değil
15: bence
19: mi?
15: Gayet güzel oldu.
19: Aracı canlandırmış.
17: Çalışıyor gidiyor ve duruyor da tabii evet.
19: Duruyor mu?
16: Frenler... Evet duruyor.
19: Muhteşem evet. Üçlü işte.
15: Ne kadar eder dersin?
19: Şey... 2 ila 2,5 arası. Rahat 2200-2300 eder. Aynından zor bulur.
17: Tamam biz buna 1380
15: ne kadar buna mı?
17: Evet Roy 2300 dedi.
15: Peki ya bisiklet?
17: O 120 idi. Ona
15: pekala,
17: henüz bir fiyat
15: yani
17: biçmedi.
15: Yani 1380 hayır faz. 400.
17: Yani 920 kalıyor. Şunu da çıkarırsın.
15: 400.
16: Bunları dinlemek işkence gibi.
15: Aa çok özür dilerim.
17: 520 sterlin.
15: Tamam 520 sterlin. Üstüne bir de şuna ne kadar 200. Dersin? 200 sterlin tamam oradan da 80 geliyor
17: evet,
15: doğru muyum?
17: Doğru.
15: Yani toplamda ne kadar yapıyor?
17: 600 sterlin kar.
15: Temiz 600 sterlin.
19: Evet. Evet.
15: Bu harika Roy. 600 sterlin artı bir de kruvasan. Daha ne olsun?

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Ama ne otel?
4: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol pedten kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
15: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Ama ne otel?
4: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Bir arazi canavarı.
22: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
21: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
23: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
21: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
22: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
21: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
23: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
21: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
24: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
25: eksik olma.
24: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
26: Juan'ın Atölyesi, Nevada.
27: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
28: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
27: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
28: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
27: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
28: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
27: Biz anlayışımız bile aynı. Aha,
28: evet, iki çatlı az işte.
27: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
28: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
27: Evet.
28: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da
27: planımız aynı oluyor.
28: Evet.
27: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
28: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
27: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
28: tabii,
27: diyorlar.
28: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
27: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
28: Yine de pes etmedik.
27: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
28: Evet.
27: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
0: Altın var.
27: İşte böyle.
0: Bakın altın buldum.
1: Vay, evet.
27: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
26: Home Sweet Çiftliği.
2: Merhaba.
27: Merhaba.
2: Nasılsınız?
27: İyi, siz nasılsınız?
2: Ben Roger.
27: Roger, memnun oldum.
1: Ben de. Ben Matt.
7: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
8: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
1: Artık çoğumuzun bir işi yok. Ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
28: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
27: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
8: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
27: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
28: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
27: Hem de hiçbiri.
28: Evet.
27: Bu beni ölümüne korkuturdu.
28: Evet.
27: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
7: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
8: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
27: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
1: Başlayalım.
27: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
28: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
27: Evet.
28: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
9: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
28: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu. Kapat, kapat.
21: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
10: Getirdiğim şeye resmen aklım gitti. Eğri tampon, çizik ve hasarlı. Şikayet etmeyi bırakırsam gerçekten berbat bir durum. Basitçe civatalanmış, gerçekten daha basit olamazdı.
11: Kubiki Motors, klasik araba tutkunları için başvurulacak bir adres. Burada eski hurdalar ikinci bir şans buluyorlar.
10: Kalktığımda sadece işe gitmiyorum. Kendimi rahat hissettiğim, bir şeyler başarabileceğim bir yere gidiyorum.
11: Aynı şey Max için de geçerli. Uğraşmak onun tutkusu.
25: Eğlenceli olduğu sürece yapmaya devam edeceğim.
11: Chris Amerika'ya seyahat ediyor. Yeni bir proje arayışı onu Kaliforniya'ya getirdi. Los Angeles bölgesinde ikinci el Amerikan klasikleri için iyi bağlantıları var. İş kıyafetlerinin yerini yerel yaşam tarzına bırakması gerekiyor.
10: Ne varmış gömleğimde? Ne, üstünde leke mi var?
11: Almanya'da güzel Amerikan arabaları için her zaman müşteri bulunur.
10: 60'lardan bir kamyonet arıyorum. Şu anda Almanya'da çok popülerler. Burada bir sürü var. Buraya özellikle geldim çünkü Kaliforniya'daki arabalar genelde paslanmamış oluyor.
25: Ben burada canımı dişime takıp çalışırken Amerika'da gezmesi hiç adil değil.
24: Chris bir kamyonet istiyor.
10: Yola çıkmaya hazır bir araç lazım bana. Motor aramam ya da kendim yapmam gerekmeyen bir şey. Sadece binip gitmek istiyorum, o kadar.
24: 60'lardan kalma bu araç yarım tonluk sınıfına giriyor. Yani bu araç en fazla 500 kilo yük taşıyabiliyor. Dönemin reklamları sadece sürüş konforunu değil, arkadan çekişli bu aracın kötü havaya uygunluğunu da övüyordu. Yaklaşık 2000 dolarlık taban fiyatıyla kırsal kesimde çok popülerdi. Şişkin arka çamurlukları olan model özellikle tercih ediliyordu. Bu model günümüzde bile en popüler araç modellerinden biri olmaya devam ediyor. Tamirci Darren Smith'in avlusunda birkaç tane vardır kesin. Soru şu, aralarında kullanılabilir olan var mı?
10: Buna alışmak zorundasın.
24: Chris gibi o da her araca üçüncü hatta belki dördüncü bir şans vermeyi kendine görev edinmiş. Gerekirse kaputun altında 700 beygir gücüyle bile.
10: Darin, aman tanrım.
3: Hey, seni gördüm ve sevindim. Dostum.
10: İşte bu. İnanılmaz bir motor bu.
3: Aa evet, müthiş bir şey.
10: Bayılıyorum. Nasılsın?
3: Çok iyiyim, seni görmek güzel. Burada ne yapıyorsun?
10: Seni görmek güzel.
3: Chris'le 3-4 yıldır tanışıyoruz. Zaman zaman birlikte iş yaptık ve iletişimi hep sürdürdük. Buraya her geldiğinde görüşüyoruz onunla.
10: Çok güzel.
3: Evet.
10: Vay canına.
3: Emi motorlu bir araba mı almaya geldin?
10: Yani hayır.
3: Ondan ne kadar sevdiğini biliyorum.
10: İsterdim ama seni bir kamyonet için aradım. Hatırlıyor musun?
3: Atarım, evet.
10: Kamyonet.
3: Evet, kamyonet istiyorsan bende var.
10: Biliyorum, evet. Bu yüzden buradayım işte.
3: Pekala, kamyonet istiyorsan sana 64 model önerebilirim. Bir de 72 model. İkisinin de kısa kasası var. Favorin olduğunu biliyorum. Ayrıca büyük bir arka camı da var.
10: Şuna bak.
3: İyi durumda, eski
10: bir evet, var. Tabii. Evet abi. Kahretsin. Bu senin hurdalın mı?
3: Bazen ondan parça çalıyoruz. Bazen de bir gün işe yarar diye
10: evet.
3: Başka parçalar atıyoruz içine.
10: Motoru çalışıyor mu peki?
3: Hayır. Burada çalışan bir motor bulamazsın.
10: Motorsuz bir kamyonet ama o büyük arka camla oldukça havalı. Böyle bir motoru sıfır olarak raftan birkaç bin dolara alabilirsin, sorun değil. Ama tüm parçaları tek tek okyanus üzerinden göndermen gerekirse iş çok pahalıya patlıyor. Sorun da bu zaten. Peki ötekinde motor var mı?
3: Hayır, onda da yok. Ama tamamen paslanmamış ve iyi durumda. Genel olarak buna değer bence. Ne dersin?
24: Bunun hayalinizdeki araç olduğunu zannedebilmek için epeyce bir hayal gücü gerekiyor.
10: Kamyonetler ilk bakışta berbat görünüyor ama yine de iyi olduklarını biliyorum. Limana kadar sürebilmek için motorlu bir kamyonete ihtiyacım var.
3: Evet. Sana bir zamanlar ödünç verdiğimiz dükkan kamyonetini evet. Hatırlıyor musun?
10: Nerede, hala duruyor mu?
3: Orada duruyor. Yeni bir tane yapmak için ondan kurtulmak istiyorum ben.
24: Başlangıçta epeyce bir paslı görünüyor. Ama Darren bu görünümü bilerek yaratmış. Zorunluluğu bir tür erdeme çevirmiş.
10: Yani bununla direkt limana sürebilir miyim?
3: Evet, zaten biliyorsun. Bu seni her yere götürür. Tek seferde 100-200 mil gider.
10: Beğendim. Biraz emek vermek gerekiyor. Ne dersin? Kesinlikle yeni ahşaba hayır. İhtiyacı var. Bence öyle.
3: Hayır.
10: Peki başka, elektrik çalışıyor mu?
3: Farlar, ısıtma, silecekler, ön cam ısıtması hepsi çalışıyor.
10: Teknoloji basit ve güvenilir. Birkaç elektrik farı, hepsi bu işte. Vites kutusu?
3: Yenilendi.
10: Motor?
3: Kullanılmış ve yağsızdırıyor ama iyi çalışıyor. Ve 8 var.
10: Biraz yağlı olmasını aldırmıyorum. Bir conta koymak lazım. Motor çalışıyorsa ve sorun çıkarmıyorsa benim için sorun yok.
3: Her şey gerçekten iyi durumda.
10: Fren sistemi çalışıyor mu?
3: Evet, hepsi değiştirildi. Isıtıcı, akü ve alüminyum radyatör de öyle. Motordaki her şey yeni. Burada gördüğün her şey.
10: İlgileniyorum ama test sürüşüne çıkmadan önce kaça mal oluyor?
3: 10.000'e ihtiyacım var. 10.000'e satabilirim sana.
10: 10 mu?
3: Hı-hı.
10: Değerinin 2 katı.
3: Evet ama motor, vites
10: kutusu,
3: diferansiyel ve yeni bir şaftı
10: var. Ama koltukları değiştirmem gerek. Bunlar nereden geldi?
3: Bunlar aslında 90'lardan kalma bir kamyonetten.
11: Test sürüşü arabanın potansiyeli olup olmadığını gösterecek. Maliyet ve fayda dengeli olmalı. Yoksa proje devam etmeye değmez.
10: Buna hisle ve sezgiyle yaklaşmam gerek. Her şeyin tutarlı olması gerekiyor.
11: Test sürüşü deneyim gerektirir. Chris hızlıca karar vermek zorunda. Acaba bu araç almaya değer mi?
10: Hidrolik direksiyonu yok. Ama iyi. Direksiyonda biraz boşluk var. Ama düzgün. Bütün araba güvenli hissettiriyor. Gaza iyi tepki veriyor. İyi çalışıyor, iyi frenliyor.
11: Muhtemelen bunun için Almanya'da bir alıcı bulunur. Tabii elden geçirildikten sonra.
10: Patinaya dokunmazdım, harika bir şey. Gerçekten o eski günlerin hissini veriyor. Her şeyi orijinal tutmaya çalışıyorum. Güçlendirilmiş disk fren takmama gerek yok. Bunun gibi bir gezinti aracında gerekli değil bu. Sonuçta çok hız yapılmayacak.
11: Ayrıca Almanya adına klasik araç ruhsatı da tehlikede. Çünkü doğrulanabilir bir geçmişi yok. Kesin olan bir tek şey var. Bu araç garajda saklanmış bir araç değil.
10: Max'in ne diyeceğini merak ediyorum ama zaten böyle kamyonetlerden bir şey anlayacağını hiç sanmıyorum. Özellikle pası gördüğünde tamamen kafayı yediğimi söyleyecek.
25: Paslı arabalar gördüğümde sivilce çıkarıyorum.
10: Ne kadar güzel gittiğini bir bilse, bu benim için genelde daha önemli. Bakalım nasıl bir müzik var. İşte bu. En iyisi saçlarımı açayım, metal çalıyor.
11: Finansı ve gerekli kozmetik onarımı düşünme zamanı.
10: Fiyat konusunda bir şeyin değeri konusunda hep aklı çıkıyor, adil biri. Biraz pazarlık yapabilirim. Tüm o küçük aletler çalışmıyor ama ek göstergeler çalışıyor. Birkaç ufak tefek şey daha, bir de pas meselesi var.
11: Derren'in avlusuna geri dönüyoruz. Bu kamyonet için 10.000 dolar istiyor.
3: Nasıl buldun?
10: Beğendim.
3: Evet, beğenilmeyecek
10: ama
3: gibi değil.
10: Ama kapı kolu eksik.
3: Hadi ama dostum, hiç önemli değil. Bir şey olmaz, hadi.
10: Ama yardım edersin değil mi?
3: Tabii, ya elimizde vardır ya da kolayca buluruz. Merak etme sen.
10: Güzel, beğendim. Fiyat konusunda biraz konuşmamız lazım. Baştan sona her şeyi hesaplayıp son toplamı belirliyorum. Böylece kârımı görebiliyorum. Bu benim işim, bunu yapabilmem lazım. Yapamasaydım sadece araba alıp her birinde para kaybederdim ve yenisini alamazdım. Bize içecek aldım.
3: Bunlar fiyat pazarlığı için harika. Pekala.
10: Düşünüyorum da 8 rakamını seviyorum.
3: Ben de 9 ve 10'ları severim. Buna değer, evet. Emin ol.
10: Evet, seni fazla zorlamak istemiyorum.
3: Yani 10.000 mi?
10: 9.000 olur.
3: Olamaz. Beni iyi akladın. Kamyonun bizden ayrılması beni biraz üzüyor ama sonuçta işimiz bu.
10: Parçaları bulmak muhtemelen o kadar sorun olmaz çünkü Amerika'da hala üretiliyorlar. Böyle kamyonetler seri üretimli ve milyonlarcası vardı. Yani bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum.
11: En yakın oto yedek parça mağazasına gidiyoruz.
10: Kamyonet için parçanız var mı acaba?
4: Kamyonet için yok.
10: Hiç mi?
4: Hiç yok.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
6: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
12: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Müşti!
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerek.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
8: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Zor bir arayış periyodu. Yine de Amerika büyük bir yer. Bugün hala pek çok şey orijinal planlara göre üretiliyor.
11: Burada her şeyi kendileri üretiyorlar ve tüm arabalar için her şeye sahipler. Özellikle belirli markalar için daha fazla. Ayrıca kamyonetler için de öyle.
12: Nasıl yardımcı olabilirim?
11: Merhaba, nasılsın? 1965 model bir kamyonet için parça lazım bana.
12: 1965 model bir kamyonet. Kataloğumuzdan var mı sizde?
11: Ön aks için yaylara ihtiyacım var.
12: Ön aks yayları.
11: Standart yarım ton için.
12: CSA 6082 var. Stokta var. Çift olarak geliyor.
11: Tamam, güzel. Sonra yan eşikler, sol ve sağ.
12: Her biri 62.89. Stokta var.
11: Arabayı yavaş yavaş parça parça büyürken görebiliyorum. Evet, sırada güneşlikler var.
12: Tamam, ondan da var.
11: Güzel.
12: Bunu yazdırıp parçaları depodan aldıracağız. Sonra her şeyin doğru olduğundan emin olmak için inceleyeceğiz.
11: Tamam.
12: Ardından faturayı ödersiniz ve hazırsınız.
10: Aman, hiçbir yedek parçayı unutma. Chris Almanya'ya döndüğünde parçaları kendine göndertmek için epey para ödemek zorunda kalır. Malları yerinde görmek, evde hoş olmayan sürprizleri önlemek demek.
12: Bu koltuk döşemesi, sadece katalogdan rengini hayal etmek zor tabii.
11: Sağlam görünüyor ama havalı, güzel bir kahverengi. Burası Noel gibi. Her şeyi açıp beğenip beğenmediğine bakabiliyorsun. Bence çok havalı.
12: Bu şekilde müşteriler doğru renk olup olmadığını hemen anlıyor.
11: İşte bu altın. Daha çok gümüş altın gibi. Mükemmel. İşte bunlar. Evet. Gayet güzel.
12: Tamam.
11: Direkt kamyonetin arkasına gidecekler. Kasaya güzelce paketlenmiş halde sonra arabayla karşıya geçirilecek. Vardığımda her şey elimde olacak. İşe başlayabileceğim. Buna bir daha bakabilir miyim?
12: Tabii, aç bakalım.
10: Chris henüz %100 emin değil gibi.
11: Bu benim için fazla kaba. Ben suni deri ve farklı bir kumaş tercih ediyorum. Halı mükemmel. Evet.
12: Tamam. Başka bir şey bulabilir miyiz diye kataloğa bakalım mı?
11: Evet. Ne yazık ki genel görünüme uygun beğendiğim bir koltuk kılıfı bulamadım henüz. Yani burada bir tane bulamayacağım. Biraz daha aramam gerekecek. Umarım yakın zamanda bulurum.
10: Atölyeye geri dönüyoruz. 8 hafta sonra... Araç nihayet bugün Münih'e ulaşacak.
11: Kamyonetle zengin olmayacağız ama harika bir proje ve tahminen 5000 euro civarında kazanacağız. Şu an için hedef bu. Buna razıyım ve bu gayet iyi bir rakam. Mesele şu, araçlar ne kadar ucuzsa o kadar az kâr edebiliyorsun.
10: Ve işte o büyük an geliyor.
13: Ooh!
2: hu hu.
3: Hey. Harika. Harika. Harika. Evet, bu harika.
11: Çok mutlu olduğu nedenini bile bilmiyorum. Aslında spor arabalara meraklıdır.
3: Çok havalı. Çok. Çok çok. Genel olarak kamyonet hayranı değilim ama bunu gerçekten sevdim. Görünüşü, bütün hali, o lastiklere oturuşu tam benim tarzım bir şey. O iri lastiklerle biraz alçalmış. Bence patina görünümü gerçekten havalı.
11: Güzel bir kalbi var içinde. Harika. 350 vites kutusu elden geçirilmiş. Evet. Diferansiyel elden geçirilmiş. Her şey yeni gibi.
3: Harika, harika. Evet, harika. Burada ne olmuş? Bu da ne böyle?
11: O beyaz yazıları, o beyaz duvar lastiklerini artık istemiyorum. O yüzden arkaya biraz ağırlık ekledim ve onları zımparaladım. Tekerleklerdeki sorun şu, fazla büyükler. 2.75 inç lastikler ve araba arkadan alçaltılmış. Biraz ağırlık eklersen sürtüyorlar. Önler için yaylarım var.
3: Tamam.
11: Araç çok alçak, çökmüş evet. Gibi. Bir bench koltuk bulmam gerekti. İçinde 90'lardan kalma koltuklar vardı çünkü.
3: Bunlar orijinal koltuklar mı? Yani bu modelden?
11: Bu modelden bir koltuk. Bu haliyle $500 ödedim.
3: Ha, gerçekten mi?
11: Evet. Hızlıca orijinal bir koltuk buldum ve 90'lardan kalma koltukları öylece bıraktım.
3: Soru şu, nihai hedef ne? Nasıl görünmesi gerekiyor ve amaç ne?
11: Ben derim ki içeride patinayı bırakalım ve belki vernikle bir şeyler yapalım. Kasa alanının görünümü de havalı bence. Tabii yeni ahşapla ve güzel krom detaylarla güzel bir dış görünüm. Güzel de bir renkle. Mavi olmasını isterim. Mavi, yeşil, turkuaz. Kasa güzel bir ahşap, ön ızgara kromlu. İçeride tüm ek göstergeler, her şey daha güzel. Yeni bir halı. Ne istediğimi biliyorum. Anında elden çıkacak.
3: Yani garanti kolay ediyorum. Satılır diyorsun.
11: Kolay satılır. Ne kadar ödedim sence?
3: 10 derim.
11: Daha az.
3: 8.
11: Daha az.
3: 7 mi?
11: 7.
3: 7.
11: 7 bin euro. Yani $9,000. Ben derim ki gövdenin önünü kaldıralım. Ön kısmın tamamını çıkaralım. Kasayı indirelim, tüm ahşapları söküp çıkaralım. Sonra bütün bunun sadece bir şasi olduğunu göreceğiz. Sonra nerede sızıntı olduğuna bakarız. Böylece önlem alırız.
10: Eski çiftlik kamyonlarının tasarımı son derece basittir. Bu, onları tamir etmeyi kolaylaştırıyordu. Temel olarak, üç büyük gövde parçası şasi üzerine oturur. Ön kısım, kabin ve kasa.
11: Max, sırada kasa var. Ahşapları çıkaralım hadi.
3: Ha, küçük bir parça değil. Öyle değil mi?
11: Bunu güzel yapabiliriz.
3: Güzelmiş ama artık değil. Hazır mısın?
11: Neden bu lastiği ben tutuyorum?
3: Çünkü sen hayvansın. Çünkü çok güçlüsün. Spor salonuna gidiyorsun ve daha gençsin. Evet.
11: Tabii. Max ağırlık kaldırmayı sevmiyor çünkü çabuk yoruluyor. Ben sıkı çalışmaktan mutluyum, sorun değil.
3: Fazla bir şey kalmadı değil mi?
11: Sonuç çok az bas var. Şimdi altında ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
10: Şasi artık açığa çıktığına göre Max önce yayları ve ara parçaları değiştiriyor. Yalnız araba hala çok alçak duruyor.
3: Lanet olsun. Eski arabalarda sıkça olduğu gibi her zaman çıkmayan bir vida vardır. Onu zorla çıkarmam gerekiyor çünkü tamamen paslanmış. Güçle çıkıyor. İşte bu yay tutucusunun takılması gerekiyor. Civata hareket etmediği için az önce söktüğümüz şu. Üstteki civatanın da muhtemelen gevşetilmesi gerekiyor. Sıkı mı diye kontrol etmem gerekiyor. Sonra yayı çıkarabilirim. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Üzerinde epey gerilim var. Her şeyi gevşetirken alttan destekleyemezsen düşer ve burnuna falan çarpar.
10: Genişletme işine meslektaşı Kay yardım ediyor. Bir şey sıkışınca ortaya büyük silahlar çıkıyor.
3: Kay, Kayı fiziği kullanıyor. İşe büyük bir hevesle giriyor ve deliğe sıkışmış cıvatanın etrafındaki metali ısıtıyor. Isı onu genişletiyor. Cıvatanın etrafındaki alanı büyütüyor. Böylece alttan çıkarma şansımız oldukça artıyor. Evet, imdadımıza bilim yetişiyor.
10: Biraz uğraştıktan sonra yay pes ediyor.
3: İşte oldu. O kadar kolay değil çünkü bu cıvatalar sanırım 50 yıldır oradalar, takıldıkları yerde. Metale doğrudan kaynamış gibiler.
10: Şimdi de yerine yeni yaylar takılıyor.
12: Tamam değil mi?
3: Tamam. Bu alüminyum bloklar arabayı gövdeye doğru belli bir miktar alçaltıyordu ki bunu istemiyoruz. Çünkü lastik hala takılı. Yani şimdi bu ara parçayı, bu alüminyum ara parçayı çıkarmamız gerekiyor. İstediğimiz araç yüksekliğine ulaşmak için.
10: Araba zaten kaldırılmış olduğu için Max sızdıran yağ kartelini de kontrol ediyor bu arada.
3: Yağ sızıyor. Vida yerinde mi? Güzel. Sadece kalıntı yağ var içinde. Evet, şimdi yağ kartelini çıkardık. Kuru olduğu yeri net görebiliyorsunuz. Muhtemelen contalanmıştı. İçinde yağ varsa sızdırıyor olabilir. Ben de söktüm cıvatalar. Nispeten gevşekti. Cıvatalar bu kadar gevşek olduğu için sızdırıyordu.
11: Yağ karteli sızıyor çünkü düzgün contalanmamış. Motor o kadar eski olmadığına göre sanırım ucuz bir mantar conta kullanmışlar. Pek özenli bir iş yapmamışlar.
10: Keşke her şey bu kadar kolay çözülebilseydi. Şoför kabininin eşiklerinde bir dolu pas izi var. Kaynakçı Johan bunlarla ilgileniyor.
2: Bu tamamen ölmüş ama yeni saç levhamız var. Şimdi onu uyarlamamız gerekiyor. Ölü olan her şeyi kesip çıkarıyoruz. Sonra diğer parçayı kaynaklıyoruz. Ama önce her şeyi çıkarmam, ayırmam gerekiyor. Pasla patina arasında ince bir çizgi var. Ama bir tornavidayla kesebiliyorsan o pastır.

0: Yaptım. Yerine oturdu. Şimdi işe devam edilebilir.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
4: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Dürümden porsiyona doya doya yediğin komagene lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: İş Bankası Elif'le sunar.
7: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
6: Yani.
7: Sunalım.
6: Tabii tabii, buyurun.
7: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
6: O zaman ne diyoruz?
7: Ben isterim. İş Cep'im yapar.
6: Harika. Bankam, iş
8: Bankası. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele, yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
16: Siparişiniz
17: ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Sadece durunlar.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
5: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız
5: şeftali.
4: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Dış gövde panelleri tamamlandı. Şimdi sıra yeni boyada. Chris bu kamyonet için özel bir renk şeması düşünüyor.
1: Turkuaz metalik renkte daha premium görüneceğini düşündüm. İç mekanın geri kalanı aynı kalacak. Kasa alanının içi de öyle kalacak. Yani olduğu gibi bırakacağız. Bence havalı.
0: Yalnız sanki bu bilgi yol boyunca bir yerlerde kaybolmuş gibi.
1: Kahretsin. Bu öncekiyle aynı renk ve her yer pastoluydu. Şimdi sıfır gibi. Bence çok güzel görünüyordu. Patinayı istemediğim için onu istemediğimi söylemiştim ama geri kalanla uyumsuz
2: evet,
1: şimdi.
2: Evet, şu anda söyleyecek söz bulamıyorum.
1: Patina gitti, çok üzücü. Gerçekten üzgünüm. Arkadaki kasa nerede?
2: O hala arkasında. Onu almamız gerekiyor.
1: Tamam ama hala dokunulmamış mı? Yan duvarlar.
2: Evet.
1: Bunu geri alamazsın. 50 yıllık patinayı geri getirmek imkansız. Şikayet etmeyi bırakmalıyım. Gerçekten berbat bir durum.
2: Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an ağlayabilirim resmen.
1: Yapabileceğimiz tek şey daha iyi hale getirmek.
0: Yola devam etme zamanı. Bu tip işlerde...
1: Bunu geri alamazsın. 50 yıllık patinayı geri getirmek imkansız. Şikayet etmeyi bırakmalıyım. Gerçekten berbat bir durum.
2: Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an ağlayabilirim resmen.

0: için en azından bir teselli oluyor. Boya iki gün sonra tamamen kuruyor ve bütün gövde parçaları atölyeye geri dönüyor.
1: Renk, 1965 model kamyonetin rengi bence mükemmel bir uyum. Beyaz tavanı da fabrikadan sipariş ettik. Hepsi birbirine ait. Bence uyumlu görünüyor.
0: Patinayla çok daha uyumlu olurdu. Bakalım Max ne diyecek?
1: Bağırıp çağıracak. Bu olamaz. Tarzı gerçekten tanınmayan tek şey buydu. Çok önemliydi diyecek. Tıpkı benim gibi. Max!
2: Evet. Ne var?
1: Şimdi renkli oldu. Bir baksana şuna.
2: Ne?
1: Rengi hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ne oldu böyle?
1: Beyaz tavanla birlikte bütününü görmek lazım.
2: Araba mahvolmuş.
1: Patina gitti.
2: Bu berbat. Neden? Her lanet yüzeye bant yapıştırdım. Dokunmaması gereken her yere. Buna dokunma falan yazdım. Evet. Kafayı mı yediler bunlar? Ben anlamıyorum. Neden beni dinlemiyorlar? Hiç inanamıyorum. Beni asıl çıldırtan şey arabanın yapmak istediğimiz şey yüzünden mahvolmuş olması. Patinalı bir araba olması gerekiyordu ve bu korkunç.
1: İşlerin nasıl olduğunu biliyorum. Bir şeyler gidebilir, iletişim kopabilir. Pas bırakmak normal değil. Böyle bir boyahanede bu muhtemelen adamın hayatında ilk kez başına geliyor. Anlıyorum ama yine de üzülüyorum. Çok kötü oldu bence.
2: Patina gösterge panosu sayesinde hala bir nebze korunmuş.
1: Kesinlikle biraz patina var. Tavan da öyle. Yani içeride hala eski bir arabadaymışsın gibi hissediyorsun. Neyse ki.
2: Yazık oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Evet, çok üzgünüm.
1: Evet.
2: Tamam.
1: Hadi devam edelim.
0: Öncelikle 300 kiloluk şoför kabini merdiven çasiye yerleştirilmeli.
1: Evet, neredeyse oldu.
2: Rayın dışındayım.
1: Sana doğru, Max.
2: Bekle bekle, dikkat et.
1: Fark etmez. Civatayı sonra çekiçle içeri sokabilirsin.
2: Olacak harika. Gibi duruyor, ne dersin?
1: Muhteşem.
2: Bu kamyonet gerçekten şirin. Çok fazla karmaşık ya da komplike parçası yok, bunu fark ediyorsun. Diğer arabalara kıyasla büyük bir fark bu. Çiftçiler için az parçayı ya da aletle çoğunu, hatta her şeyini yapabilsinler diye, her yere kolayca ulaşabilsinler diye yapmışlar. Yeniden bir araya getirmek gerçekten güzel bir iş. Oluyor mu? Çok zor değil mi? Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir çiftçi gibi mi çalış demek istiyorsun ha? Bu biraz kaba olmuyor mu ha?
1: Umurumda değil.
2: Söylesene.
1: Yeni bir patinaya ihtiyacım var.
2: Evet bu kadar çabuk olmuyor. Aşağı inebilir miyim?
1: Evet. Hı? Çoktan inebilirdin.
2: Söylesene o zaman.
0: Yeni krom ızgara kamyonete orijinal görünümünü geri veriyor. Neyse ki ön kısımda yeni boyayla patina kombinasyonu güzel duruyor.
2: Kay, üzgünüm. Bu ters etki yaptı. Neredeyse hafta sonu yapmaya ikna etmiştim.
1: Böyle parlıyorsa harika olur bence. Gerçekten iyi görünüyor. Eğri bir tampon. Çizik, hırpalanmış. Bir kamyonet nasıl olması gerekiyorsa öyle. Ama aynı zamanda bakımlı da.
2: Renk kombinasyonunun gerçekten havalı olduğunu düşünüyorum. Krom ve tamponla, o kullanılmış tamponla bence havalı.
0: Peki ya aracın içi?
1: Koltukların nasıl görüneceğini merak ediyorum. Ne tür bir kumaş istediğimize telefonda karar verdim çünkü. Açabilir misin?
2: Aman tanrım.
1: Gerçekten nasıl merak ben? Ediyorum.
2: Hı? Merhaba.
1: Bir şablonu evet. Yoktu bende.
2: Uğraman iyi oldu. Bu kadar erken beklemiyordum seni.
3: Hey.
2: Gördün mü?
3: Evet, sorun değil.
2: Evet.
1: Güzel döşenmiş. Renk konusunda tam emin değilim.
2: Evet çok bej. Hatta altın renginde değil mi?
3: Rengi sen seçtin Chris, öyle değil mi?
1: Evet, internet üzerinden. Öyle oldu.
2: Halının üstüne mi koyalım?
0: Koltuk kamyonetin renk şemasına uyuyor mu?
1: Renk doğru değil.
2: Evet.
1: Orijinal kılıfları biliyorum ama maalesef bulunamadı.
2: Koltuk bence güzel, değil mi?
1: Evet,
2: İyi yapılmış.
1: Evet.
2: Şeklinin harika olduğunu düşünüyorum. Dikişler muhteşem. Ama açtığında gösterge panosundaki altınla birlikte renk keşke evet. Farklı bir şey olsaydı dedirtiyor.
3: Evet.
2: Senin suçun değil ama.
3: Yazık oldu.
2: Estetik olarak hoş değil. Bu yüzden başka bir çözüm bulmamız gerekiyor.
1: Hı hı.

0: Oturup sürmek mümkün elbette. Tabii satmak istiyorsak öyle değil mi?
1: Kesinlikle farklı bir renk seçmemiz gerekiyor.
0: Gerçekten havalı müşteri için farklı bir renge ihtiyacımız var. Kamyonet epey eleştiri alıyor. Evet, tuhaf. Gerçekten güzel bir araç olmayı hak ediyordu ama o patina görünümüyle stil mahvoldu. Koltuklar da işi berbat etti.
2: Ne yazık ki bu tip işlerde her şey her zaman plana uygun gitmiyor. Yine de montaj tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'dan gelen yeni halı şoför kabinini güzelleştiriyor. Buradaki cazibe eski ile yeninin kombinasyonunda yatıyor. Şimdi sırada kapılar var. Boşluklar tıpkı Amerikan modelindeki gibi.
0: Bunu birlikte yapabilir miyiz ha? Emin misin?
3: Süper hafif.
0: Tamam.
3: Lüks araba değil.
0: Ah, dokunuşta harika hissettiriyor. Evet evet tamam.
3: Bir aleti bıraktım, biri onu benden aldı.
0: Ben değildim.
4: Ben de.
3: Aa, teşekkürler. Bak, kendi kendine geldi. 4 vidayla tutturulmuş. Yerinde kalması lazım dediğim gibi.
0: Hepsi bu kadar.
3: Evet, henüz üstünde değil, değil mi?
0: Evet, takıldı ama henüz ayarlanmadı.
3: Yavaş mı alalım? Onu kim taktı?
2: Menteşeler asıl görevlerini yapmaya direniyor. Aslında görevleri bükülmek.
0: Ne? Benimki yanlış. Kesinlikle. Bekle.
3: Bekliyorum.
0: Bekle.
3: Şimdi çalışıyor mu?
0: Evet.
3: Sıkıydı değil mi? Ah. Boya ve kir. İşte oldu. Biraz yağ düzgün çalışacak.
2: Delikli yuvalar mükemmel hizalama için alan sağlıyor.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Oh Milo Puff!

0: sahip pırlanta ve alyans kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna alyanstan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve alyans kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Bir arazi canavarı
2: sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Aa, işte bunu seviyorum. İşte istediğim kamyonet. Bu oturuyor, bu oturuyor, bu oturuyor. Güzel.
5: Aldın mı?
4: Evet, onu alacağız. Şimdi sadece şuna ihtiyacımız var.
6: Küçük detaylar kamyoneti giderek tamamlıyor. Mesela sinyal lambaları. Kamyonet teması burada kendini iyice gösteriyor.
5: Böyle olacak. Yeni değil. O yüzden fazla bir şey yapmıyoruz. Temelde patinayı bırakıyoruz. Tıpkı burada ön tampondaki gibi. Bu yüzden gösterişli yeni bir parça olmadığı sürece sorun yok. Kombinasyon halinde. Harika görünüyor. Sizce nasıl? Hı? Bay Kubik ile çalışmaktansa tek başıma çalışmak her zaman daha keyifli. Ağır işler için onu yanımda tutmayı seviyorum. İşe yarıyor. Harika görünüyor. Evet, bak, izle. Kapatıyorum.
4: Kapıdaki dişler artık yok. Bir noktada belki sadece somunlar vidalanmıştı ama delikleri bıraktık. Çünkü tekrar bir ayna yapmak istiyoruz. Daha profesyonelce yapıyorum. Bu vidalı kovanları kullanıyorum. Böylece içeriden bir somun tutmak zorunda kalmadan yukarıdan gerçek vidaları takabiliyorum. Bu da işimi çok kolaylaştırıyor. Aynada hala istediğim patina var. Hiçbir şey yapmadık. Tam olarak Darren'ın bıraktığı gibi. Şimdi güzelce vidalayabilirim. Hiçbir gösterişli numara ya da plastik kapak olmadan basitçe cıvatalanmış. Gerçekten daha kolay olamazdı bu.
6: Trafiği izlemek için önünde hiçbir engel yok. Yani neredeyse hiçbir şey diyelim.
5: Burada yeni bir devir göstergesi var. Epey yıpranmış olan güzel turuncu ibreler var. O yüzden biraz boya aldık ve şimdi ibreleri boyuyoruz. İşte buraya.
6: Boya maket malzemesinden geliyor. Bazen çözüm bu kadar basit oluyor.
5: Kısa süre kurumaya bırakıyoruz. Sonra tekrar üzerinden geçiyoruz. Evet, parçayı taktık, ibreleri boyadık. Bu gerçekten iyi görünüyor. Son derece memnunum. Evet, son derece. Harika. Muhteşem.
6: Gösterge paneline birkaç vida daha takılıyor. 60'lardaki arabalar öncelikle işlevseldi. Ön taraftaki mini saklama bölmeleri ve bir radyo dışında konfor neredeyse hiç yoktu.
5: Stil olarak müthiş.
6: Şimdi eksik olan tek şey koltuk. Chris yeniden döşenmiş bir koltuk yerine kullanılmış bir koltuğu tercih etti.
5: Ben bilmiyorum, yeni olan uymuyordu.
4: Hayır, bence harikalar.
5: Evet.
4: Arkadaki o güzel patinayı zaten kaybettik.
5: Bu artık bir zaman kapsülü.
4: Tek yol bu bence.
5: Yolcu kabininin içi eski, dışı ise yeni.
4: Oo, iyi dedin. Neden önce ben giriyorum buraya?
5: Çünkü normalde oradan sürünerek geçmek hep benim işim oluyor ama bugün kendi kendime artık olmaz dedim, anladın mı?
4: Kahretsin. Şimdi ne kadar berbat olduğunu biliyorum.
5: Yeni olan çekici değildi. Durum bu işte.
4: Sadece böyle bir bench koltukla uyumlu. Sadece gerçekten eski bir bench koltukla uyumlu ve
5: Allah renk doğru olsaydı
4: her şey eski.
5: Belki olurdu, ne dersin?
4: Burada mı oturuyorsun?
5: Ama bu renk kombinasyonuyla hiç
4: şansı
5: yok.
4: Hayır, yenisi yanlış renkte ve neyse ki bunu bulabildim. Bence harika oldu.
5: İyi iş çıkardın.
6: Her iki tarafta ek maliyetleri kabul etmeli.
5: Şimdi ne olacak?
4: Hala bir delik var. Ama kabinde yaşadığımız sorun patina artık yok. Ama şimdi işlenmemiş birkaç tahtam var.
5: Hı hı. Hala oldukça yeni görünüyor.
4: Evet ama çürüyecekler. Yıpranacaklar ve aslında yıpranmalarının iyi olduğunu düşünüyorum. Peki sence? Yıpranmalı değil mi?
5: Patinanın gitmesi yazık. Daha önce de söylemiştim.
4: Evet. Artık değiştiremem.
5: Hayır, bunu kabullendik. O zaman rayla monte edilecek. Burada, şurada, tekrar burada.
6: Kasadaki Ladin kirişlerin uzunluğu 1 metre 97 santim.
4: Delikler bir türlü hizalanmıyor.
5: Lanet olsun.
4: Evet Max, onlar uzun kasadandı. Ve onların aralığı farklı.
5: Deliklerden mi?
4: Evet ve başka bulamadım.
5: Hı hı. İçeride olanları tadilat sırasında hurdaya
4: evet,
5: çıkarmak
4: zorunda
5: kaldık.
4: Çöp, evet, onlar çöktü. Çöp, çöp, çöp.
5: Doğru.
6: Ahşap zemini düzeltmek için kullanılmış şeritlere doğru delik aralıklarını delmeye devam etmeleri gerekiyor.
5: Tamam o zaman.
4: Platform şu anki haliyle harika görünüyor. Gerçekten güzel oldu.
6: Ve test sürüşü öncesi hesap zamanı. Engellerle dolu kamyonet projesi Chris ve Max için gerekli karşılığı sağlayacak mı?
5: Bugünlerde bir kahve molasından diğerine geçiyoruz, öyle değil mi?
4: Kendimi hesapladım. Sence ne kadara mal oldu?
5: Ben orada değildim. Kendine Kaliforniya'da güzel bir tatil ısmarlamışsın.
4: Hı? Tatil hariç 7.000 euro.
5: Peki ya tatil?
4: Onu kendi cebimden ödemem gerekiyor.
5: Evet doğru. Masraflar yani 7.
4: Sonra nakliye 2500 euro. Gümrük ve vergiler 900 euro.
5: Var bende.
4: Kumlama ve boyama üzerinde zaten fazla boya vardı. Hı-hı. 9500 euro.
5: Ah. Çok fazla.
4: Her şeyi hı-hı boyalıydı. İstemediğimiz şeyler bile. Koltuk mesela. 1100 euroya mal oldu.
5: 1100.
4: Evet.
6: Yeni alınan koltuk da bu hesaba dahil.
5: Zaten daha pahalılarını aldık, iç döşemeler.
4: Sonra yeni parçalar aldığımız göstergesi, kasa için ahşap o kadar pahalı değildi. Yaylar, lastik parçalar ve kaynakladığımız saç.
6: Bunun üstüne bir de 2100 euro daha.
5: Kasa şöyle diyor. 23.000.
4: Evet öyle. Ne kadar isteyelim?
5: Yani ideal olarak 28 civarında bitirmeliyiz. Biraz daha büyüme payına ihtiyacımız var. 31.900 teklif ve sonra 28 ya da 29 civarına inmek iyi olur. Ne dersin?
4: Hmm.
5: Bir fikrin var mı?
7: Aslında
4: hı? Kamyonetler iyi gidiyor.
6: Ama öncelikle Chris aracın ne durumda olduğunu test etmeli. Test sürüşündeyiz.
5: Bugün kamyonetin doğal ortamına geri dönmesi gerekiyor. Bir spor araba değil ama harika gidiyor. V8 harika bir araba. Evet, hiç sorun çıkarmıyor, ısınmıyor. Yani tam olması gerektiği gibi gidiyor bence.
4: Bir kamyonet bir traktör gibi gider. Manivela dönüyor, dönüyor ve çalışıyor. Bir araba sürmek istiyorsanız gerçek bir dert. Ama tabii ki bu bir iş aracı. Havalı eski bir araç. Her türlü araziyi kaldırabiliyor bu harika.
5: Evet evet, bir noktada bu amaç için yapılmıştı.
4: Bak işte bu.
5: Eğri olanı mı seçtin sen?
4: Evet hazır.
6: Elbette ağaç kesme işi koruyucu kıyafetler olmadan yapılmaz. Doğal olarak profesyonel ekipmanlara da ihtiyaç var. Yükleme alanı bolca yer sunuyor onlara.
5: Şimdi kesme zamanı.
4: Büyük bir testereyle içine büyük bir kama kesiyorsun. Sonra yöne doğru düşmesi için üstüne bir karşı kesim yapıyorsun. Sonra da istediğin gibi gitmesini umuyorsun. Çoğu zaman çok zor oluyor.
5: Hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle hiçbir şey işe yaramıyor. Profesyoneller bize gülüyor.
6: İyi ki asıl işleri ağaç kesmekten çok bir şeyleri cıvatalamak.
5: Oh. Olamaz. Vay canına.
4: Metal eğrilir ama ahşap...
5: Harika.
4: İşte böyle.
5: Antika bir ekipmandı. Muhtemelen 70'lerden hatta 60'lardandı.
6: Sonunda ağaç hevesli amatör ormancılara acıyor.
4: İşte bu kadar.
5: Sonunda.
6: Uygun boyutlarda kesilmiş kış odunu yüklenmeye hazır. Kamyonetin gücü. Çiftlik aracı gerçekten çok şey taşıyabiliyor.
5: Şeritte, halka açık yollarda ve şimdi de burada arazide test ettik. İnanılmaz derecede kendini iyi kanıtladı. İkisi için de mükemmel. Bence satışa hazır.
4: Kamyonet kesinlikle parasına değer. Bence çok popüler. Onun için bir kitle var. Harika görünüyor ve çalışıyor.
6: Gerçekten de öyle. Chris araçta bir buluşmaya gidiyor.
8: İşte orada.
4: Alıcı bu çevreden. Kamyonetlerle deneyimi var. Eskiden eski bir kamyoneti varmış. Sanırım doğru yerdeyiz ve tam onun tarzı bu.
8: Merhaba.
4: Merhaba. Binebilirsin ama önce bir selamlaşmayalım mı? Merhaba.
8: Merhaba.
4: Nasılsın?
8: İyiyim.
4: Kamyonet güzel değil mi?
8: Çok güzelmiş.
4: Farklı türden bir kamyonet.
8: Gerçekten harika. Fazla mı övdün?
4: Ona çok emek verdik, çok şey yaptık.
8: Evet, buna inanıyorum ama şimdi de iyi olması lazım.
4: İyi zaten, hemen sürebilirsin.
8: Tamam, o zaman gidelim.
6: Chris tamamen restore edilmiş 65 model kamyonet için 31 bin euro istiyor. Bakalım test sürüşü alıcıyı ikna edecek mi? Bakalım kamyonet hemen satılacak mı?
4: Vites kutusu elden geçirildi, arka aks elden geçirildi. Tamamen yeniden boyandı, şasi tamamen paslardan arındırıldı. Yeni el freni kabloları, yeni lastikler. Biraz daha dar, öncekiler biraz daha genişti.
8: Kaç beygir gücü?
4: Ve patinayı olduğu gibi bıraktılar. 200 beygir gücü var. Küçük bir V8.
8: Kulağa hoş geliyor.
4: Bence oldukça iyi görünüyor, belki aşık olmuştur. 31 istiyoruz. İlgileniyor musun?
8: Sanırım evet. Fiyatı biraz daha düşürürsen anlaşabiliriz.
4: Biraz mı? Biraz ne demek?
8: Az önce...
4: Bir şeyler yapabilirim.
8: Az önce ne dedin? 30 mu?
4: Ne? Evet, kahretsin. Az önce 30 dedim, evet. Evet, evet dedim.
8: O zaman...
4: Yani anlaştık mı?
8: Hı-hı.
4: Harika.
8: Harika, mutluyum.
4: Sana çok yakıştı. Satıştan çok memnunum. Doğru kişiye gitti ve tam istediğimizi elde ettik. Kesinlikle çok emek verdik ve sonunda başarılı bir proje oldu. Böyle noktalandığı için mutluyuz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
11: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola!
13: Fanta sarık ola canım o.
11: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
14: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
15: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
19: Mol Ped'den kız sözü.
20: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
7: Tansiden vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı?
8: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi Türksat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
12: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
13: Vay canına.
14: Son Ormancı'nın önceki bölümünde.
13: Bekle.
14: Kış bölgeye bir uyarı gönderir ve son telif ödemesini yetiştirmek için zamana karşı yarış başlar.
13: İşte bu. Tam isabet.
14: Kardağı kapatmadan önce...
15: Tomruk bomb teknesi geliyor.
16: İşte geliyor.
13: Tam yük olacak gibi görünüyor.
15: Burada duyabileceğim en güzel şey bu.
14: Şimdi bölge kış için resmen kapanmışken... Jared satın alma hedefini tamamlamak adına... Cachalot Creek'e güvenmek zorunda.
15: 2 milyon dolarlık hedefime ulaşmak için son şansım bu. Hepsi bu.

0: Sabah nefesini görebiliyorsan kışın geldiğini anlarsın. Kendimizi hazırlamamız gerek. Kış kapanışına 2 hafta kaldığını düşünüyordum ama... Fırtına bizi sert vurdu. Elimde yalnızca Cachalot Creek kaldı. John, Forever Claim'i satın almak için gereken 2 milyon doları sezon sonuna kadar toplamama izin verdi. Bunun için en az 2 tomruk mamlasına ihtiyacım var. Bunu bitirmek için deli gibi kesim yapmam gerek. Bir de Doğa Ana'nın bana merhamet etmesi için dua edeceğim.
1: Forever Claim'i satın almak için gereken miktardan yaklaşık 500 bin dolar geride olan Jared, hava el verirse Cachalot Creek'in onu 2 milyon dolarlık hedefe ulaştırmasına güveniyor. Ancak güçlü bir final için büyük hamleleri hızla yapmalı.
0: Sahada Şeytan Boğazı denen bir yer var. En karlı kereste orada. Her yerde para eden ağaçlar var. Ama risk çok yüksek. Kıyıdaki en kötü yol koşulları ve %28 eğim var. Şeytan Boğazı oyun alanı değil. Ancak keresteyi kar yağmadan çıkarabilirsem, kış kapanışına kadar hedefime ulaşırım.
1: Jared, keresteyi yığmaya başlamaları için kesim ekibini bölgeye çoktan gönderdi. Şimdi plan, doğrudan erişim sağlamak için yüzer kampı kıyı boyunca 8 kilometre taşımak. Bu sırada son hasadı alacak bir tomruk mamlası çağıran Jared, daha önce denediğinden büyük bir ağır makine konvoyu kurup son hasat için Şeytan Boğazı'na tırmanacak. Ama önce...
0: Merhaba Leon, nasılsın?
2: Fena değil.
1: Yüzer kamp ekibine görev dağılımı yapılmalı.
0: Yüzer kampı Adrian'la taşımanı istiyorum. Kampı buradan, Cachalot koyundan daha yakındaki tomruk boşaltma alanımız Purgatory Körfezi'ne götüreceğiz. Bu ağır kamyonların tur süresini kısaltacak. Büyük bir hamle bu. Bir tomruk mamlası geliyor ve orada olmam gerek. Bu yüzden seninle Adrian'ın bunu halledeceğine güvenmek zorundayım. Yüzer kampı bugün taşırsak, yarın Şeytan Boğazı'nda kesime hazır oluruz. Tek şansımız var.
2: Hallederiz.

0: Şu anda haritanın tamamı pembe. Tam sınırdayız. Resmen kasırga geliyor. Ve pembe bölge kıyı boyunca uzanıyor. Bunu da oradan çekmemiz gerek. Bu iyi değil. Rüzgar öyle eserse bu şey 3 katlı bir yelken gibi olur. En son isteyeceğimiz şey bunu kayalıklara bindirmek. Jared'la yapmak isteyeceğim bir konuşma değil.
1: O sabah ilerleyen saatlerde Adrian ve arkadaşı yaklaşan sağanağın baskısı altında yüzer kampı Şeytan Boğazı yakınındaki yeni yerine taşımaya hazırlanıyor.
2: Ne yazık ki hava kötülüyor. Yeterince kötüleşirse de bu mauna dev bir yelken gibi davranır. Rüzgar vurunca savrulur ve kontrolünü kaybedebilirsin. Bu yüzden daha fazla güce ihtiyacımız var.
1: Sakin bir günde tek bir römorkör dev kampı hareket ettirecek kadar tork sağlar. Ancak kuvvetli rüzgar olasılığı nedeniyle ekip çekiş gücünü 2 katına çıkarmak zorunda.
2: Biraz pahalı bir alternatif ama bu feribot gelip bizi almasa mağmayı taşımamız günler sürer. Konu zaman mı, para mı olduğunda mümkün olduğunca çok zaman kazanmalısın. Su hattını kesebiliriz. Mağmayı atlayıp güverteyi yönetirim. Evet.
3: Glenn, önce arkadaki halatı çözeceğiz. El telsizi onda. Kaptanla konuşabilirsin. Rampalar bağlı, bu da bağlı. Tamam. Adrian'la kıç halatını keseceğiz. Sonra umarım kısa sürede yola çıkarız.
2: Tamam. Genelde römorkör ve mauna tecrübem var ama yüzer kampı ilk kez taşıyorum. Bu yüzden şüpheliyim, endişeliyim ve temkinliyim. Römorkörlerle ve mavnalarla uğraşırken her şey yüksek baskı altında olur.
3: İşte oldu.
2: Leon'la en son bir teknedeyken işler pek iyi gitmemişti. Bugün daha iyi sonuç almayı umuyorum. Şu anda sürpriz istemiyoruz. Tamam, su attı.
3: Tuttun mu?
2: Evet. Hazırız. Sorunsuz geçti. Nazar değmesin.
3: Evet. Şimdi yalnızca buradaki çıkıştan geçmemiz gerekiyor. Fazladan neresi var görmek istiyorum.
4: Leon, telsizden duyuyor musun?
3: Evet, konuş.
4: Römorkördeki vinç az önce kırıldı.
3: Hayır.
2: Vinç olmadan mağmayı çekemeyiz. Bu büyük bir sorun.
3: Diğer tekne de bozuldu. Hep en yanlış zamanda.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
11: Silvermoon. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
19: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
20: kartıma din. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Biraz yürüyüp ısınmaya hazır mısın?
1: Tüm adımları tamamlarız.
2: 8 kilometre ileride, Şeytan Boğazı kıyısında kesimciler Kate ve Matt, Jared'ın makine filosu yalnızca 6 saat içinde gelmeden önce iri ağaçları devirmek için çalışıyorlar.
1: Arazi biraz tuhaf ama çevrede iyi para edecek güzel ağaçlar var. Baksana şunlara.
0: Bu iyi olabilir, baksana.
1: Çok güzel.
0: Yukarıda büyük ölü dallar var.
1: Evet.
0: Yine de çok güzel ve oldukça iri bir ağaç.
1: İçinde iyi para var. Neredeyse tepesine kadar sağlam kereste çıkar.
0: Evet, kesinlikle. Ama şu dik yamaca doğru eğiliyor. O tarafa doğru.
1: Evet.
0: Şöyle yatıyor, bak.
1: Tüm dallar da o tarafta.
0: Ağırlığın çoğu bu tarafta ama dışarıda da biraz ağırlık avantajımız var bence. Bunu elimizden geldiğince kullanabiliriz.
1: Evet, evet. Buna kesinlikle katılıyorum.
0: İlk fark ettiğimiz şey ağacın doğrudan uçuruma gitmek istemesi. Dik yamaçtan aşağı inerse muhtemelen parçalanır zaten. Bu yüzden iyi bir plan yapmalı, nereye gideceğini kontrol etmeli ve ağacı sağlam çıkarmak için hedefi tutturmalıyız. Yüz kesimi. Buraya kadar geri getiririz. Yan yatışı mümkün olduğunca dengeler. Ağacı da yukarıda tutarız.
1: Evet.
0: Ben şuradan geçeceğini düşünüyorum aslında.
1: %100.
0: Tabii tutunursa. Doğru hatta kalmasını umuyoruz. Vay canına. Burada biraz uçurum varmış. Kesmesi zor. Ayağımızı basmak için buraya bir şey koymalıyız. Sonra uzanırız. Hepsini keseriz.
1: Evet.
2: Bu kadar ağır yana yatışla ağaç doğrudan vadiye düşüp kolayca parçalanabilir. Buna karşı Matt ve Kate önce uçurum üzerinde sağlam basacak bir basamak yerleştirecek. Ardından yamaç boyunca 90 dereceyi gösteren bir yüz kesimi açacak ve son bir arka kesimle ağacı devirecek.

0: Yerine oturdu.
1: Bunu yere indirmeye hazırız sanırım.
0: Yüz kesimini açma zamanı.
1: Ağacı yukarıda tutup dik uçurumdan uzaklaştırmak için yüz kesimini gitmesini istediğim noktadan biraz daha yukarı doğru açıyorum. Böylece yana kırılıp tam hedeflediğim yere gitmemesi ihtimaline karşı hata payım olacak. Bunu garantiye almam gerekiyordu. Şimdilik her şey iyi görünüyor. Arka kesime başla.
0: Güzel.
1: Başlıyoruz, hazır mısın?
0: Evet.
1: Bir ağacı istediğin yere indirmek için elinden geleni yaparsın ama sonunda her şey ağacın türüne, liflerine ve özelliklerine bağlıdır. Yapabileceğini yaparsın. Yine de aklımın bir köşesinde istediğim kadar tutunamayabileceği ve kötü bir yere gidebileceği düşüncesi var. Bak, şu anda tam istediğimiz hatta ilerliyor, değil mi?

0: Güzel. Tam istediğimiz yere gitmedi ama en azından aşağı kadar da düşmedi.
1: Evet.
0: Yönünü büyük ölçüde korudu.
1: Bence sonuç gayet iyi oldu.
0: Daha kötü olabilirdi.
1: Yine de iyi bir yere düştü.
0: Ben buna başarı derim. Neyse ki yine düzgün bir yere indi. Jared için iyi bir parça olacak. Şimdi de sıradakine geçiyoruz.
2: Sudaysa ekipler yüzer kampı gün sonuna kadar taşımaya uğraşırken...
3: Burada pek çok insanın emeği, kanı, teri ve gözyaşı var.
2: Jared sağda kalan son kereste parçasının bile 240 bin dolara kadar kar getirecek Mavna'ya yüklenmesini sağlar.
3: Bu demetleri görmek hoşuma gidiyor. Çok güzeller. Kereste birikiyor. Şu vincin tek seferde bir kamyon dolusu keresteyi kaldırdığına inanmak zor. Şu anda hedefin altında kalmaktan korkuyorum. Bu mamla ne kadar çabuk dolu giderse, şeytan boğazında suya o kadar çabuk daha fazla kereste indirip bir tane daha doldurabiliriz.
4: Ne düşünüyorsun? Tam yük gibi mi?
5: Bu yük hafif olacak. Yine de oldukça büyük demetler var.
3: Duymak istediğim şey bu değildi. Hafif mamnalar beni mahvediyor. Bir sonraki mamnayı ağzına kadar doldurmanın bir yolunu bulmalıyım. Yoksa bütün sezon boşa gidecek.

0: kıyıya dönersek.
1: Bunu çekebilmemiz için önce tamir etmeliyiz. Bu tam bir baş belası olacak.
0: Yüzer kampı taşıma hamlesi, Adrian hareket için kritik olan kırık vinci tamir edene kadar hala suya saplanmış durumda.
1: Glenn'in vincindeki hidrolik hortumlardan biri patladı. Bu çekişi yapmadan önce değiştirmeliyiz. Harekete geçmeden önce sistemi yine çalıştırmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi bardaktan boşanırcasına yağıyor. Bu yüzden hemen başlamalıyız. Suyun yeterince sakin olduğu kısa bir hava aralığımız var. Süreyi kaçırırsak rüzgar yükselir. En kötü durumda Mavna'nın kontrolünü kaybederiz. Sahile vurabilir, kayalar tarafından delinebilir ve insanlar suya düşebilir. Bunu istemeyiz. Buna ihtiyacımız yok. Açı çok dar dostum. Bir de yerine geldiğinde... Oh tanrım. Oh. Olamaz. Biraz... Fazla dar. Evet. Hadi tanrım. Ah yapma. Hidrolik hortumlar sinir bozucu olabiliyor. Kauçuk ve çelik telden yapılırlar. Ve oldukça serttirler. Bir, iki, üç. Hortum ne kadar kısaysa bükmek de o kadar zordur. Bunun neredeyse tam 180 derece dönmesi gerek. Ve yalnızca 30 santim kadar. Hidrolik hortumla boğuştuysan acımı bilirsin. Lanet olsun. Olamaz. Oh be.

0: Ah, lanet olsun. Ah. Olamaz. Ah, tanrım. Dostum, bir saniye bakayım. Ben bu halatla biraz deneyeceğim. Evet, işte.
1: Bunu alttan yukarı doğru bükersen...
0: Bana şu kadarcık daha pay ver. Şu an bunu düzgünce takmak zorundayız. Evet, şimdi bağlıyoruz. Sen de şunu çekmeye çalış lütfen. Evet. Hortumu takarken yalnızca bedeninle ve kaslarınla yerinde tutmaya çalışırsan tükenir, kusar ve teknenin kenarından yuvarlanıverirsin. Bu yüzden o enerjiyi halatlarla kontrol edip hortumu büküyor ve kendi gücümüzü çok harcamadan gereken konumda tutmuş oluyoruz. Çünkü bunu yapmazsak söylediklerim olur. İşte şimdi oldu Glenn, evet. Evet adamım, neredeyse biter. Hadi. Hadi. Dişlerin tuttuğunu görebiliyor muyum? Hayır. Oh. Ah. Kariyerimde taktığım en zor hortum bu oldu dostum. Aman tanrım. Sonunda hortumun dişlerini tutturdum. Büyük rahatlama. Bunun 10 dakika kadar süreceğini umuyordum ama yaklaşık 1 saat kadar sürdü.
2: Kaptan yola çıkmaya hazır mı?
0: Evet.
2: Tamam, şimdi rahatça ilerliyoruz.
0: Bir daha asla tekneye binmek istemediğim halde kendimi yine bir teknenin üzerinde bulmak çok komik.
2: Evet.
0: Yok, burası iyi. Korunaklı sularda sorun yaşamıyorum. Açık denizde işim bitti sanırım.
2: Evet, harika. Yola çıktık.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, Sigortam Net.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
11: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
2: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
0: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Dağ içeride.
1: Hazırız.
0: Jared'ın ekibi şeytan boğazı taşımasının son aşamasına hazırlanır. Ve ağır makine konvoyunu 32 kilometrelik bozuk tomruk yoluna çıkarır. Ancak operasyonda kritik bir makine hala eksiktir. Kıskaçlı kablo vinci.
1: Ne oluyor çocuklar?
2: Bir şey yok. Şalterler açık bırakılmış. Takviye yapmamız gerekecek. Şimdi hallederiz.
1: Peki. Niyader'in aküleri bitmiş. Şu anda tamirci çağıracak vaktimiz yok. Kar yamaçtan aşağı iniyor. Bu kıskaçlı yaderi karda yürütmek son derece tehlikeli. Önümüzdeki birkaç saat içinde yola çıkmamız gerekiyor.
3: Birbirlerine değdirmeyin. Bağladınız mı?
1: Evet, bağladık Norm. Cody, marş basıyor mu?
2: Şuna bak.
1: Evet. Yerler ısınsın, halatları ileri geri çalıştırsın. Kavramaları iyice ısınsın. Sonra teçhizatı aşağı indirmeye başlaması için Norm'u tepeye göndereceğiz.

0: Hızlanmalıyız, hadi. Hadi. Bu kavramaların düzgün çalışması çok önemli. Çünkü kıskacı normun çalışabileceği yere tam olarak getirmesi gerekiyor. Anlaşıldı mı?
1: Buna twister diyoruz. Buraya geri bağlayınca ikisini birden çekiyorsun. Çok daha güçlü olur. Her ağaç büyüklüğü ne olursa olsun geriye bağlanmalıdır. Bunu hangi taraftan yapmışlar? Sanırım şu taraftan. Tamam. Böyle yapmışlar. Herkesin yöntemi farklı. Bu dolaşıyor. Şimdi buradan gelmesi gerek. İşte bu. Bunlar olmadan her şey yerinden sökülürdü. Buna ihtiyacım var. Küçük tel büyük teli çeker.
2: Norm, bombu tekrar hareket ettirebilir miyiz?
1: Evet, devam et. Bu adamın twister'ını çözmeye çalışıyorum.

0: Tamam, aldık. Gelmeye devam et. Güzel, orada iyi. Kıskacı buraya geri getiriyorum. Bütün ekipmanı içeri alacağım. Halatları aşağı indirince buradan çıkacağız. Bunların hepsini aşağı taşımaya gerek yok. İşi kıskaca yaptırabiliriz. Bence teçhizata takmak için en iyi yer burası. Tamam. Bu da bitti. Yoldan çekilin ve devam edin.
1: Tamam Normie. Taktın mı dostum?
0: Elbette.
1: Harika.
0: Aldık. Tamam. Bunu dağdan indirelim.
2: Tamam, halatları saracağım, sonra tepeden aşağı yürümeye başlayacağım.
3: Aşağıdaki lobet dönüş noktasında buluşuruz. Hadi iz bırakalım.

0: 900 metre aşağıda, konvoyun toplanma alanı yakınında.
1: Önden buyur.
2: Tamam.
0: Operasyon bölgesine yeni gelen kesimciler Jim ve Rob, şeytan boğazı yolunu devirmek...

0: çıkmış.
1: Evet.
0: Evet, baca gibi kabuk dikişi boyunca yanmış. Ama içeride biraz daha sağlam odun var gibi. Evet.
2: İşte burada. Tabanın çevresi biraz çürük ama yukarıda temizleniyor. Kereste açısından yüksek değerli bir ağaç.
0: Evet, ama ağacın yapısı bayağı bir zayıflamış.
2: Evet. Kesip devirelim mi yoksa makineyle mi ittirelim?
0: Alt kesim sorun olmaz diye düşünüyordum. Fazla kesersem muhtemelen çöker. Bu arada kalıp istediğim gibi düşeceğine yeterince güvenmiyorum. Makineyle itmesi gerekebilir. Benim aklımda açıkçası şu var. Onu makineyle ittirmemiz gerekecek mi? Ama en büyük sorunum itme ağacımızın kesinlikle olmaması. Kullanabileceğimiz birkaç yıldız ağaç var ama işe yarar mı açıkçası pek emin değilim. Muhtemelen üzerine büyük ve gür bir ağaç atıp ilerlersin. Ama burada sedirlerin çoğu ne yazık ki yeterince uzun değil. Yani üst kısımda yeterli basıncı oluşturamazlar. Baskının da yüksekten gelmesi gerekiyor. Bunu makineyle etmemiz gerekebilir, Jim.
2: Bu daha güvenli olur ve riske daha az maruz kalırız.
0: Aynen, evet.
2: Tamam dostum.
3: Tabanındaki ağır hasar nedeniyle 70 tonluk sedir kökten çöküp Rob'un üzerine devrilebilir. Rob riski azaltmak için yakındaki tomruk yükleyicisini çağıracak. Alt kesimi yola doğru yöneltecek ve makineyle aynı yönde baskı uygulayacak. Son bir arka kesimle ağacı devirmeyi umuyor.
0: Garrett, duyuyor musun?
4: Dinliyorum Rob.
0: İtme ağacımız çok az. Makineyle destek olmak için aşağı gelip bunu aşağı doğru iter misin?
4: Tamam, hemen geliyorum.
0: Harika, teşekkür ederim.
2: Bu ağacı tamamen kontrol edemeyeceğiz. Rob tehlikeden uzak durmak isteyecek. Bunun en iyi yolu makine kullanmak olacak.
0: İşte bu.
5: Pekala. Nereye düşmesini istiyorsun?
0: Tam şuradaki açıklığa indirmeye çalışacağım.
5: Tamam.
0: Alt kesimi açacağım, sonra bomunu ağaca dayayabilirsin. Sıkışmadan alçak taraftan olabildiğince keseceğim. Orayı azar azar almaya başladığımda biraz daha baskı uygulamanı isteyeceğim.
5: Anlaşıldı.
0: Hareket etmeye başlayınca doğrudan arkaya kaçacağım, tamam mı?
5: Pekala.
0: Tamam, bunu itip devirelim.
2: Şu anda 3 görev var. Bütün kesimleri Rob yapacak. Ben yukarıdaki tehlikelere odaklanacağım. Garrett da ağacı destekleyip alt taraf kesilince itecek. Çıtırtı.
0: Ne oldu?
2: Patlama.
0: Patlama mı? Şimdiden patlıyor.
2: Patladığını duyuyorum ve tepenin çıtırdayarak hareket ettiğini görüyorum.
0: Gıcırdıyor. Garrett, bomunu uzatabilirsin diye açık alana geçelim, tamam mı?
6: Topuğunu iyice dayamanı istiyorum Garrett.
5: Başlıyoruz. Zamanı geldi.
0: Şimdiden ses veriyor bile. Arka kesimi açmadan bile neredeyse gitmeye hazır. Tamam, başımıza bir şey gelmeden bu şeyi yere indirelim, tamam mı?
2: Evet, önünden çekelim şimdi.
0: Şu küçük fidanın yanındaki alt taraftan başlayıp sıkışana kadar olabildiğince keseceğim, tamam mı?
2: Tamam.
5: Makinenin içinde hareket ettiğini hissediyorum.

0: Sert biçimde aşağı yatıyor. Kıskaçtan kayıp yamaç aşağı eğildiğini görebiliyorum.
1: Gerçekten mi?
2: Evet, bana doğru düşmeye başlıyor.
1: Biraz daha arkasına geçebilir misin bilmiyorum.
0: Görebildin mi bilmiyorum ama.
1: Hiçbir şey göremedim. Kesimin biraz daha açıldığını gördüm. Evet, şimdi daha iyi. Evet, şu an çok daha iyi. Sabit baskı uygula. Ben kaçarsam gidiyor demektir. Ve güvenli alana geçiyorumdur.
0: Anlaşıldı.

0: Henüz gitmiyor. Yeniden çökmeye başlıyor.
1: Tamam Gerrit.
2: Bir bakalım ne yapacak.
1: Dayanırken uygulayabildiğim tüm baskı buydu.
2: Tamam, hepsi bu muydu?
3: Evet.
2: Ne yazık ki bu çok iyi değil.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Sadece durulan.
9: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Abi, ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
0: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Şeytan boğazının tabanında.
20: Bütün gücün bu muydu?
21: Evet. Bu iyi değil.
20: O zaman biraz daha kesmem gerekiyor. Yeniden baskı uygula. Okay. Tamam. Yüksek taraftan biraz daha alacağım.

0: Bir şey oldu mu?
1: Biraz kalktı. Biraz yükseliyordu.
0: Buraya birkaç kama vurmayı deneyeceğim.
1: Evet, devam et. Devam et. Gidiyor.
0: Evet, hadi şu şeyi itelim.

0: çok yakın. Hadi git. Git. Git.
1: İşte gidiyor. Aldın onu. Evet.
0: Evet.

0: Tamam, vay canına.
1: Evet.
0: Ah, harika.
1: İşte bu.
2: Sonuçta tam istediğimiz yere düştü.
1: Aynen öyle.
2: Bu bir başarı.
1: Bu gerçekten büyük bir ağaçtı. Yani açıkçası böyle bir şeyi aşınca küçük bir çocuk gibi heyecanlanıp zıplıyorum. Bu çok güzel. Yani benim burayı sevmemin nedeni ekip ruhu. Hayatını onlara emanet ediyorsun. Bu gerçekten özel. Sağ ol Garrett.
2: Sorun değil çocuklar.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizinle çalışmak güzeldi. Yardıma ihtiyacınız olursa haber verin.
1: Elbette. Artık seninle çalıştığımıza göre seni daha çok arayacağız.
2: Kesinlikle. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Gerçekten güzel kereste.
3: Nasıl gidiyor kaptan?
0: İyi.
4: Oldukça hızlı oldu.
0: Evet.
3: Evet.
4: Bir plan yapmaya çalışıyoruz.
5: Purgatory Körfezi'nde Jared'ın yüzer karargahı yeni noktasına yanaşıyor.
4: En büyük sorun şu köşe. Sanırım dışarı doğru çıkan bir kaya var.
6: Kaptan iskelenin ucuna 3 metre kadar yaklaşıyor.
4: Evet. Geçebileceğini düşünüyorsan kazıklara sıkı biçimde yanaşabiliriz.
3: Kıyı şeridi boyunca geçişi daraltan bir kaya var elbette. Mavna'yı ya da tekneyi ona bindirmek istemiyoruz. Bir şeyler olabilir. Mavna'nın kontrolünü kaybedebiliriz. Bunun olmasını istemeyiz. Durumun baskısı bu işte. Geçebileceğimizden oldukça eminiz ama her zaman bir şeylerin ters gitme ihtimali var. Göründüğünden daha az yerimiz var. Bu çok dar bir geçiş olacak.
4: Şu anda tam oradaki kaya yığınının yanından içeri alıyoruz. Teknelerden biri güç kaybederse kayalara çarpma ihtimali var.
6: Pekala Kev, kazıklardan yaklaşık 30 metre uzaktayız.
4: Bolca yer var, güzel.
3: Bu iyi.
4: Harika.
0: Onu sabit ayağa yaslarsan sorun kalmaz.
3: Evet, müthiş dostum.
4: İyi iş kaptan.
3: Bu taşımaların sorunsuz gidip gitmeyeceğini bilemezsin. Arka arkaya pek çok aksilik yaşadık ama burada şansımız yaver gitti ve yanaşma kusursuz oldu.
4: İşte böyle Hopi.
3: Evet. İşte bu çocuklar. Benim için zevkti. Bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Elleri çekin. Evet, biraz ver. Evet, mükemmel. Tamam. İskele sabitlendi. Mavna sahile bağlandı. Buradaki işimiz de bitti. Evdeyiz.

0: Yüzer Kamp artık tomrukları almaya hazır.
1: İkiniz aynı anda sallayın.
0: Şeytan Boğazı manevrasının son aşaması 5 ağır çekici, 2 kıskaçlı yerder ve tek bir tepeye bağlı.
1: Tamam, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ross Skidder'da olacak. Alicia, Ross'a bağlı şekilde ilk low bed'i çekecek. Onun üzerinde 100 tonluk bir kıskaçlı yader bulunacak. Arkadan Lance Critter'ı ve üzerinde başka bir 100 tonluk yader olan ikinci low bed'i itecek. Ben de ağır kamyonla en arkada olacağım. Herkes iletişim kurmalı, herkes odaklanmalı. Karın o tepeye doğru inmeye başladığını görebilirsiniz. Gideceğimiz yer orası. Bu yolun sonunda büyük bir başarı var. Forever Claim'i güvenceye alabilirsek işte bu. Uğruna ölünecek tepe bu. Tamam, gidelim. Rampalar yukarı.
2: Ross için telsiz kontrolü.
3: Seni duyuyorum Ross.
2: Alicia, sen?
4: Buradayım.
2: Critter.
5: Anlaşıldı.
3: Dance.
6: Evet dostum, buradayım.
1: Tamam o zaman, başlayalım çocuklar.
2: Ve kızlar.
1: Başlıyoruz.
5: Motorları çalıştırın.
6: Bir şeylere çarpacağım.
5: Tam gaz ileri çocuklar.

0: Neko moja ma Cypress Creek krka ja.
1: Şeytan Boğazı yolunda.
2: Şu anda daha doğru çok fazla çelik taşıyoruz.
3: Şimdilik her şey iyi olmalı. Herkes oldukça sessiz.
4: Burada her şey iyi.
0: Benim hızım bu. Skidder'ın çıkabildiği en yüksek hız.
2: Yavaş ve istikrarlı olmak bu yarışı kazandıracak. Şu anda tamamen torkla büyük bir ağırlığı tepeye itiyoruz. Tırmanış başladı. Vay canına. Çok dik. Mesele ivmeyi korumak. Tam gaz, fren yok. Pedal tabanda. Oldukça ısınıyor. Bu araç elinden gelen her şeyi yapıyor. Kamyonları gerçekten sınırlarına zorluyoruz. En arkada olmaktan hiç hoşlanmıyorum.
5: Neden?
2: Hiç raydan çıkmış tren gördün mü? Darbeyi en arkadaki vagon alır.
6: Arkadaki fren deli gibi duman çıkarıyor.
7: Lens, arkada biraz duman gösterisi var.
0: Ne dedin Crater?
7: Arkada fren sorunu var.
2: Lens, hatta mısın?
8: Buradayım.
2: Görünüşe göre frenin aşırı ısınmış.
8: Takılı kalmış olmalı.
2: Şu anki dumanın nedeni aşırı ısınmış bir fren. Şimdi duramayız. Lens, soğutmak için üzerine su döktü. İvmeyi kaybetmemeliyiz Lens. Devam et. Yokuşta asla durma. Yeniden hareket etmek her şeyi burkar. Şu anda Şeytan Boğazı'na giderken şeytanla dans ediyoruz. Hadi bebeğim, hadi.
1: Gelecek bölümde. Son Ormancıların sezon finalinde.
2: Karın bu kadar erken geleceğini beklemiyordum. Sezon bitmeden bu manlayı doldurmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ne gerekiyorsa.
7: Rüzgar artıyor.
9: Lanet olsun. Dur, uzak dur. Yukarıda kal.
10: Minçlerden birinde sorun var. Hidrolik yok. Hiçbir şey çalışmıyor. Pompa bile çalışmıyor.
2: Zamanı, gün ışığını ve parayı yakıyoruz. Kış kapanışından önce son ana geldik. Hadi. Daha hızlı hareket etmeliyiz.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
14: Ama ne otel?
15: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Bakın.
19: Tam da leslik.
20: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
21: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen Kobiler, Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında
22: Akbank. Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
8: Bu bölümde Panama sahilinin köpek balığı dolu sularıyla mücadele ediyorum. Ben köpek balığı. Hadi ama. Issız bir çöl adasına bırakılıyorum. Stop. Dur, düşün, organize ol ve plan yap. Topladığım deniz ürünleriyle geçinmeye çalışıyorum. Gerçekten de iğrençti. Deniz yıldızını bir daha asla denemem. Çöl adasının sunduğu her şeyi en iyi şekilde değerlendiriyorum. Şu devasa boğa yılanına bakın. Zorluklarla yüzleştikten sonra iç huzurumu buluyorum. Burası gerçekten güzel. Ben Ed Stafford. Yıllardır dünyanın her köşesinde hayatta kalma becerilerimi geliştirdim. Şimdi köklerime dönüyor ve yalnız başıma hayatta kalma yeteneklerimi teste tabi tutuyorum. Bu sezon suyun hem hayatta kalmanın anahtarı hem de en büyük tehlike olduğu ortamlarda hayatta kalmaya çalışacağım. Hiçbir şey olmadan 10 gün boyunca tamamen yalnız kalacağım. Ne bir ekip, ne yiyecek, ne su, ne de araç gerek. Sadece en temel giysilerim olacak. Bu sefer yalnızca hayatta kalmaktan fazlasını yapmak istiyorum. Kendime lüks bir hayat kuracağım.
9: Birinci gün.
8: Duygularınız hakkında dürüst olmak komik bir şey. Eğer dürüst değilseniz hayatın ne anlamı var? Sadece olmadığınız bir şeyi taklit ediyorsunuz demektir. Yine de endişeliyim. Açıkçası bu kadar stresli olacağımı hiç beklemiyordum. Artık çöl adalarında çok deneyimim var. Ve daha önce adalarda birçok zorluk yaşadım. Ama şu an bedenimde yükselen bir endişe hissi var diyebilirim. Bence bu his korku. Teoride bunu kolayca halletmeliyim. Teoride bolca deneyimim var. Ama bu his asla gitmiyor. Zamanı geldi. Pearl Adaları'nın ortasına bırakılmak üzereyim. Bu takım adalar Panama açıklarında bir yerde. Hatta şu anki evim Costa Rica'ya sadece bir taş atımı mesafede. Adayı görebiliyorum. Yaklaşık 2 kilometre genişliğinde görünüyor. Devasa plajlar ve palmiye ağaçları var. Ama gelgit yüksek olduğu için helikopterin inebileceği bir yer yok. Kısacası atlamak zorundayım.

0: Bu ada cennet gibi görünebilir. Ama kurak mevsimdeyiz. Günlük sıcaklıklar 40 dereceye ulaşabiliyor. Ve bu güneş çarpmasını gerçek bir tehlike haline getiriyor. Burada tatlı su eksikliği nedeniyle susuz kalma riski de oldukça yüksek. Etrafını çevreleyen denizse köpek balıkları ve Amerikan timsahlarıyla dolu. Helikopterden atlamanın verdiği adrenalin patlamasından sonra bir an durup kendimi toparlamam gerekiyor. Burası muazzam. Vay canına. Kuşlara bakın. Şunlara bakın. Bunu yaptığıma inanamıyorum. 10 yıl önce ilk kez bir çöl adasına çıktım. Yalnızlığın üzerimdeki etkisi kesinlikle çok büyüktü. Sinir krizi bile geçirdim. Planlarımın işe yaramasına bayılıyorum. Ağlayabilirim. Çok acınası ama ağlayabilirim. Ama işe yaradı. Sanırım bu sefer ikinci bir şans gibi. Psikolojik sorunlarınla yüzleştin. Artık 4 çocuğun, güzel bir eşin ve daha rahat bir hayatın var. En büyük zorluk ne olabilir? Bunu gerçekten atlatabilir miyim? Yoksa hala öğrenilecek dersler var mı? Bence kesin vardır. Kumsala bakarsanız yukarıda gri bir leke göreceksiniz. Bu sahilden yavaşça açığa doğru sızan bir su kaynağının işareti gibi görünüyor. Havadan bakıldığında ilk izlenim olarak burası cennet gibi. Kumsalda insanların bıraktığı çöplere bakıyorum da çok üzücü, çok kötü. Hayatım boyunca bu çok arttı. Kumsallar eskiden böyle görünmezdi. En dikkat çekici şeylerden biri doğal bir ip yapmam gerekmeyecek olması. Şu ip bir gemiyi çekebilecek kadar büyük. Bu neredeyse bir paraşüt ipi gibi görünüyor. Bu bir tür balık ağı. Bunu görmek acı verici ve üzücü ama kullanabileceğim çok fazla şey var. Ama bu beni fazla oyalamamalı. Önceliğim su. Şuraya bakın. Şu dere yatağının dibinde daha koyu bir alan var. Su olduğuna dair bir işaret olabilir. Bence kazmaya değer. Buradan sadece pis şeyler çıkıyor. Burası galiba eskiden tatlı su havuzuydu. Ama şu an için kurumuş görünüyor. Acaba suya ulaşabilir miyim? Hayır. Doğrudan kayaya iniyor. Maalesef altında su yok. İğrenç bir koku. Çok sinir bozucu. Gerçekten sinirim bozuldu. Sahilde bir kamp kurma fikri daha az cazip hale geldi şu an. Belki bu alçak araziden çalılıklar boyunca aşağı doğru gidip daha alçak bir noktaya ulaşabilirim ve orada su bulabilirim. Au! Au! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! İşte bu yüzden ayağıma diken batıyor. Üzerimdeki şu korkunç siyah palmiye ağacını görüyor musunuz? Bu şey çok fena. Buradan çıkıyorum. Tamam, diğer ayağıma da battı. Bu şey ayağıma batmış. Asla. Geçmek imkansız. Geri dönelim. Gölge bulalım ve drone'u havalandıralım. Daha fazla bilgiye sahip olunca ona göre plan yaparım. Bu aslında oldukça faydalı. Ağaçların üzerinden geçip normalde göremeyeceğim bir alana drone sayesinde rahatça bakabiliyorum. O noktanın diğer tarafında başka bir plaj var. ama epey küçük. Bu yüzden kaynakları sınırlı olabilir. Devamında da çok daha uzun bir plaj var. Boyut olarak buradaki plajla benzer görünüyor ama daha fazla kaya havuzları var gibi. Arkasında da güzel bir yükselti alanı var. Orası gerçekten güzel bir kamp alanı olabilir. Ekranda bir girinti var. Epey belirgin bir koyu leke. Girintiyi bir dere yatağı gibi düşünün. Daha koyu bir alan. Yerde bir çukur olduğunu belirtiyor. Eğer bir su kaynağı varsa büyük ihtimalle oradadır. Bu cihazın işe yarar olmadığını söyleyin bakalım. Bu beni günlerce sürecek bir keşiften kurtardı. Sanırım şu yönde iki plaj boyunca ilerlemem gerekiyor. Yani kuzeye doğru. Bir su kaynağı bulmadan diğer hayatta kalma önceliklerine odaklanmanın hiçbir anlamı yok. 1, 2 Son ışığa yaklaşık 2 saat var. Yani saat 4. Belki 4.30 bile olabilir. Son dakikada birkaç küçük eşya edindim. Gece sarılabileceğim küçük bir Wilson buldum. Bir de başımı koyabileceğim küçük bir yastık. Güneş battığı için sıcaklığın düştüğünü hissedebiliyorum ve kuvvetli bir rüzgar var. Küçük bir rüzgar siperi inşa etmem gerek. Daha ilk günden duygularımın iniş ve çıkışı yaşandı. Vardığımda çok coşkuluydum. Adrenalinden resmen uçuyordum. Sonra bu sahilde bir su kaynağı olmadığını fark ettim. Bu beni biraz üzmeye başladı. Kapana kısılmış gibi hissediyordum. Bu epey rahatsız edici bir duygu. Cennette hayatta kalma deneyimim beni biraz zorlayacak. Sarılacak bir şey olması güzel. Günü burada noktalıyorum.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
4: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman...

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Tansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Tata!
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Günaydın. İkinci gündeyiz. Rüzgar daha da hızlanıyor. Beni o kadar üşüttü ki soğuktan ayağa kalkmak zorunda kaldım. Çok, çok soğuk. Buradaki gelgit büyüklüğü dünyanın en büyüklerinden biri. Yüksek gelgitler devasa boyutlarda. Bu da su kaynağıma ulaşmamı engelleyebilir. Adanın iç kısmının geçilmez olduğunu, en azından benim için erişilmez halde olduğunu fark ettim. Sadece kıyı şeridinde yürümeyi deneyeceğim. Sanırım şuradan geçebilirim. O dere yatağı epey sığ ve etrafından dolaşılabilir. Şu anda her iki günlük düşük gelgit de gece oluyor ve karanlıkta bu kayalarda sürünme riskine girmek istemiyorum. Burada keskin bir düşüş var. Ayaklarımı koyacak ve ellerimle tutunacak yer bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bence geçmek mümkün değil. Yüzerek geçmeyi deneyebilirim. Ama malzemelerim sorun çıkarabilir. Ayrıca burada köpek balığı da var. Ben de çok iyi bir yüzücü sayılmam. Bir sal yapmam gerekecek. Gördüğümüz gibi cennete mahsur kalmış olabilirim. Ama çevrem kaynaklarla dolu. Bu gezegeni ne kadar mahvettiğimizi çok iyi gösteriyor. Pekala. Ben 1.80 boyundayım. Yani 6 feet. 6 feet 1 inçmiş. Yatar pozisyonda olsam dahi bu benden 1 metre daha uzun. Bunu kullanacağım. Hem benim hem de çantamın ağırlığını taşıyabilmesi için daha yüksek olması gerek. Yüzer köpük parçası da harika bir oturma yeri olacak. Çok güzel. Şimdi güneşten çıkmam gerek. Çok fazla güneş ışığı alıyorum. Güneş kremim de yok. Bu biraz saçma. Yeşil Hindistan cevizi elektrolit açısından bana iyi gelebilir. Üst tahtanın düz tarafını aşağıda tutmaya karar verdim. Şimdi sadece bağlanması gerekiyor. Sanırım biraz metal parçasından bıçak yapmanın zamanı geldi. Evet. Sanırım bu daha çok bir testere bıçağı şekline benziyor. Ama işimi görür. Arka tarafı bükülmüş, bu yüzden beni kesmez. Ama az önce kırdığım bu tarafı bir taşla keskinleştirmem gerekiyor. Hiç fena değil. Bayağı keskin. Kampa döndüm. Ve yeni bıçağımı test ediyorum. Bir parça ipi kesmek için 7 hareket yetiyor. Bir sal yapmanın kaç saat sürdüğünü unutmuşum. Gerçekten de aşırı bitkin hissediyorum. Güneşin altında fazla kaldığımı hissediyorum. Ve aç ve susuzum. Ve bir süre uzanmam gerek. Bugün zordu. Ama sal konseptimi bu seviyeye taşıyabildiğim için minnettar olmam gerek. Yarın yola çıkabilirim tabii, her şey yolunda giderse. Ama vücuduma neredeyse hiç kalori girmediği ve kavurucu ada sıcağı cildimi yakmaya başladığı için Henüz hayatta kalmanın ötesine geçebilmiş değilim. Sanırım iyi uyuyacağım. Bitkinim.
0: Üçüncü gün.
1: Günaydın. Dün gece rüzgar beni hırpaladı, hem de çok fena. Hala soğuk. Güneş daha doğmadı. Açım ve susuzum. Bugün çok fazla enerji harcamam gerekeceğini biliyorum. Hint tutu mu bu? Evet, Hint tutu. Hint tutu. Bu kusmuk meyvesi olarak da bilinir. Biraz sert. Tamam, denizde yıkayacağım çünkü kumla kaplı. Şeker ve karbonhidrat da dolu olduğu belli. Bu benim eksikliğini çok hissettiğim bir şeydi. Hangi milletten olursa olsun bunu bir tabağa koyup herhangi birine verseniz tükürürlerdi. Akü asidi ve kusmuk gibi bir tadı var. Çürüyen bir yara gibi tada sahip. Ama şimdiden daha iyi hissediyorum. Karbonhidratların bile tadını alabiliyorum. Beynim canlanmaya başladı. İlk kez deneyeceğim. Bakalım yüzüyor mu? Önce çantasız olarak kendimle test edeceğim.

0: Çantayla denersem yeterince denge sağlayamayabilirim. Yatar pozisyonda bile bir o yana bir bu yana sallanıyor. Destek eklemem gerek. Destek eklersem sorun kalmayacak. Çapraz kirişler suyun dışına çıkacak. Böylece sürtünme ortadan kalkacak. Bambu desteği eklemek, salın dalgalarda daha dengeli olmasını sağlayacak. Şimdiye kadar yalnızca hislerime güveniyorum. Sal başarısız olursa ya da yanlış karar verdiysem o zaman her şey biter. Yüzüyor. Yüzüyor. Tamam. Böyle daha dengeli. Heh. Çok dengeli. Bu kürek de işe yarıyor. Destekçi şu anda inanılmaz. Tabii şu an için. Şu anlık. Rüzgar hızlandı. Maalesef şiddetleniyor. Hadi. Devam et. Ritmini bozma. Akıntılara karşı savaşıyorum. Rüzgarla mücadele ediyorum. Gerçekten çok çaba harcamam gerekiyor. Hadi. Yorgunum. Gerçekten aşırı yorgunum. Hadi. Tamam.
1: 2 saat sonra.
0: İşte benim sahilim. Umarım su bulma şansımın en yüksek olduğu yer burasıdır. İşte bu. Aman tanrım. Kara göründü. Kara göründü. Bu çok yorucuydu. Ve şimdi içimden içgüdülerimin doğru çıkması için dua ediyorum. Başardım. Başardım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiftlikçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
6: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
7: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Abi motor komple bitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap
16: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir arazi canavarı.
3: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
2: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
4: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
2: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
2: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Havadan bakıldığında ormanın içinden geçen o koyu çizgi burada. Aradığım yer burası olabilir. Sanırım düşük rakımı takip edeceğim. Biraz keşif yapacağım. Bir dakika. İşte bu tuzlu su değil. Bir çeşit su. Tadına bakmak istemem. Çünkü içinde çok fazla bakteri var. Ama ne kadar kötü görünse de bu tatlı su kaynağı demek. Bunu içmeden önce filtrelemem ve ardından arıtmam gerekecek. Bu suyu partiküllerden arındıracak şekilde filtreleyebilirsem, plastik şişelere doldurup güneşin altında 4 veya 6 saat bırakırım. O zaman ultraviyole radyasyonu suyu arıtacaktır. Böylece su temizlenecek. Çürümüş bitki kokusu var ama yine de çok kötü değil. 8 şişe su topladım. Huni yaptım. Hindistan cevizi asırını ilk katmanım olarak kullanacağım. Suyu farklı malzeme katmanlarından geçirerek katı partiküllerin büyük bir kısmını filtreleyebilirim. Şuna bakın. Eski bir balıkçı kampından kömür, badem yaprakları ve çakıl taşları. Filtre tamam. Bakalım nasıl olacak. Doluyor. Filtrelendi. Aşağıdaki şişedeki su artık partiküllerden arınmış halde. Bu çok etkileyici. Su şimdiden çok berrak. Bence görev başarılı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu taşlar epey siyah. Bu da şişelere maksimum ultraviyole ışını aldırır. Hava hala inanılmaz sıcak. 4 saat sonra geri döneceğim.
3: 4 saat sonra.
5: Güneş batmaya başlarken suyu toplamam ve sonunda bir yudum almanın zamanı. Biraz bataklık tadı var ama bu tatlı su ve ben bunu içiyorum. Kesinlikle içilebilir halde. Bitti. Her şey bana bunun doğru bir hamle olduğunu ve büyük enerji harcamama değdiğini söylüyor. Kamp kurabileceğim bir yerde oturuyorum ve güneş batarken bir şişe tatlı su içiyorum. Bu kendini ödüllendirmek değil de nedir? Hayatta kalmak tamam. Artık sıra gelişmekte. Günaydın. Dördüncü gündeyiz.
3: Dördüncü gün.
5: Bugün biraz kasvetli görünüyor. Belki güneş açar ama uykumdan sürekli uyandığımı fark ettim. Tuvalete kalktım. Üşüdüm. Sürekli uyandım. Bence yeterince yemek yemedim. Bu yüzden de hiç enerjim yok. Bu sabah enerjim düşük ve sanırım ateş her şeye çare olacak. Ateş yaktıktan sonra suyumu kaynatabilirim ve yemeğimi pişirip yiyebilirim. Ateş birçok şeye kapı açıyor. Dün gelişme zamanı demiştim. Bu gelişme dünyasının anahtarı ateş yakmak olacak. Evet, ateş yakmalıyım. Bu ortamda ateş sabanı yöntemini deneyeceğim. Bir sopayı diğerine saban misali sürteceğim. Bu biraz uzun sürecek. Ağaçlarımı doğru seçersem oldukça basit olmalı. Ateş! Tamam. Söylemeye gerek yok ama bu tüm kapıları açıyor. Asıl anahtarı buldum. Şimdi suyu 4 ile 6 saatten daha hızlı bir şekilde arıtma yöntemim var. Ve yemek de pişirebileceğim. Gece ışığım ve gece ısı kaynağım var. Ateşim var. Kocaman bir oduna erken attım çünkü şahsen deniz manzarasından yanayım. Büyük bir odun parçası alıp yakıyorum. Sonra yanınca daha kolay taşıyorum. Heh, ateş taşındı. Ateşim olduğuna göre su kaynatma seçeneğim var. Ayrıca ben İngilizim. Çaysız duramam. Çay poşetim yok ama plastik bir şişe kullanabilirim. Alevin ısısı tamamen su tarafından emileceği için şişeye bir şey olmayacak ve bana neşe getiren sıcak bir içecek verecek. Bence bunu evde denemeyin. Plastik kimyasallarla kendinizi zehirleyebilirsiniz. Ha, tadı güzel. Sıcak bir içecek. Ha, sıcak bir çay içmek harika. Gerçi buna plastik aromalı çay diyebiliriz. Şimdi su kaynatma ve yemek pişirme yeteneğim var. Artık düzgün kalori, özellikle de protein almanın zamanı geldi. Bu akşamki görevim kayalık havuzlar ve kıyıyı keşfedip yiyecek bulmak. Birkaç deniz yıldızı. Sanırım bunlar da küçük deniz sıyarları. Gerçi buna plastik aromalı çay diyebiliriz. Şimdi su kaynatma ve yemek pişirme yeteneğim var. Artık düzgün kalori, özellikle de protein almanın zamanı geldi. Bu akşamki görevim kayalık havuzlar ve kıyıyı keşfedip yiyecek bulmak.

Her şey kaçıyor. O yüzden cebime koyuyorum. Mutluyum. Şu anda zaten elimde bir deniz ürünü çorbası var. Dikkatli olmam gerek. Çok kaygan. Hayatta kalmak için açıkça yeterince şey var. Ama gelişebilecek miyim? İşte yengeç dediğim böyle olur. Şuna bakın. Elle tutulur büyüklükte bir yengeç. Tamam. Ceplerimde bir sürü ganimet var. Sanırım bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar diyebilirim. Güneş kayboldu. Bunları ışıkta pişirmek için hemen kampa dönmem gerek. Elimde bir sürü deniz yıldızı, yengeç ve salyangoz var. Ama onları kaynatacak bir tencerem yok. Su kaynatma yöntemimden esinlenerek başka bir fikir buldum. Bulduğum plastik torbalardan biri çorbam için bir kazan görevi görebilir. İlk kullandığım plastik torbada delik vardı. İkincisinde de delik vardı. Neyse ki 3 plastik torba toplamıştım. Şimdi 2 kat plastik kullanıyorum. Bu beni rahatlatıyor. Tıpkı su kaynatmada olduğu gibi torbadaki su ısıyı emiyor ve torba sağlam kalıyor. Biraz sonra ilk düzgün yemeğim olan deniz mahsulü çorbam hazır olacak. Suyu toplayıp arındırmaya zamanım olmadığı için çorbayı içemeyeceğim. Ama en azından katı kısmını yiyebileceğim. Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Beklemekten sıkıldım. Çok uzun süredir sıcak. Yemeğim hazır. Çok sıcak. Bakalım elimizde nasıl bir ziyafet var. Deniz yıldızı. Bu bir deniz yıldızı bacağı. Kıtır kıtır. Aman tanrım, tadı gerçekten berbat. Deniz yıldızını yemeyeceğim. Kusura bakma. Bu bir yengeç. Yengeçlerden biri. Et pişmişe yakın gibi hissettiriyor. Ama tam pişmemiş. Şu anda tamamen protein için yiyorum. Sizce artık hayatta kalmanın ötesine geçtim mi? Artık yemeği bırakacağım. Yarın biraz daha plan yaparsam daha iyi olacak. İyi geceler.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Leseti ile öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası'yla

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Önümüzdeki birkaç gün boyunca kaya havuzlarından ne bulursam toplayacağım. Ama bu tam anlamıyla hayatta kalmak sayılmaz.
8: 7. gün.
7: Daha iyi bir besin kaynağına ihtiyacım var. Daha iyi bir besin kaynağı şart. Drone'u uçurup adanın başka bir bölgesini keşfetmek istiyorum. Daha iyi bir besin kaynağı bulmamı sağlayacak. Artık işi büyütmenin zamanı geldi. Düzgün bir şekilde yemeye başlayacağım. Tamam. Adanın o ucunda mangrove var. Mangrovlar gerçekten işime yarayabilir. Büyüleyici. Drone yine iş başında. Ne bulursan kullan derler. Mangrovlara gitmeden önce şansım tekrar yaver gidiyor. Ah, limon buldum. Şuna bakın. Acaba misket limonu mu? Normal limon. Güzel. Bir sürü var. Aman tanrım, gerçekten bir sürü var. Daha fazla. Daha fazla. Burada kum sinekleri var. Buradan hemen ayrılmalıyım çünkü kum sineklerini hiç sevmem. O yüzden hemen gitmeliyim. Ceplerim limon dolu. Düşünüyordum da yakalarsam onları koyacak bir şeye ve geri getirme yöntemine ihtiyacım olacak. Bu iş görür. Maalesef burada kap sıkıntısı yok. Sahilde sürüklemek kolay olmayacak. Şu taşlara bakın. Gel git varken yoklardı. Galiba sürüklemek zorundayım. Başka yolu yok. Mangrovlar çok daha fazla besin kaynağı sağlayabilir. Bu yüzden bu oldukça verimli görünüyor. Yine doğru bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Evet, kesinlikle doğru bir şey yapıyorum. Şu kaleye bakın. Gerçekten de muazzam. Mangrovların yapısı tamamen doğal şartlarına karşı koyacak şekilde tasarlanmış. Denize karşı bir savunma oluşmuş. Mangrove vahşi yaşamı için güvenli bir yer haline gelmiş. Birçok fırsat sunuyor. Köpek balığı. Köpek balığı. Eyvah. Pekala. Kaplan kum köpek balıklarıyla başa çıkabilirim. Ama salımın altından köpek balıklarının yüzmesi inanılmaz bir şey. Önümde bir kara parçası görüyorum. Sanırım salımı kıyıya çekip avlanmaya başlamam için iyi bir yer. Tamam. kasvetli bir dünyaya giriyorum. Aslında kasvetli değil. Buradaki şey muhteşem. Kum daha çamurlu ve içinde balıklar var. Vay canına. Sesleri duyabiliyorum. Köklerin dibini kazırsam midye bulacağımı düşünüyorum. Evet. Ahoho. Midye buldum. Daha fazlası da vardır. Kocaman. Şuna bak, evet, daha fazla olmalı. Uhu. Kocaman bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tanrım. 26 tane var. Çok mutluyum. Sahilime geri geldim. Ve elimde midye var. Hızlıca ateşte ısıtarak onları açıyorum. Aa, olamaz. Çok sıcak. Limonlarımın asidik suyunu kullanarak soğuk bir şekilde pişirip Latin Amerika'da popüler bir yemek olan ceviche yapıyorum. Limonların inanılmaz yanı asitlerinin eti pişirmesi. Karidesle veya balıkla yapabilirsiniz. Ellerimdeki her küçük kesik şu anda asitle yanıyor. Tamam, artık pişiyor. Elimde midyeli ceviche var. 2 saat sürecek. Bu ağ parçası epey sağlam görünüyor. Her şey gibi bu da balık kokuyor. Yeterince büyükse balık kokulu bir hamak yapabilirim. Tanrım. Ceviche'm neredeyse hazır. Bense bir hamakta keyif çatıyorum. 1 dereceye kadar artık rahatlamaya başlayabilirim, değil mi? Tanrım, çok güzel bir his.
8: 2 saat sonra.
7: Issız bir adada ceviche yiyeceğim. Daha ne kadar rahata erebilirim ki? Bir de yemek çubuklarıyla yiyorum. Ceviche zamanı. Bu. Harika bir yemek. Gerçekten harika. Hadi bakalım Stafford. Başardın bu işi.
8: 9. gün.
7: Buraya ilk geldiğimde ilk sahilde su bulamamanın verdiği bir çaresizlik hissine kapıldım. Ve diğer ıssız adalarda karşılaştığım zorlukları hatırladım. Birkaç gündür deniz ürünü toplayarak idare ediyorum ama kalori açığındayım. Gerçekten hayatta kalmak ve güçlenmek istiyorsam düzgün bir protein kaynağına ihtiyacım var. İguana izleri. Bunun bir iguana izi olduğunu adım gibi eminim. Bunlar ayak izleri. Ortasından geçen kısımda kuyruğu. Bu demek oluyor ki sahilde bir iguana var. Menüme iguana ekleyebilirim. İşte orada, ağacın tepesinde. Ne kadar eşsiz bir hayvan ve ayrıca bir o kadar da protein dolu. Bir iguanaya 2-3 metre yaklaşıp onu kaçırmadan gözlemleyebilirsiniz. Pek ürkek sayılmazlar. Ancak aklımda şöyle bir fikir var. Hamak filemi atılabilir ağ gibi kullanırsam ve köşelerine biraz taş ekleyerek ağırlık katarsam onu yakalamak için şansım olabilir. Bu güzel bir avlanma aleti. Yeterli ağırlık oluştu. Bunu atabilirim. Hadi iguana avına çıkalım.

0: Tamam, şuraya girdi. Gördüm. A hazır. İguana eğer geri gelmezse... Ancak o zaman planım işe yaramaz. Boşa vakit harcamış olurum. Orada. Orada. Ha! Yakaladım. Tamam. Ağı ıskaladım ama onu çıplak ellerimle yakaladım. Ha, dostum, seni gördüğüme çok sevindim. Tamam. Bunu olabildiğince insancıl ve hızlı bir şekilde sonlandıralım. Bu gece ziyafet var. Hiç küçük bir iguana değil. Bu kesinlikle küçük sayılmaz. Bir süredir pişiyor. Derisi kolayca soyulabiliyor. Şuna bakın. İşte bu. Bacakla başlıyorum. Ha. Pişmiş et. Gözlerim kapalı olsa tavuk butu yiyorum derdim. Hayat daha iyi olabilir mi bilmiyorum. Hamak filimi kurutup taşlardan temizlemem gerekiyor. Tekrar ağaca asıp çok ama çok güzel bir uyku çekeceğim. Bu adada geçirdiğim zamanı çok sevdim. Ne büyük bir ayrıcalık. Ne büyük bir onur.
1: 10. gün.
0: Kesinlikle bir motor sesi duyuyorum. Evet. İşte bir tekne geliyor. Artık evime gitme zamanı. Gerçekten gitme zamanı. Bu adaya neden geldiğimi merak ettiğim anlar oldu. Olaruğa'da 60 gün boyunca neredeyse işkenceye varan şeyler yaşadıktan sonra neden kendime bunu tekrar yaptım ki? Özellikle bir adada hayatta kalma durumu sizi zihinsel açıdan zorlu, karmaşık ve telaşlı bir duruma götüren bir süreç. Bu nedenle inanılmaz derecede zor bir deneyim oldu. Buraya sadece hayatta kalmak ve güçlenmek için gelmediğimi fark ettim. Bunu ne kadar yol kat ettiğimi görmek için bir ölçüt olarak kullanmam gerektiğini anladım. Her şey plana uygun gitmedi ama son 10 yılda olgunlaştığımı ve birçok ders aldığımı fark ettim. Toparlanmamı, kendimi yeniden ayağa kaldırmamı sağlayan bir mantalitede olduğumu ve artık gerektiğinde kendimi berbat bir durumdan kurtarabileceğimi biliyorum. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Gidelim. Daha mutluyum ve bu süreci daha da keyifli yaşıyorum. Alo tatlım. Eve dönüyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yakında görüşürüz. Belki de yaşlanıyorum. Ama bir şeyler değişti. Kesinlikle her şey iyi anlamda değişti.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi, 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
9: Senin yanında Akbank.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası Murat'la sunar.
12: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
11: Tamam, topla bakalım.
12: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
11: Güzel topladın. Yani
12: bir kıvanç değilim ama.
11: Aa, hayır, iyisin.
12: Ben isterim. İş cebim yapar.
10: Benim bankam İş Bankası.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
15: Hesap. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
16: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
17: Bankam Tom Bank kartım Hadi.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
23: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
0: Yaşam tehdit edici durumlarda Hawks ve ekibi gerekli desteği almaktadır. Bazen bu durumlar çifte hayatta kalma tekniklerini gösterebilmeleri için sunulur.
1: Bu bölümde Ruth ve ben Hırvatistan'ın göbeğinde yerin çok derinlerinde hapis kalıyoruz.
3: Bu gerçekten çok tehlikeli. Ne kadar derin olduğunu bilemeyiz.
1: Ruth en büyük korkusuyla yüzleşecek. Yukarıda su bulma ihtimalimiz yok. Aşağıya inmeliyiz.
3: Eğer buradan düşersem ölürüm.
1: Keskin kayalıklı dağlar bizi alt edebilir.
3: Aman tanrım dikkat et.
1: Attığımız her adım son adımımız olabilir.
3: Yılan var. Aman tanrım yılana bak. Bir karı kocayı dünyadaki en ücra, en unutulmuş köşelerde yalnız bırakırsanız ne olur?
1: Bunu öğrenmek üzereyiz.
3: Vay canına. Yapma ısıracak. Kocam Mike eskiden özel birliklerdeydi ve hayatta kalma uzmanı.
1: Ancak sıradaki görevim benim için bugüne kadarkilerin en zoru olabilir. Geri dur. Bu örümcek çok tehlikelidir. Eşim Ruth'la tanışın. Kendisi başarılı bir gazeteci ve gezgin.
3: Ve şimdi hayatta kalma konusunda her şeyi öğrenmeye kararlıyım.
1: Ne yapacağız biliyor musun?
3: Mike bana vahşi dünyada hayatta kalmayı öğretecek.
1: Askerde öğrendiğim beceriler çok işime yarayacak. Ancak hiçbir kılavuzda eşinizle beraber hayatta kalmaktan bahsedilmez. Aman tanrım, orada hiçbir şey yok.
3: Evet. Orta ve Doğu Avrupa'nın arasında kalan Hırvatistan, yoğun ormanları ve sert dağlarıyla bölgedeki en çeşitli doğaya sahip. Burası hem çok güzel hem de çok tehlikeli. Ancak asıl tehlike yerin altındaki bir dizi karmaşık mağarada yatıyor.
1: Durumumuz şöyle. Hırvatistan dağlarının çok içlerindeyiz. Bir mağara sistemini keşfe çıktık. Ve şimdi de kaybolduk.
3: Bu dağda labirent gibi bir sürü mağara ve çukur var. Bu çukurların bazıları da yüzlerce metre derinliğe kadar devam ediyor. Bu mağaralardan 500 kadarı keşfedilmiş. Ancak 1000 kadar daha henüz kimsenin keşfetmediği, hepsi birbirine bağlı mağaralar olduğu tahmin ediliyor.
1: Durum yeterince kötü değilmiş gibi fenerimiz de söndü. Şimdi hayatta kalmalıyız.
3: Karanlık çok yoğun, simsiyah.
1: Genelde bu tür durumlarda bir çakmak taşıyor olmuyorum. Ama bu sefer yanımda ve hayatımızı kurtarabilir. Tehlikeleri sayalım. Zatürre. Burası buz gibi soğuk. Dehidrasyon. Çünkü yanımızda su yok. Bir çukura düşebiliriz veya üzerimize bir şeyler düşebilir. Tehlikeler işte bunlar. Elimizdekiler, üzerimizdeki kıyafetler, kamera çantası, kamera, içi boş bir matara, yemeğimiz yok, bıçaklarımız var. Bende ilk yardım çantası ve çok az da vodka var.
3: Bende bir tişört var.
1: Pekala, plan şöyle. Bir an önce mağaradan çıkmalıyız. Bir hava akımı bulup o hava akımını takip edeceğiz ve en kolay yolu bulacağız.
3: Hava mağaranın dışına doğru mu emiliyor yani?
1: Aynen öyle. Bu tarafta. Genelde mağaralar tünellerden ve çıkmaz yollardan oluşur. Birden fazla girişleri de olabilir. Yani doğru yolu izlediğinizin garantisi asla yoktur. Buradaki en iyi şansımız hava akımını bulup onu dışarıya kadar takip etmek.
3: Atkına burnumu silebilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Peçetem yok da.
1: Sorun şu. Eğer rüzgar bunu söndürmesin diye rüzgarı engellersem önümü göremiyorum. Yavaş ilerliyoruz. Oldukça yavaş. Mağaralar tehlikeli yerlerdir ve ilk kuralı şudur. Birilerinin haberi olmadan asla bir mağaraya girmemelisiniz. Bugün biz bunu yapmadık, yani bizi aramaya kurtarmaya ekip gelmeyecek. Bu durumda kendi çıkış yolumuzu bulmamız gerekecek. Şurada genişliyor gibi. Evet, iyi gidiyoruz. Tamam, hadi bakalım.
3: Bu hiç hoşuma gitmiyor.
1: Şu an içinde bulunduğumuz, hayal edebildiğim en korkunç hayatta kalma senaryosundayız. Kafana dikkat et. Tamamdır.
3: Mike, bunu işaret olarak hatırlayabiliriz.
1: Evet, tamam. Güvenli bölgeye ulaşabilmek için geçtiğimiz yoldaki akılda kalıcı noktaları ezberlemeliyiz. Ruth ve ben bu işaret noktalarını aklımızda tutmalıyız. Yoksa daireler çizer dururuz.
3: Şu taraftan gitmek daha güvenli olmaz mıydı peki?
1: Sen ortada dur tatlım.
3: Alev hala o yönde mi gidiyor?
1: Evet.
3: İnsanların genelde bu tür mağaraları keşfe çıkma sebepleri, burada da gördüğünüz inanılmaz kaya oluşumlarıdır. Bu tür oluşumların gerçekleşmesi 10 yıllar, hatta bazen 100 yıllar alır. Minerallerin taşlaşmasıyla oluşurlar. Burası çok sessiz. Bak, şurada bir çukur
1: ama
3: var.
1: Ama rüzgar hala o yöne gidiyor.
3: Bu oluşumların bazıları yerden yukarı, bazıları ise tavandan aşağı olur. Her ne kadar izlemesi eğlenceli olsa da bu oluşumlar çok kırılgandır ve çok tehlikelidir. Çünkü her an kopup üzerimize düşebilirler.
1: Genişliyor. Vay canına.
3: Birden sesin değişti.
1: Duvarlar yankı yapıyor.
3: Evet, yankı.
1: Önümüzdeki alan çok geniş.
3: Şuraya baksana. Tavandan kopup düşmüş, kafatasının içinden geçebilir. Aman Tanrım.
1: Şunu benim için tutar mısın? Daha çok ışığa ihtiyacımız var, bir meşale yapacağım. Bu bıçağı sap olarak kullanacağım. Senin tişörtünü çevresine sarıp üzerine bu vodkayı dökeceğim. Tamam mı tatlı? Tut şuradan. Bir meşale yapıyorum ki çevremizi daha iyi görebilelim. Bu mağaralar binlerce yıllık bir sürecin içinde nehirler tarafından oluşturulmuştur. Böyle büyük bir hacimde hala biraz su kalmış olabilir. Meşale sayesinde belki az da olsa su bulabiliriz. Vodkayı meşaleye dökmeden önce çakmağı tekrar doldurmam gerekiyor. Ve bu karanlıkta zor olacak.
3: Karanlık beni çok huzursuz ediyor.
1: Biliyorum bebeğim.
3: Bunun içindeki alkol çok kuvvetli, öyle değil mi?
1: Bulabildiğim en kuvvetli vodka buydu. Böylece çakmakta da kullanabilirim. Bunu yaktığım zaman sadece birkaç dakika yanacak. Daha sonra tekrar çakmağın sönük ışığıyla idare etmeliyiz. Bu sürede önümüzde ne var keşfetmek istiyorum, tamam mı?
3: Tamam.
1: Onu cebime koyayım. Pekala, çanta burada. Hala taşımak istiyor musun?
3: Evet, donuyorum.
1: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
1: Hadi bakalım. Birkaç saniye bekle.
3: Gerçekten yapsın.
1: Hadi bakalım.
3: Ne kadar yanacak sence? 5 dakika falan mı?
1: Aşağı yukarı o kadar. Mağara ne kadar büyük, baksana.
3: Gerçekten devasa. Bir katedrale benziyor.
1: Bu devasa mağaranın tavanında üzerimize düşerse bizi öldürecek çok fazla sivri kaya var tatlım. Yakınımda dur bebeğim.
3: Evet, öyle yapıyorum.
1: Pekala. Şuna bak.
3: Bu çok korkunç. Kim bilir ne kadar derin. Meşalemiz olmasa içine düşüp ölebilirdik. Dünyanın en uzun dikey düşüşü bu dağın içinde. 2006'da keşfedildi. Ve 520 metre derinliğinde. Ürkütücü.
1: Umarım biz bir tane daha keşfetmeyiz.
3: Bu mağara çok güzel ama aynı zamanda bir o kadar da ölümcül.
1: Burada ikiye ayrılıyormuş gibi görünüyor.
3: Evet. Alev nereye yöneldi? Dümdüz.
1: Hayır, sola hareket ediyor. Sola doğru gidiyor.
3: Bir dakika. Tekrar sağa doğru tutsana. Sanki orada bir şeyler gördüm. Bu bir yansıma mı?
1: Orada parlak bir şeyler var. Yoksa? Çok iyi yakaladın. Çok iyi yakaladın.
3: Evet, parladığını gördüm.
1: Matarayı al. Matarayı hemen çantadan çıkar ve doldur. Bu harika.
3: Meşaleye dikkat et.
1: Harika. Harikasın tatlım.
3: Evet.
1: Pekala, hadi gidelim.
3: Biliyorum ama bir sürü çukur var. İçlerine düşme riskini almak istemiyorum, tamam mı?
1: İlk yardım çantamda iodin damlası var. Suyu temizlemek için onu kullanacağız. Tamam mı tatlım? Hadi bakalım.
3: Aman Tanrım. Ne oldu öyle? İnanamıyorum.
1: Hadi gel. Meşale bitiyor. Suyla sonra uğraşırız.
3: Tamam. Elimden geldiğince hızlı hareket ediyorum. Şu pırıltılara bak.
1: Biliyorum tatlım ama şu an gün ışığının parıltısını görmeye çalışıyorum. Meşale bitiyor. Olabildiğince fazla ilerlememiz gerekiyor.
3: Hala fark edebildiğim bir hava akımı var mı? Tanrım.
1: Evet. Hala var. O yönde ilerliyoruz.
3: Çakmak hazır durumları.
1: Cebimde duruyor. Işık gidiyor. Kumaş tükenmek üzere. Oh!
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Obseso. Yeah. Silver moon.
5: Coming flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerek.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Fansiden vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı?
7: Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Tata!
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Birinci günümüzdeyiz. Ve hala Hırvatistan'ın güneybatısındaki bir mağara sisteminde kayıbız. Fenerlerimiz çalışmadığından bir çakmak ve doğaçlama bir meşaleyle bu mağaralardan çıkıp güvenliğe doğru yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.
1: Sönecek. Kumaşımız bitiyor bebeğim.
0: Mike, hayır.
2: Hadi ama lanet olsun.
0: Tekrar yakabilir misin?
1: Kumaş tamamen tükendi. Baksana, iç yanmıyor.
0: Karanlıkta yürümeye döndük desene.
1: Bu küçük alevle idare etmeliyiz.
0: Şuna bak, bu inanılmaz. Sarkıtlar birleşip bir duvar oluşturmuş.
1: Evet, benzerini daha önce görmemiştim.
0: Bu hale gelmeleri onlarca yıl almış olmalı.
1: Rüzgar bu yönden gidiyor.
0: Umarım çıkmaya yakınızdır.
1: Burası çok kaygan. Vay canına, sen de duydun mu?
0: Hayır, neyi duyacaktım?
1: Olamaz. Bunun altı boş. Dinlesene. Kenarlardan yürümeye devam et.
0: Burası çok korkunç.
1: Biliyorum tatlım ama rüzgar bu yönde. Yukarı doğru gidiyor. Biz de peşinden gitmeliyiz.
0: Dikkatli ol, dikkatli ol.
1: Çıkıp çıkamayacağını bilmeden bu mağarada emeklemek insanın zihnini çok yoruyor. Bu konsantrasyonunuzu bozarsa paniğe yol açıp sonu kötü bitebilir. Rüzgar bu yöne gidiyor.
0: Mike, mağaranın tavanına baksana. Ne kadar ince, zar gibi.
1: Pekala tatlım, hadi.
0: Yumurta kabuğu gibi incecik. Buradan...
1: Tatlım.
0: Gerçekten nefret ediyorum.
1: Sıkı tutun. Burası çok kaygan.
0: Aman tanrım.
1: Tamam tatlım, tekrar genişliyor gibi. Bir başka mağaraya geldik.
0: Bu mağaralar bitmeyecek gibi.
1: Saat 8'i geçti. Güneş batmıştır. Yani güneşin girebileceği çatlaklar varsa bile biz göremeyeceğiz. Açıkçası yorgunum. Susadım. Bir ara verelim. Suyu temizleyelim, biraz dinlenelim. Sabah güneş doğduğunda tekrar yola koyuluruz. Tamam mı tatlım?
0: Gece çok soğuk olacak.
1: Bu çakmak tekrar tükenmek üzere. Nasıl dolduracağımı biliyorum. İlk yardım çantamda ispirto var. Çakmağı doldurmak için onu kullanacağım.
0: Çok iyi fikir.
1: Biraz el kremi var. Bununla ne yapacağız biliyor musun? Bunu bize biraz ışık ve ısı vermesi için kullanacağız.
0: Vay canına, etkileyici, inanılmaz.
1: Değil mi?
0: Birazcık ısı bile insanı çok rahatlatıyor.
1: Gerçekten iyi geldi. Ne kadar soğuk olduğunu fark etmemiştim. Pekala. Şimdi suyumuzu iyodinle biraz temizlememiz gerekiyor.
0: Normalde iyodini yara temizlemek için mi kullanıyoruz?
1: Aynen öyle. Sırf su temizlemek için iyodin tabletleri var. Ama ben damla halinde taşıdım. Böylece hem yara temizleyebiliyorum hem de suyu temizleyebiliyorum. Şimdi sallıyoruz. 30 dakika kadar hava alması için bırakıyoruz. Bu sırada iyodin suyun içinde hastalık bulaştırabilecek şeyleri temizleyecek. Suyun temizlenmesini beklerken ispirtoyu çakmağa doldurmak için kullanacağım. Tamam mı tatlım? Bu sayede biraz daha ışığımız olacak. Biraz su içip dinleneceğiz. Ateşin sönmesini bekleyeceğiz. Sonra uyuyabildiğimiz kadar uyuyup üşüdüğümüzde de tekrar ateşi yakacağız ve ısınacağız. Tamam mı?
0: Tamam.
1: İyi geldi. İster misin?
0: Sadece bir yudum. Daha sonra içerim. Yarasa kakası falan yutmak istemiyorum.
1: En azından biraz su edindik. Şimdi tek yapabileceğimiz biraz dinlenmek. Güneş tekrar doğduğunda yola çıkıp dışarıya yolumuzu bulmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bak şimdi, ateşi bırakalım kendi sönsün. Biz de uzanıp dinleniriz, tamam mı? Affedersin. Pekala, bacaklarımın arasına otur.
0: Ya bana elini ver. Ne kadar karanlık oldu. Suratımın önünde ellerimi bile göremiyorum.
1: Tamam, oldu işte.
0: Böylesi evet. Daha iyi.
1: Pekala.
0: Sarılırsak en azından biraz daha kolay ısınırız.
1: Umarım yarın buradan çıkış yolunu bulabiliriz. Thank you. Tatlım, saat sabah 6 oldu. Güneş doğuyor olmalı.
0: Biraz ateş yakabilir miyiz?
1: Bence hemen yola çıkalım. Hareket edersek ısınırız. Şunu tut.
0: Atkı bende kalabilir mi?
1: Evet. Planımız, hava akımının gittiği yöne ilerleyip dışarıdan gelen ışığı bularak bu nemli mağaradan kurtulmak. Bunlar hayvan kemikleri. Demek ki hayvanlar buraya girebiliyor. Çıkışa yakın olmalıyız.
0: Ya da belki bir şeyler buraya girip hapis kalıp ölmüştür.
1: Evet tatlım, ama bak, bunlar ağaç kökleri.
0: Ne olmuş?
1: Çıkışa yaklaşıyoruz demek.
0: Umarım haklısındır.
1: Şuradan biraz ışık görüyorum sanki.
0: Ne?
1: Işığı görebiliyorum.
0: Aa, şükürler olsun. Sonunda bu soğuk ölüm tuzağından kaçabileceğiz.
1: Vay canına. Aa. Oh.
0: Aman tanrım.
1: Çok güzel. Yeşil renkler. Tamam. En iyi çıkış yolu buymuş gibi görünüyor. Bu yöne gidiyoruz. Şu an çok mutluyum.
0: Bir an önce güneşe çıkmam gerekiyor.
1: Evet öyle.
0: Kertenkele gibi yatacağım.
1: Mağaradan sağ salim çıkmış olsak da hala kurtarılmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Mağaradan dağın tepelerine doğru bir noktada çıktık. Bir nehir, yol ya da kent bulmamız günlerimizi alabilir. Henüz kurtulmuş değiliz. Önümüzde tehlikeli bir yol var.
0: Bir çukur daha var.
1: Bunu hissedebiliyor musun? Delikten buz gibi hava yükseliyor. Baksana. Yaprakları nasıl havalandırıyor. Bu kadar güçlü işte. Bu hava akımı sayesinde çıkabildik.
0: Buradan geçemem. O mağaradan beri çok titriyorum. Bunu yapamam. Yüksekten ne kadar nefret ettiğimi bilesin.
1: Burası kaldırım gibi tatlım. Tıpkı bir kaldırım gibi.
0: Kaldırım gibi falan değil. Senden nefret ediyorum. Bilge bir insan zayıf yönlerinin farkındadır.
1: Ayağa kalkabilirsin, iyi gidiyorsun. Hadi ama.
0: Şimdi mutlu musun?
1: Evet, hadi bakalım. Güneş ışığı, bekle biz geliyoruz. Aman tanrım.
0: Burası sihirli bir vadi gibi.
1: Evet, çok güzel. Şimdi biraz su içebiliriz. Sorunumuzu yeni fark ediyorum tatlım. Ülkenin burasında dağların kuzey taraflarında, ağaçların aralarında mayın tarlaları var. Mayın tarlaları.
0: Mayın mı dedin?
1: Evet canım.
0: Savaştan kaldı.
1: Kara mayınları. Son 10 yıldır 200 mayın vakası oldu. 300 insan patladı. 100'ü öldü. Bir 100 kadarı da ciddi vakalardı. Bu cenneti bir an önce terk edip güney tarafa geçmeliyiz. Orası güvenli. Bu güzel yeri terk etmek istemiyorum, ancak uzuvlarımı kaybetmeyi de istemiyorum. Şimdi yapmamız gereken kayalık yerlerden seyahat edip ormandan çıkmak. Tamam mı tatlım? Bu ormandan çıkmalıyız. Bu dağların kuzey taraflarında 90'lı yıllardaki Hırvatistan Savaşı'ndan kalma mayın tarlaları hala mevcut. Diğer tarafa kaçmalıyız. Aşağı inmektense yukarı çıkmamız gerekiyor. Çünkü dağların güney tarafları güvenli. Bak tatlım, kayın ağaçları. Harika.
0: Sonunda yiyecek bir şeyler bulduk.
1: Hadi burada mola verip bunlardan biraz yiyelim. Ağaçları tanımak için ilk yapmanız gereken yapraklarını incelemek. Genelde bu kayın ağaçları gibi veya örneğin at kestanesi gibi ağaçların dışları çok çirkin, tüylü olur. Bu içlerindekinin güzel olduğunu gösterir. Önce kabuğun dışını kırmanız lazım. Sonra tohumun dışını soyacaksınız. Çiğ yemesi güvenli meyveler bunlar.
0: Başta tadı çok keskin. Sonra fındık gibi, taze fındık kadar tatlı.
1: Evet. Biraz mola verelim. Hem yiyip hem de ceplerimizi dolduralım. Sonra yürümeye devam edeceğiz.
0: Orada ne var?
1: Hiçbir şey yok. Ne bir yol, ne bir kablo, ne de bir nehir görüyorum. Hiç hayat belirtisi yok.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Hırvatistan'da ikinci günümüz ve sonunda mağaralardan çıkmayı başardık. Ancak şimdi karşımızdaki engeller sanki mağaradan daha çetin ceviz. Orada ne var?
18: Hiçbir şey. Ne bir yol, ne bir kablo, ne de nehir. Hiç hayat belirtisi yok.
5: Ama burası çok farklı değil mi? Dağın doğu tarafında olmamız gerekiyor. Çok çorak.
18: Kesinlikle haklısın. Mayın tehlikesinden kaçmak için yaşam dolu ağaçları ve suyu arkada bırakmamız gerekti tatlım. Aşağı inip oralarda bir nehir bulmalıyız. Hadi bakalım. Şuna bak. Tatlım, baksana. Boncuk yemişi. Gireceğimiz yer çöl gibi. Başka besin bulamayabiliriz. Hadi bunlardan biraz yiyelim.
5: Bunları hayatımda ilk kez görüyorum. Zehirli bir ağaca benziyor.
18: Kırmızı yemişlerde kural %50'ye %50'dir. Güvenli olabilirler de seni öldürebilirler de. Bu yüzden kırmızı yemiş yerken ne yediğinizden emin olmalısınız. Ben bunların güvenli olduğuna eminim.
5: Tatları şeftaliye benziyor.
18: Doldur mideyi tatlım.
5: Şimdi de inanılmaz bir sıcak başladı. Tanrım.
18: Bu kayalar çok keskin.
5: Oraya nasıl geçtin?
18: Şuraya, sonra da şuraya bas. Dümdüz.
5: Yapamam ki, bacaklarım o kadar uzun değil. Teşekkür ederim.
18: Kayalar çok keskin olduğundan gece karanlığında seyahat etmeyi göze alamayız. Günün yüksek sıcaklığında yürüdüğümüz için de hareketliliğimize ve aldığımız suya dikkat etmeliyiz. Yoksa susuz kalabiliriz. Al bakalım biraz su iç.
5: Dur biraz. Dur biraz. Vücut ısım biraz düşene kadar oturmam gerekiyor Mike.
18: Pekala.
5: Şimdi devam etmek aptalca olabilir. Sıcak çarpması olacakmışım gibi hissediyorum.
18: Devam edelim. Sık sık gölgelik yerlerde ara veririz. Yavaş hareket ederiz. Vücut ısın biraz düşsün. Sonra da gidelim, tamam mı?
5: Başına güneş geçmesin. Başına.
18: Pekala anne.
5: Aman tanrım, çok korkunç. Kayaları üzerine düşüreceğim.
18: Benim yanımda kal. Büyük kayaları seç. Zigzag yap.
5: Dikkatli ol, dikkatli ol. İyi misin?
18: Evet, ayağıma düştü. Cildimi yarmadı ama sağlam, çürüyecek.
5: İyi olduğuna emin misin?
18: Evet evet, bir şeyim yok. Hadi devam edelim. Tatlım, şimdi önüne dikkat et. Burası yılan bölgesi.
5: Boynuzlu engerek yılanı Avrupa'daki en zehirli yılan. Yılanların çoğu insanları ayak ve ayak bileklerinden ısırır. Ama engerekler genelde kayaların üzerinde ve çalıların dallarında güneş banyosu yaparlar ve engereklerin çoğu yüz ve boyundan ısırırlar.
18: Ve bu bölgede çok yaygınlar. Dayan bebeğim, neredeyse düzlüğe çıktık. Şimdi sıra su bulmakta. Sonunda kayalıklardan kurtulduk. Evet. Dur. Olamaz.
5: Nereye kaçtı?
18: Şişlememiz gerek.
5: Tanrım. Nereye gitmiş olabilir ki? Bir saniye önce buradaydı. Yılan! Aman Tanrım, yılan var.
18: Sakin ol. Bu bir engerek.
5: Boynuzlu engerek bu mu?
18: Evet, bunu avlamaya değmez. Üzerinde neredeyse hiç et yoktur.
5: Aa, yanına gitmek istemeyiz zaten. Küçük yılanlar bazen daha tehlikeli bile olabilir. Çünkü zehir salmayı ne zaman bırakacaklarını bilmezler.
18: Eğer o buradaysa muhtemelen başkaları da vardır. Dikkatli olmalıyız. Ama keklik sesleri duydum. Avlanmaya çıkmalıyız.
5: O keklik miydi?
18: Evet.
5: Peki plan nedir?
18: Plan şu. Bir sapan yapacağım. Böylece daha rahat nişan alıp avlanabiliriz. Bu ağaç işimizi görür. Evet, güzel.
5: V şeklinde bir dal mı arıyorsun?
18: Aynen öyle.
5: Birkaç kayın meyvesini ezelim.
18: Çantanı kurban etmemiz gerekecek tatlım. Şimdi yapacağım şu. Elimizdeki tek elastik şey senin çantanın ipi. Bunu yapabildiğim kadar gereceğim. Böylece daha güçlü olacak. Olabildiğince gergin olmasını istiyorum.
5: Of. Bunun içinden kurt çıktı. Zaten yediklerimizden hep kurt çıkmasa şaşırırım.
18: Pantolonumdan şu parçayı da kayaya yuva olarak kullanacağım. Böylece daha rahat elimde tutabilirim. Ve daha güçlü atabilirim.
5: Bayağı iyi oldu.
18: Evet, fena görünmüyor. Bakalım işe yarayacak mı? Güzel oldu. Biraz yükseğe gitti. Daha alçağa nişan almalıyım. Pekala tatlım, ben hazırım.
5: Sana birkaç yemiş soydum. Biraz enerji olsun. Gece burada mı kalacağız? Ben çok yorgunum.
18: Burası kalmak için gayet uygun. Ateş yakmak için bir çukur kazarız. Çakmak sende kalsın. Çok iyi fikir. Bu gece burada kalırız. Ben biraz yemek bulacağım. Yeriz ve dinleniriz. Ruth ateşle ilgilenirken ben de akşam yemeğine pişirebileceğimiz bir şeyler arıyorum. Çocukken sapanlarla çok oynardım. Eminim bize yiyecek bir şeyler yakalayabilirim.
5: Bu insanlık tarihinin en rahatsız yatağı olacak. Bunlar her yerde. Ve yapmak istediğim küçük bir ateş çukuru kazmak. Rüzgar hızlanıyor. Burası bir kıvılcımda parlayabilir. Uykumuzda yanabiliriz.

0: Aman tanrım, işte oldu. Üzgünüm dostum. Yemeğimiz için sana teşekkür ediyorum. Bugün bizi besleyeceksin. Hayatımızı sana borçluyuz. Teşekkür ederim.
1: Evet. Her zaman çakmak taşıyın.
0: Tatlım, ben geldim. Bir tane yakaladım.
1: Evet. Yakalayacağını biliyordum.
0: Çok iyi görünüyor.
1: Bir şeyler getireceğine gerçekten güveniyordum. Önceden biraz daha keki kopartıp yoldum bile. Bak, nasıl?
0: Eve bakmak konusunda çok iyi iş çıkarıyorsun. Ben gidip bu yaratığı temizleyeyim. Sen de işine bak. Ne yaptığını biliyor gibisin. Birazdan dönerim.
1: Bana biraz önce ne yaptığımı bildiğimi mi söyledin?
0: Evet çavuş, ne yaptığını biliyorsun.
1: Selam da verecek misin?
0: Verirdim ama ellerim dolu.
1: Bana selam verdiğinde çok mutlu oluyorum. Çok nadiren yapar.
0: Bu yaratığı yoluyorum. Çünkü içindeki yağ derisinde. Ve hayatta kalmak için ihtiyacımız olan da bu. Pekala. Normalde sakatatlarını da elimde tutup diğer tuzaklar için yem olarak kullanırdım. Ancak şu an hareket halinde olmalıyız. Yani tuzak kuruyor olmayacağım. Yemeğimizi yiyip, dinlenip yola devam edeceğiz. Tamamdır tatlım. Alışverişimizi yaptım.
1: Güzel yolmuşsun.
0: Bakalım olacak mı?
1: Şimdi tatlım, bu dağ kekiğinden ve yemişlerden biraz içine dolduralım. Hindi pişirir gibi de pişirelim. Tamam, ben hallederim. Sen mi yapacaksın? Neden ki? Erkekler ve mangal.
0: Pişmesini izlemek istiyorum.
1: Erkeklerle mangalın bu ilişkisi nedir ki? Mutfakta hiçbir şeye dokunmazlar ama dışarıda ateş gördüler mi ele geçirmek isterler.
0: Ateş, et. Adam. Benim işim bu. Pekala.
1: Pişti mi? Dolduralım. Hindi pişirir gibi de pişirelim. Tamam, ben hallederim. Sen mi yapacaksın? Neden ki? Erkekler ve mangal.
0: Pişmesini izlemek istiyorum.
1: Erkeklerle mangalın bu ilişkisi nedir ki? Mutfakta hiçbir şeye dokunmazlar ama dışarıda ateş gördüler mi ele geçirmek isterler.
0: Ateş, et. Adam. Benim işim bu.

0: Güzel.
1: Hmm. Teşekkür ederiz Baykuş.
0: Çok komiksin. Burayla evde yemek yemen arasında hiçbir fark yok. Farkında mısın tatlım? Zaten o kadar az suyumuz kaldı ki bundan daha büyük bir şey istesek de yiyemeyiz.
1: Evet, şimdi yapacağımızı söylüyorum. Yemeğimizi ve kalan suyumuzu bitireceğiz. Yarın da önceliğimiz daha fazla su bulmak olacak. Bulamazsak başımız belada demektir tatlım.
0: Farkındayım.
1: Tüm suyumuz bu kadar. Bitir bakalım. Son damlayı da sabah yola başlamadan önce içmek için saklayacağız. Gece uzun olacak.

0: Hadi bakalım. Hava çok ısınmadan yola çıkmalıyız. Son birkaç damla suyumuz var. Evet. Hadi bunu paylaşalım. Sen ateşi söndür, ben de etrafı toplayayım. Gece dinlendik. Midelerimizi de biraz doldurduk. Şimdi yola çıkıp bu dağdan inmeye çalışacağız. Umarım bizi medeniyete götürecek bir nehir ya da yol bulabiliriz. Karşımızda yüksek bir dağ var.
1: Bir yamaç var. Su!
0: Evet, su! Aşağısı cennetin bahçesi gibi.
1: Buradan inemeyiz. Aklından bile geçirme. Ben buradan inmem.
0: Bekle bebeğim, sakin ol.
1: Kesinlikle buradan inmem.
0: 200 metre kadar var.
1: Kesinlikle inmeyeceğim.
0: Tatlım, günlerdir suya rastlamıyoruz. Orada su var, ağaçlara bak. Orada yaşam var. Burası ölüm, orası yaşam.
1: Hayır. Asıl buradan düşünce ölürüm.
0: Yukarıda su bulamıyoruz. Aşağı inmek zorundayız.
1: Saçmalama, kesinlikle buradan inmeye kalkışmayacağım. Tamam mı?
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
1: Gol be gol!
2: Yemek sepeti. 25 yıldır hep seninle.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: TomBank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi TomBank'lılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. TomBank hemen indir, kat kat kazan. Bankam TomBank,
9: kartıma din. Bir arazi canavarı...
10: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
9: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
10: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
11: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Saçmalama. Kesinlikle buradan inmeye kalkışmayacağım.
13: Tatlım, inmek zorundayız.
12: Hayır, kesinlikle olmaz.
13: Eğer burada kalırsak asla su bulamayacağız. Çevremize bakalım. İnmenin bir yolunu buluruz. Tamam mı? Buradan yürümeye devam ediyoruz. Bir yamacın suyla aramıza girmesine asla izin vermem. Tamam, bak. Şuradan indiğini görüyor musun?
12: Evet, evet görüyorum.
13: Oralarda bir yerde bir iniş yolu vardır. Keşfe devam edeceğiz ve bir yol bulacağız.
12: Eğer tepeden aşağı kesilmeyen ağaçlar varsa inerim. Yoksa hayatta inmem.
13: O suya ulaşmak için başka seçim şansımız yok. Yukarıda su yok. Hepsi aşağıda. Oraya inmenin tek yolu da bu yamaçlardan geçmek. O suya ulaşmalıyız. Başka şansımız yok.
12: Vertigom var biliyorsun. Vertigo yükseklik korkusuyla tetiklenen çok ciddi baş dönmesine yol açan bir hastalık. Burada böyle dik bir yamacı sadece görmek bile benim dengemin bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden de buradan aşağı inmek hem fiziksel hem zihinsel olarak benim için çok zor olacak. Bu bir kabus. Buradan inemem. Aşağı inmenin yolu yok. Burası yamaç.
13: Yamaç değil. Sadece çok dik.
12: Bu taşlar çok kolay parçalanıyor. Sağlanmış gibi görünüyor ama hemen elimin altından kayıyor.
13: Biliyorum tatlım ama bu taşlar çok büyük. Uzun zamandır bu yamaçlarda sabit duruyorlar. Görebildiğim kadarıyla bu yolu izlersek ileride aşağıya inebileceğimiz yollar bulabiliriz. Şöyle veya böyle. Bundan başka yol yok. Tamam mı?
12: Buradan.
13: Ellerini yukarıda tut. Ayaklarını da girintilere yerleştir. Bu korkunç tarafı geçtiğimiz zaman ileride ağaçlık bir yer bulabileceğiz. Oradan rahatlıkla inebilirsin. Tamam mı tatlım?
12: Midem bulanıyor.
13: Hadi benimle gel. Ne kadar hızlı oraya inersek o kadar erken su içeriz. Hadi tatlım.
12: Çok korkuyorum. Burada kal, gitme.
13: Pekala, tamam.
12: Gitme, bekle.
13: Yapabilirsin. Hadi yapabilirsin.
12: Bana biraz zaman ver. Yüksekten çok korkuyorum. Düşersem öleceğim. O kadar basit. Ne bir halatımız var ne de başka bir şey. Eğer düşersem öleceğim. Ona biraz zaman ver, tamam mı?
13: Pekala.
12: Ellerim çok titriyor. Hadi.
13: İyi gidiyoruz.
12: Eşin korkak olduğu için üzgünüm. Yüksekten korkuyor.
13: Tatlım, ne yaptığına baksana. Bu zayıflık falan
12: yapmak
13: değil.
12: Yapmak istemiyorum zaten.
13: Çok iyi gidiyorsun. Hadi tatlım. Tanıdığım en cesur insan sensin.
12: Tutunabileceğim hiçbir şey yok.
13: Bacaklarını ilerlet tatlım. Tutmana gerek yok.
12: Bekle, bekle. Tamam.
13: Tamam. Ne kadar hızlı inebilirsek suya o kadar hızlı varırız.
12: Sadece yamaçtan da değil. Titriyorum çünkü açım, susuzum ve hava gerçekten çok sıcak.
13: Tamam tatlım. Burada atlaman gerekecek.
12: Mike, dikkatli ol. Elimi tut.
13: Düşersem aşağıda görüşürüz.
12: Görüşmeyiz. Ben güvenli yoldan gideceğim.
13: Nasıl istersen.
12: Orada ne var? Bu köşenin arkasında ne var bilmiyorum. Eğer bir başka yamaç dahaysa işimiz bitti. Neymiş?
13: Hafifleşiyor. Birkaç kaya var. Sonra hafifleşecek.
12: Suya yaklaşıyoruz ama hala çok uzakta.
13: Hala uzakta ama yaklaşıyoruz. İyi bir yaklaşım.
12: Ya bu su serapsa?
13: Bu kesinlikle serap değil bebeğim. O ağaçlar gerçek. Düzlükleri görebiliyorum. Çimleri seçebiliyorum.
12: Dikkatli ol.
13: Biliyorum.
12: İnsanlar böyle kaza geçiriyor.
13: Peki anne.
12: Son parçada rahatlayınca.
13: Tamam anne. Yere ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Suyun sesini duyuyor musun? Hadi. Oho, şuraya bak. Burası cennet.
12: Evet. Evet.
13: Ben biraz su sterilize edeceğim.
12: Burası cennet gibi. Bu incir ağacı. Tüm bu zorluklardan sonra kendimi cennetteymiş gibi hissediyorum. Mike, burada incir ağacı var.
13: Harika. Hemen geliyorum. Şu suyu halledeyim. Şimdi bu suyun temizlenmesini beklerken kendime biraz incir koparacağım. Şu hale bak. Her adımımda daha çok yemekle karşılaşıyorum. Her yerde incir ağaçları var.
12: Başka da var mı?
13: Her yerdeler. Buraya gel bakalım bayağı aç. Tamam tatlım. Çevreye bakıp yiyecek başka şeyler arayacağım. Aynı zamanda da barınak yapacak malzeme bulmalıyım, tamam mı? Hadi buraya gel. Tam burası.
12: Harika.
13: Buraya küçük bir ateş yakalım. Eğer yağmur yağarsa da üstümüzü örteriz. Ve su içeri girmez. Merak etme, çevreye baktım. Hiç yılan yok.
12: Buraya bayıldım.
13: Evet.
12: Mağara adamımı çok seviyorum.
13: Güzel. Baksana ne kadar çok odun var. Harika.
12: Sanki birileri bizim için hazırlayıp dizmiş.
13: Burayı yağmur yağdığında sel basıyordur. Çamurluk alanlara baksana.
12: Ne için?
13: Midye arayalım. Yumuşak bir bölge gördüğünde parmaklarınla çamuru tara.
12: Hey! Buraya baksana, buraya bak. Buraya bak. Orada iki göz bize bakıyor sanki. Gördün mü?
13: Ne?
12: Hayır, orada değil, şurada. Şurada.
13: Beğendin mi?
12: Buraya bak.
13: Salla
12: bak, bak, bak.
13: Biraz.
12: Benim gördüğüm şurada.
13: Her yerdeler. Sana gülümsüyorlar. Bunlar çok leziz görünüyor.
12: Her yeri bulandırdın. Burası benim midye bulma alanımdı.
13: Güzel. Burada da var. Kovada balık gibiler.
12: Tamamdır. Şurada bir tane daha var.
13: Bence kampımıza geri dönelim. Bir an önce yemek istiyorum.
12: Evet, pişirelim. Şu hale bak. Kocamanlar. Genelde midyeleri tuzlu sudan yiyoruz. Acaba bunların tadı nasıl? Bunu merak ediyorum.
13: Eminim çok güzel olacak.
12: Burayı çok sevdim. Bizim mağaramız. Kendiliğinden rafları bile var.
13: Fazla yerleşme. Tek geceliğine buradayız. Otel gibi. Bunları pişirmek çok kolay. En iyi yolu buradaki kömürlerin arasına yerleştirmek. Kabukları açıldığında yeterince pişmiştir.
12: Güzel,
13: acıktım. Yiyebiliriz. Otur bakalım. Ziyafet zamanı.
12: Harika görünüyor.
13: Önce ara sıcaklar. Hmm. Tatları harika. Midemize ne yapar bilmiyorum ama harikalar. Çok güzel.
12: Evet, ishal olabiliriz.
13: Evet. Muhtemelen. Hmm. Bakalım midyelerimiz olmuş mu? Şunun kabuğu neredeyse açılmış. Açılınca hazır demektir.
12: Yani hazır oldular mı?
13: Evet.
12: Bunlar pilotların taktığı eldivenlerden mi?
13: Evet, bunlar ateş geçirmez eldiven. Eğer uçakları alev alırsa çıkmaları için onlara biraz zaman kazandırır. Ben de bunları o yüzden kullanıyorum.
12: Standart hayatta kalma eldivenlerimiz.
13: Evet canım, aynen öyle. Hem terlemeyi önler, hem hava alır. Hem de bir şeyleri kavraması kolaydır. Gördün mü?
12: Bekle. Dur. Midelerin altın kuralı.
13: Ah, bu daha
12: eğer
13: açılmamış.
12: Eğer açık değillerse onları yememelisin.
13: Evet.
12: Bir tane de ben yiyeyim.
13: Elbette tatlım.
12: Bu yediğim ilk tatlı su midyesi olacak. Gerçekten çok heyecanlı bir an.
13: Çamurla beslendikleri belli. Öyle değil mi?
12: Tatları iğrenç. Yemesi güvenli mi?
13: Evet evet, merak etme.
12: Tatları çamur.
13: Çamurdan beslendikleri için.
12: Ama en azından bunlar besin. Et.
13: Taze yemek.
12: Hayatta kalmaya çalışırken hissettikleriniz çok ilginç. Ölüm korkusu, bitkinlik. Tüm bunlardan sonra şimdi anlatamayacağım kadar mutluyum. Hayal edebileceğim en güzel yerdeyiz ve bir tabakta yemeğimiz var. Bu muhteşem.
13: Pekala. Şimdi biraz rahat edip geceyi burada geçireceğiz. Yarın sabah bu vadiden çıkıyoruz.

0: Bugün 4. günümüz. Her ne kadar burası cennet gibi görünse de henüz kurtulmuş değiliz. Planım, buradan çıkış yolunu bulana kadar bu nehri takip etmek.
1: Burası çok dik. Jilet gibi keskin.
0: Tamam, kamışların sonuna geldik.
1: Güzel.
0: Aman tanrım.
1: Ne oldu?
0: Bu iniş bitecek gibi durmuyor.
1: Bu gidişle Avustralya'ya kadar ineriz. Burası ne kadar derin?
0: Bilmiyorum, göremiyorum. Çok derin olabilir. İçeri düşmek istemiyorum. Evet, evet, biliyorum. Bakma. Duvara sarılmaya devam et.
1: Bir düzlüğe geldik.
0: Burada bir duvar var. İnsan sesleri duyuyorum.
1: İnsan sesi mi? Merhaba. Bir tekne görüyorum.
0: Merhaba. Rusça biliyor musunuz?
1: Merhaba.
0: İngilizce biliyor musunuz? Ah, bu harika. Sizi bulduğumuza çok sevindik.
1: Bu arazide hayatta kalmak benim için çok zorlayıcıydı. En zor engelde yükseklik korkumu yenerek 240 metrelik ölümcül bir yamaçtan aşağı inmekti. Ancak bunu başarabildim.
0: Hırvatistan'ın Batı Avrupa mı, Doğu Avrupa mı sayıldığı yaygın bir tartışma. Ancak ne kadar güzel olduğu tartışmaya açık değil. Burada hayatta kalmak için araziye saygı duymak zorundasınız.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
3: sigortam net. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Home.com.tr'de.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola!
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
13: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
6: Yıldır hep seninle.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ocean County Şerif Departmanı.
1: Ben Alan, bir ziyaret parkında görevli polislerden biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Haberiniz var mı bilmiyorum ama okyanus tarafından geliyorlar.
2: Elimizde bu polise ait bir görüntü yok ama o elinde telefonla dolaşan sıradan biri değil. Bu eğitimli bir polis memurunun 911 çağrısı.
1: Sıradan dronların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Çok hızlılar ve çok yükseğe çıkabiliyorlar. Ayrıca denizde iki büyük tekne var. Bu durumun o iki tekneyle bir ilgisi var mı bilmiyorum.
2: Bu yer sivil görgü tanığı Lisa Plus'un evinin üzerinde uçan dronları ilk kez kaydettiği Mine Hill'in yaklaşık 160 kilometre güneyindeki Ocean County'ydi. Eyalet Parkı polisi ne gördüğünden emin olamadan 911'i aradı ve olayı okyanus üzerinden gelen devasa bir drone sürüsü olarak tanımladı. Bu bölgede yaşanan onlarca ihbardan biriydi ve bölgenin şerifi de tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı.
3: Uçuş radarı izleme sistemlerimiz var ama ekranda uçak olduklarına dair bir ize rastlamadık. Belli ki orada olduklarını bilmemizi istiyorlar ve ışıklarını yakarak uçuyorlar. Bu şeylerin kime ait olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama tahmin edersiniz ki konu genel olarak oldukça gerilimli.
2: O 911 çağrısını dinlediğimde beni şaşırtan şey dronların sayısı ve açık denizdeki bir gemiden kalkmıştı. Kalkıyor gibi görünmeleriydi. Departmanınız nasıl bir yol izledi?
3: Sahil güvenlikle hemen iletişime geçtik. O gece saat 23.30 sularında sahil güvenlik teknesini takip eden 11-13 arası drone olduğunu bildirdiler. Kayda aldıkları drone hiçbir ısı sinyali vermiyordu. Bu da farklı bir yakıt kaynağı kullandığı anlamına geliyordu. İşin ilginç yanı kimse bu dronların kalkışını veya inişini görmedi. Oysa öyle ya da böyle bir yerden kalkıp bir yere inmeleri gerekir. Dolayısıyla bize göre bu dronlar okyanustan muhtemelen de bir denizaltıdan geliyordu.
2: Şerif'in anlattıkları gerçekten endişe vericiydi. Sahil güvenlik teknesini takip eden bir drone sürüsü. İşin garibi ısı sinyali vermemeleriydi ki bu da gizlenmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Açıkçası çok gelişmiş askeri düzeyde bir teknolojiyi akla getiriyorlardı. Ve işte bu yüzden bir kongre üyesi televizyona çıkıp konuya dair açıklama yaptığında New Jersey sakinleri büyük bir kabus yaşadı.
4: Size işin gerçeğini anlatacağım. İran muhtemelen yaklaşık bir ay önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası açıklarında bulunuyor. Görebildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu dronları onlar havalandırdı. Tekrar ediyorum. Bunlar üst düzey kaynaklardan alınan bilgiler.
5: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
6: Bekle bir dakika. Şuna
7: saçın
6: bakar mısın?
7: Dökülüyor, haberin olsun.
6: Dökülüyor evet.
7: Alışık değilsin
6: bir
7: ki.
6: Bir tel saç koptu. Evet, Keller Kulübü'ne hoş geldin.
8: Benim daha gidecek çok yolum var dostum. Çok
6: evet,
8: teşekkürler.
6: Ama bir zamanlar benim de vardı
8: tabii,
6: biliyorsun.
8: Tabii bir zamanlar tabii. Yola koyuluyoruz. İngiltere'nin garajlarını alt üst etmeye geldik.
6: Bu gerçekten de...
8: inanılmaz. En ilgi çekici... ömrümde böyle bir araba görmedim. En heyecan verici.
6: Ho, bu yaramaz bir araba Henry.
8: En şaşırtıcı klasik arabaların peşindeyiz.
6: Tam sana göre.
8: Bayıldım. Onları satın alacağız, toparlayacağız.
6: Oh! Ah!
8: Ve güzel bir karla da satacağız. Gerçekten de temiz para. İşte bu! Hey. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir arabanın izinde kuzeye, Rotterdam'a gidiyoruz. Tim'i görmeye gidiyoruz. Tim'in elinde ne var tam olarak bilmiyorum dostum ama her zamanki gibi yine rengarenk, karışık şeyler olduğuna da eminim.
6: Harika, güzel.
8: Sanırım bayağı modern parçalar da var.
6: Bak bu iyi işte. Bence artık modern bir klasikle ilgilenmenin vakti geldi.
8: Öyle mi dersin?
6: Aynen öyle. 2000'lerin başı bayağı geride kaldı. Bir dakika, daha önce bana bahsettiğin biri vardı, hatırlıyor musun? Bisikletlere de meraklı olan bir adam mıydı? Yoksa bilemedim.
8: Evet, doğru bildin. Aynı kişi, evet.
6: Demek bisikletler de var.
8: Ben bunu nasıl unuttum?
6: Belki motosiklet de vardır, bilemiyorum.
8: Olabilir tabii. Tim'de her türlü çeşit var.
6: Çok iyi, evet.
8: Tam bir kuzey insanı misafirperverliği işte. Bize çay ikram edip ortalığı gezdirmek istiyor. Dönüşte elimizde modern mi, klasik mi, antika bir araba mı, bisiklet mi yoksa motosiklet mi olur bilinmez. Ama Tim'in Rotterdam'daki mekanına doğru yola çıktık bile. Bak, etrafımız harika şeylerle dolu dostum.
4: Evet, öyle.
8: Bu koleksiyon merakı nasıl başladı?
4: Uzun süredir ben bu işin içindeyim. 10 yaşımdan beri.
8: Gerçekten mi? Ay canına, evet. Ciddi misin?
4: Babamın arabalara zaafı vardı. Hep motorlarla uğraşırdı. Evlenip de kendi evime geçtiğimden beri,
8: evet,
4: kapımda en az 10 araba olmuştur.
8: Vay canına.
4: Buraya taşındığımdan beri bu sayı 24'ü bile buldu.
6: Buralar birbirinden güzel şeylerle dolu. Peki bunların hepsi satılık mı?
4: Evet, her şey satılık.
8: Tim, bak şimdi biz şöyle bir etrafı, evet, karıştıracağız. Gözümüze bir şey takılırsa, tamam, seni çağırır, bilgi alırız.
4: Tamam, olur.
8: Sonunda da umarım sıkı bir pazarlık yapabiliriz. Her türlü güzel olacak.
4: O zaman ben bir çay içeyim. Siz de rahat rahat,
8: tamam,
4: bakın.
8: Tamam, öyle yapalım. Sağ ol dostum, teşekkürler.
4: Hadi bakalım.
8: Harika. Pekala Faz, buradan başlayalım o zaman.
6: Tamamdır, bak bu tam bir Fransız güzeli ama küçük bir mini station araba. Ne dersin?
8: Bu model 1937 ile 1960 yılları arasında üretilen küçük bir Fransız binek araçtı. Bu station araba modeli epey popülerdi. Tim'in elinde bunlardan iki tane var ama yeşil olanın daha az masrafı var gibi görünüyor.
6: Bence harika bir şey. Kırda bayırda gezmek için mükemmel bir araç olurdu bu. Kullanımı da kolay.
8: Evet, tam atlayıp tozu dumana katmalı.
6: İçinde bir şeyler var mı diye kaputu bir
8: açsak
6: mı acaba? Hayır,
8: satın alıp altında ne var diye bakmak çok daha eğlenceli olur.
6: Bir asıl bakalım ya.
8: Tabii, aç şunu. Oo, parmaklarımı acıttı.
6: İşte böyle.
8: Hah, oldu işte.
6: Evet.
8: Bari içinde bir şey var mı?
6: Bak burada, tam şurada derinde.
8: Nedir bu?
6: Şey, bu radyatör.
8: Gerçekten mi?
6: Kapağı eksik ama evet. Dur bir dakika, bir dakika.
8: Aa, yeni bir aküsü var.
6: Bir aküsü var, evet.
8: Bak, bobinde duruyor.
6: Bu da bana aracın çalışabileceğini düşündürüyor.
8: Şuradaki ne öyle? Aa, Fransız hardal kavanozu bu.
6: Yakıt deposu sökülmüş ya da hiç yok, bilemiyorum.
8: Neler olduğunu anlamak için aracın altına yatma vakti.
6: Sen düştün mü?
8: Hayır hayır, dinle.
6: Ne oldu?
8: Benzin deposunu buldum.
6: Öyle mi?
8: Yani en azından bir benzin deposu var.
6: Bu güzel bir haber. En azından bir depo varsa kalıbına bakarak yenisi yapılabilir yani.
8: Kesinlikle.
6: Ya da bir depo tamir edilebilir.
8: Bir Amerikan spor modelini kıl payı teğet geçtikten sonra...
6: Bence 2000'lerin başındaki o hüsran abidelerinden biri bu.
8: Evet. Çok daha nadir bir İngiliz klasiğiyle karşılaşıyoruz.
6: Evet, işte budur. Şuna bir baksana. Düşünsene, yıl 1968 veya 69. Henüz 4 yaşında minik bir Faz bu arabanın üretildiği yerin birkaç kilometre ötesinde yaşıyor. İşte bu bir İngiliz spor klasiği, SE4.
8: Plastik bu.
6: Harika, evet, plastik, doğru. Ama gülümsemeye devam et çünkü...
8: Tabii gülümserim.
6: Bu parçalar asla
8: çürümeyecek. Peki motor kısmında ne var?
6: Bir bakalım, son modellerin bazılarında V6 vardı sanırım.
8: Tamam.
6: Ama çoğunda sıralı 6 silindir olurdu. Bunda V6 varmış, tamam,
8: evet,
6: işte burada. Görebiliyor musun?
8: Tim, gelsene bak. Faz buna övgüler yağdırıyor.
6: Peki bu araba için ne düşünüyorsun?
4: Motor tıkır tıkır çalışıyor. Sesine gelince harika bir sesi var.
8: Tamamdır.
6: Harika.
4: Yeni kayışı da var.
8: Evet.
6: Tamam.
4: Hepsi orada, bagajda duruyor.
6: Yani geriye sadece toparlamak mı kalıyor?
4: Evet öyle, tek iş o.
8: Dur bir dakika, buradayken sorayım. O yeşil olan çalışıyor mu?
4: Evet. Üzerindeki lastiklerin hepsi sıfır. Hepsini ben değiştirdim. Yürür vaziyetteydi. Sadece frenlerinin elden geçmesi gerek.
8: Tamam, bilgilendik sayılır.
6: Aynen öyle.
8: Teşekkürler, evet. Tim.
6: Evet, sağ ol Tim.
8: Buna bayıldım. Tamam dostum. Daha yolun başındayız. Durmak yok. İçeride duvar dolusu yarış bisikleti var. Aman tanrım, şu yarış bisikletlerine bak.
6: Vay canına.
8: Bir sürü açık spor arabayla...
6: Bak bunun ön tarafında biraz küflenme olmuş Henry. Görüyor musun?
8: İngiliz klasiğinin arasına sıkışmış olan şu lükse bayılıyorum. Lüks doğru kelime mi? Muhteşem bir İngiliz spor klasiği var. İşte bu gerçekten harika bir şey. Söylemeden edemeyeceğim. Bu tarz İngiliz araçlarına tam anlamıyla bayılıyorum. 1999 yılında piyasaya sürülen bu model tamamen İngiliz yapımı gerçek bir muscle araba. Sıfırdan yüze 4 saniyenin altında çıkabiliyor. Bu en sevdiğim modellerden biridir. Bu renk konseptine bayılıyorum. Evet. Bence böyle çılgın bir spor araba alacaksan rengi de iddialı olmalı.
9: Evet.
8: Haksız mıyım? İşte bu tam böyle. Ben de olsun istiyorum. Satmak istemiyorum. Sadece sürmek istiyorum. Bayıldım buna.
9: Anlaşıldı. Aranızda bayağı tutkulu bir çekim var Henry.
8: Öyle. Bunları cidden seviyorum.
9: Tamam, bu da listede mi yani?
8: Hayır, buna bütçemiz yetmez.
9: Tamamdır.
8: Daha özel ve muhtemelen daha ucuz arabalar için Tim'in elinde nostaljik bir sürü açık model var.
9: 1910'lardan kalma bir Amerikan şasisi.
8: Evet.
9: Gerçekten de ciddi bir restorasyondan geçmiş gibi duruyor.
8: Hemen yan odadaysa minyatür bir yarış arabası var. O da ne öyle?
4: Bu 1930'ların klasik bir binek modeli. Özel yapım bir araç.
9: Güzel.
4: O dönemin şasisi üzerine kurulmuş ilk özel yapım araçlardan. Aldığımda tıkır tıkır çalışıyordu. Hepsini söktüm ve şu ön paneli ona özel yaptım.
9: Çok güzel.
4: Ama eskitme dokusu vererek yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki
9: evet,
4: yepyeni görülmesini istemedim.
9: Yarışlara katılıyor musun peki?
4: Eskiden tırmanma ve pist yarışlarına katılırdım.
9: Evet.
4: Üstelik hepsine tek kişilik yarış araçlarıyla.
9: Lafı ben çevirdiğim için Henry biraz kıskanmaya başladı.
4: Araya laf sokmayınca hoşuna gitmiyor tabii.
8: Aa, hiç giremiyorum. Büyüyü çabuk çözdü.
9: Trafik tescili var mı peki, söylesene.
8: Şurasında doğru. Birkaç saattir tanışıyoruz.
4: Evet evet, trafiğe çıkış izni var. Ruhsatı falan her şeyi tamam.
9: Yani biliyorsun evet. Minik bir...
8: Kârı az, satışı hızlı bir parça dostum.
9: Evet.
8: Ama bu hızlı satılmaz.
9: Satılmaz.
8: Pekala Tim, sen bize biraz izin ver. Kafa kafaya verip biraz
4: konuşalım. Tabii, hiç sorun değil.
9: Evet, neye göz koydun bakalım? Bayağı geniş bir araba seçeneği var burada.
8: Ya şöyle ki, İngiliz klasiğine bayıldım.
9: Tamam.
8: Ama bence o bizim bütçeyi biraz aşar. Bir de parlak durumda olmayan
9: evet,
8: şu panelvan var.
9: Ördek yumurtası yeşili olan.
8: Sence kaç paradır o ha? 1000 sterlin eder mi?
9: Bence
8: ne dersin?
9: Biraz daha fazladır ama sorarız tabii ki.
8: Öyle mi?
9: Ne dersin?
8: Ha, şu yarış bisikletlerinden biri de fena aklım
9: benim
8: çeldi.
9: De. Ben şu yarış modeline bakıyordum.
8: Ya da şu siyah olan.
9: Evet.
8: Sorun şu ki alırsam satmak istemem.
9: Doğru.
8: Tamam, gidip bir pazarlık yapalım mı?
9: Hadi yapalım.
8: Hadi
9: o zaman.
8: Evet bakalım. Nereden başlıyoruz?
9: İngiliz spor klasiği olandan evet, başlayalım.
4: Evet. O modelden sadece 118 tane ürettiler.
8: Vay canına, gerçekten.
4: Evet. Onlar şeye...
8: Ne kadar demiştin ona?
4: 6000.
8: 6000 ha?
9: Anlaşıldı.
8: 6000.
4: Evet.
8: Şey... Fransız marka. Yeşil olan ne kadar?
4: 1500, evet. Evet.
8: Tamamdır.
9: Pekala, başka ne vardı?
8: İngiliz muscle
4: evet,
8: araba.
4: Onu 28 binin altında imkanı yok, veremem.
9: Demek öyle. Henry'de kalp var ama.
4: Sakin ol, tutuyorum
9: eyvah,
4: seni.
9: Eyvah, gidiyor. Bayılıyor. Buradayken şu iki tekerlekleri de konuşalım.
8: Evet evet, doğru, konuşalım.
9: Şu sarı yarış bisikletiyle başlayalım o zaman, ne dersin?
4: Çok aranan modellerdir. İspanyol malı bisiklet.
9: Evet.
4: 350'ye bırakırım.
8: Bırakır mısın?
9: Tamamdır.
4: Bırakırım.
8: Peki ya şu siyah olan?
4: Şuradaki siyah mı?
8: İngiliz marka değil mi?
4: Evet. 120 sterlin.
9: Tamamdır. Ona kadar uzanabildik.
8: Harika.
9: İşte bu
8: bir bisiklet
9: kadar
8: kapmış olduk.
9: İki tekerleklerden birini cebe
8: indirdik. Harika oldu.
9: Bana kalırsa açıkçası
8: evet, evet,
9: seçenekler İngiliz'de Fransız
8: evet,
9: araba arasında.
8: Evet.
9: Hangisini daha çok sevdiğimi
8: tamam,
9: biliyorum. En çok İngiliz olanı beğendim. Öyle değil mi?
8: Evet, biliyorum.
9: Ama yine de Fransız olan sanki biraz daha keyifli
8: evet,
9: bir seçenek gibi duruyor.
8: Peki buna ve şu bisiklete hepsi dahil 1500 desek nasıl olur?
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Abi, motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek Sepeti.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
14: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Siparişiniz.
17: Ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
1: kartım Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Yorkshire'da Tim'in muazzam araba ve bisiklet koleksiyonunun arasındayız. Bir Fransız station araba ve bir İngiliz bisiklet bulduk. Peki teklifimizi kabul edecek mi? Hepsi için 1500.
10: Şu ikisi için mi? Kabul.
11: İşte bu kadar.
9: Tim harika bir deneyimdi. Muhtemelen bir ara yine uğrarız.
11: Evet, bence de geliriz.
9: İki gün sonra Fransız marka çekiciyle garaja indirildi. Skid ve Alan araca ilk bakışlarını atıyor. Nasıl buldunuz?
12: Bunu neden aldığını biliyorum.
9: Nedenmiş?
12: En sevdiğin renk çünkü.
3: Eskitme tarzı pastel bir tablo gibi duruyor.
11: Nostaljik evet. Ve şık.
3: Evet.
9: Şunu söyleyeyim.
11: Evet.
9: Sana tamamen katılıyorum.
12: Evet.
9: Bence havalı bir dükkandaki tekerlekli raf ünitesine benziyor. Bitki satış yeri gibi.
10: Gerçekten biraz
9: renginden
10: öyle.
9: Dolayı.
11: Bence bu araç tek kelimeyle harika.
12: Yürüyor mu peki?
11: Sanırım henüz değil.
3: Tekerlekli. Şey
11: tekerlekleri yuvarlak. Üstelik lastikleri de iyi durumda. Hmm,
3: gerçekten
11: öyle. Ama kaputun altına baktığımızda mevcut benzin deposu. Yani arkada bir benzin deposu var. Sanırım yenilenmiş. Evet. Ama şu anki yakıt deposu niyetine reçel kavanozu kullanılmış arkadaşlar.
12: Evet, anlaşıldı.
9: Yani tıkır tıkır çalışsa bile pek uzağa gidemeyiz.
11: İnanamıyorsun değil mi? Bunları 1937'den itibaren ürettiler. Savaş sırasında pek yapamadılar ama 1937'den 1960'a kadar üretimi devam etti.
12: İnanılmaz.
11: Vay, evet, gerçekten. Ürettiler.
9: Vay canına.
12: Bayağı iyi arabalar olmalı. Yoksa bu kadar uzun
9: sanırım
12: süre
9: üretilmezler. Sanırım ikonik bir tasarım değil mi?
11: Kesinlikle öyle. Ben daha önce hiç görmemiştim.
3: Ben de görmedim.
11: Bence bu harika bir şey.
9: Daha önce kimsenin görmediği ikonik bir tasarım.
12: Bence kesinlikle öyle.
11: Fransa'da evet. Yani.
9: Fransa'da.
11: En France.
12: Bence çok sempatik görünüyor.
11: Şunu deneyebilir miyim? Bir saniye.
12: Bir saniye durun. Tabandan gün ışığı süzülüyor.
9: Aa evet, o kliması dostum.
11: Freni de yok.
9: Şaka mı yapıyorsun?
11: Hayır, ciddiyim.
3: Şurada birkaç fren parçası görmüştüm.
9: İki silindir.
11: Tamam, elimizde iki tane tekerlek silindiri var. Bence tekerlekleri söküp bunların nereden eksildiğini bulmamız gerekiyor.
9: İkinci parçamıza da dikkatinizi çekebilir miyim?
12: Evet.
9: Hemen değil şurada. Bunu almamın tek bir temel sebebi var. O da solunumumun bayağı düzelmiş olması.
12: Evet.
9: O yüzden ben de... Gerçi siz göremeyeceksiniz. Dar taytımı çekebilirim üzerime.
12: Eyvah.
9: İzlemek zorunda değilsiniz tabii.
12: Bakalım elektrikli bisikletinde yaptığın gibi bununla da 20 kilometre gidebilecek misin? Güya onda da pedal çeviriyormuşsun. Ben hiç inanmıyorum da neyse. Görelim bakalım.
9: O muhteşem an sonraya kalsın. Bisikletin pek bir masrafı yok gibi görünüyor. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan Fransız aracımızı çalıştırma vakti. Birinci görev, ateşleme sistemini kontrol etmek.
3: Buradan kıvılcım geliyor mu? Bir bakalım.
9: Ne oldu sana yalın?
3: Çarptı.
10: Fena çarptı.
9: Bana bunu
10: gerçekten
9: yaptıysa eyvah. Resmen elektrik çarptı.
3: İşte buna harika kıvılcım dedi.
9: Ne oldu öyle? Bir anda yüzünde dehşet ifadesiyle geriye sıçradı.
10: İçin karıncalandı
9: bari. Bırak şunu artık.
3: Bobin kesinlikle çalışıyor.
9: Skid aküyü takviye etmek için takviye cihazını bağlıyor. Aman dikkat, dikkat edin, dikkat. Alan da karbüratöre biraz kolay çalıştırma spreyi sıkıyor. Evet, budur işte. Evet, evet, evet.
3: Harika, başlıyoruz.
9: Muhteşem bu. İşte bu kadar. Rolante'de de çalışıyor. Harika oldu.
3: Spreyin gazıyla çalışıyor. Şimdi benzinle çalışıp çalışmayacağına
11: evet,
3: bakalım.
11: O zaman yapmamız gereken
9: yakıt benzin deposunu doldurmak.
11: Evet.
3: Bir kilometre dayansın yeter.
9: Sahte depomuzdan reçel kavanozuna benzin dolduruyoruz. Faz yakıt pompasının çalıştığını kontrol ettikten sonra
3: yakıt eksiliyor.
11: Evet, işte böyle.
9: Yeniden deniyoruz. Evet, evet, evet, evet. Size demiştim, evet. İşte bu. Tamamdır. Bu iş tamam.
10: Evet.
9: Kulaklarımızın pası silindi.
10: Bak, biraz duman çıkıyor gibi.
9: Oh, of.
10: Şuna bak.
9: Of. Lanet olsun.
3: Rölantini boğuluyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor.
9: Harika.
3: Şunun rölantisine bakın.
9: Elinize sağlık.
3: Gerçekten güzel
10: harika
3: oldu.
10: Harika.
9: Şahane.
10: İnanılmaz bir şey oldu.
9: Değil mi?
11: Şimdi
9: evet,
11: yapmamız gereken tek şey arkadaki depodan öne giden yakıt sistemini bağlamak ve bunu yapabiliriz.
9: Depo evet, almamız gerekiyor sanıyordum.
11: Hayır, üzerinde bir depo var sanırım. Neyse, nasıl olsa öğreniriz.
9: Pekala. Güzel bir başlangıç yaptık yapmasına ama reçel kavanozundan kurtulup ana depoyu bağlamak ne kadar kolay olacak. Öğle yemeğinden sonra faz ve skid işe koyuluyor.
11: Ben altına sürünüp bir bakayım derim. Bağlı bir yakıt depomuz var mı?
10: Ben de buralarda uzanıp ne lazımsa evet, sana uzatırım.
9: Yakıt deposu sökülmüş olabilir ama faz aracın altına girince güzel bir haberle karşılaşıyor.
11: Evet. İşte depomuz burada. Yakıt borumuz da burada. Bayağı yeni bir depoya benziyor. Ya da en azından tamamen yenilenmiş bir depo gibi. Şimdi ben bu yakıt borusunu bağlayayım. Ve sanki turnayı gözünden vuracak gibiyim.
10: Kulağa harika geliyor Faz.
9: Faz borunun diğer ucunu yakıt pompasına bağlamak için kauçuk bir hortum takıyor. Skid de bir benzin bidonu kapıp geliyor.
10: Tamam, ne kadar doldurayım sen söyle. Ciddi bir sızıntı olur diye fazla doldurmak istemiyorum.
11: Doğru.
10: Arabanın
11: yeterli,
10: değeri iki katına çıktı
11: evet,
10: şu an.
11: Tamam. Yeter.
10: Okay. Evet. Yeterli mi?
11: Yeterli.
10: Tamam.
9: Sıradaki aşama birkaç somunu gevşetip yakıt pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
11: Evet, işte oldu.
9: Ardından somun sıkıldıktan, yeni bir akü takıldıktan ve karbüratör son bir sprey kolay çalıştırma gazıyla beslendikten sonra sıra gerçeğin ortaya çıkacağı ana geliyor.
11: İşte bu.
10: Harika oldu dostum. Uzun zaman sonra ilk kez kendi yakıtını deposunda tutabiliyor olması bence
11: aynen
10: şahane.
11: Aynen öyle. Hallettik sayılır.
10: Ama radyatör kapağıyla evet, frenlerimiz eksik.
11: Evet, bence şimdi el atacağımız en kolay şey soğutma suyu olur.
10: Ben bir sürahi su getireyim.
11: Evet.
9: Ertesi gün güneş açmış Jelly mışıl mışıl uyuyor. Ve biz de Java Quarter'la bir tur atmaya hazırız. Frenler ne durumda? Üzerinde çalıştığını görmüştüm.
11: Frenler
9: evet,
11: olmadı. Ama el freni
9: evet,
11: evet,
9: tamamen kullanıma
11: evet,
9: hazır mı?
11: Ama ayak freni şu an için mevcut değil. O yüzden
9: İleride olur mu diyorsun?
11: Evet, yola çıkamayız ama fren sistemi üzerinde çalışıyoruz Henry. Bunu bilmeni istiyorum.
9: Tarlanın etrafında şöyle hızlıca bir tur atsak nasıl
11: güzel
9: olur?
11: Güzel fikir.
9: Yürüyüp yürümediğini
11: harika
9: görelim.
11: Harika fikir.
3: Sesi gayet iyi.
9: Çalışıyor. Bayağı gidiyor.
10: Evet.
9: Bu muhteşem bir haber.
11: Bonjour. Bonjour.
5: Bu güzel araba için teşekkür ederiz.
11: Aa, vites topuzu elinde kaldı.
5: Saçmalama. Hadi ama. Şimdilerde bir müze parçası gibi görünse de tasarımcılar ne kadar genç bir ruha sahip olduğunu hissettirmek için araca genç anlamına gelen juvenil sözcüğünden mülhem Java Quattro adını vermiştir. Quattro ise 4 silindir simgeliyor.
3: Bayağı hızlı hissettiriyor.
5: Çok iyi, gayet iyi gidiyor. Bakın şahane bir fikir geldi aklıma.
11: Ne geldi?
5: Hani şu bisikletten bahsediyordum ya, ne yapsak diyordum, hatırladın mı?
11: Evet.
5: Zamana karşı bir bisiklet yarışı yapsak nasıl olur?
11: Zamana karşı yarış mı?
5: Pete'e söyleriz. Bu aracı Fransa bisiklet turundaki klasik destek araçları gibi sürebilir.
12: Evet.
5: Kapılarına falan güzel yazılar yazdırırız.
12: Üzerine taytını
11: giyersin. Hayır. Kesinlikle. Sırf onu görmek için sponsor bile olurdum.
5: Tamamdır.
3: Göbek kısmının bayağı esnek olması lazım.
5: Bu aracın yürüdüğünü kendimize kanıtladık sanırım.
11: Evet.
5: Yola çıkmadan önce sadece frenleri falan halletmemiz gerekiyor.
11: Evet.
5: Ama ondan önce yapılacak daha bir sürü şey var.
11: Aynı üst trafiğe çıkacak durumda değil.
5: Ama kabul edelim. Güzel gidiyor değil mi?
11: Gerçekten öyle.
5: Tek yapmamız gereken durmasını sağlamak. Gerçekten harika bir gün oldu. Kabul etmek gerekir ki frenlerin elden geçmesi gerekiyor ama motor gayet iyi çalışıyor ve küçük Cotswold turu için mükemmel bir destek aracı oldu. Motorsuz bir bisikletle 20 kilometreyi devirebilir miyiz bilinmez. Ama bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: olsun gel.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
7: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Dün station aracımızla güzel bir gün geçirmiştik. Teşekkürler.
1: Bonjour.
0: Bu araba için teşekkürler.
1: Vites topuzu elinde
0: canım. Hadi ama. Ancak aracımızı çalıştırmayı başarsak da durma konusunda pek başarılı değil. Artık şu frenleri halletme vakti.
1: Pekala, yapmamız gereken şey bütün tekerlekleri söküp fren sistemini baştan sona kontrol etmek.
2: Yani öğleden sonramızı keşfe mi ayırıyoruz?
1: Aynen öyle.
2: Sınır tanımadan.
1: Doğru, evet. Evet ama başımıza birkaç dert açılabilir çünkü... Biraz baktım da bu araçların parçalarını bulmak pek kolay değil gibi dostum.
2: Tahmin edebiliyorum, resmen kabus olmalı. Özellikle de araç
1: evet.
2: Fransız, biz İngiltere'de olunca.
1: Fransa'da bile öyle. Evet.
2: Gerçekten
1: yani
2: mi?
1: Temel bakım parçaları var tabii ama büyük parçalar için başının çaresine bakman gerekiyor. Bizim İngiltere'de klasik arabalar için sahip olduğumuz o altyapı burada yok gibi sanırım.
2: 2 dakikada yedek parçacıya gidip fren borusu alamıyorum.
1: Hayır, imkanı
2: lazım olursa
1: yok.
2: Kendimiz yapacağız.
1: Aynen
2: desene.
1: Öyle.
0: Bu araçla birlikte bir sürü boru ve masa dolusu yedek parça geldi. Faz neler olup bittiğini ancak tekerlekleri sökünce anlayabilecek.
1: Şunu bir çıkaralım bakalım.
2: Malatalar duruyor.
1: Biliyor musun? Buna çok sevindim. Ama tekerlek silindiri eksik.
2: Silindir,
1: onu takmamız
2: evet.
1: Gerekiyor. Elimde bunlardan 2 tane olduğunu biliyoruz.
2: Evet.
1: Bu güzel, burası hazır sayılır. Umarım diğer tarafta da aynı durumla karşılaşırız, tamam mı?
0: Günümüzde disk frenler yaygın olsa da 1960'lara kadar çoğu araçta kampana fren standarttı. Yüksek performanslı araçlar için pek ideal olmasalar da ucuz, etkili ve bakımları kolaydır. Tabii bu durum bizim modelimiz için geçerli değil.
1: İşte böyle.
2: Koleksiyon tamamlandı mı beyefendi?
1: Evet.
0: Yarım saat içinde Faz bütün tekerlekleri ve poyraları söküyor. Güzel haber şu ki arka poyralarda hem balatalar hem de silindirler mevcut.
2: Bu beklediğimden kat be kat daha iyi. Fena görünmüyor. Balatalar gayet yeni. Silindir de yeni sayılır
1: evet.
2: Ayrıca.
1: Evet.
2: Yani asıl iş ön tarafta. Tabii buraya takılacak bir sürü hortum var, unutmamalı.
1: Evet.
2: Yani asıl yük ön tarafta olduğu için frenleri ve silindirleri oraya oturtmak gerekiyor.
1: Evet.
2: Yeni hortumları takınca da orijinal metal boruları bağlarız. Umarım hepsini birden
1: doğru.
2: Bağlarız.
1: Doğru. Evet, muhtemelen bizim de yapmamız gereken birkaç boru olacak.
2: Anladım, tamam.
1: Ama artık her şeyi görebiliyoruz. Aracı kaldırıp tekerleklerle poyraları sökmenin ve içeriye iyice bakmanın avantajı da bu işte. Senin de dediğin gibi haberler gayet iyi.
0: Ön tekerlek silindirini yerine takmak için Faz'ın fren balatalarını sökmesi gerekiyor ama silindir sorunsuz bir şekilde oturuyor.
1: Biri tamam.
0: Üstelik Faz poyrayı tekrar monte etmeden önce bilyaları yeniden graceliyor. Bu sayede tekerlekler çok daha rahat dönecek.
2: Bu bayağı kirli bir iş.
1: Bu bayağı kirli bir iş.
2: Resmen iğrenç bir şey.
1: Eskiden bu işleri hep çıraklar yapardı.
2: Tamam, orası iyice sıkıldı. Balatalar takıldı.
1: Evet.
2: Geriye sadece bunu yerine takmak kalıyor.
0: Biraz uğraştırıyor ama akşamüstüne doğru ilk tekerlek tamamen halloluyor.
1: Tamam. Kopilya da takıldı. Şimdi bana bir tek kapak gerekiyor. Evet.
2: Gresi içeride tutmak için.
1: Aynen öyle. Tozu da dışarıda tutsun. Böylece bu taraf bitmiş oluyor. Pekala. Aynı şeyi diğer tarafa ve arkalara da uygulayıp hepsini bitirelim. Sonra bütün boruları bağlamayı deneriz. Tamam mı dostum?
0: Faz, Super Mario'ya dönüşmeden önce halledilmesi gereken küçük bir bisiklet meselemiz var. Bisiklet hem gidiyor hem duruyor ama... 20 kilometrelik sürüşüme çıkmadan önce Skid ve Faz'dan ona bakmalarını istedim.
2: Sürmesi keyifli bir bisiklet olacak.
1: Evet.
2: Ama giriş orta seviye arası bir şey.
1: Anladım.
2: Tamam mı? Ama bunda kötü bir şey yok.
1: Evet.
2: Gayet kullanışlı, sağlam bir araç. Şehir içinde oradan oraya koşturmak için gayet ideal.
0: 1888 yılında kurulan Nottingham merkezli bu üretici, ikonik chopper'lardan bizimki gibi yarış bisikletlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle bir zamanlar dünyanın en büyük bisiklet üreticisiydi. Bizim bisikletimiz çok üst düzey bir model değil ama mekanik aksamına ufak bir bakım yapmak büyük fark yaratacak.
1: Hazır mısın?
2: Gevşetiyorum. Tamamdır.
1: Tamam.
0: Arka fren kaymıştı ama halletmesi kolay.
1: İşte böyle.
2: Elimizdeymişken diğer taraf nasıl?
1: Diğer taraf gayet iyi görünüyor. Yerine oturmuş gibi.
2: Güzel, iyi.
1: Evet, harika.
0: Fren kaliperlerine yapılacak ufak bir ayar balataların eşit şekilde aşınmasını sağlayacak.
1: Detaylara gösterilen bu özeni seviyorum işte. Bir bisikleti ince ince ayarlamak harika bir iş, tamam. Ne kadar hava basayım? 95 mi?
2: 95 mi?
1: Tamam.
0: Arka kaymıştı ama atması kolay.
1: İşte böyle.
2: Biz tamam. Değmişken diye nasıl?
1: Diğer

0: Bisiklete biniyor ve onda bayağı spor yaptığını iddia edip duruyor her zaman.
1: Anladım.
0: Bırak 20 kilometreyi, 3 kilometre bile gidemediğini kendi gözlerimizle göreceğiz.
2: Çirkin çıkartmaları sökmekle geçen son derece tatmin edici 5 dakikanın ardından bisiklet yola çıkmaya hazır.
0: İşte hallettik şahane dostum. Oldu. Frenler halloldu. Pedal kayışları sorun değil. Sen onları seversin.
1: Evet.
0: O korkunç çıkartmalardan da kurtulduk. Lastikler de havayı tutuyor gibi.
1: Evet, bence gayet kullanışlı. Güzel bir sürüş bisikleti oldu dostum.
0: Gerçekten kullanışlı evet. Bir bisiklet oldu.
1: Evet, harika.
2: Alışveriş listemdeki son madde tamamen estetikle ilgili. Aracı şanına yakışır bir tasarımla süslemek. Sahneyi tabela ve yazı ustamız Leonardo da Vinci'miz Pete'e bırakıyoruz. Retro Fransız bisiklet tasarımı havasını yakalamak istiyoruz. Pete, burada ona danışmak istediğim birkaç fikir var. Umarım Guy da yanındadır ve adamı sıkıntıdan patlatmamıştır. Merhaba beyler. Seni sıkmıyor değil mi?
3: Henry.
0: Sen lafa girmeden nasılsınız? Günaydın diyecektim, hepsi bu.
2: Kusura bakma dostum, günaydın. Klasik, Fransız usulü, retro, havalı bir grafik. Buna ne dersin?
3: Şahane.
2: Gerçekten mi?
3: Evet, bayıldım.
2: Beğendin mi?
3: Evet, çok beğendim.
0: Ben de çok beğendim. Bence harika bir seçim.
2: Öyle mi?
3: Zaten arabanın kapısı da bu iş için biçilmiş kaftan. Girintisi, çıkıntısı ya da garip kıvrımları yok.
0: Ama
3: bej
0: ve o koyu mavi tonları arabadan biraz renkler daha koyu güzel. Olan bence evet. Harika duracaktır. Sen ne dersin?
2: Bir de biraz eskitiriz ha?
0: Evet evet, burada çok iyi durur.
2: Değil mi?
3: Renkleri biraz karıştırmamız lazım. Sonra da biraz beyaz katıp tebeşirimsi bir hava vereceğiz.
2: Aa, tebeşir havası
3: araç
2: verme fikri
3: güzel. Araç zaten bayağı solmuş. Bunu da ona uydurmak için soluk yapmamız
2: evet, evet,
3: gerek.
2: Evet, üretildi.
3: Araba ilk üretildiğinden beri oradaymış gibi durmalı.
2: Jelly aracı süzmeye devam ederken Pete tasarıma başlıyor.
0: Yani temel olarak bu logoyu bizim kapıya uyacak şekilde uyarlıyorsun. Tamamen
3: evet, aynen öyle.
0: Kılavuz çizgilerinde bunlar. Yani kağıttaki bu çizgiler.
3: Evet, doğru
0: mi?
3: Doğru. Aynen öyle.
0: O yazıyı
3: öyle.
0: Buraya sığdırabileceksin yani.
3: Tamamen doğru.
2: Çizim tamamlanınca Pete kağıdın arkasını kömür kalemle kaplıyor.
3: Üstünden tekrar çizdiğimde az önce yaptığım çizim kapıya geçecek.
2: Ama bu sefer büyücümüzün bir çırağı var. Böylece Pete karışımı hazırlamaya odaklanabiliyor.
3: Çok fazla boyaya ihtiyacım yok. Çünkü araca uyması için o tebeşirimsi yıpranmış görünümünü yakalamaya çalışıyoruz. Önce boyayı koyuyorum, sonra rengi ekliyorum.
0: Büyük an geldi Pete.
3: Evet.
0: Bakalım gözden kaçırdığım bir
3: tamamdır
0: şey var mı?
3: Tamamdır dostum. Guy, harika görünüyor.
0: İşini görür mü Pete? Buradan devam edebilir
3: dostum,
0: misin?
3: Dostum, kusursuz olmuş.
2: Ardından Pete yazının düz durması ve tasarımı renk bloklarına ayırmak için izole bantla bir ızgara oluşturuyor. Yastıklı ressam sopası elini dayamasına yarıyor. Tabii skit çenesini tutamazsa onu susturmak için de birebir. Bu marka ilk Fransa bisiklet turuna damgasını vuran son derece başarılı, köklü bir Fransız üreticiydi. Yarınki 20 kilometrelik sürüşüm için biçilmiş kaftan bir gönderme olacak. Tasarım aktarıldıktan sonra Pete arka plan rengini ekliyor ve eskitme görünümü vermek için boyaya yine tebeşir efekti katıyor. Bantlar söküldükten sonra geriye geçip esere hayranlıkla bakıyoruz.
1: İşte ben buna yetenek derim. Harika görünüyor. Fantastic.
2: Pete, sen bir efsanesin. Bravo. Nasıl ama, her zamanki gibi değil mi?
1: Yani başlamaya hazırız. O zaman başlayalım.
2: Belki sen hızlanırsın ama ben yavaş gideceğim. Son bir gayretle faz fren merkez silindirini yerine takmak ve yeni boruları döşemek için aracın altına geri giriyor. Boya yapıldı. Bisiklet harika görünüyor. Araç da keza öyle. Tek soru şu. Taytımın içinde ben de harika görünecek miyim? Ve 20 kilometrelik bu meydan okumanın hakkını verebilecek miyim?

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Bir arazi canavarı...
6: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
5: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Dört hafta önce Rotterdam'da bir garajda bir bisiklet ve bir Fransız station araba bulmuştuk. Hepsi için 1500.
9: O ikisi için mi? Olur.
8: İşte bu kadar. Onu restore ettik.
10: İşte bu.
11: Harika oldu dostum.
8: Test sürüşü yaptık. Çok iyi çalışıyor. Çok iyi. Ve onu bir bisiklet yarışı için destek aracına dönüştürmek gibi parlak bir fikir bulduk. Şimdi hem aracı, hem bisikleti, hem de kendimizi test etme vakti geldi. Şimdi dinleyin bakalım. Doğru hatırlıyorsam,
11: evet.
8: Elektrikle evet. Çalışmayan bir bisikletle 20 kilometre gidemeyeceğimi söyleyerek bana meydan okumuştunuz. Ben de bunu kendime hırs yaptım. Bu meydan okumayı kabul ettim ama fazla benimle sürebilsin diye ona da bir bisiklet ayarladım.
10: Beni de bu işe bulaştırdığına ne kadar sevindim anlatamam. Ne tür bir belanın içine soktun
8: evet,
10: bizi böyle biliyor musun?
8: Evet, başımız fena dertte. Ama işin özü şu. Siz ikiniz destek aracını süreceğiniz için teknik ekipsiniz.
11: Evet.
8: O araçta garajdan yeni çıktı değil mi?
11: Doğru.
8: Bu yüzden fazla ben meydan okumaya hazırlanırken siz de o aracın bakımını halletseniz iyi olur. Eski emektar bisikletim bir zamanlar teknolojinin son harikasıydı ama 10 yıl yattıktan sonra garaj hurdasına dönmüş durumda. Yine de iki tamircimizin gözü korkmuyor ve 5 dakika sonra iki bisiklet de hazır hale geliyor. Bak dostum, sana söylüyorum, yandan bakınca daha iyi duruyorum değil mi? Ne dersiniz?
11: Yani evet.
8: Faz görene kadar bir şey söylemeyin.
11: Anlaşıldı, tamam.
8: Tamam mı? Tamam. Faz! Gel hadi.
11: Aman tanrım.
7: Sanırım 1920'lerden kalma yüzme yarışına gelmiş gibi.
8: Hadi ama, göğüs uçların görünüyor. Bak. Şimdi oldu.
11: Evet.
8: Böyle daha iyi. Bu kendimi biraz daha iyi hissettirdi.
10: Var mı?
8: Giyecek tişörtler de var biliyorsun.
10: Yoktu,
8: değil mi?
10: Beni oyuna getirdiniz sandım öyle değil mi?
8: Yok, sırf erkekliğini kanıtlamak için böyle
11: ben
8: dışarı çıktı.
11: Ben ona bakarken bile.
10: Resmen evet, bana evet, tuzak evet. Kurdunuz Henry.
8: Evet, pekala devam edelim. Önce şu mavi olanı dene Faz.
10: Tamam.
8: Evet.
7: Bir kere görünce hafızadan silemiyorsun.
8: İmkanı yok, unutamazsın.
7: Evet.
8: Evet, ona bir de kask aldım. Alan şunu tut biraz ısınmamız gerekiyordur herhalde değil
11: mi? 10 şınav, 10 da squat.
8: Dur, hayır.
11: Bence bu gidişte zor hayatta kalırsın. En iyisi doğrudan yola koyulalım.
8: Sanırım bir tane şınav çekmeyi deneyebilirim.
10: Dene bakalım.
8: Çekemez miyim?
11: Sana yenisi gerekiyor.
8: Birden kaza geçirdim.
11: Belli ki artık kullanılamaz. İşte böyle.
8: Bütün samimiyetimle söylüyorum. En fazla bu kadar yapabiliyorum.
11: Evet tamam.
8: Yemin ediyorum.
10: Tamam, kalkmak için yardıma ihtiyacın var mı? Hadi kalkmasına yardım edelim.
8: Ciddiyim dostum.
10: Evet işte oldu.
8: Ciddiyim. Sen de dener misin? Hadi tek bir şınav.
11: Bence Faz yapabilir. Bacakları bayağı
10: i̇şte
11: uzunmuş.
10: İşte iki oldu.
8: Tamam devam et.
10: Hayır.
8: O da sana katılacak. Havalara bak. Bana güç verdin.
10: Hadi bakalım yapabilirsin.
7: Faz'ın göbeğinin ön tarafı hiç kirlenmedi, fark ettin
11: evet.
7: mi? Bir de Henry'ninkine bak.
10: İşte oldu. Böyle gayet iyi.
8: Harika. Hadi bisiklete geçelim.
10: Evet, tebrikler. Hadi kalk bakalım. Hadi.
11: Şuna da bakın. Temas edilen en alt nokta.
8: Şovumuzu başlatıp yola çıkalım artık. Ha, ne dersiniz? Lafı daha fazla uzatmadan...
7: Bu ne için?
11: Korkutmak için.
8: Pedallara asılıp yola koyulma vakti. Dostum, bence 20 kilometre çocuk oyuncağı.
10: Evet.
8: Faz'ın bisikleti kalite ve fiyat bakımından bir tık üstte. Ancak her iki bisiklet de harika iş çıkarıyor. Ne yalan söyleyeyim, bu bisikletin bu kadar güzel olduğuna inanamıyorum.
10: Evet,
8: seninki
10: bu da
8: nasıl?
10: Çok iyi. Gerçekten harika.
8: Acaba araba ne durumda? Sesi biraz daha yumuşak geliyor.
10: Hala arkamızda.
11: Bir şey söyleyeceğim Alan.
7: Söyle.
11: Pek hoş bir manzaramız yok değil mi?
7: Pek sayılmaz, evet.
11: Sırtlarını görüyoruz.
7: Evet, doğru.
11: Manzaranın güzeli onlarda. Manzara konusunda kısa çöpü biz çektik.
8: Klasik destek aracı yedek parçalar ve yedek bisikletlerle dolup taşıyordu. Yarısı boyalı aracımız da gayet iyi duruyor. Sürücüler için aynı şeyi söyleyemesem de.
10: Bayağı yavaş pedal çevir. Aa, o da ne öyle?
8: Aa, kesin şunu.
7: Bayağı iyi bir sesi var.
11: Fransa bisiklet turunda bunlardan çok
7: evet,
11: duyarsın.
7: Evet.
11: Yol kenarında ortalığı inleterek çalarlar.
8: Bir şeyler atıştırmam lazım. Latte mi deniyordu?
10: Evet.
8: Tamam.
10: Un testete silver play.
8: 5 kilometre sonra dileğimiz gerçekleşiyor.
11: Tamam, geldiler sayılır, hadi. Şimdi fazla ben ilgileniyorum. Kruvasan siparişini önceden vermiş.
7: Evet.
11: Çay bardağı bende. Bak şimdi, kulpu dışarı bakacak şekilde uzat. Bakalım ayaküstü nizami bir pit stop yapabilecek miyiz? Geliyorlar.
7: Geliyorlar.
11: Buna kesinlikle
7: yorgun
11: ihtiyaç
7: görünüyor.
11: Var. Şunlara bak. Bak bak. Şu hallerine bir bak. Al bakalım. Faz, bu senin. Bir bardak sıcak çay. Kruvasan aldın mı? Tamamdır. Devam.
7: Al, al bakalım bir bardak çay.
8: Ver ver çabuk,
7: aç
8: ver.
7: Aç ağzını.
8: Ay,
7: aç
8: ay.
7: Aç. Hayır, diğer tarafa git. Bu tarafa.
11: Hey, U dönüşü yapmak yerine pedal çevirmeye devam etmen gerekiyordu.
8: Vay canına.
11: Hadi bas pedala. Adam kilometrelerce öne geçti.
8: Faz. Faz.
11: Ha, geri gelmiş. Hadi. Şunun haline bak. Bir de ayaküstü pit stop olacaktı.
8: Tamam, harika. Teşekkürler.
11: Hadi Faz. Her türlü onu geçersin.
8: Kabul etmek gerekir ki Cotswold turunda zorlu tırmanışlar ya da dağ ekipmanları yok ama yine de zorlu geçiyor. Özellikle de böyle durumlar yaşanınca. Buraya çabuk çabuk yardım edin.
11: Dur, gördük, ayna kolun fırladı.
10: Acil durum.
11: Alan takımları getiriyor.
7: Ya, şuna bak.
11: Hallettik bile, hallettik bile. Sakin.
8: Ayna kolunu kaybettim.
10: Diğer tarafa.
7: En azından bekle, bekle, somunlar Alan. Duruyor.
11: O taraf
8: İşin
11: değil.
8: Ehli değiller sanki.
11: Alan hadi çabuk ol. Hadi hadi. Hadi. Fransa bisiklet turunda zaman, hız,
8: aynen,
11: her şey.
8: Aynen öyle. Yoksa kafedeki
11: bence
8: kahveler soğuyacak.
11: Seni arkadan takip ederken bacaklarının dışa doğru parantez olduğunu gördük. Evet, fazlakiler gibi dimdik değil. Adam tam bir bisikletçi gibi duruyor.
10: Bacakların arasından otobüs geçer.
8: Öyle demeyin. Kalbim kırılıyor.
10: Geçer tabii.
7: Bayağı sıkı oldu.
10: Pedallara öyle bir güç uyguluyor.
7: Evet, evet.
10: Ayna kolun ikiye bölünmediğine şaşırıyorum.
8: Sonuçta önümüzde 3 kilometre.
11: Hadi devam, devam.
10: İşte böyle. Hadi.
8: Hadi. Tamam, tamam. Ayna kolum yerine takılıp sıkılınca son 3 kilometre biraz daha rahat geçiyor. Neredeyse geldik Faz.
10: Güzel, harika gidiyorsun.
8: Muazzam bir başarı. 20 dakika sonra varıyoruz. Dostum. Bir enerji içeceği çak derim ben olsam.
11: Kutlarım
8: içerdim.
11: Kutlarım gençler.
8: O kadar şeyden
11: bak,
8: sonra
11: gerçekten
8: evet.
11: Gerçekten başardınız. Sağlığına Alan.
8: Teşekkürler. Gördünüz mü? Demek ki yapabiliyormuşum. Biraz nefes nefese kaldım tabii
11: evet.
8: Ama acısının sonra
10: bence
8: çıkacak.
10: Bence de yalnız kesin. Burada hesaba katmadığımız
8: her
10: bir şey
8: yerim
10: var.
8: Ağrıyor. Ah. Ah. Ne gibi?
10: Gelirken 20 kilometre sürdük. 20 kilometrede dönüş.
8: Hayır. Ben kestirme bir yol bilirim.
10: Öyle mi?
8: Evet.
10: İyi bakalım.
8: Sen hiç merak etme.
10: Tamam.
8: Şunu da söyleyeyim.
11: Ayrıca takımın destek aracı da tıkır tıkır çalıştı.
8: Kesinlikle. Yolda kalmadı. Sadece ufak bir ayna kol sorunu yaşadık. O da benim bisikletti.
11: Şanssızlık diyelim biz ona.
8: Onun dışında her şey harikaydı.
11: Elektrikli bisikletin pabucu dama atılacak.
8: Biliyor
11: yani.
8: Musun, ikimiz de aynı fikirdeyiz. Çünkü ayarları o kadar güzel yapılmış ki.
12: Çok hafif.
10: Evet.
12: Daha rahat
8: evet.
12: Biliyorlar.
8: O kadar hafifler ki sanki üzerinde gizli aynen bir motor öyle, var evet. Gibi hissettiriyor. Değil mi? Yani evet, elden çıkarmadan önce şu siyah bisikleti biraz daha kullanacağım sanırım. Sağ olun beyler.
11: Herkesin
8: elinize sağlık.
11: Sağlık dostlar.
8: Pekala.
11: Ben de sizi tebrik edebilir
8: miyim? Sağ ol dostum.
11: Ne
8: tamam.
11: Demek?
8: Desteğiniz için teşekkür ederim.
11: İyi iş.
8: Evet işte
11: hemen.
8: Böyle.
10: Sağlığımıza.
8: Şahane bir gün geçirdik ama aldıklarımızdan para kazanabilecek miyiz? Arabanın boyasına 400 harcadık. Harcadığımız parayı geri kazanacak mıyız? Ertesi gün Chopper Roy uğrayınca cevabımızı alıyoruz.
10: Nasıl? İstekli görünüyor mu?
8: Kruvasanı yememiş.
10: Aa evet yememiş.
8: Oysa yem olarak koymuştuk.
10: Şey Roy.
13: Efendim?
10: Kahvaltıda anlaşmaya dahildi.
13: Reçel yoksa ben de yokum.
8: Bak sen her şeyi de isteyemezsin ama. Bak buna değer biçmek biraz zor olacak sanırım değil mi?
13: Evet piyasada pek fazla yok.
8: Şu eski bisiklet logosu işini hallettik ha nasıl?
13: Evet havalı
8: eski
13: olmuş.
8: Eski logo bence
13: mi?
8: Gayet güzel oldu.
13: Aracı canlandırmış.
10: Çalışıyor gidiyor ve duruyor da tabii evet.
13: Duruyor mu?
11: Evet duruyor.
13: Muhteşem evet. Üçlü işte.
8: Ne kadar eder dersin?
13: Şey... 2 ila 2,5 arası. Rahat 2200-2300 eder. Aynından zor bulur.
10: Tamam biz buna 1380
8: ne kadar buna mı?
10: Evet Roy 2300 dedi.
8: Peki ya bisiklet?
10: O 120 idi. Ona
8: pekala.
10: Henüz bir fiyat biçmedi.
8: Yani
10: biçmedik.
8: 1380 hayır faz. 400.
10: Yani 920 kalıyor. Şunu da çıkarırsın.
8: 400.
11: Bunları dinlemek işkence gibi.
8: Aa çok özür dilerim.
10: 520 sterlin.
8: Tamam 520 sterlin. Üstüne bir de şuna ne kadar 200. Dersin? 200 sterlin tamam oradan da 80 geliyor
10: evet,
8: doğru muyum?
10: Doğru.
8: Yani toplamda ne kadar yapıyor?
10: 600 sterlin kar.
8: Temiz 600 sterlin.
13: Evet. Evet.
8: Bu harika Roy. 600 sterlin artı bir de kruvasan. Daha ne olsun?

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
2: Bankam Tonbank, kartım hadi.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
1: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
2: Bu da ne?
1: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
2: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
3: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
1: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
2: Bu şey her neyse çok büyük.
1: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
2: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
1: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
4: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
1: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
2: Aman tanrım.
1: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
5: FBI ve FAA'nin halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
1: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
6: New Jersey'de neler döndürebilmek istiyor musunuz?
7: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
8: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
9: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
10: Bunu sen söyledin.
1: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
11: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
12: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
1: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
13: Beka, onu yakaladın mı?
1: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
14: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
1: Röportajlar yapacağım.
15: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
1: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
16: Birinci birim kalkış yapıyor.
1: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
17: Jersey'de drone paniği.
1: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
17: Gözlemler.
18: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama... herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
19: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
13: Getirdiğim şeye resmen aklım gitti. Eğri tampon, çizik ve hasarlı. Şikayet etmeyi bırakırsam gerçekten berbat bir durum. Basitçe civatalanmış, gerçekten daha basit olamazdı.
20: Kubica Motors, klasik araba tutkunları için başvurulacak bir adres. Burada eski hurdalar ikinci bir şans buluyorlar.
13: Kalktığımda sadece işe gitmiyorum. Kendimi rahat hissettiğim, bir şeyler başarabileceğim bir yere gidiyorum.
20: Aynı şey Max için de geçerli. Uğraşmak onun tutkusu.
21: Eğlenceli olduğu sürece yapmaya devam edeceğim.
20: Chris Amerika'ya seyahat ediyor. Yeni bir proje arayışı onu Kaliforniya'ya getirdi. Los Angeles bölgesinde ikinci el Amerikan klasikleri için iyi bağlantıları var. İş kıyafetlerinin yerini yerel yaşam tarzına bırakması gerekiyor.
13: Ne varmış gömleğimde? Ne, üstünde leke mi var?
20: Almanya'da güzel Amerikan arabaları için her zaman müşteri bulunur.
13: 60'lardan bir kamyonet arıyorum. Şu anda Almanya'da çok popülerler. Burada bir sürü var. Buraya özellikle geldim çünkü Kaliforniya'daki arabalar genelde paslanmamış oluyor.
21: Ben burada canımı dişime takıp çalışırken Amerika'da gezmesi hiç adil değil.
20: Chris bir kamyonet istiyor.
13: Yola çıkmaya hazır bir araç lazım bana. Motor aramam ya da kendim yapmam gerekmeyen bir şey. Sadece binip gitmek istiyorum, o kadar.
20: 60'lardan kalma bu araç yarım tonluk sınıfına giriyor. Yani bu araç en fazla 500 kilo yük taşıyabiliyor. Dönemin reklamları sadece sürüş konforunu değil, arkadan çekişli bu aracın kötü havaya uygunluğunu da övüyordu. Yaklaşık 2000 dolarlık taban fiyatıyla kırsal kesimde çok popülerdi. Şişkin arka çamurlukları olan model özellikle tercih ediliyordu. Bu model günümüzde bile en popüler araç modellerinden biri olmaya devam ediyor. Tamirci Darren Smith'in avlusunda birkaç tane vardır kesin. Soru şu, aralarında kullanılabilir olan var mı?
13: Buna alışmak zorundasın.
20: Chris gibi o da her araca üçüncü hatta belki dördüncü bir şans vermeyi kendine görev edinmiş. Gerekirse kaputun altında 700 beygir gücüyle bile.
13: Darin, aman tanrım.
22: Hey, seni gördüğüme sevindim. Dostum.
13: İşte bu. İnanılmaz bir motor bu.
22: Aa, evet, müthiş bir şey.
13: Bayılıyorum. Nasılsın?
22: Çok iyiyim, seni görmek güzel. Burada ne yapıyorsun?
13: Seni görmek güzel.
22: Chris'le 3-4 yıldır tanışıyoruz. Zaman zaman birlikte iş yaptık ve iletişimi hep sürdürdük. Buraya her geldiğinde görüşüyoruz onunla.
13: Çok güzel.
22: Evet.
13: Vay canına.
22: Hemi motorlu bir araba mı almaya geldin?
13: Yani hayır.
22: Ondan ne kadar sevdiğini biliyorum.
13: İsterdim ama seni bir kamyonet için aradım. Hatırlıyor musun?
22: Ah tanrım, evet.
13: Kamyonet.
22: Evet, kamyonet istiyorsan bende var.
13: Biliyorum, evet. Bu yüzden buradayım tamam. İşte.
22: Pekala, kamyonet istiyorsan sana 64 model önerebilirim. Bir de 72 model. İkisinin de kısa kasası var. Favorin olduğunu biliyorum. Ayrıca büyük bir arka camı da var.
13: Şuna bak.
22: İyi durumda, eskitme
13: evet,
22: var.
13: Evet tabii. Evet tabii. Kahretsin. Bu senin hurdalın mı?
22: Bazen ondan parça çalıyoruz. Bazen de bir gün işe yarar diye
13: evet.
22: Başka parçalar atıyoruz içine.
13: Motoru çalışıyor mu peki?
22: Hayır. Burada çalışan bir motor bulamazsın.
13: Motorsuz bir kamyonet ama o büyük arka camla oldukça havalı. Böyle bir motoru sıfır olarak raftan birkaç bin dolara alabilirsin, sorun değil. Ama tüm parçaları tek tek okyanus üzerinden göndermen gerekirse iş çok pahalıya patlıyor. Sorun da bu zaten. Peki ötekinde motor var mı?
22: Hayır, onda da yok. Ama tamamen paslanmamış ve iyi durumda. Genel olarak buna değer bence. Ne dersin?
20: Bunun hayalinizdeki araç olduğunu zannedebilmek için epeyce bir hayal gücü gerekiyor.
13: Kamyonetler ilk bakışta berbat görünüyor ama yine de iyi olduklarını biliyorum. Limana kadar sürebilmek için motorlu bir kamyonete ihtiyacım var.
22: Evet. Sana bir zamanlar ödünç verdiğimiz dükkan kamyonetini hatırlıyor musun?
13: Nerede, hala duruyor mu?
22: Orada duruyor. Yeni bir tane yapmak için ondan kurtulmak istiyorum ben.
20: Başlangıçta epeyce bir paslı görünüyor. Ama Darren bu görünümü bilerek yaratmış. Zorunluluğu bir tür erdeme çevirmiş.
13: Yani bununla direkt limana sürebilir miyim?
22: Evet, zaten biliyorsun. Bu seni her yere götürür. Tek seferde 100-200 mil gider.
13: Beğendim, beğendim. Biraz emek vermek gerekiyor. Ne dersin? Kesinlikle yeni ahşaba ihtiyacı var. Bence öyle.
22: Hayır.
13: Peki başka, elektrik çalışıyor mu?
22: Farlar, ısıtma, silecekler, ön cam ısıtması hepsi çalışıyor.
13: Teknoloji basit ve güvenilir. Birkaç elektrik farı, hepsi bu işte. Vites kutusu?
22: Yenilendi.
13: Motor?
22: Kullanılmış ve yağsızdırıyor ama iyi çalışıyor. V8 var.
13: Biraz yağlı olmasını aldırmıyorum. Bir conta koymak lazım. Motor çalışıyorsa ve sorun çıkarmıyorsa benim için sorun yok.
22: Her şey gerçekten iyi durumda.
13: Fren sistemi çalışıyor mu?
22: Evet, hepsi değiştirildi. Isıtıcı, akü ve alüminyum radyatör de öyle. Motordaki her şey yeni. Burada gördüğün her şey.
13: İlgileniyorum ama test sürüşüne çıkmadan önce kaça mal oluyor?
22: 10.000'e ihtiyacım var. 10.000'e satabilirim sana.
13: 10 mu?
22: Hı-hı.
13: Değerinin iki katı.
22: Evet ama motor, vites kutusu, diferansiyel ve yeni bir şaftı
13: var. Ama koltukları değiştirmem gerek. Bunlar nereden geldi?
22: Bunlar aslında 90'lardan kalma bir kamyonetten.
20: Test sürüşü arabanın potansiyeli olup olmadığını gösterecek. Maliyet ve fayda dengeli olmalı. Yoksa proje devam etmeye değmez.
13: Buna hisle ve sezgiyle yaklaşmam gerek. Her şeyin tutarlı olması gerekiyor.
20: Test sürüşü deneyim gerektirir. Chris hızlıca karar vermek zorunda. Acaba bu araç almaya değer mi?
13: Hidrolik direksiyonu yok. Ama iyi. Direksiyonda biraz boşluk var. Ama düzgün. Bütün araba güvenli hissettiriyor. Gaza iyi tepki veriyor. İyi çalışıyor, iyi frenliyor.
20: Muhtemelen bunun için Almanya'da bir alıcı bulunur. Tabii elden geçirildikten sonra.
13: Patinaya dokunmazdım, harika bir şey. Gerçekten o eski günlerin hissini veriyor. Her şeyi orijinal tutmaya çalışıyorum. Güçlendirilmiş disk fren takmama gerek yok. Bunun gibi bir gezinti aracında gerekli değil bu. Sonuçta çok hızlı yapılmayacak.
20: Ayrıca Almanya adına klasik araç ruhsatı da tehlikede. Çünkü doğrulanabilir bir geçmişi yok. Kesin olan bir tek şey var. Bu araç garajda saklanmış bir araç değil.
13: Max'in ne diyeceğini merak ediyorum ama zaten böyle kamyonetlerden bir şey anlayacağını hiç sanmıyorum. Özellikle pası gördüğünde tamamen kafayı yediğimi söyleyecek.
14: Paslı arabalar gördüğümde sivilce çıkarıyorum.
13: Ne kadar güzel gittiğini bir bilse, bu benim için genelde daha önemli. Bakalım nasıl bir müzik var. İşte bu. En iyisi saçlarımı açayım, metal çalıyor.
20: Finansı ve gerekli kozmetik onarımı düşünme zamanı.
13: Fiyat konusunda bir şeyin değeri konusunda hep aklı çıkıyor, adil biri. Biraz pazarlık yapabilirim. Tüm o küçük aletler çalışmıyor ama ek göstergeler çalışıyor. Birkaç ufak tefek şey daha, bir de pas meselesi var.
20: Darren'in avlusuna geri dönüyoruz. Bu kamyonet için 10.000 dolar istiyor.
22: Nasıl buldun?
13: Beğendim.
22: Evet, beğenilmeyecek
13: ama
22: gibi değil.
13: Ama kapı kolu eksik.
22: Hadi ama dostum, hiç önemli değil. Bir şey olmaz, hadi.
13: Ama yardım edersin değil mi?
22: Tabii, ya elimizde vardır ya da kolayca buluruz, merak etme sen.
13: Güzel, beğendim. Fiyat konusunda biraz konuşmamız lazım. Baştan sona her şeyi hesaplayıp son toplamı belirliyorum. Böylece kârımı görebiliyorum. Bu benim işim, bunu yapabilmem lazım. Yapamasaydım sadece araba alıp her birinde para kaybederdim ve yenisini alamazdım. Bize içecek aldım.
22: Bunlar fiyat pazarlığı için harika. Pekala.
13: Düşünüyorum da 8 rakamını seviyorum.
22: Ben de 9 ve 10'ları severim. Buna değer, evet. Emin ol.
13: Evet, seni fazla zorlamak istemiyorum.
22: Yani 10 bin mi?
13: 9 bin olur.
22: Olamaz. Beni iyi akladın. Kamyonun bizden ayrılması beni biraz üzüyor ama sonuçta işimiz bu.
13: Parçaları bulmak muhtemelen o kadar sorun olmaz çünkü Amerika'da hala üretiliyorlar. Böyle kamyonetler seri üretimli ve milyonlarcası vardı. Yani bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum.
20: En yakın oto yedek parça mağazasına gidiyoruz.
13: Kamyonet için parçanız var mı acaba?
0: Kamyonet için yok.
13: Hiç mi?
0: Hiç yok.
19: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Fansiden vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
19: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
27: Sizi Savian TP3'ümle tanıştırayım.
19: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
4: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
19: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
27: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
19: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
19: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: Zor bir arayış periyodu. Yine de Amerika büyük bir yer. Bugün hala pek çok şey orijinal planlara göre üretiliyor.
13: Burada her şeyi kendileri üretiyorlar ve tüm arabalar için her şeye sahipler. Özellikle belirli markalar için daha fazla. Ayrıca kamyonetler için de öyle.
28: Nasıl yardımcı olabilirim?
13: Merhaba, nasılsın? 1965 model bir kamyonet için parça lazım bana.
28: 1965 model bir kamyonet. Kataloğumuzdan var mı sizde?
13: Ön aks için yaylara ihtiyacım var.
28: Ön aks yayları.
13: Standart yarım ton için.
28: CSA 6082 var. Stokta var. Çift olarak geliyor.
13: Tamam, güzel. Sonra yan eşikler, sol ve sağ.
28: Her biri 62.89. Stokta var.
13: Arabayı yavaş yavaş parça parça büyürken görebiliyorum. Evet, sırada güneşlikler var.
28: Tamam, ondan da var.
13: Güzel.
28: Bunu yazdırıp parçaları depodan aldıracağız. Sonra her şeyin doğru olduğundan emin olmak için inceleyeceğiz.
13: Tamam.
28: Ardından faturayı ödersiniz ve hazırsınız.
20: Aman, hiçbir yedek parçayı unutma. Chris Almanya'ya döndüğünde parçaları kendine göndertmek için epey para ödemek zorunda kalır. Malları yerinde görmek, evde hoş olmayan sürprizleri önlemek demek.
28: Bu koltuk döşemesi, sadece katalogdan rengini hayal etmek zor tabii.
13: Sağlam görünüyor ama havalı, güzel bir kahverengi. Burası Noel gibi. Her şeyi açıp beğenip beğenmediğine bakabiliyorsun. Bence çok havalı.
28: Bu şekilde müşteriler doğru renk olup olmadığını hemen anlıyor.
13: İşte bu altın. Daha çok gümüş altın gibi. Mükemmel. İşte bunlar. Evet. Gayet güzel.
28: Tamam.
13: Direkt kamyonetin arkasına gidecekler. Kasaya güzelce paketlenmiş halde sonra arabayla karşıya geçirilecek. Vardığımda her şey elimde olacak. İşe başlayabileceğim. Buna bir daha bakabilir miyim?
28: Tabii, aç bakalım.
20: Chris henüz %100 emin değil gibi.
13: Bu benim için fazla kaba. Ben suni deri ve farklı bir kumaş tercih ediyorum. Halı mükemmel. Evet.
28: Tamam. Başka bir şey bulabilir miyiz diye kataloğa bakalım mı?
13: Evet. Ne yazık ki genel görünüme uygun beğendiğim bir koltuk kılıfı bulamadım henüz. Yani burada bir tane bulamayacağım. Biraz daha aramam gerekecek. Umarım yakın zamanda bulurum.
20: Atölyeye geri dönüyoruz. 8 hafta sonra... Araç nihayet bugün Münih'e ulaşacak.
13: Kamyonetle zengin olmayacağız ama harika bir proje ve tahminen 5000 euro civarında kazanacağız. Şu an için hedef bu. Buna razıyım ve bu gayet iyi bir rakam. Mesele şu, araçlar ne kadar ucuzsa o kadar az kâr edebiliyorsun.
20: Ve işte o büyük an geliyor.
28: Hey! Harika! Harika! Harika! Evet, bu harika.
13: Çok mutlu olduğu nedenini bile bilmiyorum. Aslında spor arabalara meraklıdır.
28: Çok havalı. Çok. Çok çok. Genel olarak kamyonet hayranı değilim ama bunu gerçekten sevdim. Görünüşü, bütün hali, o lastiklere oturuşu tam benim tarzım bir şey. O iri lastiklerle biraz alçalmış. Bence patina görünümü gerçekten havalı.
13: Güzel bir kalbi var içinde. Harika, 350 vites kutusu elden geçirilmiş, evet. Diferansiyel elden geçirilmiş, her şey yeni gibi.
28: Harika, harika. Evet, harika.
20: Burada ne olmuş? Bu da ne böyle?
13: O beyaz yazıları, o beyaz duvar lastiklerini artık istemiyorum. O yüzden arkaya biraz ağırlık ekledim ve onları zımparaladım. Tekerleklerdeki sorun şu, fazla büyükler. 2.75 inç lastikler ve araba arkadan alçaltılmış. Biraz ağırlık eklersen sürtüyorlar. Önler için yaylarım var.
20: Tamam.
13: Araç çok alçak, çökmüş evet. Gibi. Bir bench koltuk bulmam gerekti. İçinde 90'lardan kalma koltuklar vardı çünkü.
20: Bunlar orijinal koltuklar mı? Yani bu modelden?
13: Bu modelden bir koltuk. Bu haliyle 500 dolar ödedim.
20: Ha, gerçekten mi?
13: Evet. Hızlıca orijinal bir koltuk buldum ve 90'lardan kalma koltukları öylece bıraktım.
20: Soru şu, nihai hedef ne? Nasıl görünmesi gerekiyor ve amaç ne?
13: Ben derim ki içeride patinayı bırakalım ve belki vernikle bir şeyler yapalım. Kasa alanının görünümü de havalı bence. Tabii yeni ahşapla ve güzel krom detaylarla güzel bir dış görünüm. Güzel de bir renkle. Mavi olmasını isterim. Mavi, yeşil, turkuaz. Kasa güzel bir ahşap, ön ızgara kromlu. İçeride tüm ek göstergeler, her şey daha güzel. Yeni bir halı. Ne istediğimi biliyorum. Anında elden çıkacak.
20: Yani garanti kolay ediyorum. Satılır diyorsun.
13: Kolay satılır. Ne kadar ödedim sence?
20: 10 derim.
13: Daha az.
20: 8.
13: Daha az.
20: 7 mi?
13: 7.
20: 7.
13: 7 bin euro. Yani 9 bin dolar. Ben derim ki gövdenin önünü kaldıralım. Ön kısmın tamamını çıkaralım. Kasayı indirelim, tüm ahşapları söküp çıkaralım. Sonra bütün bunun sadece bir şasi olduğunu göreceğiz. Sonra nerede sızıntı olduğuna bakarız. Böylece önlem alırız.
20: Eski çiftlik kamyonlarının tasarımı son derece basittir. Bu, onları tamir etmeyi kolaylaştırıyordu. Temel olarak, üç büyük gövde parçası şasi üzerine oturur. Ön kısım, kabin ve kasa.
13: Max, sırada kasa var. Ahşapları çıkaralım hadi.
28: Küçük bir parça değil. Öyle değil mi?
13: Bunu güzel yapabiliriz.
28: Güzelmiş ama artık değil. Hazır mısın?
13: Neden bu lastiği ben tutuyorum?
28: Çünkü sen hayvansın. Çünkü çok güçlüsün. Spor salonuna gidiyorsun ve daha gençsin. Evet.
13: Tabii. Max ağırlık kaldırmayı sevmiyor çünkü çabuk yoruluyor. Ben sıkı çalışmaktan mutluyum, sorun değil.
28: Fazla bir şey kalmadı değil mi?
13: Sonuç çok az bas var. Şimdi altında ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
20: Şasi artık açığa çıktığına göre Max önce yayları ve ara parçaları değiştiriyor. Yalnız araba hala çok alçak duruyor.
28: Lanet olsun. Eski arabalarda sıkça olduğu gibi her zaman çıkmayan bir vida vardır. Onu zorla çıkarmam gerekiyor çünkü tamamen paslanmış. Güçle çıkıyor. İşte bu yay tutucusunun takılması gerekiyor. Civata hareket etmediği için az önce söktüğümüz şu. Üstteki civatanın da muhtemelen gevşetilmesi gerekiyor.
21: Sıkı mı diye kontrol etmem gerekiyor. Sonra yayığı çıkarabilirim. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Üzerinde epey gerilim var. Her şeyi gevşetirken alttan destekleyemezsen düşer ve burnuna falan çarpar.
20: Genişletme işine meslektaşı Kay yardım ediyor. Bir şey sıkışınca ortaya büyük silahlar çıkıyor.
21: Kay fiziği kullanıyor. İşe büyük bir hevesle giriyor ve deliğe sıkışmış civatanın etrafındaki metali ısıtıyor. Isı onu genişletiyor. Civatanın etrafındaki alanı büyütüyor. Böylece alttan çıkarma şansımız oldukça artıyor. Evet, imdadımıza bilim yetişiyor.
20: Biraz uğraştıktan sonra yay pes ediyor.
21: İşte oldu. O kadar kolay değil çünkü bu civatalar sanırım 50 yıldır oradalar, takıldıkları yerde. Metale doğrudan kaynamış gibiler.
20: Şimdi de yerine yeni yaylar takılıyor.
28: Tamam değil mi?
21: Tamam. Bu alüminyum bloklar arabayı gövdeye doğru belli bir miktar alçaltıyordu ki bunu istemiyoruz. Çünkü lastik hala takılı. Yani şimdi bu ara parçayı, bu alüminyum ara parçayı çıkarmamız gerekiyor. İstediğimiz araç yüksekliğine ulaşmak için.
20: Araba zaten kaldırılmış olduğu için Max sızdıran yağ kartelini de kontrol ediyor bu arada.
21: Yağ sızıyor. Vida yerinde mi? Güzel. Sadece kalıntı yağ var içinde. Evet, şimdi yağ kartelini çıkardık. Kuru olduğu yeri net görebiliyorsunuz. Muhtemelen contalanmıştı. İçinde yağ varsa sızdırıyor olabilir. Ben de söktüm civatalar. Nispeten gevşekti. Civatalar bu kadar gevşek olduğu için sızdırıyordu.
13: Yağ karteli sızıyor çünkü düzgün contalanmamış. Motor o kadar eski olmadığına göre sanırım ucuz bir mantar conta kullanmışlar. Pek özenli bir iş yapmamışlar.
20: Keşke her şey bu kadar kolay çözülebilseydi. Şoför kabininin eşiklerinde bir dolu pas izi var. Kaynakçı Johan bunlarla ilgileniyor.
2: Bu tamamen ölmüş ama yeni saç levhamız var. Şimdi onu uyarlamamız gerekiyor. Ölü olan her şeyi kesip çıkarıyoruz. Sonra diğer parçayı kaynaklıyoruz. Ama önce her şeyi çıkarmam, ayırmam gerekiyor. Pasla patina arasında ince bir çizgi var. Ama bir tornavidayla kesebiliyorsan o pastır.

0: Yaptım. Yerine oturdu. Şimdi işe devam edilebilir.
1: Bir arazi canavarı...
2: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
3: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Dış gövde panelleri tamamlandı. Şimdi sıra yeni boyada. Chris bu kamyonet için özel bir renk şeması düşünüyor.
5: Turkuaz metalik renkte daha premium görüneceğini düşündüm. İç mekanın geri kalanı aynı kalacak. Kasa alanının içi de öyle kalacak, yani olduğu gibi bırakacağız. Bence havalı.
4: Yalnız sanki bu bilgi yol boyunca bir yerlerde kaybolmuş gibi.
5: Kahretsin. Bu öncekiyle aynı renk ve her yer pastoluydu. Şimdi sıfır gibi. Bence çok güzel görünüyordu. Patinayı istemediğim için onu istemediğimi söylemiştim ama geri kalanla uyumsuz
6: evet,
5: şimdi.
6: Evet, şu anda söyleyecek söz bulamıyorum.
5: Patina gitti. Çok üzücü. Gerçekten üzgünüm. Arkadaki kasa nerede?
6: O hala arkasında. Onu almamız gerekiyor.
5: Tamam ama hala dokunulmamış mı? Yan duvarlar.
6: Evet.
5: Bunu geri alamazsın. 50 yıllık patinayı geri getirmek imkansız. Şikayet etmeyi bırakmalıyım. Gerçekten berbat bir durum.
6: Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an ağlayabilirim resmen.
5: Yapabileceğimiz tek şey daha iyi hale getirmek.
4: Yola devam etme zamanı. Bu tip işlerde aksaklıklar kaçınılmazdır. Eski halini büyüyle geri getiremeyeceğine göre Chris işin olumlu yanlarına odaklanıyor.
6: Tamam, şimdi vernik zamanı.
5: Çok güzel, iyi görünüyor.
6: Evet.
5: Tam olarak bu renk.
4: Yeni renk, Chris için en azından bir teselli oluyor. Boya 2 gün sonra tamamen kuruyor ve bütün gövde parçaları atölyeye geri dönüyor.
5: Renk, 1965 model kamyonetin rengi, bence mükemmel bir uyum. Beyaz tavanı da fabrikadan sipariş ettik. Hepsi birbirine ait. Bence uyumlu görünüyor.
4: Patinayla çok daha uyumlu olurdu. Bakalım Max ne diyecek?
5: Bağırıp çağıracak. Bu olamaz. Tarzı gerçekten tanınmayan tek şey buydu. Çok önemliydi diyecek. Tıpkı benim gibi. Max!
7: Evet. Ne var?
5: Şimdi renkli oldu. Bir baksana şuna.
7: Ne?
5: Rengi hakkında ne düşünüyorsun?
7: Ne oldu böyle?
5: Beyaz tavanla birlikte bütününü görmek lazım.
7: Araba mahvolmuş.
5: Patina gitti.
7: Bu berbat. Neden? Her lanet yüzeye bant yapıştırdım. Dokunmaması gereken her yere. Buna dokunma falan yazdım. Evet. Kafayı mı yediler bunlar? Ben anlamıyorum. Neden beni dinlemiyorlar? Hiç inanamıyorum. Beni asıl çıldırtan şey arabanın yapmak istediğimiz şey yüzünden mahvolmuş olması. Patinalı bir araba olması gerekiyordu ve bu korkunç.
5: İşlerin nasıl olduğunu biliyorum. İşler gidebilir, iletişim kopabilir. Pas bırakmak normal değil. Böyle bir boyahanede bu muhtemelen adamın hayatında ilk kez başına geliyor. Anlıyorum ama yine de üzülüyorum. Çok kötü oldu bence.
7: Patina gösterge panosu sayesinde hala bir nebze korunmuş.
5: Kesinlikle biraz patina var. Tavan da öyle. Yani içeride hala eski bir arabadaymışsın gibi hissediyorsun. Neyse ki.
7: Yazık oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Evet, çok üzgünüm.
5: Evet.
7: Tamam.
5: Hadi devam edelim.
4: Öncelikle 300 kiloluk şoför kabini merdiven şasiye yerleştirilmeli.
5: Evet, neredeyse oldu.
7: Rayın dışındayım.
5: Sana doğru, Max.
7: Bekle bekle, dikkat, dikkat et.
5: Fark etmez. Civatayı sonra çekişle içeri sokabilirsin.
7: Olacak harika. Gibi duruyor, ne dersin?
5: Muhteşem.
7: Bu kamyonet gerçekten şirin. Çok fazla karmaşık ya da komplike parçası yok. Bunu fark ediyorsun. Diğer arabalara kıyasla büyük bir fark bu. Çiftçiler için az parça ya da aletle çoğunu, hatta her şeyini yapabilsinler diye, her yere kolayca ulaşabilsinler diye yapmışlar. Yeniden bir araya getirmek gerçekten güzel bir iş. Oluyor mu? Çok zor değil mi? Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir çiftçi gibi mi çalış demek istiyorsun ha? Bu biraz kaba olmuyor mu ha?
5: Umurumda değil.
7: Söylesene.
5: Yeni bir patineye ihtiyacım var.
7: Evet evet, bu kadar çabuk olmuyor. Aşağı inebilir miyim?
5: Evet. Hı? Çoktan inebilirdin.
7: Söylesene o zaman.
4: Yeni krom ızgara kamyonete orijinal görünümünü geri veriyor. Neyse ki ön kısımda yeni boyayla patina kombinasyonu güzel duruyor.
7: Kay, üzgünüm. Bu ters etki yaptı. Neredeyse hafta sonu yapmaya ikna etmiştim.
5: Böyle parlıyorsa harika olur bence. Gerçekten iyi görünüyor. Eğri bir tampon. Çizik, hırpalanmış. Bir kamyonet nasıl olması gerekiyorsa öyle. Ama aynı zamanda bakımlı da.
7: Renk kombinasyonunun gerçekten havalı olduğunu düşünüyorum. Krom ve tamponla, o kullanılmış tamponla bence havalı.
4: Peki ya aracın içi?
5: Koltukların nasıl görüneceğini merak ediyorum. Ne tür bir kumaş istediğimize telefonda karar verdim çünkü. Açabilir misin?
7: Aman tanrım.
5: Gerçekten nasıl merak ben? Ediyorum.
7: Hı? Merhaba.
5: Bir şablonu evet. Yoktu bende.
7: Uğraman iyi oldu. Bu kadar erken beklemiyordum seni.
8: Hey.
7: Gördün mü?
8: Evet, sorun değil.
7: Evet.
5: Güzel döşenmiş. Renk konusunda tam emin değilim.
7: Evet evet, çok bej. Hatta altın renginde değil mi?
8: Rengi sen seçtin Chris, öyle değil mi?
5: Evet, internet üzerinden. Ha, öyle oldu.
7: Mi? Halının üstüne mi koyalım?
4: Koltuk kamyonetin renk şemasına uyuyor mu?
5: Renk doğru değil.
7: Evet.
5: Orijinal kılıfları biliyorum ama maalesef bulunamadı.
7: Koltuk bence güzel, değil mi?
5: Evet.
7: İyi yapılmış.
5: Evet.
7: Şeklinin harika olduğunu düşünüyorum. Dikişler muhteşem. Ama açtığında gösterge panosundaki altınla birlikte renk keşke evet. Farklı bir şey olsaydı dedirtiyor.
8: Evet, evet.
7: Senin suçun değil ama.
8: Yazık oldu.
7: Estetik olarak hoş değil. Bu yüzden başka bir çözüm bulmamız gerekiyor.
8: Hı-hı.
7: Oturup sürmek mümkün elbette. Tabii satmak
8: kesinlikle
7: istiyorsak öyle değil mi?
8: Kesinlikle farklı bir renk seçmemiz gerekiyor.
7: Gerçekten havalı müşteri için farklı bir renge ihtiyacımız var.
8: Hı-hı.
7: Kamyonet epey eleştiri alıyor. Evet, tuhaf. Gerçekten güzel bir araç olmayı hak ediyordu ama o patina görünümüyle stil mahvoldu. Koltuklar da işi berbat etti.
4: Ne yazık ki bu tip işlerde her şey her zaman plana uygun gitmiyor. Yine de montaj tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'dan gelen yeni halı şoför kabinini güzelleştiriyor. Buradaki cazibe eski ile yeninin kombinasyonunda yatıyor. Şimdi sırada kapılar var. Boşluklar tıpkı Amerikan modelindeki gibi.
7: Bunu birlikte yapabilir miyiz ha? Emin misin?
5: Süper hafif.
7: Tamam.
5: Lüks araba değil.
7: Ah, dokunuşta harika hissettiriyor. Evet evet, tamam.
5: Bir aleti bıraktım, biri onu benden aldı.
7: Ben değildim.
9: Ben de.
5: Aa, teşekkürler. Bak, kendi kendine geldi. 4 vidayla tutturulmuş. Yerinde kalması lazım dediğim gibi.
7: Hepsi bu kadar.
5: Evet, henüz üstünde değil, değil mi?
7: Evet, takıldı ama henüz ayarlanmadı.
5: Yavaş mı alalım? Onu kim taktı?
4: Menteşeler asıl görevlerini yapmaya direniyor. Aslında görevleri bükülmek.
7: Ne? Benimki yanlış. Kesinlikle. Bekle.
5: Bekliyorum.
7: Bekle.
5: Şimdi çalışıyor mu?
7: Evet.
5: Sıkıydı değil mi?
7: Hı-hı.
5: Ah, boya ve kir. İşte oldu. Biraz yağ düzgün çalışacak.
4: Delikli yuvalar mükemmel hizalama için alan sağlıyor.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Ah, işte bunu seviyorum. İşte istediğim kamyonet. Bu oturuyor, bu oturuyor, bu oturuyor. Güzel.
7: Aldın mı?
5: Evet, onu alacağız. Şimdi sadece şuna ihtiyacımız var.
4: Küçük detaylar kamyoneti giderek tamamlıyor.
1: Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Ah, işte bunu seviyorum. İşte istediğim kamyonet. Bu oturuyor, bu oturuyor, bu oturuyor. Güzel.
7: Aldın mı?
5: Evet, onu alacağız. Şimdi sadece şuna ihtiyacımız var.

0: tamponda ki gibi. Bu yüzden gösterişli yeni bir parça olmadığı sürece sorun yok. Kombinasyon halinde harika görünüyor. Sizce nasıl? Hı? Mike Kubicki ile çalışmaktansa tek başıma çalışmak her zaman daha keyifli. Ağır işler için onu yanımda tutmayı seviyorum. İşe yarıyor. Harika görünüyor. Evet, bak, izle. Kapatıyorum.
1: Kapıdaki dişler artık yok. Bir noktada belki sadece somunlar vidalanmıştı ama delikleri bıraktık. Çünkü tekrar bir ayna yapmak istiyoruz. Daha profesyonelce yapıyorum. Bu vidalı kovanları kullanıyorum. Böylece içeriden bir somun tutmak zorunda kalmadan yukarıdan gerçek vidaları takabiliyorum. Bu da işimi çok kolaylaştırıyor. Aynada hala istediğim patina var. Hiçbir şey yapmadık. Tam olarak Darren'ın bıraktığı gibi. Şimdi güzelce vidalayabilirim. Hiçbir gösterişli numara ya da plastik kapak olmadan basitçe cıvatalanmış. Gerçekten daha kolay olamazdı bu.
2: Trafiği izlemek için önünde hiçbir engel yok. Yani neredeyse hiçbir şey diyelim.
0: Burada yeni bir devir göstergesi var. Epey yıpranmış olan güzel turuncu ibreler var. O yüzden biraz boya aldık ve şimdi ibreleri boyuyoruz. İşte buraya.
2: Boya maket malzemesinden geliyor. Bazen çözüm bu kadar basit oluyor.
0: Kısa süre kurumaya bırakıyoruz. Sonra tekrar üzerinden geçiyoruz. Evet, parçayı taktık, ibreleri boyadık. Bu gerçekten iyi görünüyor. Son derece memnunum. Evet, son derece. Harika. Muhteşem.
2: Gösterge paneline birkaç vida daha takılıyor. 60'lardaki arabalar öncelikle işlevseldi. Ön taraftaki mini saklama bölmeleri ve bir radyo dışında konfor neredeyse hiç yoktu.
0: Stil olarak müthiş.
2: Şimdi eksik olan tek şey koltuk. Chris yeniden döşenmiş bir koltuk yerine kullanılmış bir koltuğu tercih etti.
0: Ben bilmiyorum, yeni olan uymuyordu.
1: Hayır, bence harikalar.
0: Evet.
1: Arkadaki o güzel patinayı zaten kaybettik.
0: Bu artık bir zaman kapsülü.
1: Tek yol bu bence.
0: Yolcu kabininin içi eski, dışı ise yeni.
1: Oo, iyi dedin. Neden önce ben giriyorum buraya?
0: Çünkü normalde oradan sürünerek geçmek hep benim işim oluyor ama bugün kendi kendime artık olmaz dedim, anladın mı?
1: Kahretsin. Şimdi ne kadar berbat olduğunu biliyorum.
0: Yeni olan çekici değildi. Durum bu işte.
1: Sadece böyle bir bench koltukla uyumlu. Sadece gerçekten eski bir bench koltukla uyumlu ve
0: Allah renk doğru olsaydı
1: her şey eski.
0: Belki olurdu, ne dersin?
1: Burada mı oturuyorsun?
0: Ama bu renk kombinasyonuyla hiç
1: şansı
0: yok.
1: Hayır, yenisi yanlış renkte ve neyse ki bunu bulabildim. Bence harika oldu.
0: İyi iş çıkardın.
2: Her iki tarafta ek maliyetleri kabul etmeli.
0: Şimdi ne olacak?
1: Hala bir delik var. Ama kabinde yaşadığımız sorun patina artık yok. Ama şimdi işlenmemiş birkaç tahtam var.
0: Hı hı. Hala oldukça yeni görünüyor.
1: Evet, ama çürüyecekler, yıpranacaklar, evet. Ve aslında yıpranmalarının tamam. İyi olduğunu düşünüyorum. Peki sence? Yıpranmalı değil mi?
0: Patinanın gitmesi yazık. Daha önce de söylemiştim.
1: Evet, artık değiştiremem.
0: Hayır, bunu kabullendik. O zaman rayla monte edilecek. Burada, şurada, tekrar burada.
2: Kasadaki ladin kirişlerin uzunluğu 1 metre 97 santim.
1: Delikler bir türlü hizalanmıyor.
0: Lanet olsun.
1: Evet Max, onlar uzun kasadandı. Ve onların aralığı farklı.
0: Deliklerden mi?
1: Evet, ve başka bulamadım.
0: Hı hı. İçeride olanları tadilat sırasında hurdaya
1: evet,
0: çıkarmak
1: zorunda kaldık. Çöp, evet, onlar çöptü. Çöp, çöp, çöp.
0: Doğru.
2: Ahşap zemini düzeltmek için kullanılmış şeritlere doğru delik aralıklarını delmeye devam etmeleri gerekiyor.
0: Tamam o zaman.
1: Platform şu anki haliyle harika görünüyor. Gerçekten güzel oldu.

0: ve test sürüşü öncesi hesap zamanı. Engellerle dolu kamyonet projesi Chris ve Max için gerekli karşılığı sağlayacak mı?
1: Bugünlerde bir kahve molasından diğerine geçiyoruz, öyle değil mi?
2: Kendim hesapladım. Sence ne kadara mal oldu?
1: Ben orada değildim. Kendine Kaliforniya'da güzel bir tatil ısmarlamışsın.
2: Tatil hariç 7.000 euro.
1: Peki ya tatil?
2: Onu kendi cebimden ödemem gerekiyor.
1: Evet, doğru. Masraflar yani 7.
2: Sonra nakliye 2500 euro. Gümrük ve vergiler 900 euro.
1: Var bende.
2: Kumlama ve boyama üzerinde zaten fazla boya vardı. 9500 euro.
1: Ah. Çok fazla.
2: Her şeyi boyalıydı. İstemediğimiz şeyler bile. Koltuk mesela. 1100 euroya mal oldu.
1: 1100.
2: Evet.
0: Yeni alınan koltuk da bu hesaba dahil.
1: Zaten daha pahalılarını aldık, iç döşemeler.
2: Sonra yeni parçalar aldığımız göstergesi, kasa içine ahşap, o kadar pahalı değildi. Yaylar, lastik parçalar ve kaynakladığımız saç.
0: Bunun üstüne bir de 2100 euro daha.
1: Kasa şöyle diyor. 23.000.
2: Evet öyle. Ne kadar isteyelim?
1: Yani ideal olarak 28 civarında bitirmeliyiz. Biraz daha büyüme payına ihtiyacımız var. 31.900 teklif ve sonra 28 ya da 29 civarına inmek iyi olur. Ne dersin? Bir fikrin var mı?
3: Aslında iyi değil.
2: Kamyonetler iyi gidiyor.
0: Ama öncelikle Chris aracın ne durumda olduğunu test etmeli. Test sürüşündeyiz.
1: Bugün kamyonetin doğal ortamına geri dönmesi gerekiyor. Bir spor araba değil ama harika gidiyor. V8 harika bir araba. Evet, hiç sorun çıkarmıyor, ısınmıyor. Yani tam olması gerektiği gibi gidiyor bence.
2: Bir kamyonet bir traktör gibi gider. Manivela dönüyor, dönüyor ve çalışıyor. Bir araba sürmek istiyorsanız gerçek bir dert. Ama tabii ki bu bir iş aracı. Havalı eski bir araç. Her türlü araziyi kaldırabiliyor bu harika.
1: Evet evet, bir noktada bu amaç için yapılmıştı.
2: Bak işte bu.
1: Eğri olanı mı seçtin sen?
2: Evet, hazır.
0: Elbette ağaç kesme işi koruyucu kıyafetler olmadan yapılmaz. Doğal olarak profesyonel ekipmanlara da ihtiyaç var. Yükleme alanı bolca yer sunuyor onlara.
1: Şimdi kesme zamanı.
2: Büyük bir testereyle içine büyük bir kama kesiyorsun. Sonra yöne doğru düşmesi için üstüne bir karşı kesim yapıyorsun. Sonra da istediğin gibi gitmesini umuyorsun. Çoğu zaman çok zor oluyor.
1: Hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle hiçbir şey işe yaramıyor. Profesyoneller bize gülüyor.
0: İyi ki asıl işleri ağaç kesmekten çok bir şeyleri cıvatalamak. Oh.
1: Olamaz. Vay canına.
2: Metal erilir ama ahşap...
1: Harika.
2: İşte böyle.
1: Antika bir ekipmandı. Muhtemelen 70'lerden hatta 60'lardandı.
0: Sonunda ağaç hevesli amatör ormancılara acıyor.
2: İşte bu kadar.
1: Sonunda.
0: Uygun boyutlarda kesilmiş kış odunu yüklenmeye hazır. Kamyonetin gücü. Çiftlik aracı gerçekten çok şey taşıyabiliyor.
1: Şeritte, halka açık yollarda ve şimdi de burada arazide test ettik. İnanılmaz derecede kendini iyi kanıtladı. İkisi için de mükemmel. Bence satışa hazır.
2: Kamyonet kesinlikle parasına değer. Bence çok popüler. Onun için bir kitle var. Harika görünüyor ve çalışıyor.
0: Gerçekten de öyle. Chris araçla bir buluşmaya gidiyor.
4: İşte orada.
2: Alıcı bu çevreden. Kamyonetlerle deneyimi var. Eskiden eski bir kamyoneti varmış. Sanırım doğru yerdeyiz ve tam onun tarzı bu.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Binebilirsin ama önce bir selamlaşmayalım mı? Merhaba.
4: Merhaba.
2: Nasılsın?
4: İyiyim.
2: Kamyonet güzel değil mi?
4: Çok güzelmiş.
2: Farklı türden bir kamyonet.
4: Gerçekten harika. Fazla mı övdün?
2: Ona çok emek verdik, çok şey yaptık.
4: Evet, buna inanıyorum ama şimdi de iyi olması lazım.
2: İyi zaten, hemen sürebilirsin.
4: Tamam, o zaman gidelim.
0: Chris tamamen restore edilmiş 65 model kamyonet için 31 bin euro istiyor. Bakalım test sürüşü alıcıyı ikna edecek mi? Bakalım kamyonet hemen satılacak mı?
2: Vites kutusu elden geçirildi, arka aks elden geçirildi. Tamamen yeniden boyandı, şasi tamamen paslardan arındırıldı. Yeni el freni kabloları, yeni lastikler biraz daha dar, öncekiler biraz daha genişti.
4: Kaç beygir gücü?
2: Ve patinayı olduğu gibi bıraktılar. 200 beygir gücü var. Küçük bir V8.
4: Kulağa hoş geliyor.
2: Bence oldukça iyi görünüyor. Belki aşık olmuştur. 31 istiyoruz. İlgileniyor musun?
4: Sanırım... Evet. Fiyatı biraz daha düşürürsen anlaşabiliriz.
2: Biraz mı? Biraz ne demek?
4: Az önce...
2: Bir şeyler yapabilirim.
4: Az önce ne dedin? 30 mu?
2: Ne? Evet, kahretsin. Az önce 30 dedim, evet. Evet, evet dedim.
4: O zaman...
2: Yani anlaştık mı?
4: Hı-hı.
2: Harika.
4: Harika, mutluyum.
2: Sana çok yakıştı. Satıştan çok memnunum. Doğru kişiye gitti ve tam istediğimizi elde ettik. Kesinlikle çok emek verdik ve sonunda başarılı bir proje oldu. Böyle noktalandığı için mutluyuz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
19: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
18: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
20: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
18: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
19: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
18: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
20: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
18: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
21: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
22: Vay canına.
23: Son Ormancı'nın önceki bölümünde.
22: Bekle.
23: Kış bölgeye bir uyarı gönderir ve son telif ödemesini yetiştirmek için zamana karşı yarış başlar.
22: İşte bu, tam isabet.
23: Kardağı kapatmadan önce...
24: Tomruk bomb teknesi geliyor.
25: İşte geliyor.
22: Tam yük olacak gibi görünüyor.
24: Burada duyabileceğim en güzel şey bu.
23: Şimdi bölge kış için resmen kapanmışken... Jared satın alma hedefini tamamlamak adına... Cachalot Craig'e güvenmek zorunda.
24: 2 milyon dolarlık hedefime ulaşmak için son şansım bu. Hepsi bu.

0: Sabah nefesini görebiliyorsan kışın geldiğini anlarsın. Kendimizi hazırlamamız gerek. Kış kapanışına 2 hafta kaldığını düşünüyordum ama fırtına bizi sert vurdu. Elimde yalnızca Cachalot Creek kaldı. John, Forever Claim'i satın almak için gereken 2 milyon doları sezon sonuna kadar toplamama izin verdi. Bunun için en az 2 tomruk mamlasına ihtiyacım var. Bunu bitirmek için deli gibi kesim yapmam gerek. Bir de Doğa Ana'nın bana merhamet etmesi için dua edeceğim.
1: Forever Claim'i satın almak için gereken miktardan yaklaşık 500 bin dolar geride olan Jared, hava el verirse Cachalot Creek'in onu 2 milyon dolarlık hedefe ulaştırmasına güveniyor. Ancak güçlü bir final için büyük hamleleri hızla yapmalı.
0: Sahada Şeytan Boğazı denen bir yer var. En karlı kereste orada. Her yerde para eden ağaçlar var. Ama risk çok yüksek. Kıyıdaki en kötü yol koşulları ve %28 eğim var. Şeytan Boğazı oyun alanı değil. Ancak keresteyi kar yağmadan çıkarabilirsem, kış kapanışına kadar hedefime ulaşırım.
1: Jared, keresteyi yığmaya başlamaları için kesim ekibini bölgeye çoktan gönderdi. Şimdi plan, doğrudan erişim sağlamak için yüzer kampı kıyı boyunca 8 kilometre taşımak. Bu sırada son hasadı alacak bir tomruk mamlası çağıran Jared, daha önce denediğinden büyük bir ağır makine konvoyu kurup son hasat için Şeytan Boğazı'na tırmanacak. Ama önce...
0: Merhaba Leon, nasılsın?
2: Fena değil.
1: Yüzer kamp ekibine görev dağılımı yapılmalı.
0: Yüzer kampı Adrian'la taşımanı istiyorum. Kampı buradan, Cachalot koyundan daha yakındaki tomruk boşaltma alanımız Purgatory Körfezi'ne götüreceğiz. Bu ağır kamyonların tur süresini kısaltacak. Büyük bir hamle bu. Bir tomruk manlası geliyor ve orada olmam gerek. Bu yüzden seninle Adrian'ın bunu halledeceğine güvenmek zorundayım. Yüzer kampı bugün taşırsak, yarın Şeytan Boğazı'nda kesime hazır oluruz. Tek şansımız var.
2: Hallederiz.

0: Şu anda haritanın tamamı pembe. Tam sınırdayız. Resmen kasırga geliyor. Ve pembe bölge kıyı boyunca uzanıyor. Bunu da oradan çekmemiz gerek. Bu iyi değil. Rüzgar öyle eserse bu şey 3 katlı bir yelken gibi olur. En son isteyeceğimiz şey bunu kayalıklara bindirmek. Jared'la yapmak isteyeceğim bir konuşma değil.
1: O sabah ilerleyen saatlerde Edrim ve arkadaşı yaklaşan sağanağın baskısı altında yüzer kampı Şeytan Boğazı yakınındaki yeni yerine taşımaya hazırlanıyor.
2: Ne yazık ki hava kötülüyor. Yeterince kötüleşirse de bu mavna dev bir yelken gibi davranır. Rüzgar vurunca savrulur ve kontrolünü kaybedebilirsin. Bu yüzden daha fazla güce ihtiyacımız var.
1: Sakin bir günde tek bir römorkör dev kampı hareket ettirecek kadar tork sağlar. Ancak kuvvetli rüzgar olasılığı nedeniyle ekip çekiş gücünü 2 katına çıkarmak zorunda.
2: Biraz pahalı bir alternatif ama bu feribot gelip bizi almasa mavnayı taşımamız günler sürer. Konu zaman mı, para mı olduğunda mümkün olduğunca çok zaman kazanmalısın. Su hattını kesebiliriz. Mavnaya atlayıp güverteyi yönetirim. Evet.
3: Glenn, önce arkadaki halatı çözeceğiz. El telsizi onda. Kaptanla konuşabilirsin. Rampalar bağlı, bu da bağlı. Tamam. Adrian'la kıç halatını keseceğiz. Sonra umarım kısa sürede yola çıkarız.
2: Tamam. Genelde römorkör ve mavna tecrübem var ama yüzer kampı ilk kez taşıyorum. Bu yüzden şüpheliyim, endişeliyim ve temkinliyim. Römorkörlerle ve mavnalarla uğraşırken her şey yüksek baskı altında olur.
3: İşte oldu.
2: Leon'la en son bir teknedeyken işler pek iyi gitmemişti. Bugün daha iyi sonuç almayı umuyorum. Şu anda sürpriz istemiyoruz. Tamam, su attı.
3: Tuttun mu?
2: Evet. Hazırız. Sorunsuz geçti. Nazar değmesin.
3: Evet. Şimdi yalnızca buradaki çıkıştan geçmemiz gerekiyor. Fazladan neresi var görmek istiyorum.
4: Leon, telsizden duyuyor musun?
3: Evet, konuş.
4: Römorkördeki vinç az önce kırıldı.
3: Hayır.
2: Vinç olmadan mavnayı çekemeyiz. Bu büyük bir sorun.
3: Diğer tekne de bozuldu. Hep en yanlış zamanda.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
8: Abi motor komple bitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışana tak.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
14: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
11: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
15: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
14: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
11: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Biraz yürüyüp ısınmaya hazır mısın?
1: Tüm adımları tamamlarız.
2: 8 kilometre ileride, Şeytan Boğazı kıyısında kesimciler Kate ve Matt, Jared'ın makine filosu yalnızca 6 saat içinde gelmeden önce iri ağaçları devirmek için çalışıyorlar.
1: Arazi biraz tuhaf ama çevrede iyi para edecek güzel ağaçlar var. Baksana şunlara.
0: Bu iyi olabilir, baksana.
1: Çok güzel.
0: Yukarıda büyük ölü dallar var.
1: Evet.
0: Yine de çok güzel ve oldukça iri bir ağaç.
1: İçinde iyi para var. Neredeyse tepesine kadar sağlam kereste çıkar.
0: Evet, kesinlikle. Ama şu dik yamaca doğru eğiliyor. O tarafa doğru.
1: Evet.
0: Şöyle yatıyor, bak.
1: Tüm dallar da o tarafta.
0: Ağırlığın çoğu bu tarafta ama dışarıda da biraz ağırlık avantajımız var bence. Bunu elimizden geldiğince kullanabiliriz.
1: Evet, evet. Buna kesinlikle katılıyorum.
0: İlk fark ettiğimiz şey ağacın doğrudan uçuruma gitmek istemesi. Dik yamaçtan aşağı inerse muhtemelen parçalanır zaten. Bu yüzden iyi bir plan yapmalı, nereye gideceğini kontrol etmeli ve ağacı sağlam çıkarmak için hedefi tutturmalıyız. Yüz kesimi. Buraya kadar geri getiririz. Yan yatışı mümkün olduğunca dengeler. Ağacı da yukarıda tutarız.
1: Evet.
0: Ben şuradan geçeceğini düşünüyorum aslında.
1: %100.
0: Tabii tutunursa. Doğru hatta kalmasını umuyoruz. Vay canına. Burada biraz uçurum varmış. Kesmesi zor. Ayağımızı basmak için buraya bir şey koymalıyız. Sonra uzanırız. Hepsini keseriz.
1: Evet.
2: Bu kadar ağır yana yatışla ağaç doğrudan vadiye düşüp kolayca parçalanabilir. Buna karşı Matt ve Kate önce uçurum üzerinde sağlam basacak bir basamak yerleştirecek. Ardından yamaç boyunca 90 dereceyi gösteren bir yüz kesimi açacak ve son bir arka kesimle ağacı devirecek.

0: Yerine oturdu.
1: Bunu yere indirmeye hazırız sanırım.
0: Yüz kesimini açma zamanı.
1: Ağacı yukarıda tutup dik uçurumdan uzaklaştırmak için yüz kesimini gitmesini istediğim noktadan biraz daha yukarı doğru açıyorum. Böylece yana kırılıp tam hedeflediğim yere gitmemesi ihtimaline karşı hata payım olacak. Bunu garantiye almam gerekiyordu. Şimdilik her şey iyi görünüyor. Arka kesime başla.
0: Güzel.
1: Başlıyoruz, hazır mısın?
0: Evet.
1: Bir ağacı istediğin yere indirmek için elinden geleni yaparsın ama sonunda her şey ağacın türüne, liflerine ve özelliklerine bağlıdır. Yapabileceğini yaparsın. Yine de aklımın bir köşesinde istediğim kadar tutunamayabileceği ve kötü bir yere gidebileceği düşüncesi var. Bak, şu anda tam istediğimiz hatta ilerliyor, değil mi?

0: Güzel. Tam istediğimiz yere gitmedi ama en azından aşağı kadar da düşmedi.
1: Evet.
0: Yönünü büyük ölçüde korudu.
1: Bence sonuç gayet iyi oldu.
0: Daha kötü olabilirdi.
1: Yine de iyi bir yere düştü.
0: Ben buna başarı derim. Neyse ki yine düzgün bir yere indi. Jared için iyi bir parça olacak. Şimdi de sıradakine geçiyoruz.
2: Sudaysa ekipler yüzer kampı gün sonuna kadar taşımaya uğraşırken...
3: Burada pek çok insanın emeği, kanı, teri ve gözyaşı var.
2: Jared sağda kalan son kereste parçasının bile 240 bin dolara kadar kar getirecek Mavna'ya yüklenmesini sağlar.
3: Bu demetleri görmek hoşuma gidiyor. Çok güzeller. Kereste birikiyor. Şu vincin tek seferde bir kamyon dolusu keresteyi kaldırdığına inanmak zor. Şu anda hedefin altında kalmaktan korkuyorum. Bu mamla ne kadar çabuk dolu giderse, şeytan boğazında suya o kadar çabuk daha fazla kereste indirip bir tane daha doldurabiliriz.
4: Ne düşünüyorsun? Tam yük gibi mi?
5: Bu yük hafif olacak. Yine de oldukça büyük demetler var.
3: Duymak istediğim şey bu değildi. Hafif mamlalar beni mahvediyor. Bir sonraki mamlayı ağzına kadar doldurmanın bir yolunu bulmalıyım. Yoksa bütün sezon boşa gidecek.

0: Kıyıya dönersek.
1: Bunu çekebilmemiz için önce tamir etmeliyiz. Bu tam bir baş belası olacak.
0: Yüzer kampı taşıma hamlesi, Adrian hareket için kritik olan kırık vinci tamir edene kadar hala suya saplanmış durumda.
1: Glenn'in vincindeki hidrolik hortumlardan biri patladı. Bu çekişi yapmadan önce değiştirmeliyiz. Harekete geçmeden önce sistemi yine çalıştırmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi bardaktan boşanırcasına yağıyor. Bu yüzden hemen başlamalıyız. Suyun yeterince sakin olduğu kısa bir hava aralığımız var. Süreyi kaçırırsak rüzgar yükselir. En kötü durumda Mavna'nın kontrolünü kaybederiz. Sahile vurabilir, kayalar tarafından delinebilir ve insanlar suya düşebilir. Bunu istemeyiz. Buna ihtiyacımız yok. Açı çok dar dostum. Bir de yerine geldiğinde... Aa, tanrım. Aa. Olamaz. Biraz... Fazla dar. Evet. Aa, hadi tanrım. Aa, yapma. Hidrolik hortumlar sinir bozucu olabiliyor. Kauçuk ve çelik telden yapılırlar. Ve oldukça serttirler. Bir, iki, üç. Hortum ne kadar kısaysa bükmek de o kadar zordur. Bunun neredeyse tam 180 derece dönmesi gerek. Ve yalnızca 30 santim kadar. Hidrolik hortumla boğuştuysan acımı bilirsin. Lanet olsun. Olamaz. Oh be.

0: Åh, jeg er nicht hossen. Olamaz. Ah, tanrım. Dostum, bir saniye bakayım. Ben bu halatla biraz deneyeceğim. Evet, işte.
1: Bunu alttan yukarı doğru bükersen.
0: Bana şu kadarcık daha pay ver. Şu an bunu düzgünce takmak zorundayız. Evet, şimdi bağlıyoruz. Sen de şunu çekmeye çalış lütfen. Evet. Hortumu takarken yalnızca bedeninle ve kaslarınla yerinde tutmaya çalışırsan tükenir, kusar ve teknenin kenarından yuvarlanıverirsin. Bu yüzden o enerjiyi halatlarla kontrol edip hortumu büküyor ve kendi gücümüzü çok harcamadan gereken konumda tutmuş oluyoruz. Çünkü bunu yapmazsak söylediklerim olur. İşte şimdi oldu Glenn, evet. Evet adamım, neredeyse biter. Ah. Hadi. Hadi. Dişlerin tuttuğunu görebiliyor muyum? Hayır. Oh. Ah. Kariyerimde taktığım en zor hortum bu oldu dostum. Aman tanrım. Sonunda hortumun dişlerini tutturdum. Büyük rahatlama. Bunun 10 dakika kadar süreceğini umuyordum ama yaklaşık 1 saat kadar sürdü.
2: Kaptan yola çıkmaya hazır mı?
0: Evet.
2: Tamam, şimdi rahatça ilerliyoruz.
0: Bir daha asla tekneye binmek istemediğim halde kendimi yine bir teknenin üzerinde bulmak çok komik.
2: Evet.
0: Yok, burası iyi. Korunaklı sularda sorun yaşamıyorum. Açık denizde işim bitti sanırım.
2: Evet, harika. Yola çıktık.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Parasının kıymetini bilenler...
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
18: Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Tansiden vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı?
22: Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: daha içeride.
1: Hazırız.
0: Jared'ın ekibi şeytan boğazı taşımasının son aşamasına hazırlanır. Ve ağır makine konvoyunu 32 kilometrelik bozuk tomruk yoluna çıkarır. Ancak operasyonda kritik bir makine hala eksiktir. Kıskaçlı kablo vinci.
1: Ne oluyor çocuklar?
2: Bir şey yok. Şalterler açık bırakılmış. Takviye yapmamız gerekecek. Şimdi hallederiz.
1: Peki. Nihaler'in aküleri bitmiş. Şu anda tamirci çağıracak vaktimiz yok. Kar yamaçtan aşağı iniyor. Bu kıskaçlı yaderi karda yürütmek son derece tehlikeli. Önümüzdeki birkaç saat içinde yola çıkmamız gerekiyor.
3: Birbirlerine değdirmeyin. Bağladınız mı?
1: Evet, bağladık Norm. Cody, marş basıyor mu?

0: güzel.
1: Şuna bak.
0: Evet. Yerler ısınsın, halatları ileri geri çalıştırsın. Kavramaları iyice ısınsın. Sonra teçhizatı aşağı indirmeye başlaması için Normutepe'ye göndereceğiz.

0: Hızlanmalıyız, hadi. Hadi. Bu kavramların düzgün çalışması çok önemli. Çünkü kıskacı Norm'un çalışabileceği yere tam olarak getirmesi gerekiyor. Anlaşıldı mı?
1: Buna twister diyoruz. Buraya geri bağlayınca ikisini birden çekiyorsun. Çok daha güçlü olur. Her ağaç büyüklüğü ne olursa olsun geriye bağlanmalıdır. Bunu hangi taraftan yapmışlar? Sanırım şu taraftan. Tamam. Böyle yapmışlar. Herkesin yöntemi farklı. Bu dolaşıyor. Şimdi buradan gelmesi gerek. İşte bu. Bunlar olmadan her şey yerinden sökülürdü. Buna ihtiyacım var. Küçük tel büyük teli çeker.
2: Norm, bombu tekrar hareket ettirebilir miyiz?
1: Evet, devam et. Bu adamın twister'ını çözmeye çalışıyorum.

0: tamam, aldık. Gelmeye devam et. Güzel, orada iyi. Kıskacı buraya geri getiriyorum. Bütün ekipmanı içeri alacağım. Halatları aşağı indirince buradan çıkacağız. Bunların hepsini aşağı taşımaya gerek yok. İşi kıskaca yaptırabiliriz. Bence teçhizata takmak için en iyi yer burası. Tamam. Bu da bitti. Yoldan çekilin ve devam edin.
1: Tamam Normie. Taktın mı dostum?
0: Elbette.
1: Harika.
0: Aldık. Tamam. Bunu dağdan indirelim.
2: Tamam. Halatları saracağım. Sonra tepeden aşağı yürümeye başlayacağım.
3: Aşağıdaki Lovebet dönüş noktasında buluşuruz. Hadi iz bırakalım.

0: 900 metre aşağıda, konvoyun toplanma alanı yakınında.
1: Önden buyur.
2: Tamam.
0: Operasyon bölgesine yeni gelen kesimciler Jim ve Rob, Şeytan Boğazı yolunu devirmek üzere ömrünün sonuna gelmiş sedir ağaçları arıyorlar.
2: Oh.
1: Ortadan yarılmış mı?
2: Yarılmış gibi görünmüyor.
1: Görünüşe göre ateş kabuk dikişi boyunca yukarı çıkmış.
2: Evet.
1: Evet, baca gibi kabuk dikişi boyunca yanmış. Ama içeride biraz daha sağlam odun var gibi. Evet.
2: İşte burada. Tabanın çevresi biraz çürük ama yukarıda temizleniyor. Kereste açısından yüksek, değerli bir ağaç.
1: Evet ama ağacın yapısı bayağı bir zayıflamış.
2: Evet. Kesip devirelim mi yoksa makineyle mi ittirelim?
1: Alt kesim sorun olmaz diye düşünüyordum. Fazla kesersem muhtemelen çöker. Bu arada kalıp istediğim gibi düşeceğine yeterince güvenmiyorum. Makineyle itmesi gerekebilir. Benim aklımda açıkçası şu var. Onu makineyle ittirmemiz gerekecek mi? Ama en büyük sorunum itme ağacımızın kesinlikle olmaması. Kullanabileceğimiz birkaç yıldız ağaç var ama işe yarar mı açıkçası pek emin değilim. Muhtemelen üzerine büyük ve gür bir ağaç atıp ilerlersin. Ama burada sedirlerin çoğu ne yazık ki yeterince uzun değil. Yani üst kısımda yeterli basıncı oluşturamazlar. Baskının da yüksekten gelmesi gerekiyor. Bunu makineyle itmemiz gerekebilir Jim.
2: Bu daha güvenli olur ve riske daha az maruz kalırız.
1: Aynen, evet.
2: Tamam dostum.
0: Tabanındaki ağır hasar nedeniyle 70 tonluk sedir kökten çöküp Rob'un üzerine devrilebilir. Rob riski azaltmak için yakındaki tomruk yükleyicisini çağıracak. Alt kesimi yola doğru yöneltecek ve makineyle aynı yönde baskı uygulayacak. Son bir arka kesimle ağacı devirmeyi umuyor.
1: Garrett, duyuyor musun?
3: Dinliyorum Rob.
1: İtme ağacımız çok az. Makineyle destek olmak için aşağı gelip bunu aşağı doğru iter misin?
3: Tamam, hemen geliyorum.
1: Harika, teşekkür ederim.
2: Bu ağacı tamamen kontrol edemeyeceğiz. Rob tehlikeden uzak durmak isteyecek. Bunun en iyi yolu makine kullanmak olacak.
1: İşte bu.
4: Pekala. Nereye düşmesini istiyorsun?
1: Tam şuradaki açıklığa indirmeye çalışacağım.
4: Tamam.
1: Alt kesimi açacağım, sonra bomunu ağaca dayayabilirsin. Sıkışmadan alçak taraftan olabildiğince keseceğim. Orayı azar azar almaya başladığımda biraz daha baskı uygulamanı isteyeceğim.
4: Anlaşıldı.
1: Hareket etmeye başlayınca doğrudan arkaya kaçacağım, tamam mı?
4: Pekala.
1: Tamam, bunu itip devirelim.
2: Şu anda 3 görev var. Bütün kesimleri Rob yapacak. Ben yukarıdaki tehlikelere odaklanacağım. Garrett da ağacı destekleyip alt taraf kesilince itecek. Çatırtı.
1: Ne oldu?
2: Patlama.
1: Patlama mı? Şimdiden patlıyor.
2: Patladığını duyuyorum ve tepenin çıtırdayarak hareket ettiğini görüyorum.
1: Gıcırdıyor. Garrett, bomunu uzatabilirsin diye açık alana geçelim, tamam mı?
5: Topuğunu iyice dayamanı istiyorum Garrett.
4: Başlıyoruz. Zamanı geldi.
1: Şimdiden ses veriyor bile. Arka kesimi açmadan bile neredeyse gitmeye hazır. Tamam, başımıza bir şey gelmeden bu şeyi yere indirelim, tamam mı?
2: Evet, evet, önünden çekelim şimdi.
1: Şu küçük fidanın yanındaki alt taraftan başlayıp sıkışana kadar olabildiğince keseceğim, tamam mı?
2: Tamam.
4: Makinenin içinde hareket ettiğini hissediyorum.
2: Sert biçimde aşağı yatıyor. Kıskaçtan kayıp yamaç aşağı eğildiğini görebiliyorum.
1: Gerçekten mi?
5: Evet, bana doğru düşmeye başlıyor.
1: Biraz daha arkasına geçebilir misin bilmiyorum.
2: Görebildin mi bilmiyorum ama...
1: Hiçbir şey göremedim. Kesimin biraz daha açıldığını gördüm. Evet, şimdi daha iyi. Evet, şu an çok daha iyi. Sabit baskı uygula. Ben kaçarsam gidiyor demektir. Ve güvenli alana geçiyorumdur.
4: Anlaşıldı.

0: Henüz gitmiyor. Yeniden çökmeye başlıyor.
1: Tamam Gerrit.
2: Bir bakalım ne yapacak.
3: Dayanırken uygulayabildiğim tüm baskı buydu.
2: Tamam, hepsi bu muydu?
4: Evet.
2: Ne yazık ki bu çok iyi değil.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın. Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Şeytan Boğazı'nın tabanında.
2: Bütün gücün bu muydu?
3: Evet. Bu iyi değil.
2: O zaman biraz daha kesmem gerekiyor. Yeniden baskı uygula. Okay. Tamam. Yüksek taraftan biraz daha alacağım.

0: Bir şey oldu mu?
1: Biraz kalktı. Biraz yükseliyordu.
0: Buraya birkaç kama vurmayı deneyeceğim.
1: Evet, devam et. Devam et. Gidiyor.
0: Evet, hadi şu şeyi itelim.

0: Çok yakın. Hadi git. Git. Git.
1: İşte gidiyor. Aldın onu. Evet.
0: Evet.

0: Tamam, Ayça.
1: Evet.
0: Ah, harika.
1: İşte bu.
2: Sonuçta tam istediğimiz yere düştü.
1: Aynen öyle.
2: Bu bir başarı.
1: Bu gerçekten büyük bir ağaçtı. Yani açıkçası böyle bir şeyi aşınca küçük bir çocuk gibi heyecanlanıp zıplıyorum. Bu çok güzel. Yani benim burayı sevmemin nedeni ekip ruhu. Hayatını onlara emanet ediyorsun. Bu gerçekten özel. Sağ ol Garrett.
2: Sorun değil çocuklar.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizinle çalışmak güzeldi. Yardıma ihtiyacınız olursa haber verin.
1: Elbette. Artık seninle çalıştığımıza göre seni daha çok arayacağız.
2: Kesinlikle. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Gerçekten güzel kereste.
3: Nasıl gidiyor kaptan?
0: İyi.
4: Oldukça hızlı oldu.
0: Evet.
2: Evet.
4: Bir plan yapmaya çalışıyoruz.
5: Purgatory Körfezi'nde Jared'ın yüzer karargahı yeni noktasına yanaşıyor.
4: En büyük sorun şu köşe. Sanırım dışarı doğru çıkan bir kaya var.
6: Kaptan iskelenin ucuna 3 metre kadar yaklaşıyor.
4: Evet. Geçebileceğini düşünüyorsan kazıklara sıkı biçimde yanaşabiliriz.
3: Kıyı şeridi boyunca geçişi daraltan bir kaya var elbette. Mavna'yı ya da tekneyi ona bindirmek istemiyoruz. Bir şeyler olabilir. Mavna'nın kontrolünü kaybedebiliriz. Bunun olmasını istemeyiz. Durumun baskısı bu işte. Geçebileceğimizden oldukça eminiz ama her zaman bir şeylerin ters gitme ihtimali var. Göründüğünden daha az yerimiz var. Bu çok dar bir geçiş olacak.
4: Şu anda tam oradaki kaya yığınının yanından içeri alıyoruz. Teknelerden biri güç kaybederse kayalara çarpma ihtimali var.
6: Pekala, Kev. Kazıklardan yaklaşık 30 metre uzaktayız.
4: Bolca yer var. Güzel.
3: Bu iyi.
4: Harika.
0: Onu sabit ayağa yaslarsan sorun kalmaz.
3: Evet. Müthiş dostum.
4: İyi iş kaptan.
3: Bu taşımaların sorunsuz gidip gitmeyeceğini bilemezsin. Arka arkaya pek çok aksilik yaşadık ama burada şansımız yaver gitti ve yanaşma kusursuz oldu.
4: İşte böyle Hopi.
3: Evet. İşte bu çocuklar. Benim için zevkti. Bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Elleri çekin. Evet, biraz ver. Evet, mükemmel. Tamam. İskele sabitlendi. Mavna sahile bağlandı. Buradaki işimiz de bitti. Evdeyiz.

0: Yüzer Kamp artık tomrukları almaya hazır.
1: İkiniz aynı anda sallayın.
0: Şeytan Boğazı manevrasının son aşaması 5 ağır çekici, 2 kıskaçlı yerder ve tek bir tepeye bağlı.
1: Tamam, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ross Skidder'da olacak. Alicia, Ross'a bağlı şekilde ilk lowbeti çekecek. Onun üzerinde 100 tonluk bir kıskaçlı yader bulunacak. Arkadan Lance Critter'ı ve üzerinde başka bir 100 tonluk yader olan ikinci lowbeti itecek. Ben de ağır kamyonla en arkada olacağım. Herkes iletişim kurmalı, herkes odaklanmalı. Karın o tepeye doğru inmeye başladığını görebilirsiniz. Gideceğimiz yer orası. Bu yolun sonunda büyük bir başarı var. Forever Claim'i güvenceye alabilirsek işte bu. Uğruna ölünecek tepe bu. Tamam, gidelim. Rampalar yukarı.
2: Ross için telsiz kontrolü.
3: Seni duyuyorum Ross.
2: Alicia, sen?
4: Buradayım.
2: Critter.
5: Anlaşıldı.
3: Dance.
6: Evet dostum, buradayım.
1: Tamam o zaman, başlayalım çocuklar.
2: Ve kızlar.
1: Başlıyoruz.
5: Motorları çalıştırın.
6: Bir şeyleri...
2: Ross için telsiz kontrolü.
3: Seni duyuyorum Ross.
2: Alicia, sen?
4: Buradayım.
2: Critter.
5: Anlaşıldı.
3: Dance.
6: Evet dostum, buradayım.
1: Tamam o zaman, başlayalım çocuklar.

0: Nekom ojama Cypress Creek krkaja.
1: Şeytan Boğazı yolunda.
2: Şu anda daha doğru çok fazla çelik taşıyoruz.
3: Şimdilik her şey iyi olmalı. Herkes oldukça sessiz.
4: Burada her şey iyi.
0: Benim hızım bu. Skyder'ın çıkabildiği en yüksek hız.
3: Yavaş ve istikrarlı olmak bu yarışı kazandıracak.
2: Şu anda tamamen torkla büyük bir ağırlığı tepeye itiyoruz. Tırmanış başladı. Vay canına. Çok dik. Mesele ivmeyi korumak. Tam gaz, fren yok. Pedal tabanda. Oldukça ısınıyor. Bu araç elinden gelen her şeyi yapıyor. Kamyonları gerçekten sınırlarına zorluyoruz. En arkada olmaktan hiç hoşlanmıyorum.
5: Neden?
2: Hiç raydan çıkmış tren gördün mü? Darbeyi en arkadaki vagon alır.
6: Arkadaki fren deli gibi duman çıkarıyor.
3: Lens, arkada biraz duman gösterisi var.
0: Ne dedin Crater?
7: Arkada fren sorunu var.
2: Lens, hatta mısın?
8: Buradayım.
2: Görünüşe göre frenin aşırı ısınmış.
8: Takılı kalmış olmalı.
2: Şu anki dumanın nedeni aşırı ısınmış bir fren. Şimdi duramayız. Lens, soğutmak için üzerine su döktü. İvmeyi kaybetmemeliyiz Lens. Devam et. Yokuşta asla durma. Yeniden hareket etmek her şeyi burkar. Şu anda şeytan boğazına giderken şeytanla dans ediyoruz. Hadi bebeğim, hadi.
1: Gelecek bölümde. Son ormancıların sezon finalinde.
2: Karın bu kadar erken geleceğini beklemiyordum. Sezon bitmeden bu manlayı doldurmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ne gerekiyorsa.
7: Rüzgar artıyor.
9: Lanet olsun. Dur, uzak dur. Yukarıda kal.
10: Minçlerden birinde sorun var. Hidrolik yok. Hiçbir şey çalışmıyor. Pompa bile çalışmıyor.
2: Zamanı, gün ışığını ve parayı yakıyoruz. Kış kapanışından önce son ana geldik. Hadi. Daha hızlı hareket etmeliyiz.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Fansiden vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
19: Bu programın çekiminde bazı görüntü ve ses kayıtları zarar görmüş olabilir.
20: 100 bin yıl önceden bahsediyor olabiliriz.

0: Bu inanılmaz!
1: Geçmişimizdeki gizemler...
2: Bu evrimin Rosetta taşı.
1: Kim olduğumuzu gösterecek. Benim akrabamı da tespit edebilir misin?
3: Bunlar çoğu insanın insan bile diyemeyeceği canlılardı.
1: Ve geleceğimizi kurtaracak sırları açığa çıkaracak. İnanılmaz.
2: Az kaldı.
1: Aman tanrım. Bir hafta önce. New York.
4: Yaptığım yolculuklarda dünyanın en büyük gizemlerini araştırdım. Toprağın altına gömülü hazinelerden yol olan imparatorluklara kadar. Ama bugün en büyük gizemin peşine düşüyorum. Siz, ben. Kendine insan diyen, herkese ilgilendiren bir gizem. Çok yakın zamana kadar en eski atalarımız hakkında tüm bildiklerimiz bir avuç fosil ve tahminden ibaretti. Ama artık bilim, evrim yapbozunun kayıp parçalarını ortaya çıkarıyor. Ve yeni keşifler, geçmişimiz hakkında bugünümüzü etkileyen şok edici gerçekleri ortaya çıkarıyor. Daha zeki olmak ister misin? Güney Afrika'daki bir arkeolog beynimizin nasıl oluştuğunu ve nasıl geliştirebileceğimizi araştırıyor. Sigarayı bırakmakta zorlanıyor musunuz? Hastalıklar sizi endişelendiriyor mu? Gelecekteki sağlığınızın cevapları DNA'nızda saklı olabilir. 40 bin yıl önce soyu tükenmiş eski türlere ait genlerden bahsediyorum. Ve Hint Okyanusu'ndaki bir arkeolojik alan, türümüzün dünyayı nasıl kolonileştirdiğine dair önemli cevaplar barındırıyor olabilir. Ve aynı zamanda gelecek hakkında bize ciddi bir uyarı gönderiyor olabilir. İnsanlığın hikayesi, biyografimizin ilk bölümünü oluşturuyor. Ve bu hikaye şu an yazılıyor. Eski akrabalarımızla yüz yüze geleceğimiz ve çoktan unutulmuş sırları öğreneceğimiz bu efsanevi yolculukta bana katılın. Çünkü bu sırlar geleceğimizi kurtarabilir.
1: Benim adım Josh Gates.
2: Ay ay ay!
1: Araştırmacı, macera perest.
2: Yardım edin!
1: Ve kendini oldukça tuhaf durumlara düşüren biriyim.
2: Oh, olamaz, heyecanlıydı.
1: Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetkiyle...
2: Evet,
1: tarihin en büyük gizemlerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum.
2: Tamam, başlıyoruz.
1: Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Gizemli kökenlerimizi anlamak için çıktığım yolculuğa... ...Wisconsin'in egzotik ormanlarından başlıyorum. Ve saygın antropolog Dr. John Hawkes'la buluşmak üzere Wisconsin Üniversitesi'ne gidiyorum.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Nasılsın? Ben Josh.
5: Çok memnun oldum.
2: Ben de teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
2: Antropologsun değil mi?
5: Evet.
2: Veya seri katil.
5: Yani.
2: İkisinden biri.
5: Evet, ikisi de olabilir.
2: Kesinlikle. Peki bana insan evrimini 2 dakikada anlatabilir misin?
5: Evet, elimden geleni yaparım. Evrimin tanımı zamanla oluşan biyolojik değişikliktir.
2: Bu kadar mı?
5: Bu kadar.
2: Türler zamanla değişir.
5: Doğru.
2: Tamam, pekala. Önce bazı yanlış bilgileri düzeltelim. Maymunlardan gelmiyoruz.
5: Bu kesinlikle doğru.
2: Değil mi?
5: Bugün dünyada yaşayan maymunların kendilerine has evrim tarihleri vardır. Maymunlarla ortak ataları paylaşıyoruz ama bu atalar ikimizden de farklıydı.
2: Evet, bir tarafta maymunlar var, bir tarafta biz varız. Ve tarihin bir döneminde ortak akrabalarımız
5: doğru.
2: vardı. Peki yollarımız ne zaman ayrıldı? Ne oldu da ayrıldı?
5: Yaklaşık 7 milyon yıl önce.
2: İnsanlar bilindik diyagramdan yola çıkıyorlar.
5: Kesinlikle öyle. İlerleme yürüyüşü. Önce eğik başlar, sonra giderek dikleşir ve uzar ve sonunda
2: evet.
5: modern insana dönüşür.
2: Evet.
5: Aslında böyle değil. Biz bir ilerleyiş zinciri değiliz. Çok çeşitli bir ağacız.
4: Sonuçta ilerleme yürüyüşü ve okulda öğrendiklerimizin hemen hepsi yanlış. 20 yıl öncesine kadar insanlık ağacı buna benziyordu. İlk insan atalarımız diğer primatlardan ayrılıp çok geçmeden iki bacak üzerinde yürümeye başlıyorlar. Birkaç milyon yıl sonra taş aletler yapıyorlar ve ateşi buluyorlar. Beynimiz giderek büyüyor ve boom! Homo sapiens veya modern insanlar ortaya çıkıyor. Yani biz. Bu güzel ve düzenli bir sistem ama bir sorun var. Bilim insanları sürekli yeni insan türleri keşfediyorlar ve evrim hikayesi de sürekli daha da değişiyor. Şu anda önümüzde giderek büyüyen ailemizin mevcut bir portresi var. Ve John beni hepimizin büyük babasıyla tanıştırıyor. 2001 yılında keşfedilen ilk insan atamız. O olmasaydı biz de olmazdık.
5: Bu Sahelanthropus chadensis. Sahelanthropus chadensis.
4: Bu kadar zor olmamalıydı. Bu Chad.
5: Evet.
4: Tamam mı?
5: Zaten Chad'den geldi.
4: Mükemmel. Bu Chad.
5: Evet. Evet.
4: Yani Chad'lerden mi başlıyoruz?
5: Chad'ler bizden daha farklıdırlar ve iskeletleri maymunlara daha çok benzer. Hepsi Afrika'da yaşarlar. Soy ağacımızın ilk dalları hepsi Afrika'da.
4: Pekala. Evet, soy ağacımıza geri dönelim. Büyük baba Chad en altta 7.2 milyon yıl öncesinde yer alıyor. Chad'in bazı akrabaları var ve onların da dalları var. Hatta çoğu dallarda takılıyor çünkü henüz tam olarak dikleşemedik. İlk adımlar Australopitler tarafından atıldı. Sayıca çoğaldılar ve ortaya büyük kuzenleri, Paranthropuslar çıktı. Sırada bizim grubumuz var. Homo olarak biliniyor buradaki büyük oyuncular sırasıyla Homo habilis, Homo erectus ve Neandertallerdir. Yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika'nın dışına göç etmeye başladık ve paleantropologlar bölgede kayıp akrabalarımıza dair giderek daha fazla kanıt buluyorlar. Buna Endonezya'da bulunan 90 santimlik hobbit insanlar ve Sibirya'daki denisovanlar dahil. Ve büyük soy ağacımızın en üstünde ise Homo sapiens yani modern insan yer alıyor. Ama 2010 yılında yapılan DNA testleri çok da uzak olmayan bir tarihte Homo sapienslerin denisovanlar, neandertaller ve daha henüz isimlendirilmemiş türlerle çiftleştiğini ortaya çıkardı. Bu bizim soy ağacımızı daha da karmaşık bir hale getiriyor. Her ne kadar yaklaşık 25 bin yıl önce çok samimi olsak da diğer türlerin her biri ortadan kayboldu ve karmaşık ailemi sadece bir tane indirgendi. Homo sapiens, ayakta kalan son insanlar.
5: Oldukça karmaşık ve iç içe geçmiş bir resimle karşı karşıyayız.
4: Bazıları bu masaya bakıp birkaç kemik diyebilirler.
5: Evet.
4: Bu hikayeyi anlamamız neden önemli?
5: Bence bunun iki nedeni var. Bugün dünyadaki insanların hepsinde eski insanların genleri vardır.
4: Evet.
5: Bu genler bizim kişiliğimizi etkiler, sağlığımızı etkiler ve biyolojimizi etkiler. Yani her şeyi etkiler.
4: Biz kalıtımın daha kısa süreli bir şey olduğunu düşünüyoruz.
5: Hı-hı.
4: Ebeveynlerimiz, onların ebeveynleri gibi ama aslında tüm akrabalarımızdan genetik özellikler taşıyoruz.
5: Doğru. Cep telefonları ve teknolojiyle yarattığımız bu dünyanın aslında alışkın olmadığımız bir dünya olduğunu anlamamız gerekiyor. Biz atalarımızın yaşadığı dünyaya alışkınız.
4: Evet.
5: Ve sürekli bir şeyleri değiştirmemize rağmen genlerimiz geçmişte yaşamaya çalışıyor ki bu bizim için çok şeyi değiştiriyor.
4: Vay canına. Yani kendimi anlamak istiyorsam onları mı anlamalıyım?
5: Doğru.
4: Peki.
5: Önemli olmasının bir diğer nedeni ise 20 veya daha fazla yakın akrabamız yok olduğuna göre aslında geçmişte ailemiz için işlerin pek de iyi gitmediğini anlıyoruz.
4: Evet.
5: Akrabalarımızın neden ortadan kaybolduğunu anlamak, gelecekte nasıl hayatta kalacağımızı bilmek için çok büyük öneme sahip.
4: Vay canına. Pekala, ben kendimi anlamak istiyorum. Ve aynı zamanda gelecekte hem kendimin hem çocuklarımın sağlam olmalarını istiyorum. Peki tüm bunları nasıl anlayacağım?
5: Araştırma yapman gerek. Sürekli yeni keşifler yapılıyor. Biz şu anda konuşurken bile bir şeyler keşfediliyor.
4: Evet.
5: Ve en iyisi her şeyin başladığı yere gitmek.
4: Afrika mı?
5: Afrika.
4: İnsanlığın geçmişini araştırmak ve geleceğimiz için ne anlama geldiğini öğrenmek için Madison'dan uçağa biniyorum. 3 aktarma ve birkaç kez maymunlar cehennemini izledikten sonra Tanzanya'ya iniş yapıyorum. Bilim insanlarının en eski atalarımıza dair kitapların yeniden yazılmasını sağlayacak çarpıcı kanıtlar buldukları bir arkeoloji alanına gidiyorum. Afrika'daki Büyük Resif Vadisi'ne hoş geldiniz. Burası hominitlerin bugün bizi oluşturan evrim yolculuğuna başladıkları yer. Burada çekim yapma izni almak için sadece bir form doldurmaktan çok daha fazlası gerekiyor. Bekçilerden izin almak zorundayım. Ne güzel bir karşılama. Bunlar Masai'ler. Afrika'daki büyük hayvanların arasında yaşayan, yarı göçebe, savaşçı ve hayvancılık yapan bir kabile. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyorlar. Köy halkı ve şefleri beni çok sıcak karşılıyor. Memnun oldum.
0: Hoş geldin.
4: Teşekkür ederim.
0: Hoş
4: harika geldin. Görünüyor. Ve sonra beni sınıyorlar. Bu zıplama nedir?
0: Önemli bir yarıştır.
4: Yarış mı?
0: En yükseğe zıplayan kişi kazanır.
4: Adumu veya zıplama dansı bir savaşçının gücünü ve yeteneğini gösteren önemli bir kabul törenidir. En iyi dansçılar yer çekimine meydan okuyorlarmış gibi görünüyor. Ben mi?
0: Evet.
4: Tamam.
0: Zıpla. Hadi. Hadi zıpla.
4: Tamam. Tamam, gel bakalım, başlıyoruz. Oh tanrım. Eğer zıplamak pasaportum olsaydı muhtemelen bu araştırma başlamadan biterdi. Sanırım o kazandı.
6: Artık bir Masai'sin.
4: Evet, harika. Masai oldum, kulübe katıldım. Bunlar sizin topraklarınız ve geçmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Ben de.
4: Çok teşekkür ederim. Evet.
0: Tamam.
4: Teşekkür ederim. Tanzanya'nın vahşi doğasında yoluma devam ediyorum. Bu araziler kesinlikle tarih öncesini andırıyor. Sonunda hedefime ulaşıyorum. En eski atalarımız hakkında şok edici gerçekler ortaya çıkaran Dr. Charles Musiba'nın ofisi. İlk ayaklıya dönüşmenin nasıl yediğimizi, nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorum. Memnun oldum. Bulunması zor bir adamsın.
5: Memnun oldum.
4: GPS olmasaydı hiç şansım yoktu. Neredeyiz?
5: Burası harika bir yer.
4: Bakalım o zaman. Aslında Laetoli oldukça meşhur bir yer. Paleontolog Mary Leakey burada 100 yılın buluşunu yaptı. 4 milyon yaşında insan ayak izleri. Eski insanların bu küçük adımları tüm insanlık için devasa bir sıçramayı temsil ediyor. Dik yürümek. Doktor Musiba beni Doktor Leakey'in ayak izlerini takip eden ekibiyle tanıştırıyor. Ekip kolektif geçmişimize dair fosilleşmiş kanıtları bulmak için volkanik külleri inceliyor. Merhaba çocuklar.
7: Merhaba.
4: Hepiniz bir yere toplanmışsınız. Belli ki çok sıkı bir operasyon var. Kocaman bir Twister oyunu gibi.
0: Öyle denilebilir.
4: Peki burada neler oluyor?
5: Şu anda yüzey toplaması adı verilen bir şey yapıyoruz ama bunu sistemik olarak yapmamız gerekiyor. O yüzden şebeke sistemi çalışıyorlar.
4: Ne buldun doktor?
0: Femur kemiğinin proksimal ucunu.
4: Ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Neden gülüyorsun?
0: Gülmüyorum.
4: Ne olduğunu anladım. Yok, anlamadım. Bilmiyordum. Doktor Dean'in bulduğu şey 3 milyon yıl önce ilk hominidler Laetoli'de ayak izlerini bırakırken bu düzlüklerde dolaşan bir antilopun bacağından bir parça. 3 milyon yıl önce hayvanların burada olduğunu düşünmek olağanüstü bir şey. Ve kalıntıları burada, yüzeyde duruyor. Büyük bir çukur kazmanız gerekmiyor. Resmen parmaklarınızın ucunda.
5: Bize yardım eder misin Josh?
4: Tabii ki, çok isterim.
5: Tamam, benimle gel, hadi.
4: Ücret nasıl? Gülüyorlar. Saatler boyunca toprağın her santimini dikkatlice inceliyoruz. Oh, burada bir şey var.
5: Evet.
4: Nedir bu?
5: Sence ne?
4: Düz bir kemiğe benziyor.
5: Evet. Kaburga.
4: Kaburga mı?
5: Evet. Bir antilopta. Yaklaşık 3.4 milyon yıllık.
4: Burada hayvan kemik fosilleri bulmak çok rutin bir şey. Ama bundan sonra olanlarsa sadece şans.
5: Hey Josh, aman tanrım.
4: Ne buldun?
5: Bu bir diş.
4: Diş mi?
5: Evet, kesici diş.
4: Nereden?
5: Atalarımızdan birinden.
4: Bu diş eski atalarımızdan birine mi ait?
5: Evet, öyle.
4: İnanılmaz. Bu çok sık oluyor mu?
5: Pek değil.
4: Hey, tebrik ederim. Olağanüstü. Uzak akrabalarımızdan geriye bir tek bu kalmış olabilir.
5: Evet.
4: Doktor Musiba, dişin Australopithecus afarensis'e ait olduğunu söylüyor. 3.6 milyon yıl Laetoli'de ayak izlerini bırakan. Bunun gibi buluşlar en eski atalarımızın nasıl beslendiklerini ve bugünkü beslenmemiz ve davranışımızı nasıl etkilediğini anlamak için çok önemli.
5: Bu dişi laboratuvara götüreceğiz. Kimyasal analizini yapacağız ve bu tür vejetaryen miydi yoksa beslenmelerinde et var mıydı bunu öğreneceğiz.
4: Olağanüstü. Bu diş nasıl besleniyorduk ve ne yiyorduk gibi birçok sorunun kapısını açıyor. Değil mi? En eski atalarımız konusunda kafamda iki farklı versiyon var. Bazı insanlar onları leşçil olarak tanımlıyor. Ağaçtan indik ama sonuçta fırsatçıydık ve ne bulursak yedik. Ve bir diğer versiyon da popüler kültür tarafından betimlenen avcı imajı.
5: Evet.
4: Bu büyük bir soru. En başında kimdik? Organize ve akıllı avcılar. Yoksa birçoklarının öne sürdüğü gibi leşçil ve maymunlar gibi otçul mu? Hangisi doğru?
5: Cevaplamak için bir yere gitmeniz gerek.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Bana uyar. Önden
5: tamam,
4: lütfen.
5: Gidelim.
4: Bunu alabilir miyim?
5: Hayır, alamazsın.
4: Bu dişin sahibi bizim ilk versiyonumuzdu. Ama bu beta model modern insana ne kadar benziyor?
5: Atalarımızın nasıl yemek bulduklarını anlamak için eski hayvan kemiklerini modern av hayvanlarıyla karşılaştırmamız gerekiyor.
4: Ne tarafından öldürülmüş hayvanlar?
5: Aslanlar tarafından.
4: Aslan mı? Tamam. Aslanlara mı gidiyoruz?
5: Evet.
4: Sanki tehlikeli gibi.
5: Tehlikeli.
4: Harika. Onaylandı. Tehlikeliymiş. Bir aslanın yemeğindeki ısırık izlerini 3 milyon yaşındaki fosillerle karşılaştırarak eski atalarımızın nasıl beslendiklerini anlayabiliriz. Acaba yetenekli avcılar mıydı? Yoksa meyve ve aslanlardan kalanlarla mı besleniyorlardı? Böyle bir şeyi arabayla çarpmak istemezsin. Hep ayakta. Ama bizim peşinde olduğumuz hayvan çok daha tehlikeli. Burası aslan ülkesi. Kafes yok. İkinci şans yok. Her yıl aslanlar tarafından 250 insan öldürülüyor. Burada insan besin zincirinin üstünde değil.
5: Burada yaklaşık 80-100 tane aslan var.
4: Otların arasında görmek çok zor.
5: Gördüğün zaman çok geç olmuş demektir.
4: Saatler boyunca dolaştıktan sonra sonunda Afrika'nın en büyük yırtıcısıyla karşılaşıyoruz.
5: Orada.
4: Merhaba. Aman tanrım. Aracın önünde büyük bir erkek var. Erkek aslanlar çok bölgecidirler. Bölgelerini korumak için diğerleriyle işbirliği yaparlar.
5: Tanrım, bir tane daha.
4: Bir tane daha. Bir aslan daha. Yine erkek. Gitsek iyi olur. Erkekler sürülerini acımasızca savunurlar. Ama avlananlar her zaman dişilerdir. Eğer bir avcı veya av bulmak istiyorsak dişileri aramalıyız.
5: Evet.
4: O yüzden ilerlemeye devam ediyoruz. Ormanın kralıyla karşılaştığımıza göre kraliçe de yakınlarda olmalı. Aslanlar, aslanlar! İki
5: evet.
4: Dişi! İşte orada, bak bak!
5: Şurada bir yaban domuzu var.
4: Şuna bak. Bence peşinden gidecek. Evet, kesinlikle peşinden gidiyor. Pumba, koş! Tamam. Takip etmeye çalışalım. Hakuna Matata. Bayağı büyük bir matata. Şuradan gittiler, o yüzden buradan çıkabilirler.
5: Göremiyorum. Kayboldular.
4: Evet. Oh, iki dişi.
5: Evet.
4: Onlar.
5: Onlar.
4: Avlamışlar. Bu yaban domuzu mu?
5: Hayır, değil.
4: Ne peki?
5: Bu bir antilop.
4: Antilop. Tamam, av taze. Şimdi ne yapıyoruz?
5: Şimdi gidip bakmamız gerek. Bunu yapmak ister misin?
4: Şimdi değil. Daha ne kadar yiyecekler?
5: Saatler sürecek.
4: Tamam.
5: Gidip sonra yine gelelim.
4: Sonra mı gelelim? Tamam, bırakalım yesinler. Afrika'nın en acımasız yırtıcısını ziyafetiyle baş başa bırakıyoruz ve geriye ne kaldığını görmek için birkaç saat sonra bölgeye geri dönüyoruz. Aslan yok. En azından görebildiğimiz kadarıyla. Gitmişler. Neredeler bilmiyorum. Peki şimdi ne yapacağız?
5: Arabadan çıkıp bakacağız.
4: Bunu diyeceğini biliyordum.
5: Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada çok fazla aslan.
4: Evet. Daha önce yemek yiyen iki dişi aslanı göremiyoruz ama bu onların bizi göremediği anlamına gelmiyor. Tamam, gidelim. Dikkatli gidelim. Olalım. Böylece dehşet içinde kapıyı açıyorum ve dışarı çıkıyoruz. Çok korkuyorum. İnanılmaz. Leş nerede?
5: Gitmiş.
4: Gitmiş mi?
5: Evet.
4: Aslanlar tek bir parça bile bırakmamışlar.
5: Bak, şurada bir çene kemiği var.
4: Ve burada da.
5: Burada da.
4: Evet.
5: Josh, gel. Eldivenleri tak. Al bakalım.
4: Bu uzun bir kemik.
5: Çene parçası. Evet, şuna bak. Harika bir diş izi var.
4: Dişini buraya geçirmiş değil mi? Çenenin üstünde de var. Bu bir diş yarası.
5: Evet.
4: Diş doğrudan çeneye girmiş. İnanılmaz.
5: Şunu bir düşün. Atalarımız biraz et yemek için buraya gelselerdi hiçbir şey bulamayacaklardı. Peki nasıl yaşayacaklardı?
4: Yaşayamazlardı.
5: Bu önemli bir soru.
4: Yaşayamazlardı. Yani leşlerle beslenmek yeterli olmazdı.
5: Kesinlikle.
4: Atalarımızın sadece artıklarla yetinmediklerini kanıtlamak için Doktor Musiba bana kazı alanında bulduğu fosilleri gösteriyor. Peki bu fosil kemikler kaç yaşında?
5: Yaklaşık 2.8 milyon yıllık. Bunlar antilop kemikleri.
4: Antilop mu?
5: Evet.
4: Yani bununla bu aynı.
5: Evet.
4: Tamam. Peki 3 milyon yıllık bu kemikte ne görüyoruz?
5: Şuraya bak.
4: Şu iz mi?
5: Evet, iz şurada. Şimdi de büyüteçle bakalım. Şu oluğu görüyor musun? İşte. Bak, olup var.
4: Evet, evet. Isırık izinden farklı görünüyor.
5: Kesinlikle.
4: Bu kesik izi mi?
5: Evet.
4: Alet kullanan atalarımız tarafından mı yapıldı?
5: Kesinlikle.
4: Vay be.
5: Burada sadece kesik izi var. Diş izi değil.
4: Ve hayvanları keserken daha fazla et çıkarırsın ve artıklarla uğraşmak zorunda kalmazsın.
5: Kesinlikle öyle.
4: Doktor Musiba'nın fosili bize tarih öncesi insanların 3 milyon yılı aşkın bir süredir avlandıklarını gösteriyor. Neredeyse yürümeye başladıktan hemen sonra.
5: İki ayakla yürürsen ellerin boş kalır.
4: Evet.
5: Ellerini alet yapmak için kullanabilirsin. Ve muhtemelen gruplar halinde avlanıp işbirliği yapıyorlardı.
4: Bence bu bize zekanın varlığını gösteriyor. Avlanmak yüksek derecede işbirliği, iletişim ve strateji gerektiren bir şeydir. Kemiğin üzerindeki kesik izleri milyonlarca yıl önce beynimizin primat kuzenlerimize göre çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.
5: Atalarımız gelişirken beyinleri de büyüdü. Bu yüksek proteinli bir beslenme gerektirir. Peki proteini nereden alırsın? Tabii ki
4: etten.
5: Aynen öyle. Ve 2 milyon yıl içinde beyinleri 3 kat daha büyüdü.
4: 3 kat mı?
5: Evet.
4: Vay canına. Dik yürümek avlanmamızı ve daha fazla protein ise beynimizin büyümesine yol açtı. Beynimizdeki gri madde birkaç yüz gramdan 1,5 kiloya kadar çıktı ve beynin büyümesiyle birlikte evrim süreci hızlandı. Yani yüksek oranda protein tüketmek evrim sürecimizi değiştirdi mi? Bunu mu demek istiyorsun?
5: Evet.
4: Bu bölüm Et Konseyi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu olağanüstü. Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
4: Gerçekten olağanüstü. Protein beynimizi güçlendirdi ve giderek daha zeki ve daha iyi avcılar olduk. Şimdi dünyadaki en son avcı toplayıcı toplumlardan birine katılarak bu eski becerilere bizzat tanık olacağım. Hadza kabilesi. Laetoli'nin yaklaşık 160 kilometre güneyine, Ayasi Gölü'nün kıyısına gidiyorum. Burada rehberim Doktor Ergidius Ichimbaki ile buluşuyorum. Biraz Hadza'dan bahsedelim.
6: Tamam.
4: Bunlar geleneksel yaşayan insanlar değil mi?
6: Evet. 100.000 yıl önce yaşadığımız gibi yaşıyorlar.
4: 100.000 yıl mı?
6: Evet.
4: Yani resmen taş devrinde yaşıyorlar.
6: Evet öyle. Bizi tarihte yolculuğa çıkarıyorlar.
4: Toprak yolda sarsıntılı 3 saatlik bir yolculuğun ardından Hadza kampına ulaşıyoruz. Burası mı?
6: Evet, burası Hadza kampı.
4: İnsanlığın çok uzun zamandır terk ettiği bir dünyaya girmek üzereyim. Zamanın unuttuğu topraklara.
6: Bu şef Montana.
4: Montana. Memnun oldum Montana. Montana. Hey Montana. Montana. Au!
6: Josh, şuna
4: Montana.
6: Baksana.
4: Hey!
6: Bana ne verdiler bak.
4: Görünüyor. Sana çok yakıştı. Dunking'e benzedin. Hayır, kim olduğunu biliyor musun? Ama ona çok benziyorsun.
6: Evet.
4: Harika. Şef, buraya gelmemize ve köyünüzü çekmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu dili çok sevdim. Hadza dili nedir?
6: Tıklama dilidir.
4: Hadzaların konuştukları tıklama dili sadece onlara özel. Bilinen başka bir dille hiçbir bağlantısı yok. Hadza kelimesi ise insan anlamına geliyor. Şef Nedere bana köyünü gösteriyor. Burada yaklaşık 35 kişi yaşıyor. Sadece kulübeleri, ateşleri ve ısınmak için derileri var. Kullandıkları aletlerse yaklaşık 1 milyon yıl önce Homo erectuslar tarafından keşfedildi. Şef, eski atalarımızın nasıl yaşadıklarını ve avlandıklarını öğrenmek istiyorum ve Hadzaların hala geleneksel yöntemlerle yaşayıp avlandıklarını biliyorum. Bana Hadza olmayı öğretir misin?
6: Sana avlanmayı öğretecekler ve Hadza olacak.
4: Tamam. Şef bana Hadza cephanesini gösteriyor. Ok ve yay. Bu yaklaşık 70.000 yıl önce yapılmış bir keşif. İlkel ahşap bir ok ve çok keskin.
6: Dikkatli ol. Okların ucunda zehir vardır.
4: Oh. Hayır. Şaka bir yana bu el yapımı oklar jilet gibi keskin. Ama ava katılmama izin vermeden önce bunlardan birini kullanabildiğimi göstermem gerek. Nasıl yaptığını görebilir miyim? Tamam. Bana ihtiyacınız olursa arabadayım.
6: Senin sıran. Hadi gel dene.
4: Böyle mi oluyor? Böyle.
6: Evet.
4: Atalarımızın sırlarına layık olduğumu göstermek için sadece tek bir şansım var.
6: İyi olduğunu söylüyor. Yarın sabah gelip ava katılabilirsin.
4: Av mı?
6: Güzel.
4: Öyle mi?
6: Evet.
4: Ne demek bilmiyorum ama varım. Tamam, yarın avlanıyoruz. Hadzalarla avlanmak büyük bir onur. Bunu spor için değil, hayatta kalmak için yapıyorlar. Ve buradaki tek yırtıcılar biz değiliz. Aslanlar ve diğer büyük hayvanlar da var. Bu gerçek hayat açlık oyunları ve umarım şans benim yanımdadır. Güneş doğar doğmaz yola çıktık. Herkes hazır. Oklarımız ve yaylarımız var. Ava gidiyoruz. Köpekler avın modern üyeleri. Hadza gibi gruplar tarafından 20-30 bin yıl önce evcilleştirildiler. Dakikalar içinde Hadzaların okçuluk becerilerine bizzat tanık oluyorum. Vurdu mu? Vay canına.
0: İşte burada.
4: Bu küçücük kuşu dalların arasından vurdu. Vay canına. Harika.
6: Evet.
4: İnanılmaz. Bunu yiyecekler değil mi?
6: Evet tabii ki.
4: Vay be. Çok geçmeden kuşları avlayan tek yırtıcılar olmadığımızı anlıyoruz.
6: Josh, şu ağaca bak.
4: Ne var orada?
6: Yılan.
4: Şu mu?
6: Evet, evet. Bu bir yeşil mamba.
4: Yeşil mamba mı?
6: Evet.
4: Yeşil mamba çok zehirlidir. O yılan insanı öldürebilir. Aynı zamanda çok hızlı hareket eden ve zıplayabilen bir yılandır. O yüzden ağacın altı bile güvenli değil. 2 metre uzunluğa kadar ulaşabilen yeşil mambanın zehirli ısırığı etkisini 30 dakikada gösterir ki bu böyle bir yerde ölü fermanı anlamına gelir. Buradaki her şey çok çok tehlikeli. Güneş gökyüzünde yükselirken hızımızı artırıyoruz. Köyü beslemek için bir kuştan fazlası gerek. Kamptan ayrıldığımızdan beri atsalar hiç durmadılar ve içimden bir ses hiç durmayacaklarını söylüyor. Şu an saat sabah 7.30 ve 5 kilometre yürüdük bile. Oo, bir şey gördüler. Oh, ceylan! Kaçtı. Kaybettiler. Tek bir hayvanı kovalamak için çok fazla kalori harcadığımızı düşünün. Her av bir risk ve ödül oyunu. Kazanmak için terlemeniz gerek. Ama hedefinizi kaybederseniz gücünüzü toplamak için yemek bulamazsınız. Sonuçta bu adamlar koştuktan sonra kampta pizza yemiyorlar. Av yok, yemek yok. Yürümeye devam ediyoruz ve çok geçmeden daha da çok taze iz olduğunu fark ediyoruz. İz buldular. İzler avcıların av olmasına neden olabilir. Orman domuzu.

Bir orman domuzunu köşeye sıkıştırdılar. Aslında çok tehlikeli bir hayvandır. Saldırırlarsa insanın bağırsaklarını çıkarabilirler. Burada eski atalarımızın ok ve yay kullanmadan nasıl avlandıklarını görebiliriz. En azından en başlarda sadece mızrakla avlanıyorlardı. Ama yine de bu organizasyon zeka, işbirliği ve yetenek gerektiren bir işti. Yoksa aç kalıp ölürlerdi ve bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki bir orman domuzu jilet gibi dişleriyle bir insanı kolaylıkla öldürebilir. O yüzden koordinasyon çok önemli. Sadece yemek avlamak için değil, sağ kalmak için de.

0: Oklar hazır ve orman domuzunu eski insanların kullandıkları ilk aletlerden biri olan taşla olduğu yerden çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Çıktı.
0: Kovalamaya başlıyoruz. Ama domuz başka bir çalıların arasında kayboluyor. Evet. Ve av grubumuzdan birine ciddi zarar veriyor. Orman domuzu birkaç köpeği yaraladı. Bir tanesinin kanaması var, iyileşecek ama onu kampa götürmek istiyorlar. Aynı şey burada hepimizin başına gelebilirdi. Peşine düştükleri hayvanlar gerçekten çok, çok ama çok tehlikeli. Köpeği kampa taşıyorlar. Ama kamp grubunun geri kalanı devam ediyor. Hadzaların ilkel dünyasında kabile için hayat memat meselesi bile olsa kovalamaca asla bırakılmaz. Çok geçmeden başka bir şeyin peşine düşüyoruz. Karikal adı verilen vahşi bir kedi gördüler.
2: Burada! Ağaçta! Vurdu!
0: Olağanüstü. Bu çok acımasız görünebilir ki öyle. Kesinlikle öyle. Ama şunu bir düşünün. Avlanmak bu insanların köylerini doyurmalarının tek yolu. Burada ekonomi yok, para yok. Kimse burada bir restoran açmayacak. Ve bizim gibi eti süpermarketten alan insanlar için bunun bir hayata mal olduğunu unutmak çok kolay. Atalarımızın protein bakımından zengin beslenme biçimlerinin beynimizi büyüttüğünü öğrendik. Ama hadzalarla geçirdiğim zaman bunun aslında iki ucu keskin bir kılıç olduğunu vurguluyor. Hala biyolojik olarak uzak akrabalarımıza göre programlanmış durumdayız. Protein bulmanın zor olduğu zamanlardan bahsediyorum. Ve elde etmek için çok fazla kalori harcadık. Bugün bizi avlamaya iten açlık hamburgere götürüyor. Bu çok daha az kalori harcadığımız bir yolculuk. Ve tamamen atalarımızın milyonlarca yıl önce kodladıkları içgüdülere tepki verdiğimiz için böyle. Günün avını pişirmek ve kamp ateşi etrafında paylaşmak en az avlanmak kadar eski bir gelenek. Güzelmiş. Çok fazla et yok ama daha önce yemek için hiç bu kadar çaba vermediğim için kendimi fazlasıyla doymuş hissediyorum. Ve tatlıya gelirsek, hadzalar başka bir eski geleneği yaşatıyorlar. Bu ne bilmiyorum ama deneyeceğim. Bir anla üniversiteye geri döndüm. Bugün bana avlanmayı öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yaşam tarzınız çok fazla yetenek ve azim gerektiriyor. Peki hadza olmam ne kadar sürer?
3: 4-5 yıl.
0: Sadece dili öğrenmem 10 yılımı alır.
3: Daha da fazla.
0: Gerçekten.
3: Evet.
0: Hayır, hayır olamaz. O sesi yapamıyorum işte. Hadzalarla avlanmak bana iletişimin ve işbirliğinin olağanüstü gücünü gösterdi. Bu beceriler eski insan atalarımızın hayatta kalmalarını sağladı.
3: Ayağa kalkar
0: Tabii.
3: mısın?
0: Ve aynı zamanda dilimizin ve medeniyetimizin yapı taşlarını oluşturdu. Sanatın, müziğin ve elbette dansın doğmasını sağladı. Bizi biz yapan şeyin programlanması milyonlarca yıl aldı. Ve bilim insanları kendimizi ve geleceğimizi anlamak için tarih öncesi geçmişimizden miras aldığımız şeyleri çözmemiz gerektiğini yeni yeni fark ediyorlar. Teşekkür ederim Afrika. Ve bunu yapmak için kendi içimize bakmamız gerek. Tanzanya'yı arkamda bırakarak Dr. National Pearson'ın genetik kodlarımda atalarımın yüzde kaçının hala yaşadığını öğrenmek için benden aldığı DNA örneğini analiz ettiği San Diego, Kaliforniya'ya gidiyorum. Nathan?
1: Tamam, merhaba.
0: Nasılsın bakalım? Memnun oldum. Teşekkür ederim. Aslında seninle tanıştığım için biraz gerginim. Çünkü eski insan atalarımız hakkında konuştuğumuz her şey şu ana kadar bir varsayımdan ibaretti. Ama şimdi elinde DNA'm var.
1: Evet, doğru.
0: Çok kişisel. Pekala, burada ne yapıyorsun?
1: DNA, vücudumuzu oluşturan proteinlerin yemek kitabı gibidir.
0: Daha net açıklayan birini görmemiştim. Harika.
1: Ondan
0: evet.
1: İbaret.
0: Yemek kitabı.
1: Ama aynı zamanda zamanla nasıl karıştığımızı görmek için iyi bir yöntemdir.
0: Yani içinde bir sürü tarif olan bir yemek kitabı.
1: Evet, ve tarifler karışıyor.
0: Anladım. Yani ben bir karışım mıyım?
1: Hepimiz öyleyiz.
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Ve bu harika bir örnek.
0: Nathan, dünyanın farklı yerlerinden insan DNA'larını toplayarak bu tabloda renklerine göre düzenledi ve bana genetik tarifimin nereden geldiğini gösterecek.
1: Burada dünyanın farklı yerlerinden gelen, birbirine karışmış çok güzel bir DNA örneği görüyoruz. Yeşil renk Güney Avrupa, Akdeniz'i gösteriyor. Turuncu Batı Afrika'yı gösteriyor. Ve ilerledikçe farklı karışımlar görmeye başlıyoruz. Mora geldiğimizde Kuzey Asya'yı gösteriyor. Afrika ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen dalgalar var. Ve bu dalgalar birbirine geçip farklı karışımlar oluşturuyor.
0: Evet.
1: Ve
0: tamam,
1: birazdan seninkinin nereye uyduğunu göreceğiz. İşte bu sensin. Bu senin karışımın. Koyu mavi renk Kuzey Avrupalı ataları gösteriyor.
0: Annem İngiliz, ebeveynlerim beyaz. Bunu zaten bekliyorum.
1: Değil mi? Şuradaki küçük mavi renk Güney Asya'yı gösteriyor. Çok uzun zaman önce. Ama yine de herkesin DNA'sında bir gizem var. Bu yakın zamandaki atalarını gösteren bir kuş bakışıdır.
0: Tabii.
1: Şimdi biraz daha derine inmek ve DNA ipliklerine teker teker bakmak istiyoruz.
0: Tamam.
1: Bunlar bize senin daha uzak atalarını gösterecek.
0: Tablo 33 jenerasyon öncesine kadarki atalarımı gösteriyor. Ama bundan çok daha uzak atalarıma dair kanıtlar genetik kodlarımın derinlerinde yer alıyor. Eski atalarımızdan bahsedelim.
1: DNA'na baktığımız zaman yaklaşık 2000 jenerasyon öncesini gösteren oldukça gizemli olan atalarına dair büyük izler görebiliyoruz.
0: 2000 jenerasyon mu?
1: Evet.
0: Bu kaç yıl demek?
1: 40-50 bin yıl.
0: 50 bin yıl önceki atalarımı bulabiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Peki atalarım kim?
1: Buna hazır mısın bilmiyorum. Bu atalar çoğu kişinin insan demeyeceği canlılar.
0: Bilinmeyene yolculuğun bir sonraki bölümünde bizi insan yapan şeyi bulmak için çıktığım araştırma hız kazanıyor.
3: Bu evrimin Rosetta taşı.
0: Bize en yakın yaşayan akrabalarımızı bizzat görmek için ormanda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorum.
2: Evet.
0: Vay canına. Toprağın altına gireceğiz.
2: Oh!
0: Ve bizi zeki yapan evrimsel sıçramayı keşfedeceğiz.
4: Ya şuna bak. Bu alet 2.1 milyon yıl yaşında.
0: İnanılmaz! Evet! Ve gelecekte hayatta kalmamız için gereken sırrı bulmak için her şeyi riske atacağız.
2: Az kaldı!
3: Yo, hayır, olamaz!
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
4: Fansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Tata!
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
8: Her gün kullandığınız şeylerin bazılarının tesadüfen bulunduğunu biliyor muydunuz? Size ne demek istediğimi göstereyim. Bu bölümde temizliğin modern çağın kapılarını nasıl açtığını göreceğiz.
9: Bunu yaptığında hiç beklenmedik bir şey oldu.
8: Sakar bir satıcının uçak yolculuğunu nasıl mümkün kıldığını göreceğiz.
10: Bu Goodyear'ın aradığı büyük fırsat olabilir.
8: Ve Frankenstein'a ilham veren olayın biyomedikal mühendislikle nasıl bir bağlantısı olduğunu öğreneceğiz. Oh, sürpriz buluşlar. İster açık havada yemek pişirmek olsun, ya da buhar makinesine kömür atmak. Veya uzun bir günün sonunda rahatlamak için mum yakmak. Bizi insan yapan şey ateşe hükmetmemiz.
9: Charles Darwin'in ateşin dilden sonraki en büyük insan keşfi olduğunu söylemesi tesadüf değil.
8: Ateş hayatta kalmak için temel önceliklerden biri olarak kabul ediliyor.
5: Eğer vahşi doğada yaşıyorsanız er ya da geç mutlaka bir ısı kaynağına ihtiyaç duyarsınız da. Arkeologlar insanların ateşi 2 milyon yıldır kullandığına inanıyor. O zamanlar Homo sapiens bildiğimiz şekliyle var değildi. İlk hominidlerden biri olan Homo habilis zamanındaydı.
11: Bazı bilim insanları ilk insanları insan yapan şeyin ateşi kullanmayı öğrenmek olduğuna inanıyor. Yaklaşık 2 milyon yıl önce ateşi yemek pişirmek için kullanmaya başladık. Böylece yakaladığımız hayvanlardan ya da topladığımız yiyeceklerden daha fazla besin aldık.
9: Yiyeceklerden daha fazla mineral ve vitamin aldığımız için beynimiz büyümeye başladı ve daha zeki olduk.
11: Bu da bugünkü büyük beyinli, problem çözen Homo sapiens'e evrimleşmemizi sağladı.
8: Yıldırım, güneş ya da volkanlar ateşe neden olsalar da istediğimiz zaman ateş yakabilmek o kadar kolay olmadı. İlk ateşten kibritlere kadar çok uzun bir yol gittik. Görünüşte basit gibi görünen bu icat şaşırtıcı derecede karmaşıktı.
5: Düşündüğünüzden daha karmaşık.
8: Hikaye 6. yüzyıl Çin'inde insanların tahta çubukları bugün kükürt olarak bildiğimiz kükürtle kapladıkları takdirde ateşi bir yerden başka bir yere taşımak için ışık getiren köleler yapabileceklerini keşfetmeleriyle başladı.
11: Ama tabii ki ateşi önce sizin yakmanız gerekiyordu. Sülfür tutuşabilir ama kendi kendine alev alamaz.
8: Talep üzerine ateş yakmanın geleneksel olarak iki yolu vardır. Sürtünme yoluyla, yani iki çubuğu birbirine sürterek ya da kıvılcım oluşturarak.
12: Ateş yakmak için kullanılan en eski araçlardan biri çakmak taşı ve çelikti. Yüksek karbonlu çeliği çakmak taşı gibi kuvars bakımından zengin bir taşa vuruyorlardı. Böylece kıvılcım çıkıyordu.
11: Ben
5: Bence bu biraz daha kolay.
8: Çakmak taşı, çelik ve ateş yakmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren taşınabilir çırak kutusu da dahil olmak üzere çeşitli cihazlar geliştirildi.
9: 1700'lerde silah teknolojisi kullanılmaya başlandı. Çakmaklı çakmak geliştirildi. Yani temelde bir silahı ateşlemeye benziyordu. Ama kıvılcım baruta gitmek yerine çıraya gidiyor ve küçük bir alev ortaya çıkıyordu.
12: Ancak bu tekniklerin hiçbiri kusursuz değildi. Hepsi emek istiyordu ve başarı garantisi yoktu.
11: Çelik körelince kıvılcım oluşmuyordu. Çıra biraz nemli ise alev almıyordu.
8: Aslında ateşi kolayca yakma zorluğu 17. yüzyılın sonuna kadar sıradan maddeleri altına dönüştürmeye çalışan bir simyacının tesadüfi buluşuna kadar aşılamadı.
11: Alman simyacı Henning Brandt hepimizin aslında çok iyi bildiği bir maddeden altın elde edebileceğine inanıyordu. İdrar.
8: Brandt değerli metali pek de değerli olmayan bir sıvıdan çıkarmak için büyük çaba sarf etti.
11: Önce idrarı çürüyene kadar bekletti. Sonra elde ettiği sıvıyı kaynatarak bir macun haline getirdi. Daha sonra bu macunu ısıttı ve buharları suda hapsederek...
9: Dur tahmin edeyim. Altın elde edemedi.
5: Doğru, altın elde edemedi ama başka bir şey buldu.
8: Deneylerinin sonunda Brandt heyecan verici bir şey buldu. Karanlıkta parlayan ve havaya maruz kaldığında patlama eğilimi gösteren beyaz mumsu bir madde. Buna ışık taşıyan anlamına gelen fosfor adını verdi.
11: Brandt'ın bu inanılmaz maddeyi keşfini tasvir eden simyacı adlı ünlü bir tablo. Bu bilimsel çabanın güzel ve romantik bir tasviri olsa da farkına varmadığımız şey bu tablonun arka planında aslında kaynatılmış idrar şişeleri oldu.
8: Bu da tüm romantizmi mahvediyor. Brandt fosfor elementini ilk keşfeden ve onun eşsiz kimyasal özelliklerine tanık olan kişiydi.
12: Fosforun keşfedinden sonraki 150 yıl içinde kimyagerler fosforun çeşitli hastalıklar için ideal bir tedavi olacağına karar verdi. Fosfor kolik, ateş, tetanos, tifo ve gut hastalığını tedavi etmek için reçete edildi.
9: Tek sorun üretilen hapların çok yanıcı olmasıydı.